0: Evet.
1: Miğfer kayıp.
0: Evet, miğfer kayıp ama kaidesi hala yerinde duruyor. Miğfer eksik ve üstündeki tüylü kısımda yok. Büste yapılan son bir hakaret var. Önden bakarsan, görebiliyor musun?
1: Çok
0: biri tamam. Eline taşlama motorunu almış ve
1: evet,
0: burnunu
1: haklısın.
0: Kesmiş. Acımasızca kesip atmış.
1: Bence çok ayıp bir şey. Ben bu büstü hayata döndürmekten gurur duyarım. Yumuşak kirli bu kısımların üstlerini yeniden şekillendirebilirim. Fotoğraflardan çalışabilirim.
0: Hı-hı.
1: Bu ayrıntılar kaybolmuş olsa da burada hala birçok ayrıntı var. Geri getirebileceğim Aha. çok şey var yine de. Kafasındaki kayıp parça belli ki büyük bir parçaydı. O parça büstü gerçekten güçlü gösterecektir.
0: Bu parçanın geçmişi, ölçeği ve alçı kalıbın kalitesi o kadar iyi ki düzgün şekilde restore etmeye değer. Bunu hemen satabilirim eğer o hale getirebilirsen. Yapabildiğin kadar yap.
1: Tamam.
0: Yaşını da göster.
1: Baskı yok.
0: Baskı yok.
1: Gerilmeye başladım.
0: Sana bırakıyorum.
1: Hem gergin hem heyecanlıyım. Harika.
0: Teşekkür
1: ederim. Araştırabildiğim kadar araştırmam şart. Doğru yapmak için acele etmeyeceğim. Neredeyse imkansız bir iş. Ama ben bu meydan okumalara bayılırım.
2: Nick bu hasarlı büstü orijinal haline geri döndürmek için kırık kısımları kille geçici olarak yeniden yapacak. Ardından silikon bir kalıp oluşturacak ve hasarlı bölümleri alçıyla yeniden dökecek. Nick'in ilk işi kilin tutunacağı destekleri sağlamak için kırılgan alçı vidalar geçirmek.
1: Bu yuvaları açmak çok sinir bozucu. Çünkü alçı çok eski. Acımasızlık gibi görünüyor ama başka bir yolu yok. Vida kullanmamın sebebi şu. Kili yapıştırırken mesafe fazla kalırsa vidayı içeri vidalayabilirim. Fazla içeri girerse de arayı açabilirim.
2: Nick büstü hazırladıktan sonra alçı yüzeyi taze kille kaplamaya başlıyor.
1: Elimde bir parça alçı var ve içine çok miktarda vazelin kattım. Ev yapımı bir malzeme oldu. Yayması daha kolay olacak. Şimdi çene kemiğini yeniden oluşturacağım. Elimde bir ölçü aleti var. Bununla burnun orta noktasını alacağım. Burayı kontrol edeceğim ve burayı kontrol edeceğim. Evet, ölçü doğru.
2: Nick, Aşil'in yüz hatlarını yeniden yaratmak için heykeltıraşlık yeteneklerine başvurmak zorunda.
1: Bir yüz yaparken ona her açıdan bakmalısınız. Küçük küçük ilerlemelisiniz çünkü tüm yüz oransal olarak ortaya çıkarken her açıdan kontrol etmelisiniz. Bu büstü yontulmuş bir büstten ziyade oyulmuş bir büste benzetmeliyim. Yontma üstüne ekleme yapmak, oyma ise çıkarma yapmaktır. Kilin sabaha kadar dayanmasını umuyorum. Ertesi sabah geldiğimde pek çok defalar burnun ve çenenin düştüğünü gördüm. O yüzden az da olsa o konuda gerginim.
2: Cila ustası Alex Webster, Beatles'ın oturmuş olabileceği bir feribot bankını restore etmekle meşgul. Antikacı Saxon, söz konusu bankın söküldüğü Royal Irish feribotu hakkında daha fazla bilgi almak için Londra'nın Woolwich semtine geldi. Babası Royal Irish'in 20 yıl kaptanlığını yapan Dave Green'le buluşuyor.
3: Merhaba Saxon. Nasılsın? Memnun oldum.
4: Ben de.
3: Gidelim mi?
4: Gidelim.
2: Dave çocukken senelerce babasını güvertede ziyaret ettikten sonra kendi de feribotta çalışmış ve Mersey feribotlarında büyümüş.
3: Direği görüyorum.
4: Evet geldik.
3: Aman tanrım.
4: Çok
3: evet.
4: Yazık. Bu halde görmek üzücü.
3: İsmi nerede yazıyor?
4: İsmi mi?
3: Gördüm. Royal Irish Liverpool.
4: Yosun tutmuş maalesef.
3: Evet.
4: Ama bu işte...
3: Sen onu bundan çok daha iyi haldeyken hatırlıyorsun değil mi?
4: Evet kesinlikle. Çocukken hemen her hafta sonunu burada geçirirdim. Babam seneler boyu onun kaptanlığını yaptı. Yani çok iyi bilirim. Evet çok iyi bilirim.
3: Beni 1960'lardaki en parlak günlerine götürdü.
4: Mersey Nehri 60'larda canlıydı.
3: Evet,
4: her
3: kesinlikle.
4: Şey vardı. Babamdan duyduğum öyküleri hatırlarım. Jerry Marston'ın bindiğini anlatırdı. Gillespie, Beatles'ı anlatırdı. Çok sayıda grubu anlattı.
3: Evet.
4: ve çoğu binmişti.
3: Liverpool'un önemli bir parçasıydı. Evet, demek, tarihi açıdan.
4: Kesinlikle.
3: Her açıdan.
4: Sanırım 2297 yolcu taşıyordu ve her zaman doluydu.
3: Vay canına. Ben onu görmeye geldim çünkü elimde bir bank var. Bu gemiye ait olmasını umuyorum. Yanımda birkaç resim var.
4: Ha, tamam.
3: Bunlara bir bakabilir misin? Ne diyorsun?
4: Evet, bunları çocukluğumdan hatırlıyorum ve kesinlikle buraya aitler. Bu banklar üst güvertedeydi.
3: Tamam.
4: Gemi batacak olursa bunlar su üstünde kalacaktı ve insanlar can kurtaran niyetine bunları kullanabilecekti. Üstüne de çıkabilirdin, yandaki iplere de tutunabilirdin.
3: Tamam.
4: Seni su üstünde tutabilirdi.
3: Evet.
4: Yardım gelene kadar tabii.
3: O zaman restorasyonda bankı doğru gösterecek bir yol bulmamız gerek. Orijinal görüntüsüyle uyumlu bir şey olması lazım. Çünkü artık orijinalleri yok.
4: Evet.
3: Bunu Alex'le kesinlikle konuşmam gerekiyor. Yanımda sana göstermek istediğim bir fotoğraf var. İşte.
4: Ah canına.
3: Muhteşem dörtlü.
4: Muhteşem dörtlü.
3: Sana bunu sormam gerekiyor. Sence bizim banka oturmuş olma olasılıkları nedir? Middles grubunu kastediyorum. Çünkü satışına yardımcı olacaktır.
4: Bu bank kesinlikle buraya ait. Bunu garanti edebilirim. O banklardan biri olma ihtimali 1/40.
3: Evet, bunu duymak bir harika çünkü satılma olasılığını kesinlikle arttırıyor. Ayrıca Royal Iris'in kendisi bile bu bankı çok özel kılıyor.
4: Kesinlikle.
3: Umarım bu bank Liverpool'a geri döner.
4: Evet, umarım döner.
3: Harika olur.
4: Muhteşem olur.
3: Evet. Bugün Dave'le konuşunca gemi hakkında ve bank hakkında çok şey öğrendim. Dave, bankın Royal Iris'e ait olduğunu ve Biddles'ın ona oturmuş olabileceğini doğruladı. Bu harika bir haber.
2: London'da heykeltıraş Nick Elphick Drew'un alçı aşil büstündeki çalışmasına devam ediyor. Burnu ve çeneyi yeniden yaptı ama şimdi önünde miğferi sıfırdan yapma görevi var. İlk adım olarak telden bir çerçeve oluşturuyor.
1: Üstüne bu ince tellerden çok miktarda saracağım. Bank saçı gibi olacak. Epey saracağım. Yeteri kadar tel koyduktan sonra başın üstüne sarkan düz parçayı yapmaya başlayabilirim. Sonra bu tellere tıpkı saç gibi şekil verebilirim.
2: Alttaki tel kafesin doğru orantılanması çok önemli çünkü Nick miğferi onun üstüne oturtacak.
1: Miğferin hatlarını burada görebilirsiniz. Bu hatları takip etmeliyim. Kili arasına koyup iki yandan bastırıyorum ve sıkıştırıyorum. Burayı düzleştirip açılarını veriyorum. Miğferin asıl şekli ortaya çıkmaya başladı. Şu anda biraz dağınık görünüyor ama hatlarını çıkarıyorum. Bu işi yapmak gerçekten de çok zordur. Özellikle referans fotoğraflardan çalışmak zordur.
2: Bu miğferler üst rütbeli komutanlar tarafından kullanılırdı. Süsleri çoğunlukla kuş tüyünden veya at kılından yapılırdı. Yüksek oldukları için savaş alanında kolayca görülebilirdi.
1: Şu anda sadece şekil veriyorum. Şekil verirken düz bir el aleti kullanmak iyidir. Çünkü kas hatlarına açı vermeye başlamış olursunuz. Geri çekilip uzaktan bakınca bir şeye benzemeye başladı. Şu ana kadar memnunum. Kabus olacak sanmıştım. Ama galiba bir şeye benzemeye başladı.
2: Eksik parçaları yaptıktan sonra Nick'in ikinci görevi büstün bir kalıbını çıkarmak. Nick bu kalıbı kırık parçaları yapmak ve orijinal büstün zarif hatlarını yeniden yaratmak için kullanmayı umuyor.
1: Şimdi tek yapmam gereken, gerçekten tek işim epey karmaşık, epey sıkı, çok iyi bitirilmiş bir kalıp çıkarmak. Burada birçok ayrıntı ve çok zorlu kısımlar var.
2: Büstün doğru bir kalıbını çıkarmak zor iş. Nick bunun için bir plan yaptı.
1: Kalıbın sağlam şekilde sökülmesi çok önemli. Silikon ve reçine karışımı kullanacağım. Buradan başlayan bir hat çekeceğim. Kalıbı iki parça olarak çıkaracağım ve üst tarafı ayrıca çıkan bir parça olarak yapacağım.
2: Nick istediği kıvamı elde etmek için silikonu sertleştirici bir maddeyle karıştırıyor. Daha sonra içine kuruma hızını kontrol eden başka bir madde ekliyor.
1: Şimdi parmak testini yapıyoruz ve kıvamına bakıyoruz.
2: Karışımı doğru ayarlarsa heykelin hassas yüzeylerine sürecek kadar zamanı olacak ve doğru bir kalıp çıkacak.
1: Karışımı çok hızlı sürmem gerekiyor çünkü kurumasını istemiyorum. Karışımı her boşluğa iyice yedirmek gerekiyor. Özellikle göz çevresine. İçinde hiç hava kabarcığı kalmamalı. Şu anda çok gerginim. Kalıp yaparken her zaman geridirim çünkü çok emek isteyen bir iş. Hiçbir terslik çıksın istemiyorum.
2: Nick bu kadar büyük bir büstü kaplayacağı için hızlı ama dikkatli çalışmak zorunda. İş bitmeden önce silikon kurumaya başlarsa kalıpta kusurlar oluşur ve kullanılamaz.
1: Karışım düşündüğümden çok daha hızlı kuruyor. Açıkçası hiç memnun değilim. Evet. Bana yolladıkları malzemeler hızlı kuruyan malzemeymiş. Oysa biri hızlı, biri orta hızda kuruyan olmalıydı. Şu anda biraz korkuyorum. Çünkü altında bir sürü hava kabarcığı kalabilir. Çok yemek harcıyorum, o yüzden biraz stresliyim. Ah Tanrım. Kurumaya başladı biri. Ah aman Tanrım.
2: Colvin Bey ve cila ustası Alex Webster, Saxon'ın bankındaki eksik parçaları mal ağacı çıtaları kullanarak tamamladı.
5: Orijinalleri gibi oldu.
2: Royal Irish feribotu kırmızı, beyaz ve mavi renklerini 1984'te Liverpool'da düzenlenen İngiltere'nin ilk uluslararası bahçe festivali vesilesiyle aldı. Alex bankın altına yeni bir kaide kesti ve şimdi o renkleri kendi boyalarıyla taklit etmek istiyor.
5: Boyam kuruduğuna göre artık bantları sökebilirim. Düz bir çizgi elde etmiş olmalıyız.
2: Bu hassas boya 1950'lerden kalma eski bantlarda sırıtacak. O yüzden Alex koyu bir cilayla renkleri soldurmaya çalışacak.
5: Bu parçaları eski göstermemiz ve orijinal banklara uydurmamız gerekiyor. Üstüne süreceğim bu cila rengi karartacak ve üstüne atacağımız son katta da eski görünmesini sağlayacağız. Bunu yeni boyanmış parçada kıyaslarsanız farkı görürsünüz. Bakın.
2: Saxon bankları almak için ertesi sabah atölyeye gidiyor.
3: Hem kendim hem de Alex açısından biraz gerginim. Umarım iyi bir iş yapmıştır çünkü bu bankın ne kadar önemli olduğunu anlatamam.
5: Saxon'ın bana telefondan yolladığı fotoğrafa kıyasla bu bankların epey simgesel ve önemli birer parça oldukları belli. Umarım hakkını vermişimdir.
2: Banklar Saxon getirdiğinde epeyce yıpranmış bir haldeydi. Aynı ait oldukları gemi gibi. Kaideleri eksikti ve tahtalar çerçevelere kadar hasarlıydı. Yani üstlerine oturulamıyordu.
3: Merhaba Alex.
5: Saxon,
3: seni ayakta görüyorum.
5: Yine kelime oyunları.
3: Liverpool halkının umutları ellerinde.
5: Baskı yok.
3: Hayır, hem de hiç yok.
5: Görelim mi?
3: Görelim.
5: Şu anda sinirlerim harap durumda resmen.
3: Aa, evet, güzel olmuş. Gerçekten iyi.
5: Olmuş mu?
3: Evet.
2: Alex'in ustaca restorasyonu bankları hayata döndürdü. Çerçeveler ve çıtalar onarıldı. Orijinal özellikleri korundu ve alta Royal Irish'in orijinal tasarımından esinlenerek yeni bir kaide yapıldı.
3: Hem iyi bir iş hem de çok mütevazı.
5: Evet.
3: İyi olmuş, istediğim gibi olmuş. Peki neler yaptın?
5: Değişen çıtalar oldu. Yeni bir kaide yaptım, yeni halatlar taktım çünkü eskileri gerçekten kötüydü. Ayrıca bana yolladığın fotoğraflardan geminin renginin altta kırmızı, ortada beyaz ve üstte mavi olduğunu gördüm. O renkleri kopyaladım. En büyük tamiri ise buradaki parçaya uyguladım. Çünkü bu parça çürümüştü ve artık elim içine
3: doğru
5: giriyordu.
3: Çok rahat değil mi? Otursana.
5: Evet. Gerçekten de rahat.
3: Bir tüccar için her şeyin bir geçmişi ve bir hikayesi vardır ama çoğunlukla o eşyaları kimlerin kullandığını asla bilemeyiz. Bu bank kesin bir mekana ve kesin bir döneme bağlanabilecek bir parça. Bu nadir bir durumdur ve buna sahip olmak çok hoştur. Bence doğrusu bu bankı Liverpool'da müzayedeye koymak.
5: Evet.
3: Beatles resmiyle birlikte ne olacağını göreceğiz.
5: Kesinlikle.
3: Bu bank Mersey feribotlarından geriye iyi durumda kalmış son parçalardan biri olabilir. Çok önemli bir şey. Gemiyi kurtaramasak da bankı kurtarabiliriz.
5: Aynen.
3: Bu bile yeter.
5: Harika. Tekrar teşekkür ederim.
3: Görüşürüz.
5: Benim için bir zevkti.
3: Hoşça kal.
5: Güle güle. Feribotlardan birinin bankını restore ettiğim için çok sevinçliyim. Onlar çok simgesel gemilerdi. Bu restorasyon baştan sona bir rüya gibiydi.
2: Cork Castle kasabasında yaşayan Ted Edley yeteneklerini otomotiv sektöründe geliştirdi. Bundan 7 yıl kadar önce el sanatlarına merak sardı ve şimdi sanatsal işler yapıyor. Ted bugün yeni tanıştığı Karen Sparks'ı bekliyor. Karen 20 yıldır bu meslekte ve ilginç parçalar için ülkeyi dolaşıyor.
6: Satın aldığım parça epey acayip bir şey. Hem biraz acayip hem de biraz harika bir parça. Ted'le telefonda konuşurken onun acayip şeylere ilgi duyduğunu öğrendim. Benim için çok iyi oldu.
7: Karen hakkında çok şey duydum. Karen gerçekten sıra dışı ve çok rastgele yerlerden çok sıra dışı parçalar buluyor. Ben bunlara hep hazırım. Karen sen mi geldin?
6: Evet.
7: Hoş geldin.
6: Memnun oldum.
7: Evet. Ben de. Ne getirdin bana?
6: Bana yardım eder misin?
7: Aman tanrım.
6: Ne dersin?
7: Nedir bu? Amacı neymiş bunun?
6: Bu minyatür bir Luna Park. Üç parçadan oluşuyor. Bir tanesi bir dans pisti, bir tanesi büyük bir dönme dolap, bir tanesi de atlı karınca. Meraklı birine aitmiş belli ki.
7: Hem de çok meraklı.
6: Bunu yapmak için harcanan emek ve zaman, yapması çok zaman almış olmalı diye düşünüyorum. Ama içimden bir ses bunu bir yerde göstermek lazım diyor. Çok hoş bir albeniye sahip. 1940'lar, 1950'lerden kalma gibi duruyor. Bir Luna Park'ta çalışan birinin olmalı. Belki büyük babasınındır.
7: Evet, muhtemelen.
6: Eline geçirdiği her malzemeyle sıfırdan yapmış olmalı. Ben bu haliyle çok beğendim ve orijinalliği çok hoşuma gitti. Tekrar çalışmasını istiyorum.
2: Modern mühendisliği Victoria döneminde bir hobi olarak başladı ve o günden beri devam ediyor. Bunun gibi modeller meraklıları tarafından yıllarca çalışılarak yapıldı. Minyatür lunaparklar tamamlandığında normal lunaparklardaki çadırlarda gelenlere sergilendi. Ziyaretçiler bu keyif için küçük bir ödeme yaparlardı.
7: Bu parça ne işe yarıyor?
6: Bu parça bir dans pisti.
7: Evet.
6: Bu taraftaki iki parça hareket ediyordu.
7: Üzerinde dengeni kaybetmeden yürüme fikrine
6: evet,
7: dayanıyor olmalı.
6: Evet, dengeyi kaybetmeme fikri.
7: Epey elden geçirilmesi gerek öyle değil mi?
6: Tekrar çalıştığını görmek çok hoş olur. Devam edelim.
7: Devam edelim.
6: Bu güzel parçaysa bir atlı karınca. Bana yardım
7: kaldırmaya
6: edebilir misin?
7: Kaldırmaya çalışalım.
6: Yerine oturtalım. Eksik parçalar var.
7: Bu minik vagonlar çok hoş öyle değil mi?
6: Ejderha vagonları.
7: Ejderha vagonları.
6: Hı-hı. Bütün vagonlar aynı anda hareket etmeye başlıyor olmalı ve bu şekilde yürümeli.
7: Evet, durmadan tur atıyorlar. Kim bilir
6: evet.
7: Nerede duruyorlar.
6: Ve bu da en güzel evet. Parça. Benim en sevdiğim parça. Hareket etmesini ve dönmesini istiyorum. Bayağı uğraşmak lazım. Ama bana 100 sterlinden ucuza geldi. Neredeydi, nereden geldi bilmiyorum ama onu bir vitrinde hayal edebiliyorum. Baştaki hayalim oydu.
7: O noktaya gelmek için ciddi bir emek harcamak
6: evet.
7: Gerekiyor ama evet yapabiliriz.
6: Bunu sana bırakıyorum. Teşekkür
7: Memnun
6: ederim.
7: Oldum, görüşürüz.
6: İyi şanslar. İhtiyacın
7: Teşekkür
6: var.
7: Ederim.
6: Bu minyatürün sihrinin bir parçası çalışıyor olması. Ted'in yardımıyla çalışacak ve ışıkları yanacak. Ted'in harika bir iş yapacağına inanıyorum.
7: Geçmişte çok sayıda elektrikli ve elektronik alet yaptım. O yüzden 1980'lerin nasıl olduğunu tekrar hatırlayacağım sanırım.
2: Ted'in ilk işi dönme dolabın nasıl çalıştığını anlamak.
7: Yapmak istediğim şey dönme dolabının dönüp dönmeyeceğini anlamak. Burada bir motor var. Gördüğüne göre motoru bir yay sabitliyor. Şu bidanın üzerine bakınca bir delik görüyorum. Sanırım bu yay buraya takılıyor ve motor dönme dolaba temas ediyor. Motoru yerine sabitliyor. Motorun uç kısmında küçük bir lastik teker varmış gördüğüm kadarıyla ama... Uzun zaman önce dağılmış.
2: kötü görünmesine rağmen eski motorda hala biraz can kalmış olabilir.
7: Şimdi deneyelim. Çalışacağını sanmıyorum. Elimle biraz destek vermem gerekebilir.
2: Ve Ted'in sihirli dokunuşuyla motor yeniden çalışıyor.
7: Motor yerinde sabit duramıyor. Vidası yerinden çıkıyor. O yüzden tekrar yerine çakıyorum. Tamamdır. Evet. İkinci bir delik açacağım ve bir vida daha takacağım. Bakalım tekrar çalışacak mı? Döndürüyor. Gerçekten döndürüyor.
2: Motor çalışıyor olabilir ama Ted dönme dolabı döndürebilmek için yapısında bazı değişiklikler yapacak.
7: Yan tarafı olduğu gibi oynuyor. O yüzden yapılacak şey altına olduğu gibi bir kaide kesmek ve bütün oyuncak parçaları sımsıkı sıkmak. Sanırım daha sağlam oldu. Şimdi biraz daha iyi dönmesi gerekecek. Umarım Cher'in başına ne iş açtığını farkındadır. Çünkü bunu bir vitrine koyacaksa kulaklarına da pamuk tıkamak zorunda. Müşteriler korkar bundan. Gerçekten.
2: Kuzey Galler'deki stüdyosunda çalışan heykeltıraş Nick Elphick, Aşil büstünün restorasyonunda kritik bir noktaya ulaştı. Nick yaptığı silikon kalıbı sert bir reçine tabakasıyla koruma altına aldı. Şimdi silikonun şekil alıp almadığını görmek için reçine tabakayı açmak zorunda.
1: Ah, çok sert. Ah, oldu. Sonunda. Of.
2: Silikon açığa çıktıktan sonra Nick bir falçata kullanarak kalıbı dikkatlice kesiyor.
1: Ah, kalbim çarpıyor. Çıkıyor. Hey! Çok memnunum. Hava kabarcıklarından çok korkmuştum.
2: Kalıptan memnun kalan Nick'in şimdi bir önemli adım daha atması gerekiyor.
1: Yağ bazlı kilin tamamını söküyorum. Çünkü şimdi yapacağım şey, kille kapattığım yerleri onarmak için kalıbı kullanmak. Tamamladığım yerlerin hepsini söküyorum. Çene burada değildi. Bunaltıcı bir iş. Çok emek harcadım. Hepsi gidiyor.
2: Büst eski hasarlı haline geri döndükten sonra Nick, eksik kısımları alçıyla teker teker yeniden yapacak. Hassas miğferle başlıyor.
1: İlk katmanı parmaklarınızla serpmeniz gerek. Yüzeyde hiç hava kabarcığı kalmamalı. Ne kadar da ağır. Kalıba koyalım. Tamam. Hadi çabuk olmalıyım çünkü alçı kurumamalı. Çabuk ol. Vidaları hemen sıkmalıyım. Tamam oldu. Şimdi de bu parçayı koyalım. Tamam, şimdi kurumasını bekleyeceğiz.
2: Alçı 30 dakika içinde kuruyor. Kalıp iş gördüyse miğferin tüy süslemeli üst parçası mükemmel bir şekil almış olmalı.
1: Biraz endişeliyim çünkü kalıbı sökerken büstü ortadan kırabilirim. Oldu mu? Hayır. Çatlattım. Hayır. Tam ortası çatlamış. Şimdi yapılacak iş, orayı yeniden elden geçirmek. Yüzün yan kısmını sökeceğim ve orayı baştan yapacağım. Çünkü alçı kalıpta kaldı. Daha yapacak çok işim var. Bu boşlukları dolduracağım, çeneyi yapacağım. Hepsini teker teker istiyorum. Bilmiyorum, düzgün şekilde yapmak ve temizlemek herhalde 3-4 günümü alır.
2: Doğru. Dorset'teki atölyesinde Ted Edley, antika tüccarı Carl'in minyatür Luna Parkı'nı hayata döndürmeye çalışıyor. Dönme dolabı çalıştırdıktan sonraki görevi atlı karıncanın raylarına elektrik vermenin bir yolunu bulmak. Bu modeli 1950'lerde inşa eden kişi Ted'in işini de kolaylaştırmış.
7: Her yerde kablo var. Bunlar var, bunlar var, bunlar var ve burada da bunlar var. Şimdi bunlardan biri raylara elektrik veriyor. Bunlardan biri ya ışıklara ya da kornaya elektrik veriyor. Cihazımı rezistansa göre ayarladım. Şu anda ekranda bir rakamı var. Tam bir devre bulduğumda sıfır rakamı görünecek. Aha. Rayların kablosunu buldum. Bunu buraya tutayım. Bakalım sıfırı gösterecek mi? Devre tamam.
2: Ted devreyi tamamladıktan sonra atlı karıncanın çalışıp çalışmadığını görmek için ucuna bir pil bağlıyor.
7: Hey! Elektrik var. Şimdi ejderhaları koyalım ve ne olacağını bir görelim. Vagonların her biri biraz bakım istiyor ama denemeden göremeyiz. Şimdi hepsini raylara koyacağım ve yürüyecekler mi göreceğim. Raydan çıkacaklarını sanmıyorum. Sorun bütün motorlar çalışacak mı? Bütün dişliler birlikte dönecek mi sorunu? Evet. Tamam. Dönen bir şey var ama hareket eden yok. Döneceğini umut etmiştim.
2: Raylarda elektrik var ama ejderha motorlarının bazılarına ulaşmıyor.
7: Negatif akım buraya geliyor ama yuva çok kirli. Temizlemem gerekiyor. Dişlinin raya tam oturmasını sağlamam gerekiyor. Çalışıyor. Oldu.
2: Ted ertesi gün neler yaptığını göstermek için Karen'in galerisine gidiyor.
6: Çok heyecanlıyım. Öğleden sonra Ted gelecek. Bana büyük oyuncaklarımı getirecek. Son istediğim şey abartılı bir restorasyon. Oyuncağımın Ted'e verdiğim gibi görünmesini istiyorum ama çalışmalı tabii ki. Merhaba.
7: Merhaba Karen.
6: Merhaba, hoş geldin.
7: İyi misin? Çok sayıda ev yapımı ve çok eski elektrikli ve elektronik aletle uğraştık. Umarım bugün çalışır.
2: Ted, minyatür Luna Park'ı ilk gördüğünde kötü durumda ve dağınık bir haldeydi. Hareketli üç parçasında yapısal hasar vardı, çalışmıyordu.
6: Ve galiba bu da son parça.
7: Evet, son parça. Tamamladık.
6: Harika. Kesinlikle çok beğendim.
7: Bir sürü şey yaptım. Pek çok parçası kırıktı ve yerinden çıkmıştı. Veya yanlış yerdeydi ki şaşırıp
6: evet.
7: Kaldım.
6: Cazibesini korumuşsun. Çok hassas şekilde yenilenmiş. Tam da istediğim gibi. Ev yapımı havasını korumasını istiyordum.
2: Günler süren titiz çalışmaların ardından Ted her bir parçayı bir araya getirdi. Bağlantıları test etmeye ve mekanizmaları yenilemeye de saatler harcadı. Ted oyuncağın eski sihrini geri getirmiş olmayı umuyor ama acaba onu ilk yapan kişinin istediği gibi çalışacak mı? İlk olarak dans pisti.
7: Çalışmasını görmek ister misin?
6: Hem de çok isterim. Sabırsızlanıyorum.
7: Çalıştırayım.
6: Teşekkür ederim. Kesinlikle harika. Baksana hiç durmadan çalışıyor. Işıklar da yanıyor Noel gibi.
2: Ardından dönme dolap.
6: Buna ne yaptı?
7: Dönme dolabın bir sürü sıkıntısı vardı. Ahşap parçaların çoğu kırıktı. Çok dengesizdi. Sallanıp duruyordu.
6: Evet.
7: Altını olduğu gibi güçlendirmem icap etti. Dönme dolabı çeviren mekanizma da sorunluydu. Onunla da epey uğraştım. Dönüşünü görmek ister misin?
6: Evet lütfen.
7: Tamam peki.
6: Harika olmuş. Çok güzel dönüyor. Işıkları yanmasa bile üstündeki o minik ampuller harika olmuş.
7: Işığı yansıtıyorlar.
6: Evet yansıtıyorlar. Gerçekten çok hoş. Mükemmel olmuş. Şimdi bunu görmek istiyorum.
7: Hazır mısın?
6: Evet. Vay canına harika. Ne güzel dönüyor. Gözlerdeki ışıklara bak, bir harika.
2: Ted, ejderhaların gözlerindeki ampulleri değiştirdi ve atlı kırıcıyı aydınlattı.
6: İnsan kendini içinde hayal ediyor, değil mi? Bana çocukluğumu hatırlattı. Harika. En sevdiğim parça bu oldu. Çok güzel.
7: Evet, itiraf etmeliyim. Çalıştırması oldukça zor oldu. Ama artık çalışıyor. Keşke benim olsa.
6: Evet. Sonuçta hepsi çalışıyor. İstediğim buydu. Şimdi eğlenme sırası bende.
7: Evet, sence kaç para eder?
6: 1000 sterlin ödedim. Biri 3000 sterlin verir mutlaka. Nereden buluruz bu parayı?
7: Senden çıkmaz.
6: Vitrine koyalım.
7: Evet.
6: Bu parçaların 40-50 yıl boyunca çürüdüğünü düşünün. Ted elini sürdü ve hepsini hayata döndürdü. Harika bir şey. Keşke ben de minyatür olsam ve içine binip her anın keyfini çıkarsam. Umarım gelecekte başka şeyler getirebilirim.
7: Yaşasın.
6: Neyse, şimdilik bende kalsın. Teşekkür ederim. Eline sağlık.
7: Önemli değil. Memnun oldum.
6: Görüşürüz.
7: Hoşça kal. Kerin onu iyi ki bana getirdi. Küçük bir model oldu benim için. Sıra dışı bir şeyle uğraşmıştım. Biraz kafayı kaşıdım ve düşündüm ama Kerin mutlu oldu. Bu benim için en önemli şey. Umarım gelecekte daha bir sürü güzel şey gelir.
2: 2 ay süren zorlu bir çalışmanın ardından büyük gün geldi. Drew, Ashley'in büstünü teslim almaya gidiyor.
0: Nick'e esasen haşat olmuş bir şey verdim. Açıkçası kurtarılmayacak bir çizgiye gelmişti.
1: Drew'un beğenmesi için dua ediyorum çünkü ona harcadığım emek gerçekten gözlerimi açtı. Daha önce hiç yapmadığım bir işi yapmaya uğraştım.
2: Büst, Drew Nick'e getirdiğinde tanınmaz haldeydi. Dışarıda bırakıldığı için asit yağmurlarına maruz kalmıştı. Yüzünde ve boynunda eksik parçalar vardı. Ashley'in tüy süslemeli miğferi ortalarda yoktu.
0: Merhaba Nick. Hadi bakalım, göster bana. Bekliyorum.
1: Gerginim.
0: Dikkatli ol. Harika. Bakar mısın şuna?
1: Çok zorladı.
0: Çok iyi. Eski halini hatırlayamıyorum bile.
1: Harika.
2: İş 60 saatten fazla sürdü. Ama Nick'in mahareti bu büstü hayata geri döndürdü. Orijinali gibi eskitilen büstün yüzü resimlerden yeniden yapıldı ve son dokunuş olarak Ashley'in miğferi oluşturuldu.
0: Yüzü bir harika. Paramparçaydı.
1: Burnu buradan itibaren yoktu. Çenesi kayıptı. Boyunda bir X işareti vardı. Burası olduğu gibi erimişti. Bu kabartmaların hiçbiri yoktu. Bu ayrıntılar eksikti.
0: Bambaşka görünüyor. Tamamen başka bir şey olmuş.
1: Evet, aynı zamanda eskitmeye çalıştım. Eskitirken biraz da hasar verdim.
0: Buna bayıldım.
1: Evet, beni çok zorladı. Tel kullanıp kalıbını çıkardım. Bir sürü tel sardım altına.
0: Ve A damgası nerede?
1: Burada. Etrafını biraz zımparaladım ve damgayı yerinde bıraktım.
0: Çok güzel olmuş. Evet. VA görünüyor.
1: Evet.
0: İsmi?
1: Evet.
0: VA.
1: Evet.
0: Ebadı. Artık eksiği kalmadı. Müdahale edildiğini çok fazla insan anlayamaz.
1: Evet.
0: 2500'e gider.
1: Gerçekten.
0: 2800 derim ama 2500'e veririm. Kesin. Harika olmuş. Kurumasını bekleyelim. Teşekkürler. Nick beni hayrete düşürüyor. İşçiliği çok iyi. Restorasyoncuların %99.9'unun başarabileceğinin çok ötesinde bir işçilik. İçinde var. Nick gerçek bir sanatçı ama aynı zamanda çok da iyi bir restoratöre dönüşüyor bence.
1: Benim için başyapıtlarla, tarihin klasik parçalarıyla çalışmak harika bir şey. Köklerime geri dönüyor gibi oluyorum. Gençken öğreneceğim şeylere dönüyorum. Geleneksel becerilere yeniden bakıyorum. Gerçekten keyif alıyorum.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
2: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Kriterlerinden bir aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
2: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
2: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: programımızın bu bölümünde. Demirci Ned ve vitray ustası Gordon, antika uzmanı Drew'un da yardımıyla yıpranmış gotik bir feneri tekrar hayata döndürüyor.
1: Bunu yapmayı ne kadar çok sevdiğimi unutmuşum.
0: Nomalak cilha ustası Alex, 19. yüzyıldan kalma bir masayı yeniliyor.
2: Bu masayı yapan usta büyük ihtimalle aynı aletleri kullanmıştı.
3: Şuna bak.
0: Ve eşsiz bir vintage oyuncak metal ustası Ted'i heyecanlandırıyor.
3: Galiba biri bunu yakmaya çalışmış.
0: Restorasyon her başarılı antika şirketinin vazgeçilmezidir. O yüzden her antikacının uzman zanaatkarlardan oluşan bir orduya ihtiyacı vardır.
4: Keski bir kere elimden kayarsa binlerce pound zarar görebiliriz.
0: Bu ekip toplamda 100 yıllık bir deneyime sahip.
5: Bu her zaman böyle yapıldı.
6: Çok hoş görünüyor.
2: Harika.
0: Antika satıcılarına yardım ediyorlar.
4: Bu kesinlikle olağanüstü, gerçekten.
1: Bu bana da olmuştu.
5: Hey Alex.
0: Ve unutulmuş hurdaları aranan hazinelere dönüştürüyorlar.
6: Bu ikonik bir parça, olağanüstü.
0: Kuzey Galler'deki Conwy'nin üzerindeki tepelerde Nev Morris metalle çalışıyor. Eski usul demir ocağı ailesinde 9 nesildir süre gelen geleneğin en büyük kanıtı. Bugün Drew'un kendisini yeteneğine ve ustalığına ihtiyacı olan hassas bir metal parça getirmesini bekliyor.
4: Benim için uygun olduğunu söyledi. Kim bilir ne getirecek. Küçük bir iş de olabilir, büyük de. Ne olursa olsun ilginç olacak.
1: Merhaba Nev.
4: Merhaba Drew.
1: Nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor?
4: İyi.
1: Sana küçük bir hediye getirdim. Bugün getirdiğim parça korkunç bir durumda. Sorunları dıştan başlayıp içe doğru devam ediyor.
4: Güzel mi bari?
1: Olabilir. Potansiyel
4: evet.
1: Var. Bence çok işi var. Yaklaşık 40-50 yıllık.
4: Bu kadar mı?
1: Evet. Çok kötü işlem görmüş. Tasarımını bozmuşlar.
4: Evet.
1: Yamuk, çarpık ve sanki üzerine basılmış gibi görünüyor. O yüzden önce düzeltilmesini ve eksik parçalarının değiştirilmesini istiyorum. Sonra elektrik bağlantısını yapacağız. Çok güzel bir hol feneri olacak.
0: Bu Victoria döneminden gotik tarzda bir hol feneri. 19. yüzyılda ortaya çıkan bu sanat hareketi Orta Çağ'ın dini eserlerinden ilham alıyordu. Drew'un getirdiği demir ve çelik fenerin tarihi 20. yüzyılın ortalarına dayanıyor ve savaşlar görmüş. Fenerin çerçevesi yamuk ve bükülmüş. Bazı dekoratif detayları ise ya kırık ya da kayıp. Aynı şey orijinal fener camı için de geçerli. Ki Drew biraz renk katmak için vitray düşünüyor.
1: Işıklandırma için birini bulacağız.
4: Bizim için çok ince.
1: Çok ince.
4: Anladın mı?
1: Evet, evet. Çok ince.
4: İnce malzemeyle çalışmaya alışkın değilim.
1: Evet. Gerçi çok değerli bir şey değil. Şu haliyle en fazla 200-250 pound eder. O yüzden satılabilir hale getirmek için uğraşmamız
4: evet.
1: Gerekecek. Özellikle bu boyutlardaki bir fener çok kullanışlı olabilir. Hatta biraz daha küçültebiliriz. Mesela şuradan kesip şuraya kadar indirebilirsen...
4: Tamam.
1: Bence harika olur. Neville'le çalışmamın iki nedeni var. Biri inanılmaz yetenekli biri ve aynı zamanda bir objeye baktığında formunu ve dengesini hemen anlayabiliyor. Neyi neden istediğimi anlıyor ve her zaman ondan istediğimi fazlasıyla yapıyor. Tamam, güzel. Sana bırakıyorum. Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
0: Bu karmaşık ve hasarlı lambayı güzel ve kullanışlı bir objeye dönüştürmek özen ve zaman isteyen bir süreç. O yüzden Nev zaman kaybetmeden işe koyuluyor ve parçaları çıkarıyor.

0: Drew'un istediği kadar kesemem.
1: Drew kendisinden 10 santimetre kısaltmasını istese de Nev'in şüpheleri var.
0: Kesersek noktadan ve bu noktadan almamız gerekecek. Ve şu anda mesafe çok iyi. Ne kadar kesersek o kadar yaklaşacak. Drew'un ne istediğini anlıyorum. Daha kolay satılmasını istiyor ama bu konuda benimle ortada buluşması gerekecek. Çünkü çok yaklaşırsa çirkin görünebilir. Bunu istemeyiz. Çıkarmadan önce keseceğim yerleri işaretleyeceğim.
1: Nev feneri sadece 5 santimetre kısaltmaya karar verdi. Ve Drew'un bunu onaylayacağını umuyor. Kesilecek yerler işaretlendikten sonra feneri söküyor ve kesme işlemine başlıyor.
0: Bir kere daha kestikten sonra parçayı lehimleyeceğim. Sadece 5 santim keserek doğru şeyi yaptığımı düşünüyorum. Çünkü diğer türlü düzgün olmayacaktır.
1: Kararını veren Nev bir kere daha kesiyor. Ve sonra kısalttığı bölümü yeniden yukarıda birleştiriyor.
0: Evet. Gördüğünüz gibi 10 santim olsa çok olurdu. Bu Drew için yeterli olmayacak. Daha fazlasını umuyordu ama 10 santim kesseydi düzgün görünmeyecekti. Bundan eminim.
1: ...480 km güneyde İngiltere'nin Dorset şehrinde Ted Adley metalle harikalar yaratıyor. Kendisi kaportacılık geçmişine sahip bir zanaatkar. Ve Karin Sparks gibi antikacıların kapısına gelmesine neden olan oldukça sıra dışı bir yeteneğe sahip.
2: Metal işi yaparken neyle karşılaşacağınızı hiç bilmiyorsunuz.
3: Merhaba Ted.
2: Merhaba. Çoğu zaman tuhaf, sıra dışı objeler geliyor. Yolculuk nasıldı?
3: Çok iyiydi, teşekkür ederim. Elimde çok eğlenceli, çok keyifli bir şey var. Sana ilginç bir şey getirdim.
2: Harika, görelim bakalım.
3: Tam ona göre olduğunu düşünüyorum.
2: Şuna bak, paslı bir uçak.
3: Metal işinde çok başarılı ve bu onun için mükemmel bir proje olacak.
2: Pekala.
3: Hop, dikkat et.
2: Evet, zarar vermek istemeyiz.
3: Evet,
2: vay canına. Tamam, bunun için bir plan yapmalıyız değil mi?
3: Evet, biraz pas sorunu varmış gibi görünüyor.
2: Evet, yangından kurtarıldı değil mi? Yangın hasarı varmış gibi görünüyor.
3: Evet, böyle şeyler hakkında biraz araştırma yaptım da ilk olarak 40'lı ve 50'li yıllarda üretilmeye başlanmışlar. Ama bu o dönemden değil. Yani o yıllara ait değil.
2: Tamam, evet.
3: Aslına bakarsan kaç yıllık bilmiyorum.
1: Bu vintage oyuncak 2. Dünya Savaşı'nda popüler olan Amerikan yapımı bir uçağın kopyası. Ohio'lu bir şirket tarafından yapılan Army Pursuit pedallı uçak. İlk olarak 1941'de üretilen bu uçak, Amerika'nın en ünlü endüstriyel tasarımcılarından biri olan Victor Schreckengoss tarafından tasarlanmış. Kendisi oyuncaktan heykellere ve donanma için radar araştırmalarına kadar her alanda çalışmış. Vatansever uçaklar Amerikan ordusunun renklerini taşıyordu ama bu obje tamamen yanmış.
2: Aslında bu uçakta görünenden daha fazla hasar var. Özellikle de arkasında. Kuyruğu biraz eğik.
3: Kuyruğu.
2: Evet.
3: Evet. Tamam.
2: Yandığı için metal ısınmış ve eğilip yamulmuş. Evet, epey yamuk.
3: Düzeltebilecek misin?
2: Evet, düzeltebilirim.
3: Tamam peki. Pedallar sıkışmış, dönmüyorlar.
2: Her şeyi düzeltmemiz gerek. Pedalları tamir edip eski haline döndüreceğiz. Peki renk olarak ne düşünüyorsun?
3: Aklımda çelik grisi var. Çelik grisi ve kırmızı vurgular. Yeni gibi görünmesini istemiyorum. Muhtemelen buna çok para verdim.
2: Tamam.
3: Yani durum bu.
2: Evet, tamam.
3: O yüzden böyle kalmasını istemiyorum. Paramı geri alabilmem için düzeltilmesi gerekiyor.
2: Yani
3: evet.
2: Bunu çekici ve etkileyici bir parçaya dönüştürmemiz
3: evet.
2: Gerek. Oynanmasa bile en azından oda içinde güzel duracak bir şey olmalı
3: evet.
2: Değil mi?
3: Evet.
2: Yeniden hayata döndüreceğiz.
3: Çok iyi olur. Uçak o kadar paslı ki Ted'in zorlanacağını düşünüyorum. Ama aynı zamanda bir kısmını da olduğu gibi bırakmasını istiyorum. Ki eminim bırakacaktır çünkü ne istediğimi anlıyor.
2: Tamam, bunu bana bırak.
3: Teşekkür ederim.
2: Seni iki hafta
3: görüşürüz,
2: sonra ararım.
3: Tamam, iyi şanslar.
2: Tamam, görüşürüz.
3: Güle güle.
2: Her bileşen çok önemli. Aşırıya kaçmadan tamir edeceğim. Aşırıya kaçmadan boyayacağım. Yapılması gereken çok iş var.
1: Atölyeye giden yol kısa ama temiz bir kalkış için daha uzun bir yol var. Bu projenin her yeri kusurlu.
2: Metal levhanın başına gelebilecek en kötü şey yangın hasarıdır. Çünkü metalin ısınması yamulmasına ve bükülmesine neden olur. O yüzden önce tüm parçaları sökmem gerek. Hadi. Her bir bileşene yakından bakmam gerek ve hepsinin yerinde olduğundan emin olduktan sonra temizleyip düzelteceğim. Önce direksiyonu çıkarmalıyız. Neyse ki gevşemiş, o yüzden... şu ünlü son sözler gibi oldu değil mi? Oo, çok sıkışmış. Tanrım. Hadi. Hadi. Çok tuhaf bir şey. Bunu neden yaktıklarını anlayabiliyorum.
1: Yangın civataların kaynaşmasına yol açmış ve pas işleri daha da zorlaştırıyor.
2: Somunlar bana gülüyormuş gibi hissediyorum. Sana göstereceğiz diyorlar.
1: Ama Ted'in kaportacı olarak sahip olduğu deneyim...
2: Bakalım şimdi ne yapacaksın? Merak ediyorum.
1: İşin inceliklerini bildiği anlamına geliyor.
2: Unutmuşum. Biraz sihirli toz. Her zaman işe yarar. Bana göre. Bunları sadece manuel aletler kullanarak çıkarabileceğimi sanmıştım. Ama öyle değilmiş. Hadi hadi hadi. O yüzden kesmem gerekecek. Aslında normalde restorasyonun başında bir şeyleri sökmeyi çok severim ama bu gerçekten çok korkunç. Çok çok korkunç.
1: Metal ustası Ted, Dorset'teki atölyesinde ağır yangın geçirmiş bir oyuncak uçak üzerinde çalışıyor. Uçağı parçalarını ayırdı ve şimdi zımparalıyor.
2: Bittiği zaman tertemiz olması ve üzerinde hiç pas olmaması gerekiyor. Eğer boyanın altında pas kalırsa şişer ve paslanmaya devam eder.
1: Metaldeki bütün paslar temizlendi.
2: Ah tanrım.
1: Restorasyonun en kritik bölümüne geçilebilir. Tüm parçaları düzleştirmek.
2: Gördüğünüz gibi korkunç durumda. Isınan yerler yamulmuş. Hatta büyük bir kısmını tahmin ederek şekillendirmem gerekecek. Evet, başka şansım yok. En iyisi başlayalım. Bir sürü ama bir sürü farklı çekicim var. Ve her bir çekicin kendine ait bir görevi var. O yüzden vermek istediğim şekle en uygun olan çekici kullanıyorum. Gördüğünüz gibi burası kavisli olduğu için içeriden düzelteceğim. O yüzden iki yuvarlak uçlu çekiç kullanacağım. Bir parçayı düzleştirirken her zaman köşelerden başlayın. Çünkü köşeler geri kalanını belirleyecektir. Önce köşeleri düzeltin. Orta kısmı kendiliğinden düzelmeye başlayacaktır. Çok daha iyi oldu.
1: Göçükleri düzeltmek için 1-2 saat yeterli oluyor. Ama Ted'in şimdi de kötü bir şekilde yamulmuş kuyruğu halletmesi gerek.
2: Şu tarafa doğru döndürmem gerekecek. Çünkü şu anda kuyruğun tamamı şöyle duruyor. O yüzden hiçbir parçayı çıkarmadan kuyruğu döndürmeye çalışacağım. Kuyruğun içine bir tahta parçası koyacağım ve tezgaha sabitleyeceğim. Önden tutacağım ve döndürmeye çalışacağım. Tanrım, kuyruk daha iyi görünüyor. Önü ve arkası aynı hizada. Ama sorun şu ki doğru tarafa döndürdüğünden emin olmak için sürekli kontrol etmen gerekir. Bu işi birçok kez yapmama rağmen yanlış tarafa döndürdüğüm çok oldu. Bu tarafa döndüreceğiz, evet. Tamam. Şimdi daha iyi oldu. Kuyruk artık çok daha dik duruyor. Uçağın ön tarafı hala bir tarafa eğik. O yüzden şimdi ön tarafı düzeltmenin zamanı geldi. Kaba kuvvet kullanmak gerek. Evet. Şimdi çok çok daha iyi oldu. Artık devam edebiliriz. Evet, çok güzel.
1: Kuzey Galler'de demirci Nev, Druv'un yıpranmış gotik fenerini düzeltmeye çalışıyordu.
0: Druv'a geri göndermeden önce son bir kere kontrol edeceğim.
1: Bu sırada birkaç kilometre mesafedeki Conway'de Druv yeni cam paneller için planlar çiziyor.
4: Bu çerçevenin dış köşesi olacak.
1: Druv daha önce yerel bir vitray ustasının çırağıymış ve 30 yıl sonra öğrendiklerini uygulamak için hazır görünüyor.
4: Feneri Neville'e bıraktım ve şimdi bu parçaya entegre olacak vitrayları tasarlıyorum. Her ne kadar bu daha yeni bir örnek olsa da kesinlikle dönemine uygun bir şey olmasını istiyorum. Geleneksel Victoria dönemi geometrik tasarımı kullanacağız. Bunu yapmaktan ne kadar keyif aldığımı unutmuşum. Bu işi bana öğreten usta harika bir insandı. Bunları bizim için o yapacak, Gordon Stewart.
1: Druv eski patronu Gordon'dan vitray cam panelleri yapmasını istedi ve bu tasarımlara göre çalışacak.
4: Tamam, burayı bitirdik. Buna bakarak bir pencere yapabilirsin. Köşelerin bir kısmını kırmızı yapacağız. Aslında çok fazla olmasını istemiyorum. Evet, o yüzden burada bırakacağız ve farklı kırmızılar kullanacağız ki Gordon ondan tam olarak ne istediğimi anlayabilsin.
1: Dorset'te metal ustası Ted antikacı Karen'in yangın hasarlı uçağında büyük ilerleme kaydetti.
2: İşte neredeyse mükemmel. Eğer şaşıysan.
1: Gövdeyi ve göçükleri düzelttikten sonra parçayı astar için profesyonel bir boyacıya gönderdi. Ve kendi seçtiği bir renge boyattı.
2: Aslında Karin çelik grisi olmasını istemişti ama ben inisiyatif kullandım ve onun yerine düz yeşille boyadım. Sonuç gerçekten iyi görünüyor ve gerçekten çok memnunum.
1: Eski pedalları kurtarmayı başardı ve pedallar da boyandı.
2: Evet, parçaları şekillendirmek için katlama makinesini kullanacağım.
1: Ama eski direksiyon çubuğu o kadar yamuktu ki yenisini yapması gerekti.
2: Tamam, yeni çubuğumuz hazır.
1: Bütün bileşenler hazırlandıktan sonra Ted artık uçağı toplamaya başlayabilir.
2: Ayrıca pedallar için ayrı bir mekanizma var ki şuradan takılıyor. Her şeyin doğru sırada olduğundan emin olduktan sonra dönüyor mu kontrol edeceğim.
1: Ted'in her zamanki gibi düzeltmesi ve mükemmelleştirmesi gereken birkaç küçük şeyi bitirmesi gerekiyor. Sonra müşterisini arayacak ve onu çağıracak.
2: Umarım beğenir. Açıkçası hiç kolay değildi ve beni zorladı. Çok çabalamam gerekti.
3: Merhaba ufaklık. Merhaba. Ted'e getirdiğim parça neredeyse restore edilemeyecek durumdaydı. O yüzden görmek için sabırsızlanıyorum. Memnun musun?
2: Bence eskisinden çok daha iyi durumda. Çünkü bana bıraktığın şey tam bir hurdaydı.
3: Biliyorum. Aslında bunu ben de çok kez düşündüm ve biraz endişeliydim.
2: Ama merak etme. Hiç perçin yapmadım. Hazır mısın?
3: Değişiklik olmuş. Evet, görmeyi çok istiyorum. Vay canına. Bu aynı uçak.
2: Evet.
3: Aa, bu çok tatlı. Yeşil renge bayıldım. Kesinlikle çok güzel. Harika görünüyor.
2: Açıkçası renk konusunda içim içimi yedi çünkü sen düz gri olmasını istemiştin.
3: Evet.
2: Ama geçen gün Tora Tora Tora izliyordum ve iki Amerikan uçağı Japon uçaklarıyla savaşıyordu. Ve renkleri tıpkı bunun gibi düz yeşildi. O yüzden bunu seçtim. Kendi kendime yeşil olacak dedim. Birkaç yeri iyice ovdum ve cilaya iyice abandım. Bu eski bir hot rod numarasıdır. Eski görünmesi için boyarken bazı noktalarda abartırsın.
3: Evet. Eski evet. Görünüyor.
2: Eski
3: Buğça gösteriyor. Artık seviyorsun herhalde.
2: Evet, aslında çok seviyorum. Bence evet. Çok güzel.
1: Çocuklar için tasarlanmış bu pedallı uçak, Ted'in atölyesine iniş yaptığında tehlike sinyalleri veriyordu. Gövdesi ve kanatları yamulmuş ve yanmıştı. Direksiyonu ve mekanizması bozuktu ve pasla kaplıydı. Şimdi gövde gayet düzgün, kanatlarda göçüklerden eser yok. Ted bütün mekanizmaları tamir etti ve yeniden işler hale getirdi. Ayrıca artan malzemeden yeni lastikler ve koltuk da yaptı. Bütün pas temizlendi ve ordu rengine boyandı. El yapımı çıkartmalar eklendi ve biraz da eskitildi.
2: Direksiyonun durumu çok kötüydü. Köşeleri çok keskindi.
3: Evet.
2: Eskiden çoğu uçağın direksiyonuna ip bağlarlardı ve ben de aynısını
3: evet,
2: yapayım
3: anlıyorum.
2: Dedim. Köşeleri tutkalla yapıştırdım.
3: Kesinlikle muhteşem. Bunu birçok kişinin beğeneceğini düşünüyorum.
2: Bunun bir oyuncak olduğunu biliyorum ama aynı zamanda biraz da yetişkinlere yönelik yapmaya çalıştım. Bu haliyle hepimizin içindeki çocuğa hitap ediyor.
3: Evet.
2: Belki klişe oldu ama ben öyle düşündüm.
3: Bunun için çok para verdim ve eğer biraz kâr edebilirsem harika. Ama etmesem bile yeniden hayata döndüğü için mutluyum. Ted bana göre gerçek bir dahi. Sorunları hemen tespit ediyor ve düzeltiyor. Harika bir gözü var ve her zaman yaratıcı çözümler buluyor.
2: Benim için bir şey yapabilir misin?
3: Tabii ki.
2: Lütfen bana bir daha asla böyle bir şey getirme, olur mu?
3: Anlaştık, bu tamam, getirmeyeceğim.
2: Tamam, araban yanında mı?
3: Ha, evet, yardım eder misin?
2: Tamam, sen bagajı aç.
3: Tamam, harika, teşekkürler Ted.
2: Karin gerçekten çok memnun oldu. Artık elinde satabileceği bir obje var. Kim bilir kime gidecek?

0: Demirci Lev Morris, Kuzey Galler'deki dökümhanesinde Drew'un getirdiği gotik metal fener üzerinde çalışmaya devam ediyor. Biraz kısalttıktan sonra orijinal yuvarlak somunları kullanarak feneri yeniden topluyor. Bunun normalde basit bir montaj olması gerekiyordu ama uzunluğu değiştirdiği için tasarım da değişmiş oldu.
1: Şuna bakın. Arada boşluk var.
0: Nev her yerden eşit kesmiş olsa da civata delikleri hizalanmıyor.
1: Şu deliğin çevresini biraz ısıtacağız ve yeniden şekillendirip somunu öyle takacağız. Ama sorun şu ki montaj için koydukları delikler ince çelik için çok büyük. Bu çok kolay kopabileceği anlamına geliyor. Bu aslında sandığımdan daha zor çıktı. Çünkü aslında benim hiç istemediğim yerlerden tamamen yamuluyor. Lanet olsun. İnanamıyorum. Koptu. Kendi gücümün bile farkında değilim. Bu çok sinir bozucu. Bunu planlamamıştım ama düzelteceğim. Yeni gibi olacak. Pekala, birleştirdim. Şimdi biraz düzelteceğiz. Bu çok can sıkıcı bir durum.
0: Feneri cam ustasına göndermeden önce eksik demir parçayı değiştirmesi gerekiyor.
1: Bu parçaların her biri birbiriyle aynı. Ve dövülerek yapılmamışlar. Ama bizim yenisini yapmamız gerekecek.
0: Diğer 5 parça erimiş demirin kalıpları dökülmesiyle yapılan dökme demirden oluşuyor. Ama Nev yeni parçayı geleneksel demircilik tekniğiyle yapıyor. Ve demire elle şekil veriyor. Demiri çok yüksek derecelerde ısıtıyor ve örsün üzerinde döverek şekillendiriyor.
1: Daha önce bu parçalardan hiç yapmamıştım. Ama böyle şeyler yapmak gerçekten güzel. Özellikle düzgün yaptığında çok tatmin edici oluyor. Pekala, bu parçayı şekillendirdim ama şimdi her iki tarafa da sıcak keskiyle şekil vererek şu parçaya benzetmeye çalışacağız. Tamamen aynı olmayacak. Ama parçalar doğru yerlerde olacak.

0: Evet, benzemeye başladı. Aslında basit bir lamba ama düşündüğümden daha zor oldu. Düşündüğümden daha çok işlem yapmam gerekti. Ve bugün önemli bir ders aldım. Büktüğün zaman kırılacağını düşünüyorsan hiç bükme.
1: Nevin atölyesinin aşağısındaki Colvin Bay kasabasında yaşayan Alex Webster, bu zanaatı okul tatillerinde restorasyon işi yapan babasından öğrenmiş. 20 yıl sonra marangozluk ve gomalak cila becerileri ona ülkenin dört yanından birçok sadık müşteri kazandırmış.
2: Nasılsın Alex?
3: Merhaba. Seni yeniden görmek güzel dostum.
2: Erken geldim.
1: Alex'in en son keşfini restore edeceğini uman antikacı Rob Kane onlardan biri. Parça o kadar büyük ki atölyeye önceden getirildi.
2: Çok eski ve iyi bir parça ve Alex'in değerini daha da artıracağını umuyorum. O yüzden parçayı görmesi için sabırsızlanıyorum.
3: Şuna bak.
2: Güzel değil mi?
3: Harika. Bunu nereden buldun?
2: Fransa'da büyük bir kumaşçı dükkanının dışında. Meşe güzel görünüyor değil mi? Ama döndürdüğün zaman...
3: Aa, tamam, çok basit değil mi?
2: Şunun güzelliğine bakar mısın?
3: Evet, buna bayıldım. Harika.
2: Evet.
3: Çok iyi.
2: En sevdiğim tarafı üzerinde yapımcısının imzası olması. Rue du Paris, Maillard, Ferrares. Etiketi çıkarmamışlar. Harika.
1: Mayo Ferrier, 1800'lü yılların ortasında başarılı bir dini mücevher üreticisiydi. Paris'teki prestijli Rue du Tourbillon'da bir mağazaları vardı ve bu devasa panelli tezgah hayatına muhtemelen orada başladı. Bir noktada bir kumaşçı dükkanında tezgah olarak kullanıldı. Düz ve pürüzsüz yüzeyiyle kumaş kullanımı için uygundu. Şimdi Rob bu tezgaha üçüncü bir şans vermek istiyor.
2: Sence bununla ne yapmak istiyorum?
3: Aa, dostum, bence bunu mutfak adası olarak kullanacaksın.
2: Evet, şunu keseceğiz. Evet.
3: Tamam. Yani bayağı kesmemiz gerekecek ki zaten yan panel yok. O yüzden yenisini yapmak zorunda kalacağım.
2: Önceki panelleri çok beğendim.
3: O zaman aynısını yapalım.
2: Ama arkasıyla ne yapacağım hiç bilmiyorum. İnsanlar mutfaklarında çok şık malzemeler kullanıyorlar ve bunları göstermek istiyorlar. O yüzden acaba arkayı kapatsak mı bilmiyorum.
3: Bence arkası açık olsun. Rafları geri koyalım ve yağlayıp cilalayalım. Bence muhteşem olur.
2: Evet.
3: Peki pahalı mıydı?
2: 1300 ama bence çok fazla değil.
3: Bence de yani biraz yaratıcılıkla çok etkileyici bir mutfak adası olabilir.
2: Kesinlikle çok heyecanlıyım. Alex beni çok iyi anladı. Her şey burada yapılacak. Bu işin hem mobilyacılık hem cila hem de restorasyon kısmını anlayan kişi o.
3: Görüşürüz dostum.
2: Hoşça kal.
3: Kendine
2: sen
3: iyi
2: de.
3: Bak.
2: O yüzden bu iş için Alex'e geliyoruz.
1: Rob gittikten sonra Alex devasa tezgahı bir an önce kesmek için sabırsız.
3: Önce kalemle işaretliyorum ve sonra bunu keseceğim.
1: El testeresi kullanmak elektrikli aletlere göre daha hassas kesim sağlıyor ve zararı en aza indiriyor.
3: Güzel. Kestiğim tüm parçaları saklarım çünkü bu parçayı diğer tamirlerde kullanabilirim.
1: Bu tezgah daha önce L şeklinde bir köşe ünitesiymiş ve döndüğü yerin çıkarıldığı yerde büyük bir delik var. Alex'e yeni bir panel yapması gerek ama önce ucunu düzeltmesi ve tabanı mükemmel bir dikdörtgen yapması da gerekiyor.
3: Oh, harika. Tamam, pekala. Şimdi çevirebilirim.
1: Saatler süren çalışmanın ardından atölyenin yerinde duran metrelerce ahşap parçayla birlikte hala yapılması gereken çok iş var.
3: Bir parçası eksik ama onu sonradan ekleyeceğim. Ayrıca çatlaklar da var ve üniteyi sabitlemeden önce onu da tamir etmem gerek. Şimdi toplamaya çalışacağım. Neyle karşılaşacağım merak ediyorum.
1: Demirci Nevin restore ettiği fener artık antikacı Drew'un kendi yaptığı cam tasarım için hazır. O yüzden Drew'un eski ustası Gordon Stewart'ın Kuzey Galler'deki atölyesine gönderildi. Gordon 40 yılı aşkın süredir tarihi öneme sahip vitrayları restore ediyor. Ve Drew'un çizimine uzman gözüyle baktığında bir sorun saptadı.
4: Boyutta bir sorun var. Şu tarafa doğru çok fazla gidiyor ve Lambanın içindeki panel ise çok küçük. O yüzden Drew'un tasarımının üst yarısını aldım ve sonra da kendi versiyonumu yaptım. Ki bence bu versiyon Victoria dönemi tarzını tam olarak yansıtıyor. Bu Victoria döneminden kalma orijinal bir cam parçası. Yaklaşık 1860-1870 yıllarından kalma. Kullandığım tüm cam tasarımları bu Victoria döneminden kalma cam parçasını yansıtıyor. Köşelerde su camı olarak bilinen bir şey kullanacağım. Gördüğünüz gibi dalgalanıyor. Bu ise işlenmiş düz mavi bir cam. Elimizdeki tüm renkleri dengelemek için bir doku daha ekleyeceğim. Buna damla desenli cam deniyor. Kısaca dört farklı dokuyu birlikte kullanacağız.
1: Gordon her bir parçayı boyutlarına göre kestikten sonra desenleri yapmak zorunda. Ve onlarca yıllık deneyime rağmen yuvarlağın etrafından kesmek zor olabiliyor.
4: İstediğim yerden kırılmayabilir. Normalde küçük parçanın orada kalmasını istiyorum. O yüzden istediğimi yakalayana kadar vurmam gerek. Gördünüz mü? İşte bunu istemiyordum. Çatlak çizgiyi takip etmedi ve düzensiz bir noktadan kırıldı. O yüzden yeniden yapmam gerekecek. Yuvarlak çiziyorum ve vuruyorum. İşte böyle. Temiz, güzel bir kesim oldu.
1: Şekil veriliyor.
4: Güzel görünüyor. Yanları bitirdik.
1: Şimdi parçalar çerçevenin içine yerleştiriliyor.
4: Cam çerçevenin içine girecek.
1: Ve Gordon bütün birleşme noktalarını dikkatle lehimliyor.
4: Son birkaç tane kaldı. Ah, birini kaçırmışım. Şimdi köşelerden iyice bastıracağım ki lambanın içine sığabilsin. Bu altı parçadan ilki ve gerçekten güzel görünüyor. Victoria dönemini güzel yansıtıyor. Bunu Drew'un da beğeneceğine eminim. Beş tane daha kaldı.
1: Colvin Bay'deki mağazası ve atölyesinde Alex, antika bir Fransız kumaş tezgahını mutfak adası olarak yeniden tasarlıyor. Tam dikdörtgen şekli yakalamak için pürüzlü uçları kesti ve geleneksel zıvana bağlantılarıyla sabitlenmiş destekler ekleyerek sağlamlaştırdı.
3: Bence şimdi daha da sağlam oldu.
1: Şimdi bir ucunu tamamlamak için yeni bir panel yapması gerek. Ve eski bir dosta veda etmek üzere.
3: Bu benim eski çalışma masam. Yaklaşık 10 yıl boyunca bunu kullandım. Ve şimdi kereste olarak kullanmam gerek. O yüzden feda etme zamanı geldi. Bu üzücü bir an. Birlikte çok şey yaşadık. Ama yolculuğu devam ediyor.
1: Alex'in kestiği parçanın diğer uçtaki panelle tamamen aynı olması gerekiyor. Keskin bir planyayla orta panelin şeklini hazırlamak kolay olabilir. Ama kalıbı takip etmek zor olacak.
3: Kalıp kutumun içinde farklı farklı bıçaklar var. Ve bu tam olarak uyuyor. Karşıdan profile bakınca aradaki farkı anlamak zor olabilir. Ve bu uymayacakmış gibi görünüyor ama ahşabın üzerine koyduğumda tamamen farklı görünüyor. Ama burada ahşabın açısını hesaba katmak gerek. Bu açıyla tuttuğumda sizin de gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde uyuşuyor. Büyük ihtimalle bunu yapan kişi aynı malzemeyi kullanmıştı.
1: Bıçak bir kalıp rendesinin içine konuyor. Bu geleneksel metot Alex'in makineye oranla daha fazla kontrole sahip olmasına imkan veriyor.
3: Bu aletin en güzel tarafı bıçağın hiçbir şekilde oynamaması. ve ince ayar yapmanı sağlaması. Aslında bayağı komplike bir alet ve bunu bulan kişi kesinlikle bir dahiydi.

0: Gördüğünüz gibi devam ettikçe profil şekillenmeye başladı. Her seferinde yarım milimetre yaptıktan sonra duruyorum.
1: Rende Alex'in istediği sonucu veriyor. Son aşamada orta panel kalıplarla birleştirilecek ve sığıp sığmadığına bakılacak.
0: Bu orijinal çerçeve. Şunu üstüne koyalım. Bakalım sığacak mı? Parçalarımızı da yerleştirelim. Tamam. İşte böyle. Güzel. Tüm parçalar sığdı. Geri kalanıyla hizaladığımızda... Evet, bence başarılı oldu. Bu paneli beğendim.
1: Alex işi bitirdikten sonra kumaş tezgahını alması için antikacı Rob'u arıyor. Rob, tezgahın güzel bir mutfak adasına dönüştüğünü umarak geliyor.
2: Bu gerçekten çok özel bir mobilya. Umarım güzel olmuştur.
0: Buraya geldiğinde bir köşe ünitesiydi ve serbest duran düz bir üniteye dönüştürdük. Umarım Rob sonucu beğenir. Merhaba Rob.
2: Alex, nasılsın?
0: İyiyim. Seni görmek güzel.
2: Seni de.
0: Görmek ister misin?
2: Evet, çok merak ediyorum. Hadi açalım. Evet. Evet.
0: Parçaların büyük bir kısmını kurtarmayı başardım ve hepsi çok uyumlu oldu.
2: Orijinalinden çıkan panel dahil mi?
0: Alt ve yan bölümleri orijinal. Ana panel ve dıştaki kalıplar benim eski çalışma masamdan çıktı. Onları biraz kestim.
2: Mükemmel. Pekala, şu panele bayıldım. Bir de yandan bakmak istiyorum. Evet.
0: Tamam, gel de bak. Utanma.
2: Bakalım nasıl görünüyor. Oh, evet, mükemmel. Çok iyi. Olağanüstü. Çok çok iyi olmuş. İyinin de ötesinde. Harika. Çok beğendim.
1: Bir zamanlar Paris'te bir mücevhercide ve ardından bir kumaşçıda tezgah olarak kullanılan bu parça atölyeye geldiğinde yıpranmış ve hasarlıydı. Modern bir eve sığdırılamayacak kadar uzun olduğundan kesilmesi gerekiyordu. Ayrıca dekoratif kalıplarla yapılmış panellerden biri eksikti. Alex tezgaha yeni bir yaşam verdi. Orijinal tasarımla mükemmel şekilde uyan replika bir panel yaparak hasarlı ucu tamir etti. Tezgahı daha kullanılabilir bir boyutta ve şekilde kesti. Gövdeyi güçlendirdi ve geleneksel bal mumu cilasıyla bitirdi.
0: Üstü güzel görünüyor değil mi?
2: Evet.
0: Buraya geldiğinde çok daha pürüzlüydü. Elini üzerine süremiyordun çünkü kıymık batıyordu. Şimdi harika.
2: Kesinlikle çok güzel olmuş. Gördüğüm kadarıyla bir sürü raf var.
0: Evet, bunlar biraz gevşek ve pisti. Ayrıca sallanıyorlardı. Hepsini temizledim ve alttan buraya destek verdim.
2: Güzel.
0: Buna 1300 pound mu vermiştin?
2: Evet, şimdi maun ve çam kesme tezgahlar 2,5-3,000 pound'a satılıyor.
0: Evet.
2: Dönemine uygun bir meşenin en az 3,000 pound'un üzerinde satılacağını düşünüyorum. En az 3.
0: Evet, çok
2: evet,
0: rahat.
2: Evet, 3,000. Restorasyonun üzerinde bir iş olmuş. Alex kesinlikle muhteşem bir iş çıkardı. Harika görünüyor. Hatta üzerinde çalışıldığı bile belli olmuyor. Çok güzel bir dönem mobilyası oldu ki bu tam istediğim şeydi. Alex'i tercih etmemin sebebi de işte bu. Evet, çok etkilendim Alex. Buradan çıkarmak istediğini biliyorum.
0: Çok büyük.
2: Evet, birazdan çocuklar minibüste gelecekler. Yani çok yakında kurtulacaksın ve sana başka bir şey getireceğim.
0: Küçük olsun.
2: Bu daha eğlenceli ama evet. Kesinlikle.
0: Tamam.
2: Çok beğendim. Harika olmuş. Yakında görüşeceğiz.
0: O zaman diğer projeye geçelim.
2: Harikasın Alex. Sağ ol.
0: Kendine iyi bak. Rob yaptığım işi beğendi ve bence de dengeyi iyi yakaladık. Orijinal gibi görünüyor. Bence bu parçadan iyi bir para kazanacak.
1: Drew'un gotik tarzda feneri son görmesinin üzerinden bir ay geçti. Yeni bir tasarım yapıldı, iki farklı usta işe el attı ve büyük kararlar verildi. Şimdi feneri geri verme zamanı geldi.
3: Feneri buraya getirdim çünkü ortam çok daha uygun. Dökümhanede güzel görünüyordu ama etkileyici faktörden yoksundu. Bence burada çok daha güzel görünüyor. Drew birazdan bakmak için gelecek. Umarım onu beğenecektir.
4: Merhaba Gordon.
5: Merhaba Drew.
4: İyi
5: nasılsın?
4: Misin?
5: Uzun zaman
4: evet,
5: oldu.
4: Evet. Sanırım Fener burada bir yerde olacaktı.
5: Evet, yukarıda.
4: Bakabilir miyim?
5: Evet, tabii.
4: Vay canına. Şuna
5: evet,
4: bak.
5: Çok güzel oldu.
4: Güzel değil mi?
5: Evet, muhteşem.
4: Harika. Harika görünüyor.
5: Gerçekten
4: çok,
5: öyle.
4: Çok iyi, çok beğendim. Muhteşem olmuş. Camı sen yaptın değil mi?
5: Evet. Victoria dönemi hissi vermeye çalıştım. Ayrıca elimde şu yuvarlak camlardan 10 tane vardı. Ve buraya çok iyi uyacağını düşündüm ben de. Ve bence de güzel oldu.
4: Bu çok güzel bir dokunuş olmuş. Aslında bunu bana Gordon öğretti. Şu köşedeki camdaki parlaklığı
5: evet,
4: görüyor musunuz?
5: O Victoria dönemine has bir şey.
4: Işıkları yakalım, çelik işçiliğine bakmak istiyorum. Muhteşem. Şimdi yaptığın şeyi görebiliyorum. Bana biraz anlatır mısın ev? Çünkü çok uğraştığını biliyorum.
3: Şuradan kısalttım. İstediğin kadar olmadı ama bence iyi görünüyor.
4: Evet, harika olmuş. Gerçekten çok beğendim.
3: Bu parçayı ben yaptım. Bunların hepsi dökme demir.
4: Öyle mi?
3: Evet. Şunları düzelttim. Yeniden şekil verdim. Yani küçük detay işler. Bilirsin.
4: Evet, evet.
3: Hiç
4: evet.
3: Bitmez.
1: Drew bu feneri ilk getirdiğinde düştüğü için çok hasarlıydı. Hassas metal iskeleti yamulmuştu, parçaları kırılmıştı ve cam paneller neredeyse tamamen eksikti. Neville feneri düzeltti, kırıkları tamir etti, eksik demir parçayı elle dövdü ve 5 santimetre kısalttı. Gordon geleneksel tasarımlı vitray camlarda ustalığını konuşturdu ve ortaya bu çıktı.
4: Renkli camın sihri de zaten bu değil mi? Asırlardır hiç eskimiyor.
5: Evet, kesinlikle.
4: Gerçekten çok işe yarıyor. Nereye koyarsan koy renk veriyor ve her zaman satılmasını sağlıyor. Mağazada doğru yere asarsak 1100-1200 pound'a satılabilir.
5: Evet, kesinlikle
4: evet,
5: öyle.
4: Evet, bence de sonunda tamamen restore oldu. Gerçekten çok mutluyum. Buradalıktan bir parça daha kurtardık.
5: Evet,
3: evet.
5: Kesinlikle değdi.
4: İnsan böyle şeyleri karanlık bir odada yerinde gördüğünde hem geçmişte hem de günümüzde neden bu kadar popüler olduğunu çok iyi anlayabiliyor. Gece ortaya çıkan zarafet ve gündüz belirginleşen görsel etki insanların böyle şeyleri almasını sağlıyor. Eskiden de işe yarıyordu, şimdi de yarıyor. Evet, çok teşekkür ederim.
5: Benim için zevkti.
4: Teşekkür ederim.
5: Görüşürüz.
4: Görüşürüz. Haberleşeceğiz.
5: Tamam. Tamam.
3: Tamam.
4: Görüşürüz.
3: Drew'un beğenmesine çok sevindim.
5: Evet.
3: Çünkü kolay beğenmez ve
5: evet.
3: Bunu açıkça
5: evet.
3: Söyler. O yüzden mutlu olması beni de mutlu ediyor.
5: Evet, evet. Beni de.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Hoa'nın atölyesi Nevada.
4: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madence yardım ettik.
5: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
4: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
5: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
4: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
5: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
4: Biz anlayışımız bile aynı.
5: Evet, iki çatlı az işte.
4: Üstelik sen ve ben bir duruma soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
5: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
4: Evet.
5: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da...
4: Planımız aynı oluyor.
5: Evet.
4: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
5: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
4: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
5: tabii.
4: Diyorlar.
5: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
4: Daha iyi bir isim seçemezsin. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
5: Yine de pes etmedik.
4: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı.
5: Evet.
4: Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
6: Altın var.
4: İşte böyle.
6: Bakın altın buldum.
7: Vay, evet.
4: İşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
3: Home Sweet Çiftliği.
8: Merhaba.
4: Merhaba.
8: Nasılsınız?
4: İyi, siz nasılsınız?
8: Ben Roger.
4: Roger, memnun oldum.
7: Ben de. Ben Matt.
1: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
9: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
7: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
5: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
4: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
9: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
4: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
5: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
4: Hem de hiçbiri.
5: Evet.
4: Bu beni ölümüne korkuturdu.
5: Evet.
4: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
1: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
9: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
4: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
10: Başlayalım.
4: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
5: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
4: Evet.
5: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
11: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
5: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu! Kapat!

0: Sürpriz.
1: Sen neden bahsediyorsun?
2: Burası tamamen senin için.
0: Kulübe Ustaları Merkez Ofisi'ndeyim.
2: Tasarım işlerin için sana ayrılmış bir alan bile olacak.
1: Benim için mi?
2: Gel ve yeni yerini gör.
0: Chase'in bir atölyesi var. Ben hep çocuklarla birlikteyim. Ashley'nin yeri yok.
2: Bahçe satışı yapıyoruz. Ortalığı temizliyoruz.
0: İki tanesi $6.
1: Şu düğmelere bak.
2: Vinnie bugün kirişleri takmak için burada.
3: Hayır, hayır.
0: Aman, aman, aman.
1: Aman tanrım. Beni ağlatmaya mı çalışıyorsun?
4: Maine eyaletinin her yerinde, tatil diyarı denilen bir yerde onlarca yıldır değişmemiş olan...
0: Kafana dikkat et.
4: Binlerce kulübe var.
2: Aa, güzel.
4: Chase Morrill ve Mainers ailesi kulübeleri yenileyip restore ediyor.
3: Vay canına.
4: Ve bu tarihi yapıları kurtarıyor.
2: Ben Chase, takımın lideriyim. Ashley kız kardeşim, aynı zamanda tasarımcı. Ryan kayınbiraderim, mantığımın sesi. Dixie ve Jedi, onlara verdiğimiz her işin üstesinden gelebilir. Ekibimiz yaptığımız işin en iyisidir. Hepimiz çok iyi arkadaşız ve bunu seviyoruz.
1: İşte. Başardınız. İyi iş çıkardınız.
0: Şerefe.
2: Şerefe.
0: Bahçe satışı için güzel bir gün.
2: Hayır, harika bir gün.
0: Bahçe satışı şarkısı nedir?
1: Bugün Ryan ve Chase ile birlikteyim. Bahçe satışına gidiyoruz. Burası satılık.
2: Ama satıldı yazmalıydı.
0: Satıldı. Konu bahçe satışı değildi. Sürpriz.
2: Bunların hepsi senin için.
1: Burası satılık. Sen neden bahsediyorsun?
2: Burası satın alındı.
1: Burayı satın mı aldınız?
2: Burayı biz satın aldık.
0: Chase'in bir atölyesi var. Ben hep çocuklarla birlikteyim. Ashley'nin bir alanı yok. Kulübe Ustaları Merkez Ofisi'ndeyiz. Manchester, Maine. Burası yaşadığımız yerin tam merkezi. Jedi, Dixie, Ashley ile ben ve Chase.
2: Böyle bir alana sahip olmak... Harika olacak. Burada buluşabiliriz. Ashley de tasarımlarını yapar.
1: Tüm binanın satın alınması sürpriz oldu. Ama benim için bir tasarım stüdyosu eklemeleri üstüne başka bir sürpriz daha oldu.
2: Gelip yeni yerinizi görün.
1: Vay canına.
2: 1860'larda inşa edilmiş. Aslında ilk kulübe müşterimiz olan Tom Daggett'a aitmiş. Maine Senatosu'nun ilk kadın başkanı ile evliydi. Eşini kaybedince mülkü satmaya karar vermiş. Biz bu yoldan her gün geçiyoruz. Burası yaşadığımız yer. Bir tür merkez bulmayı düşünüyorduk. Bir süreliğine bu ev olabilir dedik.
0: Burası bir düşünce ve yaratıcılık alanı olacak.
2: Anlaşmamızın bir parçası da burayı içinde kalanlarla kabul etmemiz gerektiğiydi.
0: Şu güzel malzemelere bak. Hepsi satın alma işlemine dahildi.
1: İhtiyacımız olan şey bahçe satışı düzenlemek. Şu köpeğe bakın, gaskasa benziyor. Küçük bir gaskas.
2: Buraya daha geniş bir açıdan bakın. Burası dünyadaki yeni merkezimiz.
0: Bunu görebiliyorum. Helikopter pisti arkada.
2: Evet.
0: Limuzin ön tarafta.
2: Burada toplantı ve atölye çalışmaları yaparız.
1: Ne hakkında toplantı yapılacak?
2: Kamplar.
0: Tasarımlar.
2: Evet.
0: Hayaller. Bu odada önemli toplantılar yapılmış gibi hissediyorum.
2: Bu bir asma tavan. Yukarıda hiçbir şey yok. Ama burası eski bir ahır gibi görünüyor. Muhtemelen tavanı söküp burayı bir katedral yapabiliriz.
1: Tavan arası olarak kullanmıyorlar mı?
2: Hayır, yukarıda hiçbir şey yok.
0: Viski nerede?
3: Oo,
0: işte başlıyoruz.
2: Herkes bir şişe alsın.
1: Bu boş bardağı kullanacağım. Ne yapıyoruz biz?
2: Maine Kulübe Ustaları Müzik Grubu.
0: Onun yerine bunlarla çalacağım.
2: Birkaç kaşık bul.
0: Amaç burayı kullanılabilir bir alan haline getirmek.
2: Toplantılar, istişareler ve etkinlikler için. Burası birkaç hafta öncesine kadar birinin eviymiş. Satın aldığımız mülk 1850'lerden kalma eski bir çiftlik evi. Yani bir ana ev, bir geçiş kısmı, ona bağlı bir de ahır var. Şimdilik sadece geçiş ve ahıra odaklanacağız. Onları boşaltıp yenileyeceğiz. Sonra yolun aşağısındaki ana evle de başka bir şey yapacağız.
0: Bir başvuru formu doldurun lütfen. En önemli 5 ihtiyacınız
1: yazın. Çok fazla ışığa ihtiyacım var. Büyük bir açık alana ihtiyacım var. Bana güzel bir...
0: Güzel lazım.
1: Köpeklerin takılması için güzel bir alan.
0: 4. Yani sen güzel bir yer istiyorsun.
1: Hem bütün eşyalarımı koyabileceğim bir yere ihtiyacım var.
2: Burası ticari imara açılacak. Her türlü kullanım için hazır olacak. Etkinlikler de olabilir. Ashley'nin bir tasarım alanı olacak. Orada bir ofis alanı da olabilir. Yani dosyalar falan durur.
0: Dosyalarımız olabilir. Profesyonel olacağız.
2: Genel merkez projesinde öncelikle alanı boşaltmamız gerekiyor. Ahırı kapatarak ısıyı tutmasını sağlamak, yalıtımı yapıp yeni pencereler takmak, yeni elektrik tesisatı yapmak falan. Ashley'nin alanı arka köşede olacak. Bir tür çalışma tezgahı koyacağız. Çok amaçlı kullanacağımız bir açık alan var. Buradan da geçiş bölümüne bağlanıyoruz. Buranın asma tavanını kaldırıp katedral tavana dönüştüreceğiz ve bütün alana izolasyon yapacağız. Dış

0: Kapıları genişletip buzlu cam takacağız ki daha fazla ışık girsin. Muhtemelen herkes için güvenli ve kolay erişim sağlayan bir engelli rampası da yapmamız gerekecek.
1: Bütçeniz ve zaman çizelgeniz nedir? Bize para ödüyor.
0: Ben mi ödüyorum?
1: O, bize ödeme yapıyorsun.
2: Kim kime ödüyor? Bunu yeni öğrendim. Kimseye ödeme yapmıyorum. Siz beni şaşırtıyorsunuz.
1: Bütçe yok.
0: Bir sürü iyilik isteyeceğiz. Burayı kış başlamadan bitirebiliriz bence.
1: Yani 12 hafta.
0: 12 hafta.
1: Bence ondan kurtulalım ve sürpriz yapalım. Hadi yapalım.
2: Ben varım.
0: Tamam, harika.
1: Seni o tarafa çekiyor. Gidebilirsin.
2: Olamaz. Hepsi bu kadar. Biraz ara vermeliyim. Kaçacağım. Kendimle ilgileneceğim.
3: Plan nedir?
0: Buraya daha geniş bir açıdan bakın.
3: Doldurulacak eşyamız var mı?
4: Sanırım dolduracak eşyalarımız var.
0: Başlangıç olarak çıkarabildiğimiz kadarını çıkarmaya çalışalım ha. Bugün Ryan, Jedi, Dix ve ben yeni merkezimizde Ashley'e yer açmak için ahırı boşaltıyoruz.
4: Vay canına.
0: Anlaşmanın bir parçası olarak içinde kalanları da almak zorunda kaldık. Ahırda nesiller boyu yetecek kadar eşya var.
4: Bu yorgan 1874 yılında yapılmış.
0: Bunun bir mantığı ya da sebebi yok. Gerçek çöpleri herhangi bir değeri olan parçalardan ayırmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
3: Evin önündeki mobilyalar, cam eşyalar, bunun gibi şeyler.
0: Bu yığın bahçe satışı için. Ya bahçe satışı yaparız ya da bir kuruluşa bağışlarız. Böylece onlardan kurtulmak için para ödemeyiz.
1: Peki ya bu, bunu alacak mısın?
0: İğrenç.
1: Yine ama değil mi?
0: Antika değiller.
4: Antika değiller.
1: Vay canına. Bunlar iyi gibi. Bakalım uyuyacak mı? Kıyafetim uyuyor. Peki.
0: Bir sürü şey var.
1: Araç şimdiye kadar dolmuş olmalıydı. Ama dolmadı. Bir kamyonet yükü bile etmemiş. Bütün bunları istiyor musun?
0: Evet. Bahçe satışı yapacağımızı zannediyordum.
1: Chase, kamyoneti getirelim. Bir sürü şey atacağız. Tıka basa dolacak dedik. Kendimi oraya bir şeyler atıp kapıyı kapatırken hayal etmiştim. Kamyona bir şey attığını sanmıyorum.
0: Jet, evet. Şuna bir bak.
1: Bunun için alacağın 25 sent geri taşımak için insanlara ödeyeceğin para edemez.
0: Hayır, bunu bahçe satışı yapmak isteyen birine teklif edeceğiz.
1: Peki nereye koymak istiyorsun?
0: Bütün bahçe satış eşyalarını diğer odaya koyuyorum.
1: Ben olsaydım hepsi çöp olurdu.
0: Ama sadece sen değilsin.
3: Çok fazla şeker tabağı ama çok az şeker var.
0: Ryan gerçekten zor zamanlar geçiriyor. Her şeyi sadece atmak istiyor.
1: Neyi kurtaracağını bilmelisin. Sayıkladığı sırada odanın diğer tarafına gittim ve eşyaları attım. Dikkati başka yerdeydi.
0: Atma onu.
1: Bu kırılıp gitmiş.
0: Şaka yapıyorum. Biliyorsunuz, iyi bir ilerleme kaydettik ve eşyaların birçoğunu temizledik. Ashley ortalıkta dolaşmıyor. Kendisi için bir yer tasarlama ve inşa etme işini tamamen bize bıraktı. Bina iskeletini halletmeden önce bir sürü şeyi dışarı çıkarmaya, bir köşeyi temizlemeye falan çalışıyorum işte ben de.
3: Bir, iki, üç.
0: Şu boşluğa bak. İyi görünüyor. Güzel ve açık. Çalışmak için iyi bir tuval. Burası kız kardeşim için harika bir yer olacak.
1: İzole edip hazır hale getirelim.
0: Tamam.
1: Her şeyi satıyoruz.
0: Bugün merkezdeyiz. Buraları iyice temizledik. Bahçe satışı yapıp işe başlayabilmek için her şeyi satmaya çalışıyoruz.
2: O binaya hiçbir şey geri dönmeyecek. Her şey gitmeli.
0: Burası ağzına kadar doluydu. Yerel kar amacı olmayan bir kuruluşla çalışıyoruz. Bütün gelir onlara gidecek. Capital Clubhouse, akıl hastalarıyla çalışan bir organizasyon.
2: Teşekkür ederim.
1: $5, mükemmel.
0: Bugün kazanılan paranın tamamı onlara gidecek.
2: Şu düğmelere bak.
1: Kurum, bazı öğrenme güçlükleri olan ya da zor zamanlar geçirmiş insanlara iş olanakları sağlıyor. Bunun için çalışıyorlar.
2: Güzel.
1: Mesleki bir program yapıyorlar. İki tanesi $6.
2: Gerçekten
1: evet, bir şey değil.
2: Sağ olun.
1: Evet, belki $1 falan verirsen
2: öyle
1: ona gider.
2: Öyle mi? Bu harika olur.
1: Bunun için ne kadar ödemek istersiniz? $10 mı? Mükemmel.
2: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
2: O sepetleri $1 satman biraz saçmaydı.
1: Onları $6 sattım.
2: Tamam ama bunlar $50 falan eder. Bil diye söylüyorum.
1: Hasar görmüşlerdi.
2: Olamaz. Bu çok güzel bir sandalye.
0: Sandalyeyi beğendin mi?
2: Çok güzel. Komşun olduğumu biliyor muydun?
0: Franchise.
2: Bu harika.
0: Sandalye?
2: Evet, sandalye.
0: Evet, hepsi iyi.
2: Evet, aynen.
0: Peki yan tarafta ne yapıyorsun?
2: Ben ressam olarak çalışıyorum. Ankostik tarzı benimsedim. Yani sıcak bal mumunda erimiş bir tür boyama tekniği.
0: Tamam. Evet. Burası kız kardeşimin olacak. Onun tasarım alanı diyebiliriz. Onu sana gönderebilirim bir ara. Ne dersin? Sandalyeyi beğendin mi?
2: Çok güzel. Komşun olduğumu biliyor muydun?
0: Franchise.
2: Bu harika.
0: Sandalye?
2: Evet, sandalye.
0: Evet, hepsi iyi.
2: Evet, aynen.
0: Peki yan tarafta ne yapıyorsun?
2: Ben ressam olarak çalışıyorum. Ankostik tarzı benimsedim. Yani sıcak bal mumunda erimiş bir tür boyama tekniği.
0: Tamam. Evet. Burası kız kardeşimin olacak. Onun tasarım alanı diyebiliriz. Onu sana gönderebilirim bir ara. Ne dersin?

0: yapıyorum. Neden üzerlerine biraz boya sürüp tekrar kullanmıyorum ki?
1: Hazır mısın? 1, 2, 3.
0: Günümüz başarılıydı.
1: Bugün çok başarılıydık.
0: $2000'ın üzerinde para topladık.
2: Capital Clubhouse. Hadi
0: bakalım.
2: Sonra kağıdın mekanı sökmek.
1: Merkezdeyiz. Dün gece kar yağdı. Bugün Ryan yeni terasımızı inşa etmek için graniti çıkarmaya çalışacak.
2: Bunu neden 2 hafta önce toprak donmamışken yapmadık? Bakalım onunla kırabilecek misin? Bir köşenin altına zincir takıp kamyonla çekmeye çalışacağım. İtfaiye müdürü ve kod uygulama memurlarıyla görüştüm. Çünkü burası ticari mülk olacak. Bütün belgeleri hazırlamalıyız. Bu alışık olduğumuzdan biraz daha farklı. Şimdi çevir şunu hadi. Dolayısıyla bunun gibi ticari projeler bizim için farklı. Önce graniti kaldırmalıyız çünkü yeni teras buraya yapılacak. İtfaiye müdürünün bize bildirdiği şeylerden biri bütün çıkış kapılarımızın önünde platform olması. Yapmamız gereken 4 şeyden biri de bu. Pekala, buradan çıkacaksın. Oo, çok kolay oldu. Şuna bak. Devam et, sağa dön. Chase'e doğru sür. Chase'in evine doğru git. Tamam, Chase'e gidip o kapıyı kullanmamasını söyleyeyim.
1: Burayı ticari alana dönüştürdüğümüz için yapmamız gereken bazı şeyler var. Bunlardan biri de park alanını artırmak. Şu anda bunun için bir mühendislik şirketiyle çalışıyoruz. Engelli erişimine ihtiyacımız var. Francis'le yürüyüş yollarını binaya kadar yeniden yapmak için çalışıyoruz. Böylece hepsi aynı seviyede ve pürüzsüz olacak. Doğru boyutta bir kapıyla bir engelli rampası koyduk. Böylece herkes kolayca içeri girebilir. Ahırda Ashley'nin yeri var. Hazır köpük spreyini kullanırken her yeri yalıtmak için elektrik olması gerektiğini düşündük. Sonra bu güzel tavan arasını gördük ve söküp içini açmaya karar verdik. Şimdi de bunu yapacağız işte. Çok sayıda sanatçı ve zanaatkarla çalışıyoruz. Buranın Maine eyaletine sunabilecekleri tüm becerilerini göstermeleri için iyi bir mekan olacağını düşündük. Bence güzel bir yer olacak.
2: Chase'le ben bugünden sonra daha ileri gitmek için iyi olmalıyız. Sprey köpüğü getirip bütün elektriği döşeyeceğiz. Ahşapları içeri alıp hazır duruma getireceğiz. Yalıtım yapmak istiyorum. Üst katta eski tahtalar bulup deliklerin arkasına yerleştireceğiz. Tamam mı? Bütün bunları da elektrik döşenip yalıtım sağlanana kadar çekmemiz gerekiyor. Yani çok fazlası kaybediyoruz.
1: Nasıl gidiyor? Görüntü nasıl?
2: Geliyor. Güzel ve sıcak. İtfaiye müdürü nasıldı?
1: Doğru yolda olduğumuzu söyledi. Ama kesinlikle yapmamız gereken ve henüz planlamadığım birkaç şey var. Şu arka duvarı, çepeçevre güvenlik duvarı haline getirmek zorundayız. Burası ile 2. kat arasında ateşe 1 saat dayanıklı bir güvenlik duvarına ihtiyacımız var. Çünkü orası da ölü alan. Şu merdiveni söküp kapalı ve her iki tarafta korkulukları olan yeni bir merdiven setiyle ateşe 90 dakika dayanıklı bir kapı koymalıyız.
2: Üst katı kullanmayacak olsak
1: evet,
2: bile mi?
1: Evet, üst katı kullanamadığımız için. Bu bariyer sayesinde. Eğer burada bir yangın çıkarsa...
2: Ne baş belası ama.
1: Evet. Ama bu önemli bir kural ve bundan kaçış yok. Projeye biraz daha fazla zaman ekleyecek. Birkaç beklenmedik darbe işte. Yeni merkezimizin planını gözden geçirmek üzere Eyalet İtfaiye Müdürlüğü ile görüştüm ve artık ticari bir projeye başladık. Bu bizim için yeni bir şey. Çoğunlukla kamplar ve kulübeler yapıyoruz. Bilmediğim pek çok bilgi var. Adamlara şu merdiveni söktürmeye başlayacağım. Yeni girişler üzerindeki çalışmalarımıza devam edeceğiz ve yeni otoparka yol açmak için bazı ağaçları keseceğiz. Bu işler planı biraz değiştirip projeye biraz daha fazla zaman ekleyecek ama icabına bakacağız. Halınız ve Ryan için yeni eve taşınma hediyesi olarak yaptığımız masayı hatırlıyor musunuz?
0: 4 saat boyunca zımparalamıştım.
1: O zaman bunu seveceksiniz. Ta-ta-da-da!
0: Hayır.
1: Ashley için yeni bir tasarım alanı yapıyoruz. Her iyi tasarımcının da üzerinde çalışabileceği büyük bir masaya ihtiyacı vardır. Biraz zımparalanmış ama bütün tanelerin nerede olduğunu görebilirsiniz. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz?
0: Ama
1: bugün değil, bugün değil, merak etmeyin. Bunun güzel olacağını düşünmüyor musun?
0: Çok güzel.
1: Ama halanız görmesin diye üstünü örtüp saklamamız gerekiyor. Mükemmel. Oraya başka şeyler de koyarız.
0: Bunun çok yardımı dokunacak, görürsün.
1: Önüne de bir şeyler koyalım. İşte oldu.

0: Thank you. Sağ olun çocuklar.
1: Bugün merkezin karşı sokağındaki komşu Helen'a uğruyorum. Enkoistik sanatını nasıl yaptığını anlatacak. Tüm çalışmalarını görmedim. Bu yüzden uğrayıp neleri olduğuna bir göz atayım dedim. Belki bizim için bir şeyler yapabiliriz. Bir bakmak istiyorum. Şu harika sanat eserlerine bak. Stilinde çok fazla doku kullanıyorsun gibi görünüyor, öyle değil mi?
2: Evet. Bunların hepsi bal mumu bazlı bir boyama aracı olan enkoistik adlı eski tarzda yapıldı. En başından itibaren çok dokulu yapısı olan bir tarz. Enkoistik, yakmak anlamına geliyor. Yani sürdüğüm her cila katmanını bir öncekine bağlamam gerekiyor. O yüzden kullandığım bir şaloma ve bir ısı tabancası var. Bu neredeyse evet, 300 dereceye kadar çıkıyor.
1: Ne kadar parlak olduğuna bak.
2: Evet, böylece bütün renkler buraya çıktı. Bunu ısıtıyorum. İçinde bir tür reçina kristali var. Bu da bal mumunun esnek olmasını sağlıyor. Yani bu sıcakken çok dikkatli bir şekilde üstünden geçebilirim. Belki yeşili öne çıkarmak isterim.
1: Ay, yayılıyor.
2: Yeşile dikkat et.
1: Çok eğlenceliymiş.
2: Evet. Yani onlar sana sürpriz yapacağı için sen de onları şaşırtacak bir parça yapmak istiyorsun. Resmi yapmaktan zevk alacağın bir yer var mı?
1: Annem için yaptığımız kamp ilk yaptıklarımızdan biriydi.
2: Oh.
1: Karabasit Nehri'nde küçük ve şirin A tipi bir kulübe yaptığımız işçiliği gösterir.
2: Bence bu harika olur. Hadi yapalım şunu.
1: O zaman birkaç fotoğraf çekeyim.
2: Sonra da boyama işlemine başlarız.
0: Şu anda merkezde çalışıyoruz. Burada her şeyi yalıtan sprey köpüklerimiz var. Eski rampayı çıkardık. Yeni teras iskeletini inşa edip üzerine yeni teras tahtalarını döşedik. Hem orada ve ayrıca bir de şu kapıya kadar bir engelli rampası olacak. Andrew ve Smithy onu kurmaya çalışıyor. Yerinde inceleme ekibi bugün buradaydı. Otopark için nihai tasarımları var.
3: Bu mevcut olanın üzerine yapılacak evet. Yeni giriş olacak. Şuradaki kesik çizgi kaldırımı temsil ediyor.
0: Güzel. Sahada tam olarak nereye uyacağını görebilmemiz için işaretleyecekler. Ahır alanında sprey köpük var. Bugün yeni pencereleri takmaya çalışıyoruz. Elektrik tesisatı da kuruldu. Şurada da sprey köpük var. Vinny de bugün kirişleri takmak için burada. Çalışıyor.
4: Pencereye dikkat et.
5: Dekoratif kafesler koyuyoruz. Bunlar aynı zamanda duvarları birlikte tutan bir tür gergi.
4: Bana doğru. Bana doğru. Evet oldu.
5: Oturdu mu?
4: Oturdu.
6: Biz olmadan onu oraya nasıl çıkardınız? Bunun en güzel yanı herhangi bir bağlantı elemanı görmeyecek olmanız. Kolon ve kiriş sistemi var. Bunun merkezinden geçen bir kolon olacak.
4: Al bakalım.
6: Hepsini tutturmak için ağaç çivisi kullanacaklar. İyi iş dostum. Biraz daha, biraz daha. Sonra da 2.45'lik gelecek. %75 dekoratif, %25 yapısal amaçlı. Evet. Şimdiden o eski asma tavandan çok daha iyi hissettiriyor. Eskisi de güzeldi ama burası karanlık ve eski duruyordu. Hiç ışık yoktu. Biz burayı açtık ve enerjisi şimdiden düzeldi. Müthiş bir şey. Dikkatli ol. Pekala. Şimdi içeri girmeyelim. Bu ne böyle?
5: Bu çok ağır.
6: Evet ağır.
5: Tamam.
6: Hadi bakalım.
5: Girdi.
4: Tamam, şimdi yukarı çıkmalıyız. Ryan, ona rehberlik edeceksin.
6: Evet, ben rehberlik ediyorum. Ben yol göstereceğim. 1, 2, 3. Tamam, tam oraya. Git. Alabilirsin. Bırak onu.
0: İyi misin?
4: Evet.
6: Merdivene koy. Tamam. Devam. Vay canına.
4: Canavar gibi ahşap elimden kaydı, ben tamam. De bıraktım. Şöyle yaptım.
6: Hazır mısın?
4: Evet, hazırım.
6: Evet.
0: İyiyiz. Tamam.
6: Tamam. Her şey gerçekten güzel bir şekilde bir araya geldi. Dixie de iyi. Biraz daha zaman aldı ama %100 mükemmel oldu. 100 yıl daha böyle olacak.

Merkez projesinde birkaç hafta yoğun geçti. Çocuklar masayı Ashley için hazırlamama yardım ediyor. Bu tarafın tamamını zımparaladım. Bacakları da kestim. Böylece tek yapmam gereken üzerine bir kat cila sürüp sabitlemek. Her tarafı eşit olmalı. Ahırda çalışıyoruz. Girişleri bitirmeye uğraşıyorum. Yeni terası yerleştirdik. Mekanın o kısmına doğru da bir rampamız var. Burası ana giriş olacak. Dışarıya açılan bir çift ahşap kapı olacak. Andy ve Smith'i eşiği buraya getirmeye çalışıyor. Ahırın büyük kapılarını açık bırakıyoruz. Zira açık tutmanın ve arada bir kapatmanın havalı olabileceğini düşündük. Burası kullanılmıyor. Burada önceden asma tavan vardı ve çok karanlıktı. Mekana daha fazla ışık girmesini sağlamak için dışa açılan ve içlerinden ışık geçen yeni camlı kapılar koyduk. Orijinal döşemeleri meşe parke olarak bırakmaya karar verdik. Duvarlarda düz tarafı dışarıda olan 20 santimlik pürüzsüz ahşap kaplama kullandık. Bu duvardaki alçıpanı soyduğumuzda güzel, geniş, eski, orijinal ahır tahtaları ortaya çıktı. Biz de öylece bıraktık. Merkeze teneke tavan uyguluyoruz. Başka bir projeden kurtardığımız eski, oluklu metal çatı kaplamasını kullanmaya karar verdik. Yeni baldıran kirişlerle eski paslı metal kullanma fikrini gerçekten seviyoruz. İşin püf noktası, kafes kirişlerinin etrafından dolaşmak ve ışığı açmak için doğru kesimleri yapmak.

0: Hepsini kapatmaya yetmeyecek değil mi?
1: Hayır efendim. Peki. Biraz daha gerekiyor.
0: Evimde biraz daha var. Gidip kardan çıkarayım. Evimde hurda metal yığını var. Aralarını eski çatı kaplamalarında attığımı hatırlıyorum. Yani bu yığının içinde bir yerdeler. Biliyorum. Biliyorum, eminim. Sadece nerede olduğunu bulup çıkarmam gerekiyor.
2: Ay ay ay ay ay.
0: Bingo. Aa, olamaz. Bu buraya ne kadar gömülü? Pekala, malzeme bu. Ortaya çıkardığım malzeme yaklaşık 18 metrekare. 18 çarpı 10. Bunlar yaklaşık 180 santim uzunluğunda gibi görünüyor. Yani kabaca 20 plakaya ihtiyacım var. Burada da ondan fazlasıyla var. Bu sayede en iyileri seçebileceğiz. Bazıları kullanılamaz durumda. Çivileri sökmemiz gerekecek. İçeri götürüp daha sonra da ısıtıcıyı çalıştıracağız. Çatı tamamlandıktan sonra odayı düzeltip içini doldurmaya hazır hale getiririz. Bugün teras ve rampadaki korkuluklar üzerinde çalışıyoruz. Işıkları takmalıyız ve vinil kaplamaları yapmalıyız. O işler bitince dışarısı hemen hemen tamam olur. Ahır ve Ashley'nin yeri gerçekten iyi görünüyor. Duvarları kapladık, zemini de bir kat poliüretan kapladık. Ayrıca artık yeni bir perakende satış alanımız var. Tavan bitti, harika görünüyor. Burayı gerçekten temizlemiş. Pencereler düzenlendi. Elektrik bağlandı, lambalar çalışıyor. Bu bölümde kalan tek şey açıklığı kapatmak ve kurmaya hazırız.
3: Pekala. Babanın kapısının biraz yağlanması lazım. Gelin kızlar. Gassi'nin geldiğinden emin ol, olur mu? Adamlar merkezde çalışıyor ve benim tek büyük endişem tasarım. Bu yüzden tasarım ekibimin bazı kilit üyelerini çağırdım. Burası her zamanki gibi dağınık.
4: Öyle mi?
5: Güzel ve temiz.
3: Dekorasyon konusunda onlara pek güvenmiyorum.
5: Ben de öyle, evet.
3: Seni suçlamıyorum. Gördün mü?
5: Evet.
3: Evet, bu yüzden İzzi'ye yardım etmek için sizi buraya getirdim. Genel merkez için planımızın bir parçası benim tasarım alanım. Ama aynı zamanda perakende satış alanı da olacak. İzzi yeni perakende müdürümüz. Buranın dekorasyonunda yardım edecek. Evet, yeğenlerim Maggie ve Nori de yardımcı olacak. İzzi bana birlikte çalıştığım sanatçı ve zanaatkarlardan sanat eserleri toplarken yardım edecek. Çünkü bunların hepsi orada olması gerekiyor. Evet, bakar mısın? Tiki Bar'dan aldık.
6: Bana bakın.
3: Rod Hills'in eli yukarıda.
0: Evet.
3: Bu KLT'den, hatırladın mı? Ben bu şekilde çalışıyorum. Evi boyar boyamaz onu da boyayacağım. Her yerde bir şeyler var. Burası babanın yeri.
5: Tamam.
3: Ne istersen alabilirsin.
7: Farkına bile varmaz.
3: Evet öyle. Siz de sadece malzemeleri toplayıp merkeze getirin. İnanıyorum ki üçünüz halledebilirsiniz. Size güveniyorum. Tamam mı?
5: Elbette.
3: Hadi gaz. Kızları bırakalım. Size güveniyorum çocuklar. Görmek için sabırsızlanıyorum. Hayır mı? Benimle gelmeyecek misin? Pekala. Evet, hoşça kalın çocuklar. Hadi gaz.
0: Merkezde son düzlüğe girdik. Yani bugün sadece birkaç küçük eşyayı getirmek, kapı kollarını takmak gibi işler kaldı. Yerinde inceleme ekibi otoparkımız üzerinde çalışıyor. Don boyunca çalışmak onlar için sorun değil. Yani otoparkı halledecekler.
8: Ne kadar geride olmalı sence?
0: Kenarına kadar gelsin. Tom buraya bir metal trabzan yapıyor. Ama iyi ve sağlam olması için bunları da takmak istedi. İşte bu gördüklerinizi.
8: Bunun ne kadar ileri gideceğini söyle.
0: Hiçbir yere.
8: Bir yere gitmiyor mu?
0: Hayır.
8: Şanslıyız ki gizli bir silahım var. İşte geliyor. Bunu yapamazsan mahvolduk demektir. Tamam.
0: Hadi bebeğim.
8: Hadi bebeğim. Sanırım vurmak zorundayız. Vay canına. Bütün hayatım gözlerimin önünden geçti. Kız kardeşinin bağırışları da vardı. Ne kadar yükseğe istiyorsun?
0: Devam et, biraz daha.
8: Bu iyi mi?
0: Harika. Merkezdeki işimiz bitti. Eşyayı getirmeye hazırız.
8: Bu çok güzel.
0: Bugün Ashley'nin tasarım alanına ait olan masayı yüklüyoruz. Masanın üzerinde bir kat tezgah üstü cam polyester cilası var.
8: Dostum, Ashley buna bayılacak.
0: Bunu nasıl yükleyeceğiz?
1: Sağ taraf yukarı mı olacak? Öyle mi götürelim?
0: Çok büyük bir masa. 3 metreden uzun, 7,5 santim kalınlığında, 120 santim genişliğinde. Çok da ağır. Herkese ihtiyacımız olacak. Evet, buraya bırakabiliriz.
8: Hazır mısınız?
0: Evet.
8: Neredeyse geldik.
0: Biraz daha yukarı.
1: Bir sürü yerimiz var.
8: Bu mükemmel.
0: Kutuları yüklemeyi bitireceğiz. Şoförü merkeze götürüp kamyonu boşaltacağız ve mekanı yerleştireceğiz. Çok sayıda harika ürünümüz ve sanatçımız var. Farklı kulübelerde birlikte çalıştık. Şimdi hepsini bir araya getirip yeni yerimize sergileyeceğiz.
4: Herkese günaydın.
8: Günaydın.
0: Günaydın. Yer senin.
4: Güzel, dışarı çıkın.
0: Ashley uzak duruyor. Gerçek bir sürpriz olmasını istiyor. Isadora bizimle. Yeni perakende müdürümüz olarak bizimle çalışıyor. Mekanı hazırlamaya yardım ediyor.
4: Masayı getirin. Sonra size o harika cam küreleri takmak için ihtiyacım olacak. Ayrıca burada bir sürü rafa da ihtiyacımız var. Bir sürü.
0: Evet, evet. Aslında babam bütün mobilyaları hurda ahşaptan yapardı. Bunu yıllar önce yapmaya başladı. Ama hastayken bunun üzerinde çalıştığını hatırlıyorum. Bu da muhtemelen yaptığı son parçaydı. Ben de bitirmek için buradaki bazı tahtaları kullandım.
8: Aa, evet.
7: Dixie, sen arasına git. Ben de bu tarafına gideceğim. Döndürelim.
8: Bazı insanlar yuvarlak masa şövalyeleri diyor. Dikdörtgen masada kitleler
4: Chase,
8: halinde
4: oturuyor. Chase, bunları nereden buldun?
0: Bunlar Ashley'nin Ellie Neville kampı için Tandem Glass'la yaptığı tasarıma benzer tasarımlar.
6: Çok şirin.
4: Bunlar gerçekten çok güzel.
8: Çok
4: ben
8: güzeller
4: beğendim.
8: Değil mi?
4: Bunlar çok şık.
0: Bunlar Jack tuzakları. Jack tuzakları yatakhaneden geliyor. Harika.
6: Vay canına.
0: Takmamız gereken birkaç lamba daha var. Peki bunlar hangi kamptan?
7: Ben nereden geldiğini biliyorum. Onları Libby kampında kullanmış.
0: İşte oldu.
6: Affedersin.
0: Bu camın iki tarafını da yıkamanı ve iyice kurulayıp fotoğraflardan bazılarını içine koymanı istiyorum. Onu Ashley'nin tasarım alanına asacağız. Maggie ve Nuri bugün geldi. Bu sabah dişi randevuları vardı. Okula geri gitmek istemedikleri için burada bize yardım ediyorlar.
8: O hangisi? Ben biliyorum.
6: Bilmem.
8: Bana sorun, bana sorun.
6: Bir adadayız.
8: Evet.
9: Vay canına. Şu renge bak. Bu inanılmaz.
8: Bunu hatırlamayacağınızı garanti ederim.
5: Tamam.
8: Ta-ta. Hadi bakalım. Size bir saniye veriyorum.
6: Dur, bu Rod Hits'in.
8: Anladın.
4: Bunu nasıl bildi?
6: İşte bu kadar iyiyim.
0: Mükemmel.
8: Chase.
0: Evet.
8: Ha, işte buradasın. Son bir proje. Bunu hatırlıyor musun? Ashley yeniden yaratılmasını istedi. Glass'ı masanın üzerine çıkarmalıyız.
0: O iş sende.
8: Ahırı temizlerken Ashley masanın üzerinde bir köpek resmi buldu. Gerçekten çok sevdi. Chase'le ben bunu köpeği Gus'la birlikte yeniden yaratacağız. Aferin oğlum. Döndür. Döndür onu. Tamam. Otur. Tamam. Aferin oğlum. Tam orada dur. Aferin sana. Aferin. Ne? Hayır. Hayır. Gus. Aferin oğlum. Öyle otur.
0: Gus
8: bana bak. Buraya gel. Buraya bak.
0: Gus.
8: Gassi,
0: Gass, buraya,
8: buraya, buraya bak.
0: Bak. Bugün dükkanı açacağımız ve tasarım mekanını Ashley'e teslim edeceğimiz gün. Son 8 hafta boyunca perakende satış alanındaki kirişleri kaldırdık. Çatıda oluklu çatı kaplaması uyguladık. Bütün kapı ve pencereleri yeniledik. Dışarıdaki rampaları bitirdik ve mekanı açılışa hazır hale getirdik. Yapacak fazla bir şey yok. Sadece birkaç resim asmamız gerek.
1: Gassi.
7: Oo, antika Gassi.
1: Gülümseyin.
7: Gülümse Gassi.
8: Burada hemen hemen her kamptan bir parça var.
0: Bunu görebiliyorum.
8: Pekala, yapmamız gereken son bir şey var.
1: Merkez şerefini.
0: İyi bir yıldır.
1: Daha niceleri olsun.
0: Evet.
1: Şerefe.
0: Dükkan iş için açık. Tasarım alanı Ashley için hazır. Sadece üstümüzü değiştirip onu çağıracağız.
3: Bu hayatımda gördüğüm en güzel şey. Merkezi görmeye gideceğim. Çok heyecanlıyım. Çocuklarım bana bir at arabası ve 2 at almak için kendi yollarından çıkmalarına gerçekten şaşırdım. Her şeylerini ortaya koyuyorlar.
8: Annen şık bir şekilde geliyor Gassi. İşte orada.
1: Bu da ne böyle?
7: İşte orada.
8: Bu onu aldığım küçük bir şey. Tarz bir şekilde gelmesini istedim. Peri masalı gibi değil mi? Aa, evet. Onu göreceğim için çok heyecanlıyım.
0: Doğru.
8: Bundan daha iyi bir şey düşünemezdim. Sanki Cinderella baloya geliyor.
0: Midilli'deki prenses.
8: Evet, prenses şatoya geliyor.
0: Aferin Gaz. Aferin oğluma.
3: Şu ekibe bak.
0: Prensesi indirin.
8: Başardın. Yeni dükkanına hoş geldin.
3: Çok heyecanlıyım, sabırsızlanıyorum.
8: Hadi bakalım.
3: Kapılar çok güzel. Çok güzeller, onları sevdim.
0: Tekrar hoş geldiniz.
3: Evet, yaşasın, yaşasın. Evet.
0: Tekrar
3: evet,
0: hoş geldin.
3: Çok heyecanlıyım.
8: Kardeşine sarıl.
3: Sizi özledim çocuklar. Evet, rampa eklemişsiniz. Evet, sabırsızlanıyorum.
8: Yeni park yerinizi fark ettiniz
3: lütfen,
8: mi?
3: Lütfen, lütfen, lütfen. İçeri girmek için beklemek zorunda
0: geldin,
3: olan kişi olmaktan hoşlanmıyorum. Park yeri harika, yeni kapılar da harika.
7: Hadi girelim.
1: Hadi bakalım.
0: Durun bakalım, konuşmamız gereken birkaç şey
3: Hayır.
0: daha var. Soldaki
8: Sola
0: kapı.
8: Dön.
0: Soldaki
8: bir
0: kapı.
8: Bir numaralı kapı mı yoksa 2 numaralı mı?
3: Aman tanrım.
0: Yeni perakende
3: alanına
0: hoş geldin.
3: Aman tanrım, bayıldım.
0: Harika görünüyor değil mi?
3: Aman tanrım, çok havalı. Şu eşyalara bak.
0: Birlikte çalıştığımız bütün sanatçılardan pek çok
3: evet.
0: parça koyduk.
10: Öncesi.
3: Harika olmuş.
8: Ağlıyor musun?
3: Hayır.
8: Evet öyle. Ağlamaklısın.
10: Öncesi.
0: Şuradaki mobilya parçası annemin garajındaydı. Üzerinde çalıştığı bir şeydi. Muhtemelen üzerinde çalıştığı son parça henüz bitmemiş. Güzel olan kardeşin bitirmiş olması.
3: Çok şık olmuş.
0: Yukarıdan buraya kadar ahır tahtalarından bazılarını kullandım.
3: Vay canına.
0: Ve öyle bitirdim.
8: Eskiyle yeniyi gerçekten
7: evet,
8: birbirine bağlıyor.
1: Gerçekten iyi
3: Bunu
1: oldu.
3: Bunu neden yapıyorsunuz? Niçin?
8: Ne?
3: Çünkü ağlamak istemiyorum.
8: Tatlım, bu seni ağlattıysa yeterince iyi olmuş. Hadi gidelim.
10: Öncesi.
0: Tasarım alanı Ashley için hazır.
3: Mahcup oldum.
8: Mahcup olma.
3: Tüm kamplar mı?
8: Bütün kamplar.
3: Hayır.
8: Baştan sona.
3: Aman tanrım. Lambalar. Aman tanrım. Aman tanrım. Şu masaya bak.
0: Çok güzel değil mi?
3: Oh, nutkum
8: tutuldu. Bu senin
3: tutuldu.
8: İçin.
0: Tasarım masası mı istiyorsun? İşte sana bir tasarım masası.
3: Buna inanamıyorum. Çok güzel. Buraya inanamıyorum çocuklar. Harika.
10: Öncesi.
0: Güzel değil mi?
3: Aman tanrım. Aman tanrım. Hayır.
8: Gaza bakalım bakın. O kim?
3: Bu hayatımda gördüğüm en iyi şey. Aman tanrım, buna inanamıyorum bile gerçekten. Nerede o? Nerede
8: i̇şte
3: o?
8: İşte orada.
3: Ah, günün adamı. Gelip merhaba de. Hadi işte günün adamı. Buna inanamıyorum.
1: Peki tasarımımızı beğendin mi?
3: Sizler işe alındınız.
8: En sevdiğin bölüm hangisi? Söyle.
1: Gus'un
8: en
1: resmi.
8: Sevdiğin bölüm hangisi?
3: Gus'un resmi.
1: Elbette öyledir.
8: Chase o masada 800 saat geçirdi. Gus'un fotoğrafını çekti. Bayıldım.
3: Tüm bunlar inanılmaz. Beni şaşırttınız. Benim de sizin için bir sürprizim var.
8: Umarım öyle yemeğiydi.
3: Ben de yan komşumuza gittim. O da bunu yaptı. Bakın.
0: Vay canına.
3: Ne kadar havalı değil mi? Bakın A. Yaptığınız ilk yerlerden biri.
0: Çok güzel. Ne hoş bir resim.
3: Evet.
0: Kulübe ustaları genel merkeziyle ilgili en güzel şey bize çok daha fazla kulübe sahibine inşa ve tasarım fikriyle yardımcı olma olanağı verecek olması.
8: Yandı.
3: Kulübeleri teslim ettiğimizde müşterilerin mutlu yüzlerini görmekten daha güzel bir şey yok. Maine'deki kulübe sahiplerine aile kulübelerinin korunması ve restore edilmesi konusunda yardım edip ilham vermeye devam etmek için böyle bir ana merkezimizin olması bu işin en sevdiğim yanı.
7: Evet.
8: Milyon yıl geçse de her gün kayınbiraderim ve eşimle birlikte çalışmayı seveceğimi düşünmezdim. Umarım bunu yapmaya devam edebiliriz. Bu kampları kurtarmak gelecek nesillerin keyif alması açısından harika.
2: Aman
6: buna
2: tanrım.
6: Buna bayıldım.
3: Parti zamanı.
0: Rick, biz bahçe satışı yaparken sen başından beri buradaydın. Ne kadar kazandın?
11: $2,700.
3: Merkezin bu kadar başarılı olmasını sağladılar. Artık merkezimizi herkese açmaya hazırız.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
1: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Program Orkum nasıl?
1: Çok güzel. Güzel.
0: Ben beğendim.
1: Evet.
2: Büyük bir şeye benziyor değil mi?
0: Burada çok ucuz bir römork bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
2: Ucu ucuna.
0: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
1: Ben kapıyı sökeyim.
0: Evet, sök.

0: Gemimizdeki romork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında belki birer santim mesafe var. Çok dar.
1: Evet, söktük. Tamamdır. Düz gel.
2: Kabiliyet lazım.
3: Ucu ucuna.
2: Ucu ucuna.
0: Zor geçecek. O ses ne?
1: Bu taraf sıkıştı.
0: Hayır, kapıya sıkıştım. Kapı çok dar. Bilemiyorum, çok dar. Girmiyor. Çok dar.
1: Evet.
3: Çok dar.
0: İki taraftan 5 santim lazım. Çok kötü.
4: Kuzey Kaliforniya'daki çiftlikte Matt'in seyyar keçi ahırı hayali kapıya sıkıştı.
0: Şöyle yapalım. Giriş 2,5 metre geniş ama bu kapı 3 metre. Bu kapı 360 santim. Girişi 360 santime çıkaralım.
1: Evet.
0: Ben testereyi getiriyorum. Direkleri hemen keseceğim. Tamam mı? Bazen başım sıkıştığında baba ne yapacağım şimdi diye soruyorum. Şu anda bir kavşaktayım ve düşünmem lazım. Babam olsa ne yapardı? Benim kovboy şapkam yok, bıyığım yok, o havalı kaşlarım yok. Ama babamla birlikte sorun çözdüğüm çok zamanlar var. Ve aynını yapacağım. O ne yapıyorsa onu yapacağım. Tamam, parmaklarına dikkat et, elini kesme. 360 santim çok daha geniş. Bir romorkla girip çıkmak çok daha rahat olur.
1: Daha iyi oldu.
0: Evet, güzel işaret veriyorsun. Güzel işaret veriyorsun. Acil bir durumda müdahale etmek çok kolay olacak. Çitleri hallettik, kapıyı hallettik.
3: Kaldır.
0: Şimdi ahırı yapmalıyız.
2: Hazırız.
1: Evet,
0: devam edelim. Hadi.
3: Tamam.
5: Tamam, gidelim. Sen önden yürü.
4: Marty'nin geri dönemeyecek olmasıyla birlikte Misty 2 görev üstleniyor. Yangın kırıcı bahçeyi bitirmek için acele ediyor ama önce çiftliğin kritik su sorununu çözmesi gerekiyor.
5: Set güzel ilerliyor. Sadece asıl olayı ıskalama ihtimalimiz var ve o da kesinlikle su. Ne kadar suyunuz var?
6: Ah, şu anda çok az var çünkü yine bitirdik.
5: Yine mi bitirdiniz?
6: Evet.
5: Ne zaman?
6: 2 gün önce.

0: Bu bölümde Almanya'nın en cazip turistik merkezlerinden biri haline dönüşen minyatür bir başyapıtı nasıl inşa ettiler? Evlerin fırtına ve kasırgalara karşı dayanıklılığını test etmek için dünyanın en kötü hava koşullarını nasıl oluşturdular? İngiltere'de mum ışığının büyüsünden yararlanarak nasıl ışkın yetiştirdiler? Size dünyanın dört bir yanında neyi, nasıl yaptıklarını göstereceğiz. Küçük ve güzel. Almanya'nın Hamburg kentindeki bu ambar, yeryüzünün en göz kamaştırıcı seyirliklerinden birine. Ayrıntılara özen gösteren ve fevkalade sanatkar bir stille gerçekleştirilmiş olağanüstü minyatür bir dünyaya ev sahipliği yapıyor. Bu mini minnacık küçük harika Almanya'nın en önemli turistik yerlerinden biri. Peki nasıl yapıyorlar? Hamburg Havaalanı. 5345 sefer sayılı uçak güvenli bir biçimde asfalt piste iniyor. Bu arada yüksek teknolojiyle donanmış kontrol odasında bir grup uzman yolcularını indirmek üzere olan bir başka uçağın seyrini izliyor. Hamburg'a inen diğer uçaklarda olduğu gibi yolcularının çoğu kentin en büyük turistik yerlerinden birini ziyaret etmek için buradalar. Ya da en azından böyle olacaktı. Eğer uçak gerçekte 63 santimetre boyutunda ve o gözde turistik yerin bir parçası olmasaydı. Çünkü bu kontrol odası aslında Hamburg'un 100 yıllık uluslararası havaalanını yönetmiyordu. Orası aslında nefes kesici 3 boyutlu bir modelin kalbiydi. Yapımı 6 yıl süren ve 3,5 milyon avroya mal olan 125 metrekarelik bir reprodüksiyondu. Bu inanılmaz mini havaalanında 75 bina, 15 bin figür, birbirinden bağımsız hareket eden 90 taşıt ve 40 binin üzerinde LED bulunuyor. Bu zarif dünyanın fikir babası bir model yapım fanatiği olan Gerrit Braun. Yalnızca bu havaalanı yapımı 150 bin saatlik iş gücü gerektirdi. Model yapımına olan meraklarını bir başka boyuta taşımak Gerrit'in ikiz kardeşi Frederick'in fikriydi.
1: Çocukken model trenlerle oynardı. 10 yaşındayken gelecekte çok büyük bir demir yolu modeli yapmaya karar vermiştik.
0: Ama genç bir adam olarak Gerrit gözünü model bir demir yolundan daha büyük bir şeye dikmişti. Öncelikle bu çılgın fikre para yatıracak biri gerekiyordu.
1: Çalıştığımız bankaya gittik. Bankacı, tamam, size model demir yolunuzu inşa etmeniz için 1 milyon avro vereceğim dediğinde fikrimizin iyi olduğuna emin oldum.
0: Gerçekten turnayı gözünden vurdu. Gerrit'in bugünlerde uzman modelcilerden, elektronik mühendislerinden ve bilgisayar programcılarından oluşan 260 kişilik bir ekibi var. Buradaki modellerin büyük çoğunluğu sıfırdan yapıldı. Bu da hem teknik açıdan çok şey gerektiriyor hem de fazla zaman alıyor.
1: Bunun gibi bir şey yapmak 200-300 saatlik emek ve çokça sevgi gerektiriyor. Bunlar bir paket halinde satılan şeyler değil. Tümünü sıfırdan biz yaptık.
0: Yapım sonrasında asıl zorluk bunların iniş ve kalkışlarının gerçekçi biçimde gerçekleşmesi oldu.
1: Bu uçakları havalandırmak için doğru çözümü bulmak 5 yılımızı aldı. Alttaki şu iki deliği ve alt tarafı kullanmaya karar verdik. Görevimiz önce uçağı bulup, alttaki şu deliğe hızlanmayı sağlayacak bir çubuk sokmaktı. Ve sonrasında burun havalandığı zaman ikinci çubuk devreye girecekti. Bu çubukla yapmak istediğim her şeyi yapabilirdim. Sorun çözülmüştü. Ama çözümü bulmak, bunu her gün sorunsuz biçimde 200 kez yapmak demekti.
0: Durumu daha oyunlu bir hale getirmek için büyülenmiş durumdaki izleyicilere büyüyü açık etmemek gerekiyor. Yanıt sahne arkasında ustalıkla yönetilen ve Oz büyücüsünü gururlandıracak teknik çözümdeydi. Sihirli perdenin arkasında bir dizi asansör, dönen platform, uçuş pisti, uçakların gün boyu ve tabii geceleri de, tabii ki gece izleyenler gündüz ziyaret edenlerden daha zeki değildi, havalanıyor ve sonra piste iniyor gibi görünmesini sağlıyordu. Ve tabii gerçek hayatta zaman zaman bazı şeylerin ters gitmesi kaçınılmaz. Uçakların dışında havaalanının her tarafında görevlerini yerine getiren 90 araç var. Bunlar son derece gerçekçi durumlarda gerekli müdahaleleri yapıyor. Her şey NASA'dan başka bir yerde zor bulunacak bir kontrol odasında izleniyor ve yönetiliyor. 30'dan fazla ekran ve 50'den fazla bilgisayarda saniyeden kısa aralıklarla hareket eden kamyonlar, otomobiller, havalanan uçaklar ve tüm akış takip ediliyor. Her küçük kamyon ve kamyonet kendi işlevini gerçekleştirebileceği bir teknolojiyle donanmış durumda. Araçlar havaalanı üzerindeki araç yollarında ya da pistlerde manyetik şeritler aracılığıyla yönlendiriliyor. Ancak her birinin kendi motoru ve tükenebilir pil sistemi var. Havaalanı yılın 365 günü günde 10 saat faal. Araçlar günde yaklaşık 1 kilometre yol gidiyor ve 200 kavşakta birbiriyle karşılaşıyor. Bu oldukça fazla pil enerjisinin harcanması ve bu pillerin doldurulması demek. Bunu dahice bir biçimde çözmüşler. Merkezi bilgisayar bir kamyonun pilinin azaldığını tespit ettiğinde o aracı pilini şarj edebilmesi için sokak aralarında sahne arkasındaki şarj istasyonuna gönderiyor. Her modelin yan aynaları üzerinde bakır levhalara değdiğinde şarj sürecini başlatacak bir çift bağlantı var. Yaklaşık bir saat sonra tamamen şarj edilmiş olan araç görevini yapmaya hazır hale geliyor. Buradaki ayrıntılar gerçekten olağanüstü. Model yapan ve boyayan biri bu kadar küçük ölçekte şeylerle çalışıp onları gerçekçi bir sonuca ulaştırmanın ne kadar zor olduğunu bilir. Bu neredeyse saplantılı bir dikkat ve uzman ustalık gerektirir. Judith Turner burada 4 yıldır model yapımcısı olarak çalışıyor.
2: Gerçekten çok sabırlı olmalısınız. Ayrıca ayrıntıları kaçırmayan bir gözünüz olmalı. İnsanlar buraya ayrıntıları görmek için geliyor.
0: Ve bu detaylar gerçekten nefes kesici. Alanın her tarafına yayılmış 250 binden fazla küçük insan figürü var. Her biri özenle boyanmış ve çevresine uygun hale getirilmiş. Judith gibi model yapımcıları bu işe 150 bin saat ayırmış. Ve bu mükemmel havaalanında öylesine olağanüstü bir iş çıkarmışlar ki insan modele mi yoksa gerçeğine mi bakıyor, ayırt edemiyor. Bu her yıl 1 milyondan fazla meraklının bu minyatür harikayı ziyaret etmek için neden buraya geldiğini açıklıyor. Ki bu ziyaretçilerden çoğu gerçekten Hamburg Havaalanı'na inen gerçek uçaklarla geliyor. Birazdan, iki katlı bir evin kasırgalara karşı dayanıklılığını test edebilmek için havayı nasıl kontrol ediyorlar? Bir avuç dolusu mum nasıl endüstriyel çapta ışkın yetiştirilmesine imkan sağlıyor? Nasıl olduğunu görmek için aradan sonra bize katılın. Hortumlar, kasırgalar, büyük yangınlar. Amerika Birleşik Devletleri her yıl dünyanın en berbat hava koşullarıyla hasar görüyor. Şimdiye kadar gerçekleşen en zor hava koşullarında binaları test etmek, böylece binaların tasarımında köklü değişikliklere gidip binlerce yaşamı kurtarmak. Peki nasıl yapılır? Amerika'nın güneyinde yaz sonu. Sıcaklık 21 derece. Rüzgar saatte 5 kilometre hızla esiyor. Yağmur ihtimali %10. Yılın bu zamanı için alışıldık hava koşulları. Ama hava burada her zaman böyle yumuşak değil. Kasırga ve hortum her yıl güneyi fena halde vuruyor. Amerika'da evlerin %90'ı ahşaptan inşa edildiği için kuvvetli bir fırtına arkasında derin izler bırakıyor. Bu her yıl 10 milyarlarca dolara mal oluyor. Bu nedenle Amerikan sigorta sektörü harekete geçmeye karar verdi. Güney Carolina'da Chester bölgesinde çetin hava koşullarını test etmek için dünyanın tam donanımlı ilk araştırma merkezini kurdular. Doktor Tanya Brown bu merkezin araştırma mühendisleri ekibinden.
3: Biz gerçekte binaların neden dayanamadıklarını anlamaya çalışıyoruz. Eğer binaların doğa olaylarına niçin dayanamadığını anlarsak, onları nasıl daha sağlam inşa edebileceğimizi ve nasıl sağlam kalacaklarını anlayabiliriz.
0: İlk aşama içine müstakil bir evin sığacağı büyüklükte bir antrepo inşa etmekti. Bu büyük alan 20 metre yüksekliğinde ve 45 metre genişliğinde. İkinci sorun kasırga şiddetinde rüzgar oluşturmaktı. Küçük ölçekli bir rüzgar tüneli ancak bir model evi test edebilecek güçte rüzgar üretebilirdi. Tam boyutuyla bir evi test etmek için onlardan bir duvar dolusu gerekiyordu. Her biri 1.7 metre çapındaydı. Bu dev fanlardan 105 tane vardı. Bu saatte 210 kilometre hızla esen bir rüzgar oluşturmak için yeterliydi. Tümü birden çalıştığında küçük bir kentin tükettiği kadar 30 megawatt elektrik tüketiyorlardı. Dolayısıyla elektrik sağlayabilmek için kendilerine ait elektrik santralı kurmaları gerekti. Ama gerçek rüzgar fanlar gibi hareket etmezdi. Ne zaman ve nasıl eseceği belli olmaz. Aniden yön değiştirirdi. Rüzgarın yönünü değiştirebilmek için fanların önünde paletlerden oluşan bir duvar yaptılar. Sonra antreponun tabanına müstakil evi test sırasında 360 derece döndürebilecek bir dönen platform yerleştirdiler. Bir saatte 20 santimetre yağmura denk düşecek kadar ani ve şiddetli yağmur yağdıracak miktarda su depoladılar. Test merkezinde fırtına çıkarmaktan farklı şeyler de yapabiliyorlardı. Burada dolu fırtınasından yangına kadar her şeyi yapmak mümkün. Evlerde en büyük hasara büyük yangınlar neden oluyor. Çıllık arazide çıkan bir yangın sırasında rüzgar çıkarsa yangın bir saniyede 6 metre uzaklığa erişir. Test merkezinde yanmakta olan bir korla temasa geçen herhangi bir şeyin öldürücü tehdit oluşturabileceğini biliyorlar. Dolayısıyla burada avludaki bitkilerden çatı oluklarına kurumuş yaprakların konmasına kadar gerçek yaşamı aynen taklit ediyorlar. Doktor Ankov bu sayede zayıf noktaların nasıl tespit edildiğini açıklıyor.
3: Büyük yangınların test edildiği gün epeyce eğlenceli geçiyor. Burada 5 tane kor jeneratörümüz var. Bunu çam pabuklarını ve ahşap tokozları tutuşturmak için kullanıyoruz. Sonrasında yanan korları rüzgar borularının içine basıyoruz. Böylece gerçekçi bir kor fırtınası yaratarak evlere adeta hücum ediyoruz.
0: Fanları çalıştırıp sıcak korları havaya savuruyorlar. Çatı oluğundaki birikintilerle bahçedeki çam kabukları hemen ateş alıyor. Birkaç saniye içinde vinil borular erimeye başlıyor. Yanarak enkaza dönüşen ahşap duvarlar üzerinden akıyor. Alüminyum oluklar sağlam kalıyor. Geleceğin evlerinin nasıl sağlam kalabileceğine ilişkin hayati bir ipucu veriyor. Böylesine küçük ayrıntılar yaşamla ölüm arasındaki farkı yaratabilir. Merkezde yapılan araştırmaların sonucu fırtınalara karşı neredeyse tamamen dayanıklı evlerin yapılabileceği umudunu yarattı. Bugün saatte 210 kilometre hızdaki bir fırtınaya karşı test edilecek. Böylesine büyük bir fırtınada rüzgar evin içinde büyük tehlike oluşturur. Rüzgar bir kere içeri girdi mi evi havaya uçurabilir. Bu eve ekstra metal şeritler yerleştirilmiş. Bunlar çatıyı duvarlara ve temele bağlıyor. Böylece yük yolu diye adlandırılan bir güçlendirici oluşturulmuş.
3: İçinde bulunduğumuz bu iki katlı evi test odasına alıp şiddetli rüzgar uygulayacağız.
0: Güçlendirilmiş ev test odasına taşınıyor. İçeride geleneksel platform, çerçeve, standart Orta Batı stilinde inşa edilmiş iki katlı evin yanına yerleştiriliyor. Şimdi binanın ilave kısımlarını inşa etmeye başlıyoruz. Buna da öncelikle güçlendirilmiş çatı paneli, pencere ve kapılardan başlayacağız. Fırtına yaklaşmadan önce güvenlik önlemlerini almak zorundayız. Normalde bu paneller yeteri kadar rüzgar üretebilir ama bize daha fazlası lazım. Başlamadan önce test bölgesinin ön kapısını açıyoruz. Ormana zarar vermemek için bunu geniş ve boş bir arazide yapıyoruz. Şimdi fırtınayı başlatıp evin dayanıp dayanamayacağını göreceğiz. Sağdaki güçlendirilmiş olan ev. Rüzgar saatte 200 km hıza eriştiğinde gevşek olan her şey standart evden ayrılmaya başlıyor. Asıl tehlike standart evin kapısının uçup gitmesiyle ortaya çıkıyor. Artık rüzgar içeriden dışarıya doğru paramparça ediyor. Güçlendirilmiş ev kasırgaya dayanıyor. Amerika her zaman zor hava şartlarıyla karşı karşıya. Ama burada Güney Carolina'daki gibi yeni gelişmeler felaket vurduğunda evleri ve hayatları koruyacak. Işkın bir zamanlar kırmızı satene sarılı kereviz olarak tanımlanırdı. Bazıları sebze olduğunu söylüyor, bazıları ise meyve. Ama bir şey var ki tartışmasız. Işkın bitkisinin pembe saplarıyla böreğe, krakerlere ve reçele müthiş tat verebilirsiniz. Bu ışkın mucizesi mum ışığında yetiştiriliyor. Nasıl yapılır? Işkın, Nazileri yenilgiye uğratan bitki. Britanya'nın soğuk ve nemli ikliminde yetişebilmesi sayesinde ülke 2. Dünya Savaşı sırasında gıda ihtiyacını karşılayabildi. Diğer ülkelerden egzotik meyveler ve sebzeler taşıyan gemilerin torpillenmesi nedeniyle doğan gıda açığını ışkın kapattı. Açık havada ışkın hasadı ilkbaharda ve yazın yapılabiliyor. Ama burada Yorkshire'da en hoş ışkının kapalı yerde ve kışın yetiştiği ortaya çıktı. Buna zorlama diyorlar. Oldroy çiftliği Yorkshire'ın geniş ışkın üçgeninin tam ortasında bulunuyor. Leeds ve Wakefield kentleri arasında konumlanan bu çiftlik, bir zamanlar dünya ışkın hasadının %90'ını gerçekleştiriyordu. Lindsay Hulme'un ataları bir zamanlar ışkın üretiminin büyük patronları arasında yer alıyordu.
1: Ben Oldroy çiftliğindeki ışkın üreticilerinin 5. kuşağındanım. İnsanlar ya madende ya da yerel ışkın sanayinde çalışıyorlar.
0: Kışın ışkın yetiştirebilmek için geniş köklerinin enerjiyle dolması gerekir. Dolayısıyla kışın gerekli olacak enerjiyi köklerinde depolayabilmek için bitkiler 2 yazı açık havada tarlada geçirdi. Bitkilere yardımcı olabilmek için Lindsay'nin ekibinin hemen el altında mükemmel bir gübre stoğu vardı. Çaput, yerel tekstil fabrikalarından çıkan yün artıkları nitrojen açısından zengin, harika ışkınlar yetiştirmek için tam gereken şey. Çaputları serdikten sonra ekip onları toprağın içine girecek biçimde çapaladı. Çiftlik işçileri ekici olarak bilinen bu makineye yardım etti. Makinenin açtığı oluklarda işçiler derinlere ışkın köklerini yerleştirdi. Makine onların tümünün üstünü kaplayıp toprakta ve çürüyen yünler arasında sıcak ve güvenli bir ortam yaratmadan önce günde 12 ışkın diktiler.
1: Köklerin yayılmasını istedik. 2 yılın sonunda köklerin yaklaşık bu büyüklükte olmasını istedik. Dolayısıyla ışkının ürettiği tüm enerji ışkının köklerinde toplanacaktı. Bu da dopdolu bir enerji kaynağı demekti.
0: İlk buzlanmadan sonra ışkın kökleri içeriye taşındı. Güneş ışığı bitkilerin büyümesi için yaşamsal enerjiyi sağlar. Ama zorlanmış ışkın kökleri için karanlık gerekiyordu. Büyümek için köklerinde depoladıkları enerjiye güvenmeliydiler. Işık arayışındaki ışkınların sapları ince ve uzun büyüdü. Sonuç pembe, hoş ve lezzetli saplardı. Parlak ışık ışkınlara zarar verir. O nedenle ambarda ışıklara mum ışığında bakmaları gerekiyordu. Ama mevsim hala kıştı ve ışkınlar soğukta büyümezdi. Janet Oldroy Hulme ambarı zorlayarak bu sorunu çözdü.
3: Ambardayken kelimenin tam anlamıyla bitkiyi büyümesi için kandırdık.
0: Karanlıkta ilkbahar erken geliyor. Isıtıcılar havayı ideal ölçüde ısıttı. Fıskiyeler bitkileri ıslattı. Ve ışkınlar hayat doldu. Ambardaki 8 haftanın sonunda ışkınlar hasat edilmeye hazırdı.
3: İlkbahar yağmuru ve ilkbahar sıcaklığı bütün yaptığımız bu. Ne gübre ne de başka bir şey. Her şey onların kendi kökünde.
0: Ama nem sorun yaratıyor. Bu ortamda boat rides mantarları hızla yayılıp tüm mahsule zarar verebiliyor. Sorun şu, ışkını toplamak zorundalar ama üzerinde mantar olan ve kırılan bir sap, mantarın tüm köke yayılıp her şeye zarar vermesine neden olabilir. Bunun çaresi hasadı dikkatli bir biçimde yapmak ve sapın tümünü tam olarak çıkarmak.
3: Böyle parmağımızı çubuğun göbeğine kadar aşağı kaydırıyoruz. Arkaya doğru kıvırıp çekiyoruz.
0: Komşu bir depoda başka bir ekip ışkınları dükkanlara göndermekle meşgul. Yapraklarında çok az miktarda oksalik asit bulunur. Geçmişte yapraklardan çokça yiyip ölenler olmuştu. Yapraklar ayıklanır, saplar tıraşlanır ve ışkınlar ülkenin dört bir yanındaki süpermarket raflarındaki yerlerine gönderilmek üzere paketlenir. Mum ışığı ışkınları Yorkshire'da da çok sevilir. Bazı çubuklar Bracken Hill reşel fabrikasına gönderilmek üzere parçalanır. Burada bunlar yıkanır ve buhar ısıtmalı tanklarda kendi suyunda kaynatılır. Limon suyu ve şeker eklenir. Şeker miktarı ve asit oranı istendiği gibi olduğunda

0: ışkın şeker karışımından oluşan bu şurup reçel olmak üzere kavanozlara konur. Yorkshire'ın en taze ve en güzel ışkın reçeli. Aynı gün içinde mum ışığı altındaki ambardan depodaki raflara.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Wiesbaden da devriye. Başkomiser Florian Tron ve kıdemli komiser Stefan Krollmann, sokak yarışçılarının, hava atanların ve bazen de acıkmış bir müşteriye yetişmeye çalışan teslimat araçlarının peşinde.
1: Şu sushi minibüsü denesi, şuna bak. Gördün mü?
2: Oldukça hızlı gidiyor.
1: Radara girecek kadar değil.
2: Evet.
0: Derken aniden bambaşka bir araç dikkatlerini çekiyor.
1: Şu arabayı gördün mü?
0: Her yerde yayalar ve elektrikli skuterler var. Bu da hız yapmayı özellikle tehlikeli kılıyor.
2: Kamera kayıtta.
1: Tamam.
0: Memurlar ona yetişmekte zorlanıyor.
1: Az önce... Vay canına. Çoktan gözden kayboldu. Buradaki virajdan çok hızlı çıkan bir araç gördük. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Oh, Wiesbaden. Kavşaktayız. Tamam.
2: Arabanın marka detaylarını görebiliyorum. Evet. 37 yıllık bir araba.
1: Bulunduğumuz noktada çok hızlı giden bir araç fark ettik. Bu yüzden kayda girdik. Ve onu takip ediyoruz.
0: Şimdi hızlı hareket etmeliler.
1: Araç hızla ivmeleniyor. Biz de hızlanıyoruz. 77, 80, 90, 100. 103, 108. Araç hala hızla uzaklaşıyor. Crowley, tepe lambalarını yakar mısın?
0: Sürücü şu anda bir yerleşim yerinin ortasında ve saatte 100 kilometrenin üzerine çıkıyor.
1: Beyaz aracı ilk olarak şehir merkezinde fark ettik. Birden gaza yüklendi ve buradan tam gaz geçti. Ne kadar hızlı gittiğini görünce şaşırdığımız için ilk başta yetişemedik. Hız göstergesi yerleşim yerinde saatte 108 kilometreden hızlı gittiğini gösteriyordu. Aracı durdurabilmek için Crowley hemen tepe lambalarını yaktı.
0: Sokak yarışçısı için yolun sonu. En azından şimdilik.
1: Polis, araçta kalın. Sizi çok tehlikeli araç kullandığınız için durdurduk. Yerleşim yerinde saatte 120 kilometre hızla gidiyordunuz. Ve hızla ivmelendiniz. Sürüşünüzü kayda aldık. Bu bir kabahat. Lütfen ehliyet ve ruhsatınızı verin. Nerede dediniz?
3: Bagajda.
1: Arabanın içinde değil mi?
3: Hayır, bagajda.
1: Tamam. Araç kimin üzerine kayıtlı?
3: Benim.
1: O zaman lütfen araçtan inin. Ağzından çıkan ilk kelime, yanlış hatırlamıyorsam, eyvah oldu. Yani başının belada olduğunu anında fark etti.
0: İnkar etmenin bir faydası yok. Sürücü şimdi tatsız sonuçlara katlanmak zorunda.

Bugünkü programımızda milyonlarca ağacın, milyarlarca arının ve görkemli makinelerin basit bir atıştırmalık çerezin yapımına nasıl yardım ettiklerini göreceğiz. Dünyadaki en soğuk hava alanını bile temizleyebilen devasa kar püskürtücüyü nasıl yaptılar? Ve büyülü kimya kıyafetlerinizin temiz ve bozulmadan kalmasını sağlayan deterjanın... Bugünkü programımızda milyonlarca ağacın, milyarlarca arının ve görkemli makinelerin basit bir atıştırmalık çerezin yapımına nasıl yardım ettiklerini göreceğiz. Dünyadaki en soğuk hava alanını bile temizleyebilen devasa kar püskürtücüyü nasıl yaptılar? Ve büyülü kimya kıyafetlerinizin temiz ve bozulmadan kalmasını sağlayan deterjanı nasıl buldular?

0: dünya çevresinde bir tura çıkarıyoruz. Küçük bir tohumdan kocaman meşeler büyür derler. Bir çerezin hikayesi bu sözü çok iyi açıklar. Bu sadece bir badem. Fakat dünya çapında bir mutfak fenomeni haline geldi. Bir şirket onları dağ eteklerinden topluyor. Milyonlarcasını bir günde işlemden geçiriyor. Tabiat ana onu insanların ve makinelerin kullanımına sunuyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Saat sabah 6. Şubat ortası. Sacramento, Kaliforniya. Görkemli parlak badem ağaçları sıralar halinde dizilmiş. Badem ağaçları Kaliforniya'da ilk kez İspanyollar tarafından bundan yaklaşık 300 yıl önce ekildi ve şimdi olağanüstü bir şekilde ülke boyunca 336 bin hektarlık dikili badem ağacı alanı var. Dünyadaki bademlerin %80'i şimdi Kaliforniya'dan geliyor ve Daryl Boyin dünyadaki en büyük çerez üreticisi olan Blue Diamond şirketi için çalışıyor. Bademleri üretmek için iki farklı badem ağacı çeşidine ihtiyacınız var. Bunlar polen yaymak için bir araya geliyor. Ve Daryl bu ağaçları dans pistindeki aşıklar gibi yüz yüze sıralıyor.
1: Evet, iki farklı tür badem ağacımız var. Bir tür bu sırada, diğeri de bu sırada duruyor.
0: Bu sürecin işlemesi için erkek polenin dans pistini geçerek dişi tepecikle tanışması gerekiyor.
1: Badem hasadı kaç tane çiçeğin polenlendiğine bağlıdır ve eğer hava koşulları uygun, diğer koşullar da idealse büyük bir badem hasadı yapabiliriz.
0: Doğada polenler genellikle yaban arıları tarafından çiçekten çiçeğe taşınır. Ama bütün işi doğanın kendi döngüsünü bırakamayız. Bütün çiçeklerin polenlenmesini sağlamaya yetecek kadar çok yaban arısı yok. Bu yüzden 1.8 milyonluk devasa bir işçi ordusu Ray Olivare Jr. ve Kevin West yönetiminde göreve çağrılıyor. Bir kamyon, bir forklift ve 60 arılık araziye geliyor. 336 bin hektarlık arazi 1,5 milyondan fazla arı kolonisinden fazlasına ihtiyaç duyuyor. Ve Kaliforniya'da bu kadar çok arı yok. Bu yüzden her Şubat arılar 5000 kilometre uzaklıktan badem tarlasına kamyonla taşınıyor.
2: Vay canına, dışarı çıkıp işe başlamaya hazırlar.
0: Bu dünyada yürütülen en geniş çaplı gözetimli polenleme olayı. Sabah serinliğinde arılar evcil. Fakat sıcaklık arttıkça aktif hale geliyorlar.
2: Arıları sakin tutan bir arıcı köpüğü kullanıyoruz. Tedirgin olurlarsa kraliçe arıyı öldürebilirler ve kovanı kaybedebiliriz.
0: Onları sakin tuttuktan ve gerekli konuma getirdikten sonra artık arıların işbaşı yapma zamanları geldi. Arılar doğada yiyecek aramaya çıktıklarında vücutlarına yapışan polenleri bir ağaçtan ötekine taşıyorlar. Ve meyve verebilmesi için çiçekleri polenliyorlar. Aslına bakarsanız 90 ana yiyecek maddesinin oluşması bu olağanüstü böceklerin çalışmasına bağlı. Badem ve avokadodan soya fasulyesi ve çileğe kadar. Ray Olivares arılarla birlikte büyümüş.
2: Ben arıcılık işinde büyüdüm. İkinci nesil bir arı yetiştiricisiyim. Arılara alerjim var. Gençken iki kez ölümle yüz yüze geldim. 18 yaşındayken arı yetiştiriciliğinden arı ticaretine geçtim.
0: Ve Ray işin kraliçe arıyı sağlıklı ve üretken tutmaktan geçtiğini iyi biliyor.
2: İşte kraliçe, burada. Tüm bu kovanı kontrol eden arı o. Ve bu kovanda muhtemelen 50-60 bin arı var. Bir arı soktu.
0: Her şey yolunda görünürken Ray ağaçtan ağaca polen yaymaları, bitki özü toplamaları ve bal yapmaları için arıları serbest bırakıyor. Şaşırtıcı bir şekilde bu arıların yaptığı ballardan hiçbiri kavanoza doldurulmayacak. Badem balı acıdır ve yenmez. Çiçekler polenlendikten sonra bademler büyümeye başlar. Bu bademlerin ağaçtan düşmesi için 6 ayın geçmesi gerekir. Her ağaçta 7000'den fazla badem bulunuyor. Onları toplamak günler alır. Bu yüzden ağaçları şiddetli bir şekilde silkelerler. Ve gökten badem yağar. Bir silkeleyici bir saatte yaklaşık 4000 metrekaredeki ağaçları tamamlayabilir. Bu bademler körükler ve süpürücüler onları sıraya dizmeden ve toplama makineleri onları içine çekmeden önce 10 gün kadar kurumaları için yerde bırakılırlar. Sonuçta hiçbir haritada yerini bulamayacağınız Kaliforniya sıra dağları oluşur.

0: Fakat büyük tepecikler halindeki bu bademler halen kovanlarında ve kabuklular. Sonra bu makine kovanlarını çıkarmak için her bademi dönen silindirlerden geçirerek sıkar. Şimdi dış kabuklarına kadar soyulan bademler şirketin Sacramento'daki badem işleme fabrikasına nakliye edilir. Her yıl dünyada yaklaşık 1.1 milyon ton badem tüketiliyor. Ve bunların çoğu buradan geliyor. Bu muazzam bitkinin bir günde 3 milyon kilosu işlenir ve bu 33 şehir adasına eşittir. En yoğun zamanlarda her 24 saatte 100'ün üzerinde kamyon gelir. Ve geniş belli boşaltım römorku bu işlenmemiş bademleri yeraltı taşıyıcıları olan bir çukura boşaltır.
1: Burada çukurun altında bir kemer var ve bu kemer onları bir asansöre taşır. Bademler havada 30 metre ilerleyerek depolanmak için ambara ulaşır.
0: Bir sonraki zorluk depolama aşamasıdır. Bir günde 3 milyon ton badem nakliye edildiğinde onlar için bir yer bulmalısınız. Bu 24 devasa ambara 30 milyon kilo üzerinde badem depolanabilir. Ve geri kalan bademler stadyum büyüklüğündeki odalarda serin ve taze şartlarda depolanır. Böylece fabrikanın yılın 365 günü işleyebileceği sürekli badem stoğu bulunur. Nakliye bantları saatte 120 bin kilo badem getirir. Rotec eleyici isimli kocaman bir silkeleme makinesi bademleri değerlendiren katmanlar boyunca silkeler ve her türlü artığı çıkarır. İleri teknoloji ayırma ekipmanı lazer kullanarak zarar görmüş bademleri, gözden kaçmış pisliği ve lekeleri saptamadan önce başka bir makine bademleri kabuklarından ayırır. Bademler sonrasında kartal gözlü kalite kontrol ekibi tarafından gözden geçirilirler. Lauren Logan üretici kalite kontrol uzmanı ve bademlerin arasında yaramaz bir şeyin saklanmadığından emin olmak için burada.
2: Ayrılmış, kırılmış veya böcek tarafından zarar verilmiş bademleri veya yabancı maddeleri ayırıyoruz.
0: Eğer eski bir badem aşığıysanız Laura'nın rüya gibi bir mesleği olduğunu düşünebilirsiniz.
2: 40 yıldır buradayım ve badem yemem.
0: Tabii herkesin farklı bir damak tadı vardır. Kıvrımlı bir kutu, 1 milyon bademin kavrulması, tuzlanması ve lezzet verilmesi için nakliye bantlarına boşaltır. 25 metre uzunluğundaki kemer bademleri 135 derecelik kavurma fırınına götürür. Ve bu bir pişir ve sallan aşamasıdır çünkü sırada tuz ve ceviz yağı tatlandırıcı paketlerinin yağlı kavrulmuş bademlerin üzerine dökülmesi aşaması vardır. Bunlar çerezin üzerine aynı bir sineğin çereze konması gibi konarlar. Ve bu boyuttaki tuzlu tatlandırıcı paketleri sizi oldukça susatacaktır. Son kez standartlara uygun olmayan bademler çıkarılır ve diğerleri paketlemeye gider. Badem paketleri doldurulur ve kapatılır. Bağlar için hazırlanan kuru yemişler için kutular kullanılır. Fakat bu kutularda oksijen varsa bademler hızla bayatlar ve hatta bozulabilirler. Bu da tatlarını bozar. Oksijeni dışarı çıkarmak için sıvı hidrojen püskürtülür ve böylece bademler taze kalır. Sonunda bandrollenmiş ve paketlenmiş bademler kamyonlara yüklenir. Kaliforniya kuru üzümle birlikte anılıyor olsa da bademler buranın en büyük ihraç ürünü olmasa da yılda 3 milyar dolar gelir getirirler. Buradan tüm dünyadaki süpermarketlere ve barlara götürülürler. Sırada bir saatte tonlarca karı temizleyebilen kar püskürtücüleri nasıl yapıyorlar? Lekeleri sabah kahvaltısı olarak yiyen bir deterjanı nasıl yapıyorlar? Bunları görmek için aradan sonra bize katılın. Hepsi burada. Uluslararası havaalanları çok iyi biçimde ayarlı lojistik makinelerdir. Onların en ileri bilgisayar teknolojileri ve istisnai seviyedeki organizasyon çalışmaları tabiat ana tarafından bir anda çökertilebilir. Tek bir kar fırtınası yüzlerce uçuşun iptal olmasına ve binlerce yolculuk planının bozulmasına neden olabilir. Fakat bazı havaalanları için karlı pistler günlük iş rutininin bir parçasıdır. Peki dünyanın en soğuk havaalanlarından birinde karları temizlemek söz konusu olduğunda bunu nasıl yapıyorlar? Pistten kalkış ve yere iniş her uçuşun en tehlikeli anıdır. Bunun gibi hava şartlarında çok daha riskli hale gelirler. Sadece birkaç santimetrelik bir kar bile pist işaretlerini saklayabilir ve iniş ışıklarını kapatabilir. Oslo Gardermoen Havaalanı'nda kışın kar 80 santimetre derinliğine kadar ulaşır ve erimeden 6 ay boyunca yerde kalabilir. Pistin temiz kalmasını sağlamak kocaman kürekli mekanik tankın, süpürücülerin ve kar püskürtücülerin tam zamanlı işidir. Bütün bunlar Overasen aile firması tarafından yapıldı. Bu Norveç firması 100'lü aşkın süredir kar temizleme ekipmanı yapıyor. Firmanın şimdiki başkanı Thor Orve Overasen.
1: Kötü hava koşulları, soğuk hava ve kar bizim sevdiğimiz şeylerdir. Kış mevsiminin 6 aydan 8 aya kadar sürdüğü bu ülkede, yani Norveç'te bu konularda oldukça deneyimliyiz.
0: İçinde bulunduğumuz 10 yılda Avrupa'nın en şiddetli kışları yaşandı. Bu durum bu şirket için iyi bir iş dönemi anlamına geliyor.
2: Avrupa'da iki zorlu kış geçtikten sonra çok iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Dünyanın pek çok yerindeki havaalanlarını tanıyorum ve karı temizlemek için güçlü ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını da biliyorum.
0: Oslo Havaalanı'ndaki temizlik operasyonunun en önemli ekipmanı UTV-600. Üfleme ünitesi, hava verme ünitesi, hepsi iş başında. 7300 kilo ağırlığındaki bu kocaman makine saatte buz gibi bir 4500 ton karı kaldırabilir. Ekibinizde bunlardan biri varsa pisti temizlemek oldukça kolay bir iştir. Ama bu makineyi yapmak hiç kolay değil. İlk sorun pek çok aletin yerinden kalkmasına engel olan yoğun kar kütlesini kırmak. Bu sorun küçük bir araba boyutundaki bir üfleyiciyle çözülüyor. Üfleyici donmuş kar duvarının içine sürüldüğünde saatte 30 kilometreye kadar yol alabiliyor. Oldukça güçlü bir makine. 10 milimetre kalınlığındaki Hardox 450 çelik plakalardan üretiliyor. Canlı sarıya boyanmış bu üfleyici kar temizleme aletinin en temel yapısını oluşturuyor. Üflenen tonlarca karın temizlenmesi işini iki devasa dönen makine üstleniyor. Bir metreden uzun olan bu makineler en derin kar kütlelerini bile aşabiliyor. Bu makineler döndüklerinde karı fırlatmak için 1.6 metrelik fanın merkezine taşıyorlar. Bu canavar makineleri ve kocaman fanları kullanmak çok büyük bir beygir gücü gerektiriyor. Bu devasa boyuttaki 16 litrelik Mercedes V8 motoru 600'ün üzerinde beygir gücü sağlıyor. Bu neredeyse bir Formula 1 yarış arabasının gücüne eşit. Ve sonra araç 35 metreye kadar karı fırlatıyor. Ve bu karları olağanüstü kesinlikle özel çığ saptırıcı yapıya atıyor. Hepsi artık hassas boşaltım için 220 derece dönebilen hareketli boruya ulaştı. Bu durdurulamaz bir kış savaşçısı. Ama Aşil'in topuğu gibi zayıf bir noktası var. Üfleyicinin önündeki tahriki sağlayan ana diş korumasız. Üfleyicinin merkezine gelecek ağır bir darbe felakete neden olabilir. Bu yüzden bu güçlü aletin üzerine bir koçbaşı ekleyerek onda zayıf bir alan oluşturuyorlar. Ve şimdi artık piste çıkmaya hazır. Buldozerler ve süpürücüler karı kenarlara taşıyarak canavara yiyecek büyük bir malzeme sağlıyor. Bu araçlar çetesi kışın her günü pisteler ve Oslo Havaalanı'nın çok soğuk bir saat gibi işlemesini sağlıyorlar. Basit bir sabun değil. 21. yüzyılın deterjanı çamaşırhanede değil, Laboratuvarda yaratıldı ve incelenmeden, analiz edilmeden, kırılma noktasına kadar test edilmeden üretimine geçilmeyecek. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Almanya, hijyenin ana vatanı. Burada temizlik imandan ve Düsseldorf yakınlarından gelir. Burası 142 hektarlık iş sahası. Şehirden 6 kilometre uzaklıkta ve yeni geliştirilmiş bir deterjan üzerinde çalışıyorlar. Yapmak istedikleri şey en kötü kirleri bile temizleyecek kadar güçlü olan fakat kıyafetlere veya çevreye zarar verecek kadar güçlü olmayan bir şeyi kimyasal olarak yaratmak. Ayrıca kumaşların parlak kalmasını sağlayan ve tüketicinin gözüne ve burnuna hitap eden bir şey olmalı. Tamamen yeni kimyasal karışım laboratuvarda doğuyor. Bu yeni deterjan, sabun, renk koruyucu ve kıyafetlerinizde birikebilecek mineralleri engellemek için su yumuşatıcısı içeriyor. Fakat şaşırtıcı bir şekilde içinde çamaşır suyu yok. Bunun yerine yağ ve ketçap gibi inatçı lekelere veda etmek için laboratuvar iki özel kimyasal madde kullanıyor. Sürfaktanlar ve enzimler. Sürfaktanlar suyu etkin bir şekilde daha akışkan hale getiriyor. Enzimler ise tam anlamıyla lekeleri yiyip bitiriyor.
3: Enzimler belirli tip kirlere, kan, yumurta lekelerine saldıran küçük biyolojik moleküllerdir. Bunları küçük, ufacık pekmenler gibi hayal edebilirsiniz. Lekeleri yerler ve sindirirler.
0: Yeni karışımın imalatı tamamlanmış bir deterjan olması için önünde daha uzun bir yol var. Rengi iyi değil ve bilim deneyi gibi kokuyor. Ama bu sorunlara takılmadan önce onun gerçekten temizlediğinden emin olmaları gerekiyor. Onu kontrol etmek için hayret verici ölçüde test uyguluyorlar. Pek çok laboratuvarda tozdan arındırılmış temiz bir oda vardır. Fakat burada bir kir odası var. Bir sonraki aşamada işin içine kan, ter ve gözyaşı giriyor ama bunlar çalışanlara ait değil. Burada bir bilim insanı günlük lekelerden bir karışım yaratıyor. Her biri şırıngaya çekiliyor ve bilgisayar donanımlı pislik üreten bir makineye giriyor. 15 farklı şırınga yerleştirildi ve bir parça kumaş altlarına konuldu. Küçük dönen bir süngerle lekeler kumaşın içine işliyor. Bu makine günde 10 bin leke bırakabiliyor. Yani neredeyse tipik bir çocuk kadar. Şimdi ellerinde kirli kumaşları var ama onu şimdi temizlemek bir nevi hilekarlık olur. Firmaya göre ortalama bir insan kıyafetleri yaklaşık bir hafta çamaşır sepetinde bekletilir. Bu yüzden çarşaflar tamamen kurumaları için asılıyorlar ve sonra karanlıkta bekletiliyorlar. Kirler kuruyup kumaşın derinliklerine yerleştiğinde çarşaflar şirketin mega çamaşırhanesine götürülüyor. Kıyafetleri temizlemenin uzun bir tarihi var. Antik Romalılar kıyafetlerini yıkamak için ürün kullanıyorlardı. Sonradan tipik bir çamaşır makinesi döngüsü çıktı ve 21. yüzyıl versiyonu test için hazır. Ve burada kumaşı ışığa tutmaktan çok daha ilerisi yapılıyor. Kartal göz bir takım kıyafetleri yakından inceliyor ve önceki deterjana kıyasla sonuçları değerlendiriyor. Çimden yağa kadar bütün lekeler değerlendirilir ve hem normal hem de kızılötesi ışıkta kontrol edilir. Bu ışık sıradan ışıkta görünmeyen lekeleri görünür hale getirir. Mükemmel olmayan her şey yeniden laboratuvara döner. Fakat bugünkü yeni ürün testi geçti. Diğer bir soruysa bu deterjanın çok mu etkili olduğudur. Buradaki tehlike çok fazla temizlik maddesinin kıyafetlerimizin dokusuna zarar vermesidir. Bunun olmamasını garanti altına almak için yeni formülün tahrip edici etkisi burada hesaplanır. Yıkanmış bir örnek bunun içine konur ve makine onu kırılma noktasına kadar sündürür. Sonuçları değerlendirerek firma kıyafetlerinizin temiz olmasını ama giydiğinizde parçalanmamasını sağlar. Deterjan mükemmel bir şekilde çalışıyor olabilir ama onu tüketicinin zevkine uygun hale getirmek için iki tane daha malzeme eklemek gerekiyor. Bunlardan ilki renk. Deterjanlar genelde mavi ve yeşil renkli olur çünkü insanlar temizliği bu iki renkle bağdaştırır. Göze ve ruha daha çok hitap etmesi için renklendirici yeni karışıma ekleniyor. Renk kadar önemli olan başka bir şey ise kokudur. Kıyafetlerinizin yeni kadar iyi kokması işi parfüm uzmanı Frank Rittler'ın işi.
3: Yeni bir koku geliştirmek oldukça zorlu bir iş. Örneğin herkesin seveceği yeni bir koku yaratmak.
0: Güzel bir koku yaratmak için Frank binlerce sentetik ve doğal koku kullanır. Bunlardan bazılarının kilosu 50 bin euro değerindedir.
3: Yeni bir

0: Koku oluşturmak gerçek bir sanattır ve parfüm uzmanının sanatını müzisyenin, ressamın sanat eseriyle kıyasladığınızda aynı işi yaptığını görebilirsiniz.
1: Frank'in burnu kokudan memnun kaldığında seçilen koku karışıma eklenir ve yeni bir deterjan doğar. Ama bundan çok fazlasına ihtiyaçları var. Şimdi üretimi artırma zamanı. Ham maddeler dışarıda 100 metreküplük tanklarda depolanır. Bu borularla içeri alındıklarında parfüm ve enzimlerle karıştırılırlar. Yeni deterjan için kullanılan yeni maddeler kocaman 30 metreküplük bir toplama küresinde karıştırılırlar. İçine su pompalanır ve bu karıştırılmış maddeleri ince bir balçığa dönüştürür. Şimdi geriye kalan tek şey şirketin ürünü şişelemesi. 4.6 milyon şişe ve kutu sırada bekliyor. Bunlar her hafta 100 milyon çamaşırın temizlenmesine yeter. Ya da İngiltere'deki bütün çorapları. Yeni yarattıkları formül sayesinde o çoraplar artık eskisinden daha temiz olacak.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'a D-Max'te.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
4: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
3: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

nasıl yapılmış? Bugün nasıl yapılmış da? Tren köprüsü traversleri. Heyecan verici bir konu. Membran filtreler. Burada söz konusu bilgiyi süzmekse kimse daha iyisini yapamaz. Hidrolik şahmerdanlar. Size gürültü yapıyor gibi gelse de aslında kazık çakıyorlar. Çift kanatlı uçaklar. Programımız çift kanatla ve dualarla bitecek. Tren yolu köprüsü traversleri, trenlerin rayların üstünde gidebilmesini sağlar. Traversler genellikle viyadükleri oluşturan beton blokların üstünde bulunan çelik destek kirişlere civatayla tutturulan tahtalardan oluşur. Vagonların üstünde yol aldığı raylar bu tahta traverslere civatalanır, böylece ses ve titreşim kısmen emilir. Traverslerin ebadı tren yolu köprüsünün taşıması gereken yüke bağlı olarak belirlenir. Yükü hesap edebilmek içinse mühendislerin hat sayısını, tren trafiğinin hacmini, nakledilmesi gereken yüklerin ağırlığını ve köprünün düz olup olmadığını hesaba katması gerekir. Zira kavisli yol yapıya fazladan stres yükleyecektir. Travers için genellikle meşe ağacı tercih edilir çünkü ahşabı sert ve dayanıklıdır. Kütükler bıçkıhaneye geldiğinde ilk olarak kabuk soyucu adı verilen bir makineye sokulurlar. Kütük taşıma bandında ilerler ve kabuk soyucuya girer. Tek bir kütük makinenin dönmekte olan silindirlerinin içine bırakılır. Silindirler kütüğe yön verirken kabuk soyucu bir baştan diğer başa giderek keskin dişli bıçaklarıyla ağacın kabuğunu soyar. Çıkan kabuk işe yaramaz değildir. İşlemden geçirilip bahçecilikte saman örtüsü olarak kullanılır. Kalan talaşsa fabrikanın başka bir yerinde bulunan ve odunla çalışan bir kazanda yakılır. Ardından kütükler birer birer onları daire testereye götürecek olan banda düşer. Bu banttaki kütüğün boyutlarını ölçen ve operatör kabinindeki konsola rapor eden sensörler bulunur. Bilgileri alan operatör elindeki kumandayı kullanarak kütüğü en verimli şekilde kesileceği konuma getirir. İlk birkaç hamlede yüzeydeki kaba kısım alınır ve kütüğe kare şekil verilir. Sonraki hamlelerde imalathanenin döşeme malzemesi olarak satacağı parçalar kesilir. Artık kütük tamı tamına travers olarak istenen boyuttadır. Tıpkı kabuk soyma işlemindeki gibi burada da hiçbir şey ziyan olmaz. Kalan parçalar odun yongasına dönüştürülüp sunta ve bunun gibi inşaat malzemeleri imal eden firmalara gönderilir. Ardından traversler bir araya getirilip hemen yan taraftaki köprü imalathanesine nakledilir. Bu imalathanede köprünün çerçevesi yapılır ve bu işleme aynı zamanda kılavuz çekmek de denir. Her traversin üstünde belli delikler ve dişler açılacak. Bu delikler üstüne oturtulacağı çelik kirişe sabitlenmek için kullanılacak. Köprü imalathanesinde köprü imalat denetmeni her bir traversi inceliyor. Mühendisin hazırladığı planlar her bir traversi numaralandırmakta, testerenin tam olarak nerede diş açması gerektiğini, matkabın deliği nereye delmesi gerektiğini belirtmekte kullanılıyor. Bu diş ve deliklerin yeri traversin köprüdeki konumuna göre değiştiğinden planda gösterildiği şekilde uygulanmalı. Ölçümler tamamlanıp işaretlendikten sonra travers testereye gönderiliyor. Operatör işaretli yerleri lazerle hizalayarak kesilecek noktaları tespit eder, bıçağın nereye ve ne kadar derine gireceğini belirler.

0: Dişler traversin üstünde duracağı çelik kirişe tam olarak oturmasını sağlayacak ölçüde olmalıdır. Ardından matkap tezgahı yardımıyla cıvataların gireceği delikler açılır. Cıvatalar traverslere geçirilecek ve çelik kirişlere oturması sağlanacak. Atkı ve travers numarasının yanı sıra her traverse bir de metal künye veriliyor. Hepsinin her iki ucunda da paslanmaz galvanize çelikten yapılma dövülmüş birer levha takılı. Bu levhalarda odun lifinin dağılmaması, bir arada durması için tasarlanmış dişler bulunuyor. Kimlik künyesi bu levhalardan birine çakılıyor ve ikisi üst üste gelecek şekilde presleniyor. Son durak işleme tesisi. Buraya sevk edilen traversler, yoğun basınç ve yoğun sıcaklık sağlayan bir odada 24 saat bekletiliyor. Bu işlem ahşabın korunmasını, ömrünün yaklaşık 10 yıldan en az 25 yıla çıkmasını, ıslansa bile köprünün üstündeki raylara sıkıntısız şekilde destek olmasını sağlıyor. Ne derler bilirsiniz. Büyük düşün. Ancak iş sıvıları filtre etmek olduğunda küçük düşünmek de lazım. İçeceğimin üstünde yüzmesine tahammül edebileceğim tek şey limon dilimi ve buz olabilir. Membran filtreler sıvıları ayırıp temizler ve bunların hepsi yeniden kullanılabildiğinden hiçbir şey ziyan olmaz. Bu filtrelerin bulanık suyu temizleyebilmek gibi bir özelliği de var. İşte size küçük bir uygulama. Spiral sarımlı bir membran pompalama sisteminin haznesine yerleştiriliyor. Bu bir fabrikada göreceğiniz halinin küçültülmüş versiyonu. Musluk açıldığında su tankın içine akıyor. Bulandırmak içinse içine lateks boya ilave ediliyor. Sistem kirletilmiş suyu bir tür süzgeçten geçiriyor. Ardından akış ölçümü yapılırken su membran filtreden de geçiyor. Birkaç dakika sonra boya tamamen filtrelenmiş ve su temizlenmiş oluyor. Membran filtrenin yapımı polipropilen tabakasıyla başlıyor. Otomatik bir sistem tabakayı açıyor ve boyuna kesmeye başlıyor. Bu tabakalar ara halkası olarak kullanılacak. Suyun filtrenin içinden ve membranın üstünden akıp gitmesini sağlayacak boşluklar oluşturacaklar. Ardından sistem polyester malzemeden tabakalar kesiyor. Bu malzeme, filtrelenmiş parçaların yola devam etmesini engellemek üzere kanal yapmakta kullanılacak. Bu tabakalara süzücü boşluk adı veriliyor. Ardından polyester tabakalar bir araya getirilip, yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak her biri tek bir ucundan birbirine yapıştırılıyor. Çift taraflı bant uygulanmadan önce toplamda 15 tabaka üst üste konuluyor. Bu şekilde bantlanmasının sebebi polyester tabakaları boruya sabitleyebilmek. Ayrıca düzgün hizalayabilmek için kılavuz görevi de görecek. Ardından membran karışımı uzun bir kanala akıyor. Bu karışım erimiş plastik ve solventlerden oluşuyor. Kağıt destek kanaldan içeri gönderiliyor ve tek yüzü karışımla kaplanıyor. Kaplanan kağıt mevcut iki su verme tankına doğru yol almaya başlıyor. Plastik parçalar solventlerin çekilmesiyle katılaşıyor, beyaz plastik membranda eşsiz bir gözenekli yapı oluşmasını sağlıyor. Membran şu anda bir ışıklı kutudan geçiyor ve burada olası kusurların aydınlatılması sağlanıyor. Bir aplikatör membranın üstüne koruyucu madde damlatıyor. Ardından membran tezgahın üstüne alınıp açılıyor. Daha önce bir polipren tabakasının boyuna kesildiğini görmüştük. Şimdi bu tabaka membranın üstüne yatırılıyor, sonra membran bu tabakanın iki katı uzunluğunda kesiliyor. Sonra tabakanın üstüne katlanıyor, böylece ortaya bir membran zarf çıkıyor. Burada polipropilen tabaka, sıvının membranlar arasında akmasını sağlayacak bir yol görevi görüyor. Bu sırada delikli bir plastik tübün üstüne epoksi dökülüyor. Ardından çift taraflı bant yardımıyla süzücü boşluklar yerlerine takılıyor. Epoksi kuruduktan sonra burada kalıcı bir conta oluşacak. En alttaki tabakanın çevresine bir miktar epoksi daha uygulanıyor. membran zarf bunların üstüne naklediliyor ve işlem aynı şekilde devam ediyor. Sonunda ortaya süzücü bir yapı ve bir membran sandviçi çıkıyor. Ardından tutkallanan katmanlar delikli plastik hazneye rahatça sarılıyor. Böylece spiral membran filtrenin yapımı tamamlanmış oluyor. Katmanlı tıkaç bir uçtan bir uca bantlanıyor. Epoksi gece boyunca kururken her şeyin yerli yerinde durması sağlanıyor. Epoksi kuruduktan sonra filtrenin her noktasına bir makine tarafından epoksiye batırılmış fiberglas iplik sarılıyor. Epoksi kuruduğunda bu iplikler membran filtrenin çevresinde kalın bir kabuk oluşturacak. Tutkalsız kalan bir yer olup olmadığı sarma işlemi sırasında tespit ediliyor. Ardından iplik kesiliyor. Yan taraftan bakıldığında katmanlar arasındaki akış kanalları görülebiliyor. Konsantre kirletici maddeler doğruca bu kanallardan geçecek ve dışarı çıkacak. Filtreden geçen sıvı merkeze girip çıkacak, böylece tertemiz olacak. Birazdan kazıklarla ilgili akla ilk gelen her şeyi unutun. Biz sadece toprağa kazık çakmakla ilgileneceğiz. Sonrasında da bu ihtiyar kuşla neşemizi yerine getireceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim ya.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor şimdi.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. İşte size anlatmayı çok istediğim bir makine. Her işi elinizle yapmak büyük bir mesele. Ama neyse ki hidrolik kazık çakıcı diye bir şey var. Bu makine sayesinde onlarca yıldır kürek ve balyoz kullanılmıyor. İş gücü tasarrufu sağlayan icatlar arasında bu gerçekten bir numara ve çarpıcı bir örnek. Şahmerdan kazığı olması gereken konuma getiriyor ve yere batırıyor. Dikey bir haznenin içinde bulunan hidrolik sistem, kazığı dibe itmek amacıyla 136 kiloluk ağırlığı bıraktıktan sonra aynı hamleyi tekrar etmek üzere yukarı kaldırıyor. Bu makine iki veya daha fazla güçlü kuvvetli insanın yapacağı işi kumandada oturan tek bir insanla halledebiliyor. Bu makinenin yapımına ağırlık için gereken dikey hazne ile başlanıyor. Hassas plazma kaynağı çeliği dikdörtgen şeklinde kesiyor ve parçaların takılması için delikleri açıyor. Bu dikdörtgen üç taraflı bir şekil alıncaya kadar defalarca presten geçiriliyor. Profilde haznenin arka duvarına kaynatılması için gereken flanşlar da bulunuyor. Bu kısım arka duvara oturtulup birbirlerine kaynatılıyor ve şahmerdanın haznesi tamamlanmış oluyor. Makinede kullanılacak ağırlıksa bir kaynak başlığı yardımıyla yapılıyor. Ağırlık kutu şekli oluşturacak şekilde kenarlarından kaynatılıyor. Kare şeklinde kaması içinse kaynak aralarına çekiçle vuruluyor. Bu 136 kiloluk ağırlık daha etkili olmasını sağlamak amacıyla daha sonra çelik bilyelerle doldurulabilir. Sarı metal çeneler göbeğin üstüne alınıyor ve sonunda kıskaç ortaya çıkıyor. Bu kazığı tutan ve gerekli konuma getiren parça. İnsanları bu sert çenelere karşı ikaz etmek içinse uyarı etiketi yapıştırılıyor. Şimdi de hidrolik silindir takılıyor. Bu silindir çenelerin açılıp kapanmasını sağlayacak. Ardından kıskaca bağlanıyor. Sırada şahmerdanı araca monte etmeye yarayacak olan metal plaka var. Buna bir de şahmerdanı sağa sola hareket ettirecek olan hidrolik mekanizma eklenecek. Silindirin yanına bir kontrol valfi yerleştirildikten sonra diğer iki valf hortumlara bağlanıyor. Kıskacın ve ağırlığın hidrolikleri de bu valfe bağlanacak. Şahmerdanın haznesinin boyanması da bittikten sonra sıra hidrolik motorun takılmasına geliyor. Ağırlığı kaldıracak olan zincirler ve dişliler yerlerine yerleştiriliyor. Dişliler ve her iki taraftaki germe kolları yerlerine vidalanıyor. Ardından dişlileri koruyacak plakanın takılmasına sıra geliyor. Germe kolları plakadaki deliklerden dışarı çıkacak. Yaylarsa bu germe kollarının üstüne takılacak ve gerginliği korumak için sıkıştırılacak. Kıskaç şahmerdanın haznesine takılıyor. Ağır işlerde kullanılan uzun pimle yerine sıkıca oturtuluyor. Kıskaç hidrolikleri kontrol valfine bağlandı ve artık büyük şahmerdan sapasağlam ayakta durabilecek durumda. Metal yükseltme plakası şahmerdan haznesinin üstüne kapatılıyor. Tezgah geriye doğru yatabiliyor ki şahmerdan baş aşağı tutulabilsin. Ağırlığı kaldırmaksa bir vinç yardımıyla daha kolay oluyor. İstenilen konuma geldikten sonra doğruca hazneye indiriliyor. Şahmerdan açı kazandığında ağırlığın düşmesini engellemek için tepesinden bir pim geçiriliyor. Hidrolik şahmerdan artık hazır. Eğer uzunca bir çit yapmanız gerekiyorsa, bunlara kesinlikle güvenebilirsiniz. Ve yapılacak iş kazık çakmaksa, kimse şahmerdanın eline su dökemez. Nasıl yapılmış? Bu muhteşem kadınlar ve adamlar, 100 yılı aşkın süredir bunlar gibi uçan makineler imal ediyor. Çift kanat sistemi, tek kanada kıyasla %20 daha fazla kaldırma gücü üretiyor. Böylece kanat eni daha kısa, uçağın manevra kabiliyeti daha yüksek oluyor. Bu sebeple hava akrobatları için idealler. Çift kanatlıların nispeten alçak kanatlarında uçağı sağa ya da sola yönlendiren kanatçıklar bulunur. Kuyruktaki irtifa dümenleri,

burnu indirip kaldırmaya yararken ana dümen sağa ya da sola gitmesini sağlar. Öndeki pervanenin varlık sebebi ise bellidir, itiş gücü sağlamak. Her kanadın bir önünde bir de arkasında iki ana kiriş ya da ahşap kiriş bulunur. Bunlar çeper iskeletini oluşturur. Longeron adı verilen bu kirişler sitka ladininden yapılır. Bu ağaç son derece hafif ve bir o kadar dayanıklı bir malzeme olmakla beraber uçaklarda iskelet yapımında kullanılması onaylanan birkaç ağaç türünden biridir. Ahşap kiriş yapılabilecek en doğru şekilde kesildikten sonra ladin ve maun ağacı kontrplaktan yapılma bağlantı plakaları yerlerine takılıyor. Bunlar dipteki dikmeler, yani aşağıdaki ve yukarıdaki kanatları bağlayan dike çelik barlar için. Her kanatta aynı ladin ağacından yapılma 15 iskelet kirişi kullanılacak. Bu kirişler bir hafta suda bekletilecek ki bükülebilsinler. Ardından bir uçlarından kavisli bir kalıba sokulup kurumaya bırakılıyorlar. Kirişler birkaç gün sonra kalıptan çıkartılıyor. Artık aerodinamiğe uygun biçimde ve bozulmayacak şekilde kavisliler. Bunlardan iki tanesi tek bir atkının çevresini oluşturmak üzere birbirine yapıştırılıyor. Araya makas adı verilen kısa ve diagonal kirişler yerleştiriliyor. Her kesişim noktasının iki tarafı da köşebent adı verilen dikdörtgen bir parçayla güçlendiriliyor. 15 adet atkı ön ve arka kanat kirişlerinin arasına çapraz olarak monte ediliyor. Kirişlere çarpacak hava yükünün emilmesi içinse basınç atkısı adı verilen alüminyum silindirler yerleştiriliyor. Bunlar ahşap atkıların basınç altında eğilmesine engel olacak. Basınç atkıları buraya çapraz geçişli metal çubuklar yardımıyla bağlanıyor. Riskli bölgeye ilave yapıştırıcı uygulanıyor. Ön kirişe ve atkıların burnuna bir alüminyum çerçeve çakılıyor. Buna hücum kenarı adı veriliyor. Zira rüzgarın kanatta ilk çarptığı yer burası ve hava yükünün ilk darbesini burası alıyor. Son olarak güçlendirme bantları yine çapraz olacak şekilde atkıların arasına yerleştiriliyor. Tamamlanan iskelet kaplama bölümüne alınıyor ve burada sıcağı hassas polyester malzeme ile kaplanıyor. Bu malzeme ölçüye göre kesiliyor ve kanat çeperine yapıştırılıyor. Yüzeyi ısıtmak ve malzemenin çekerek iyice gerilmesini sağlamak için ütü kullanılıyor. Ardından yapışkanlı yüzeye polyester şerit yapıştırılıyor. Malzemenin üstündeki gözenekleri kapatacak kimyasal da sürüldükten sonra yüzey spreyle uygulanacak poliüretan boya katmanına hazır hale geliyor. Uçağın gövdesinin iskeleti ise son derece dayanıklı, alaşımlı çelik borulardan imal ediliyor. Elektrikli kaynak makinesi birleşme noktalarını yavaş yavaş eriterek birbirlerine kaynamalarını sağlıyor. Parçaları birleştirmek için metal kullanılmadığından kaynatma işlemi yapıya fazladan ağırlık eklemiyor. İskelet boyandıktan sonra alüminyum zemin panelleri ve bölme duvarları takılıyor. Kuyruk kısmına takılan bölme duvarları ise maundan ve ladin kontraplaktan yapılma ve nispeten hafif. Sonra sıra motorun iskeletin ön tarafına yerleştirilmesine geliyor. Motor ya ahşap ya alüminyum ya da kompozit malzemeden yapılan bir pervaneyi çalıştırıyor. Boyanan alüminyum gövde panelleri iskeleti kaplıyor ve motorla kokpitin arasına yakıt tankı yerleştiriliyor. Ardından kanatlar gövdeye monte ediliyor. Kanadın iki katını da destekleyip güçlendiren unsursa dikey çelik kirişler. Bunlar kanattaki ana kirişlerde bulunan bağlantı plakalarına vidalanıyor. Sırada boyası tamamlanmış alüminyum kanatçıklar, kuyruk ve yükselticileri, kaynatılmış çelik üstüne giydirilmiş boyalı malzemeden yapılan dümen ve motor kapağı var. Kokpitin ön camı ve panel de yine bu aşamada takılıyor. Bu ön camın yerine pilotları soğuk havada sıcak tutacak başka bir muhafaza konulabiliyor ve uçak kalkışa hazır hale geliyor.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Volkan'ın her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan'ın.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Hastane çamaşırhaneleri, sağlık temizlik için çok önemli. Bakır enstrüman tamiri, eğilmiş bir tuba nasıl onarılır? At modelleri, bu at modelinin hikayesini kendi ağzından duyacağız. Ve kazı kepçeleri, kazı işlerinde güçlü ve etkileyici bir yardımcı. Ama önce, beyazın da beyazı var. Bugün hastane çamaşırlarının nasıl yıkandığına yakından bakıyoruz. Bazı hastaneler çamaşırlarını kendileri yıkar. Ama artık endüstriyel ölçekte çamaşır yıkama fabrikaları var. Bu operasyonlar genellikle daha büyük ve daha iyi donanıma sahip. Çarşaflar, havlular, hasta önlükleri, tulumlar, temizlik bezleri, ne kadar çamaşır varsa toplanıp çamaşırhaneye yollanır. Yalnızca çoğu tek kullanımlık olan cerrahi kıyafetler çamaşıra katılmaz. Çamaşır yıkama şirketinin kamyonu teslimatı alıp tesise götürür. Burada işçiler kirli çamaşır torbalarını büyük tekerlekli sepetlere boşaltır. Çuvallar tek tek tartılır ve barkodları okutulur. Böylece hastanelerin çamaşırları ayrı ayrı izlenebilir. Torbalarla ilgilenen işçiler çalıştıkları süre boyunca sürekli eldiven takar. Sıvıları, kokuları ve bakterileri çevreye bulaştırmadan taşımak için kumaş değil plastik torba kullanılır. İşçiler torbaları içindekilere dokunmaksızın yırtarak açar ve içindekileri yürüyen banda döker. Torbalar vakumlu bir aletle çekilerek bir balyalama sistemine atılır. Balyalar daha sonra geri dönüşüme yollanır. Bu andan itibaren temiz çamaşırların ayrılmasına kadar geçen süreç tamamen otomatiktir. Kirli çamaşırlar yürüyen banttan sağlam bir kumaş torbaya düşer. Torbanın ağırlığı 55 kilograma ulaşınca bant otomatik olarak durur, dolu torba gider yerine boşu gelir. Dolu torba askılı bant sistemiyle tünel şeklindeki paslanmaz çelik çamaşır makinelerinden birine götürülür. Makinenin içinde büyük bir döner bant, çamaşırları sırasıyla iki ön yıkamadan, kan ve iyot gibi ağır lekeleri çıkarmak üzere tasarlanmış 6 kimyasal yıkamadan, çamaşırları yumuşatan ve asitliğini dengeleyen 5 yumuşatmadan ve 3 durulamadan oluşan bir işlemden geçirir. Yıkanmış temiz çamaşır, tünel yıkayıcıdan çıkıp hidrolik bir prese girer. Pres, kalan tüm suyu sıkarak çıkarır. Presten çıkan sıkılmış çamaşır topağına kek denir. Taşıyıcı bant keki bir asansöre yükleyerek kurutma alanına götürür. Kurutma makinesine bir seferde 2 kek yüklenir. Çamaşırlar kuruduğu zaman kızılötesi bir sensör makineyi durdurur. Kurutma genellikle yaklaşık 22 dakika sürer. Ayırıcı denilen bir döner palet birbirine yapışmış çamaşırları ayırıp hazırlar. Kuru çamaşırlar buradan ayırma bölümüne gider. Otomatik işlemler burada biter ve elle ayırma başlar. Çamaşırlar çeşitlerine göre ayrılıp kumaş torbalara doldurulur. Bir torba hedeflenen ağırlığa ulaştığında otomatik olarak bir taşıyıcı banda düşerek son işlem bölümüne taşınır. Çamaşırlar burada ya katlanır ya da toplu olarak plastik torbalara yerleştirilir. Toplu olarak torbalanacak olanlar vakumlu bir sistemle otomatik torbalama makinelerine taşınır. Makinelerin ya doldurulan torbaları tartan bir tartısı ya da torbaya giren parçaları sayan bir fotoselli sensörü bulunur. Torba hedeflenen ağırlığa veya parça adedine ulaştığında ağzı sıcak kıskaçla kapatılarak makineden çıkar. Bazı çamaşırların katlanması gerekir. Alez, banyo havlusu, hasta önlüğü gibi parçalar bu makinede yanlardan çok kısa süreyle hızlı hava püskürtülerek otomatik olarak katlanır. Düzgünce katlanmış çamaşırlar makinenin altında toplanır ve bir yürüyen bantla nakliye hazırlık bölümüne taşınarak tekerlekli sepetlere yığılır.
yatak çarşafı ve pike gibi daha büyük parçalar farklı bir makinede katlanır. Çamaşır makinenin giriş sistemine tutturulur, ardından makine merdane ve kayışlardan oluşan bir sistemle çamaşırı bir o yana bir bu yana çevirerek düzgünce katlar. Temiz çamaşırlar tekerlekli sepetlerle tekrar kamyonlara yüklenip hastaneye geri götürülür. İşte bu kadar. Korkacak bir şey yokmuş, değil mi? Nasıl yapılmış? Konser ekibinde hayat zaman zaman çok ağır olabilir. Hatta bazen enstrümanların bile ağıt yakası gelebilir. Peki bakır enstrümanların başına kötü şeyler geldiğinde ne yapılır? Profesyonel restorasyon harikalar yaratabilir. Anlamayana davul zurna az ama görünce mutlaka anlayacaksınız. Çok fena hırpalanmış bu zavallı aletler nasıl yapılmış? Konser ekibinde

0: Böyle bu bakır enstrümanlar sapasağlam olur. Restorasyon çalışması bu masif çelik topla başlıyor. Top saksafonun borusuna atılarak derince ezilmiş bölümlerin altına getiriliyor. Enstrümanın dış yüzeyinin çizilmesini önlemek için üstten bir plastik örtü örtülüyor. Ardından çok güçlü bir mıknatıs yüzeyde gezdiriliyor. Mıknatıs topu öyle güçlü bir şekilde çekiyor ki ezik yerler topun içeriden dışarı doğru itmesiyle düzelip 30 saniye içinde kayboluyor. Ardından bir dizi oyma aletiyle enstrümanın üzerindeki işlemeler onarılıyor. Teknisyen görebildiği yerlerde izleri takip ediyor, tamamen silinmiş kısımlarda ise iş kendi yaratıcılığına kalıyor. İlk denemede düzgün yapmak gerekiyor, tek şansınız var. Bu silinip baştan yapılabilecek bir şey değil. Yetenek şart, eller kesinlikle titrememeli. Sırada kopmuş bir nota tuşunu çubuğuna tutturma işi var. Kalıcı bir bağlantı sağlamak için lehim kullanılıyor. Bu parçanın pirinci kararmış. Bu sebeple ayna gibi olana kadar parlatılıyor. Parlatılmamış bir tuşla karşılaştırınca fark açıkça görülebiliyor. Onarılan tuş ve çubuğu yerine takılıp vidalanıyor. Teknisyen tuşun ucuna basarak gerektiği gibi hareket ettiğini kontrol ediyor. Sonra aletin gövdesinin içine bir floresan lamba sokarak hava sızıntısı olup olmadığına bakıyor. Ama önce pürmüzle ısıtarak aktif hale getirdiği bir tutkalı deri bir tuş yastığının üzerine sürüyor. Eski tuş yastığını tuştan söküp yeni parçayı tuşa yapıştırıyor. Tuşu nota deliğine bastırıyor. Dışarı sızan ışık, hava sızıntısı olduğunu gösteriyor. Bunun üzerine ısıtarak tutkalı yeniden aktifleştiriyor. Yastığı tuşun üzerinde hafifçe yana kaydırıyor. Artık basınca tuş nota deliğini tamamen kapatıyor. Şimdi sıra ayağı kornonun gövdesinden kopmuş bir tuş koruyucusunun onarılmasında. Bu ince bir iş. Teknisyen parçayı hidrojen pürmüzüyle lehimliyor. Çünkü hidrojen pürmüzünün alevi çok daha hassastır. Başka bir tezgahta yeni bir parça şekilleniyor. Pirinç bir silindir oyularak yeni bir trompet yay kovanı yapılıyor. Yay kovanı pistonun üstüne takılıyor. Çok iyi uydu. Tüm piston parçaları su ve solvent içeren bir solüsyona yatırılıyor. Ultrasonik bir cihazla solüsyonun içinden yüksek frekanslı ses geçirilerek parçalar mikroskobik hava kabarcıklarıyla bombardımana tutuluyor. Böylece yağlar yüzeyden ayrılıp temizleniyor. Daha sonra kalıntıyı gerilmeden arıtmak için trompet kriyojenik bir dondurucuda soğutularak -185 santigrat dereceye getiriliyor. Tekrar oda sıcaklığına gelince borunun ucundan küçük bir kamera sokularak tuşlara basıldığında piston yuvalarının hizasına bakılıyor. Enstrümanda olduğu gibi sonuçtan ancak çalındığında emin olabilirsiniz. Acaba roman havası biliyor mudur? Hayır. Bu caz. Güzel. Birazdan. Gazi koşusunu asla kazanamazlar ama at modellerine vız gelir tırıs gider. Ve kazıcı kepçelerini kazalım bakalım altından ne çıkacak. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Ma- Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem.

0: iki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
7: Gel.

0: regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Volkan'ın her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan'ın.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkan.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
4: Peki ya sadaka kalp programı fiyatını kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Tekrar hoş geldiniz. At modellerinin artıları ve eksileri var. Veteriner masrafı yok, ahır da gerekmez. Fakat dört nala gitmeyi sevenlerdenseniz pek eğlenceli sayılmazlar. Ama çiftlik, yarış pisti veya vahşi batı temalı eğlence yerlerine çok yakışıyorlar. Bazı at sahiplerinin kişisel sebeplerle model at siparişi verdiği de oluyor. Cam elyaftan yapılma gerçek boyutlarda bir at, cazip bir eğlence olabilir. Ama önce bir sanatçının elinden çıkma, ahşap, alçı veya polistiren bir at heykeline ihtiyaç var. Heykelden yararlanarak bir veya daha çok modelin yapılacağı üç parçalı bir kalıp hazırlanır. Kalıbın yapışmaması için içine bir ayırıcı kimyasal sürüldükten sonra kısmen fırça kısmen püskürtücü kullanarak 0,4 mm kalınlığında bir tabaka halinde jel uygulanır. Bu işlem kolayca tamir edilebilen reçine bazlı bir malzemeyle yapılır. Ve bittiğinde cam elyaf üzerinde parlak bir son kat oluşturur. Jel tabakası kuruyunca yani yaklaşık 3 saat sonra reçine emdirilmiş 2 kat cam elyaf tabakası girmesi zor olan yerlere sokularak yerleştirilir. Sonra hava kabarcıklarını çıkarıp düzleştirmek için cam elyaf ruloyla taranır. Elyaf kırpma tabancası denilen bir aletle kalıbın jel kaplanmış yüzeyinin kalan kısmına reçine ile karıştırılmış cam elyaf püskürtülür. Yine ruloyla tarama yapılarak hava kabarcıkları çıkarılır. Cam elyaf her tarafta 3 mm kalınlıkta bir tabaka oluşturacak şekilde bastırılır. Böylece içi boş at modeli 180 kiloluk bir insanı taşıyacak kadar sağlam olur. Reçine emdirilmiş cam elyaf 2 saatte kürlenir. Kenarlarından tahta takozlar çakılarak yapılan parçanın elle tutulacak kadar kısmı kalıptan ayrılır. Buralardan tutulan parça çekilerek kalıptan çıkarılır. Başta uygulanan ayırıcı kimyasal sayesinde çıkarma işlemi sırasında ne kalıp ne de model zarar görür. Yine de yüzey dikkatle incelenir. Bir taşlama aletiyle parçanın çevresinden taşan fazlalıklar kesilir ve kenarlar düzeltilir. Kalıbın her bir parçasından atın yarısı yapılır. Yani şimdi sıra atı bütün hale getirmekte. Ek yerinin görünmemesi için parçaların içeriden birleştirilmesi gerekir. Ama önce iki parça galvanize çelik parçalarla ve bacakların etrafına sarılan kayışlarla geçici olarak birbirine tutturulur. Modelin içine ulaşabilmek için ön taraftan bir parça kesilir. Önce iki yara arasındaki boşluk, kaportacıların araba tamirinde kullandığı dolgu maddeleriyle doldurulur. Ardından birleşme yeri reçine emdirilmiş çift kat cam elyaf tabakasıyla güçlendirilir. Arka taraftan da bir parça kesilerek farklı bir bölgede aynı işlem tekrarlanır. Daha sonra delikler kapatılır, kesilen parçalar geçici olarak yerlerine galvanize çelik bağlantılarla tutturulur. Yine dolgu kullanılır. Dolgu bir saat içinde kurur, sonra dıştaki tüm bağlantılar çıkarılabilir. Ardından sıra dış tarafa gelir. Parçalar arasındaki boşluklar yine dolguyla doldurulur. Malzeme kuruyunca birleşme yeri elektrikli zımpara makinesiyle temizlenir. Zımpara makinesinin bıraktığı izler çok ince zımpara kağıdıyla elle zımparalanarak yok edilir. Birleşme yerleri artık yüzeyle aynı seviyede. Boyandıktan sonra hiç belli olmayacak. Tüm at asetonla temizlendikten sonra birleşme yerlerine spreyle bir kat astar atılır. Yüzey daha ince zımparayla zımparalandıktan sonra araba boyasıyla boyanmaya hazır hale gelir. Bundan sonrası ressamın işidir. Sanatçı hayal gücünü kullanarak atı hassas airbrush dokunuşlarıyla boyar. Elbette model gerçek bir atın modeli ise o zaman boyamayı atın fotoğraflarına bakarak yapar. Modeli hava şartlarından korumak ve renklerin solmasını önlemek için üzerine iki kat şeffaf koruyucu vernik atılır. İşte modelimiz hazır. Burada yapılacak çok şaka var ama karşımda at gibi sırıtmanızı istemiyorum. Nasıl yapılmış? Kazı kepçeleri gerçekten çok güçlü etkisi olan aletler. Bir kazı kepçesiyle azmeden dağları deler. Başka ağır makinelerin bom koluna takılan kazı kepçeleri, tonlarca ağırlıkta toprak ve kayayı bir seferde kaldırarak hızla kazı yapabiliyor. Evet millet, hazırsanız kazmaya başlıyoruz. Kepçeler farklı ölçü ve şekillerde üretilir. Kazılacak yere bağlı olarak ağızları dişli veya düz ve keskin olabilir. Her kepçe bilgisayarda özel olarak tasarlanır ve ölçeklendirilir. Tasarım işlemi dijital olarak bitirildikten sonra bilgisayar destekli bir lazer kesiciyle güçlendirilmiş çelikten parçalar kesilir. Burada kesici kepçeyi kazı makinesinin kollarına bağlayacak plakaları kesiyor. Kepçenin bom koluna menteşeleneceği kama deliklerini bile aşıyor. Her parçanın ağırlığı 90 kilodan fazla. Kuvvetli bir mıknatıs parçaları kaldırıp işlenmek üzere metal bir palete yerleştiriyor. Şimdi bilgisayar destekli kesici daha ince bir çelik levhadan bir örnek kesiyor. Kepçenin parçaları bu örneğe göre şekillendirilecek. Böylece montajda birbirine uyumlu olacak. Oksiasetilen pürmüzle kepçenin ağzına toprağa saplanması için gereken şev veriliyor. Bu ağız şekli kumlu toprak için. Taşlı veya kirli toprak için dişli bir kenar daha uygun. Daha sonra güçlü bir pres bir parçayı bükerek kavis veriyor. Bu parça kepçenin üst kısmını oluşturacak. Başka bir preste şekil verilen ağız kısmı kalıba göre bükülüyor. Bu kalıp daha önce kesilen çelik örneğin kartondan yapılmış kopyası. Teknisyen ilk büküm açısının doğruluğunu kontrol ediyor. Daha sonra biraz kayganlaştırıcı serperek presi ilk bükümden birkaç santimetre ileri alıyor. İstenilen 90 derecelik açıya genellikle 6 ila 8 denemede ulaşılır. Teknisyen açıdan memnun kalınca diğer ucu da aynı şekilde bükecek. Merdaneler kullanılarak düz bir çelik levha kepçenin alt ve arka çeperlerini yapmak üzere bükülüyor. Operatör her geçişte parçanın kavisini kontrol ederek tam olana kadar devam ediyor. Artık kepçenin tüm parçaları birleştirilmeye hazır. Kenarlar hidrolik bir sistemle çekilerek kıvrılıyor ve kepçenin arka duvarına birleştiriliyor. Çelik örnek tekrar sahnede. Ön tarafa yerleştiriliyor ve yanlar zincirlerle bükülürken rehberlik ediyor. Kenarlar arka tarafla aynı seviyeye gelince bir kaynakçı parçaları önce puntolayarak tutturuyor, sonra da kalıcı olarak birleştiriyor. Ağız kepçenin ön tarafına yerleştirilip kaynaklanıyor. Kaynak işi tamamlanınca çelik örneğin de işi bitiyor. Kalın demirlerle birleştirilen bağlantı plakaları kepçenin üzerine indiriliyor. Hem kavisli parçaya hem de arka parçaya tam oturuyor. Bağlantı düzeneği kepçeye kaynaklandıktan sonra kepçe içten ve dıştan boyanıyor. sarı veya siyah, kazı kepçeleri için popüler renkler. Müşteriler genellikle kazıcının rengine uygun renkleri tercih ediyor. Bir kazı kepçesi yapmak yaklaşık 50 saat sürüyor. Bununla yapacağınız kumdan kaleleri düşünsenize, dalga gelmeden Avustralya'ya varmış olursunuz.

0: aşka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum. Pas peşindeysen.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Westerwald'daki Morlock Motors, Avrupa'nın en büyük Amerikan ürünleri pazarı. Nadide parçaların gelmesi ve gitmesi buradaki tek gündelik iş değil.
1: Evet.
0: Fiyatlar da bunun önemli bir parçası.
1: Amerika'da büyük paraya gidiyorlar. Evet, büyük paraya.
0: Bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Sürekli inişler ve çıkışlar.
2: Ancak çalıntısı daha ucuz.
3: Çok az kişi bu kadar ucuza mal aldı benden. Ağlayacağım şimdi. Gerçekten ağlayacağım. Gerçekten ağlayacağım.
0: Thorn'daki tesiste temizlik çalışmaları var. Mihail Manusakis buradan çok sayıda mal sattı. Morlock Motors'un bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük satış buydu.
3: Sinirliyim, çok sinirliyim.
0: Aynı zamanda da her şeyi satma hedeflerini gerçekleştirmelerine rağmen yaptıkları en başarısız satıştı.
3: Müzayede harikaydı, müşteriler için. Ama bizim için iyi değildi.
0: Yetkililer sadece 300 katılımcı kabul ettiler. Açık arttırma savaşı başlatacak bir kalabalık olmadı maalesef.
3: Her şey çerez parasına satıldı. Çünkü hiç kimse bir şey satın alacak cesareti göstermedi. Bir açık arttırma böyle olmamalı.
4: 8.000 verdiler.
3: Satıyorum. Satıyorum. Bam.
4: 8.000. 8.000.
3: Ağlayacağım şimdi. Gerçekten ağlayacağım.
0: Müşteriler satın aldıkları parçaları bugün ve yarın teslim

0: alabilecekler.
1: En iyi şeyi ben kaptım. İçlerinde en iyisi buydu. En iyisi.
0: İçecek tüccarı Kostas bu arabayı mutlaka almalıydı.
2: 900'e 7 numaralı alıcıya.
0: Ve açık arttırmayı kazandı.
1: Ancak çalıntısı daha ucuz bunun.
0: Hiç değilse bir kişi mutlu oldu.
1: Çok mutluyum. Gerçekten de.
3: Evet, ben de o kadar mutluyum. Maalesef.
0: Kostas bu alışverişe bütçesinin 1/3'ünü bile harcamadı.
1: En fazla 3000 ayırmıştım bu arabaya. Üstümde daha fazla para vardı bu araba için ama 900'e denk getirince harika oldu. Gerçekten.
3: Ya çok fena. Müzayedede riske giren hiç kimse yoktu. Çocukça işler oldu.
1: Evet.
0: Kostas elinde kalan 2100 euroyla bir tane de kamyonet satın aldı.
1: Kamyona sığar mı? Evet, arkadaşım bekliyor.
4: Hangi kamyon?
1: O kamyona sığar mı?
4: Evet.
1: Şuradaki.
4: Evet. Sığar.
1: Sığar mı? Bir dakika durun. Bir dakika, şoföre soralım. Bir şey olmaz derse yükleriz, tamam mı?
4: Tamam, sor o zaman.
1: Bir dakika.
4: Bekliyorum.
0: Normalde Mikhail'in mallarını Bogdan indirir. Ama bugün müşterilerin mallarını yüklüyor.
1: Eyvah. Bu hiç iyi olmadı. Kötü oldu.
0: Mihail yükleme işi için 4 kişi ayarladı. Bu Mihail'e ekstra masraf ama müşterilere bir iyi niyet göstergesi.
1: Bugün doğum günüm.
3: Tahmin ederim.
1: Bugün doğum tahmin günüm.
3: Çok az kişi bu kadar ucuza mal aldı benden. Tebrik ederim.
1: Yunanlar böyledir.
3: Evet, güzel anlaştık.
1: Tamam.
3: Güzel. Seni Petersalara bekliyorum. Elim boş
1: evet,
3: gelmesin.
1: Belgelerle birlikte içecekleri getiririm.
3: Tamam.
1: Konuşuruz.
3: Tamam, anlaştık.
1: Tamam.
3: Güzel. Bazen böyle olur. İşler iyi gitmez. Umarız bugün herkes malını teslim alır çünkü hiç yerimiz kalmadı. Diğer 6 kamyon yarın gelecek. Her şeye gitmek durumunda. Boş yere ihtiyacımız var. Bize yer gerekli.
5: Günaydın. Bugün Morlock Motors'a gidiyorum. Bahçeyi düzenleyeceğim.
0: Julie 4 yıldır Morlocks'un Amerika operasyonlarını yönetiyor. Yani işi oldukça fazla. Müzayedelerde bazen tanıtım, bazen de satış yapıyor.
3: Julie şu anda bir kez daha Morlock Motors için Almanya'ya geldi. Bu defa müzayede için gelmedi. Petersler'ı görmek için geldi.
0: Ama Julie'nin Petersler yolculuğu birkaç metre sonra sona erdi. Otelin otoparkından çıkamadı.
5: Evet, resmen otoparktan çıkamıyorum. Bu otomat hiçbir şey kabul etmiyor.
0: Otomat ne para ne bilet kabul ediyor.
5: Hiçbir şey kabul etmiyor. Olamaz, al şunu.
0: Belki rüşvet alır. Ya da kredi kartı.
5: Merhaba, bana yardım eder misiniz lütfen? Ben bu makineyi anlayamıyorum.
6: Bu mu?
5: Evet.
6: Otelde mi kalıyorsunuz?
5: Evet.
6: Bileti geri götürün. Ücretini de resepsiyonda ödemeniz gerekiyor. Orada ödeyin.
5: Orada mı ödüyorum?
6: Evet.
5: Tamam.
6: Tamam.
5: Teşekkür
6: Rica
5: ederim. Niye her şey bu kadar karmaşık? Yani sadece şu makine para kabul etsin işte. O kadar. Tanrım.
0: Torn'da ise müşteriler bedavaya aldıkları ürünleri teslim alıyorlar. Onlardan biri
2: Mut
0: ya da klasik ordu cipinden geriye kalanlar.
4: 2600, tebrikler.
0: Andre müzayedeyi bitirdikten sonra yaptığı bu alışverişten pek de emin olamadı.
4: Evet, ilk şoku atlattım. Uzaktan daha iyi görünüyordu. Neyse.
3: Arabanın restorasyonunu önce müşteri yapmaya çalışacak. Bir sene falan sonra, yani sıkıldığı zaman biz devralacağız.
0: Yeniden görüşecekler. Müşteri Oliver ise bu araca çok daha az onarım yapacak.
7: Yeniden yola çıkacak. Zor değil. Bir İngiliz arabası.
0: Bu alışveriş Oliver'a iyi para kazandırabilir.
4: 2000'e 199 numaralı alıcıya.
8: Kaç paraya satın aldınız?
7: 4000, 6000'den başladılar ama kimse vermedi.
8: Şansınız varmış.
7: Hafta sonu biri gelecek. Hiçbir şey yapmayacağım.
3: Arabayı 2000'e satın alması ve 3500'e satması beni hiç kızdırmaz. Onun adına sevinirim bile. Benim için iyi tarafı yarın işe geldiğimde o arabayı bir daha görmemektir.
9: Mihail.
3: Johan.
9: Merhaba. En mutlu müşterin merhaba geldi.
0: Bu müşterinin adı Johan. Ve satıştaki iki cipten birini kaptı.
3: İyi günler.
9: Bu da oğlum Emil. Öyle mi? Arabayı sevdi. Sevdin mi?
10: Güzel.
3: Güzel mi? Okula mı gideceksin onunla?
9: Evet. Okula herkes arabayla geliyormuş. Çok cip varmış. Peki ya bizde?
3: En büyüğü var.
9: Aynen. Daha büyüğü var mı?
3: Tank var.
9: Evet, onu unuttuk.
3: Maalesef.
0: Belki bir dahaki sefere. Johan bu büyük oyuncağına 25 bin euro ödedi. Bu oldukça iyi bir fiyat. Mihail'in elindeki 6,5 litre motorlu benzer arabaların fiyatı normalde bunun iki katı.
9: Çok mutluyum. Bence iyi bir alışveriş oldu. Şimdi parça lazım ve bu da masraflarıma eklenecek ama genel olarak iyi oldu.
3: Biraz araştırma yapanlar neyin pahalı, neyin ucuz olduğunu biliyordu. Onların aldıkları fiyatlar normalde asla bulunmayacak fiyatlardı. Gerçekten çok düşük rakamlardı.
9: Teşekkür ederim.
3: Teşekkürler. Parça ararken görüşürüz. İyi yolculuklar. Güle güle. Diğer cip ne oldu?
9: Tabii ki görüşürüz.
3: Lanet olsun.
9: Teşekkür ederim.
3: Kötü şans.
11: Arayan soran yok.
3: Evet.
0: Yarın yeni bir gün.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Yazı getirdi o ilk gün aşkına.

0: Gel aşka.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
9: Yeni program Klasik Araba Kurtarma. Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
12: Julie Peters'la gitmek için elektronik cihazlara güveniyor. Ama ne yazık ki navigasyon cihazı pek yardımcı olmuyor. Cihaza göre çoktan varmış olmalıydı.
13: Ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. GPS. Birinin tarlasının ortasındayım. Tamam. Şu anda resmen birinin tarlasının ortasındayım. Toprak yol. Ama cihaz beni ileri götürüyor. Yani... Asla geri dönemeyeceğim. Resmen burada mahsur kaldım. Çok fena ve bu arabanın dört çeker olduğunu sanmıyorum. Resmen mahsur kaldım ve şimdi buradan geri çıkmam lazım. Bütün yolu geri gitmem lazım. Görüyor musunuz nasıl gideceğim? Gidemem ki. Zaten buraya zor girdim. Bu böyle olmayacak. Tanrım, ben bunu asla yapamam. Hayır. Hayır. İnanamıyorum. Ben bunu yapamam. Buradan asla çıkamam. Asla çıkamam. Bir dakika, belki şuradan dönerim. Kapıya benziyor.
12: Azim varsa çıkış yolu da vardır.
13: Oldu. Hadi lütfen. Eyvah, çarptım. Tamam. Tamam Tanrım, döndüm, evet. Şimdi kapıyı kapatmam lazım. Tamam, gidiyoruz.
12: Julie bir saattir yolda. Gerçi otelden Petersloh'a kadar olan mesafe sadece 20 kilometre.
13: Merhaba. Morlock Motors nerede? Petersloh'taki.
14: Siz çok yanlış gelmişsiniz.
12: Thorn'daki koridorlar boşalıyor. Depodaki büyük arabalardan biri olan bu eski Jeep yola çıkmaya hazırlanıyor.
15: Benim adım Mihail. Bu arabayı müzayededen aldım. Fiyatı hoşuma gidince açık arttırmaya katıldım ve aldım. Güzel bir araba.
16: 6.000 euro verdiler. Yok mu artıran? 6.000. Tebrik ederim.
17: Gratuliere.
12: 80 yaşındaki bu klasik araba müzayede günü çalışıyordu. Ama bugün...
15: Çalışmasını bekliyordu. Daha önce çalıştı.
12: Araçlar oldukları gibi satılıyor. Yani ikinci seferde çalışmazlarsa bu sorumluluk alıcıya ait oluyor. Ama Ingo bu konularda çok yardımcı oluyor.
6: İlk olarak her şeyi kontrol ediyorum. Jikle de sorun yok ama telini biraz gerdim. İşte evet bu kadar. Motor soğukken biraz daha fazla yakıt gerekiyor. Onun dışında bir sorun yok. Marşa basmadan önce biraz pompalamak gerekiyor. Şimdi başka bir şey denememiz gerekiyor. Bir şişenin içine biraz benzin alalım.
12: Ingo Peterslah'da çok uzun zamandır çalışmayan motorları canlandırmak için bazı müdahalelerde bulunmak zorunda kalıyor.
6: Karbüratöre konan benzin sprey görevi görür ve motoru çalıştırır.
12: 6 silindirli ve 77 beygir gücündeki bu motor acaba çalışacak mı?

0: harika.
1: Ingo 15 yıldır Morlock Motors'da boşuna çalışmıyor. İşte sonuç.
2: Ingo öğrenciyken okul çıkışlarında go-kart sürdükten sonra yanıma gelirdi. O günden sonra da bir daha gitmedi. Hep yanımda

0: kaldı.
1: Evet, gitmedim.
2: Bir zamanlar Amerikan ordusunun nakliye aracı olan bu cip, şimdi çekici üstü de Bavyera yolculuğuna çıkıyor.
3: Tamam. Harika. Harika oldu.
1: Her garaja gerekiyor. Her koleksiyoncuya lazım. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma. Normalde 10 bin euro ama bedavaya kaptılar.
3: Bu cipi kendi başıma toplamayı planlıyorum. Biraz da süsleyeceğim. Güzel olacak.
2: Ve olur da motoru bir daha çalışmazsa, Esterwald'da tamir edecek birileri var. Julie 2 saat sonra Petersloh'a vardı. Diğer bir deyişle iniş yaptı.
4: Bu bir roket mi?
2: Julie buraya sadece bir kez ekiple tanışmak için gelmişti. Morlock'un depolama mantığını tanıyıp takdir edecek vakti olmamıştı.
5: Ben istifçi değilim. Bir şey kötüyse onu çöpe atarım. Ama bir değeri varsa atmam tabii ki.
4: Bu da ne? Elinde ne olduğunu nasıl bilebilirsin? Ne eksik, ne lazım, nasıl bileceksin ki? Yani ne sağlam, ne bozuk, hiçbirinde bir etiket yok. Bu halde, neyse.
5: Ben anlamıyorum. Ne demek kaotik? Neresi kaotik?
6: Bahçe çok kaotik. Öyle yani mi? Bakınca öyle görünüyor.
2: Ama bahçede iyileşme için çok yer var. Toparlamak için de.
5: Buranın neresi kaotik acaba? Burası bir garaj. Nasıl görünecekti?
2: Julie de bu sorunun cevabını arıyor. O yüzden buraya geldi. Amacı ise Morlock Motors'a bir sistem kazandırmak. Nasıl olacaksa artık.
4: Burada lastik var, orada var, orada var, şurada var, şurada var. Bunların hepsi buradan gitmeli ve bütün lastikler şurada olmalı. Gerçekten. Yani bu halde neresinden başlayacaksın ki? Yani neresinden tutacaksın bunu?
2: Mevcut sistemi anlayabilen çalışanlarsa şanslı.
5: Yola çıkabilecek araçlar binanın arkasında. Orada kapalı bir depomuz var. Arazi araçlarımız için yer var. Askeri araçlar için var. Büyük cipler için var. Minibüslerimiz var. Sonra polis arabalarımız var. Ayrıca belli bir markaya özel bir yerimiz de var.
2: Sistemli veya değil, Julie'ye göre bir şeyler yapmak kesinlikle şart.
4: Kendine ait bir sisteminin olması kötü değildir ama o sistemi yürütmek için hep burada olman gerekir. Mihail çok meşgul, hep burada olamaz. O yüzden kendi sistemini buraya gelen her bir kişiye uygun olacak şekilde yapması lazım. Burası çocuklara göre organize edilmeli ki maymunlar bile becerebilsin.
6: Tabii.
4: Gerçekten öyle. Buraya geldiğimde yardım edebileceğimi, yani gerçekten öyle düşünmüştüm. Ama şu an nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Gerçekten.
5: Düzeltilecek bir şeyler var. Tabii ki var. Düzeltilebilir. Daha çok adam, her gün çıkan 1 veya 2 araba, işte o zaman burası boşalır. Her şey rahatlar.
2: Julie'nin bu endişeleri, Morlock Motors'un kumanda merkezinde olumlu karşılandı. Mihail'in sağ kolu Alex, tam bir işbirliği yapacağını söylüyor.
4: Evet, her şeyi yeniden organize etmeliyiz.
7: Her şeyi mi?
4: Her şeyi.
7: Julie, tek soru. Ne kadar sürer? 1 hafta mı yoksa 6 ay mı?
4: 10 kişi, 2 ay. Her gün 10 kişi, 2 ay.
8: Oh. Temizlik için mi?
4: Çalış, çalış, çalış. Değil mi?
7: Evet, şöyle yapalım. Sen içeri gir ve askerdeki gibi konuş. Herkes güverteye.
4: Evet.
7: Sonra bence herkes yardım eder. Sabah 9'da başlayalım ve akşam 6'da ne başardığımızı kendin göreceksin.
4: Onu diyorum zaten.
7: Ve,
4: 10 kişi,
7: ve ondan sonra
4: 2 ay.
7: Elemanlar için çok daha kolay olur. Her şeyi bulurlar.
4: Evet ve harcanan zamanı da katarsan...
7: Aramak için...
4: Günler kazanırsın. Evet.
7: Evet kazanırsın.
4: Evet.
7: Kesinlikle. Ama Michael işte bunu görmüyor.
5: Kaosla alakası yok bunun. El aletleri bir yerlerde zaten. Bizim derdimiz biz aynı arabadan günde 25 tane toplamıyoruz ki. Biz çok değişik motorlar topluyoruz. Yani bir saat boyunca o motora özel bir şey arıyorsan tabii ki arayacaksın.
7: Bu konuyu,
4: sana yardım
7: bu
4: ederim.
7: Konuyu Bay Mike gelene kadar bekletebilir miyiz? Olur mu?
4: Neden? Yetki bende bugün. Niye bekleyeceğini söyle bana. Bana iyi bir sebep verirsen bir şey söylemem ama sebebini söyle.
7: Çünkü elemanları para kazanmak için araba tamir ederken görmezse eğer o zaman
6: evet.
7: Mike bize çok kızar. Bize fırça atar.
4: Tamam anladım tamam.
7: Bu işi sonra yapalım olur mu?
4: Tamam tamam. Tamam.
7: Dört gözle
4: onu
7: bekliyorum kovalarız,
4: onu. Sonra yaparız tamam.
7: Evet, iyi günler. Eğlenceli olacak.
0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut.

0: Alaska.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında kıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Bu var ya bu.
10: Yok, dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Torn'daki teslimatlar sorunsuz bir şekilde devam ediyor.
17: Merhaba, polis arabası için mi?
18: Evet. Merhaba, ben Deni. Polis arabasını satın aldım.
13: Polis arabası mı?
18: Evet, polis arabası. Evet. Bu açık arttırmaya sırf eğlence olsun diye katıldık. Ve gerçekten çok güzel bir sonuç oldu.
16: 2000 Euro'ya 235 beygirlik bir araba. Tek sıkıntısı ise 3,5 litrelik motorun şu an çalışmaması.
19: Polis arabası. Gerçekten de bedavaya aldılar. Özellikle benim için. Pahalıya aldım, çok masraf ettim. Nakliye parası verdim ve ucuza sattım.
16: Bedavaya alınan araba kamyona yükleniyor. Tabii ki kontrollü bir şekilde.
20: Ben ama trafiği düzenliyorum. Görevim trafiği düzenlemek. Bir yıldır bu görevdeyim. Ve eğlenerek çalışıyorum.
16: Bugünkü eğlencenin kahramanları bir çekici vinci ve bir polis arabası.
18: Çürük halat kullanırsan bu olur.
20: Burada sorun olmaz. Biz sorunları çözeriz.
16: O zaman bir daha deneyelim. Belki olur.
21: Gördüğünüz gibi şimdi de meşhur düğümlerinden birini atıyor.
16: Arabayı çekicinin üstüne hep birlikte iterek de bindirebilirlerdi.
20: Düğüm dayanır mı? Oh.
18: Koptu. Şimdi oluyor.
21: Evet, üçüncü de olur.
18: Aa, yeter ama.
17: Ne derdi var?
18: Yarıya kadar gelince kopuyor.
17: Nereden bağlıyorsun?
18: Aksın olduğu yerden bağlıyorum.
16: Nihayet sadece seyretmeyen ve gerçekten yardım eden birisi. Bu kadar.
18: 200 kilometre yol gideceğiz. Ama acelemiz yok.
21: Sakince gideceğiz.
16: Tabii araba römorkun üstünde kalırsa. Julie'nin yeniden yapılanma planları henüz tam destek görmedi. Julie, Mihail'in yokluğunda kendini oyalayacak bir şeyler arıyor.
19: Hiç kimse ayaklarını masaya koyamaz. Eğer ayağını masaya koyarsan o zaman sonuçlarına da katlanırsın. Öyle değil mi?
16: Patronun masası çok sevdiği dekoratif eşyalarla dolu. Ve birilerinin yaklaşması bile yasak. Yine de kimse bir şey demiyor.
19: Julie sıradan biri değil tabii ki. Normalde kimse yapamaz. Ama Julie benim için çok şey yapıyor ve yaptıkları Amerika'da çok önemli işler olduğundan koltuğuma oturmasına ve masamı kurcalamasına hiç kimse hiçbir şey demiyor.
21: Evet.
0: Morlock Motors. Evet, İngilizce biliyor musunuz? Aa, güzel. Ben de birazcık İngilizce ve birazcık Almanca biliyorum. Nasıl yardım edebilirim?
16: Julie normalde Amerika operasyonundan sorumlu. Ürün tedariği ve nakliye işlerini ayarlıyor.
0: Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Güle güle.
16: Julie'nin yeni görevlerden de keyif aldığı belli oluyor. Telefonda satış tecrübesi. Yeni bir yetenek.
3: Morlock Motors, ben Stefan.
0: Niye o kadar kibar cevap veriyor?
3: Evet, iletirim. Tamam, görüşürüz.
0: Telefona yanlış bakıyorsun. Morlock Motors, ben Stefan. Olmaz, Morlock Motors.
3: Tamam.
16: Telefon konusunda belli ki eğitim lazım.
0: Çalıyor mu şimdi?
3: Hı-hı.
0: Cevapla. Morlock Motors.
16: Belki biraz fazla hırslı oldu.
0: Alo.
16: Almanya pazarı için.
0: Alo. Tamam, teşekkür ederiz.
3: Tamam.
19: Şimdi elimden gelse elbette o müşteriden özür dileyim diyeceğim. Ama onu nasıl bulacağım? Telefondan sonra umarım kaçmaz. Yani özür dileyemem. Kaçtı.
0: Konuşmadı galiba, korkuttum onu. Belki o kadar agresif değil, o kadar değil yani.
19: Orada olsaydım o telefonu ben açardım. Julie'nin de müşteriye bağırmasını seyretmezdim. Ama açıkçası bir kızdan korkan biri de bana müşteri olmasın yani.
0: İyi günler Morlock Motor.
3: Tamam.
19: Şimdi elimden gelse elbette o müşteriden özür dileyim diyeceğim. Ama onu nasıl bulacağım? Telefondan sonra umarım kaçmaz. Yani özür dileyemem. Kaçtı.
0: Konuşmadı galiba, korkuttum onu. Belki o kadar agresif değil. O kadar değil yani.
19: Orada olsaydım o telefonu ben açardım. Julie'nin de müşteriye bağırmasını seyretmezdim. Ama açıkçası bir kızdan korkan biri de bana müşteri olmasın yani.
0: İyi günler.

0: müşterilerin telefon tepkilerini keyifle test ediyor. Müşteriler hoşlansa da hoşlanmasa da.
1: Aa, tamam peki, biraz bekler misiniz lütfen? Aa, teşekkür ederim. Alex, ikinci hat.
2: Evet, tamam, bakıyorum. Evet, şimdi ikiye bas. Bu ve bu. Kapat lütfen. Tamam, çalıyor. Hayır, çalmıyor.
1: Hayır, kapattım.
2: Bir daha arayacak.
1: Tamam, dokunmam.
2: Sorun yok.
0: Böylelikle Julie telefon sisteminin gizemiyle baş başa kalıyor. Yoksa kalmıyor mu?
1: 212 neden yanıp sönüyor?
2: Neden mi? Alo? Ha, müşteri hattaymış. Neyse, nasıl yardımcı olabilirim?
0: Torn'daki müşterilerin satın aldıkları şeyleri teslim almaları için 2 saat süreleri kaldı. Mihail büyük miktarda stok eritti ve aralarında sıra dışı eşyalar da var.
3: Tamam.
4: 208 numaralı parça. Bir marangoz tezgahı.
3: Hayır, bu bir tezgah değil. Bir planya makinesi.
4: Bir marangoz. Marangoz tezgahı.
3: Tezgahta ahşap işlersin. Ben bunu tamir edeceğim ve kendim kullanacağım.
5: Felaket, felaket. Kaç para verdi?
4: 153 numaralı müşteri. 325 euro.
5: Ay, ben de o parayı alsaydım inanın çok sevinirdim. Biraz temizleyip kablosunu takarsan öyle bir makine yani.
3: Yenisi 8 veya 10 bin euro.
5: Çok kötü, çok kötü.
0: Ama bundan daha iyi alışveriş yapan biri daha var. Ingo o müşterinin aldıklarını teslim etmeye hazır.
6: Böyle olmayacak. Katlamak gerekiyor. Bu şekilde taşınmaz bu alet. Bunlar nasıl üretici anlamadım.
0: Toplamda alınan 15 spor aleti bu ganimetin sadece ufak bir kısmını oluşturuyor.
7: Ne çok eşya var burada. Vay canına.
6: Teslim almaya mı geldiniz?
8: Birkaç parça eşyamız var.
6: Hepsi hazır.
0: Askeri eşya satıcısı Mike sadece spor aletleri almadı. Yeni bir şirket arabası da aldı. Ayrıca...
8: Çekici kancası...
6: Bir dakika. Parti numarası kaç?
8: 224, 213, 74 ısıtıcı, 70 askeri çadır, 51, 171,
6: kanca.
8: Çekici kancası. Evet, 215'ten 220'ye kadar.
6: Hepsi spor aleti.
8: Hepsi spor aleti.
6: Michel burada olsa sinirlenirdi. Çünkü Michel'i bitiren müşteri bu adamdı. Her şeyi... bedavaya satın aldı.
5: Ben 5 parasız doğdum, 5 parasız da öleceğim. Arada kazanıyorsun ve kaybediyorsun. Bu müzayede benim için hiçbir şey kazanmadığım bir müzayede oldu.
0: Petersloh'ta boşa çıkan bu kadar yer hariç. Bu hacimli malların ne zaman ve nerede saklanacakları artık Mihail için bir sorun değil.
8: Bu makine çok büyükmüş. Ben bu kadar yer tutacağını asla tahmin etmemiştim.
0: Toplamda 30 parça eşya satıldı. Mike'ın hazırlıklı olması ve çok sayıda araçla gelmesi çok iyi olmuş.
8: Hallettik.
0: Makinelerin tanesi Mike'a aşağı yukarı 50 euroya geldi. Yenileri bunun 30 katına satılıyor. Hatta daha fazlasına.
6: Delikanlı, evet, çok şanslısın.
8: Daha iyisi olamazdı. Her şeyi yükledik, sıkıca bağladık. Güzel oldu. Harika.
0: Bu müzayede de Mike çok iyi fiyata ürün alan 150 katılımcıdan biriydi.

0: yok pahasına alışveriş yaptı. Son araç da yüklendikten sonra son müşteriler Thorn'u terk etmeye başladı. Müzayede defteri nihayet kapandı. En azından şimdilik.
1: Şunu öğrenmiş oldum. Bir müzayede yapacaksan en az 20 bin kişinin katılmasını sağlamak zorundasın. Ya da internette yapacaksın. Biz bundan sonra internette müzayede yapacağız. Herkes kendi evinden teklif verebilecek.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
17: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
18: Zıplaman gerçekten işe yarar.
17: Ne de motorun durması onları yıldırır.
18: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
17: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
18: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Bundan birkaç ay önce bir koleksiyoncunun araba koleksiyonu Morlock Motors'a teklif edildi. Mihail koleksiyonunu satın aldı ve başkasına sattı. Bugün koleksiyona bir daha bakıyor. Julie ise onu ilk kez görecek.
19: Ay, inanmıyorum.
0: Eşi benzeri olmayan 16 parça. Tutkulu 16 farklı otomobil. Yaşayan bir efsane. Araçların eski sahibi bu koleksiyon için 30 yıl çalıştı.
1: İnanılmaz bir iş. Bu işi yapması için kime soracağımı bile bilmiyorum. Hiç kimse yok.
19: Evet. Aman Tanrım. Şuna bakar mısın?
0: Bugüne kadar gizli bir garajda tutulan ve halka açılmayan bu olağanüstü koleksiyon kısa bir süreden beri yeni sahibine aitti. Ama artık...
1: Bu arabaları bizden alan müşteri onların eski koleksiyonundaki arabalarla uyumlu olmadığını düşünüyor. O yüzden onları tekrar satmamız için bizi etkilendirdi. Biz de bir araştırma yaptık ve fiyat açısından en iyi kazancın Amerika piyasasında olduğunu gördük. Oraya yönleneceğiz.
0: Bu Julie'ye uygun bir görev. Ayrıca aynı koleksiyondan ikinci defa iyi bir kazanç elde etme şansı da ortaya çıktı.

0: Bütün arabalar çok güzel.
1: Bu benzersiz arabalar kendi ana vatanlarında kesinlikle çok daha cömert alıcılar bulabilir.
2: Çok güzel. Tek bir eksiği var. O da tavan.
0: Tavanı yok mu?
2: Tavanı yok.
0: Yani sadece iyi havaların arabası.
2: Eğer Florida'da yaşıyorsan ve Kaliforniya'daysan sana ne lazım?
0: Güzel. Bu araba çalışıyor mu? Bir tur atayım.
2: Hayır. Freni yok. Fren masamın içinde duruyor. Fren basıncı yok.
0: Niye aldın? Her şeyi bozuyorsun sen. Aldığı her şeyi bozuyor.
2: Doktor.
0: Satın aldığında çalışıyorsa aldıktan sonra çalışmıyor. Niye? Bu araba mükemmel. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama o aldı ve bir anda frensiz kaldı.
1: Julie'nin şimdiki görevi ise bu fantezi arabaları iyi bir paraya çevirmek.
0: Güzel değil mi? Çok güzel. Aman tanrım, şuna bir bakın. Amerika'da özel araba müzayedeleri vardır. Uzmanlık alanları bunlar gibi elden geçmiş ve orijinal olmayan koleksiyon arabalardır. O şekilde bir veya iki müzayede var Amerika'da ve normalde yılda bir defa Las Vegas'ta düzenliyorlar. Bazen yılda iki defa ama genelde bir defa. Binlerce insan geliyor ve bunlar gibi güzel, özel çok araba oluyor. Ve Amerika'da büyük paraya gidiyorlar. Çok büyük paraya.
1: Dahası bu arabalar hak ettikleri o büyük sahneye nihayet çıkacak. Tabii Julie, potansiyel alıcıları kendi hevesiyle ve ayrıntılı bilgisiyle ikna edebilirse.
2: Koltuk dışa dönüyor.
0: Döndüğünü biliyorum ama nasıl?
1: Detaylar tabii ki çok önemli.
0: Sahiden mi? Neyse. Bununla yola çıktığını hayal edebiliyor musun?
2: Geri döndür.
0: Bakar mısın şuna? Yola çıkalım bu arabayla. Oh. Düğmesi mi var yoksa aşağı mı çekiyorsun?
2: Hayır, biraz zor.
0: Hayır, kolu var.
1: Kapı mekanizması bile ince bir zevkle tasarlanmış. Ama çözebilirseniz.
2: Dışarı çıkamazsa konteyner Amerika'ya varana kadar içinde otururuz artık.
1: Morlock'taki iş tanımlarından biri de sabırdır.
2: Hava deliği var.
0: Bu bir Vegas arabası. Bu araba Vegas'ta müzayedeye girmek zorunda.
2: Las Vegas'ta düzenlenen müzayede, Hollanda'da düzenlediğimiz müzayedeyle kıyaslanamaz. Las Vegas'taki müzayedeye sadece profesyoneller gelir ve düzenli olarak gelirler. Çok sayıda zengin ve canı sıkkın insan gelir. Kimsenin görmediği bir şey görürlerse, iyi parayı alacaklarını rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Bu araba Almanya'ya 70 yaşında ve paslı bir halde geldi. Ülkesine yarasa adamın arabası olarak geri dönecek. Böyle bir dönüşüm Amerika'da bile ilgi görecektir.
3: Çok güzel.
1: Ve çok cömert alıcıların gelmesini de bekleyebilirsiniz.
0: Şuna bak. Bunlar gerçek mücevher. Muhtemelen gerçek taşlar, evet. Muhtemelen de yakut ve gökzümrüt. Eminim. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Hiç görmedim. Hiçbir zaman görmedim. Ama müzayede için iyi bir şey bu. Çünkü sen konuşuyorsun. Fiyatını sen belirleyebilirsin çünkü bir fiyatı yok. O yüzden bana bir rakam veremediler. Bir fiyatı yok. Türünün tek örneği dünyada sadece bir tane var. Tüm dünyada. Ben buna 200 bin dolar derim. Çok rahat hem de. Evet, bana göre o rakam Amerika'da hiçbir şey. Bunun gibi dünyada tek olan bir araba için hiçbir şey. Bence en az 200 bin. Evet, kesinlikle öyle düşünüyorum.
2: Amerika'da farklı standartlar vardır. Böyle arabalara vize gerekmez. Plaka takarlar ve yola çıkarlar. Ama Almanya'da vizeye girmesi gerekir. Tamircinin yardımıyla vizeye sokarsın.
1: Anahtar kelime farklı standartlar.
0: Michael en kötü durumda Jay Leno'ya ulaşmalıdır belki de. Evet. Jay Leno bunun gibi çılgın arabalar biriktiriyor. Kocaman bir müzesi var. Evet, türünün tek örneği arabalarla dolu. Yani Jay Leno'yla iletişime geçersek... Evet.
1: Julie daha önce yüzlerce araba yolladı. Mihail'le gece uçuşlarına katıldı ve arabaları Westerwald'a ulaştırdı. O yüzden Amerika'nın en ünlülerine neden ulaşmasın ki?
2: Julie'nin aklında işe yarar bir plan varmış gibi görünüyor bana sorarsanız. Arabayı Jay Leno'ya göstermemiz lazım diyorsa o zaman Jay Leno'ya gösteririz.
1: İster bir ünlüye doğrudan satış olsun, isterse de bir Las Vegas müzayedesi olsun. Julie bu arabalara düşük gümrük ve nakliye rakamları ve yeni alıcılar bulmak zorunda.
0: Sadece iki tane götüreyim çünkü belirlediğimiz taban fiyata gitmezlerse bir yere taşıyıp saklamamız icap edecek. İkinci olarak da belki Jay Leno'yla iletişime geçebiliriz. Jay Leno büyük ihtimalle arabalarla çok ilgilenecektir. İşin zor tarafı onunla iletişime geçmek olacak. Ve belki geçebilirim.
1: Şimdilik tek satıcı Mihail olsa bile sadece komisyon konusu bile bu satışta çok önemli olacak. O yüzden acele etmeyip Julie'ye zaman tanımak gerekiyor. İstediği kadar zaman.
2: Arabaların burada birkaç hafta daha kalması ya da yarın gemiye binmesi benim açımdan hiç önemli değil doğrusu.
1: Patron iyi anlaşmaların meyve vermesi için bazen zaman gerektiğini biliyor. Çok zaman.
0: Bu önceden de böyle kirli miydi?
3: Hayır, değildi.
0: Ben mi kirlettim yoksa?
2: Öğrendik ki en iyi piyasa... Kafamdaki şu aptal gözlükten sıkıldım.
3: Baştan beri var.
2: Ne yapayım peki?
3: Geriye tak.
2: Karnaval gözlüğü bunlar. Hiçbir özelliği yok ki.
3: Temizlendi mi?
0: Hayır.
2: Benimle dalga geçiyorsun sen. Baştan mı çekeceğiz hepsini yani? Hadi be.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyemiyor.
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
16: Bankam Sonbank kartım Hadi.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Elimizdeki bu 66 model kamyonu daha modern bir hale getireceğiz.
1: Biraz yakıt kaçırıyor. Hadi hadi, tam orada el freni. Saldırıya mı uğradın sen?
0: Bir haftadır yıkanmadım.
1: Bu her şeyi açıklıyor.
0: Evet, bu kamyonu yapmak için can atıyordum ama... Çerçeveyi kesip bölümlere ayırmamız gerekiyor.
1: Burada birçok şey temas ediyor.
0: Bu bloğu, tamam mı? Bu kesinlikle bloğa çarpıyor. Sorun bu.
1: Bana işkence etmek isterseniz bir şeyi boyatın.
0: Bu harika görünüyor dostum.
1: Bunu bir araba fuarına götürürsen kazanabilirsin.
0: Ben Willie Holden ve 15 yıldır araba yapıyorum.
1: Ben Steven Holden ve hayatım boyunca Willie'nin kardeşiydim.
0: Arabalar üzerinde çalışma bir meydan okuma ama şimdi bunu bir üst seviyeye taşıyoruz.
1: Programımız bizi bir teste tabi tuttu. Bir araba bulup onu 25 bin ya da daha azına tamir edeceğiz. Arabayı olabildiğince havalı ve eğlenceli hale getireceğiz.
0: Bütçenize uygun, güvenilir bir araç mı istiyorsunuz? O iş bizde.
1: Hey, bu 66 model çift arka tekerli Ford'u internette buldum. Bence bir göz atmalıyız.
0: Adam ne kadar istiyor?
1: $5,000.
0: Tamam, ben varım. Yapalım şu işi.
1: Şimdiye kadar gördüğüm 1960'larda çift arka tekerli Ford pek yoktu. Evet, onu göreceğim için heyecanlıyım.
0: Manuel mi yoksa otomatik mi?
1: Standart.
0: Umarım iyi bir motoru, şanzımanı, debriyajı ve aksı vardır. Yani temel şeyler. Bu kamyon için en havalı bölüm. Çünkü kasası yok. Günlük araca bir kasa ekleyeceğiz.
1: Sürüş alet kutusu.
0: Tüm bu aletlere aynı anda sahip olduğunu hayal edebiliyor musun? Krikon var, kompresörün var, darbeli matkabın var. Neye ihtiyacın varsa bende var. Bu kamyonu internetten bulduk. Adamla iletişime geçtik ve buraya geldik çünkü uzun süre kalmayacağını biliyorduk. Bugün burada 66 model bir arabaya bakıyoruz. Fabrika çıkışlı, bir ton taşıma kapasiteli ve çift arka tekerli. Pekala, kaputun altın için iddiaya girelim mi?
1: 106.
0: 292. V8 olsun.
1: Kaybetmek
0: berbat. Evet öyle. 6 olması umurumda değil. Sadece...
1: Torkun olduğu yer orası.
0: Volanla birlikte 81 beygir gücü falan var.
1: 81 beygir gücü ama torku çok iyi.
0: Tekli karbüratör yetmez.
1: Dörtlü olmalı.
0: Evet.
1: Ve egzoz başlığı gerekiyor.
0: En önemli şey frenler var mı? Direksiyon var mı? Sürücü yeri sağlam mı? Şasi düz mü? Her şey yerinde mi? Kamyondan bir şeyler çıkarabilecek miyiz? Her projede olduğu gibi gerçekten temel bir kısımla başlayıp sonra her şeyi halledebiliriz.
1: Radyatör lazım gibi görünüyor. Fan kanatları bükülmüş, radyatör aşınmış. Görünüşe göre soğutma sıvısı da sızdırıyor.
0: Giriş sağlam görünüyor ama belki de değildir. Motor yuvası olabilir mi? İçinde hiç soğutma sıvısı var mı?
1: Kesinlikle bir sızıntı var.
0: Fabrika radyatörünü tamir edebileceğimizi umuyorum. Çünkü bu kamyon için radyatör almak $800 civarında.
1: Doğru.
0: Sanki benzin sızdırıyor gibi. Burası çok kötü benzin kokuyor.
1: Benzin kokuyor.
0: Evet, şunun arka tarafını keselim diyorum. Şoför kısmına bakalım. Tavanı ve köşesi nasıl duruyor görelim.
1: Dostum harika görünüyor. Gösterge paneli harika.
0: Sadece gösterge paneli $500. Taban döşemelerinde tamirat yok sanırım. Kabin köşeleri sağlam.
1: Tavan daha iyi günler görmüş.
0: Evet evet, tamire gitmiş.
1: East Point şehri, Georgia.
0: Bu muhtemelen kabindeki deliklerin sebebini açıklıyor. Bir çeşit ışık, raf ya da başka bir şey.
1: Evet.
0: Koltuğu bayağı yıpratmışlar.
1: O tarafta büyük bir boşluk var.
0: Evet, o taraftakiler bir sürü diş izi bence, baksana.
1: Her şey eksiksiz görünüyor, hepsi tam. Bence iyi bulduk dostum.
0: Evet, haklısın. Fren pedalına basabilirsek, herhangi bir direnç varsa bu kamyon yol alır. Bence kesinlikle fiyatına değer.
1: Kesinlikle.
0: Aslında dürüst olmak gerekirse ucuza bile alıyoruz.
1: Evet ama ona söyleme.
0: Kesinlikle söylemem. Bence oldukça sağlam bir şeye bakıyoruz. Temelde tekerlekli bir alet kutusu ya da kurtarma aracı gibi bir şey. Şu yakıt pompasını gördün değil mi? Biraz baştan sağma gibi.
1: Evet.
0: Demek istediğim, motora yakıt sağlamaya çalışmasalardı bunu oraya koymazlardı. Anahtarı çevireyim de bakalım elimizde ne varmış. Belki de bir yerlerden benzin fışkırdığını görürüz. Basit bir şeyle başlıyorum, tamam mı?
1: Evet, devam et.
0: Sadece anahtarı çeviriyorum. Hazır mısın?
1: Tamam.
0: Çalıştırdım.
1: Biraz yakıt sızdırıyor.
0: Anahtarı çevireyim mi?
1: Hayır, sanırım çalıştırabiliriz.
0: Tamam, hazır mısın?
1: Başlat.
0: 1-2-3. Vay canına. Her zamankinden daha iyi gitti. Motorun sesi gerçekten harika. İyi misin?
1: Evet.
0: Yanıyor mu?
1: Biraz benzin sızdırıyor ama bence iyi.
0: Tamam. Çekmecelerimiz var. Hiç bir şeye çarpmamış. Bunlar genelde oldukça yıpranmış olur. Tüm aydınlatmaları duruyor.
1: Her şey temiz dostum.
0: Yani...
1: Düzgün.
0: Bu paraya alabileceğimiz...
1: Kesinlikle.
0: En sağlam parça. Yani 1500 dolara. Bence bu tarafta iyiyiz.
1: Katılıyorum.
0: Cana bu yükü verip buradan çıkacağız.
1: Bu taraf olduğu gibi görünüyor.
0: Sanırım.
1: Evet.
0: Evet efendim.
1: Tamam, yukarı yukarı. Biraz daha yukarı. Yukarı yukarı.
0: Çamurluklar iyi mi?
1: Evet, iyisin.
0: Burayı düzeltmeye çalışıyorum.
1: 60 santimetre.
0: Aşağı iniyorum.
1: Devam et. Devam et.
0: Önünü kapatmak zorundayız. Kriko'nun ulaşacağını zannetmiyorum. Yaklaşık 30 santimetre aşağı inmesi gerekiyor ama sadece 5 santimetre indirebiliriz. Hay ben... Sesli söylemek istediğim tüm kelimeler işte. Sana planımızı anlatayım. Şimdi, kasanın çerçevesi burada en üst düzeye çıkar. Tabii ön tarafta da aynı şekilde en üst düzeye çıkar. Çift tekerlekler bir arada durduklarında büyük bir kaymaya sebep olur. Yani tekerleğin iki parçası birbirine dokunur. Bunu yükseklik bakımından maksimum sınırına çekeceğiz. Lastiğin yukarı, ileri ve geri gitmesi fazlasıyla yerimiz olduğunu gösterecek. Bunu kullanacağız.
1: Çünkü kayma bu lastiği kesinlikle tekerlek yuvasında daha ileri götürür.
0: Bu yüzden lastiğin kasanın çerçevesine çarpmaması için yeterli miktarda yer bırakmamız gerekiyor. Şimdi bu boşlukta ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Bu içinden top geçecek kadar büyük, yani bununla bir şeyler yapmamız gerekecek. Bence açıkçası evet, bence çerçeveyi kesip ayırmalıyız.
1: Evet, kısaltıp buraya yaklaştıralım.
0: Evet.
1: Kasayı buradan çıkarmalıyız ve tekerlekler için kesmeliyiz. Sonra kasa kapalıyken bunu kesip kısaltalım.
0: Şu anki çalışma yüksekliği uygun mu?
1: Bence iyi.
0: Logan'ı tanımayanlar için bir kez daha söyleyeyim, çok iyi bir kaynakçıdır. Uzun zamandır kaynak yapıyor. Şimdi hedefe ulaşma zamanı. Pekala, sıradaki soruna geçelim. Keseceğimiz 13...
1: 13 çeyrek, evet, tamam.
0: Evet.

0: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ve 13 santimetre kestik. Bunu bir araya getirip kaynak yapacağız. Ancak öncesinde bu parçanın kenarlarına eğim vereceğiz. Çünkü kaynakların aynı hizada olmasını istiyoruz. Bu harika düz diski kullanacağız. Buna C-disk deniyor, içinden görünüyor. En güzel yanı dönerken pencereden bakabilir ve ne kadar malzeme çıkardığınızı görebilirsiniz.
1: Öne gel.
0: Göz testini geçti, buna eminim.
1: Benim buradan görünmüyor.
0: Logan'a kapatıcı diyoruz çünkü o çok iyi kaynak yapar. Kaynak yapmasına izin vermemin nedeni benim yapamıyor olmam.
2: Mükemmel.
0: Şu anda yapılacak ilk iş kasayı içeri getirmek ve sonra da içeri girip birleştirmeye başlamak. Yaklaşık 30 santimetre. Gelmeye devam et. Devam et aşağı. Tamam. Bakalım 3 deyince yetebilecek miyiz? 1, 2, 3. Karbüratör orada düştü ama sorun yok. Baksana ne kadar temiz.
1: Fabrikadan çıkmış gibi.

0: Şimdi lastiği çıkaracağız. İç çift tekerimiz oraya yerleşecek. Bakalım neler varmış. Lastiğin içiyle çerçevenin olacağı yer arasında bolca yer var. Henüz bakmadım, seni bekliyorum.
1: Bu müthiş görünüyor dostum.
0: Dostum.
1: Yani bunu sürebilir misin yoksa?
0: Evet.
1: Bence daha iyi görünemezdi.
0: Kesinlikle bence de. Gerçekten havalı görünüyor. Ama aynı zamanda bir boya işini de hak ediyor. Komple siyaha ne dersin? Güzel olur.
1: Anlıyorum.
0: Değil mi? Tamamı. Krom kapı kolu, krom anahtar deliği, temiz ayna, temiz tekerlekler, temiz ızgara. Belki kasadaki kulpları olduğu gibi bırakabilir ya da biraz cilalayabiliriz. Ve tam siyah üzerine biraz vurgu yapmış oluruz. Çünkü içindeki tüm o küçük basamaklar ve diğer şeyler her yere gölge yapacaktır. Görüyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Siyaha bile. Sonra gece görünce şöyle derler. Dostum, moda neydi?
1: Tamam, kasayı tekrar çıkarma zamanı geldi. Sonra dışarı çıkacağız. Çünkü kasa aslığında yapmamız gereken biraz soyma işlemi var. Sınav için hazır mısın?
0: Pekala Seven, dışarıda astarı uçak tipi boya sökücüyle sıyırmaya çalışırken ben de bunu boyaya hazır hale getirmek için ızgarayı falan sökmeye başlayacağım. İşte böyle. Tamam. Üzerindeki bütün kaplamayı çıkardık. Şimdi çift tekerlerin çamurluklarına boşluk açmak için römorktan kestiğimiz parçaları kaynakta birleştireceğiz. Bunlar gerçekten mükemmel olacak. Bunu tekrar kasa kaplaması için gönder ve biraz renklendirelim.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750 tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: 66 model bu aracı 5000 dolara satın aldık ve planımız tekerlekli bir alet kutusu yapmaktı. Arka taraftaki kasaya uyması için çerçeveyi bölümlere ayırdık ve harika görünüyor. Kesinlikle boyanması gerekiyor. Bu yüzden tüm kromları ve çevredeki her şeyi söktük. Dürüst olmak gerekirse düşündüğümden daha iyi. İşte burada.
1: Tüm ihtişamıyla.
0: Siyah harika oldu. Çok çekici görünüyor. Giderken farklı görünüyordu.
1: Evet.
0: Vay be.
1: Kesinlikle siyah hali maviden daha iyi görünüyor.
0: Evet öyle. Biliyorsun ki bir bütçe ve zamanla çalışıyoruz. Yani 50 bin dolarlık bir boya işi için para ödemedik. Bundan çok daha azını ödedik. Ama elimizdeki bir işçinin elinden çıkmış bir kamyonet gerçekten çok güzel bir boya işi. Bu muhtemelen şimdiye kadar gördüğümüz en güzel seyyar alet kutusu olacak. Bugün bazı büyük parçaları buraya yerleştireceğiz ve bunu olabildiğince hızlı yapacağız. Böylece biraz durup bakmak için vaktimiz kalacak.
1: Evet.
0: Bakalım ne yapabileceğiz.
1: Kasayı şunun üstüne koyalım.
0: Tamam. Sürücü kabinine 76 santimetre var. İyi gidiyorsun, devam et.
1: Tamam, aşağı indir.
0: Vay be, işte oldu. Bu da ne böyle? Aha, bu çok güzel görünüyor.
1: Bunu sürebilmek için tarlada çalışabilirim.
0: Pekala, yapacak birkaç işimiz daha var. Ön tarafta çalışırken bu braketleri ısıtacağım çünkü onları hırpalamak zorunda kalıyorum. Bu yüzden biraz ısıtacağım. Böylece ön tamponu takmak için hareket ettirmek daha kolay olacak. Logan var. Arka tarafın altında kasaya kaynak yapacak. Montajı sanırım tam olarak mükemmel hale getirene kadar biraz oynama yapmamız gerekecek. Ve o işte bitecek.

0: Tamponu taktıktan sonra gelip bunu biraz daha düzeltmem gerekebilir ama sadece gözümü kullanıyorum. Bir deneyip ne yapabileceğimize bakacağım. Hey Steven,
1: evet.
0: Bana bir saniye yardım eder misin? Sadece bu deliklerin...
1: Tutturucular geliyor.
0: Tamam. Bak bir delik kaymış.
1: Üsttekinin 20 santimi geçmesi gerekiyor.
0: Evet, yaklaşık olarak yarım santimetre.
1: Burası oldu.
0: Bununla devam edelim.
1: Harika görünüyor. Bu kamyonun büyük bir kısmında birileri burada dolaşmış ve boyanın çoğunu dökmüş.
0: Ben de buradaki bebek mavisi ve turuncu iç kısımları kazıyorum. Böylece geri kalanıyla uyumlu olması için parlak siyaha boyayabiliriz. Ölü bir hamam böceği var. Sence hamam böceğimize ne isim vermeli Steven?
1: Uykucu. Bana işkence etmek isterseniz bir şeyi boyasın.
0: Radyatörümüzü geri aldık. Neyse ki onu kurtarabildiler. Yani 500 ya da 600 dolar değil, birkaç bin dolar için buradayız ki bu harika. Pirinç ve bakır gövdeli. Bu yüzden üst ve alt deponun boyasını söküp pirinç ve bakırın bir kısmını ortaya çıkaracağım. Hey Steven.
1: Evet.
0: Sence bu saçma mı görünüyor?
1: Parlak siyah iyi görünebilir.
0: Evet, açıkçası buna pek bayılmadım. Yani ben daha çok... bronz bir renk istiyordum. Altın rengi değil. Sanırım kaputun altında neye benzediğini görmem gerekiyor. Çünkü havalı görünebilir, saçma da görünebilir. Anlamadıysan bu konuda kararsızım. Bununla devam edeceğim. Panjur'un önünden biraz havalı görünmesini umuyordum ama şok edecek kadar da değil.
1: Johnny Cash ve Two Chainz karışımı gibi.
0: Johnny Cash ve Two Chainz aynı adam. Yani
1: İkiz gibi duruyorlar.
0: Bilmiyorum, hoşuma gitti. Şunu dinle. Çıkardı sesler anlayabilirsin.
1: İşte bu.
0: Tamam. Harika, bundan çok memnunum. Çok memnunum.

Giriş ve egzoz manifolduna hazırlanmak için yapmanız gereken ilk şey tüm tutturucuları ve diğer parçaları hazır hale getirmek. Çünkü giriş ve egzozu tutan bağlantılarımız var. Aynı zamanda conta ve her iki manifoldun takılması için hazırlamalıyız.

0: Sanırım burada biraz zımpara yapmalıyız.
1: Sadece test etmek istiyorum. Egzoz manifoldu. Şu anda çalışacak gibi bile görünmüyor.
0: Şu kulağın kesilmesi gerekiyor. Çünkü o cıvata ikisini de sıkıştıracak.
1: Tamam tamam, bak şimdi gördüm. Dostum, bunlar doğru kalıp bile değil.
0: Bence bunu en azından yarıya indirmeliyiz. Aldın mı?
1: Evet. Bunu kabaca keseceğim. Sonra geri geleceğiz. Uğraştığımız şey 300'lük bir manifold. Bu farklı bir platforma takılmak üzere tasarlanmış. Yakıt enjeksiyonlu bir 306 model olabilir. Bu ve 306 arasında bir farklılık olabilir. Hepsinde bu kulak varken 240'ta yok. Belki de daha yeni bir silindir kapağıdır.
0: Bunun da diğeriyle aynı işleme ihtiyacı olacak.
1: Evet.
0: Üzerindeki parçaları kes. Her iki tarafta da. Bunlar da 300 model düz altı için. İster inan ister inanma, bunlar eskisine göre çok iyi akıyor.
1: Tamam. Öğütücüyü içeri al. Raketi temizle ve ayarla. Çekmeye devam et.
0: Tamam, yapacak daha çok işim var.
1: Neden?
0: Burada birçok şey temas ediyor. Bu blok.
1: Bu blok. Tamam, evet. Bu kesinlikle bloğa çarpıyor. Sorun bu.
0: Gözüm sende.
1: Dökümün 1,5 milimetre kalınlığında olması bizim şansımız olabilir.
0: Tam şurada.
1: Tam bu noktada onu park yerine atarım.

0: Sadece egzoz manifoldları değil, zımparalamak zorunda olduğumuz kalıplar nedeniyle giriş manifoldu da bizimle mücadele ediyor. Bu manifold ve bu emme birlikte çalışmak üzere tasarlanmadı. Bu yüzden çalışmak için onları modifiye etmemiz gerekiyor.
1: Evet, bu deliğin bu delikle aynı hizaya gelmesi için 1 inçin 8'li 3'ü kadar yukarı çıkması gerekiyor. Ama buraya denk geliyor. O yüzden şuradaki küçük köşeyi keseceğiz. Böylece yukarı çıkacak. Aynı zamanda burası maksimuma ulaştı. Manifoldtan biraz taşlayacağız. Bu egzoz manifoldu. Orada boşluğumuz var.
0: Parazit sorunlarımız.

0: Sen onu halledersin, ben bunu. Tamam. İyi gidiyoruz.
1: Harika.
0: Şuraya bak, sadece dişler dostum. Acıyor mu?
1: Evet.
0: A dediğini duydum.
1: Evet. Mesele şu ki parmağım hala elime bağlıydı. Hata bende.
0: İyi hissediyor musun?
1: İyi görünüyorum. Bence iyi de oldu.
0: Evet. Tamam. Tüm civatalar takıldı.
1: Tamam, bu oldu.
0: Bu?
1: Evet.
0: Evet.
1: Başardık.
0: Sanırım ilerleme kaydediyoruz ve bu iyi,
1: evet,
0: bir şey.
1: Evet. Ya mahvettik ya da iyi gidiyoruz. Pekala, şimdi arka tamponu yapma zamanı. Kamyondan çıkan bir tane olmasına rağmen yapalım diyorum. Gördüğün gibi bu biraz sallanıyor. İçinde bir çatlak var. Bunu hurdaya çıkarmayı düşünüyoruz çünkü istediğimizden biraz daha kaba.

bir tampon yapacağız. Geçen gün forklift için dikdörtgen borulardan yaptığımız uzantılarımız vardı. Aslında onlardan birini bu iş için ayırdık. Çünkü arkasında en iyi görünecek olan bizce bu. Logan gerçekten iyi bir kaynakçı. Uzun zamandır kaynak yapıyor. Hepimiz kaynak yapabiliriz ama bitmiş hali için muhtemelen aramızda en iyisi o. Yani yapacağımız şey bu.

0: Oldukça yakın olması gerekiyor. Üst de aynı şekilde o hizanın dışına çıkacak.
1: Bu mükemmel.
2: Onun ne kadar heyecanlı olduğunu biliyor musun?
0: Ha, öyle mi?
2: Nedenini söyleyeyim mi?
0: Neden?
2: Ben söyleyeyim.
0: Söyle.
2: İki yepyeni çelik parçasına sahip olmak çok...

0: geçireceğiz. Tampon içinden geçecek ve sonra çivileyeceğiz. Bu çok güzel görünüyor dostum.
1: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten iyi iş çıkardın Steven.
1: Bence iyi görünüyor.
2: Evet, fena görünmüyor.
0: Değil mi? Pekala dostum, çivile.
2: Kalıcı olması için hazır mısın?
1: Evet efendim.
0: Evet. Bunun en güzel yanı kelimenin tam anlamıyla elimizdeki malzemeydi. Son halinden daha fazla memnun olamam.
2: Peki, işte bu kadar.
0: Gerçekten çok iyi.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Egzozda ilerleme kaydediyoruz. Arka manifoldun arka tarafını hallettik. Şimdi ön taraf üzerinde çalışıyoruz. Çünkü tek varilli bir karbüratörde

0: En iki varilli bir sisteme geçiyoruz. O da buradaki kutunun içinde. Yakıt enjeksiyonu bir sisteme geçtik ve bu birkaç açıdan gerçekten iyi işliyor. Arazi sürüşü yapıyorsanız aşırı eğimli yollara girebilirsiniz. Ve endişelenmenize gerek kalmaz çünkü buradaki iki enjektöre yüksek basınçlı yakıt gönderiliyor. Gerçekten güvenilir bir araç istiyoruz. Daha fazla güç elde edebilmek ama aynı zamanda bu aracın sürülebilirliğini arttırmak için emme ve egzoz sistemimizi tamamlayacak bir şey arıyoruz. Her şeyden önce bunu ayarlayacağım. Tüm deliklerin aynı hizada olduğundan emin olacağım. Ve bu gerçekten saçma. Çünkü hassas bir parça bu.
1: Bu bir güç yarışması değil.
0: Evet dostum. Karbüratörü ayarlayamadığınız bir yerden kaç kez çıkardığımı sayamam. Bunun için deli nakli gerekecek. Burada bir karbüratörü ayarlamaya çalışırken bir sürü zaman harcarsınız ve karbüratör geri teper, zayıf çalışır. Motoru çalıştırırsın, geri tepmek ister. Kontrol etmeye gidersin, belki de karbüratör gevşemiştir dersin ve çoğu zaman da gevşemiş olduğunu görürsün. Diğer zamanlarda ise biri karbüratörü sıkmak için tam bir komaya girmiştir. Ve karbüratörü çekip çıkardığınızda karbüratörün muza benzediğini görürsünüz. Onu sıkmaya çalışırken hileli bir boruyla ona sarılıp alnınızdan damar çıkarmak zorunda değilsiniz.
1: Yakıt borularını görmelisin.
0: Evet, biraz önce onlara bakıyordum. Kesinlikle modifiyeye ihtiyaçları var. Yakıt deposu ve yakıt beslemesi dışında bugün ön aksı takıyoruz. Bugün paspasımızı yedek koltuğu yerine koyacağız. Gerçi şu ki toparlanıp bitirmeye çalışıyoruz. Farlar, flaşörler, arka lambalar, çalıştırma, sürme, hareket etme, durma. Hazır mısın? Başlayalım.
2: Veli, elinin altında Sharpie var mı?
0: Kesinlikle yok ama dolaşıp bir tane bulmuş gibi yapabilirim istersen. Bir saniye Logan.
1: O Sharpie çekmecesi değil, yardımına ihtiyacım var, acele et.
0: Bu hoşuna gitti mi? Pekala, aşağıdan bir şey lazım mı?
1: Şunu keser misin?
0: Tamam işte diğer ucu.
1: İşte yakıt borusu, çalıştırmak istersen. Çalışıyor gibi görünüyor. Aküyü tekrar bağla.
0: Evet, nükleer bağlantıyı kopyala.
1: Bağlandı mı?
0: Evet.
1: Sorun yok, başlayalım.
0: Evet, eğer işimi yaptıysam her şey harika.
1: Evet, başlayalım.

0: Şunu biraz aşağı indirelim.
1: Son yaptığımız da böyleydi.
0: Anahtarı çevir.
1: Çevirdim.
0: Egzoz kaçağı mı duydum yoksa kadraç mı kurudu bilmiyorum. Gaz kelebeğinin hareketini görmek için başladığım yere gideceğim. Tamam.
1: Çalıştırıyorum.
0: Başla. Kübütörler su pap kapağına değiyor mu bilmiyorum ama motor bu kadar gürültülü değildi.
2: Değildi. Küçük bir dikiş makinesi gibi. Dokunduklarını hissediyor musun?
0: Sanırım evet. Kapat. Evet. O şeyin o sesi çıkardığını hiç hatırlamıyorum.
1: Ben de.
0: Motorun üst ucundan gelen bir ses var ve bu kesinlikle supap kapağından kaynaklanıyor. Çünkü kapağını değiştirmeden önce hiç ses yoktu. Bu parça yeniden üretilmiş, uzak bir ülkede yapılmış. Muhtemelen biraz değişiklik olmuş. Kapağı söküp bakalım mı? Motorda hiçbir ses duymadım. Yani... Hadi deneyelim. Hiçbir şey olmadan deneyelim.
1: Evet, şuraya bak.
0: Değiyor mu? Aa evet. Tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek. Çalıştırıp emin olalım. Sonra kapatırız ve ben de bunu temizlerim.
1: Hazır mısın?
0: Evet.
1: Bir dakika çalıştırmak istiyorum.

0: Sesi oldukça iyi.
1: Tamam. Başarıyoruz. Kokuyu alabiliyor musunuz bilmiyorum ama bu başarının kokusu. Sesi gayet iyi çıkan bir motor var elimizde. O yüzden bundan çok daha iyi görünen supap kapağımız üzerinde çalışacağız.
0: Evet.
1: Ve bu aracı yola çıkaracağız. Dış katman kontrolü %2 ile %10 arasında. Yapışan termostatı değiştirdik. İyi durumdayız. Çalıştırdık. İyi çalışıyor. Rölantide biraz zaman geçirdik ve zamanlamayı ayarladık.
0: Sesi harika.
1: Öyle, sesi harika. Biraz sürüş zamanı gerekiyor. Henüz etrafta sürmedik ama anahtarın birkaç kez çevrilmesiyle çalışacak duruma geldik. Sanırım test sürüşüne hazırız.
0: Sadece bir şeye ihtiyacımız var.
1: Neye?
0: Bir koltuğa.
1: Koltuk kolay. Halledelim hadi.
0: Tamam, hazır mısın?
1: Evet, tamam. Dizlerini sabitle. Evet, kenetle.
0: Belinle sars.
1: Belinle sars. Atölyede yaptığımız projelerde çok fazla iç döşeme işi yapmıyoruz. Bu nedenle bir koltuğun yeniden yapılmasının 1000 ya da 1100 dolara mal olabileceğini görmek bizim için biraz şok ediciydi ama şimdi geri aldık ve harika görünüyor. Yani bir 50-60 yıl daha dayanması gerekiyor. 50 yıl boyunca oturacak bir şeye sahip olmak için 1000 dolar bana uygun. Bitti mi?
0: Galiba işimiz bitti.
1: Sürmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Hadi sen sür.
0: Tamam, ben süreceğim.
1: En çok işi ben yapmış olsam
0: bütün bile. İşi sen yaptın.
1: Ben yaptım. Takdiri hak ediyorum.

0: Pekala, sanırım iyi gidiyoruz. Soğutma suyu sıcaklığı iyi. Yaklaşık 2000'de bir. Bu aracı yenilemek güzeldi. Bunu tecrübe ettiğime sevindim. Eski arabaların en güzel yanlarından biri bu, değil mi? Birine bindiğinde etrafındaki dünya normal hızında hareket ediyor ve sen keyif çatıyorsun gibi.
1: Evet.
0: 1960'larda.
1: Tamam.
0: Dostum, başardık mı ha?
1: İyi iş kardeşim.

0: Harika bir yolculuk oldu.
1: Evet, iyi çalışıyor.
0: Evet.
1: Şuna bak dostum.
0: Harika görünüyor.
1: Öyle.
0: Bir şeyi tamamen yıktı. Bunu yapabilmiş olmak beni şaşırtıyor. Bir kamyonun parlak görünmesini sağlamak ayrı bir şey. Çalıştırmak başka bir şey. Yani bu iş görüyor. Motoru, yakıt sistemini, frenleri, boya işini, iç mekanı, koltuğu gözden geçirdik.
1: Evet.
0: 50 yıldır kullanılmayan bir kamyonun tüm ışıklarını çalışır hale getirdik. Ve bunu 2 haftadan kısa bir sürede yaptık. Yaptıklarımızla gurur duyuyorum. Kasanın zımparalanması gerekiyordu. Şasiyi bölmek zorundaydık. Bir tampon yapıp içine binince buradan çıkıp gece vakti farlar açık bir şekilde eve gidebileceğinizi... Bunu başarabileceğinizi biliyorsunuz.
1: Mükemmel bir şov aracı değil. Ama bence bir araba şovuna götürsek kazanabiliriz. Sence bu ne kadar eder?
0: Harcadığımızdan çok daha fazla edeceği kesin. Buna hiç şüphe yok.
1: Katılıyorum.
0: Ben bu kamyona 7500-8000 dolar değer biçerim ve 700 dolarlık giriş manifoldu. Birkaç bin dolarlık yakıt enjeksiyonu var. Değil mi?
1: Ve boyacı. Sonra koltuğu tamir eden döşemeci.
0: Ha, evet doğru. Bu aracı 5000 dolara aldık. 1500 dolara bir kasa bulduk. Yakıt enjekte ettik. Yeni giriş ve egzoz manifoldları, yeni tamponlar, boya. İçini temizledik. Koltukları yeniden yaptırdık. Onu çalışan, süren, duran, sağlam bir günlük sürücü kamyonu yapmak için arada yaptığımız tüm küçük işler. Tüm bunları yapmak için 25.000 dolarımızın hepsini harcadık ama her kuruşuna değdiğini görüyorum.
1: Piyasada buna benzer kamyonetler gördüm ama hiçbiri bunun gibi değildi. Pek yaygın olmayan çift arka tekerlekleri var ama bu yılın modeli, bu gövde stili yeniden yapıldı ve dostum 30.000-40.000 dolar.
0: Bence 30.000 dolar eder. Ben böyle düşünüyorum. 30.000 dolardan başlayacağım ve bunun için 25.000'den aşağı almam, tamam?
1: Evet.
0: Harika. Bu konuda yeterince konuştum. Bu sefer ben süreyim.
1: Olmaz.
0: Taş, kağıt, makas. Tamam. Ben. Kenara kay. Hazır mısın?
1: Hadi yapalım şu işi.
0: Hadi gidelim. İşte bu. Harika. Bu kamyoneti seviyorum.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsınız?

0: O var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
1: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
0: Nasıl yani?
1: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Bu bölümde az sonra...
1: Aman tanrım!
0: Carolinalı bir iş adamı...
2: Duşa şapkamla bile sığıyorum.
0: Ucuza yüksek güç arıyor.
2: Kaç beygir gücünde? 400 bin dolara 500 beygir gücü istiyorum.
1: Aman tanrım şuna bak.
0: Ama hayatındaki iki özel kadının standartları el yakabilir.
1: İstediğim her şeye sahip olacağımı söylerdin.
2: Evet.
0: Çamur seven sporcular temizlenip parti vermek için mükemmel bir yer arıyor.
1: Vay canına.
3: Muhteşem.
0: Bu aile de annelerinin kullanabileceği karavanı arıyor.
4: Kesinlikle çılgıncaydı.
0: Kuzey Carolina'lı Tim ve Elizabeth Robinson karavanlarıyla ülkeyi gezip emlak işiyle uğraşıyorlar.
1: Her an yola çıkmaya hazır durumdayız.
2: Açık hava insanlarıyız.
1: Sahilleri ve gölleri çok seviyoruz.
2: Bisikletlerimizde egzersiz yapmayı seviyoruz.
0: İşleri artmış ve 2007 model karavanlarını daha geniş bir modele yükseltmek istiyorlar.
1: İri bir adamsın ve daha büyük bir duşa ihtiyacın var. Aktiviteler, bulaşık makinesi ve büyük lavabolar gerekiyor.
0: Bunları Tim de istiyor ama aklı 4-6-5 dediği özelliğe takılıp kalmış.
2: 500 beygir ve 400 bin doların altında olacak.
0: 400 bin doların altına daha fazla alan, daha büyük motor ve daha fazla imkan. Oldukça zor görünüyor. Ama Robinsonlar aradıkları karavanı Florida'da ülkenin en büyük karavan bayisinde bulacaklarından eminler.
1: Herkese günaydın.
5: Lazy Lazy hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
0: Karavan uzmanı Livorno Williams'la buluşuyorlar.
2: Çıtayı yükseltiyorum. 500 beygir gücüne ve karımın istediği tüm lükse hazırım.
5: Bay Robinson 13.5 metrelik bir otobüs istiyor. Motoru 500 beygir olacak. Aklındaki bütçeyle bu iş epey zor. Peki bu hanım kim?
2: Bu Heidi ve onun da kendi listesi var.
1: Heidi bizim her şeyimiz. Çocuğum yok ve o kızım gibi. Neşe kaynağımız ama biraz şımarık.
2: Bu iki hanımı mutlu et, hiçbir sorun çıkmaz.
5: Heidi onlar için gerçekten çok özel. Heidi otobüsü beğenmezse satış asla gerçekleşmeyecek. Bay ve Bayan Robinson, bu otobüs Winnebago'nun amiral gemisi. Modeli Winnebago Tour. Bir göz atıp düşüncenizi söyleyin.
1: Ay canına, çok hoş. Bu beyaza bayıldım.
2: Bu düğmeler neye yarıyor?
5: Kanepenin sırtını ayarlıyor.
1: Aman tanrım.
2: Çok Heidi. Güzel. Büyük televizyonu beğendin
1: aman
2: mi?
1: Aman tanrım.
5: Şuna bakın. Tada.
2: Güzel.
5: Güzel değil mi?
2: Ama bunu canına. Aldıktan sonra kasaya çok ihtiyacımız güzel. Olmayacak. Çünkü içine koyacak paramız kalmayacak.
5: Bayan Robinson, bulaşık yıkamayı sevmediğinizi söylemiştiniz değil mi?
1: Evet, biraz nazlıyımdır.
5: O zaman mutfağa bir göz atın.
1: Aman tanrım, bulaşık makinesi mi?
5: Bu mutfaktaki ocakla fırında ankastre.
2: Bakalım parmaklarımızla çalıştırabilecek miyiz? Bana yemek mi pişireceksin? İşte çalıştı.
5: Bir göz atıp düşüncenizi söyleyin.
1: Vay canına.
2: Şu anki yatağımız queen size. King size yataklar bundan 40 santim daha büyüktür ve bu köpeğin boyu da 40 santim. Şu anki yatağımızda üçümüze yetecek yer yok.
5: Bay Robinson bana eşinin yatakta kahvaltı yapmayı sevdiğini söylemişti. Size göstermek istediğim bir şey var.
1: Aa vay canına.
2: Neymiş o?
5: Ona bir sürprizim var. Bay Robinson buna dikkat edin bakın. Çünkü buradaki bölüm işin işim artık
1: tanrım.
5: İsteyen beyler için özel olarak yapıldı.
1: Ah vay canına işte bu harika.
5: Haydi. Haydi bunu gel nasıl buraya. Buldun?
1: Hayır, bu kez Heidi için değil, benim Oo. İçin. Bu çok hoş.
2: Bilemiyorum, sence kimin için gibi duruyor?
5: Bay Robinson iyi bir adam. Bay Robinson uzun boylusunuz, lütfen duşa göz atıp yorumunuzu söyleyin.
2: Pekala dostum, duşa şapkamla da sığıyorum. Bu gerçekten güzel bir karavan. Özellikleri çok iyi. Elektrikli tuvalet bile var. Ama beygir gücü konusunda ısrarlıyım. Kaç beygir?
5: 450 beygirlik bir motora sahip.
2: Ama ben 500 beygir istiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Çok güzel de ne kadar istiyorlar? Ve bir
2: Tanrım,
1: de...
2: birden fiyatını mı merak etmeye başladın?
1: Evet.
5: 400 bin doların altında kalmak istediğinizi söylediniz. Bu özel otobüsü o rakımın altına alabilirsiniz.
1: Beğendim ama işimize yarayacağından pek emin
2: Heidi
1: değilim.
2: Pencerede
1: çünkü
2: oturabilir.
1: Heidi pencerede oturamaz.
2: Yatağını getireceğim. Bakalım evet. Orada oturabiliyor mu? Okay.
5: Tamam.
1: Heidi'nin kendine ait bir yeri olsun istiyorum.
2: Gel tatlım.
1: Onun da bizim gibi rahat etmesini istiyorum.
2: Sence işe yarar mı?
1: Hayır.
2: Yaramazmış.
1: Böyle olmaz.
2: Onu duydun Livorno.
1: Çok dar baksana.
2: Heidi'ye uymuyorsa bize de uymaz. Bunu açıkça söyleyeyim.
5: Tamam,
1: bakalım
5: anladım.
1: Başka neler varmış.
5: İnerken adımlarınıza dikkat edin.
0: Karavan sahiplerinin yarısından çoğu Robinson'lar gibi evcil hayvanlarıyla seyahat ediyor. Robinson'ların arayışı daha yeni başladı. Ancak Rebecca ve Norm Bishop mutlu sona ulaştı. Yeni araçlarını almaya geldiler.
4: Aa, şu genişliğe bakın.
3: Burası kocamanmış.
0: Bishop ailesi 12 metrelik bu karavanı seçti. Ancak Norm kontratı imzalamadan önce Rebecca'nın kullanmayı öğrenmesini istiyor.
6: Heyecanlı mısın?
4: Hem de çok.
6: Tahmin etmiştim.
3: Bebeğim güzel sürüyorsun. Araba kullanmayı öğrenmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Yolculuk sırasında bana bir şey olursa karavanı rahatça kullanmalı.
4: Kullanacağım için çok heyecanlıyım. Kocaman.
0: Rebecca bu 12 metrelik canavarı kullanmayı kendi başına öğrenemez. Yani okula dönme zamanı.
7: Merhaba.
4: Merhaba. Nasılsın?
0: Bob Bergeron, sertifikalı karavan sürüş eğitmeni.
7: Hadi bir gezintiye çıkalım.
3: Şans dileyin.
7: Hava frenini indir. Vitesi sürüşe al. Bu şekilde 10-15 kilometre gidebilir.
3: Tanrı yardımcımız olsun.
4: Dönüşler konusunda çok gerginim. Şu anki en büyük sorunum dönüş yapmak. Kullanırken birine ya da bir şeye çarpabilirim diye çok korkuyorum.
7: İşin en zor yanı onu anlamamaları. Boyutundan ürküyorlar çünkü.
4: Arabalar neden önüme
3: çıktı?
4: Lütfen
3: onlara çarpma.
7: Arabalarda lastikler öndedir. Ancak A sınıfı karavanlarda lastikler önde değil altınızda ya da hemen arkanızdadır. Küçük bir koni var, etrafında dolaş.
4: Tamam.
7: Dönüş yapmak üzereyken bir şeye çarpmak istemiyorsanız arka tarafı dikkate alırsınız. Yani kaldırım taşını ya da park etmiş bir arabayı geçer öyle dönersiniz. Karavanların arkası yoktur. Oturduğunuz yer arka taraf olarak dikkate alınır. Koniyi geçinceye kadar dümdüz git.
3: İşte böyle, işte böyle.
4: Aman Tanrım.
7: Anne koniye
3: evet.
7: Çarptı. O bir araba olsaydı.
3: Çok paraya mal olacaktı.
7: Bir koni daha var.
4: Aman Tanrım.
7: Galiba birini daha sürüklüyorsun.
4: Olamaz. Çok üzgünüm.
3: Konilerle sorunumuz var.
4: Birine çarpmaktan daha iyidir.
3: Evet, bu kötü bir fikir. İyi şeyler olmayacak.
0: Burada her yıl yaklaşık 6000 öğrenci direksiyon dersi alıyor. Ve McCannolar gibi pek çok kişi kullandıkları araçları satın almak istiyor.
8: Küçük bir karavanımız var. Amaçtayı yükseltmeye hazırız tabii.
0: McCannolar yeni karavana ihtiyaç duyan iki sporcu.
8: Karavanımızı triatlonlar ve engel yarışlarında kullanıyoruz. İyice kirlenip karavanda temizleniyoruz.
9: Şu anda 5,5 metrelik römorkumuz var ama daha fazla odası, yatağı ve eğlence merkezi olan bir şey arıyoruz.
8: Çamaşır makinesi ve kurutucu istiyorum.
9: Yarışlarda kıyafetlerimiz kirleniyor. Onları arabamıza koyunca da içerisi kokuyor.
0: 200 bin dolarlık bütçeyle bu özelliklere sahip bir karavan bulmak zor olacak. Ancak karavan uzmanı Anthony Smith'in birkaç seçeneği var.
10: Bugün ilk durağımız burası. Bu bir 2014 Forest River Charleston. 13 metre uzunluğunda ve dizel motoru var. Bakıp düşüncelerinizi söyleyin.
9: Deri koltuğa dokun.
8: Güzel kokuyor.
9: Çok güzel.
6: Buna bayıldım.
10: Bana kalırsa burada her şey istediğiniz gibi.
8: Bu çok güzel.
9: Malzemelerimizin evet. Hepsi buraya sığabilir. Charleston beni ilk görüşte etkiledi. Bayıldım.
10: Çamaşır makinesi ve kurutucu var. Yarışlarda çamura battığınızda çok işinize yarayacak.
9: Artık elbiseler torbalanmayacak.
10: Bir sonraki durak çocuk odası.
6: Oo, televizyon var.
8: Televizyon mu? Aşağıda ne var Queen?
6: Orada da televizyon var.
10: Ebeveyn odasını göstereyim.
8: Aa, vay canına.
10: Büyük boy yatağınız var.
8: Evdekinden daha büyük.
9: Dışarıda bir şey var mı?
10: Sormana sevindim.
9: Hadi çocuklar.
8: Ah, orada olduğunuzu unutmuştum.
6: Çıkıyoruz.
10: Dışarıda televizyon seyretmek hoşunuza gider mi?
9: Evet.
8: Çok güzel. Harika.
9: Evet, muhteşem. Çok güzel değil mi?
8: Çok güzel ama tabii fiyatını da merak ediyorum.
10: 2014 Forest River Charleston'ın liste fiyatı sadece 365 bin.
9: Benim için bu konu kapandı. Orayı istiyorum. Bu konuda söylenecek başka bir şey yok.
8: Karavan için ayırdığımız bütçenin çok üstünde. Bu rakam düşündüğümüzün gerçekten çok üstünde.
10: Göstereceğim başka karavanlar da var.
8: Görmek isteriz.

0: stays, it stays with me.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
9: Sizi Fuzul uyar.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
17: Bu var ya bu.
18: Blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: 3-6 Temmuz arasında Bim'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.
22: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
23: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
24: Otel harika.
25: Evet, geceliği sadece 13.500.
26: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
24: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
27: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
28: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
29: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
30: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
31: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
32: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
33: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
34: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
35: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
32: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Okay.
1: Evet dostlar, karşınızda 2014 model Ford Tuscany. Bu otobüs 14 metre uzunluğunda. Size özelliklerini göstereyim.
2: Tanrım, buzdolabı hemen girişte.
3: Evet.
2: Vay canına.
3: Koltuğunu çevirip hemen bir şeyler atıştırabilirsin.
2: Evet, kesinlikle.
3: Tezgah aynı.
2: Kesinlikle aynı.
1: Tezgah aynı ve çok güzel. Burası hızlıca küçük bir dinlenme alanına dönüşüyor.
3: Bu koltuklar geriye devrilmez mi?
1: Hayır, hoşunuza gitti mi?
3: Aa evet, güzel.
2: Evet.
1: Görünce ilk tepkileri küçük bir vay canına oldu.
3: Bence bu diğerlerinden daha ucuz olmalı.
1: Aslında bu da aynı fiyat aralığında.
3: Diğeri de aynı mı?
1: Evet, kesinlikle. Buradaki yatak da büyük.
3: Aynı düğmeler bunda da var mı?
1: Bu yataktaki yastıklar standart.
2: Bu yatak da standart.
3: Banyoda tam karşıda bebeğim.
2: İçine girip denemek ister misin? Olmadı. Hayır. Boyun çok uzun geldi.
4: Daha az yer ve daha az imkan yüzünden Tuscany'nin şansı yok gibi görünüyor. Bakalım Heidi ne diyor?
2: Ahmet sen.
3: Buraya gel.
2: Aa, harika
3: mi?
2: Görünüyor. Bu işe yarar.
3: Hoşuna gitti. Heidi taşımaya hazır.
4: Heidi'nin sınavından geçti. Ancak Robinson'ların özellikle de Tim'in beygir gücü isteğine uymuyor.
3: Peki beygir gücü uygun mu?
1: Pek sayılmaz. 450 beygir gücünde ama fiyatı 400 binin altında.
3: Bunun yatağı büyük ancak 500 beygirlik motora sahip değil. Bu 400'ün altında. Ben en az 500 istiyorum. Bunu ne olur aklında tut.
1: Tanrım.
4: Vitesler yükselince...
5: Bugün ikinci durağımız da burası.
4: Anthony Smith... McConnell'lar için mükemmel karavanı bulmak adına ikinci şansını deniyor.
5: Karşınızda 2014 model Winnebago Forza. Tarzı biraz farklı, buna ön mutfak diyoruz.
6: Bunu sevdim.
5: Her şey elinizin altında.
6: Bunu
5: evet,
6: gördün
5: aşağı
6: mü?
5: Aşağı iniyor ve isterseniz yatak oluyor. Çocuklar da düşünülmüş.
6: Vay canına.
5: O yüzden aşağı inip ranzaya dönüşüyor. Ve yemek kabini yatak odası olarak kullanılıyor. Bu da çift kişilik yatağınız.
6: Evet.
5: Burası son baktığımızdan daha farklı. Devam edin ve ebeveyn banyosuna bakın.
6: Ay canına şuraya bak.
5: Buna ne diyorsunuz?
6: En sevdiğim yer banyo oldu. Bizim için çok büyük bir kurutucu.
5: Bu karavanda da çamaşır makinesi ve kurutucu var.
6: Peki fiyatı nedir?
5: 2014 Winnebago Forza'nın liste fiyatı 220 bin dolar.
6: Tamam.
7: Dışarıda televizyon ya da ona benzer bir özelliği var mı?
5: 3,5 metrelik otomatik tentesi var ama televizyon yok.
6: Lüks olduğu ortada ama gerekli bir şey değil.
7: Bir öncekini çok beğenmiştim.
4: Baktıkları iki araç arasında seçim yapmak zor olacak. Birinci araçta istedikleri özelliklerin çoğu var ve fiyatı bütçeleri civarında. İkinci araç daha pahalı ama içinde McConnell'ların çok istediği açık hava eğlence sistemi var.
6: Bunu düşünmeliyiz.
4: Deneme sürüşünde ise...
8: Arkası geçinceye kadar bekle.
6: Tanrım.
8: Sonra direksiyonu çevir.
4: Rebecca Bishop, A sınıfı devasa bir karavanı sürmeyi öğreniyor.
9: Kalbim tam anlamıyla yerinden fırlayacak. Ah. Yürü, yürü, yürü, yürü, yürü.
8: Dönmeye hazırlan.
9: Beyaz bir kamyonet var, çok korktum. Olamaz.
8: Böyle devam et.
9: Atarım.
8: İşte oldu, denebilirsin. Bu kadar basit.
10: Kaldırıma da çarpmadın. Nasıl oldu bu?
9: Aa, sinir bozucu.
8: Gördün mü? Her dönüşe daha iyi oluyorsun. Yolumuzda kırmızı kamyonet var. Sakın unutma. Virajda önüne bir şey çıkarsa ilk kararını uygulayacaksın. Şehrin ortasından ilerle. Şu tırın gelmesine ne diyorsun?
10: Aman tanrım.
8: Unutma, tonaj kazanır.
10: Dikkat et.
9: Şimdi ne yapacağım? Bunu yapamayacağım.
8: Sürmeye
9: hayır.
8: Devam et.
9: Özür dilerim.
10: İşte
9: özür
10: başlıyoruz.
9: Dilerim, özür dilerim. Geliyor.
8: İşte oldu. Çok güzel.
9: Bu çılgıncaydı.
8: Karşıdaki boş alana park et. Son derece doğalsın. Mükemmel.
9: Çak bakalım.
8: Ne sorun çıktı?
9: Hiçbir şey. Sinir bozucuydu. Başta çok gergindim ama sonrasında toparlandım.
10: Bence harikaydı.
4: Evet. Rebecca direksiyon başında başarılı oldu. Bishop ailesi yeni karavanlarıyla yola çıkacak. Ve Norm yolcu koltuğunda rahat edecek.
10: Beyaz çizgiye yakın git. Şimdi yolu biraz ortala.
9: Biliyorum. Çok komik seni gördüm.
4: Bishop ailesi yeni anılarına yelken açıyor. Livorno Williams'a hala emlakçı Tim ve Elizabeth Robinson'la köpekleri Heidi için doğru karavanı bulamadı.
1: Onlara Amerikan Coach Eagle'ı göstereceğim. Bu otobüste her özellik var.
2: Ah vay canına, bu muhteşem.
3: Aa evet.
2: Çok güzel.
3: Bence
2: İnanılmaz.
3: Bu adam sonunda bize ihtiyacı
2: var. Ah harika.
1: Tamamen LED aydınlatma. Yeni televizyonlardan biri ve stereo surround ses sistemi var. Heidi'nin yatağı içinde çıkıntılar mevcut.
3: Biz beğenirsek o da beğenir. Bak.
1: Mutfağa özellikle de muazzam tezgaha evet. Bakın.
2: Tezgah arkasına bayıldım.
3: Şuradaki bulaşık makinesi mi?
1: Çok iyi gizlenmiş bir bulaşık
2: makinesi
1: var. Aa, bulaşık
2: makinesiymiş. Aman tanrım, şuna bakın. Bu otobüse aşık oldum. Kesinlikle muhteşem. Aa, şuna bak. Harika.
1: Karavan sektöründeki en geniş koridor.
2: Aa!
3: Gel bakalım, seni kaldırıp yatağa atabilirim. Buna ne diyeceksin?
2: Aman tanrım. Aa! Aa! Tavan pervanesine bak.
1: Hem tavan vantilatörü hem istediğiniz gibi 3 kliması var.
3: Kendimi lüks bir otelde hissediyorum.
2: Aman tanrım.
1: Banyoyu görene kadar
3: aman
1: bekleyin.
3: Tanrım.
1: Çift lavabo olduğunu fark ettiniz mi?
2: Harika. Sonunda paylaşmam gerekmeyecek.
3: Duşa girebiliyorum. Bu karavanı ikimiz de gerçekten çok beğendik. Köpeğimize de uygun olmasını istiyorduk. Ama ben dünkü çocuk değilim ve bu karavanın bütçemi aşacağını gayet iyi biliyorum. Motoru kaç beygir?
1: Motor 500 beygir gücünde.
3: 500 beygir mi?
2: 500 mü?
3: Fiyatı evet. Da 400 bin dolar mı?
1: Dışarıda bir şeyler daha göstereceğim. Bay Robinson bana fiyatı sordu ama her şeyi gösterene kadar söylemeyeceğim.
2: Çok güzel.
1: Ses sistemi ve televizyon.
2: Hem de
3: hoparlöre
2: dışta.
3: Kadar var. Şu boyanın güzelliğine bak.
2: Çok güzel.
1: Bu otobüste kamp alanına girince dikkatleri çekersiniz.
2: Gözden geçirmemiz gerekiyor.
3: Hayır, çoktan gözden geçirdik.
2: Zaten
3: daha önce de sormuştum. Fiyatı ne kadar?
1: Bu otobüsün fiyatı 600 bin dolar. Ama şöyle bir durum var.
3: Neredeyse bayılacaktım. 400 bin doların altında karavan ararken bir anda 600 bin deyiverdi.
1: Aradığınız her şey var. Motoru güçlü, yatağı büyük ve duşu kocaman.
2: Bunu beğendim. Bana her zaman istediğim her şeye sahip olacağımı söylerdi.
3: İstediğin her şeyi alabilirsin ama bunu bilemiyorum.
1: Bayan Robinson otobüsü beğendi. Galiba benim yerime satacak.
2: Haydi de sevdi.
3: Şuna bak. Aman tanrım.
4: Diğer taraftaysa McCannell'lar 200 bin dolarlık bütçeleriyle hangi otobüsü alacaklarına karar veriyorlar.
6: Forza'nın fiyatını beğendim. İçinde istediğimiz her şey var.
7: Ben de beğendim ama oturup televizyon izlemek istiyorum. Bu gerçekten kafama takıldı. İstediğim şey o.
6: Bilemiyorum, zor bir karar.
4: Ve sonunda...
6: Sonunda Forza'yı almaya karar verdik.
4: Ev tipi buzdolabı, şömine ve büyük bir banyoyla bu otobüsten başkası onları mutlu edemezdi.
6: Dışarıda eğlence imkanı olmamasına evet. Rağmen tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Kendi kendimize eğlenebiliyoruz.
4: Tim Robinson da yeni otobüs konusunda vakit kaybetmiyor.
2: Ama hayatım, çok beğendim.
3: Elizabeth, bunun fiyatı tam tamına 600 bin dolar.
2: Ama hayatım, Heidi de beğendi. İkimizin de istediği, hatta aklımıza gelmeyen şeyler bile var. Harika.
3: Bilemiyorum. Bilemiyorum. Buraya gelirken harcamaya karar verdiğim fiyatın bu çok çok üzerinde.
2: Babam her zaman duyulmak yerine... Görülmek gerektiğini söylerdi ve o otobüste kesinlikle bunu
3: evet,
2: yapacak.
3: Herkes seni görecek değil mi?
2: Ayrıca 500 beygir gücünde.
3: Pekala, aldık.
1: Tebrikler, Amerikan Koç'la mutlu olacağınızı garanti ha, ediyorum.
3: Bence de tebrik etmen gerekiyor.
2: Yaşasın.
3: Bunu hak ettim çünkü. Elizabeth ve Heidi sevdi. Bence bu fiyata değecek çünkü karımı da köpeğimi de çok seviyorum.
2: Baksana, fotoğrafımızı çekiyorlar.
3: Eşin mutluysa hayat da güzeldir.
0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
18: Buyur Hasan.
19: Hadi oğlum.
17: Anne bir şeye bakıyorum.
19: Olmadı mı Hasan'ım?
17: Oluyor oluyor anne.
18: Senin koydu.
19: Hasan uyku vakti.
17: Daha işim var anne.
19: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
17: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
20: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
21: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
22: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
23: Yaşanacaksa, yaşanacak.
24: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
23: Yaşanacaksa, yaşanacak.
25: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
26: Otel harika.
27: Evet ve geceliği sadece 13.500.
26: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
28: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
29: Ben Chris.
30: Ben Max.
29: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
30: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
29: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
30: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
29: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
31: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
32: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
31: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Big Time RV'nin bu bölümünde...
1: Buraya varya sığdıramayız ama bir sürü şişe sığar.
0: Çılgın yetişkinler tekerlekli parti mekanı arıyor.
2: Vay canına, işte karavan diye buna derim.
0: Peki ama en iyisi bile onlar için yeterli olacak mı?
1: Daha büyük ekran yok mu? 81 ekran artık küçük kalıyor.
0: Park Zone A takımı satışı önemli derecede etkileyecek bir yenilemeyle uğraşıyor.
3: Merhaba, nasıl gidiyor?
0: Bekar bir baba hafta sonlarında gezip...
4: Vay canına, bu harika.
0: Kızının sevebileceği bir karavan arıyor.
5: İnanamıyorum.
0: Karşınızda Big Time RV.
6: İşte böyle.
0: Angela Rogon, Floridalı bir parti manyağı.
2: Mutlu bir çocukluk geçirmenin yaşı yoktur. Bunun için uğraşıyorum.
0: Film kaplama işinde milyon dolarlık bir anlaşma yapan Angela'nın cebinde harcanmayı bekleyen bolca para var.
2: Daire olarak kullanabileceğim bir karavan istiyorum. Yaz aylarında Key West'te veya Bay'le götürebilirim.
0: Angelo partiye uygun mükemmel aracı bulmak için arkadaşı Rudy'yi çağırdı.
1: Eline geçen parayı harcamakta ona yardımcı olmak için hazırım.
0: İçeride ve dışarıda parti yapmak için yeterli alana sahip bir yer arıyorlar. Ama en önemlisi birinci sınıf bir deneyim istiyorlar.
1: Ona en iyisi lazım.
2: Hadi alışverişe çıkalım. Sevebileceğimiz bir şey bulalım.
0: Angelo ve Rudy, karavan uzmanı Anthony Smith'le anlaştı.
7: Çok paraları olduğunu söylüyorlar. Harcamalarında onlara yardımcı olacağım. Bugün bakacağımız ilk araç 2014 model Integra Cornerstone.
2: Harika. Vay canına.
1: Harika.
7: Vay canına. Vay canına. Aklına gelen ilk şey ne?
2: Geniş.
1: Kiraz ağacı.
7: Brezilya kiraz ağacı.
2: Bayıldım. Gerçek deri mi?
7: Bu çok üstün kalite bir deri.
1: Bununla çok eğleneceğim.
7: Buraya 10-15 kişiyi sığdırıp yine de rahat bir şekilde takılabilirsiniz.
2: Daha da fazlası sığmalı. Şu an neler sığdırdığımızı bilsen şaşırırsın.
1: Buraya varya sığdıramayız ama bir sürü şişe sığar.
7: Alt kısımdaki dondurucuyu aç.
2: Dondurucu mu?
7: Tamamen açılıyor. Şu mutfağa bir bakın. İndüksiyonlu ocak var. Bolca saklama alanı. Orası kiler. Arkadaşlarının bulmasını istemediğin şeyleri oraya saklayabilirsin.
2: Karavanda eşyalarımızı saklayabileceğimiz bolca alan var. Bu çok işimize yarayacak. Her yerde saklama alanı var.
7: Bu karavanda iki banyo var. İlki aslında yarım banyo. Arkanı dön ve bana ne gördüğünü söyle.
2: Harika.
7: Çamaşır ve kurutma makinesi. Bu senin ebeveyn odan. Bu büyük bir boy yatak.
2: Çok güzel. İşte bu. Hep burada yatabilirim.
7: Duyduğuma göre bu odada aslında pek uyumuyormuşsun. Haksız mıyım?
2: Sırlarımı ifşa edemem.
7: Şuna bir bakın. Arkada çift eviye var. Harika seramik kaplamalı tam boy bir duşa kabin.
1: Super Bowl'da giydiğin kürklü montu hatırlıyor musun?
2: Evet.
1: Oraya asarsın.
7: Her yer sedir kaplama. Her şeyi istediğin gibi saklarsın.
2: Bence bu karavan gayet iyiydi. Sadece köşelikler pek hoşuma gitmedi. Bana çok kadınsı geldi. O yüzden.
7: Rudy, bana bir iyilik yapıp üstteki iki düğmeye basarak Angela'ya brandayı açar mısın? Şuna bir bakın. Siz buradayken parti içeride devam edebilir.
1: Ekranı büyütme imkanınız var mı yoksa tek seçenek bu mu?
7: Bu 81 ekrana sahip bir televizyon.
1: Artık küçük kalıyor ama.
7: Angelo Cornerstone'u çok sevdi ama Rudy insanların çok şaşıracakları, güzel bir araca girdiklerini hissedebilecekleri bir yere sahip olmasını istiyor.
1: Bu karavanın fiyatı nedir?
7: Liste fiyatı 600.785 dolar.
1: Branda çok güzel ama televizyon küçük kalıyor. Mangal da yok. Biraz daha iyisi lazım. Elinde
7: anladım.
1: Hiç Prevost
7: ne
1: var mı? Buradaki en iyisini arıyoruz.
7: Bu konuda aynı düşünüyoruz.
1: Evet.
7: Evet.
1: Evet.
7: Rudy Angelo'nun cebini zorlamaya çalışıyor. Bunun için çok uğraşmam gerekecek. Prevost göstermeden önce size göstermek istediğim bir şey daha var. Gidip ona bakalım. Hazır mısınız?
2: Tabii ki. Hadi gidelim. Teşekkürler.
0: Buradan satılan karavanların neredeyse yarısı ikinci el. Ve bu 2006 model Safari Cheetah gibi bakıma ihtiyacı var.
3: Bu karavana patronun kim olduğunu göstereceğiz.
0: Parkson özelleştirme ekibinden Joe Farlow ve Edwin Garcia iş başında.
3: Bu çok iğrenç bir televizyon. Farklı tür mobilyalar ekliyoruz. Farklı dolaplar, kapaklar inşa ediyoruz ve karavanın planını değiştiriyoruz.
5: İnsanlar hep karavanlarını yenileyip modernleştirmek istiyor. Ve aradıkları kişi biziz.
3: Tamamdır. Evet.
0: Potansiyel bir alıcı bu karavanı istiyor. Ama gerekli yenilemelerden sonra.
3: İşte oldu, harika harika.
0: Joe ve Edwin yepyeni düz ekran televizyon yerleştirebilmek için eski tüplü televizyonu söküyor.
3: Buraya düz ekran bir televizyon koyacağız. Ayrıca birkaç menteşe takacağız. Böylelikle televizyonun arkasındaki boşluğu kullanabileceğiz ve orayı kapatmış olacağız.
0: Alanların hiçbiri standart boyda değil. Bu yüzden dolapları özel olarak inşa etmek zorundalar.
5: Bunun için bir sözcüğüm var.
3: Neymiş o?
5: Süper bonfodikal.
3: İşte oldu.
5: Bitti. Tamam, birazcık koyalım. İşte bu kadar.
0: Birkaç saat geçti ve şimdi televizyon dolabı inşa ediliyor. Ama karavan uzmanı Tina potansiyel alıcılar hakkında bir haberle geliyor.
6: Alıcılara renovasyondan biraz söz ettim. Çok heyecanlılar. Tek bir zorluk var. Sadece bu akşam gelip karavana bakabilirler.
5: Gerçekten mi?
8: Bu tür bir iş yaparken zaten telaşlı oluyorsunuz. Bir de onun gelip daha çabuk bitirmemiz gerektiğini söylemesi çok daha kötü.
3: Peki yarın gelme imkanları yok mu?
6: Ancak bugün gelip görebilirler. Bu bölgeden değiller ama buraya gelecekler. Bunu bir şekilde halledip bitirme ihtimaliniz yok mu acaba?
5: Ah, olamaz. Baskı
6: çoğunu
5: büyük.
6: Çoğunu tamamlasak?
3: Erkek olsaydı onu tutup bir parça boğardık ama maalesef yapamıyoruz. Peki.
5: Tabii, hiç sorun değil.
3: Tamam.
5: Tabii.
3: Evet.
5: Hallederiz.
6: Harika, harika.
5: Yapabileceğimiz tek şey daha çok kahve içip işleri hızlandırmak ve bir an önce bitirmek.
0: Amerikalılar her sene yaklaşık 200 bin adet çekme karavan satın alıyor. Bir baba ve kızı da otoparkta karavan almak için bekliyor.
9: Adım Dan ve bu kızım Madeline. Newport Richard, Florida'da yaşıyoruz.
0: Dan 5 yıl önce çok iyi bir şekilde kullandığı C sınıfı motokaravan olan Charlie'yi satın aldı.
10: Onu mahvetti.
9: Mahvetmedim.
10: Tabii.
9: Yani gerçekten mahvetmedim.
10: Kaza falan yapmadın.
0: Charlie artık eskidi. Ama Dan ve Maddie'nin çekme karavan alıp alamayacağı hala meçhul.
9: Henüz almak için hazır değiliz. Sadece neler var onu görmek istiyoruz, değil mi? Gerçekten hazır değiliz.
10: Ben hazırım.
9: Çok iyi olacak.
0: Karavan uzmanı Trish Yancey onlara en son modelleri gösterecek.
9: Merhaba.
10: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Dan'in istekleri çok basit. Hem ikisine hem de misafirlere yetecek büyüklükte bir karavan istiyor.
9: Ormana gidiyoruz.
10: Gidip eğleniyorsunuz.
9: Neyi seviyorsun?
0: Maddie'nin istek listesi biraz daha detaylı.
10: Klasik. Çok güzel, beyaz ve parlak bir şey istiyorum. Ranzasının olmasını istiyorum. Oturmaya gerek kalmadan yan yana yürüyebileceğim geniş bir alan istiyorum. Koltuk da olabilir. Televizyonu masaya koymak zorunda kalmasak çok güzel olur. Kendime ait perdeli bir alanım olsa çok iyi olurdu.
11: Bugün Maddie ve Dan'e açılır ve çekme karavanları göstereceğiz. Umarım ihtiyaçlarını karşılayan bir tane buluruz. Forest River'a ait 2014 model Rockwood Premier'e hoş geldiniz.
10: Aman tanrım. Mutfağı bile var.
9: Şu ana kadar gördüğüm en büyük açılır karavan. Çok şaşkınım. Bu kadar genişini görmemiştim.
11: Tabii ki. Ranzanız uyuduğunuz sırada sizi ısıtıyor olacak. Çok daha soğuk bir yerde kalıyorsanız veya Şubat ayında yolculuk yapıyorsanız ranza kendiliğinden ısınacak.
9: Vay canına. Gerçekten muhteşem.
11: Üç gözlü ocağınız var. Yani Fort Wilderness'tan veya parklardan döndüğünüz sırada çabucak çorba hazırlayıp içmek isterseniz kullanabilirsiniz. Ve aynı zamanda burada küçük bir buzdolabımız da var.
10: Mutfağı, her şeyi var. Açılır karavanlarda bunların olduğunu bilmiyordum.
9: Banyo nerede?
11: Hemen burada. Tuvaleti de kuruyoruz.
9: Anlamadım. Bunu kaldırıyorsun ve altından klozet mi çıkıyor
11: evet.
9: Yani?
11: Evet.
9: Peki.
10: İğrenç.
9: Bana gittiği yeri gösterdi ve bu konuda Hiç rahat değilim.
10: Ya biri yataktaysa, koltuktaysa ya da yemek masasındaysa? Biri yemek yerken öbürünün tuvalete gitmesi gerekirse ne olacak peki?
9: Peki bunun fiyatı nedir?
11: Bu açılır karavanın fiyatı 14.916 dolar.
9: Açılır karavan için çok yüksek.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
13: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
14: Arkadaşlar!
15: Azma!
14: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
16: Azma! İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
14: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
22: Servis geldi. Çantam hazır mı?
23: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
24: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
25: Atıştırmalık?
24: Yok, ben doymalık takılıyorum.
25: Bir şey diyeyim mi?
26: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
25: Abi bu adam ne yiyor ya?
27: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında oluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Pekala beyler. Sıradaki karavan 2014 model American Heritage.
5: Çok güzel görünüyor.
4: Bunu gezerken çok eğleneceğiz.
6: Anthony, Angelo ve Rudy'ye en sevdiği modelleri birer birer gezdiriyor.
4: Onlara American Heritage'i göstereceğim. Bu karavanların babası olarak geçiyor. Bence bunu çok sevecekler.
5: Vay canına, bu çok güzel.
7: Vay canına, şu alana bak. Arkaya kadar uzanıyor.
5: Adımını atar atmaz çok geniş olduğunu fark ettim. Çok güzeldi. Harikaydı. Evet, bu deri çok daha güzel. Daha yumuşak.
4: Size göstermek istediğim bir şey daha var. Hava atmayı seviyorsanız bunun için aletlerinizin olması gerekir, değil mi?
7: Şuna bak. Bu güzelmiş. Çok iyi.
4: Arkadaşlarınızı şaşırtmak için bunu kesinlikle istersiniz, evet. Öyle değil mi?
5: Çok güzel.
6: Anthony daha yeni başlıyor.
4: Bir de şuna bakın.
6: Yarım banyodan çamaşır ve kurutma makinesine.
5: Araç seyir halindeyken de çalışıyorlar mı?
6: Ebeveyn odasından büyük boy yatağa kadar...
5: Aracırına, çok güzel.
6: Birinci sınıf bir deneyim sunuyor.
5: Televizyonu sevdim.
4: Ebeveyn odasının devamını göstermek istiyorum.
7: Vay canına, çok güzel. Duşakabine bak.
4: Bu aslında 4 kişilik duşakabin. Yağmur duş başlığı da var.
5: Yağmur, bu çok güzel.
4: Böyle bir şey işinizi görür mü peki?
5: Bu çok güzel.
4: Duşakabinin camı çift katlı temperli cam.
7: Evet.
5: Vay canına, şuna bak.
4: Peki buna kaç küklü mont sığar?
5: İstediğimden de çok.
4: Hadi beyler, gidip dışarıya bakalım. Tamam. Bunda da dışarıda eğlence yeri var. Bu televizyon sayesinde partiyi buraya taşıyabilirsiniz.
7: Bu öncekinden de küçük değil mi?
4: Evet, öncekinden biraz daha küçük.
7: Peki ya mangal? Bunda mangal var mı?
4: Hayır, bunda mangal yok.
5: Evet ama şu televizyona bir baksana.
7: Evet, bu
5: iyi. Çok iyi değil mi?
7: İçi güzel ama dışında bazı eksikler var. Peki bunun fiyatı nedir?
4: Bunun liste fiyatı sadece 860 bin dolar.
7: Vay canına, bu fiyata Prevost karavanlara bakmamız gerekmiyor mu?
4: Angelo seni en üst seviye karavanlara yönlendiriyor.
5: O yüzden onu getirdim, bunları biliyor.
7: Küçüklüğümden beri konserlere gidiyorum ve rock yıldızlarının hepsinin turladığını gördüm. Hepsi Prevost'a biniyordu, yani en iyisi o.
5: Biz de rock yıldızı olmak istiyoruz.
4: Hadi gidip Prevost'a bakalım, olur
7: tamam,
4: mu?
7: Tamam, hadi gidelim.
5: Hadi gidelim.
6: Çekme karavan otoparkında.
8: İşte bu da başka bir modelimiz.
6: Dan ve Maddie mahremiyete önem verdikleri için Trish... Crossroads Z1 Zinger'ı seveceklerini düşünüyor.
8: Hadi bir bakalım.
9: Muhteşem görünüyor.
10: Karlar ülkesinden çıkmış gibi.
9: Vay canına.
8: Tavan penceresi çok
9: evet,
8: güzel.
9: Çok beğendim.
8: Vay
9: çok güzel. Burada neler var böyle? Vay canına. Harika. Bu muhteşem.
10: Ranza muhteşemdi.
9: Yani burada 3 ranza yatağı var.
10: Oraya bayıldım. Arkadaşlarım gelebilir. Çok güzel bir yer.
9: Arkada televizyon koyacak yer var mı?
8: Evet var, monte edebilirsiniz. Üstündeki tavan penceresinden bolca doğal ışık giriyor.
9: Bu çok iyi.
10: Basamaklar.
9: Banyo mu?
8: Evet banyo, hadi gez. En önemli odalardan biri.
9: Kesinlikle, diğer banyom çok küçük kalıyordu. Burası harika. Tavan penceresi ve havalandırma var.
8: Havalandırma da var. Yani içeride ne olursa olsun temiz havaya erişme şansınız
10: bir
8: oluyor.
10: Bakayım. Bakayım.
9: Gir, hadi bak.
10: Bakayım, küvet güzelmiş.
8: Rahat sığdın mı Medi?
9: Bu aslında işimize yarayabilir. Orada yatıp rahatlayabilirsin. Kumsala gittiğimizde üstümüzdeki tuzu temizlersin,
10: evet.
9: Tamam mı? Böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim. Daha büyük ocağı var, farklı, farklı bir manzara.
8: Tabii altında ızgara tavası da var.
10: Odanı buldum.
9: Öyle mi?
10: Evet.
9: Gelip bir bakayım.
10: Çok geniş.
9: Kapının

0: nasıl çalıştığını gördün mü?
1: Ne? Kayıyor.
0: Ama Trish kaybettik. Ben biraz burada yatacağım. Öyle iyi.
2: Bence de öylesine bakıyordu ama Maddie ne istediğini biliyor ve bence istediği şeyi elde edecek.
0: Peki bunun fiyatı tam olarak nedir?
2: Bunun fiyatı 27.750 dolar ve kızın çok beğendi.
3: 27 bin dolarlık fiyatıyla Z1 önceden baktıkları açılır karavanın iki katı fiyata sahip. Ama çok fazla alana ve mahremiyete olanak sağlıyor.
0: Okay. Pekala. Düşünecek çok şeyimiz var. Sana haber veririz.
2: Tamam.
3: Atölyede Joe ve Edwin potansiyel alıcılar gelmeden önce televizyon için gerekli hazırlıkları yapıyor.
4: Takmaya hazırız.
5: Döndürelim ve bakalım. Parmakla tutup açalım. Harika. Çok güzel. Tam da istediğim gibi.
3: Bir saatleri kaldı ve televizyonu monte etmek için uğraşıyorlar.
4: Evet.
5: Evet. Harika.
4: Nereye gitti?
5: İşte oldu. Pekala, aşağı indirelim ve bakalım. Harika. Harika.
6: Evet, işte geldik.
2: Yepyeni görünüyor.
3: Yeni düz ekran televizyonuyla Safari Cheetah gezilmeye hazır.
2: Aa, güzelmiş.
7: Pekala.
2: Harika. Saklama alanı önemli.
7: Evet.
2: Bu harika oldu.
6: Yatak odasında da benzer değişiklikler yaptık.
2: Ah, televizyonun büyüklüğüne bak.
7: Bunun da saklama alanı var.
6: Evet. Hadi bakalım.
7: Evet, bu çok güzel.
2: Sence nasıl?
7: Ben çok beğendim.
2: Ben de.
6: Bence de güzel.
3: Tina tüm belgelerle ilgilenecek. Ama Dean'in ikna olması için zamana ihtiyacı var.
1: Arkadaşlarım için 3 yatak.
0: Bence ihtiyacımız yok.
2: Dean ve Maddie seçeneklerini değerlendirmek için iyice düşünüyor. Maddie'nin Z1'i çok istediğini biliyorum.
0: Arkadaşlarını sürekli çağıracak mısın?
1: Lütfen.
2: Bence kesinlikle bu yeni karavanı satın alacaklar.
3: Z1 Zinger, Dean'in bütçesinin 7.000 dolar üstünde ama Maddie çok ikna edici olabiliyor.
0: Beni Zinger'ı ikna etti, evet. Zing.
1: Doğum günüm için.
2: İyi ki doğdun. Harika bir doğum günü hediyesi.
0: Annem gelirse Zinger bizim için çok kullanışlı olacak. İyi ki doğdun Maddie. Sürgülü kapı var. Benim odamda kalır.
1: Bu çok büyük bir parça.
0: Ben büyük bir adamım. Ben de Maddie ile ranzada yatarım.
3: O sırada otoparkta Anthony Smith, Angelo ve Rudy'ye partilerle dolu yaşam tarzına uyan karavanı satmak için uğraşıyor.
8: Pekala beyler, beklediğiniz an geldi. Meşhur Prevost. Rudy, Angelo'nun büyük bir adım atıp Prevost almasını istiyor. Sadece konuşmadan mı ibaret yoksa bir şeyler yapacak mı göreceğiz?
9: Aman tanrım.
10: Vay canına, işte karavan diye buna derim. Kendimi burada hayal edebiliyorum.
9: Gerçekten muhteşem. Absolutely amazing. Harikaydı.
10: Bu galiba İtalyan derisi.
8: Arkadaşın kaliteden anlıyor. Bu ithal edilmiş İtalyan derisi. Kendini burada hayal edebiliyor musun?
9: Kesinlikle.
8: Bu karavan müzik için yaratılmış. 24 hoparlörlü ses sistemi sayesinde istediğiniz müziği açabilirsiniz ve dışarıda kimsenin ruhu duymaz.
10: Güzel.
9: 24 hoparlör.
8: Rock yıldızları gibi yaşamak istiyorlar. İşte bu. Angelo'nun aradığı tüm gösteriş bunda var. Bu banyo zeminden duvarlara kadar özel olarak tasarlanıp döşendi.
9: İşte bu. Bu kesinlikle parti otobüsü olacak.
8: Bu adamları çok sevdim. Normal müşteri gibi değiller. Çok iyi zevkleri var. Beğendiklerini görmek çok güzel.
10: Vay canına. İnanamıyorum. Çok lüks.
8: Bu ayarlanabilir bir döşek. Gördüğün gibi şu anda dik konumda.
10: Evet.
8: Partinin devam etmesi için.
10: İşte tam da aradığım şey.
8: Buzluğumuz var. Her şeyi sizin için soğuk tutacak.
9: Vay canına.
8: Dip frizi bile var. Partinin devam etmesini istiyorsunuz ya. Mutfak ve mangalımız da var.
10: Harika.
8: Bence bu sefer onları yakaladım ama asıl test gaza bastığında belli olacak. Gördüklerin hoşuna gittiyse bence sürüş testinin vakti geldi, istiyor musun?
9: Hadi gidelim.
3: Angelo risk almayıp daha az gösterişli bir şey mi seçecek? Yoksa Prevost'a çok para harcayıp buradan bir rock yıldızı gibi mi ayrılacak?
8: Geniş al, geniş al.
3: Angelo ve Rudy en iyi karavanlardan bazılarını gördü.
9: Çocuk oyuncağı. Dönüşleri çapı gayet iyi.
3: Şimdi de Prevost'la test sürüş yapıyorlar.
10: Angelo, ne düşünüyorsun? Bununla Suveni'ye gidip kamp kurduğunu hayal edebiliyor musun?
9: Rock yıldızları gibi. Rock yıldızıyız. İlk karavanın ahşap düşemesi çok iyiydi. İkinci karavanda çok yer vardı ama bu çok şık. Mükemmel bir karavan. Bunun sürüşünün bu kadar kolay olması muhteşem.
10: Bundan daha iyisini bulamayız. En iyisi bu.
9: Bunun fiyatı ne Anthony?
8: Bunun fiyatı sadece 986 bin dolar.
3: Bu Prevost ikinci el. Bu yüzden yeni modellerin yarı fiyatına satılıyor. Ama 1 milyon dolar bu parti manyakları için bile çok büyük bir para.
9: Şöyle söyleyeyim. Bu kapıdan 975 bin dolarlık teklifle çıkarsak anlaşırız dostum. Gezdiğimiz diğer karavanlardan kat kat üstündü, öyle değil mi?
8: O zaman anlaşalım, el sıkışalım.
9: Teşekkürler dostum, işte bu.
8: Adamım.
9: Partiye hazırız.
10: İşte bu.
9: Hadi bakalım.
10: Hiçbir şekilde geziyoruz.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
12: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
13: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Paska. Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, son bank,
1: kartım Hadi. Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Yüzme havuzları artık çocuklar için değil. Bugünlerde seçkin tatil merkezlerinde gördüğünüz yüzme havuzları...
7: Bu yükseklikten özgürce havuza atlayabilecekler.
6: En çılgın hayal gücünüze göre tasarlanarak...
8: Vay canına! Burası bizim bahçemiz.
9: Sizin bahçeniz olabilir.
6: Arka bahçenize yapılıyor.
8: İnanamıyorum! Bu hayatımda gördüğüm en iyi havuz.
9: Evimizde resmen lüks otel havuzu var.
6: İşte bu işi gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
10: Ben Suzy Parrish, bu da oğlum Kyle Parrish. Eşim Patrick'le 30 yıldan fazla bir süredir evliyiz. İki harika çocuğumuz var, biri Kyle, diğeri de kızım Monica Parrish. 3 tane de torunum var. Bir nakliye şirketimiz var. İşlerimiz çok iyi gidiyor ve bununla gurur duyuyorum. Şu anda hayallerimizdeki evi inşa ediyoruz. Pek fazla tatile gitmediğimiz için hayallerimizdeki havuzu da yaptıracağız. Eşim diyabet hastası. Diyabet hastalarında yürüme zorluğu olabiliyor. Bu yüzden eğimli bir havuz istiyorum. Böylelikle sandalyesinde havuzun içinde otururken torunlarımız da çok rahat oyun oynayabilecek. Gerçekten ailecek zaman geçirip rahatlayabileceğimiz güzel bir havuza ihtiyacımız var. Bu ev ve havuz hem ailemize neşe katacak hem de tatili ayağımıza getirecek.
9: Burası gerçekten muhteşem.
7: Yine de beni biraz endişelendiriyor. Yani dağın tepesine gidiyoruz. Umarım çamura batmayız.
9: Buranın adının Dumanlı Dağlar olmasının bir sebebi var. Burası kayalarla dolu. Çok büyük bir proje olacak. Herhangi bir gecikme bize pahalıya patlar. Şunu söylemeliyim ki Suzy adına çok mutlu.
7: Muhteşem arka bahçelerine güzel bir havuz yaptıracaklar. Tam 20 yıldır bu devasa araziye sahipler ve bu havuz da gerçekten kocaman olacak.
9: Anne ile oğlunun ailenin diğer üyelerini de düşünerek bir havuz yaptırmak istemesi fikrini sevdim. Baştan sona çok eğlenceli olacak. Suzy ona göstereceğim köprü fikrini çok beğenecek. Bakalım hangimizin köprüsünü seçecek? Ne dersin? Yarışa var mısın?
7: Belki senin köprünü beğenebilir ama benim köprüme bayılacak. Benim köprümden akan sular, torunları için eğlenceli şeyler var. Bekleyip görelim. Görelim bence.
9: Görelim bakalım dostum.
7: Şuranın büyüklüğüne baksana. Hadi başlayalım artık.
9: Kocaman bir inşaat alanı içindeyiz. Bize sevdiğinizi söylediğiniz şeylerden yola çıkarak size göstermek için harika şeyler hazırladık. İzleyin bakalım.
10: Evet, harika görünüyor.
7: Hayal ettiğiniz gibi görünüyor mu peki?
11: Evet, muhteşem olmuş.
10: Ne kadar
11: olmuş.
10: Beğendiğimi anlatamam.
9: O çok istediğiniz arka bahçe tatilinizi hayal edin. Size plaj girişli bir havuz yapacağız. Havuz girişi eğimli olacak. Merdiven yok. İşinizin havuza girmesi böylelikle daha kolay olacak.
7: Havuzun zeminine fıskiyeler yaparsak bunların sayesinde köpüren suyun üstünde yatıp serinleyebilirsiniz.
10: Harika olur.
9: Havuzun bir kısmında çocukların can simidiyle eğlenebileceği akıntılı bir kısım olacak. Nehir akıntısı yaratmak için havuza dakikada yaklaşık 9000 litre su pompalayacağız. Bu akıntıyı hem çocuklar için yavaş bir şekilde ayarlayabileceksiniz hem de çok şiddetli akıntı yapabileceksiniz. Tesisat işleri biraz uğraştıracak ama sonunda harika olacak.
10: Sonunda arka bahçemde bir su parkı olacak. Kulağa harika geliyor.
9: Yapacağımız akıntılı nehir size ait ufak bir adayı çevreleyecek. Yanında da jacuzzi
10: olacak. Ve rahatlayabileceğiz.
7: Henüz bitmedi. 2,5 metre yüksekliğinde iki şelale yapacağız. En güzel kısmı da hemen yanında da havuzun en derin kısmına inen bir kaydırak olacak. Buna ek olarak da iki şelalenin ortasında ateş yanacak.
4: Bu oğlumun evet. Çok hoşuna gidecek.
9: Tam olduğunuz yerde kalın ve yere bakın. Zemindeki çizgileri görüyor musunuz? Üstünde durduğunuz yer sizin adanız olur.
10: Vay canına.
9: Bunu kafanızda canlandırın. Size bir köprü inşa edeceğiz. Benim önerim havuzun etrafında kullanacağımız doğal taştan yapmak. Bahçenizin tamamında kullandığımız materyalin aynını kullanacağız.
7: Evet, şimdi bu kesinlikle güzel bir fikir ama bence bundan daha güzel bir şey yapabiliriz. Benim önerim daha eski tipte bir köprü yapmak. Köprüyü yapacağımız duvarlar sayesinde her iki taraftan havuza akan şelaleler olabilir. Çocuklar akıntılı nehirde eğlenirken su üstlerinden akabilir.
9: Pekala, ne düşünüyorsunuz?
4: Ben onun fikrini çok beğendim.
10: Evet, ben de aynı fikirdeyim.
7: Gördün mü, beğendiler.
9: Her zaman benden daha iyi olacaksın.
7: 30 yıllık deneyim oğlum. Yapacağımız diğer özellik bizi çok heyecanlandırıyor. Bahçeniz için bir mutfak, büyük bir tezgah ve ızgara. Olağanüstü bir tasarım olacak.
10: Hepsi için sabırsızlanıyorum.
7: Evet, hadi bakalım, başlayalım o zaman.
10: Evet, hadi.
7: İş başına. İşe bize havuzu kazmamızda ve beton dökmemizde yardımcı olacak olan kalıp tahtalarını döşeyerek başlıyoruz. Kalıp tahtaları havuz kıyılarından birkaç santimetre daha dışarı çakılıyor. Çünkü betonu kalıplara döktüğümüz zaman bizi havuzu çevreleyen duvarı oluşturuyor. Böylece havuzun ana hatları ortaya çıkıyor. Havuzu kazmak için ters kepçe kullanıyoruz. Normalde bu tür projelerde kazma işlemi 4 ila 6 saat sürer. Ama bu havuz çok büyük olduğundan 14-15 saat sürmesini bekliyorum. Havuzdaki akıntılı nehir içinde su yolu kazıyoruz. Akıntıyı yaratabilmek için suya dakikada 9000 litrelik su pompalanması gerek. Bir yandan kazı çalışmaları devam ederken tesisat borularını havuz ve jacuzzi'nin şekline uygun olacak şekilde kıvırıyoruz. Aslında bu işi yaparken propan tüplü özel bir sıcak hava üfleyici alet kullanıyoruz. Sıcak hava doğrudan borunun içinden geçip yumuşamasını sağlıyor ve böylece boruyu bükmek kolay oluyor.
9: Dur! Sanırım şurada çok sert bir kayaya çarpıyoruz.
7: Peki işte kepçeyle parçalayamaz mısınız?
4: Bence kepçe bunun için çok güçlü.
7: Bir yolunu bulmalıyız ama.
9: Şu anda Calhoun, Georgia'da Parrish'lerle birlikteyiz. 410 bin metrekarelik bahçelerine devasa bir havuz yapıyoruz. Kazı çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Dur, bir ses geliyor. Ama bir anda kayaya çarptık. Sanırım şurada çok sert bir kayaya çarpıyoruz. Bu kazı işlerimizi yavaşlatacak. Bir şiste çarptık. Şist kayaların en önemli özelliği çok sert olmalarıdır. Elimizde gerçekten çok büyük bir kepçe var ama bu kayaya
4: çizik bile
9: atamayız.
4: Bence kepçe bunun için çok küçük. Daha büyüğü lazım.
7: Süreyi en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu yüzden şu anki kepçemizi kullanacağız. İhtiyacımız olan kazı ekipmanlarına ulaşmamız saatlerimizi alabilir. Ama şanslıyız ki müşterilerimizin bir nakliye şirketi var ve her türden iş makinesine erişim sağlayabiliyorlar. Ve bizim için makineyi kendi kullanıyor.
9: Pekala, bakalım bu koca oğlan kayayı parçalayabilecek mi? Aman tanrım, şu kepçenin büyüklüğüne bakın.
7: Bizim kullandığımızın iki katından daha büyük bir makine bu.
9: Evet, güçlü tırnaklarıyla kayayı mükemmel parçalıyor. Güzel, hepsini parçala Kyle. Müşterimizin kazı işlerinde bize yardım etmesi çok nadir görülen bir olaydır. Keşke herkes böyle olsa.
7: İyi iş çıkarttın.
4: Teşekkürler dostum, işimi yaptım.
7: Kazı çalışması sona erdiğine göre artık tesisatı döşemeye başlayalım.
9: Pekala, bırak götürsün. İşte böyle. Bugün havuzun akıntılı nehir kısmının tesisatlarını döşeceğiz. Tesisatta kullanacağımız bu büyük boruya bazuka ismini verdik. Normalde bu boruları kullanıyoruz. Bunların çapı 5 santimetre. İçinden dakikada yaklaşık 400 litre su geçebiliyor. Ülkenin dört bir yanındaki su parklarında bu borular kullanılıyor. Bu büyük borudan küçüğüne kıyasla 20 kat daha fazla su geçişi sağlanabiliyor.
7: Pekala. Nasıl görünüyor
9: bu? Güzel görünüyor. Oldukça iyi.
7: Geçtiğimiz birkaç gün içinde havuzumuzun temeline demirleri yerleştirmeye başladık ve havuz iyice şekil aldı. İnşaat demirleri püskürtme betonu güçlendiriyor. Bu beton türünü havuz işlerinde sıklıkla kullanıyoruz. Püskürtme beton için çimento ve kumu suyla karıştırıyoruz ve bir boru yardımıyla püskürtüyoruz. Bu yöntem bize hem zaman kazandırıyor hem de istediğimiz zaman durup tekrar devam etmemizi kolaylaştırıyor. Beton kurumuş. Artık ekip şelale ve havuz kaydırağı için çalışmaya başlayabilir. Şelalenin iskelesinin inşaat demirlerinden oluşturulmasından sonra etrafını çimento ve su karışımı kullanarak özel olarak yaptığımız kaya panellerle kaplayacağız. Bu iş beni çocukluğuma götürüyor. Sanki oyun hamuruyla oynuyorum. Mağara görünümü yaratmak için bunun gibi onlarca parça gerekiyor. Bırakalım güneşte kurusun. Hepsinin ilk olarak güneşte kuruyup sertleşmesi gerek. Kaplamaları seçeceksiniz. Bu da bize karar verme konusunda zaman kazandıracak tabii.
10: Bu fayans havuzun dışı için. Havuzun rengini vurgulayabilecek bir renk. Seramik koyu olursa su da koyulaşır. Burada güzel bir tane var. Kum rengi tonlarında. Bu havuza daha mavi tonlarında bir görünüm verir. Burada da açık mavi bir tane var. Bu da evinizin rengiyle ve de bahçenizdeki göletle bütünlük içinde görünecektir. Ve burada da siyah beyazlı bir seramik var. Bu da havuzda uçuk mavi tonları elde etmenizi sağlar.
11: Hepsinde ufak ufak parıltılar olması hoşuma
10: evet,
11: gitti.
10: Evet, hoş görünüyor.
11: Bunun rengi çok açık görünüyor.
10: Evet, açık bir renk.
11: Ve
10: beyaz.
11: Bu da bana Karayip sularını anımsattı. Biz havuzun güzel, koyu bir mavi olmasını istiyoruz.
10: Anladım. Muyum?
11: Ve bu yüzden bana sunduğun seçenekler arasında ben sanırım bunu
10: harika
11: seçeceğim.
10: Harika bir seçim, çok
7: karar
10: beğendim.
7: Verdiniz mi?
11: Sanırım verdik.
7: Tamam.
10: Harika.
9: Hazır mıyız?
4: Evet.
9: Şelalenin yanına inşa edeceğimiz kaydırak için ekibime yardım ediyorum. Şu an arkamda gördüğünüz üzere baklavalı tel örgü adı verilen özel bir malzeme kullanıyoruz. Bu malzeme kaydırağı yaparken kullanacağımız beton ve akrilik için güçlü bir iç tabaka oluşturuyor. Kurulumdan sonra artık kurumuş beton parçaları şelale için yerleştirilmeye başlanabilir. Hepsini birbirine sabitledikten sonra çok sağlam bir yapı olacak. Bu tür bir şelale yapmak için kullanmamız gereken kaya miktarının ağırlığı 5 ila 10 bin kilogram
4: doğru
9: arasında. Ama şu an yaptığımız yöntemle ağırlığı yalnızca 1 ton olacak. Belki
4: evet,
9: 1 tondan biraz fazla. Ve muhtemelen beni taşıyabilecek kadar sağlam olmuştur.
4: Ha, bunu deneyebilirsin.
9: Bunu Kyle ve Suzy için deneyeceğim.
4: Orada havalar nasıl?
9: Burası oldukça sağlam. Her şey yolunda. Herkes baksın. Woohoo!
12: Güneş ışığı geldiğinde parlayacak ve renk çok
7: biz
12: güzel görünecek.
7: Için sabırsızlanıyorum.
11: Merhaba, kolay
12: havuz
11: gelsin.
12: Havuz kenarı için iyi olacak.
11: Nasılsınız?
7: Merhaba.
12: Merhaba Suzy, nasılsın?
7: Hoş geldin.
11: Vay canına.
7: Seramiği sen mi seçtin?
11: Çok güzel.
7: Ekip birkaç dakika sonra döşemeye başlayacak.
11: Tamam, yalnız siz başlamadan önce benim aklıma bir fikir geldi ve sana söylemeye geldim. Havuzun zeminine soyadımızın baş harfini yapmanızı
7: harfi
11: istiyorum.
7: Yani.
11: Evet.
7: Yani havuzda P harfi olsun.
11: Evet, P harfi.
7: Tamam. Özel yapım oluyor yani.
11: Evet, bunu yapmanızı çok istiyorum.
7: Havuzda P harfi olmasını istiyorsan senin için yapabiliriz.
9: Bu durum havuz evi inşaatımızı çok yavaşlattı. Hava bu kadar soğukken tuğlaları dizemeyiz. Umarım havalar düzelir ve devam edebiliriz.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: yaşasın gel.
1: L'Oréal Paris'ten True Matte Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Bu salı dilde Maret Dana Kangal Sucuk 315 lira. Sek %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
8: Perşembe A101'de aldın. Fanta gazlı içecek çeşitleri ve Sprite gazoz 69 lira 50 kuruş. Coca-Cola gazlı içecek 65 lira. Hah! Maydanoz.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Karşınızda Arçelik Maxifit.
5: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
6: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
9: Hesap kurduk.
8: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
17: Sana yakışanı tak.
18: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
19: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
20: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, kitleselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
19: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Şu an Georgia'da Suzy Parrish ve ailesi için hayalini kurdukları havuzu inşa ediyoruz. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca havuzun etrafı için beton döküldü. Ve şelale için kayalarla uğraşmayı bitirip köprüye başlamalıyız. Sonra da Suzy'nin özel isteği olan özel yapım P harfini havuza koyacağız. Şimdi işin büyük kısmı geliyor. Havuzun içinin sıvası. Suzy havuzun içine istediği deniz mavisi rengi vermesi için renkli alçı seçti. Sıva içi tamamlanır tamamlanmaz havuz su doldurmaya hazır olacak.
1: Projeyi bitirmeye çok yaklaştık. Yapılması gereken süsleme işleri var ve havuz evini hala tamamlayamadık. Ama Doğan'a işimize engel oldu ve inşaat gittikçe zorlaştı. Güçlü bir kar fırtınası şantiyemize zarar verdi ve biz de kar tatiline çıktık. Hava durumu havuz evi inşaatını gerçekten sekteye uğrattı. Hava bu kadar soğukken tuğlaları dizemeyiz. Soğuk hava sıvanın donmasına sebep olur. Tuğlalar sıvaya yapışmaz. Umarım yakında hava ısınır ve devam edebiliriz. Havanın ısınmasını beklerken biz de havuzun akıntılı kısmını test edeceğiz.
0: Tamam, çalışıyor. Bu akıntı beni bile götürür.
1: Bunu denemek için daha ağır biri lazım.
0: Pekala zeki çocuk, hadi bunu suya indirip nasıl olduğunu görelim.
1: Hadi deneyelim. Havuzdaki akıntının suyun üstünde insanları taşıyabilecek kadar güçlü olup olmadığını test edeceğiz. İçine taş koyduğumuz bu can simidi hareket ederse bu iş tamam demektir.
0: İşte bundan bahsediyorum. Harika görünüyor.
1: Şu an akıntı suyun hem yüzeyinde hem de içinde. Yani nerede olurlarsa olsunlar su onları taşıyacak. Bence çocuklar köprünün altından geçmeye bayılacak.
0: Bence bütün aile buna bayılacak. Baksana ne kadar hızlı gidiyor. Gerçi biraz yüksek kaldı.
1: Bu ördek değil ki, bir flamingo.
0: Sanırım girip denemek istiyorsun.
1: Belki havalar biraz daha ısınınca.
0: Belki flamingoya binersin. Şimdi de şelaleye yaptığımız ateş süslemesini deneyeceğiz. İki ateş çukuru yaptık.
1: Kumandalı olması çok güzel.
0: Tamam bakalım çalışıyor mu?
2: İşte böyle.
1: Geceleri harika görünecek.
0: Burada ufak bir problemimiz var. Şelaledeki ateşler yanmıyor.
2: Ha, sanırım haklısın.
1: Havada bir sıcaklık hissedilmiyor değil mi?
0: Evet, sanırım yanmıyor değil mi?
2: Ufak bir çatlak var.
0: Sistemde bir çatlak var. Gaz ateşleyiciye ulaşamıyor. Hemen halletmeliyiz çünkü tehlike yaratabilir. Ah işte bu. Buna bayılacaklar.
1: Şanslıyız ki ilerleyen günlerde hava biraz ısındı. Artık donma tehlikesi yok. Bu da havuz evinin tuğlalarını döşeyebiliriz demek. Bugün hızlı bir şekilde çalışıp bu işi bitireceğiz. Suda batmadıkları için bence Suzy bu şezlonglara bayılacak. İkisini de suya yerleştirelim. Tam oraya.
0: Tamam, bence iyi görünüyor.
1: Şuna bak.
0: Tek eksiğimiz soğuk birer limonata. Havuz sonunda tamamlandı.
1: Umarım onlara istedikleri her şeyi ve daha fazlasını vermişizdir.
0: Kyle, Suzy, işte havuzunuz.
3: Aman
2: vay
3: Karim.
2: Canına, havuza bak.
0: Parrish ailesinin evine yaptığımız havuzun inşaatı 12 hafta sürdü.
1: Yeni yaptırdıkları bu harika evdeki malzemelerin aynını arka bahçelerine yaptırdıkları hayallerindeki havuzla da kullanıp bir uyum sağladığımızdan emin olarak çalıştık. Şimdi ise havuzu göstermeye hazırız.
0: Kyle, Suzy, işte havuzunuz.
2: Vay canına, havuza bak.
3: Bu muhteşem olmuş. Harika.
0: Hayalinizdeki bahçede olmasını istediğiniz her şeyi sizin için en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Ve işte karşınızda Parrish ailesinin devasa havuzuyla eşsiz tatil cenneti.
3: Muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem.
1: Tatil için bir yerlere gitmek yerine en sevdiğiniz içeceğinizi alıp arka bahçenizdeki size özel bu tatil cennetinde her gün tatil hayatı yaşayabileceksiniz. Tamamen size ait.
3: Bizim de istediğimiz bu.
2: Çok hoş.
3: Evet.
0: Artık bahçenizde 125 metrekarelik bir havuz var. En derin kısmı 2,5 metrekare. Yüksekliği 3 metre olan bir şelale ve kaydırak da 6 metre uzunluğunda.
4: Oğlum buna bayılacak.
0: Bence Kyle da eğlenceli
3: evet,
0: tadına
3: bakacak. Evet bence de Kyle bolca eğlenecek.
0: Kyle, yaptığımız bu devasa şelale tamamen elle yapıldı ve boyandı. Yaptığımız kaya görünümlü kaplamayı metal bir çerçeveyle yerleştirdik.
4: Muhteşem görünüyor. Gerçekten kaya olmadığını anlamak çok zor.
0: Hatırladığım kadarıyla havuz inşa edilirken Suzy yanımıza gelip bir fikrim var. Havuzu Parrish'in P'siyle süslemek istiyorum demişti.
3: Siz de yapmışsınız, evet. Bunu yapmışsınız. Harika olmuş, gerçekten harika.
1: Pekala Suzy, ufak Parrish adasına giden bu kocaman köprüyü nasıl buldun?
3: Ben her zaman bana ait bir adam olsun istemiştim.
1: Artık bir adan var. Burada hava biraz sıcak çünkü bir ateş çukurunuz var.
3: Bu muhteşem görünüyor.
0: Büyük partiler vermeyi sevdiğinizi biliyoruz. Bu yüzden partilerde kullanmak için jacuzzi yaptık.
1: Jacuzzi'nin bu kısmına birçok motor yaptık. Normalde 2 ya da 3 tane yapılır.
3: Bunu duyduğuma sevindim.
4: Bütün
3: çok güzel olmuş.
4: Bütün gün çalıştıktan sonra iyi gelecek.
3: Evet, evet bence de.
1: Sesi duyuyor musunuz? Bu ses havuzun diğer köşesine yaptığımız akıntılı nehir dediğimiz
3: ben
1: sistemden geliyor.
3: Ben buna rahatlama noktası derim.
0: Bu akıntı için 10 beygir gücünde bir pompa çalışıyor. Yani havuzdaki bu nehir hattına dakikada 1000 litrelik su pompalanıyor.
4: Vay canına.
1: Bence bu havuza girenlerden para almalısınız.
4: Burası koca bir su evet. Parkı gibi.
0: Size harika bir açık hava mutfağı da yaptık. Parrish tatil cennetinizdeki keyfinizi 2'ye katlayacak özellikle bir mutfak oldu.
3: Tezgahları çok beğendim.
4: Güzel görünüyor.
3: Harikalar.
4: Paslanmaz çelikten mutfak eşyası doğru bir tercih. Burada kesinlikle çok keyifli zaman geçireceğiz.
0: Tüm aileye yetecek büyüklükte bir bahçeniz var.
4: Parrishler olarak çok çalıştık. Artık tatil yapma vakti
5: çok
4: geldi.
5: Çok eğlenceli uslandım ben.
3: Hey!
0: Bomboş bir arka bahçeye kocaman bir tatil cenneti inşa ettik. Kocaman bir aile burada bir araya gelip yeni anılar biriktirebilecek.
1: Parrish ailesi yeni havuzlarını beğendiği için çok mutluyuz.
4: Havuz gerçekten çok rahatlatıcı olacak. Hem de evimizin hemen önünde.
3: Artık birlikte eğlenebileceğimiz harika bir havuzumuz var. Yani demek istediğim şu, tüm gün burada vakit geçirmekten asla sıkılmayacağız.

0: yapmışsın.
1: Yaptığımız havuzla gurur duyuyoruz ve Periş ailesi de bu havuzda istediği zaman eğlenebileceği için çok mutluyuz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadaka programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
13: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
14: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
15: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
16: Her ev güzel istikballe.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Hesap basit, hesap basit.
19: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
20: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
21: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
20: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
21: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
19: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
22: Günümüzde yüzme havuzları sadece çocukları eğlendirmiyor. Artık modern, otel tarzı...
23: Bu yaptığımız en büyük atlama noktası olacak.
22: Özel yapım, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayan havuzlar...
24: Vay canına!
25: Burası bizim arka bahçemiz mi?
23: Yani bu şekilde olabilir.
22: Arka bahçenizde sizi bekliyor olacak.
25: Olamaz! Bu gördüğüm en güzel havuz.
26: Evimizin arka bahçesinde bir tatil köyü var.
22: Ve işte onu gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
27: Ben Brad Benson.
28: Ben de Christina Benson. Las Vegas'ta yaşıyoruz. Emekliliğimiz işte bu evde geçecek.
27: Orası hayallerimizdeki ev.
28: Brad'le 3 yetişkin çocuğumuz var. Ve hepsi farklı yerde yaşıyor. Burada nişan kutlamaları ve doğum partileri gibi şeyler düzenlemek istiyorum ben.
27: Yani torun istiyor. Bahçe şu anda gözümüzü rahatsız ediyor ve eşimin havuz hayali var. Ve mükemmel olmasını istiyoruz.
28: Bu ailemiz için çok önemli. Yaparsak gelirler.
23: Çok heyecanlıyım. Christina ile Brett harika insanlar. Ve aile bağları da çok güçlü.
29: Hayallerimizdeki bahçeyi yapmalıyız.
23: En azından bahçeyi güzelleştirmeliyiz.
29: Burası ile ilgilenmek istiyorum. Bahçelerini ölçmek için o eve gitmiştik ama şimdi hayallerindeki havuz için oradayız. Ve göstereceğimiz şeyler için çok heyecanlıyız. Umarım beklentileri yansıtabiliriz. Bakalım göreceğiniz şeyleri siz de beğenecek misiniz?
23: Ne diyorsunuz?
28: Bu harika!
23: Bu noktaya kadar geleceğiz ve 2 metrelik duvarlar inşa edeceğiz. Hem istinat duvarı olacak hem de 2 metrelik bir su ünitesi olacak. Evin her yerinden, tüm pencerelerden dörtlü su ünitesini görebileceksiniz. Altında otururken arkanızdan akacak ve sesini duyacaksınız.
28: Bu harika, gevşetici ve dinlendirici.
29: Ve bu havuzun en sevdiğim kısmı ise spa bölümü. Spadan taşan sular için ayrı bir bölüm olacak. Bu bölüme 2 su ünitesi koyacağız. Üstünde de güzel ve büyük bir şemsiye olacak. Spada uzanırken torunlarınızı izleyebileceksiniz tabii ki.
28: İşte bu harika.
29: Ailede herkes voleybolla ilgileniyor. O yüzden buraya bir voleybol ağı gireceğiz. Bu da aileyi bir araya getirecek olan şey.
27: Bunun anlamı büyük.
28: Kesinlikle öyle.
23: Bitmedi. Kazanacağımız alan tam olarak burası. Gömme bir bar ve barbekü yapacağız. Bar kısmının zeminin yaklaşık 1-1,5 metre altına gömeceğiz. Bu sayede yüzenlerle aynı seviyede olacak. Ve içecekleriniz de tam karşılarında duracaksınız. Çok keyifli değil mi?
29: Nasıl buldunuz?
27: Bence harika.
23: Ama yardımınız gerekiyor. Babamla her zaman aynı fikirde olmayız. Burada da benzer bir şey oldu. Önerim şu, çocuklarınız da arkanıza yaslanıp oturabileceğiniz, eğlenebileceğiniz havuza bakan bir dans pisti.
28: İşte bu harika, hatta mükemmel.
29: Ama küçük bir detay var, bahçenin şu bölümünün büyüklüğüne bakar mısınız? Daha işlevsel olmalı. Size önerim, verandayı iyice genişletip büyük bir oturma alanı yaratmak. Hatta bir de ateş çukuru konulabilir. Büyük aile buluşmalarından bahsediyoruz. Bence bu büyük alanı kullanmanın en iyi yolu bu olacaktır, emin olun.
27: İkisi de harika seçenekler.
28: Fikrini beğendim.
27: Dans etmeyi sevmem.
28: Beni izlemeyi seversin.
27: Peki.
29: Karar sizin. Bu sizin hayaliniz sonuçta.
27: Senin önerini kabul ediyoruz. Yani dans pistini.
23: Bence harika bir karar verdiniz. Dans pistinin en iyi yanı çok amaçlı olması. Oturma ya da yemek grubu ekleyebiliriz.
29: İşe başlamak için sabırsızlanıyoruz doğrusu.
27: O zaman başlayalım.
29: Hadi başlayalım.
23: Pekala, başlayalım.
29: Tasarladığımız havuzun farklı katmanları var. O yüzden kazmadan önce işaretlemek gerekiyor.

0: Çölde fazlasıyla toz olduğu için toprağı sürekli ıslatıyoruz. Her yere savrulmasını önlüyoruz.
1: Ne oluyor dostum? Sanki dinozor varmış gibi korkunç sesler geliyor.
2: Sert bir katmana denk geldik. Sonunda bir tonluk çekiç kullanacağız. Bu şekilde zemini kırıp sonra taşıyacağız.
1: Duymak istediğim buydu. Bir sürü işimiz var.
0: Volkanik kayaya denk geldik. Bu doğal bir taş. Tek sorun üstüne düşen kül. Doğruca volkandan geliyor ve her şeyi birbirine yapıştırıyor. Romalılar betonarmeyi bununla yaparmış.
2: Alttan kırıldığını görebilirsin.
0: Vurduğu zaman un ufak oluyor ve zemin sallanmaya başlıyor.
2: Evet, her yer titriyor.
0: Bir tonluk çekiç küçük parçalara ayırıp kepçeyle taşınmasını kolaylaştırıyor.
2: Böyle çok daha kolay.
0: Geri kalanını da hallet. İşler sonra kolaylaşacak.
3: Şimdi en büyük palmiyeyi alıp rampanın üstündeki deliğe dikeceğiz. Dikkat edin. Yaklaşık 2 ton.
2: Bir daha bunların altında asla durmam. Las Vegas'ta Benson'lar için muhteşem bir havuz inşa ediyoruz. Tesisat ve elektrik işi bitti sayılır. Denetimden geçti ve çukur bugün havuza dönüşüyor. 9 kamyon hazır beton kullanacağız. Sıradan bir havuza 2-3 kamyon yeterli olur ama bu gerçekten büyük. Çok büyük bir havuz olacak. Islak çimento kullanıyoruz ve saatte 150 km hızla püskürtülüyor. Havuzun şekli ortaya çıkmaya başladı. Benson'larla son detaylara karar verme zamanı. Bu fayansları seçtim çünkü havuz için beğendiğiniz doku muhteşemdi. Ben ahşap efektini çok seviyorum. Bunlar şelalenin altına konulacak, travertenle ahşaba bağlanacak. Bunlar duvara döşenecek. Hepsini birlikte kullanacağım ve gerçekten çok güzel olacak.
4: Renk seçimin oldukça güzel. Üçünü de beğendim. Evin her yerinde ahşap ve taşla iç içe olduğumuz için renkli bir şeylere ihtiyacımız vardı. Bu çok önemli. Şuradaki açık maviyi beğenmedim. Bence bu çok parlak.
1: Şuradakinin rengini beğendim. Ancak şuradaki örnekte bazı griler var. Bence her yeri bununla kaplayalım. Ne dersin?
4: Çok etkilendim.
2: Buradaki taşlar farklı boyutlarda. İçlerinde küçük camlar var.
4: Biraz daha parıltı istiyorum. Bu taşların havuzun ihtiyaç duyduğu nefes kesici etkiyi yarattığını düşünüyorum ve bu çok hoşuma gidiyor benim.
1: Evet,
2: muhteşem olacak.
4: Bitmesini 4 gözle bekliyorum.
2: Yarın monte ediyoruz.
4: Güzel.
1: Harika.
2: Ekip ağaçlarımızı dikmek ve sulamak için çukurlar açarken beklediğimiz ağaçlar da tam zamanında geldi.
3: Merhaba Paul, nasılsın?
2: Bu ağaçlar bahçeyi tamamlayacaklar.
3: Planımız en büyük ağaçtan başlayarak rampanın üstündeki deliklere dikmek.
2: Yardım edebileceğimiz bir şey var mı peki?
3: Pekala, orada fazladan kürek var. Gel de biraz ter at.
2: Harika, hadi gel yapalım şu işi. Bu ağaçlar birkaç ton ağırlığında. Bu yüzden rüzgar konusunda dikkatli olmalıyız. Ekibimiz onları dengeli bir şekilde indiriyor.
3: Evet, böyle devam edin.
2: Yerleştir mi?
1: Oldukça iyi.
2: Bu ağaç yaklaşık 2 ton ağırlığında. Dikkatli olmazsak çatıyı yıkması işten bile değil. Bu palmiyeler 4-5 bin dolar civarında. Yani hasarı kaldıramayız, bunu biliyorum.
3: Oraya doğru açıyla yerleştiğinden emin olun. Tamam, güzel görünüyor.
2: Güzel.
1: Evet.
2: Harika.
1: Sigortamız var değil mi?
3: Evet. Aşağı inmeden önce kesmen gerek.
1: İkincisine ulaşamıyorum.
2: Brian, şunu denesene.
3: İşte geliyor.
1: Bu iş nasıl oldu da bana kaldı?
2: En genç olanımız sensin.
0: E işte oldu. Püskürtme beton sertleşti ve bugün havuzun döşemesiyle şelalenin duvarına başlıyoruz.

0: Açılar doğru olmak zorunda. Güzel iş oldu. Yaptığımız en zor duvar ve dikey çıta işi çok zor. Mükemmel şekilde dizilmiş olması gerekiyor. Las Vegas'ın suyu çok klorlu olduğu için şelalenin fayanslarında ayrı bir özen gösteriyoruz. Suyun fayanslardan akmayacağından emin olmalıyız. Aksi takdirde her tarafında beyaz klor izleri oluşur. Bu da işimize gelmez. Güzel oldu. Harika.
1: Şömine kuruluyor ve çimento duvarına yardım ediyoruz.
0: Fayanslar güzel olmakla kalmıyor. Spora gitmeme de gerek kalmıyor.
2: Hey hey!
1: Merhaba Christina.
2: Orada neler oluyor böyle?
1: Bu şömineniz işte.
2: Şöminen bu mu?
1: Hı-hı. Bu daha bitmemiş hali tabii.
2: Bu kadar uzakta mı olacak?
0: Evet, doğru yer burası. Önünde oturma grubu olacak.
2: Bu kadar uzak olmasını istememiştim. Dans pistime yer kalması lazım. Dans edeceğim.
1: Hareketleri gördün değil mi?
0: Evet, gördüm.
2: Ben 80'li yılların kızıyım ve bazı figürlerim var.
1: Burası tamamen dans pisti olacak. Burası da planda görüldüğü gibi kalacak. İstediğin bu değil miydi yoksa?
2: Hayır, çok uzağa kuruluyor. Hoşuma gitmedi. Bunu beğenmedim.
1: Şaka yapıyorsun herhalde.
2: Çok ciddiyim.

0: possibly be.
1: Bilmeyiz'den tarih pizza. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
2: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımı düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı-hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
5: uyar. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kredi.
2: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Las Vegas'ta Benson ailesinin hayalindeki havuzu yapıyoruz. Dans pisti bitiyor. Her şey yolunda giderken küçük bir sorunla karşılaştık.
4: Şömineyi çok uzağa yapıyorsunuz. Bu hoşuma gitmedi.
5: Şaka yapıyorsun herhalde, değil
4: mi? Çok ciddiyim.
5: Şömine istemiyor musun yani?
4: Hayır, istiyorum. Bir şeyler yapamaz mısınız?
3: Her zaman bir seçenek vardır. Sadece biraz daha iş çıkartır, o kadar. Şömineyi oraya alabiliriz. Bu alanda tamamen dans pisti olur.
4: Peki şuradaki köşeye alınabilir mi acaba?
3: O zaman daha da uzak olur.
4: Hayır, hayır, olmaz. Bunu beğenmedim.
5: Peki şuradaki yamacın altına alsak, o zaman şömine buraya oturur.
4: Buna bayıldım. Bu durumda hem şöminem...
5: Ne yapıyorsun herhalde,
4: değil mi? Çok ciddiyim.
5: Şömine istemiyor musun yani?
4: Hayır, istiyorum. Bir şeyler yapamaz mısınız?
3: Her zaman bir seçenek vardır. Sadece biraz daha iş çıkartır, o kadar. Şömineyi oraya alabiliriz. Bu alanda tamamen dans pisti olur.
4: Peki şuradaki köşeye alınabilir mi acaba?
3: O zaman daha da uzak olur.
4: Hayır, hayır, olmaz. Bunu beğenmedim.
5: Peki şuradaki yamacın altına alsak, o zaman şömine buraya oturur.
4: Buna bayıldım. Bu durumda hem şöminem olur hem de dans pisti.

0: Lütfen kabul ederseniz hayalimdeki havuzun bitmesi için yardım ederim.
1: O zaman eldivenlerini giy.
0: Tamam.
1: Aslında şakaydı Christian. Ama bu senin için yaparız.
2: Hadi iş başına.
1: Şömineyle vakit kaybetmeyip dikkatimizi dans pistinin zeminine verdik. Zemini doldurup sıkıştırdık ve yataklama kumunu yayıp seviyesini düzelttik. Şu anda dans pistinin zeminine traverten döşüyoruz. Traverteni sert bir malzeme olduğu için seçtim. Sağlam bir pist olmasını istiyorum. Merhaba çocuklar, çok güzel görünüyor.
3: Teşekkürler Brian. Döşeme işi bitince sıkıştırmak için polimer kaplayacağız. Taşları bir arada tutacak. Tıpkı haş gibi olacak.
1: Diğer taraftan aşınmayacaklarından da emin olacağız. Suyun rahatça akması için bir oluk tasarladık. Islak bir dans pistini hiçbirimiz istemeyiz. Drenajı oluğun içine gizleyeceğiz. Küçük bir tasarım hilesi yani. Hadi deneyelim. İşte bu. Biraz da ekip dansı. Evet, artık işe dönebilirim çocuklar.
2: Havuz yaklaşık 80 metrekare. O yüzden ekibin tamamı sıva işiyle ilgilenmek zorunda. Sıva ilk uygulandığında oldukça yumuşak bir malzeme. Daha sonra sertleşip alçı haline geliyor ve havuz doldurulduktan sonra da iyice sertleşmiş oluyor. Havuz ve spa gece boyunca suyla kalacak. Havuz doldu ve sıva dondu. Artık temizleme sistemini yerleştirme vakti geldi. Temizlik kafaları açılıp suyu emiyor ve kirle birlikte kalıntıları havuzun dışına, ana kanalizasyona atıyor. Merhaba Sam.
3: Merhaba Paul.
2: Nasılsın dostum?
3: İyiyim.
2: Havuzun yanındaki spaya da son derece lüks ve konforlu üçlü motor takıyoruz. Voleybol ağı için hazır mıyız?
1: Evet, izin ver de paçamı sıvayım. Havuzda ne olacağını biliyorum.
2: Biraz güneşe çıkman lazım.
1: Aman tanrım, söyleyene bakın.
2: Tamam, biraz daha gel.
1: Tamam, anlaşıldı.
2: Havuz sonunda tamamlandı.
1: Benson'lar birkaç gündür şehir dışında. Burayı tanıyamayacaklar.
2: Ve işte yeni arka bahçeniz.
0: Ne?
4: Vay canına.
0: Ne?
2: Son 4 ayımızı Benson'ların bahçesini değiştirip kızgın çölü vahaya çevirmekle geçirdik diyebiliriz.
1: Sonunda beklenen an geldi.
2: Ve işte yeni arka bahçeniz.
0: Ne?
4: Vay canına.
0: Ne?
4: Muhteşem.
0: Şaka mı yapıyorsunuz? Olamaz. Aman tanrım. Buna inanamıyorum.
2: Bence beğendiler.
4: Vay canına.
2: 12 hafta önce şurada duran işe yaramaz tepeyi hatırlıyor musunuz acaba? Şimdi hem onun yerinde ön kapıya kadar uzanan güzel bir duvar, hem de havuzun arkasında 4 kademeli şelale tarzında bir su ünitesi var.
5: Bu muhteşemden de öte.
4: Nefesim kesildi.
5: Peki bu kadar alanı nasıl yarattınız?
1: Bu da Vegas büyüsü.
5: Tabii ki öyle. Sadece bize ait bir tropik ada gibi ve burası varken tatile çıkmamıza gerek yok.
4: Unutturma da bunu not edeyim.
2: Şimdi hadi bir spa'ya bakalım.
5: Vay canına. Burası muhteşem.
4: İki taraftan da su gelmesine bayıldım. Benim seçtiğim fayanslar.
5: Pekala. Aferin sana.
2: Güneşte parıldıyor. Ateşin etrafında da bir oturma alanınız mevcut.
5: Tek kelimeyle muhteşem.
2: Ve buradan görünen yer de mutfağınız oluyor.
5: Vay canına. Şu barbeküye
4: işte
5: bak.
4: Bu. Burada biftek pişirebilirim.
2: Bir metrelik bir ızgara koymakla kalmadık, bir buzdolabı da yerleştirdik.
4: Harika.
5: Aa.
2: Christina, arkanı.

0: Sen lütfen. Aileniz kaç kişiydi?
1: 5.
0: Bak 5 tane özel tasarım tabureler.
1: Olamaz. Oh tanrım, her şeyi düşünmüşsünüz. Burası tek kelimeyle her şeyin üstünde.
2: Hazır üstten bahsetmişken yukarı bak. Otomatik bir tenteniz de var. Uzaktan kumandayla açılıp kapanabiliyor. Yağmur yağarsa ne yapacaksınız? Kapatıp açacaksınız ve ailenizi koruyacaksınız. Keyfinize bakın.
3: Bunu çok beğendim. Güneşin durumuna göre bir tarafı açıp diğer tarafı kapatabiliriz. Bu harika. Gerçekten harika. Islanmadan barbekü yaparım.
0: Ve işte Christina. Yeni dans pistin
1: ne?
0: Burada.
1: İşte burası tam bana göre. Vay canına, travertene bak. Tek kelimeyle müthiş.
3: Buradan da her yer görünüyor. Muhteşem.
2: Pizza fırınına bakın.
3: Vay canına, bu harika.
0: İnşaatın ortasına geldiğimizde şömine tam olarak buradaydı. Bize çok uzak olduğunu söyledin. Ve onu buradan taşımamızı rica ettin. Ve işte şuna bak.
1: Her şeyin arkasına almışsınız. Bu mükemmel.
0: Müşteri her zaman haklıdır. Hem estetik açıdan çok hoş oldu hem de çok işlevsel.
3: Harika bir iş çıkardınız. Muhteşem bir bahçe oldu gerçekten.
0: Bence parti verme zamanı geldi. Ne
1: dersin? Hadi o zaman.
2: Parti!
1: Hadi! Kayla'ya pas ver. Yemek yapılıp içecek sunuluyor ve insanlar yüzüyor.
3: Su üniteleri ve ateş çukuru tek kelimeyle muhteşem.
1: Muhteşem. Muhteşemin ötesinde aslında dilim tutuldu diyebilirim.
3: Mümkün değil.
2: Gün boyunca havuzun tadını çıkarttıktan sonra geceyi de yaşamalısınız. Bensinler'in ıssız çölünü alıp onu cennete dönüştürdük. Las Vegas tarzı konuşmak gerekirse büyük ödülü verdik.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla
5: takma, değerinde Trix sat. Budur. Şeftali budur, boş ver sen bu reklamı.
6: Fuse Steel. Yeni Fuse Steel şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Obseso.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Sütaş ayran,
14: sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an.
15: Sütaş ayran?
14: Gelsin sütaş ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
16: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bugün Wisconsin'de bulunan efsanevi Jack's Deli'deyim. 2 kiloluk pastırma ve sığır etiyle doldurulmuş çavdar ekmeği sandviciyle yapılan Kamiş yarışmasıyla ünlü. Kamiş yarışmasına katılmaya hazırım.
1: Kendine güveniyor musun? Ona bakmak bile beni geriyor.
2: Casey!
0: Bu yarışı 45 dakikada bitirirsem adım duvara yazılacak ve Brewers maçına 2 bilet kazanacağım. Yarış başlasın. Yemek sektörü yıllar boyunca kontrolsüzce büyüdü. Buna inanamıyorum. Genişledi. Vay canına. Acısı arttı.
2: Oh.
0: Lezzetlendi. Bu ne? Kahramanımızsa aman tanrım. Ülkenin en iyi yemeklerini tatmak için ortaya çıktı. Ben Casey Webb. Evet. İnsanların sancağını taşıyor ve restoran sektöründe geçirdiğim yılların tecrübesiyle...
2: Casey!
0: Savaşa giriyorum. Biftiği getirin! Yemekler artık günleriniz sayılı. Çılgın bir yolculuk olacak. İddialı Casey zafere koşuyor. İşte başlıyoruz. Ben bunu yerim. Ülkenin en iyi yiyeceklerini aradığım yolculukta muhteşem lezzetleri için Wisconsin'e geldim. Burada bir beyzbol eldiveni kadar büyük bir pretzel yiyeceğim. Farklı bir içecek tadacağım. Ve 2 kiloluk etten oluşan Cummings yarışmasına katılacağım. Yiyecek savaşı başlıyor. Çok eğleneceğiz. Burası Michigan Gölü'nün kıyısında yer alan ünlü bir motor şirketinin, Arthur Fonzarelli'nin ve Steve Miller Band'in evidir. Milwaukee'ye geldim! İçecekleri de çok meşhurdur. Şehirde bulunan 20 fabrika sayesinde Milwaukee'de öğle yemekleri eğlence doludur. Burada ayrıca akşamdan kalmalar için ideal bir yerde bulunur. Birçok restoranda içecekler bir zeytin, limon ya da kereviz sapıyla servis edilir. Ancak burada durum çok farklı. Burada yemekler içeceklerin yanına meze oluyor. 1999'da açılan ve orijinal bir yeni yüzyıl tavernası olan Sobelman's hamburgerleri içeceğin yanında meze olarak sunulan ilk yer olmasıyla ünlü. Sizce Sobelman's bir dernek mi?
3: Bence öyle. Buraya her pazartesi geliyorum.
0: Hamburgerde kullandıkları malzemeler resmen beni çağırıyor. Buraya imza yemeklerini yemek ve meze olan içecekleri tatmak için geldim. Bu ne?
4: O pastırma fırtınası.
0: Oo, fırtınayı görebiliyorum. Kocaman bir hortuma benziyor. Daha önce denediniz mi?
4: Denemedik. Denesenize. Nereden başlasam?
0: Hiç bilmiyorum.
4: Tamam, olur hadi.
0: Karar vermediyseniz ben başlayabilirim. Vay canına, çok güzelmiş. Lezzet dolu. Görüşürüz millet.
5: Görüşürüz.
4: Bizim içeceğimizi aldı.
0: Sobelman's yoğun bir hafta sonunda 8 farklı şekilde sunulan bu içecekten 1000 adetten fazla satabiliyor. Ben buraya en büyükleri için geldim. Canavar tavuk. Bu 2 litrelik içecek sürahide sunuluyor. Yanında 5 soğuk başlangıç, 3 sıcak başlangıç, 1 küçük cheeseburger ve 1,5 kiloluk kızarmış bütün tavuk bulunuyor. Bütün tavuk mu?
5: Evet.
0: Tavuk parçası değil.
5: Hayır.
0: Bütün tavuk.
5: Bütün tavuk. Tavuk.
0: Kanatlar.
5: Evet.
0: Göğüs. Önce Sobelman's'ın mutfağının çılgın bilim adamıyla tanışmalıyız. Restoran sahibi ve şef Dave Sobelman. Evet, Milwaukee peyniriyle ünlüdür ve içecekleriyle ünlüdür.
6: Evet.
0: Evet. Peki bu ne dostum?
6: Yemeğe başladığında bırakmayacaksın. Arpalı bulamaç, peynir parçaları şoklanarak dondurulup üçgen şeklinde kesilmiş pastırma parçaları.
0: Dave, hadi fritözü atalım. Amerika'nın orta batısına özgü olan bu peynirler kesilmiş çökelekten yapılan beyaz peynirden oluşuyor. Peynir yanlardan akıyor. İçinde pastırma var. Dışı da çıtır çıtır. Harika. Sanki pastırma ve peynir dolgulu zeppole yiyorum. Bunu bütün gün yiyebilirim. Ne yazık ki bu bir başlangıç olduğu için tüm gün yiyemeyeceğim. Pekala Dave, hadi canavarı yapalım. 1,5 kiloluk tavuğu paneleyerek başlıyoruz. Aşırıya kaçmak istemeyen Dave tavuğu hafifçe paneliyor.
5: Güzel.
0: Tavuğun panisi oldukça ince
6: çok
0: oldu.
6: Çok abartmıyoruz.
0: Güzelce kızar bakalım canavar tavuk. Ardından dev iki peynirin karışımını ızgaraya atıyor. Bu peynir Wisconsin'de üretiliyor değil mi?
6: Evet doğru.
0: Hamburgerlerde yerel peynirler. Şimdi de devin imzası olan pastırma.
6: Bu üründe pastırmaya sarılmış, güzelce kızartılmış ve ardından leziz bir sosa yatırılmış tavuk var.
0: Wow. Oh, hemen yemek istiyorum. Şimdi de pastırma. Burada hanipenoları pastırmaya sarıyor ve kızartıyor.
6: Evet, aynen öyle.
0: Heyecanlanmamak elde değil. Tavuk canavarı, tavuk canavarı, tavuk canavarı. He, yavaş ol Victor.
6: Bence tavuğumuz hazır. Evet. Şunu alalım, yağ güzelce vay süzelim.
0: Canım. Tavuk muhteşem görünüyor.
6: Çok haklısın.
0: Dışı çıtır çıtır kocaman. Bu tavuğun içinin sulu sulu olduğundan adım gibi eminim. Kızarmış tavuğumuz da hazır olduğuna göre artık Sobelman'ın imza yemeğini denemeye geçebiliriz. Milwaukee, karşınızda canavar tavuk. Canavar tavuk, canavar tavuk, canavar tavuk. Paylaşmazsak yazık olur. Bu nedenle bu canavarı Milwaukee halkıyla paylaşıyorum. Bu canavar tavuk tüm şehre yetebilecek kadar büyük. Bana da elbette kalır. Harika. İçtiğiniz anda baharatı boğazınızı yakıyor. Tadı alabiliyorum. İnsanlar istediğini aldı. Artık tavuğa geçebilirim. Oh harika. Muhteşem bir tat. Çıtır çıtır. Tavuk o kadar sulu ve lezzetli ki. Canavar tavuk kocaman, leziz ve biraz abartılı. İçeceklerin oldukça sevildiği Milwaukee şehrine geldim. Ve Jack's Deli'de 2 kiloluk Cummings sandviçi yiyeceğim. Ancak sandviç savaşına başlamadan önce eski Alman mutfak geleneklerini hala sürdüren tam 105 yıllık bir restorana gideceğim. Burası Maders, Milwaukee'nin ilk Alman restoranı. 1902 yılında bir biftek yemeği sadece 20 sent. Bugün buraya efsanevi inciklerini ve devasa pretzel yemeye geldim. Oh. Her şey 1902 yılında Alman göçmenlerin Milwaukee nüfusunun 1/3'ünü oluşturduğu dönemde gerçekleşti. Memleket hasreti çeken bu insanların imdadına içecekleri ve sucuğuyla Maders yetişti. Maders 100 yıldan uzun bir süredir geleneksel Alman lezzetlerini sunmaya devam ediyor. Bir pretzel yiyorsun ancak bu oldukça küçük. Ben devasa pretzel için gelmiştim.
7: Şimdi çiğne. Ağzında eriyecek dostum.
0: En çok neyi sevdim? Yemeği ve yedirmeni.
7: Daha ister misin?
0: Yok almayayım. Çok lezzetliydi. Hanımlar nasılsınız?
8: Çok iyiyiz.
0: Bardaklarınız çok güzelmiş.
8: Öyledir.
0: Oh, bunu hiç denemedim.
9: Büyük olanları denemelisin.
0: Bardakların büyükleri de
9: mi
0: var?
9: Hem de tam 2 litrelik.
0: Çok fazlaymış. Bir şey içsem mi? Harika. İşte pretzel'ım geldi. Hem de kocaman. 17 pretzel eder. Hmm. Vay canına, içi hamur gibi ama dışında incecik çıtır bir katman var. Biraz tuzlu. İnanılmaz. İçeceklerle de çok iyi gider. İçecekler ve pretzel'lar kocaman olabilir ancak Maders'ın en ünlü yemeği efsanevi. Tarifi 115 yıldır değişmedi. 5 saatte yavaş yavaş pişen ve elmalı demi-glace sosla kaplı incik. Burada incik yediniz mi?
9: Yedik.
8: Öyle
9: İnanılmaz.
8: Evet, çok lezzetli. Frankfurt'ta yediğimize o kadar benziyor ki.
0: 100 yıllık bu lezzeti tatmak için Şef Lucas'la tanışmam gerekiyor. Pekala şef, şimdi bana şu ünlü inciğini öğret.
10: İnciklerimiz burada. Et oldukça sert, bu nedenle ağır pişirmem gerekiyor.
0: Peki kaç saat pişecek?
10: 5 saat.
0: İncik 5 saatte pişecek.
10: İncik tam 5 saatte pişecek.
0: Şef Lucas'la birlikte tuz ve karabiber ekliyoruz. Yarışmıyoruz değil mi? Yarışmıyoruz.
10: Bugün değil.
0: Yarışmıyoruz. Oldukça uzun olan pişirme süresi etin lezzetine lezzet katacak. Şefim, bütün bu yağ eriyecek ve etleri lezzetlendirecek, öyle değil
10: yavaş
0: mi?
10: Yavaş pişirme işleminin harika. En güzel yanı bu. Etimiz sulu ve lezzetli olacak.
0: İncikler fırına girecek ve tam 2,5 saat kızaracak. Ben de Alman göçmenlerin yaptığı gibi sabırla bekleyeceğim. Sırada ne var?
10: Şimdi şinitsellerimizi döveceğiz.
0: Şinitsel döveceğiz.
10: Eşit kalınlıkta olacaklar. Hepsini aynı anda pişirebilmemiz gerek.
0: Elimden geleni yapıyorum
10: çok
0: şef.
10: Çok iyi bir iş çıkarıyorsun.
0: Nasılım? Beni işe alır mısın?
10: İyi bir iş çıkarıyorsun dedim ya.
0: 2-2,5 saat şinitsel dövdükten sonra. Ne diyebilirim ki? Yorulmaya başladım. İncikler artık fırından çıkmaya hazır. Oo!
10: Harika.
0: Baksanıza.
10: Etin yağları erimeye başladı. Çıkardığı sesi duyabilirsin.
0: Hem sesi duyabiliyoruz hem de yağ akmaya başlıyor.
10: Şimdi et suyumuzu ve elma suyunu ekleyeceğiz.
0: Bu et suyu. Peki
10: kemik,
0: içinde
10: soğan,
0: neler var?
10: Havuç ve kereviz.
0: Harika.
10: Şimdi tekrar fırına atacağız ve pişmesini bekleyeceğiz.
0: Fırına atalım.
10: Attım bile.
0: Daha lezzetli olacak. Fırında geçen 2,5 saatin ardından... Wow! Şuna bakın. Etin yağ suyu ve elma suyunu çekerek muhteşem bir elmalı demiglas sosu oluşturdu.
10: Tüm suyunu çekti. Bütün yağ eridi.
0: Güzel bir tane seçeyim. Patates, lahana turşusu ve bol demiglas sosla yemeğe hazır. İşte karşınızda Maeder's'ın efsanevi 100 yıllık incik tabağı. Şimdi gidip yiyeceğim. Aman tanrım. Yumuşacık. Demiglas sosun verdiği tatlılık, lahana turşusu ve incik eti. Öyle güzel bir bileşim olmuş ki 5 saat daha bekleyebilirim. Maeder's Milwaukee'nin geleneksel mutfağı. Milwaukee yiyecek serüvenimse yeni başladı. Ben Milwaukee tarihine geçmek ve sanırım daha fazla dişe ihtiyacım var. Devasa coming sandviçi yiyen 4. kişi olmayı hedefliyorum. Sanırım halüsinasyon görmeye başladım. Milwaukee, Wisconsin'deyim ve efsanevi Jackie's Deli'de gerçekleşecek Cummings yarışmasına katılmama az kaldı. 2 kiloluk sandviçle karşılaşmaya hazırlanmak için kazanmak konusunda bilgili olan birinden tavsiye almaya karar verdim. Tam 2 kilo. 2 kiloluk bir sandviç ve tam bu kadar.
5: Peki.
0: Bir anda kendimi sandviçin tam ortasında pes etmeye hazır bulacağım. Bunu yaşadığınızı ve pes etmediğinizi biliyorum. Başarılı olmak için kendinizi nasıl motive ediyorsunuz?
3: Bence hepsini yiyebilir, sonra da otele gidip uyuyabilirsin.
0: Koca sandviçi ye ve sonra da gidip uyu.
3: Uyandığında da iyi hissedersin.
0: İyi. Evet, 2 kilo aldıktan sonra. Sanırım her şeye hazır olduğumu söyleyebilirim. Milwaukee'nin en büyük sandviçini getirin. Jack's Deli 1955'te kurulduğundan beri Milwaukee'nin vazgeçilmezi. Her gün 300'den fazla sandviç yapıyorlar. Etlerini elleriyle kesiyorlar. Ev yapımı ekmekleriyle şehrin geniş İrlandalı, Alman ve Yahudi nüfusuna hizmet veriyorlar. Vay canına, bu nedir?
11: Sığır etli fili işte.
0: Ne? Sığır etli fili mi? Bu çok farklı. Daha önce hiç görmedim. Buraya kaç yıldır geliyorsun?
6: 30 yıldır.
0: 30 yıl mı?
11: Charlotte, Kuzey Carolina'da yaşıyoruz.
6: 1425 kilometre.
0: Bir sandviç için 1425 kilometrelik yol. Yemeklerin ne kadar iyi olduğunu buradan anlayabiliriz. Eğer Cummings yarışını kazanacaksan bilgi toplamalıyım. Yanımda Cummings'in isim babası, emekli büyük beyzbol ligi üyesi, Milwaukee'nin gururu Bud Selig var. Cummings yarışına başlamak üzereyim.
1: Kendine güveniyor musun gerçekten? Ona bakmak bile beni geriyor doğrusu.
0: Sence bitirebilir miyim?
1: Bir insanın onu nasıl yiyebileceğini bilemiyorum. Saat 3'te sonucu göreceğiz.
0: Bud bana şans vermek istemiyor gibi. Şimdi sandviçi yapma vakti. Şef, sandviçe önce hangi malzemeyi koyacağız?
3: Koyacağımız ilk malzeme sığır eti.
0: Sığır eti
3: evet,
0: mi?
3: Evet, sığır eti.
0: Wow! Şuna bakın. Bunu yapmak için göğüs etini salamura ettiniz.
3: Evet, tuzla salamura ederek lezzet kattık.
0: Oo, çok lezzetli olmalı.
3: Evet.
0: Jesse 113 gramlık özel yapım sığır etini elleriyle kesiyor. Sığır eti tamam, sırada ne var?
3: Sıradaki pastırma.
0: Pastırma mı? Pastırma. Pastırma ve sığır eti aslında aynı bölgeden yapılır.
3: Evet.
0: Ancak pastırma baharatlanır ve tütsülenir.
3: Doğru.
0: Karanfil, karabiber, kişniş ve şeker kullanılır.
3: Evet.
0: Tam 1 kilo 100 gramlık dolu dolu et. Sıradaki?
3: İşleri zorlaştırmak istedik. Bu nedenle hadi bir somun ekmek kullanalım dedik. Normal bir günde bu somundan 10 ila 12 sandviç yapabiliyoruz.
0: 10 küçük sandviç mi?
3: Normal sandviç.
0: Kenarları alıyor musun şef? Harika, bunu sevdim. Böylece sandviç küçülecek. Pek fazla küçülmeyecek tabii. Ekmek hazır, et hazır. Hadi kamiş yapalım. Jesse işe 1 kilo 100 gramlık eti yarıya böldüğü ekmeğin üstüne koyarak başlıyor. Jesse sandviç ilgimi çekmeye başladı. Jesse bol bol bin ada sosu ekliyor. Klasik sandviç sosu yerine farklı bir boyut katıyor. Lahana turşusu mu koydun? İçinde olduğunu bile bilmiyordum. Şimdi sıra o acı sürprizde. Bu sandviçin orijinaline baktığımızda içinde jalapeno olmaz.
3: Hayır hayır olmaz. Ama böylece işler daha da karışmaz mı?
0: Evet, bırakın insanlar yerken zorlansın. Bu acı dokunuşun üzerine bir kat daha bin ada sosu ekleniyor. Çok leziz görünüyor. 6 kişi için ideal.
3: Şimdi de en üstte birkaç İsveç peyniri.
0: Olamaz, olamaz. Artık ne yiyeceğimi biliyorum. Wow! Evet, bebek köpek balığı gibi. Pekala şef, kamiş yarışı için hazırım. Bana şans dile.
3: Bol şans.
0: Hadi yarış başlasın.
12: Karşınızda kamiş. Sandviçi yemek için 45 dakikan var. Hazır mısın?
0: Hazırım.
12: O halde süren başladı. Hadi.
0: Bir sürü malzeme var ama bana jalapeno geldi. Kamişi normal boyutlarda kesmeye karar verdim. Sanırım daha fazla dişe ihtiyacım var. Birazını yedim. Öyle değil mi? Değil mi?
5: Bence bitirecek. Kenzi, sana güveniyorum.
0: Çok hızlı başladım ve 15 dakikada bu canavarın neredeyse yarısını yedim.
12: 30 dakikan kaldı. Sana biraz gaz verelim diyorum.
0: Brewers biletleri. Brewers biletleri.
12: Bunları kazanmalısın. Take me out to the ball game. Take me out to the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jacks.
13: I am Emma. Hepsi niye? Hepsi niye?
0: İkinci turdayım ve 3'e koşuyorum.
13: Casey.
12: Gördüğüm herkesten daha hızlı yiyor.
0: Jackson tüm görkemi ve Milwaukee'nin en iyi beyzbol takımının hayaliyle sayıya doğru ilerliyorum. Ancak geriye neredeyse 1 kilo sandviç kaldı. İşim oldukça zor. Ekmek! Ekmek!
13: Casey!
0: Başta ceylan gibiydim. Şimdi nehirde uyuyan bir hipopotamım. Geriye 15 dakika kaldı. Sandviçin yarısı duruyor. Şu an ne ara halüsinasyon görmeye başladım. Zamanım ve midemdeki boşluk azalıyor.
12: Pekala Casey. Son 5 dakikan.
0: Son bir umut devam ediyorum ama biter mi bilmiyorum. Çok güçlü bir hisse sahibim diyebilirim.
14: Milwaukee için kazan.
0: Kazanamadım ancak pes etmedim.
15: Bunu 100'den fazla kişi denedi. Sen ilk 10'dasın.
16: İlk 10.
15: Başardın. Başardın.
16: Kamişe meydan okudum ve Kamişe yenildim. Yine de seni seviyorum Milwaukee. Sizi seviyorum. Seni seviyorum Milwaukee. Milwaukee'ye yaptığım yolculuğum çok güzeldi ve lezzet dolu, benzersiz her anından zevk aldım. Bu bölümde hazırladığımız ve sizin göremediğiniz bir yemek vardı. Ederson devasa pretzel'ı.
10: Hamurumuzu alıyoruz. Burada tam 680 gram var. Şimdi güzelce açacağız. Ellerinle güzelce aç. Masa kadar uzatmamız gerekiyor böylece. Evet. Şimdi her iki ucunu tutacağız. Tuttun mu? Çeviriyoruz.
16: Pekala.
10: Masaya koyuyoruz.
16: Koydum, tamam.
10: İşte muhteşem dev pretzel'ımız hazır.
16: Pekala. Bana bakın, pretzel yaptım. Sodalı suya batırıp çıkarıyor ve 10 dakika fırına atıyoruz. Klasik Alman pretzel'ımız kahverengi oluyor. Oo, şu büyüklüğe bakın. Güzelce yağladıktan sonra biraz tuz serpiyoruz. 2 dakika daha fırına atıyoruz. İlk Alman pretzel'ımı işte böyle yaptım. Pretzel'ıma ne oldu şef?
10: Sodaya düzgün batırmamışız ama sorun değil. Lezzetli olacağından eminim.
16: Pekala. Çok sıcak. Yumuşacık. Onun tadı nasıl?
10: Ondan daha güzel.
16: Hayır, güzelmiş.
17: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yayla
6: yayla. Hi Toast. Yani selam tostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni keşfettiğim bir cipsten bahsedeceğim. Yayla'dan Hi Toast. Ay bunun şekli şaka mı? Türkiye'de bir ilki yapmışlar. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Hadi şimdi hepsine bir merhaba deyin. Sonra da afiyet.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Yarladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Çeşit çeşit olmasından belli. Yarladan
2: geldi belli. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
5: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
6: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
7: Ha! Maydanoz.

0: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: 3-6 Temmuz arasında Bim'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.

0: Kültür içeren ballı krema dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Kulu sen de dene.
2: Mehmet abi ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Vay, harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
6: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.
7: Ben bunu yerim, ben bunu yerim.
8: New York'un zehrini seç meydan okuması başlamak üzere. 4,5 litrelik milkshake mi, 3,5 kiloluk hamburger mi, yoksa 6 tane habanero biberli kanat mı?
9: İşte bu adamım.
8: Bu yarışmaya kaç kişi katıldı?
10: 322.
8: Kaç kişi başarabildi?
10: 21.
8: 21 mi? Hepsi hala yaşıyor mu?
7: Casey!
8: Eğer mantıklı bir seçim yaparsam hem tişörtü kaparım hem de adım şöhretler duvarına yazılır.
11: Yapabileceğine inanıyor musun?
8: Ama eğer kaybedersem bu gerçekten utanç verici, Jay. Kaybetmeyeceğim.
10: Onlar da böyle demişti.
11: İşte başlıyoruz.
8: Bu mu olacak?
11: 3.
8: Bu mu?
11: 2.
8: Yoksa bu mu?
11: 1.
8: Yıllardır yemek ordusu kontrolsüz bir şekilde büyüdü. Aman tanrım. Daha büyük. Vay canına. Daha acı. Oo, daha cesur. Nedir bu? Ama ülkenin en destansı, aman tanrım, yemeklerini tatmaya hazır bir kahraman çıkıyor. Hey! Ben Casey Webb. Evet. İnsanlığın sancağını taşırken restoran endüstrisinde yıllardır kazandığım deneyimleri kullanarak savaşa giriyorum. Yemeği getirin. Yemekler günleriniz sayılı. Yemeğe karşı bir meydan okuma. Yenilmez Casey mekana geldi. Wow! İşte başlıyoruz. Ben bunu yerim. En iyi yemek arayışım beni New York'a getirdi. Burada her şey daha büyük, daha iyi ve çok gürültülü. Acayip bir pizza için buradayım. Mükemmel bir burger kombinasyonu ve meydan okuma da çok iyi. Kendi yemeğimi seçebileceğim. Yardım edin. İlk yemeğimiz için tarihi Wall Street bölgesine gidiyorum. Finans merkezinin ve Broadway yıldızlarının anıtlarına çok yakınım. Tüm New York ruhunu bahçesine sığdıran Clinton Hall'dayım. Izgara peynirli, tatlı ya da burger gibi çılgın yemekler var burada. Ayrıca içecekleri de çok lezzetli. 150 yıl sonra Clinton Hall'da enfes tatlılar gibi ikramlarla bu eski gelenekler devam ettiriliyor. Hepsini koymayacağız değil mi?
12: Hayır, hepsini koyacağız.
8: Oo, aman tanrım, hepsi gitti. Izgara peynirli tatlı. Oo, bir dakika, elinizi korkak alıştırmayın. Koparın ve batırın, hadi bakalım. Ama benim gözüm tek bir şeyde. Efsanevi fondü burgerleri. Üzerinden süzülen fondü peyniri ve kızartmaları.
13: Aman tanrım.
8: Evet, ününü duyduğum şey fondü bu burger. Olmalı. Fondü burger.
13: Nasıl yiyeceğimizi çözmeye çalışıyorum.
14: Evet, ben de tam olarak emin değilim.
8: Bence üstünden başlayın.
13: Aman
8: nasıl
13: tanrım.
8: Nasıl meydan okuduğunu izleyeceğim. Saçını tutmamı ister misin? Evet, hadi bakalım.
13: Teşekkürler.
8: Evet.
13: Evet. Hepimizin hamburger yiyişini izlemek istiyoruz.
8: Evet. Belki de patateslerden başlaman gerekir. Bu burger hakkındaki her şeyi öğrenmek için mutfağa bu burgerin yaratıcısı Şef Daryl'ın yanına gidiyorum. Evet, etle başlıyoruz galiba. Karışımımız ne tam olarak? 80'e 20 mi? Yani lezzeti yağında demek.
15: Evet. Önce onları yoğuracağız. Tamam.
8: Bunları yumuşatıyoruz, öyle değil mi?
15: Evet, bunun üzerinde çalışacağız.
8: İşte böyle.
15: Şimdi de bir kurabiye kalıbını alıyoruz ve Etin ortasını kesiyoruz.
8: Tamam.
15: Evet,
8: gibi.
15: İçini yan tarafa koyuyoruz. Patates kızartmasını ortaya koyduğumuz zaman ortasından süzülürler.
8: Fondü de oraya geliyor.
15: Evet, evet.
8: Etimiz ızgarada pişerken fondümüzü hazırlıyoruz.
15: Bunun bazını krema, cheddar peyniri ve Amerikan peyniri oluşturuyor.
8: Fondü İsviçre'de bayat ekmekleri değerlendirebilmek için çıkmış ortaya. Topaklanmamasını nasıl sağlıyorsunuz? Bir tekniği mi var?
15: Sürekli karıştırmaya devam etmelisiniz. Tamam.
8: Şu an resmen tekniğini çalıyorum. Daha önce bunun nasıl yapıldığını bilmiyordum. Burger için hazır mıyız şefim?
15: Evet, hazırız.
8: Önce fondüyü burgerlerin üzerine döküyoruz. Üstüne ekmeği konduktan sonra patatesler yerleşiyor. Patates kızartması buketi gibi. Sonunda etin orta parçasıyla taşlandırıp biraz daha peynir ekleniyor.
15: İşte.
8: Evet. Sağlığına şefim.
15: Evet.
8: Evet, hadi bakalım. Beklediğim an geldi. İlk olarak ekmeğin tadı geliyor. Sonra muhteşem bir peynir cümbüşü. Muazzam bir şey. Her tarafından bir şey geliyor. Aman tanrım. Yüzümde peynir var mı? Muhtemelen. New York'tayım ve zehrini seç meydan okumasıyla karşı karşıyayım. 4,5 litrelik milkshake, 3,5 kiloluk hamburger ve 6 parça habanero biberli kanat. Ama önce klasik elma turtasına yeni bir tat getiren pizzacıya uğruyorum. Burada günde 500,000 dilim pizza servis ediliyor. Ama Brooklyn'deki Vinny's Pizzeria'da farklı bir yerden bakarak hepsine bir fark atıyorlar. 1000'den fazla pizzacının olduğu bu şehirde Vinny peynirli makarna, bufalo tavuk, pizzalı pizza gibi çeşitleriyle ön plana çıkıyor. Dilim pizzayı resmen yeniden icat ediyorlar. Harika tatlar. What? Bu da ne?
12: Günün spesiyelini aldım. Bunu seversin. Quesadilla bu.
8: Quesadilla almış.
12: İçinde avokado dilimleri var. Bunu sık kullanıyorlar. Ama siyah fasulye eklemeleri çok daha güzel yapıyor.
8: Bunu sık yapıyorlar dediğine göre buraya sık geliyor olmalısın.
12: Her gün öğle yemeğini.
8: Hadi ama her gün öğle yemeğine mi geliyorsun?
12: Bu benim sosyal medyada Vinny'deki öğle yemeği dosyam. Öğle yemeklerinde yediğim dilimler burada.
8: Ve daha sıkılmadın.
12: Hayır, bu kadar iyiler işte.
8: O pizza yüzüğü mü?
13: Evet, pizza yüzüğü. Üniformamın bir parçası bu.
8: Bayon Sivis şort, pizza yüzüğü ve pizza.
13: Sosu üstüme geldiğinde de belli olmuyor.
8: Sos görünmüyor.
13: Bunu düşünmüştüm.
8: Kalbimin peşindeki kadın için giyiyorum ben de bunu. Ama ben Vinny'deki destansı macera için buradayım. Pizza üstünde mini pizzalar ve onlar da pizza kutusunun içinde. Vay canına! Pizza kutulu pizza sipariş etmişsiniz. Kutuda ne var? Pizzanın içinde pizza. Ve onun üstünde mini pizza. Kapağı da pizza hamurundan yapılmış.
14: Texas'ta 2 kiloluk bifteyi tek seferde yemelisiniz. New York'ta pizza ve kutusunu yemelisiniz.
8: Pizza ve kutuyu yemelisin. Bu çılgın icadın arkasındaki şanı bulmak için pizza mutfağına gidiyorum. Merhaba,
16: nasıl
8: gidiyor? Çok iyi gidiyor dostum. Bizi ağırladığın için teşekkür ederiz.
16: Ne demek?
8: Nereden ilham aldın?
16: Acaba yapabilir miyim diyerek başladım. Bir fotoğraf çektim, internete koydum ve sonra patladı zaten.
8: Nereden başlıyoruz?
16: Önce ortadaki mini pizzayı yapacağız.
8: Mini pizzayı?
16: Evet, kesinlikle. Evet.
8: Tamam.
16: Evet.
8: Evet. New York hamurunun suyu yüzünden en iyisi olduğu söyleniyor.
16: Evet.
8: Mineral kalitesinden dolayı. Proteinle birleştiğinde tam kıvamında oluyor değil mi?
16: Tabii, evet. Üstüne biraz parmesan koyuyorum.
8: Parmesan?
16: Evet, mozzarella. Üzerine birazcık sucuk koyacağız.
8: Sucuk mu?
16: Sucuk çok seviyorum ve biraz koyuyorum.
8: Ben de sucuk çok severim.
16: Baharatlı Şanlı kısımlar
8: çok iyi
16: burada.
8: Oluyoruz.
16: Sucuk dostluğu.
8: Sucuk dostları. Alsam mı?
16: Al bakalım, hadi.
8: Tabii, teşekkür ederim. Bu da düşüyor. İlk iki pizza hazırlandıktan sonra 500 derecelik fırınlara atılıyor. Çok sıcak. Dokundum biraz, muhtemelen dokunmamalıydım.
16: Sorun değil.
8: İki pizza pişerken biz de pizza kutusunun altını yapmaya başlıyoruz. Sicilya pizzası. Sicilya pizzası normalde daha hamurlu oluyor.
16: İki katı daha fazla hamur olur. Kabarık ve gevrektir.
8: Üstüne sucuk koyuyor muyuz?
16: Evet, yine ne istersen koyarız.
8: Güzel. Üç pizza da mükemmel bir şekilde piştikten sonra sıra son adımda.
16: İçerideki pizzanın üstüne gelecek pizza bu.
8: Hiç pizzadan sıkıldın mı?
16: Asla.
8: Tamam. Kutunun üstüne mükemmel bir şekilde büyük bir sarımsaklı ekmek yerleştiriliyor. Benim için hazırlanmış mükemmel bir hediye.
16: Evet.
8: Bu. Aman tanrım.
16: Biraz evet, ağırdır.
8: Biraz da sıcak. Sıcak patates. Ha, pizza. Sıcak pizza. Oh, aman tanrım. Kendini gerçekten aşmışsın Şan.
16: Teşekkürler.
8: Buna nereden başlarız?
16: Pizza üstü pizza ile başla.
8: Bu gerçekten güzele benziyor. İçinde evet. İki tane var. Cennetten küçük bir dilim bu. Vay canına. Acayip. Peynirin tatlı dokunuşuyla sucuğun acısının vuruşu. Sarımsak da güzel bir lezzet katmış. Peynir ve sucuk da emmiş onu. Evet, tamam. Şimdi de Sicilya katına geçiyorum. Küçük bir parça koparacağım hemen. Tüm katların kombini gibi bu.
16: Evet.
8: Dostum, bunu gerçekten seninle bitirmek tabii isterim. Katılmam gereken ayrı bir yarış var.
11: Son bir sözün var mı?
8: 4,5 litrelik milkshake.
14: Yapabilirsin.
8: 3,5 kiloluk hamburger ve 6 tane habanero biberli kanat arasında seçim yapmalıyım. Ama şimdi bunu yemeye ve üstündeki her katmanın tadına bakmaya devam edebilirim. Sağlığına dostum.
16: Sonsuza dek sucuk dostu.
17: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
18: Kredi? Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
8: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: değil.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
9: Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
12: hesap basit. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
13: Yeni program Klasik Araba Kurtarma, Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: New York'tayım. Staten Island'daki kendi zehrini seç meydan okumasına katılacağım. 4,5 litrelik milkshake, 3,5 kiloluk hamburger ve 6 tane habanero biberli kanat arasında seçim yapacağım. New York'un 5 ilçesinden biri olan Staten Island'a gitmek için tavsiye üzerine ücretsiz feribotları kullanacağım. Bu harika bir yolculuk olacak.
1: Acı eşiğin yüksekse kanatları seçmelisin ama o biberin ne kadar acı olduğunu da bilmiyorum.
0: Oldukça acılar. Aslında bu biberleri Hindistan'daki çitlere filleri uzak tutmak için sürüyorlar. Filleri.
1: Bol şans.
0: Evet. Hamburgeri iki kişi ancak bitirir. Tabii. Yani onun için bir dosta, burger dostuna ihtiyacım
2: var. Ne kadar
0: var.
2: Dağınık o kadar evet. İyi. Ben varım.
0: Lady'nin aşkındaki gibi yapabiliriz. Bir taraftan sen yersin, bir taraftan ben. Ortada buluşuruz. Hayır sanmıyorum. Staten Island'daki Lunchbox'a geldim. Kendi zehrini seç meydan okumasına ve acayip yemeklerle dolu bir menüye sahip burası. 1999 yılında açılan Lunchbox, klasik sandviç alışverişlerini bir maceraya dönüştürüyor. Sıcak sandviçler, müthiş dokunuşlar ve enfes tatlılar. Buraya zehrini seç meydan okuması için geldim. 3 seçeneğim var. 4,5 litrelik milkshake, 3,5 kiloluk hamburger ya da 6 tane habanero biberli kanat.
3: Hiçbiri güzeli benzemiyor.
0: Çok teşekkür ederim hanımlar. Teşekkür ederim. Baskı artıyor ve meydan okumanın yöneticisi Jay benden bir cevap bekliyor. Jay, her üçünün de sonuçları çok açık görünüyor.
4: Ama seçimini yapmadan önce imzalaman gereken evraklar var. Sana üçünü de vereceğim. Seçimini yapacaksın ve sonra başlayabiliriz.
0: Üçünü de imzaladım ve Jay'e hepsini rastgele seçmesi için verdim. Bir, iki, bakma Jay. Bakma, tamam, pekala.
4: Kutudan dehşet kanatlar meydan okuması çıktı bize.
0: Dehşet kanatlar mücadelesi. Kurallar neydi?
4: Bak, bu o kadar acı ki bu eldiven ve gözlükleri giymeni istiyoruz. Cildine cidden zarar verebilir. Cildini yaktığını hissedebilirsin. Eğer gözüne gelirse
0: yani
4: çok kötü olur.
0: Yani cildimi ya da gözlerimi yakabilir.
4: Bu bir meydan okuma.
0: Evet öyle. Bunu kaç kişi seçti şimdiye kadar?
4: 322.
0: Kaç kişi başarabildi?
4: 21.
0: 21. Hala yaşıyorlar mı?
4: Evet. Eğer kazanırsan bunlardan biri senin olacak.
0: Kutuyu yendim.
4: Kutuyu yendim, evet. Ve kutulardan birini işaretleyeceğiz.
0: Hangisini başarırsan onu işaretliyorsun değil mi? Üçü de orada.
4: Ve sonra şöhret duvarında yerini alıyorsun ve restoranın bir parçası oluyorsun.
0: Peki meydan okumayı kazanamazsam?
4: Utanç duvarında temsil edilirsin.
0: Utanç duvarı mı?
4: Evet, göstereyim sana.
0: Çok fena. Bir dakika, utanç duvarına mı gidiyoruz? Ve beni tuvalete getirdi.
4: Ne düşünüyorsun?
0: Kaybetmeyeceğim.
4: Onlar da böyle demişti.
0: Bugüne kadar en zorlandığım şeyi düşünürken odanın karşısındaki kutuyu yendim tişörtünü görüyorum. Bu acılı kanatların acı oranı çok yüksek. Tamam. Bana ne olacak Wayne?
5: Dilinde ve boğazında bir yanma beklemelisin. Midene kadar devam edecek bu acı. Acı bir şey yediğinde olan mide kramplarını bekleyebilirsin. Harika bir şey bu.
0: Çok fena.
5: Hayır değil.
0: Ama hiç iyi değil. Özgüvenimi yavaşça kaybediyorum.
5: Sana en büyük tavsiyem hızlı yemen ve acının tadını çıkartmak olacak. Çoğu acı biberin olayı budur.
0: Teşekkürler Wayne. Wayne benim arkadaşımdı. Bu korkunç, dehşet, acılı kanatların nasıl yapıldığını görmek için mutfağa gidiyorum. Evet Jay, hadi sosu yapalım. Jay tereyağı ve acı sosu alıyor. İçine kırmızı biber, kaju karışımı ve Arnavut biberiyle tadını şenlendiriyor. Şimdiden oldukça güzel baharatlar
4: evet,
0: koydu.
4: Evet, ne var biliyor musun? Burada durmak ister misin?
0: Bu bana mı bağlı?
4: Hayır.
0: Pekala, eldivenlerini tak Jay. Çok gerici.
4: Pekala, şimdi de habanero biberinin özünden hazırlanan gizli acı sos tarifimiz.
0: Scoville acı ölçeğine göre klasik süpermarket acı sosu 3000 birimdir ama Jay'in karışımı 1 milyon birim, yani 33 kat daha acı. Bu gerçekten inanılmaz bir durum. Kaç damla? Bir damla, iki damla. Ah tanrım, bu çoktu Jay.
4: Ve şimdi karıştırıyoruz. Evet, sosu karıştırıyoruz.
0: Metali eritmez değil mi? Sağlam arasın. Bir şeydir bu.
4: Evet.
0: Kanatlar güzelce kızardıktan sonra sosun içine atılıyor.
4: Bunu bir güzel karıştırayım. Çok fazla bulanmasını da istemeyiz.
0: Ya çok fazla bulanmasını istemiyorsunuz
4: biraz
0: değil mi?
4: Biraz soslu mu seversin?
0: Genellikle evet.
4: Tamam. Senin için üstten biraz daha koyalım o zaman.
0: Yoldan çıkıyorsun resmen.
4: Hayır ama iyice kaplanıyor. Baksana.
0: Doğru olduğuna emin olmalıyım.
4: Biraz daha.
0: Evet, buna hazırım. Biraz acıya. Staten Island'lı gibi yapalım şu işi.
4: O nasıl oluyormuş?
0: Hızlı araba mı kullanıyorlar? Bilmiyorum. Lunchbox box ringinde meydan okuma zamanı geldi.
6: Lunchbox'taki meydan okumaya kimler hazır? İşte geldik baylar ve bayanlar. Altı dehşet acı kanadı bitirmek için 10 dakikan var. Son kanattan sonra hafif yanma için 10 dakikan olacak. Hafif yanma.
0: Hafif yanma.
6: Unutma. 10 dakikan dolmadan sütü içemezsin. Son sözün nedir?
0: Kutuyu yenmeye hazırım.
6: 3, 2, 1.
0: İlk kanadın tadı acımasızdı. Ağzımda sanki bir lav var gibi. Çok acılar. Güneşe çok yakın gibi hissediyorum. Şu anda tek düşündüğüm şey milkshake'i seçmem gerektiğiydi.
7: Ben bunu yerim. Ben bunu yerim.
0: Arkadaşımın tavsiyesine uyup acının tadını çıkarmaya ve hızlı yemeye çalışıyorum.
1: Casey dostum, nasıl hissediyorsun?
0: İyi hissediyorum. Ter havuzunda yüzüyor gibi.
8: Casey, kendini İyi. Utanç duvarında bulmak istemezsin.
0: Hayır.
8: Hadi yapabilirsin.
0: Acı resmen kör edici. Kendimi kaybediyorum. Büyük anne sen misin?
7: Ben bunu yerim. Ben bunu yerim.
9: Sadece 3 tane kaldı. 3'ü bitti. 3 tane kaldı. Tamamlayacak. Bu iş onda.
0: Acı dayanılmaz ama kalabalık.
1: Casey, bu iş sende.
0: Evet, bu iş bende. 4. ve 5. kanadı da yememi sağladı.
7: Bir ısırık daha! Bir ısırık daha!
0: Son lokma!
6: İşte!
0: Meydan okumayı kazandım ama kaybetmek istemiyorum.
6: Pekala, meydan okumanın yarısını geçtik Casey. Son 10 dakikadayız. İyisen parmak kaldır.
0: Pekala!
6: 10 dakikan şimdi başlıyor.
0: Ben iyiyim. Acı dolanmaya devam ediyor.
6: Bir gözyaşı görüyorum. Bayanlar ve baylar, galiba birkaç damla gözyaşı düştü.
0: Acı bir kuş gibi kanatlanıyor ve tüm duyularıma saldırıyor gibi. Gözlerimden ter akıyor. Gözlerim terliyor Jay. Süte ya da sonsuzluğa ulaşmak için son 5 dakika.
10: Güzel şeyler düşün.
8: Tek boynuzlu atları düşün.
0: Görüyorum. Dans edip koşuyorlar. Oynuyorlar. Çok güzel vakit geçiriyorlar.
6: Son 1 dakika.
0: 1 dakika.
6: 1 dakika. Dayan Casey, hadi.
0: Yüzüm için bir sileceğe ihtiyacım var.
9: Bu iş sende.
10: Casey, başarabilirsin.
7: 3, 2, 1.
6: Bir kazananımız var. Casey, Lunchbox meydan okumasını resmen kazandın dostum.
0: Evet.
6: 22 numara. Şimdi sana tişörtünü teslim etmek isterim.
0: Tamam, göremiyorum. Gözlüğü çıkarın.
4: Casey, sana kanat meydan okuması tikli kutuyu yendim tişörtünü vermek benim için gerçekten bir onurdur. Sen adamsın Casey.
0: Kutuyu yendim. Bugün Staten Island'da biz kazandık.
4: Gülümse.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunu...
4: Bir onurdur. Sen adamsın Casey.
0: Kutuyu yendim. Bugün Staten Island'da biz kazandık.
4: Gülümse.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: tablet.
1: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
11: Bronx, sert sokaklarından gösterişli caddelerine kadar Amerikan şehir hayatının küçük bir yansıması.
12: Burada aradığınız her yemek var.
11: İtalyan göçmenler yıllar önce memleketlerinin lezzetlerini buraya taşıdı.
13: İçeri adımınızı atar atmaz salam ve sosis kokusu burnunuza hemen geliyor.
11: Yeni gelenler Karayipler ve Doğu Avrupa olmak üzere bu tatlara yenilerini ekledi.
14: Yemek cennetine düşmüş gibiyim.
11: Bronx'un saklı kalmış en büyük güzelliği sahil kasabası ve balıkçı köyü olabilir.
15: Bunlar Bronx istiridyesi belli oluyor.
11: Bunlar buraları tanımlayan ve ayrıca...
16: Bellissimo, bellissimo.
11: Dünyanın bir ucuna yemeye geldiğimiz eşsiz lezzetler. Ben Andrew Zimmern ve bir başka enfes durak olan Bronx'tayım.

0: Brent sadece New York'un en kuzeyinde bir bölge değildir. 108 kilometre karelik bir yapı taşıdır. Dünyaca ünlü hayvanat bahçesi, botanik bahçeleri, Yankees beyzbol takımı ve kendine has aksanıyla tanınır.
1: Bunu Bronx'tan başka hiçbir yerde göremezsiniz.
0: 17. yüzyılda burası tarım arazisiydi. Yerleşimci Jonas Bronk tarafından satın alındı ve Bronk'un toprağı olarak anıldı. İsmi böyle kaldı. Zamanla bölge nüfusu 1 milyon 400 bine ulaştı. Nüfusun büyük kısmını buraya yerleşen göçmenler oluşturuyordu. Burada sıkı çalışmaya ve güçlü aile değerlerine dayalı bir yaşam kurdular.
1: Bronx'a geldiğinizde hala New York'un o eski hareketli ve canlı havasını hissediyorsunuz. Bu gerçekten çok doğal ve gerçek bir his veriyor.
0: Burası aynı zamanda yemek tutkunlarının cenneti. Bronx, Amerika'nın en çeşitli topluluğu. Burada yüzlerce dil konuşuluyor ve dünya mutfağından özellikle de İtalya'dan lezzetler bir arada. Mesela soppressata, kurutulmuş sucuk. İtalyan Amerikalılar buna soppressata der.
2: İtalyanlar buna bayılır. Bunu yemiyorsan gerçek İtalyan sayılmazsın. Bu İtalyan olmanın bir parçası.
0: 20. yüzyıl başlarında 4 milyondan fazla İtalyan Amerika'ya göç etti. Binlercesi Manhattan'ın güneyindeki Mulberry Street civarına yerleşti ve küçük İtalya olarak bilinen bölgeyi kurdular. Turistlerce en çok bilinen İtalyan mahallesidir. Ama eşin aslı çok daha fazla İtalyan göçmeni Bronx'taki Belmont mahallesine yerleşti. Yerel halk Belmont'u gerçek küçük İtalya olarak kabul eder. Merkezi Arthur Bulvarı'nda otantik İtalyan fırınları, kafeler, pazarlar, restoranlar ve dükkanlar bulunur. Öne çıkan yerlerden biri de ünlü sosis avizesiyle Calabria

0: Et dükkanıdır.
1: Bazıları kötü koktuğunu düşünüyor ama bazıları ise bu kokuyu seviyor ve koku karınlarını acıktırıyor.
2: Kapıları 1973'te halka açılan dükkanı Peter Parrot'ta işletiyor.
1: Burada doğdum, burada büyüdüm ve hala buradayım. Gitmeye de niyetim yok.
2: Dükkanın bir diğer sahibi olan Peter Scaglione'nin de öyle. Kendisi 12 yaşından beri soppressata yapıyor.
3: Bunu artık çok kişi yapmıyor. Sanırım millet ellerini kirletmekten çekiniyor. Anlarsınız ya.
2: Peter eti kemiklerinden ayırıyor. Eti iri parçalar halinde çekiyor. Böylece soppressata'da hem büyük et hem de yağ parçalarını görebiliyor ve tadabiliyorsunuz. Bu soppressata'nın en belirgin özelliklerinden biri.
3: Çok fazla baharat kullanmıyoruz çünkü insanlar sevmiyorlar. Etin tadına varmak istiyorlar.
2: Üzerine karabiber ve şeker ekliyor. Sonra eti baharatlayıp kürlemek için tuz koyuyor. Toz süt ise soppressata'nın yapışkan dokusunu sağlayan bağlayıcı görevi görüyor. Peter sosisleri zarların içine dolduruyor. İçlerindeki fazla havayı çıkarmak için delikler açıyor. Sonra da tam 26 dereceye ayarlanmış haznede kurumaya bırakıyor.
3: Burada 48 saat bekledikten sonra 7 haftada tavana asılı kalacak.
2: Tavandan sarkan neredeyse 10 bin adet sosis bulunuyor.
3: Birbirlerini nemlendiriyorlar ve daha iyi olgunlaşıyorlar.
2: Nem ve sıcaklık her zaman belirli oranda olmalı. Dükkan hep 16 derece sıcaklıkta tutuluyor.
3: Dur bırak ben yapayım. Evet çek şimdi indir. Tamam ver.
1: Mükemmel bir soppressata. Tatlı, yağlı ve aynı zamanda lezzet açısından zengin olmalı.
4: Karabiberin tadı geliyor. Bunun yanı sıra tatlı da. Tadı kalitesini belli ediyor. Tıpkı iyi bir biftek yiyorsunuz gibi.
5: Buraya ilk geldiğimizde annem ve babam soppressata yaparlardı. Bu dükkan bana onların geleneklerini hatırlatıyor.
6: Şu an ağzımda lezzet patlaması var. Soppressata yedikten sonra eğer birini öperseniz öptüğünüz kişi iki kat mutlu olacaktır.
2: Soppressata yemek için harika bir başlangıç. Arthur Bulvarı'nda harika bir ana yemek için fazla uzağa gitmenize gerek yok. Saltimbocca, jambon mozzarella peyniri ve marsala sosuyla hazırlanan sote dana eti.
7: Bunu yediğim zaman ekstra İtalyan hissediyorum.
2: İtalyanca'da saltimbocca ağızda dağılan demektir. Saltimbocca'nın kökeni antik Roma'daki çobanlar ve çiftçilere dayanır. Dana eti adı çayı ve pastırmadan oluşan basit bir yemekken Roma İmparatorluğu'ndaki aristokratların düzenlediği görkemli ziyafetlerde yenir hale gelmiş. Saltimbocca, Marios'ta en sevilen yemeklerden biri. Burayı 1919'da Napoli'den gelen Joe Malucci ailesi açmış ve mekan bir simge haline gelmiş.
8: Büyük annem dışarıda dilimi 5 sente pizza satarken büyük annemle büyük babam mutfakta çalışırmış.
2: Bugünün menüsünde İtalyan mutfağının tüm klasikleri var. Massimo Celso'nun İtalya'daki aile çiftliğinde büyürken pişirdiği klasikler.
4: Küçükken annem için yemek yapmayı hep çok severdim. Annem eve geldiğinde hep önüne yemeğini koyardım. Ödevini yaptın mı diye sorardı. Ben de yemek yaptım derdim. Sonra özür dilerdim.
2: Massimo sadece sütle beslenmiş dana budunun en yumuşak kısmını kullanıyor. Eti dövüp yumuşatıyor ve yemeği karakteristik tuzlu prosciutto dilimleriyle bir araya getiriyor. Scaloppini önce una bulanıyor, sonra tereyağında kızartılıyor ve sonunda sosun temelini oluşturuyor.
4: Devamlı kısık ateşte pişiriyoruz. Çünkü etleri yakmak istemeyiz. İki tarafı da altın rengi olması yeterli.
2: Sosun en önemli bileşenlerinden biri marsala, Sicilya'da yapılan bir sos.
4: Bu güzel ve tatlı bir aroma katıyor. Prosciutto tuzlu, marsala ise tatlı. İkisi bir araya gelince harika bir uyum oluyor.
2: Sosun yoğun tadı et suyu ve sığır etinden yapılan sos karışımından geliyor. Kıvama gelince Massimo her şeyi ıspanakların üzerine koyup üzerine mozzarella peyniri serpiştiriyor.
4: Burası küçük İtalya, mozzarella ve prosciutto olmazsa olmaz.
2: Fırında bir dakika piştikten sonra yemeğimiz altın rengini alarak hazır oluyor.
4: Buon appetito.
7: Canınız ıspanak mı çekti? Canınız biraz peynir ve biraz da içecek mi çekti? Hepsi bu yemekte. Yediğinizde ağzınıza hepsinin tadı geliyor.
5: Babam beni buraya getirirdi. Bütün günün en güzel zamanı olurdu.
3: New York'ta binlerce restoran var ama buranın yeri ayrı. Gerçekten çok özel bir yer.
2: Son birkaç yüzyıldır Bronx, dünyanın dört bir yanından gelen yüzlere, lezzetlere ve kültürlere ev sahipliği yaptı. Günümüzde Bronx nüfusunun yarısından fazlası Hispanik veya Latin kökenli. Memleket hasreti çekenler için Güney Bronx birçok Karayip restoranına ev sahipliği yapıyor. Mofongo gibi. Kızarmış muz, et ve sarımsak sosuyla yapılan bir lezzet.
0: Bronx'ta yaşamayı seviyorum. Memleketim Honduras'taki tüm yemekleri burada bulabiliyorum.
2: Bronx, Amerikan rüyasına açılan bir döner kapı gibi. Hiçbir şeyi olmayan göçmenler küçük dairelere yerleşiyor, çalışıp didinip, para biriktirip daha iyi yerlere taşınıyor. Sonrasında yerlerine yenileri geliyor ve böyle devam ediyor. 1950'lerde 1 milyondan fazla Porto Rikolu New York'a yerleşti. Sonraki yıllarda Dominikliler, Kübalılar ve Orta ile Güney Amerika'dan gelen göçmenler de buraya yerleşti. Karayip mutfağının gözde adreslerinden biri adını bulunduğu 188. caddeden alan Fordham Üniversitesi yakınlarındaki 188 Cuchipritos. Burayı açmak Jose Cotto'nun hayaliydi. Kendisi Bronx'a 14 yaşında gelen ve o zamandan beri Porto Rico yemekleri yapan Kübalı bir göçmen.
9: Buraya göçtüğümüzün daha ertesi günü ben, babam ve amcam hadi şimdi çalışma vakti dedik.
2: Muz, Karayipler'in büyük bir bölümünde Orta ve Güney Amerika'da temel bir gıda.
9: Muzlar ne kadar yeşil olursa mofongo o kadar lezzetli olur.
2: Bunlar patates gibi nişastalı, hafif muz tadı olan bir yiyecek. Jose onları özel bir yağ karışımında chicharron yani kızarmış deriyle kızartıyor.
9: Chicharron, Karayipler ve Güney Amerika'nın vazgeçilmezi. Buradaki herkes chicharron'u çok sever.
2: Bu yüzden birden fazla çeşidi var. Jose genellikle omuzdan alınan ve daha çıtır olan chicharron'u kızarmış muzların üstüne ekliyor. Üstüne de sarımsak, sirke ve limonla yapılan mojo sosunu ekliyor. Hepsini nesiller boyunca ada yerlilerinin mısırdan kahveye kadar her şeyi ezmek için kullandığı pilonda iyice eziyor.
9: Bu eski usul. Gördüğünüz tahta uzun süre kullanıldıktan sonra yemeğe çok daha iyi bir tat veriyor.
2: Jose hepsini yuvarlak bir kalıba dolduruyor ve geleneksel kubbe şeklini veriyor. Yanına karın kısmından alınan çıtır çıtır chicharronları da ekliyor. Yemek masasında herkes kendi damak tadına göre soğan, limon, ekstra mojo sosu ve et ya da tavuk sosu ekleyebiliyor.
1: Tadı aynı annemin, büyükannemin yaptığı gibi çıtırlı, mükemmel. Doğrusu yedikçe şarkı söyleyip dans edesim geliyor.
0: Hem tuzlu hem de oldukça sulu. En sevdiğim kısmı muzlarla bir araya gelen chicharron.
10: Buraya gelmek için 40-50 blok kadar yürüdük. Cennetten bir parça gibi. İçindeki parçalar tam olması gereken çıtırlıkta. Chicharron mofongo. Mükemmel.
2: Bronx aynı zamanda kültürleriyle ve buraya getirdikleri yemeklerle gurur duyan Jamaikalılara da ev sahipliği yapıyor. Bu yemeklere Jamaika böreği de dahil. İçi baharatlı, et ve biberle dolu elde yenen bir hamur işi.
11: Jamaika böreği sadece Jamaikalıların yediği bir şey değil. Herkesin yediği bir şey.
2: Aslında bu fikir 17. yüzyılda İngilizler tarafından ada kolonilerinde bulundu. Etli ve patatesli börek İngiliz madencilerin favorisiydi. Jamaikalılar ise meşhur Scotch Bonnet biberiyle bu tarife kendi dokunuşlarını kattı. İkinci Dünya Savaşı sırasında iş gücü açığını kapatmak üzere Jamaikalıların Amerika'ya göç ettiği ilk büyük göçte bu börekler Bronx'ta kök saldı. Maria Elena Mullings'in ailesi 1972 yılında Bronx'ın kuzeyindeki Wakefield mahallesinde Kingston Tropical fırınını açtı. Başlarda İrlandalıların çoğunlukta olduğu mahallede sonrasında İtalyanlar ve şimdi de Batı Hintliler çoğunluk haline geldi.
12: Farklı farklı işler yapıyordu. Bronx'ta o dönem Karayiplere hitap eden bir fırın yoktu. O da kolları sıvadı, dükkan açtı ve iş bir anda tutuverdi.
2: Günümüzde civarda birçok fırın bulunuyor ama sadece birkaçı böreklerini eski usul hazırlıyor.
12: Hala hamur işlerimizi elle yapıyoruz.
2: Jamaika doğumlu Glenroy Cunningham 17 yılı aşkın süredir Kingston fırınında çalışıyor. Böreklerinin hamurunun ince ve kat kat olması için harcına hamurunu katıyor. Ayrıca Jamaika'da kullanılan sarı köri ve zerdeçaldan esinlenerek hamura gıda boyasıyla hafif renk veriyor.
13: Sarı olmalı. Bu kültürümüzün bir parçası. Bayrağımızda da sarı var.
2: Hamur mükemmel ve eşit parçalar haline gelmeden önce birkaç kez hamur açma makinesinden geçerek yaklaşık 3 milimetreye kadar inceltiliyor.
13: Bunu o kadar uzun süredir yapıyorum ki gözüm kapalı bile yaparım. Bu uzmanlık alanım.
2: Kingston fırınının en fazla öne çıkan yanı çeşitliliği. En çok satanlar ise etli, sebzeli ve tavuklu olanlar. Tavuklu börekler tam buğday hamurundan yapılır ve içindeki et baharatlarla ve biberle karıştırılır.
13: Jamaika Scotch Bonnet biberi çok acıdır.

0: Yani acı yiyemiyorsanız almayın derim.
1: Fırınlanmadan önce börekler kapatılıyor.
0: Harika olmuş. Çıtır çıtır. Hem tatlı hem de acı. Acısı güzel, tadına bakmalısın.
1: Jamaikalı gibi yemenin bir başka yolu Hindistan cevizi ekmeğiyle yemektir.
2: Bunun tadını veren şey içindeki acı. Çok güzel, çok güzel. Çünkü yiyince insanın içi ısınıyor.
3: Eskiye gittim. İnsan sadece adayı özlüyor. Yemeği özlemiyorsun çünkü burada var.
1: Göçmenlerinin katkısının yanı sıra Bronx Riviera olarak bilinen bu bölgenin saklı güzelliklerinde de birçok lezzet hazinesi var.
4: Burası hala New York ama bilmeseniz New England sanırsınız.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Hepsi burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Budur.

0: Müsli.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
3: Hız peşindeyim.
2: Oo.
3: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
2: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
4: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
2: Hep önde olacaksın değil mi?
3: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bir beslen hediye. Seri bunu. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litre. Ayrıntılar Güves Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
7: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
8: Bankam son bank kartım Hadi.
9: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bronx'ta yaşamanın en güzel yanlarından biri kısa bir metro yolculuğuyla kendinizi Manhattan'ın kalbinde bulabiliyor olmanız. Eğer uzaklaşmak istiyorsanız Bronx'ın doğu kıyısına sır gibi saklanan yerlerinden biri olan City Island'a gidin.
4: Sanki şehirde değilsiniz gibi. Burası sıradan insanlar için Hamptons gibi bir yer.
3: Doğu yakası sahil kasabası havasındaki City Island yarım kilometre kareden küçük bir alanı kaplıyor. Tekne turları, balıkçılık ve deniz mahsulleriyle dolu saklı bir cennet. 30'dan fazla restoran var. Neredeyse hepsinin menüsünde bol sebzeli, domatesli ve istiridyelerle yapılan Manhattan istiridye çorbası yer alıyor.
4: Yerken Manhattan'ı görüyor gibisiniz.
3: Amerika'nın istiridye çorbası sevdası İngiliz ve Fransızlar sayesinde New England'a başladı. Onlar istiridye ve patatesi yoğun kremalı bir sosla pişiriyorlardı. New York ve Rhode Island'a gelen İtalyan ve Portekizli göçmenlerse kremanın yerine domates kullanarak çorbanın rengini ve lezzetini kökten değiştirdiler.
5: İtalyanlar domatese bayılıyor ve Bronx'ta İtalyan kaynıyor.
3: Bir İtalyan deniz ürünleri restoranı olan Scavello's on the Island'da istiridye çorbası bir spesyal. Mekanın sahibi ve Bronx'ın yerlisi Paul Scavello çocukluğundan beri City Island'ın plajlarına ve restoranlarına gelmiş.
5: Suları tertemiz, yıllar önce çıkarılan temiz su yasası sayesinde her şey sürekli denetleniyor. Bu yüzden bu kadar kaliteli deniz ürünleri üretebiliyoruz.
3: Buranın sularında yakalanan istakoz, midye, istiridye ve deniz sarakları menü öne çıkanları. Manhattan usulü istiridye çorbası için Şef Rafael Herrera birkaç kilometre ötesindeki Long Island Sound kıyısındaki Oyster Bay'den gelen iri istiridyeleri kullanıyor.
6: Çok sulu ve içleri tertemiz.
3: Rafael istiridye açmayı 16 yaşında öğrenmiş. Bunu kolaymış gibi yapıyor ama hiç de kolay değil.
6: İstiridyeler kapalı olur. Açmaya çalıştığınızda kapanırlar. Bu yüzden bıçağı soktuğunuz gibi etini çıkarmalısınız.
3: Taze istiridyelerin süzülen suyu çorbaya kendine has tuzlu tadını verir. İçine ayrıca istiridye etleri de doğranıp eklenir.
6: Manhattan usulü istiridye çorbasının püf noktası istiridye suyudur.
3: Rafael istiridye çorbasını adım adım hazırlıyor. Sotelenmiş sarımsak ve soğanlı ev yapımı pancetta ile başlıyor. Ve ardından içine havuç ve kereviz doğruyor.
6: Bu sosa kıvam katan, kalınlaştıran şey oluyor. Un koymaya gerek kalmıyor.
3: Rafael tatlılıkları, asiditeleri ve yoğun tatlarıyla bilinen San Marzano domatesi kullanıyor. İtalyan esintisini arttırmak için de kekik, fesleğen, kırmızı biber ve özel bir sos ekliyor. Malzemeleri 5 dakika boyunca istiridye suyunda kaynatıyor. Ardından Manhattan usulü istiridye çorbası hazır oluyor.
7: Bu yediğim en iyi istiridye çorbalarından biri. İstiridyelerin yakınlardan geldiği belli oluyor. Her şey çok taze ve çıtır çıtır. Bayıldım.
4: Zaten istiridye severim ama çorba muhteşem.
8: City Island'a küçükken gelmiştim. Buranın bende çok özel bir yeri var.
9: Canım ne zaman çorba çekse Manhattan usulü istiridye çorbası yerim. Bunlar Bronx istiridyesi. Belli oluyor. Belli oluyor.
3: Bronx'ın havası her 10 yılda bir değişir. Mesela Belmont Mahallesi eskiden çoğunlukla İtalyanların yaşadığı bir yerken şimdi binlerce Arnavut burada yaşıyor. Onlar da bu bölgeyi börekle tanıştırdı. Genellikle baharatlı dana kebapla servis edilen içleri dolu hamur işleri.
10: İtalya'nın bir parçası olduğu için buraya gelirdik. Fakat şimdi Arnavut yemekleri için bir uğrak noktası haline geldi.
3: 20. yüzyılda milyonlarca insan Balkanlardaki süregelen siyasi çatışmalar, soykırımlar ve Kosova'daki yıkıcı savaş nedeniyle kaçmak zorunda kaldı. O zamanlar İtalyanlar buradan yavaş yavaş banyolara taşınıyordu. Günümüzde Küçük İtalya'da Arnavutlara ait televizyon kanalı, şarküteriler ve Schiacacello gibi restoranlar var. Ramiz Kukek bu restoranı 2008 yılında açtı. Amacı gelenekleri oğluna aşılamaktı.
11: Arkadaşlarıyla sürekli Yunan ve İtalyan gibi farklı ülkelerin mutfaklarının olduğu restoranlara giderdi. Sonra bir gün bana gelip, "Baba, arkadaşlarımı Arnavut restoranına götürmem gerekiyor. Hiç bildiğim bir yer var mı?" dedi ama hiç yoktu.
3: Ramiz Arnavutluk'tan antikalar getirmiş. Menüsünde ise hem kendi ailesinin hem de aşçılarından biri olan Valde Kukek'in büyük baba ve büyük annesinin yaptığı yemeklerin esintisi var.
12: Geleneklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Gençlere burada da güzel yemeklerin olduğunu gösteriyoruz.
3: İlk börek tarifi yokluktan ortaya çıkmış. İçinde sadece un, su ve tuz varmış. Top haline getirilip üstüne yağ sürülmüş. Börek yapmanın sırrı hamurunu yırtmadan olabildiğince ince açmaktan geçiyor.
12: Hamuru tutuyoruz, sonrasında çevirip seriyor ve gerdiriyoruz. O kadar ince oluyor ki arkası görünüyor.
3: İp ince açılan hamurlar üst üste koyularak piştiğinde çıtır çıtır olacak börekler hazırlanıyor. Her biri 4 kat hamurdan oluşuyor. En beğenilenleri ıspanaklı, kıymalı ve peynirli.
12: Harcında birçok peynir kullanıyoruz. Tabii bunu söyleyemeyiz. Bu bir aile tarifi.
3: Genellikle harcında mozzarella, beyaz peynir ve taze keçi peyniri oluyor.
12: Her köşesinden gerdirmek gerekiyor.
3: Son açılan hamur diğerlerinin etrafını sarıyor ve sonrasında böreğe geleneksel yuvarlak görünümünü vermek için tepsiye koyuluyor. Çıtır çıtır pişmiş börek yanında restoranın meşhur baharatlı kebabıyla servis ediliyor.
6: Fırında patatesle biftek yiyormuşsunuz gibi. Gerçekten bir harika. Bayıldım.
13: Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama kat kat hamur var. Tıpkı içi ıspanak ve peynirle dolu şişkin bir hamur işi gibi.
4: Gelenekler bizim için çok önemli. Börek bana çocukluğumu hatırlatıyor. Bu gibi yerler size evinizde hissettiriyor.
3: Brunks'ın etkileyici yanı da işte bu. Çünkü birçok farklı millete ev sahipliği yapıyor. Burası farklı ülkelerin geleneklerinin Amerikan geleneği haline geldiği yer. Farklı toplumlar yemeklerini, hikayelerini ve emeklerini beraberinde getiriyor. Hep birlikte Brunks'ın tarihinde yeni bir sayfa yazıyorlar.

0: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Ha! Maylı.

0: Döneri gördüğün an.
1: Bir de süt aşayran.
0: Gelsin süt aşayran.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Obseso.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Hepsi burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
14: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı.
19: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Harlem, New York'un kuzeyinde tarzıyla, ruhu okşayan müzikleriyle ve sol yemekleriyle meşhur tarihi bir mahalle.
1: Aşırı lezzetli, insanı kendine aşık eden kaburgalar.
0: Dünyaca ünlü şefler klasik Güney mutfağının o iç ısıtan lezzetlerinden ilham alıyor.
2: İçinde yüzlerce yıllık geleneği barındıran bir yemek yapmak gerçekten çok eğlenceli.
0: Dünyanın dört bir yanından gelen tatlar bu mahallenin her yanında.
3: Şu pizzaya bakar mısın? Bundan daha iyi bir pizza olamaz.
0: Memleketten getirdikleri anılarla yepyeni tatlılar yaratıyorlar.
4: İnsanı çocukluğuna, annesinin mutfakta yemek yaptığı zamanlara götürüyor.
0: Bunlar buraları tanımlayan ve ayrıca...
5: Vay canına, yiyeceğim için heyecanlıyım.
0: Dünyanın bir ucuna yemeye geldiğimiz eşsiz lezzetler. Ben Andrew Zimmern ve bir başka enfes durak olan Harlem'deyim.

0: Harlem, Amerikan tarihinin şah damarıdır. Ülkemizin ilk gerçek kültür mozaiği olarak birçok yönden özel bir yer. New York'ta Central Park'ın hemen kuzeyinde, Harlem'le Hudson Nehri arasında yer alan 10 kilometre karelik bölge, kuşaklar boyunca dünyanın dört bir yanından gelen göçmenlerin uğrak noktası oldu. 20. yüzyılın başlarında Afrikalı Amerikalılar Jim Crow yasalarının baskısından kaçarken Harlem toplu göçün merkezi haline geldi.
1: Afrikalı Amerikalılar kuzeye göçtüklerinde beraberlerinde geleneklerini ve yemeklerini de getirdiler.
0: Jacqueline Orange bir Harlem kültür rehberi.
1: Ardından siyahi güç hareketiyle birlikte bu güney yemeklerine soul yemeği demeye başladık.
0: Bu yemekler Harlem Rönesansı'nı besleyen lezzetlerdi. 1920'ler ve 30'larda Duke Ellington gibi edebiyat ve müzik dünyasının büyük isimleri baskıyı yaratıcılığa dönüştürmeye başlamıştı. Bugün Harlem bir başka Rönesansı yaşıyor. Bu yeni ateşi Marcus Samuelson gibi tanınmış şefler körüklüyor. Marcus klasik lezzetlere kendi yorumunu kattı. Mesela kremamsı mısır lapasının üzerinde tavada kızarmış karides ve onun kendine özgü tütsülenmiş gambo sosuyla servis edilen tahıllı karides gibi.
2: Tahıllı karides Amerikan soul yemeği deneyimin bir parçası ve olmazsa olmazı.
0: Tahıllı karides ilk olarak Georgia ve Güney Carolina'nın kıyı adalarında Gala olarak bilinen köle Afrikalılar tarafından yapıldı. Ellerinde az miktarda olan tahıl ve kırık pirinci, fakir ülkelerinin zengin sularında yakaladıkları karides, yengeç ve istiridye ile pişiriyorlardı. Bugün basit ama vazgeçilmez bu yemek Marcus'ın restoranı Red Rooster'da servis ediliyor. Adını eski bir caz kulübünden almış.
3: Burası çok açık fikirli bir bardı. Sadece politikacıların değil, hastane çalışanlarının, öğretmenlerin, yani sıradan insanların da takıldığı bir yer.
0: Etiyopya'da doğup İsveç'te büyüyen Marcus, mutfağa çok farklı kültürlerin tatlarıyla adım attı. Harlem'deki bu restoranda büyük annesi Helga'nın İsveç köfteleri bile menüde. Ama asıl öne çıkanlardan biri ise buraya geldiğinde bundan yiyen başkan Barack Obama'ya atfen yapılan kaburga tabağı. Tahıllı karides, mısır unu ve kırık pirincin karışımıyla yapılıyor. Kırık pirinç tam taneler işlenirken meydana gelen küçük parçacıklar.
3: Bu yemeğin geldiği yere bakarsak aslında fakirlikten ortaya çıkan bir yemek. Bu lezzetli olmayacağı anlamına gelmez. Adı bir harika.
0: Pirinç su ve sütle kaynatılıyor.
3: Kıvamı kremamsı olmuyor.
0: Kriyola benzer gambosu, chorizo ve bamya ile birlikte sebzelerin bir karışımı.
3: Bamya, Afrika ile özellikle de Batı Afrika ile bağ kurmamı sağlayan temel malzemelerden. Ama aynı zamanda Amerikan Güney Mutfağı'nın da vazgeçilmezlerinden.
0: Bamya'ya aslında Batı Afrika'da gambo deniliyor. Bu güveç yemeğinin adı da oradan geliyor. Marcus büyük okyanus karideslerini ve kaya karideslerini soteliyor.
3: Sadece bir kaşık sos ya da bir kaşık tahıl alsam bile içinde küçük küçük karides parçaları hep oluyor. Karides tadı hiç eksik olmuyor. Birazcık da bunda.
0: Karides ve tahıl tabağa yerleştiriliyor. Üzerine bolca gambo sosu dökülüyor ve üstüne de bamya koyuluyor.
4: Tahıllı karides, buyurun.
5: Teşekkür ederim.
4: Afiyet olsun.
6: Tahıllı karidesi seviyorum çünkü üzerinde hafif baharatlı kırmızı bir sos var. Baharatlar tam kıvamında, mükemmel dengede. İşte soul food'un ruhu bu.
5: Altta tahıllar var. Karidesten bir kaşık alıyorsun ve sosa bandırıyorsun. Cennette gibi hissediyorsun. Mutluluktan uçuyorsun.
0: Red Rooster'ın açılması son Harlem Rönesansı'nı neredeyse 10 yıl önce başlattı. Sokağın yukarısındaki Sylvia'da 1962'den beri soul yemeği yapılıyor. Bugün Sylvia'nın torunu Trenis Woods Black efsanevi restoranı işletiyor.
7: Sylvia'nın restoranı Harlem daha hareketli ve dolu doluyken kuruldu. O zamanlar herkes Harlem'e taşınmak istiyordu ve Sylvia, Güney misafirperverliğiyle şehir hayatının bu hızlı karışımını Harlem'e kazandırmada gerçekten çok büyük rol oynadı.
0: Sylvia 2012'de vefat etti ama insanlar hala altın gibi kızarmış tavuğunu, ağızda eriyen ıspanaklarını, pastırma yağında pişmiş lima fasulyesini ve bal kabağı tatlılarını yemek için Harlem'e geliyor. En sevilen yemeklerinden biri ise kurutulmuş baharatlarla hazırlanan ve tatlı ekşi sosla kaplanan yumuşacık St. Louis usulü kaburga.
7: Tuzu, karabiberi, Acısı ve sosu tam yerinde, muhteşem. Bu kaburgalar için el kirletmeye değer.
0: Sylvia Woods, Güney Carolina'nın aşağı kesimlerinden gelmiş. Harlem'de bir lokantada garson olarak çalışmaya başlamış. 16 yıl sonra da annesinden aldığı parayla çalıştığı yeri satın almış. Ve ailesinin tarifleriyle restoranı Harlem'in şimdiki uğrak noktası haline getirmiş. Sylvia'nın oğlu Kenneth, annesini meşhur eden tariflere saygı gösteriyor. St. Louis usulü kaburgalar, uçları, göğüs kemiği ve kıkırdakları alınarak düzgün ve eşit parçalar haline getiriliyor. Kaburgaları tuz, karabiber ve kırmızı biberle baharatlıyor.
4: Bu kaburgaya gereken ruhu veriyor.
0: Ertesi gün baharatlanan kaburgalar sirkeye yatırılıyor.
4: Sirke, Güney Carolina'nın aşağı kesimlerinde geleneksel bir lezzettir.
0: 3 saat fırınlandıktan sonra et yumuşacık oluyor.
4: Et kemikte durmuyor, ağızda dağılıyor. Baharatların her birinin tadı geliyor. Aşırı lezzetli, insanı kendine aşık eden kaburgalar.
0: Sosu 70 yıllık bir tarif, domates rendesi, acı sos ve biberlerden oluşuyor. Limonun ekşiliği tatlılığı dengeliyor. Kaburgalar sosa bulanıyor ve yanında garnitürlerle servis ediliyor.
8: Leziz. Bir ısırık aldım ve et resmen bir ısırıkta kemikten ayrılıyor. Gerçekten çok güzel. Muhteşemdi, harikaydı.
9: Kaburganın sosu lezzeti bambaşka bir seviyeye çıkarmış. Hem ekşi hem tatlı, biraz da acı. Geleneksel, aynı zamanda baharatlı.
10: Sylvia'nın restoranı ve soul yemeği fikri doğrudan Amerikan tarihine bağlı olan bir şey. Atalarımızın bu yiyeceklerle hayatta kalması ve Sylvia'nın da bunu bir lezzete dönüştürmesi çok iyi hissettiriyor.
0: Harlem neredeyse bir asırdır Afrikalı Amerikalı kültürün şah damarı. Birinci Dünya Savaşı sanayi iş gücüne olan ihtiyacı arttırınca Afrikalı Amerikalılar kuzeye göç etti. Getirdikleri yemeklerse sadece karın doyurmadı, ruhları da besledi. Çok geçmeden Harlem, soul yemeği dünyasına kendi dokunuşunu katmaya başladı. Örneğin tavuk ve waffle gibi. Çıtır çıtır güney usulü kızarmış tavuk ve yanında kabarık Belçika waffle'ı.
11: Bu geleneksel akşam yemeğimizle sabah kahvaltımızın bir birleşimiydi. Zamanla sadece Afrikalı Amerikalı toplumu için değil, tüm dünyada vazgeçilmez bir lezzet haline geldi.
0: 1930'larda Harlem'de caz grupları sahne sonrası soluğu sabaha kadar açık Wells Supper Club'da alırdı. Sanatçılar akşam yemeğine geç, kahvaltıya ise erken gelirdi. Mekanın sahibi Joseph Wells de dahiyane bir fikir buldu. Artan kızarmış tavukları biraz kahvaltılıkla servis etti. Bu da büyük ilgi gördü. Bugün en iyi tavuk ve waffle'ı Harlem'in yerlisi olan Melba Wilson yapıyor. Efsanevi Sylvia Woods'un yeğeni.
12: Melba yastık altındaki birikimle açıldı. Yıllarca biriktirip yastığımın altında sakladığım parayla. O yüzden Amerikan rüyası gerçek. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Kızarmış tavuğu yaparken Melba, but, kalça, göğüs ve kanatları özel baharat karışımıyla marine ediyor.
12: Soul yemeğinden bahsediyorsanız nesilden nesile aktarılan tariflerden bahsediyorsunuz demektir.
0: Yayık altı sütü asidiktir ve içindeki laktik asitle canlı enzimler tavuğun etini gece boyunca marine ederken yumuşatır. Ertesi gün tavuk baharatlı una bulanır.
12: Şimdi tavuğu buraya koyacağım ve sallayacağım.
0: Tavuklar yaklaşık 20 dakika soya yağında kızartılır.
12: Soya yağı sayesinde tavuklar çok güzel bir kahverengi renk alacak.
0: Melba'nın waffle tarifi yaratıcılığın ürünü. Bir gün kreması bitince onun yerine yumurtalı süt kullanmış. Ortaya daha yoğun ve tatlı bir tat çıkmış. Çırpılmış yumurta akları ise waffle'ların kabarmasını sağlamış. Kızarmış tavuk taze çilekler eşliğinde waffle'la buluşuyor. Üzerine akça ağaç şurubu ve pudra eklenerek servis ediliyor.
12: Yemeğe hazır mısın? Hadi yiyelim.
11: Tavuk ve waffle'ı gerçekten çok seviyorum. Harika bir ikili. Peki onun tavuk ve waffle'ını farklı kılan ne? Lezzeti, baharatları. Tavuğun derisi tek kelimeyle harika. Eğer cennetin bir tadı olsaydı işte böyle olurdu.
13: Tavuğun baharatındaki tuzlu tatla, waffle'daki çilek reçeli ve yumurtalı sütün tatlılığı arasında inanılmaz bir uyum var.
14: Tavukları kızartma şekli gerçekten bir harika. Waffle'lar da pamuk gibi yumuşacık. Yumurtalı sütte abartı değil, tam kıvamında. Kelimelerle anlatması zor, bu anlatılmaz, yaşanır.
15: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
16: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Jestimi her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldu. En çok jest yapan kart. Jest kart.
17: Hepsi Burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
18: Mehmet abi, ne yaptınız ev işine?
19: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
18: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
20: uyar. Bu otel harika.
21: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
26: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
27: Servis geldi. Çantam hazır mı?
28: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendi? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
17: Hepsi Burada premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
28: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
29: basit. Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
30: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
31: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
32: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
33: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
34: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
31: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
0: Yıllar boyunca Harlem birçok farklı kültürün buluşma noktası oldu. 1920'lerde Harlem'in doğu yakasına Dominik ve Porto Rico'dan göç edenler yerleşti. Ardından Kübalılar, Meksikalılar ve diğer Latin Amerikalılar Harlem'e akın etti. Doğu Harlem'e yoğun Latin göçü buraya İspanyol Harlem'e ya da El Barrio denmesine yol açtı. Bu İspanyolca da mahalle demek. Burada Karayiplerin geleneksel tatları daha yaygın. Örneğin pastelon gibi.
32: Muz püresi, kıyma ve peynirden yapılan bir yemek.
1: Pastelon geleneksel olarak Dominik mutfağına ait bir yemek. Ama zamanla başka kültürler tarafından da benimsendi.
32: Pastelon lazanyaya benzetilir ama makarna yerine tatlı muz dilimleri, aralarına ise kıyma ve peynir koyulur. Tatlı muz Hindistan'a özgüdür ancak 1500'lerde Avrupalı kaşifler tarafından Karayiplere getirildiler. Bugün pastelon hem Porto Rico hem de Dominik Cumhuriyeti'nde en popüler yemeklerden biri. Harlem'de 2. caddedeki Sandy Restoran gibi El Barrio'daki mekanlar gerçek pastelon yemek için gidilecek yerlerdir. Bu mutfaktan şef Pablo Cruz sorumlu. Olgunlaşmamış muzların kaynatılması onları yumuşatıyor ve tatlarını ortaya çıkarıyor.
2: Onları soydum, şimdi de onları ezeceğim.
32: Şu anda pastelon için altlık olacak olan tatlı bir hamur yapıyor.
2: Formumu bu şekilde koruyorum.
32: İç harcı, kişniş, soğan, biberler ve Küba mutfağında temel bir malzeme olan küp şeklindeki tavuk bulyonuyla tatlandırılıp pişirilmiş kıymanın karışımından oluşuyor.
2: Güzel.
32: Pablo, muzları, eti ve mozzarella peynirini tam bir lazanya gibi kat kat diziyor. Fırında üstteki peynir eriyip kıvam alınca yanında İspanyol fasulye çorbası gibi garnitürlerle servis yapılıyor.
33: Çok lezzetli. Hem tatlı hem de tuzlu. Çok farklı bir tat. Lezzeti baş döndürüyor. Yediğim için çok mutluyum.
3: İçinde hem peynir hem et hem de kaynatıp patates gibi püre haline getirdikleri muz var. Çok lezzetli.
1: Buraya geldiğimizde kendimizi evimizde hissediyoruz. Tekrar Karayipler'de annemin yemeklerini yiyormuş gibi hissediyoruz. Böyle bir mahallede büyümek gerçekten çok kıymetli.
32: Bugün Doğu Harlem, Latin Amerika kökenli sakinlerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge. İkinci Dünya Savaşı öncesinde bu bölgeye İtalyan Harlem'i denirdi. 1800'lerin sonlarında İtalya'daki yoksulluktan kaçan göçmenler buraya akın etmişti.
2: En iyi fırınlar, en güzel İtalyan yemekleri buradaydı. Birkaç yıl öncesine kadar en iyi İtalyan dondurmaları da.
32: Hala o dönemden kalan az sayıda iz var. Birinci caddede Thomas Jefferson Parkı'nın birkaç blok kuzeyinde Harlem Nehri yakınındaki Patsy's Pizzeria gibi. Burası baba ve oğul olan Frank ile Adam Bria'ya ait.
4: Burası 70 yıldır hiç değişmedi. Frank Sinatra'nın gözde mekanıymış. 70'lerde Kaliforniya'da konser verdiği zamanlar ona buradan 500 tane pizza yollarlarmış.
32: Patsy's neredeyse bir asırdır bölgenin en sevilen pizzalarını yapıyor. Pizza margarita gibi. Elle açılan mükemmel hamur üzerine taze mozzarella, fesleğen ve domates sosu. Patsy Lanseri 1933'te Patsy's'i açtı ve burası Doğu Harlem'in vazgeçilmezi oldu. Patsy 1970'lerde vefat etti. Ardından eşi restoranı burada büyüyüp çalışan Frank Bria'ya sattı. Frank pizza hamurunu 85 yıllık bir makineyle hazırlıyor ve bu makine tek seferde 70 kilo kadar hamur yapabiliyor.
2: Bu maya İtalya'dan geldi. Neresinden geldiğini sorma çünkü sana hiçbir şey söylemem.
32: Yabani maya geldiği bölgenin tadını beraberinde getiriyor. Frank hamura yuvarlak şekiller veriyor. Bu hamur topları gece boyunca mayalanıyor. Patsy's'teki pizza ustaları hem restorandaki müşteriler hem de eve siparişler için günde tam tamına 300 adet hamur topu açıyorlar. Her pizza havalara atılarak açılıyor ve sonra fırına veriliyor.
2: Arada bir havayı atıp çevirmekte sıkıntı yok.
32: Pizza margarita 1700'lerin sonlarında Napoli'de ortaya çıktı. Rendelenmiş domateslerin bugün pizza olarak bildiğimiz şeyin üzerine ilk kez konduğu yer burası.
2: Sosu muhteşem yapan şey etli sulu domatesler. Gerçekten başka bir şey değil, inan bana.
32: Frank ev yapımı mozzarella peyniri ve taze fesleğen kullanıyor. Üzerine zeytinyağı gezdirip sonra da eşi benzeri olmayan fırında pizzaları kömür ateşinde pişiriyor.
2: Amerika'da böyle bir fırın bulamazsınız. Artık böyle fırın yapmıyorlar.
32: Kömürle çalışan fırınlar, kömür ucuz ve kolay bulunan bir yakıt kaynağı olduğu için yapılmıştı. Bu fırınlar 1000 derecenin üstüne çıkabiliyor. Böylece her pizzanın bir dakikadan kısa sürede hamuru çıtır çıtır hale geliyor.
2: Şu pizzaya bak, bundan daha iyisini bulamazsın.
5: Hamuru o kadar ince ki ikiye katlayınca çıtırdıyor. Altı da neredeyse yanmış gibi. Kelimeler yetmiyor ama bu dünyanın en iyi pizzası.
6: Hamuru yanmamış ama çıtır çıtır. Domates olsun, fesleğen olsun hepsinin tadı hamurun içine işlemiş.
7: Marinara sosunun en sevdiğim yanı sosun biraz tatlı olması. Bence Manhattan'daki en iyi pizza bu. Tadı gerçekten muhteşem.
0: Harlem, New York'a yeni gelen göçmenler için her zaman bir sığınak olmuştur. 1980'lerde Batı Afrika'dan sayısız mülteci kuraklıklar ve siyasi kargaşadan kaçarak buraya yerleşti. Yanlarında Senegal'in ulusal yemeği olan çebujeni, yani pirinç üzerine servis edilen pişmiş balık yemeğini getirdiler.
8: Tatmadan sırrını bilemezsiniz. Bu yemeği tatmalısınız mutlaka.
0: Çebujen, Wolof dilinde pirinç ve balık anlamına geliyor. Wolof, Senegal'de en çok konuşulan Batı Afrika lehçesi. 1800'lerin sonlarında Avrupa ülkeleri Afrika'yı paylaşmak için sonradan adına Afrika talanı denilen büyük bir mücadeleye girdi. Fransa, 1960 yılında bağımsızlığını kazanana kadar Senegal'de dahil olmak üzere Batı Afrika'nın çoğunu işgal etti. Bugün Wolof Harlem'e kadar ulaşmış olsa da Senegal'in resmi dili hala Fransızca. Harlem'de Çebujen yemek için en doğru adres 118. cadde üzerindeki Patisserie de Ambassade. Birkaç sokaklık bu bölge artık Küçük Senegal olarak anılıyor. Başlangıçta fırın olarak açılan restoran zamanla Senegal'in klasik tatlarını da menüsüne ekledi. Chef Dior Kase tarafından günlük olarak hazırlanıyor.
9: Küçükken, daha 10 yaşlarımdayken annemi bunu yaparken izlerdim. Yapmasını da bu şekilde öğrendim.
0: Chef Dior, Senegal'in Atlantik kıyılarında sıkça yakalanan, lezzetli, sert ve yağlı bir balık türü olan kral balığını kullanıyor. Senegal mutfağının en önemli balıklarından biri bu. Dior, füme paprika ve maydanozu sarımsak ve biberlerle harmanlayıp bu marineyi iri kemikli kral balığının parçalarının içine dolduruyor.
9: Bu yemeği yaparken en önemli şey içinin harcı. Eğer bu olmazsa tadı kötü olacaktır.
0: Balığı yağda kızartmak bu lezzetlerin ete iyice sinmesini sağlıyor. Dior güveci yapmaya domates salçası ve iç harcın kalanıyla başlıyor. Ardından balığı tekrar tencereye koyuyor. Yanına da kokusuyla ve fermante edilmiş tadıyla karakter kazandıran rendelenmiş, tütsülenmiş ve kurutulmuş balıklardan bir avuç ekliyor. Sonra da sebzeleri hazırlıyor. Manyok, habanero, biberi, lahana, bamya ve havuç. Bu karışım en az bir saat boyunca kısık ateşte pişiyor. Her porsiyon pirinçle servis ediliyor.
33: Balık kesinlikle isliydi. Hiç beklemediğim bir lezzetteydi. Marine edilmiş ve sevgiyle hazırlanmış gibi bir tadı vardı.
8: Ben Senegalliyim. Bu yemeğin tadı gerçekten beni alıp çocukluğuma, annemin bunu mutfakta hazırladığı zamanlara götürüyor.
6: Balığın tadı ağzımda lezzet patlaması yarattı. Baharatların karışımı ağız sulandırıyor. Bu Harlem'de bir cevher.
0: New York'un burayı evleri belleyen göçmenler ve mülteciler sayesinde şekillenen canlı ve tarihi mahallesi Harlem, Amerika'nın fırsatlarla dolu ruhunu yansıtıyor. İtalyan esintilerinden İspanyol dokunuşlarına, derinlemesine hissedilen Güney mutfağına kadar Harlem, artık nereden gelirseniz gelin uğramaya değer bir yemek cenneti haline geldi.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.
12: Engin Can.
13: Dedeciğim.
12: Yoksa sen de mi bonus doldun?
13: Bonus kıllı.
12: Ne?
13: Dede sen dedin ya, hesabını bilin, cebine göre harca diye.
12: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
13: Nerede ne harcıyor bilim dedim. Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
12: Yıkıldım şu an.
13: Bonus kıllı yıkılıyor dede.
14: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
24: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
23: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
17: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
18: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
20: Karşınızda Arçelik Maxifit.
17: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
21: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
22: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
23: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
22: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
25: Sizi Fuzul uyar.
26: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
27: Dondurma gibi değil, dondurma.
28: Golf. Hepsi burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
29: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
30: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
29: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
31: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
34: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
35: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
36: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
37: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hızlı krediler ve anında nakit. Rehincilerin vaadi özetle bundan ibaret. İş tanımları ise basit.
1: Rehin işini basitçe açıklayayım. Müşteri mağazamıza gelir ve yanında değerli bir eşya getirir.
2: Bende hala var.
3: Bunlar koleksiyonluk parçalardır.
4: Evet, bizim ürünümüz paradır.
5: Lüks markalı bir saatim var.
6: Ne yapmak istiyorsunuz?
5: Satmak istiyorum.
1: Ürünü derecelendiririz.
7: Bunun için en fazla 200 öderim.
8: Toplam 14 euro.
9: Evet.
10: 1462 euro.
6: Rehin dükkanının en büyük özelliği ne olacağının hiç belli olmamasıdır.
0: Kesin olan bir şey var. Konu her zaman para.

0: Axel Zor ve Daniel Lieser 2022'den beri Offenburg'da yer alan bir rehin dükkanını işletiyorlar. Ancak ikisi çok daha uzun zamandır arkadaş.
1: Daniel'in babası aslında benim matematik ve İngilizce öğretmenimdi. Dolayısıyla Daniel'le böyle tanışmış oldum.
2: Tanışmamız bizim için her açıdan çok iyi oldu.
1: Ben her zaman yeni şeyler öğrenmekten hoşlanan biriyim. Asla tatmin edilemeyen bir bilgi açlığım var. Rehin dükkanları bu açıdan tam bana göre.
2: Ardından Axel, 10 yıl önce tasarladığım bir rehin dükkanı fikrini gerçekten uygulamaya geçirmeyi başardı.
1: Bunu sadece eğlence için kullanabiliriz. 7 parça ve her biri 10 euro.
2: Axel daha çok test yapan tarafta. Test asidini biraz daha iyi kullanıyor. Ben daha çok saatlerle ilgiliyim. Ama değişiyor tabii. Aslında hangimiz müsaitse müşteriyle o ilgileniyor. Yani özel olarak aramızda hangi işi yapacağımıza dair bir şey yok.
0: Ve ikisi de dükkandayken zaman zaman dedektiflik yaptıkları da oluyor.
1: Merhaba.
3: İyi günler. Marka bir saatim var.
1: Tamam.
3: İşte. Dalış için tasarlanan.
1: Evet, tamam.
3: Ama bir sorun var. Bunu 2021'de satın almıştım fakat saate ait belgeler yoktu.
1: İnsanları tanımak işimizin özünü oluşturuyor. Biz ancak böyle yaşayabiliriz.
3: Bu arada bu saati bir gümrük
2: memurumuzda hangi işi yapacağımıza dair bir şey yok.
0: Ve ikisi de dükkandayken zaman zaman dedektiflik yaptıkları da oluyor.
1: Merhaba.
3: İyi günler. Marka bir saatim var.
1: Tamam.
3: İşte. Dalış için tasarlanan.
1: Evet, tamam.
3: Ama bir sorun var. Bunu 2021'de satın almıştım fakat saate ait belgeler yoktu.
1: İnsanları tanımak işimizin özünü oluşturuyor. Biz ancak böyle yaşayabiliriz.
3: Bu arada bu saati bir gümrük memurundan satın aldım.

0: geçirdiniz mi ya da nasıl bir işlem uygulandı?
1: Evet, geçirdim.
0: Müşterinin hikayesi biraz ivme kazandı ve ilk başlarda saati gümrükten satın aldığını düşünmüştüm. Ama bu böyle olmamış.
1: Ve bir dinlenme tesisinde durduk ve orada bir adam vardı. Adam bana gümrük memuru olduğunu söyledi. Kimliğini gösterdi ve gümrükten geçmeyen eşyaları alıp sattığını söyleyerek bunu bana sattı.
0: Görünüşe bakılırsa eski bir gümrük memurunun el koyduğu gümrükte kalan mallar varmış. Ve bu saati de ona satmış.
1: Daha sonra bunu bana iyi bir fiyata satabileceğini söyledi.
0: İyi fiyat dediği neydi?
1: 3700.
0: Pekala Daniel. Buna ne diyorsun?
2: Fiyatı duymadım ama hikayeyi duydum. Görmemiz gerek, öyle değil mi?
0: Tamam.
2: Ne dersin?
0: Tamam. Ortağım bir göz atacak.
3: Çünkü profesyonel bir görüntü vermek her zaman değerlidir. Ruhr bölgesinin metropolü Bochum. Buranın merkezinde yaklaşık 370 bin kişi yaşıyor.
4: Ben Daniela, günaydın.
3: Daniela Löschner, rehin işine 17 yaşında başladı.
4: Bu işe başladığımda 17 yaşındaydım. Rehin dükkanı işine hızlı girdim. Tamam, bu işi sevdim, bu işten keyif alıyorum, bu işi yapacağım dedim.
3: Ve bu işi 16 yıldır günde en az 30 müşteriye yardımcı olarak yapıyor.
5: Merhaba.
4: İyi günler.
5: Yanımda bir klavye getirdim.
4: Rica etsem çantadan çıkarır mısın? Böylece birlikte inceleriz.
5: Evet.
4: Bence bu meslek insanı olgunlaştırıyor. Elbette bir iki yıl boyunca her zaman bu işi yapmak istemiyorum. Artık eğlenceli değil diye düşünüyorsun. İnsanları tanıman, bu kişiye nasıl cevap vereceğini bilmen gerekiyor. Neye ihtiyaçları var? Net bir mesaj veriyorlar mı? Sadece bir soru mu sormak istiyorlar? Yoksa paraya mı ihtiyaçları var? Yoksa müşteri sadece biraz sohbet etmek mi istiyor?
3: Bazen bunların hepsi söz konusu olur.
5: Bu büyük babamındı. Yıllardır evindeydi ama asla kullanmıyordu. Fakat ölümünden sonra annemle satmak istedik. Ayrıca notalar da var, kullanılmış olanlar.
4: Peki, tamam. Çalabiliyor musunuz?
5: Hayır.
4: Hayır.
5: Çocukken büyük babamla sık sık oynardım ama açıkçası pek çalamazdım.
4: Aa, bu eski bir klavye değil mi?
5: Hakkında hiçbir şey bilmiyorum.
4: Öncelikle bunun şu andaki değeriyle ilgili bilgi alalım. Kabaca nereye varacağımızı biliriz.
5: Tamam.
4: Müşteriler bize her zaman enstrüman getiriyorlar. Ama ne yazık ki değerini belirleyemediğimiz eski enstrümanlar karşılığında kredi veremiyoruz. Biraz araştırınca evet, modelini buldum.
5: Hı hı.
4: An itibariyle internette yaklaşık 150 euroya satılıyor.
5: Sorun değil.
4: Ama bu satış bedeli.
3: Rehinci Niklas, 1994 yılından bu yana Köln yakınlarındaki Siegburg'da faaliyet gösteriyor. En önemli yardımcısı ise kızı Angelina.
6: İlginç bir meslek. Birçok insanla iletişim kuruyorsunuz.
7: Soru sormak ücretsiz efendim.
6: Kızım şu anda içeride çalışıyor. Bu işi gerçekten
7: Anlama
6: çok seviyor.
7: Böyle olmalı.
6: İsterse başka bir şey yapma seçeneği verdim ona. Hatta bankada bile çalıştı.
7: Bankada çalışamayacağımı hemen anladım. Daha sonra rehin dükkanında çalışmaya başladım. Bundan başka bir iş düşünemem asla.
3: Baba ve kızı neredeyse her şey için kredi verebiliyorlar. Ama bazı şeyleri içeri almak için koskocaman satış salonu bile çok küçük kalıyor.
6: Ekskavatörü getirmişler. Aşağı iniyorum. Sonunda geldi.
7: Tamam, sonra görüşürüz.
6: Tamam, görüşürüz. Bir müşteriden bir ekskavatör karşılığında borç almak isteyen bir çağrı aldım. Daha doğrusu bir kamyonet ve bir ekskavatör. Şimdi ekskavatörle birlikte park yerinde park edilmiş durumda. Ekskavatöre bakıp ona ne kadar vereceğimi görmem gerekiyor. Müşterilerimiz sadece likidite sorunu olanlardan oluşmuyor. Aynı zamanda girişimciler de var. Örneğin şu anda bir inşaat sahası başlatmak istedikleri için paraya ihtiyaç duyan müteahhitler var. Onlar sadece gelip bana bir kamyon veya bir ekskavatör getiriyorlar. Bir inşaat sahası başlatmak için. Benden parayı alıyorlar, sonra da bana geri ödeme yapıyorlar. Girişimci para kazanıyor, kazancının bir kısmını bana faiziyle ödüyor. Merhaba.
8: Merhaba.
3: Bu türden serbest meslek sahibi kişiler için çok önemli bir özellik vardır. Sağduyulu olmak.
6: Bir rehin dükkanında veya genel olarak paraya ihtiyacım var diyen biri Bunu herkese açıklamaktan çekinir. Ama bazı insanlar bu kadar çekingen olmaz. Maaşımı bir hafta içinde alıyorum ve açığı kapatmam gerekiyor filan der. İşletme sahibinin durumu farklıdır. Çok hassas bir dünya. Çünkü asıl sorun insanlarla uğraşmakta yatar. Örneğin bir yapım

0: malzemelerin satıcısı olarak sadece peşin ödeme karşılığında teslimat yapıyor. Çünkü endişe duyuyorlar. Paraya ihtiyaç duyan müteahhitler de bize geliyor.
1: İkinci el. Peki hala işe yarar mı? Niklas buna şimdi karar verecek.
0: Nasıl tırmanacağım? Üstelik bizimle yaşıt.
2: Evet, bizim aynı yaşta.
0: Yanımda bir merdiven getirmeliydim. Anahtarı nerede acaba?
2: Üzerinde.
0: Üzerinde mi? Ah evet evet tamam. Yani konu oldukça basit. Benden borç isteyen girişimciler benimle iletişime geçiyor. Sonra onlardan belgeleri göndermelerini istiyor ve bilgi sahibi oluyorum. Çünkü çok farklı ekskavatör ve bunlara karşılık gelen değerler var. Toplamda kaç saat çalıştırıldıklarına da bakmanız gerekiyor. Bu muayene işinin önceden yapıldığı anlamına geliyor. Müşteri geldiğinde oraya gidip verilerini gönderdikleri araç mı bakmam gerekiyor. Şasi numarasının fotoğrafını çekip doğruluğunu onaylıyorum. Bana 330 saat çalıştırıldığını söyledi. Bakıyorum doğru. Araç 2019'da üretilmiş. Neresi iyi neresi kötü böylece anlıyorum. Her şey hızlı olmalı. Müşteri uzun süre vakit geçirmek istemez. Parayı alıp hemen gitmek ister. En son aldığımın kliması bile vardı.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
10: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
9: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
11: uyar. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
12: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Bu salı binde emek ayçiçek yağı 425 lira. Kristal Riviera zeytinyağı 475 lira.
14: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
15: Hepsi burada premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
16: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
17: kartım Hadi. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
18: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Bu arada Ofenburg lüks marka saat için kritik anlar yaşanıyor. Daniel ve Axel saati şüpheli buldular.
3: Müşteri mavi kadranlı ve mavi çerçeveli dalış yapabileceğiniz marka bir saat getirdi. Çok aranan bir modeldi.
4: Gayet iyi durumda ve 10.000 euronun çok üzerinde bir fiyata satılıyor. Nereden başlayalım? Işığına baksana. Düzgün bir şekilde ortalanmamış bile.
3: Biraz sağda değil mi?
4: Evet, sağa kaymış.
3: Şurada da bir şey var.
4: Hı-hı. Sence bu saatlerde böyle bir şey olur mu? Olmaz tabii. Saatin kenarı oldukça keskin. Evet, burada görülüyor.
3: Açıp bakabiliriz.
4: Açıp bakabilir miyiz?
5: Evet, lütfen.
4: Peki. Düşük kaliteli sahte saatlerin işaretleri yanlıştır. Düzgün bir şekilde taşlanmamıştır. Düzgün bir şekilde cilalanmamıştır. Kenarları bir kağıdı bile kesebilir. Bazen çok keskin olur. Hemen fark edebileceğiniz şey mekanizmasıdır.
3: Hadi şimdi içinde neler gizli bir bakalım. Bu aletin buraya uymadığı hemen belli oluyor. Karşılaştırma yapmak için bir küçüğüyle deneyeyim. Burada bir diş var. Saatin içinde bir diş var. Bu alette de bir diş var. Fakat bu diş, bu marka saate kesinlikle uymuyor.
2: Bu da sahte olduğunun apaçık işareti. Ama Axel saatin içine bakmaya kararlı.
3: Şimdi farklı bir şey yapayım. Normalde bu marka bir saatle yapmayacağım ve asla yapmak istemeyeceğim bir şey bu. Bir açma topu, özel bir açma topunu alarak saati açmaya çalışacağım. Saatin kapağı zaten gevşek. Neredeyse hiç güç kullanmadım. Marka bir saati bu topla bile açmak neredeyse imkansızdır. Marka saatlerde hiçbir şeyi yerinden oynatamazsınız. Bu çok güç olur.
2: Bu saatle ilgili bir uyarıdır. Gerçek olup olmadığı iç işleyişten anlaşılabilir.
4: Ne diyorsun? 11. Fabrika çıkışının bir kopyası bu.
3: Tamam.
4: Hatta fabrika çıkış numarasını bile yeniden tasarlamışlar. Tipik olarak burada
3: evet,
4: küçük bir...
3: Ayrıca mavi bir vida var.
4: Evet evet, bu markanın saatinde mavi bir vida var. Görüyor musun?
3: Evet.
4: Evet.
3: Şu ortadaki öyle
4: evet,
3: değil
4: mi? Evet, ortadaki. Mavi bir vida. Çelik söz konusuysa yüksek ısılı bir kimyasalın eklenmesiyle tepkimeye girer. Sanırım oksijen ve bazı kimyasallarla çelik maviye dönüyor. Ve bu maviye dönmüş bir vida. Kısacası üzerine kimyasal içerikli bir sprey sıkılmış.
3: Bunu size memnuniyetle gösterebiliriz. Saatin içini açtık. Böylece siz de pencereden içinin nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.
5: İyi olur.
3: Saati getiren genç bir adamdı. Ona yardım etmek ve her şeyi açıkça söylemek istedim. Bu konuda bir eğitmen sertifikam var. İnsanlara bir şey gösterdiğinizde bunu anlarlarsa, üzerlerinde tamamen farklı bir etki yarattığını öğrendim. Bu yüzden saatin içini açıp müşteriye vidasını göstermek istedim. Sadece işe yaramaz, al bunu demek yerine işin arka planını açıklamak istedim. Zira gerçekten bu kadar para kaybettiyse bir dahaki sefere bu tür ayrıntılara dikkat etmeli. Başka bir yere gitmenizi tavsiye etmem çünkü başınız büyük derde girebilir, sorun yaşarsınız.
5: Peki sizce değeri ne kadardır?
4: Hiç.
5: Hiç mi?
4: Hiç. Satılamaz.
3: Satmaya kalkarsanız başınız derde girer. Sahtecilik ve başka suçlamalarla karşılaşırsınız.
5: Peki.
3: Markayla ve hükümetle sorun yaşarsınız.
5: Tamam.
3: Sizin için üzgünüm.
5: Elbette bu durumdan biraz kuşkulandım. Ama dediğim gibi adam bana kimliğini, gümrük memuru kimliğini gösterdi ve ben de saatin gerçek olduğuna ikna oldum.
3: Onu çok iyi anlıyorum. Saati o yapmadı. Saatle ilgili bir fikri yoktu.
5: Teşekkür ederim.
3: Rica ederiz.
2: Axel ve Daniel müşterinin verdikleri bilgileri ciddiye almasını umuyorlar. Bohum'da rehinci Daniela, eski klavye için müşteriye ne kadar para ödeyebileceğini araştırıyor. Kredi bedeli her zaman satın alma bedelinin büyük ölçüde altında oluyor.
6: Bedeli 150 euro. Bu fiyatın 1/3 ödünç verebildiğimize göre 60'da 70 euroluk bir kredi alabilirsin.
7: Tamam.
6: Yapmak istiyor musun?
7: Evet.
6: Evet, kimliğine ihtiyacım olacak. Daha önce bizimle çalışmadınız, hayır, değil mi? Tamam, bilgilerinizi kayda geçirmem gerekiyor. İşletmenin büyümeye devam etmesi için yeni müşteriler kazanmak önemlidir. Daha fazla müşteri, daha fazla mevduat demek. Bir şey rica edeceğim. Klavyeyi şuradaki prize takabilir misiniz lütfen? Böylece her şeyin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliriz.
7: Pekala.
6: Tamam, ben sizi çağırırım, olur mu? Bu bizim her gün yaptığımız bir iş ama elbette değer belirleyebileceğimiz her şeyi deniyoruz. Müşteriyi zor durumda bırakmamak, en azından küçük bir teklifte bulunmak hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Hazırsanız ben de hazırım.
7: Bağlandım, çalmamı ister misiniz?
6: Evet lütfen. Kulağa fena gelmiyor değil mi? Bence mükemmel çalışıyor.
7: Evet.
6: Harika. Şimdi özel odanın kapısını sizin için açacağım. Siz de kapının sağındaki masanın üstüne koyun.
2: Burası ayakkabı kutusundan büyük, ekskavatörden küçük eşyalar için ayrılan bir alan.
6: Evet, rehin makbuzunuzu size kısaca açıklayacağım. Şimdi size 70 euro ödeyeceğiz. Bunun aylık faizi 3.20 euro olacak. Yani bir gün sonra bile gelip alırsanız ben sizden 73.20 euro alırım.
7: Anladım.
6: Rehin makbuzunuzu kaybetmemeniz önemli çünkü elinde makbuz olan herkes onu gelip alabilir. Başka
7: hayır,
6: sorunuz
7: yok.
6: Var mı? Peki makbuzunuzu alın ve bu da 70 euronuz.
7: Hiç yoktan iyidir. Bizim için çok iyi oldu. Aslında çok eski bir model olduğu için sadece 20-30 euro verirler diye düşünüyorduk ama sonuçtan çok memnunum. Hoşçakalın.
6: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
2: Baden'e bağlı Karlsruhe'nin tam merkezinde bulunan bu rehin dükkanı kendini işine adamış ekibiyle en iyi rehin dükkanlarından biri. Yabez Frisch de bu ekipten.
8: Yabez iki stajyerimizden biri. Evin maskotu gibi hissettiriyor. Ortamı her zaman neşe getirdiğini söylemeliyim.
9: Ben burada hala bir stajyerim ama tabii ki aynı zamanda öngörülü davranmaya çalışıyorum.
8: Antika mücevherler, gümüş paralar ve gümüş çatal bıçak takımları konusunda uzman.
9: Bu iş yalnızca yıllar içinde edinilen bilgiyle değer kazanır.
8: O alanlarda bağımsız olarak çalışmasına izin veriyoruz ama başka alanlarda gözümüzün üzerinde olması gerekiyor.
9: Okul çıkışında buraya gelip çalışmaya devam edebileceğim saati iple çekiyorum. İlerleyen süreçte önemli ölçüde yükselmek istiyorum.
2: Ama önce küçük işlerden başlayalım. Birinci tezgahta günlük yaşam.
9: Merhaba.
10: Aha, burayı açmam
9: evet,
10: gerekiyor.
9: Alt taraftan itin.
10: Tamam.
2: Müşteri yabancı değil. Sokakta bir takım eşyalar bulup satmak için dükkana getiriyor.
10: Çöpe atılan değerli olabilecek eşyaları toplayıp rehin dükkanlarına satıyorum. Kitaplar, porselenler, takılar, cep telefonları, bulduğum her şeyi getiriyorum.
9: Ara sıra dükkana gelir ve yanında her zaman çöpte veya sokakta bulduğu tuhaf eşyaları getirir. Bu bazen saat, bazen çakı, bazen de gümüş eşyalar olur. Buldu ve para edebilecek her türlü şeyi bize getirip satıyor. Getirdiği eşyaları incelemek çok keyifli oluyor. Bunu değerlendirmem gerek. Hemen dönerim.
10: Tabii ben bekliyorum. Evet.
2: Rehineciler, müşteriler en yüksek değeri bekleseler bile hurdayı değerli eşyadan ayırt edebilmek zorundadırlar.
10: Bana şatsi derler, hazinelerimi oraya götürüp satarım.
11: O her zaman çok sevimli ve naziktir. Ben de ona karşı her zaman nazik davranırım.
2: Ama getirdikleri genelde işe yaramaz. Yabez emin olmasa da teknoloji gerçeği ortaya çıkarır.
9: Başlat tuşuna basıyorum. Müşteri bir bilezik getirdi. Üzerinde damga yoktu. Bu yüzden ne tür bir metal olduğunu görmek istedim ben de. Bu bir X ışınlı floresan analizörü. Ve bununla yüzeyin altında ne tür bir metal olduğunu kolayca ölçebilir. Böylece söz konusu alışımın değerini de belirleyebiliriz. İşimizi oldukça kolaylaştıran bir cihaz.
2: Bu durumda sonuç...
9: Ne yazık ki sıfır. Şimdi müşteriye bunun sadece bakır nikel olduğunu ve ne yazık ki satın alamayacağımızı söylemek zorundayım.
2: Çünkü burada sadece değerli metaller nakit değerindedir.
9: Bu durumda ona bunun gümüş olmadığı haberini verdiğim için üzüldüm tabii. Çünkü şatsi bazen değersiz şeyler getirse de bazen de çok güzel eşyaları bulup getiriyor. Bu iş böyledir. Bazen şanslısınızdır, bazen de değilsinizdir.
2: Şatsi için sorun değil. Çünkü onda hep daha fazlası olur.
10: Baksana, bende daha fazlası da var. Şu bıçağı görüyor musun? Tamam, bir baksana. Olur. Al bakalım, işte burada.
9: Ne yazık ki bilezik işimize yaramaz. Test ettik, maalesef sadece bakır nikel alaşımı.
10: Öyle mi?
9: Gümüş değil, maalesef.
10: Pekala.
9: Bu yüzden tamam. Bunu satın alamayız. Yine de gümüş kaplama olan bu bıçağı satın alabiliriz diye düşünüyorum.
10: Tepsi gümüş mü peki?
9: Gümüş kaplama evet.
10: Gümüş kaplama evet. Mı?
9: Ama bir değer biçebiliriz.
10: Evet tabii. Hiç yoktan iyidir.
9: Bir bakalım 0.45 desek 6 euro eder.
10: Aha.
9: 14. Toplam 14.
10: Tamam İkinliğe tamam pekala. Var. Tabii hemen.
2: Ama Şatsi 14 euro ile yetinmek istemiyor ve şansını bir kez daha deniyor.
10: Beni'ye bunu kullanıp kullanamayacağını sorsana. Beni buraya gel.
12: Bunu şuraya koyuyorum.
10: Beni bir bakar mısın? Hadi.
9: Şuna bakar mısın lütfen?
10: Bu işine yarar mı?
12: Hayır ne yazık ki.
10: Hayır mı dedin?
12: Ama belki Laika ilgilenir. Evet. Laika bu konuda daha iyidir.
10: Pekala.
11: Evet tamam.
12: Şatsi getirdi. İstiyor musun?
11: Evet iki çakı için ona 5 euro verin.
12: 5 euro sana uyar mı?
10: Evet uyar.
11: Evet 5 euro uyar tabii.
2: Nazik olduğunuz sürece Kasruhe'de daha küçük eşyalar için bir teklif alabilirsiniz.
9: O çok nazik biri.
12: Teşekkür ederiz.
10: Teşekkür ederim.
9: Toplam 20 euro. Buyurun işte.
10: Mükemmel.
9: Teşekkürler harika.
10: Teşekkür ederim. Görüşürüz.
9: Görüşürüz.
2: Birkaç bozukluk da olsa hiç yoktan iyidir tabii. Şimdi hazine avı devam edebilir.
10: Tabii canım. Ne yapabilirim ki? Hiç yoktan iyi. Öyle tabii.
2: Sigburg'da rehinci Niklas incelemesinin ardından ekskavatör için kredi vermek üzere. Müşterinin borcunu kapatması için büyük miktarda nakde ihtiyacı var.
13: Tamamdır. Önce kimliği iade edelim. Bu bir kereliğine geçerli olan bir anlaşma.
14: Anladım.
13: Altına bir imza atın. Şimdi parayı ödeyeyim. Para sayma makinesini kullanalım. İşimiz daha kolay olur.
2: Müşteri nakit 20 bin euro alıyor. Bu tutarın faizi ayda 800 euro.
13: Ve bununla birlikte 20 bin. Zarf ister misiniz?
14: Ben hallederim.
13: Pekala. Rehin olarak bırakılan eşyaları depolamak zorundayız. Mücevher söz konusuysa kolay. Kasaya koyarız. Arabalar da dahil olmak üzere bu kadar büyük ekipmanlar için uygun garajlarımız ve eşyaları sakladığımız bir depomuz var.
2: 30 yıldır rehincilik yapan Niklas'ın hala yapması gereken birçok şey var.
13: Ben sürekli olarak yoğun çalışırım. Hep aklıma gelen şeylerden biri de işimi büyütmek ve ilerlemekle ilgili ürettiğim fikirlerdir. Buraya gelsene bir şey göstereceğim. Ah. İşimi büyütme konusundaki en büyük sorun kalıcı bir yer bulmak. Bir dükkan satın almam ya da kiralamam gerekiyor. Sonra orayı büyük masraflarla yenilemek zorunda kalıyorum. Dolayısıyla çok masraflı oluyor ve bir yerde sıkışıp kalıyorum. Sen ne düşünüyorsun?
11: Çok farklı bir
13: daha
11: şey.
13: Büyüğünü buldum ama ağırlığından dolayı biraz sorun yaşarız. Diğerini alırsam burada olacak ve böylece...
11: Yani birinin onu sürebilmesi gerek değil mi?
13: Sorun da tam bu. Bir tane de burada var.
11: Evet evet tabii ki.
13: Aslına bakarsan sorunum bu değil aslında. Böylece bir kamyon ya da tırı depo yapma fikri doğmuş oldu.
11: Babam bazen öyle fikirler öne sürüyor ki pekala bu fikir nereden aklına geldi acaba diyorum.
13: Kesinlikle.
11: Yüksek bir kamyon daha iyi
13: olur. Bu öyle işte daha yüksek
11: galiba
13: olan kamyon.
11: Galiba içinde ayakta durabilmek gerekiyor.
13: Tabii ki içinde ayakta durabilmek gerekir. Zaten içinde ne var ne yok hepsini söküp atmamız lazım.
2: Rehin deposu aracının rehincilerin araçta sıkıntı yaşamayacakları şekilde tasarlanması gerekiyor.
11: Tehlike tabii ki sürekli birilerinin girip çıkmasıdır. Oraya bir de tuvalet yaptırmamız gerek. Evet kamp tuvaleti neden olmasın? Olur tabii şimdi hayal gücüm coşmaya başladı. Peki tuvaleti kim boşaltacak? Burada o işleri kim yapıyor ki? Ben neden hep böyle işleri yapan kişi oluyorum?
13: Biri kürek çeker, biri dümeni idare eder. Sen kürekleri çek, dümeni bana
11: yani
13: bırak.
11: Yani bütün işin beyni sensin, öyle mi?
13: Doğal olarak.
11: Bana bunu mu söylemeye çalışıyorsun?
13: Evet.
11: Evet, tamam. Bence bu patronun sorumluluğu. Bu işi o yapmak zorunda.
13: Pekala.
2: Bu bile Niklas'ın kararlılığını asla etkileyemiyor.
13: Kısacası 3 ay içinde güzel bir lokasyona ulaşacağız ve ihtiyaç sahipleri oradan doğrudan borç alabilecek.
11: Tamam güzel. Bu işi nasıl uygulayacağımıza bakmamız lazım.
15: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar EDS'de uygunken alırsın gel.
16: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
22: Azma. İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
21: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
23: Karşınızda Arçelik Maxifit.
24: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
25: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
26: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
27: Her ev güzel istikballe.
28: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
29: Benim iyi uyumam lazım.
30: Benim iyi uyumam lazım.
31: Benim iyi uyumam lazım.
32: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
33: Burası

0: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Dresden'in Gorbitz bölgesindeki bu yerleşim alanında 20 binden fazla insan yaşıyor. Yüksek binalardan birinin ortasında Alex'in rehin dükkanı var.
9: Her gün birkaç yüz bin euroluk işlem yapan rehin dükkanları var. İnsanlar bana geliyorlar. Çünkü aldıkları parayla geçinmek ve yiyecek satın almak zorundalar.
6: Müşteriler cep telefonlarını, dizüstü bilgisayarlarını veya oyun konsollarını rehin bırakmak için buraya geliyorlar.
9: Bizim takı teşhir reyonumuz yok. Zaten bir hırsızlık olayı da yaşandı. Kendimizi tehlikeye atmak istemiyoruz.
6: Rehin dükkanı yaklaşık 40 metrekare büyüklüğünde. Alex'in daha fazlasına ihtiyacı yok çünkü o çoğunlukla dışarıda oluyor.
9: O zamanlar durum aşağı yukarı böyleydi. Hiçbir iletişim noktamız yoktu. Ve tabii ki hakkında hiçbir şey bilmediğimiz, gelirinin ne olacağını bilmediğimiz, sabit maliyetler üreten bir iş kurmayı göze alamazdık. Sonra her şeyi mobil hale getirmeyi düşündük. Çünkü birçok insan için rehin dükkanına gitmek üzücü bir durum. Bu yüzden bunu insanların kendi ev ortamlarında, kendilerini daha rahat hissedebilmeleri için yapmaya karar verdik.
6: Gidilecek yer uzak olsa bile Alex işini memnuniyetle yapıyor ve adrese kendisi gidiyor.
9: Dün bize randevu veren müşteriye gittim. Bugün kendisinden birkaç şey ödünç alacağız. Şu anda Gorbis'e benzeyen bir bölge olan Dresden Prolis'teyiz. Ve mobil rehin dükkanımızda müşterinin kapısının önünde. Günaydın.
10: Merhaba,
9: ben Alex.
10: Hoş geldiniz.
9: Nasılsınız?
10: İyiyim.
9: Güzel. Rehin vereceğiniz eşyalar olduğu için mi aradınız?
10: Evet.
9: Bu tamir edilmek için otoparka çekilen arabasını geri almak üzere rehin vermek istediği bir dizüstü bilgisayar.
10: Şarj aleti vesaire, hı-hı, bütün aparatları burada.
9: Peki,
10: mevcut.
9: Peki faturası ve garanti belgesi de var mı?
10: Evet, satın aldığımda verildi. Onlar da var.
9: Belgeleri de var yani.
10: Sorun şu ki ben arabama çok bağlıyım. Fakat kısa süre önce saçma bir araba kazası geçirdim. Diğer araca arkadan çarptım. Bu sorunumu çözmek 400 euroya mal olacak. Sorun şu ki Ekim ayı sonunda...
9: Evet.
10: Ailemize yeni bir üye katıldı. Eşimin bir çocuğu daha vardı. Çocuklar her şeyden önce gelir. Bu yüzden önce çocuğumun ihtiyaçlarını aldım.
9: Cihazınız tamamen sıfırlanmış gibi göründüğünden önce internete bağlanmam gerekiyor.
10: Evet.
9: Daha sonra değerine bakacağım. Şu anki yeniden satış değerinin yaklaşık 1/3 yarısı kadarını size ödeyebilirim.
10: Tamam.
9: Sana her şeyi gösterebilirim. Bakalım uygun bir rakam bulabilecek miyiz?
10: Sitenizde yaklaşık %80'e kadar yazmıyor muydu?
9: Hayır. 1/3 yarısı, yani yaklaşık %50.
6: Bu müşteri arabasının tamiri için gereken 400 euroyu toparlayabilecek mi? Karlsruhe'nin merkezindeki rehin dükkanı 2 yıldır Christian Kratz'a ait bir işletme. 38 yaşındaki Christian, Güneybatı'da bir dizi kredi işletmesini yönetiyor.
11: 2008 yılında rehin işine başladım. Yaklaşık 6 ayımı bir rehin dükkanının nasıl çalıştığını düşünerek geçirdim. Konuyu derinlemesine araştırdım ve muhteşem buldum. Şu anda 7 şubem var. Sıfırdan kurduğum 5 şubem ve satın aldığım 2 şubem var. Karlsruhe ile diğer şubelerim arasındaki fark burada altını yüksek fiyattan almamızda yatar. Çok büyük çaplı bir iş yapıyoruz.
6: İyi satın alma fiyatları Karlsruhe rehin dükkanındaki kasaların sürekli çalışmasını sağlıyor.
9: 33 yaşındaki Laika, ekibin en tecrübeli isimlerinden biri.
11: Laika'nın müthiş bir özelliği var. Şirketin kurallarına uygun olarak gerçekten çok çalışması ve şirketi her zaman öncelikli görmesi.
12: Ben bu işi çok seviyorum. Eğer burada işler yolunda gitmezse gerçekten çok üzülüyorum. Bu gibi aksilikler beni resmen kahrediyor. Eve gittiğim zaman son derece mutsuz bir kadın oluyorum.
9: Haklısınız. Çünkü bazı alışverişlerde en ufak bir hata çok büyük paralara mal olabiliyor.
12: Merhaba.
13: Merhaba.
12: Yardımcı olabilir miyim?
13: Bunu satmak istiyorum.
9: Bir tezgah dolusu altın. En azından öyle görünüyor. Laika altınları ayarlarına göre kontrol edip ayırmak zorunda.
11: Şu anda altının fiyatı rekor düzeyde. Bu durumda herkes evinin çekmecelerini karıştırıp altın aramaya başladı. Bugünlerde işimizin bu kadar yoğun olmasının sebeplerinden biri de bu. Yapacak çok işimiz var. Çünkü şu an kar yüksek.
9: Bu müşteri de onlardan biri. Değerli madenlerden üretilen bu tür paralar yatırım amaçlı veya spekülasyon objesi olarak kullanılmaktadır. Altın oranı ise değişiklik göstermektedir.
12: Şu anda altınları ayırıyorum. Bu da bir ons, yani 31.1 gram saf altın demektir. Panda'nın sadece 30 gram saf altını var. Bu yüzden onları ayırmam gerekiyor. Bunlar 6 adet mi? Doğru mu?
13: Evet, doğrudur.
9: Laika bu altınların toplam ağırlığını toplamak zorunda. Yatırım amaçlı coin olmalarına rağmen satın alınırken sadece saf kıymetli metal değeri dikkate alınır.
13: 2700 mü? Aa, evet, tam olarak.
12: Bakar mısın beni?
14: Evet.
12: Bunu kontrol etmen gerekiyor. Evrakı sonra. Bir sıra sende.
9: Güvenmek iyidir. Ama dört göz prensibi çok daha iyidir.
12: Bu büyük miktarda bir satın alma işlemi. Arada bir hatalar meydana gelebilir. Böyle bir şeyi asla istemem. Bu yüzden Benny'nin toplam miktarı kontrol etmesini istiyorum. Beni iş yerinde meslektaşım olur. Evde ise benim eşim.
14: Eşimle birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tekrar saymam gerekiyor.
12: Neden?
14: Çünkü 73 olarak saydım.
9: Bir çift, iki farklı görüş. İdeal evlerde görülen bir durum.
14: Kariyer değişikliği yapıyorum. İnşaatta çalıştım, metroda çalıştım, korumalık yaptım. Yani her türlü işi yaptım.
11: Benny ekibe yeni katıldı sayılır. Asıl yeteneğinin kıymetli metallerin alım satımı olduğu açıkça belli oluyor.
14: İnşaatta çalışırken internetteki ilanlardan birinde tesadüfen altın yüzükler buldum. Biri yüzükleri değerinin altında satıyordu. Yüzükleri alıp o zamanki altın fiyatının üzerinde sattım. Bu işin karlı olduğunu gördüm. Bu beni cezbetti. 83 tane.
12: Evet. 83 tane altınla gram fiyatını çarp sonuç. Bulduğum rakam çıkıyor.
14: 2700.
12: Buradaki rakam.
14: 83 çarpı
12: evet,
14: gram fiyatı.
12: Kesinlikle.
14: 2761.3.
12: Kesinlikle. Ama size söylemem gereken bir şey var. Burada bir hata yaptık. 24 saatlik garantiyi kabul ettiğiniz için gram başına 69.30 eurodan vermem gerekiyordu. Ama şimdi bu fiyatı uygulayamam. Çünkü onu çoktan satmış oldunuz. Gram fiyatı şu anda 70.13 euro seviyesinde.
13: Ama fiyatı düşebilirdi de.
9: Müşteri altın fiyatlarındaki düşüşe karşı kendini korumak için önceden garantili bir fiyat üzerinde anlaştı. Mevcut günlük fiyatta yaklaşık 3000 euro daha fazla kazanmış olacaktı.
11: Altının fiyatı çok hızlı yükseldiği gibi yine çok hızlı bir şekilde düşebilir de. Müşterilerimizden büyük miktarlarda altın satın alıyoruz. Ve her zaman birkaç müşteriden sonra hızlıca tekrar satmak zorunda kalıyoruz ki spekülasyonlara veya fiyat düşüşlerine maruz kalmayıp kar etmek yerine zarar etmemiş olalım.
9: Parıldayan her şeyin gerçek altın olduğu varsayılıyor. Ancak test cihazı şüpheli bir değer gösterince Laika büyük bir kuşkuya düşüyor.
12: Bundan hoşlanmadım.
9: Dresden'de seyyar rehinci Alex, müşterilerden birini kendi evinde ziyaret ediyor. Müşterinin arabasının tamiri için 400 euroya ihtiyacı var.
10: Bilgisayarı satmak istediğim takdirde daha farklı mı değerlendirilir yoksa rehinde ve satın almada da aynı fiyat mı geçerli?
9: Rehin olarak ne kadar kalacağına bağlı olduğundan bir değerlendirme yapmamız gerekecek. Ama şimdi direkt satmak istiyorum derseniz iş değişebilir tabii.
15: Evet, eğer bize iyi bir fiyat verirseniz o zaman satarız.
9: Öyle mi?
15: Geçen yıl ve ondan önceki yıl fiyatı 800 euroydu.
9: Size buradan da bir fiyat verebilirim. Modelini yazıyorum. Sizin bilgisayarınız aynı ve çok iyi durumda, kullanılmış. 285'e satılıyor.
10: Ama hiç kullanılmadı ki.
9: Hayır, sadece kapalı kutudakiler kullanılmamış kabul edilir. Ama şu anda paraya ihtiyacınız var ve benim vereceğim en yüksek fiyat size 200 euro olabilir. Ederi bu.
10: Rehin için mi, satış için mi?
9: Satış için. Rehin olursa 150 euro. Ben genelde müşterilerimle fiyat konusunda önceden anlaşırım. Böylece arada büyük fark olmaz. Müşteri verdiğim fiyatı kabul etmezse bir pazarlık payı bırakırım tabii ki. Onlar da bunu kabul eder.
10: O zaman satalım.
9: Satmak istiyorsunuz, pekala.
10: Tamam.
9: Ama müşterinin paraya ihtiyacı var ve satmak istiyor. Cihaz internette 285 euroya satılıyor. Biz de garanti belgesi de dahil 250 euroya satışa çıkaracağız. Bir yıl depoda beklediği takdirde garanti kapsamı dışına çıkma riskimiz olacak. Şimdi öncelikle sözleşmeyle ilgili evrak hazırlamamız lazım. Evet, şimdi sizden kimliğinizi rica edebilir miyim?
14: Ama müşteri bu parayla arabasını tamir ettirip eski haline döndüremez.
9: Burada bilgisayarı satın aldığımız bedel olan 200 euro bulunuyor.
10: Ne yazık ki bu yine de yeterli değil.
14: Satmak istedikleri başka ve kıymetli cihazlar da Alex'in önüne getiriliyor.
10: Sonuçta elimize geçen parayı arabanın tamiri için ancak peşinat olarak ödeyebiliriz. Ya da bu parayı ödeyip daha sonra yeni bir kaynak bulduğumuzda üzerini tamamlayabiliriz tabii. Bu mümkün.
9: Telefonun ekran koruması kırılmış. Bunu çıkarabilir miyim?
12: Tamam.
10: Evet tabii. Bakayım. Plastik koruyucu.
14: Ekranın hasarlı olması kredi almalarına engel olabilir.
10: Biz cep telefonlarımıza hep koruyucu cam koruyucu ya da film, koruyucu evet. film taktırıyoruz.
9: Üzerinde derin bir çizik var. Bu iyi değil.
10: Bakabilir miyim? Evet, ekranda.
9: Ekranın üzerinde.
10: Evet, evet öyle.
9: Bu yüzden genellikle hafif çatlak izi gördüğümde koruyucu filmi çıkarırım. Muhtemelen başka koruyucu film de yok.
10: Evet, burada
9: evet,
10: var.
9: Evet, evet, pekala.
14: Alex, çiziklere rağmen bir teklifte bulunmaya karar verdi.
9: Bunun için 150 euro ödeyebileceğimi söyleyebilirim.
10: Rehin evet, bırakmak için böyle. Mi?
9: Evet, yapabileceğim başka bir şey yok. Satsanız da öyle.
12: Çizik küçük olsa bile mi?
9: Aslında hasara bağlı gibi.
12: Öyle mi?
9: Evet. Fakat telefon üzerinde aşınma ve yıpranma belirtileri var.
12: Peki satmak istersek?
10: Rehin bırakmak yerine satsak?
9: Evet, verdiğim fiyatı fazla yükseltemem. Yalnızca 25 euro daha ekleyebilirim. En fazla vereceğim fiyat bu.
14: Ama bu bile yeterli değil. İstenilen tutara ulaşılabilmesi için müşterinin bir cep telefonu daha vermesi gerekiyor.
9: Bu tür telefonları 125'e satıyorum. Yani bu durumda 100 euro zarardayım.
10: Şimdi bir düşünelim. Toplamda ne kadar
9: İki
10: oldu?
9: İki telefona 300 euro. Dizüstü bilgisayarla birlikte 500 euro. Toplam ödeyeceğim fiyat 500
12: tamam,
9: euro.
12: Tamam, kabul ediyoruz. Satalım.
9: Tamam.
14: Tüm bunlar arabanın tamir edilebilmesi için.
10: Sanırım eşimin mendile ihtiyacı var.
9: ...100, 150, 200, 250, 300. Kalan 200 euroyu az önce vermiştim zaten. Pekala, ben toparlanayım.
10: Tamam.
9: Teşekkür ederim. Bir şey olursa
10: tabii ki,
9: ararsınız.
10: Tabii ki ararız. Tamam. Teşekkür ederiz.
9: Hoşça kalın.
10: İyi günler.
9: Teşekkürler hanımefendi.
10: Görüşürüz.
9: Müşterimizin 400 euro civarında paraya ihtiyacı vardı. Onlar

500 euro ödedim. Şimdi hem harçlardan tasarruf ettiler hem de biraz daha fazla para aldılar. Ve bu da tabii ki bizim için ürünleri hemen satıp paraya çevirmemiz için bir teşvik niteliğinde. Eşyalardan ayrılmak bizim için de müşteriler için de çok zor.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Fusti.
1: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Hepsi Burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
8: hesap basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Katruhe'de 83 adet külçe altının satışı devam ediyor. Leica test sırasında bir altın paranın içeriğinden şüphe ediyor. Kabaca bir ölçüm yöntemi yardımcı olabilir. Bu türden işleri Ben'in üstleniyor.
14: Şunu parçala lütfen.
13: Bir şeyin gerçekliğini ısırarak kontrol etmek ancak filmlerde olur. Gerçek hayatta bunun için daha vahşi yöntemler mevcut.
14: Hadi kır şunu.
13: Rehin dükkanları sahte içerikler nedeniyle her yıl milyonlarca dolar zarara uğruyor.
15: Sahte ürünleri nispeten uzak tutmaya çalışıyoruz. Her şeyi çok dikkatli bir şekilde test ediyoruz. Ve ekip olarak teker teker kontrol ediyoruz.
14: İşte öyle. Bir aşağı bir yukarı bükersen yavaş yavaş da olsa kırılıyor. Evet, altın. Altın olmasaydı ince bir bakır çizgisi görürdük. Ama altın olduğu için hiçbir sorun yok. Yani her şey yolunda.
13: Yanlış alarm. Her şey gerçek. Altın ikiye ayrılmış olarak diğerlerinin arasına konuluyor.
16: Buna ne yaptınız böyle? Paramparça.
14: Makine parayı tanımazsa mutlaka kırarız. O zaman gerçek olup olmadığını buradan görebilirsiniz. Eğer gösterge R'de olsaydı bakır içerikli demekti.
13: Garanti bedeli toplam 2761 gram altının gram başına 69,30 euro üzerinden mahsup edilmesi kararlaştırılmıştı. Mevcut günlük fiyat üzerinden ek bir ücret ödenmesi gerekecekti. Müşteriye yapılacak ödeme 191 bin euronun üzerinde olacak.
14: Altının fiyatı bu kadar yüksek olunca nakit ödeme yapmıyoruz. Para transferi yapıyoruz.
17: Transfer gün içerisinde gerçekleşeceği için inceleyecek zamanımız hala var. Herhangi bir yanlışlık veya eksiklik olduğu ortaya çıkarsa bunu her zaman telafi edebiliriz.
16: Size iyi günler dilerim.
14: Size de.
13: Bochum'da müşteri yoğunluğu oldukça fazla. Ama herkes para için başvurmuyor. Daniela aynı zamanda çift danışmanlığı da yapıyor.
18: Merhaba, sizi tekrar görmek güzel.
19: Merhaba.
18: Merhaba, yardım gerekiyor. Pazar gününden beri eve gitmedim. Şimdi eşime kesinlikle bir şey almam gerek.
19: Yine ne yaptın?
18: Bir parti vardı ama işler bir şekilde hareketlendi.
19: Bu müşterimiz uslanmaz ve hayat dolu bir adam.
18: Eşimle 20 yıl aşkın süredir birlikteyiz. Nasıl biri olduğumu biliyor.
19: Yalan olmasın ama sanırım yaklaşık 6-7 yıldır bizim müşterimiz. Zaman içinde bir noktadan sonra sohbet etmeye başlıyorsunuz.
18: Umarım tabak fırlatmak, etrafa kırıp dökmek gibi şeyler yaşanmaz.
19: Umarım.
18: Ben de.
13: Bu sırada Karlsruhe'ye tabak fırlatma dönemini atlatan bir müşteri geliyor.
19: Merhaba.
17: Merhaba.
19: Eski sevgilimin bana verdiği evimde kalan birkaç parça şey var. Bunları istemiyorum.
13: Bir zamanlar o adam gelecekteki eski sevgiliydi ama şimdi bu hediyeler de mazide kalıyor.
17: Bu duyguyu insanlarda, özellikle kadınlarda açıkça fark ediyorsunuz. Nefret dolu oluyorlar.
0: Hepsinden hemen kurtulmak istiyorum.
14: Bu saati ne kadar istiyorsunuz?
0: 25.
17: Eşyalardan kurtulmak istiyorlar.
13: Çünkü artık o eşyaların manevi bir değeri kalmadı.
17: Bunlar ancak 50 sent olur.
0: Tamam, önemli değil. Karnavalda birilerine veririm. Nişan yüzüğüm.
17: Bu tanınmış bir kuyumcunun güzel bir yüzüğü.
0: Demek dürüst davranmış. Yoksa yalan söylemiş olurdu.
17: Öyle mi söylemişti?
0: Aksi olsa yalan söylemiş olurdu.
17: Üstünde de taş olan yüzüğün fiyatı en az 900 ila 1200 euro olduğunu tahmin ediyorum.
13: Galfruhe'den farklı olarak Bochum'da artık kurtarılabilecek olanı kurtarmak söz konusu.
18: 2-3 bin euroluk bir şey olsun.
19: En az mı? Bak şimdi, pırlantalı güzel bir şey bulalım. Böylece eşinin siniri biraz olsun yatışır.
18: Harika olur.
19: Her 6-7 haftada bir gelip karısına bir şeyler alıyor. Sana bir şey göstereceğim, bekle. Amacı evdeki huzuru yeniden sağlamak ve tehlikeyi ortadan kaldırmak. Bu tür hediyeler hep işe yaradı.
13: Daniela bu sefer de oyunu güvenli oynamak istiyor.
19: Durumun kritik mi yoksa idare eder mi?
18: Durumum oldukça hararetli.
19: Demek hararetli. Peki, o zaman iyi bir şey olmalı. Arkadaşlar ona hadi Hamburg'da bir partiye gidelim dediklerinde eve haber vermeyi unutuyor. Bana kalırsa bu çok iyi olur. Çünkü gerçekten güzel bir parça. Dolayısıyla müşterinin ne aradığını kendisinden daha iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Çünkü karısını tanıyoruz, nelerden hoşlandığını ve tarzını biliyoruz.
13: Fiyatı evdeki durumun ne kadar kötü olduğunu gösterecek.
18: Olamaz.
19: Ne dedin?
18: Tamam.
19: İyi bir şey olması gerektiğini söylemiştin. Kuyumcuda bu büyüklükteki büyü yüzüğün fiyatı 7500 ile 8500 euro arasında değişiyor.
18: Bir şeyler yapabileceğini söyle.
13: Galfruhe'de yapılacak bir şey yok. Eski sevgilinin takıları gitmeli.
17: Pahalıydı ama pek işe yaramıyordu.
0: Evet, ama artık onu istemiyorum.
17: Müşterimiz eski sevgilisinden o denli nefret ediyordu ki maddi değeri umrunda bile değildi. 120 euro.
0: Önemli değil. Artık kullanmıyorum.
17: Bunu kırmama izin verir misin?
0: Evet, tabii ki.
13: Eskiden güzel duygularla kullanılan takılar artık sadece eritmeye uygun görülüyor. Eski sevgiliden kalan yadigarlar da var.
0: O da büyük annesinden kalma. Nişan yüzükleri çoktan eritildi. Elimde kalanları satmaya çalışıyorum.
17: İstediği tek şey onlardan kurtulmaktı. Eski sevgilisine bir şekilde zarar vermesi onu hala çok mutlu ediyordu.
13: Ama sonra hiç beklenmedik bir şekilde sevindirici bir haber alıyor.
17: 1462 euro.
14: Bu seni biraz sakinleştirir.
0: Yani bu o saate biçtiğiniz
17: evet.
0: Değer mi?
17: Değerinin bu kadar yüksek olmasını hiç beklemiyordu.
0: Gayet iyi.
17: Son derece mutlu oldu.
13: Hele ki artık ilişki kurtarılamayacaksa saat eritilmeye gönderiliyor.
0: Teşekkür ederim.
17: Teşekkürler. Parayı aldığında gözleri ışıl ışıl parlıyordu.
0: Bugün güzel bir gün.
17: Çok mutluydu.
0: Nişan yüzüğümün değeri ne kadardı?
17: 126 euro.
0: Fena değilmiş. Hı-hı. Onun için değerliymişim. Teşekkür ederim.
17: Güle güle.
0: Hoşça kalın.
13: Bochum'da heyecanlı bir final var. Bu bir kefaret yüzüğü mü olacak?
18: Alayım gitsin işte.
19: Sana iyi bir fiyat vereceğim.
13: Evdeki huzurun bedeli bu oluyor. Daniela hesap yapmaya başlıyor.
19: O zaman bunu 3000 yapalım.
18: Harika olur.
19: Tamam mı?
18: Evet, tamamdır.
19: Rey'in dükkanında satılan eşyalar ikinci el eşyalardır. Bizim bazı kuyumcular gibi büyük reklam kampanyalarımız yok. Evet, kira ve diğer faturaları ödememiz gerekiyor. Ama aslında müşteriye maliyetine yakın bir fiyat teklifinde bulunabiliyoruz. Eğer eşine uymazsa bana getirirsin. Ben onu ölçüye göre yaparım, tamam mı?
18: Tamam, harika.
19: Müşterimiz yıllardır bizden çok sayıda parça satın aldı. Dolayısıyla 40 ila 50 bin euro arasında bir alışveriş yapmıştır.
13: Bu sefer evde barışı sağlamak bedava değildi. 3000 euroluk bir pırlanta yüzük avukatlık ücretinden daha ucuz sayılır.
18: Birazdan bir çiçeğe uğrayıp kocaman bir çiçek buketi alacağım. Ardından yavaş yavaş eşime yaklaşacağım. Evet, ne olacak bir bakacağız. Önemli olan bir hediye vermek. Tamamdır.
19: Evet.
18: Teşekkür ederim.
19: Teşekkürler.
18: Kendine iyi bak.
19: Görüşmek üzere.
18: Bana şans dile.
19: Güle.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
20: Net! Kazancım net, sigortam net.
21: Geceliği 4200 lira.
22: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
23: Trivago.
24: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
23: Trivago'da o da var.
25: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
26: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
27: Sarı kola!
28: Fanta sarı kola canım o.
26: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
29: 3-6 Temmuz arasında Bim'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.
30: Gibi eşsiz kafe deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
31: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
32: Hepsi burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
33: Bu otel harika.
34: Evet ve geceliği sadece 13.500.
33: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
35: Trivago'ya bakmalısın.
33: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
35: Yüzden fazlasından.
33: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
34: Trivago'ya bakmalıydım.
33: Trivago'ya bakmalıydım.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
36: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
37: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
36: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
38: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
39: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
38: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
39: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
40: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
41: Her klasik araç...
42: Tamam bak, çalışıyor mu?
41: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş Hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika'nın her yerinde burası tıklım tıklım. Kontrolden çıkmış yığınların içinde.
1: Aman tanrım.
2: Tanrım. Olamaz. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Ah tanrım, şuna bak. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte büyük kazançlar umuduyla dışkı yağıyor.
1: Aman tanrım.
0: Müşterilerimiz ve kendimiz için eşsiz bir şey. Altın bulduk. Mülkleri temizliyoruz. İçgüdülerim doğruysa...
2: Oo, vay canına.
0: Bence bu gerçek. Herkes kazanacak 82 bin.
3: Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
4: Bu aynı ev olamaz.
0: Ve tam 320 bin dolar.
3: Aman tanrım.
0: Washington'dayız. Şimdiye kadarki en büyük istiflerden birindeydik. Müşterilerimiz Tim ve Adrian, merhum amcalarının mülkünü temizlememizi istedi. Evi görmeye hazır mısınız?
5: Sabırsızlanıyorum.
2: Hazırız.
0: 10 kişilik bir ekiple işe giriştik.
5: Aman tanrım.
2: Aman tanrım.
5: Şu merdivenlere bak.
0: 20 tondan fazla çöp çıkardık.
5: Altında ahşap zemin olduğunu bile bilmiyorduk. Tüylerim diken diken oldu.
0: Ve tonla para kazandık. Ve toplam miktar...
5: Aman tanrım.
0: 150 bin dolar.
2: Sana göstermek istediğimiz bir şey var.
0: Bu benim için tuhaf. Hiçbir müşterim iş sonu böyle sürpriz yapmamıştı. Mutlu olduklarını biliyorum. O yüzden işi mahvettiğimizi sanmıyorum. Ama biraz gerginim.
5: Evet, işte burası dayımın tutkusu ve aşkıydı.
0: Peki arkada ne var?
2: Three Forks Pioneer Village Müzesi'ne hoş geldiniz.
5: Her bina, her dükkan farklı bir işletme.
0: Vay canına.
5: Tüm binaları kendisi inşa etti.
0: Ay, inanamıyorum.
5: Çoğunu sıfırdan yaptı.
2: Burası banka, burası nalbur dükkanı, şerif ofisi, burası da bakkal.
0: En hafif tabirle nutkum tutuldu dostum.
4: Hiç böyle bir şey görmemiştim.
0: Burası keşfedilmemiş bir bölge. 25 yıldır ev temizliyoruz ve hayatımda hiç böyle bir şey görmedim.
4: Bir haftadır buradayız ve bunu bize daha yeni mi gösteriyoruz?
2: Sizi ürkütüp kaçırmak istemedik. Odaklanmanızı ve ardından size başka bir fırsat olmayı
4: istedik. Çok iyi bir taktik. Evet.
5: Roger dayım ve büyük annem burayı halka açmıştı. Buraya turlar gelirdi.
4: Ay canına.
5: Burası zamanında çiçekleriyle ve çimleriyle çok güzel bir yerdi. Ama büyük annem işin kendi payına düşen kısmını yürütemeyince burayı kapattılar ve her dükkana gerçek manada kilit vurdular. Ancak dayım eşya toplamaya ve sürekli bir şeyler getirmeye devam etti. Bu da şu anda içinde bulunduğumuz çıkmaza yol açtı.
0: İstifçilikte niyetlenmek dediğimiz bir şey vardır. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. İstifçilerin çoğu müze kurmaya niyetlenir. Yapacaklarını söylerler ama eşyaları bir araya getirir ve asla sonunu getiremezler. Bu adam gerçekten koca bir kasaba inşa etmiş. Niyetlenmek falan yok, gerçekten yapmış. Peki başlamadan önce amacınız nedir?
2: Aynı şey, burayı temizleyip tamam. Satmak istiyorum.
5: Evet. Benim için önemli olan şey bunların onun gerçek hazineleri olması. Yani bu onun hayattaki evet. Amacıydı. Roger dayım tarihe özellikle de öncü dönemine çok meraklıydı.
2: O her şeyin ne olduğunu ve onları müzesine nasıl dahil edebileceğini bilen kitap kurdu. Ve son derece iyi bir küratördü.
5: Onlara dayımın verdiği kadar değer verecek insanlar bulmanızı çok isterim.
4: Maşallah. Ne kadar zamandır kapalı?
5: 90'ların sonundan beri.
4: Aman tanrım.
5: Yani 30... bayağı oldu evet.
4: Bayağı olmuş.
0: Binalardaki eşyaların kalitesi nasıl?
5: Burası nalbur dükkanı. İçinde tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. Bakkalda öncü döneminden kalma kotlar var. Antika eşyalar, vahşi batıdan kalma şeyler.
2: Bankanın içinde bir kasa var. Kasanın içinde ne var bilmiyorum ama
0: banka
2: bir
0: kasalarına
2: banka
0: bayılırım.
2: Kasası mevcut.
0: Eğer bu iş düşündüğüm gibi sonuçlanırsa bizim için devasa bir kazanç olabilir. Ama dürüst olalım. Banka kasası lafını duyduğum an ikna olmuştum. Üstü kapalı arabalarla gelmiş bir sürü döneme ait orijinal eşyamız var. Ve en önemlisi 1800'lerden kalma birkaç orijinal kot pantolonumuz var. Etrafı inceleyelim mi? Mike sen nalbur dükkanına bak, siz de şerif ofisine. Ben bakkala bakacağım, tamam mı?
1: Uyar,
0: tamam. Hadi yapalım.
5: Bakkala tek başına gitmeni isteyeceğim
0: tamam.
5: Çünkü bu tahta.

0: Yol pek güvenli görünmüyor.
1: Tamam. Şimdiden burada inanılmaz şeyler olduğunu görebiliyorum. Aman tanrım. Vay canına çocuklar var. Nalbur dükkanına bak, siz de şerif ofisine. Ben bakkala bakacağım, tamam mı?
2: Uyar.
1: Hadi yapalım.
0: Bakkala tek başına gitmeni isteyeceğim. Tamam. Çünkü bu tahta yol pek güvenli görünmüyor.
1: Tamam. Şimdiden burada inanılmaz şeyler olduğunu görebiliyorum. Aman tanrım. Vay canına çocuklar, vay canına.

0: Gerçekten. Burası bir müze. İçinde bir sürü eşya olan yaşayan bir müze. Ama Kaylant'ın bu ön verandaya odaklanıp burayı güvenli hale getirmesi gerekiyor. Ancak öyle parayı almaya başlayabiliriz.
1: Uuu, şuna bakın.
2: İnanılmaz.
1: Bu da ne böyle?
2: Ne var orada?
1: Birkaç geyik kafası var. İçeride bir adam da var.
2: Ofis tam anlamıyla kaos. Kapıdan bile giremiyoruz. Kim bilir başka neler bulacağız.
3: Aman tanrım, tamam. Neye bastığım hakkında hiçbir fikrim yok. Bu nalbur dükkanı hiç fena değil. Şimdiden birkaç reklam panosu görebiliyorum. Bayağı bir sanat eseri var gibi. Bence içeride güzel şeyler var. Binaya giremedim ama pencereden beni heyecanlandıran şeyler gördüğüm bir durumla karşılaştığımda heyecanımı dizginlemek zorunda kalıyorum. Çünkü ne durumda olduklarını o an için bilmiyorum. Ama düzgün sayılabilecek durumdalarsa bu odalarda tonla para yatıyor demektir. Aman tanrım. Oh, lanet olsun.
0: Sizi hiç temizlik öncesinde bu kadar dağılmış görmemiştim. Şerif ofisinde ne buldunuz?
2: Geyik kafaları falan var.
0: Vay canına, peki ya nalbur dükkanı?
3: Bir sürü harika eşya var. Bazı sanat eserleri, tonla eski tabela. Değerli şeyler olduğu belli.
0: Tamam, bakkalda ben de aynı şeyi buldum. Yani muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en iyi koleksiyon.
3: Vay canına.
0: Peki maliyet açısından ne durumdayız?
1: 20-25 bin arası.
0: Tamam.
1: Daha önce çalıştığımız 10 adamı tekrar ayarlayabiliriz.
0: Tamam. Banka, bakkal, şerif ofisi ve nalbur dükkanından 60 bin ila 70 bin dolar arası bir kar görmeyi çok isterim.
2: Tamam.
0: Önceki iş 6 gündü. Burası ise 3 gün. Bakın, bu iş için aşırı heyecanlıyım ama gerçek şu ki Kaliforniya'daki bu iş için zaten söz vermiştik. Bu yüzden burada elimizden geldiğince çok iş yapmak için sadece 3 günümüz var. Bir dakikaya dönerim.
3: Pekala. Tamam.
0: Pekala çocuklar. Bize ters köşe yaptınız. Burası gerçekten devasa. Temizlik için yaklaşık 25 bin dolar tahmin ediyorum. 60 belki de 70 bin dolar kar görmeyi çok isterim.
4: Harika.
1: Bu harika.
0: Anlaşmayı yarı yarıya yapalım mı? İstemediğinizi biliyorum ama...
5: Bakkaldan çıktığınızdaki yüz ifadenizden anladığım kadarıyla bu iş için gerçekten heyecanlısınız. Hmm. Bence %60'a %40 yapabiliriz.
0: %55'e %45?
5: Mükemmel.
4: Harika.
0: Böyle bir mülkü temizleme şansına sahip olmak için 5000 doları riske atmaya değer mi? Cevap evet. Yani risk yoksa kazanç da yok. Tamam.
5: Teşekkürler.
0: Teşekkürler çocuklar. Beyler, tekrar geldiğiniz için teşekkürler. Bu ikinci zorlu görevimiz. Burası eski bir şehir. Çöp torbaları mülkün arkasına gidecek. Ahşap ve metaller mülkün şu tarafına gidecek, tamam mı? Hadi başlayalım. Kasabadaki iki dükkana ve şerif ofisine odaklanacağız. Ve bankadaki kasanın peşine düşeceğiz. Ancak ekibi içeri sokmak ve güzel şeyleri dışarı çıkarmak için verandanın güvenli olması gerekiyor. Bu yüzden Kaylant bize onay verene kadar ana caddeyi temizlemekle başlayacağız. Bu satılır. Orada bu taşlardan birkaç tane var.
3: Değirmen taşı mı? Şu körüğü gördün mü şurada?
0: Bu da nedir?
3: Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum.
0: Aman tanrım.
3: Bu bir körük, üflemek için.
0: Dışarı çıkaralım, bununla bir şeyler yaparız.
3: Evet.
0: Körük ateş harlamak için kullanılır ve bu hayatımda gördüğüm en büyük körük. Aslında artık sadece dekorasyon olarak satılıyorlar ama bu şey devasa. Hiç bu kadar büyüğünü görmedim. Çöpe atamayız, bu kesinlikle satılık. Kaylant verandayı temizlemeyi başardı. Böylece artık bakkalın içini net olarak görebiliyoruz.
1: Şurada güzel bir yazar kasa var.
0: İçeride bir ton şey var ama ulaşamıyorum. Dostum, şuradaki tabelalar var. Evet. Eski günlerde bakkal bugünkü süpermarketler gibi çalışırdı. Burada bir sürü olta var. Gıda ürünleri, kuru bakliyatlar, ilaçlar, kıyafetler, aletler, şekerlemeler. Her şey. İhtiyacınız olan ne varsa bakkalda bulunurdu. Bu da nedir? Burada bir sürü kamera ekipmanı var. Vay canına, şuna bak dostum.

0: Evet. Bu eski bir Bolex kamera. Bunlar 1930'lardan kalma 16 milimetre çekim yapan ilk kameraydı. Bu İsviçre tasarımı pil gerektirmiyordu ve onlarca yıl boyunca film yapımcılarının favorisiydi. Hatta 60'larda birçok değerli film bununla çekildi. Bu cidden değerli bir kamera. Filmi bu mu tutuyor? Vay canına, evet işte bu. Bu kameralar harika, müthiş bir buluş. Satılır ama işin maliyetine büyük bir etkisi olmaz. Ekip ana caddede ilerleme kaydediyor. Bu yüzden Mike arayışını bankaya kadar taşıyor.
1: Ha, burası banka. Belki değerli şeyler vardır. Matt bankada bir kasa olduğunu duyduğunda çok heyecanlandı. Ama ön kapı sürgülü olduğu için henüz içini görmedik. Bu yüzden içeri girip tam olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu görmek istiyorum. Olamaz.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
2: Hepsi Burada Premium günleri başladı. Ev yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
8: Bankam Sonbank kartım hadi.
9: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
12: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İşte oldu. Bakalım içeride ne var? Olamaz. Çatı çökmüş. Buradan pek bir şey çıkarabilir miyiz bilmiyorum. Bu çok tehlikeli. İçeri girmek bizim için güvenli değil.
1: Sanırım kimse benden daha fazla üzülmemiştir. Bankada tonla para olabilir ama bunu asla öğrenemeyeceğiz. Sonuçta ne kadar para olursa olsun adamlarımın güvenliği ve gelecekteki başarımızı riske atmaya değmez. Banka kasasının kaybına üzüldüm ama yola devam etmeli ve kasabanın bizim için bazı sürprizler sakladığını ummalıyız. Şuna bakın. Koşulsuz garantili kalem. Buraya bir dolar atardınız, dışarı bir kalem çıkardı ve kaleminiz olurdu.
0: Banka kasasına ulaşamamak büyük bir kayıptı. Umarım bu nalbur dükkanı da aynı durumda değildir. Pekala dostum. İçeri giriyoruz. Tamam, kilidi söktüm. Bakalım içeride ne varmış. Vay canına. Evet, ancak bu kadar ilerleyebiliyoruz. Dükkana girince Roger amcanın burayı neden yıllarca kilitli tuttuğunu anladım. Bu eski bir tıraş bıçağı standı. Bir sürü güzel şey var. Bir dükkanın 100 yıl veya daha uzun bir süre önceki haliyle kalmış olduğunu görmek inanılmaz. Şu an aklımı başımdan alıyor. Bu kutular çok para ediyor. Çünkü bu ürünler kullanılır ve sonrasında bu teneke veya karton kutular öylece çöpe atılır. Bu kapların her biri 40 veya 50 dolar değerinde olabilir ve rafta bunlardan yüzlerce var. Bu yazar kasa rahat 1500 dolar eder. Buraya aktif çalışan bir nalbur dükkanı süsü vermek başka bir şey ama tüm bu çekmeceler ve gözler sanki gerçekten işletilen bir dükkanmış gibi ağzına kadar dolu. Bu inanılmaz bir şey.
2: Bakkaldaki gibi oradaki bütün o büyük kavanozlar şekerleme dolu.
0: Şuna bak. Şunu görüyor musun?
2: Çok iyiymiş. Güzel.
0: Güzel bir fotoğraf makinesi. World Flex. Tahminimce 30'lardan ya da 40'lardan kalma. Bu da bir Polaroid.
2: Bu da Polaroid.
0: Retinet. Bu markayı daha önce duymamıştım ama deri kılıflı, oldukça şık, küçük bir makine. Analog film sektörü yeniden canlanıyor. Ve bu makine tam koleksiyonluk bir parça. Burada gerçekten güzel küçük bir fotoğraf makinesi koleksiyonu var.
2: Az para mı?
0: Az para, hiç paradır. Burada birkaç tabela ve vitrin ürünü var. Her biri birkaç yüz dolar eder. İçeride bir sürü harika fener var. Artık bu tarz şeyleri bulamazsınız. Hepsinin bir değeri var. Evet. Aman tanrım. Vay canına. Şuraya bak. Harika bir tabela. Aman tanrım. Bu sadece fotoğraflarını gördüğüm bir şeydi ve gerçek hayatta göreceğimi hiç düşünmezdim. Bu oldukça eski bir parça ve kot kumaşı üzerine basılmış.
3: Bu gerçek ve orijinal bir jean'dir. Neden sahtesini giyirsiniz ki?
0: Kaliforniya altına hücum dönemindeki madencilerin ve çiftçilerin baskı noktalarında sıkı duran ve yırtılmayan sağlam pantolonlara ihtiyacı vardı. Böylece 1873'te Levi Strauss ilk perçinli kot pantolonun öncülüğünü yaptı ve bunlar kısa sürede bir Amerikan standardı haline geldi. Geçenlerde 1873'ten kalma yıpranmış bir pantolon 100 bin dolara satıldı. Bence bu 30'lardan, belki de 40'lardandır. Eski bir kot pantolon bulamadık ama neyse ki bu tabela inanılmaz ve olabilecek en iyi ikinci şey. Dünyanın her yerinden insanlar bu tabela için bizimle iletişime geçecek.
1: Ekip kasabada çalışırken benim kısa bir süreliğine ayrılmam gerekiyor. Washington'da fazladan kaldığımız günler başka bir iş için zaten ayırmış olduğum zamandan çalıyor. Bu yüzden neyle karşı karşıya olduğumu görmek adına başka bir potansiyel müşteriyle buluşmam gerekiyor. Palm Springs, Kaliforniya'ya kısa bir uçuş gerçekleştirdim. Müşterimiz Amy ve babası çılgın Bill'le bir eve göz atacağız.
4: Ailemin evi kesinlikle hazine avı.
5: Tenis eğitmeniydim. Dünyadaki herkesle tanışma fırsatım oldu. Arthur Ashe, Evel Knievel, Bruce Lee, Buff Wall, Chuck Norris.
4: Hepsi ona sürekli bir şeyler verirdi. Sanırım 8-9 bin kadar plağı var.
5: Muazzam bir beyzbol koleksiyonum var. Babe Ruth'u bulmak her çocuğun rüyasıdır. Onun imzasını bir sosisli makbuzunun üzerinde buldum.
1: Babe Ruth imzalı sosisli makbuzu mu? Bunlardan daha önce kaç kez buldum? Sıfır. Bu yüzden sevdim.
5: Aklınıza gelebilecek her şeye sahibim. Bir 45'lik silahım bile var. Son derece nadirdir.
1: Burası bizim için altın madeni olabilir.
5: Büyük bir ameliyat geçirdim. Bu durum gözlerimi açmamı sağladı. Buranın yeniden güzel, normal bir eve dönüşmesi gerekiyor.
4: Yine de bu noktaya gelmek tam 20 yıl sürdü.
1: Çok fazla benzersiz ve türünün tek örneği parça var. Umarım şansımız da yaver giderse bu işi alırız ve çılgın bile gerçekten iyi para kazandırırız. Babe Ruth imzalı sosisli makbuzunu, silahları ve tüm o imzalı plakları bulabilirsek bu ev bizim için büyük bir başarı olabilir.
5: Matt Paxton.
4: Merhaba.
5: Hoş geldiniz.
1: Amy,
4: çok teşekkürler. Gerçekten.
5: Bir güzel bir zamanda geldiniz.
1: Seninle tanışmak çok güzel dostum.
5: Burada olmanıza sevindim.
1: Hadi girip ne varmış bakalım.
5: Tamam olur. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
5: Hoş geldiniz.
1: Sağ ol.
5: İşte burası depom.
1: Vay canına.
5: Aklınıza gelebilecek herkes tarafından imzalanmış 200 beyzbol topum var.
1: İnanılmaz toplar bunlar.
5: Evet. 50 sent eder herhalde.
1: Kesinlikle bir değeri vardır.
5: Belki 1000 tane de beyzbol kartı.
1: Biraz şoktayım. Bu koleksiyon beyzbolun en ünlü isimleriyle dolu. Babe Ruth'u henüz bulamadık ama dürüst olmam gerekirse bence turnayı gözünden vurduk. Bayağı bir plan varmış dostum. Bir sürü 45'lik.
5: Jerry Lee Lewis, The Beatles.
1: Elvis?
5: Evet.
1: Aman tanrım, mavi süet ayakkabı. Vay canına. Koleksiyon dünyasında Elvis çok büyük bir isimdir. Bazı şeylerin modası geçer ama Elvis'inki geçmez. Elvis'te bir geçmişiniz varmış. Onu nereden tanıyorsunuz?
5: Elvis International Hotel'de sahne alıyordu.
1: 1970'te.
5: Doğru. Ben de tenis eğitmeniydim.
1: Evet, öyleydiniz.
5: Eşi tenis dersi almak istemişti. Geldi ve benden ders aldı. Sonra dünyanın en zengin adamlarından Kurt Kokorian bana, "Bil, elimde yeni oyun Hair için 2 bilet var ama gidemeyeceğim. Neden benim yerime gitmiyorsun?" dedi. Ben de tabii dedim, gösteriye gittim. Salonda oturuyordum. Elvis içeri girdi ve 3 numaralı koltuğa oturdu. "Siz Elvis Presley'siniz," dedim. O da "Sen kimsin?" dedi. Kendimi tanıttım. "Karıma tenis dersi veren çocuksun," dedi.
1: Evet.
5: Böylece arkadaş olduk.
1: Bu inanılmaz.
5: Arkaya gelin, dahası var. Burası benim ofisim.
1: Burası ofisin, tamam.
5: Çok sıkışık.
4: Bu odanın bir yerinde Babe Ruth'un imzası var.
1: Bu evde inanılmaz spor ve müzik hatıraları var ama gümüş silahları bulmaya odaklandığımı söylersem yalan söylemiş olmam. O gümüş silah nerede olabilir?
5: Yığınların arasında bir yerde.
1: Hala burada mı sence?
5: Evet, burada olduğunu biliyorum.
6: İkiniz de dışarı çıkıyorsunuz.
7: Ay lütfen.
6: O taraftan değil.
1: El Dorado gibi Hollywood batı filmleri bu silahı John Wayne gibi yıldızın bellerine takarak kolduğu bir efsaneye dönüştürdü. Ancak silahın tek horozlu askeri modeli 1873 yılında sınır bölgelerine ulaştı ve kısa sürede her kovboyun simgesi haline geldi. Tasarımı basit, dayanıklı ve ölümcül derecede isabetliydi. En nadiri Billy the Kid'i öldüren silah olan Pat Garrett'ın silahı açık arttırmada 6 milyon dolara satıldı. Artık kafamdaki tablo netleşiyor. Amacınız nedir?
4: Buraya yaşanabilir bir ev yapmak.
5: Böylece insanlar bizi ziyaret edebilir. Onları ağırlayabiliriz.
1: Kağıt üzerinde bu iş 10 numara. Ama gerçek şu ki Bill biraz bana benziyor. Çok iyi hikaye anlatıyor ve bunlar o kadar iyi hikayeler ki gerçekten doğru olduğundan emin olamıyorsunuz. Bu hikayelerin yarısı bile doğruysa tonla para kazanırız. Masraflarım çok kötü değil. Muhtemelen 6.000 dolar. Babe Ruth imzasını görmedim. Ve silahı da görmedim. Ama ikisini de bulabilirsek bu evin kârı 50-60 bin dolar arası bir yerde olabilir.
5: Tamam.
1: Buna inanıyorum. Bence bu anlaşmayı yapacaksak kazancı yarı yarıya paylaşalım.
5: Bu adil, kabul ediyorum.
1: Kabul ediyor musun?
5: Kabul
1: tamam,
5: ediyorum.
1: Tamam, anlaştık.
5: Kulağa hoş geliyor.
1: Anlaştık.
5: Çok memnun.
1: Çok iyi, teşekkürler. Başka bir evi bitirmem gerekiyor. Birkaç gün
5: harika.
1: İçinde döneriz.
5: Pekala,
1: teşekkürler
5: olur.
1: Bir, teşekkürler.
5: Kendine iyi bak.
1: Güneşli Palm Springs'teki bu istife girişmek için sabırsızlanıyorum. Ama önce uçaktan iner inmez Washington'a dönüyoruz. Doğruca işe koyulacağım. Satabileceğimiz her şeyi satmak için.
0: 1500 dolara anlaşalım.
8: Çok teşekkür ederim.
0: Tebrik
8: Sağ
0: ederim.
8: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Anlaştık dostum, kabul ediyorum.
9: Tamam, teşekkürler.
0: Harika bir eski at arabası tekerleği bulduk. Hoş bir berber dükkanı tabelası. Ve bu inanılmaz körük.
10: Bu harika. Ahırımın yanında harika görünüyor.
0: Şöyle söyleyeyim, hepsi için bir anlaşma yapalım. Ben 1500 dolar diyorum.
10: $1000.
0: Tamam, $1000 anlaştık.
10: Elektronik ödeme alıyor musunuz?
0: Kesinlikle.
10: Tamamdır.
1: Temizlik ana cadde boyunca ilerlemeye devam ediyor. Bu yüzden şimdi şerif ofisini aramaya ve boşaltmaya başlayabiliriz.
2: Doldurulmuş geyik kafaları var. Satışa çıkabilir bu. Bunun için biraz para alabiliriz ama hasar yüzünden normalde alabileceğimiz kadar olmaz.
1: Hangi dönemde olursa olsun şerif ofisinde olmak istemezsiniz. Pencereler aslında eski metal parmaklıklardan olduğu için hava koşulları tamamıyla içeri sızmış ve şerif ofisindeki her şey mahvolmuş. Bu da büyük bir sorun.
2: Hasar görmüş.
1: Bu noktada satışlarımız kâr etmek için olması gereken seviyede değil. Bu iki dükkandaki döneme ait muazzam miktardaki orijinal hatıra eşyalarını tek tek satmak aylar alırdı. Bu yüzden Mike, bakkalın tüm içeriğini alabileceğini umduğumuz bir antikacıyla temasa geçti.
0: Evet Mike, burada yüzlerce ürün var. Bir sürü eski yiyecek kutusu ve tabelalar var. Birkaç değerli antika yazar kasa. Bir bakkalda neye ihtiyacın varsa aslında burada mevcut.
7: Burada gerçekten çok güzel işler var. Hepsiyle ilgileniyorum. Hepsini alabilirim. Her şeyi.
0: Doğrudan konuya giriyorsun. Hazır mısın?
7: Kesinlikle. Tozunu bile bırakmayacağım.
0: Pekala.
7: Ne kadar istiyorsun?
0: Tüm dükkan için ücretim $40,000.
7: $20,000 verebilirim. Yapabileceğim en iyi şey bu. $20,000 nakit.
0: Gerçekçi olalım. Zamanımız tükeniyor. Ve mümkün olduğunca çok satış yapmamız gerekiyor. Ama bu dükkan için $20,000 kurtarmaz. Ve bu alıcı geri adım atmayacak gibi görünüyor. Teklif için gerçekten teşekkür ederim. Sanırım farklı dünyalardayız.
7: Tamam.
0: Paranın elimizden kaçıp gitmesine izin vermekten nefret ediyorum ama burada hislerime güvenmek zorundayım. Umarım yakında daha çok parası olan başka bir alıcı buluruz. Yoksa başımız derde girer.
7: Tamam, ben gideyim o zaman.
0: Peki, teşekkür ederim.
7: Lanet olsun.

0: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
4: Kız peşindeyim.
3: Oo.
4: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
3: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
5: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
3: Hep önde olacaksın değil mi?
4: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
7: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
8: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
7: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
10: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
9: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
11: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene. Burası

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
8: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
9: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
10: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
11: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: İkinci günün neredeyse sonundayız ve şu anda 60 bin dolarlık hedefimizin oldukça gerisindeyiz. Bu yüzden her satışın önemi büyük ve her dolara ihtiyacımız var.
13: Bu güzel tabela hakkındaki ilanıma yanıt verdiğin için teşekkür ederim. Böyle bir tabelayı almak hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat.
14: Kesinlikle.
13: Casey sıradan biri değil. Vintage Code'la ilgilenen en büyük sosyal medya fenomenlerinden biri. Nadir parçaları satın alıyor, bunları hesaplarında paylaşıyor ve ardından kar amacıyla elden çıkarıyor. Böyle eşsiz bir şey için mükemmel bir aracı.
14: Şuna bak, gizli perşinleri var. Tokası var, eski logosu var.
13: Ha, tokasını fark etmemiştim.
14: Evet. Büyük E harfi, isteyebileceğiniz her şey var.
13: Seni bu tabelaya çeken ne oldu?
14: Ben sadece iş kıyafetleri ve kotun büyük bir hayranıyım. Özellikle bu o ikonik markalardan biri. Yani koleksiyoncular bu markanın her şeyini edinmek için can atıyor. Özellikle bu kadar eski şeyleri.
13: Anladım. Evet Casey, tabela için en yüksek teklifin nedir?
14: Yani bu dükkanda duruyordu. Biraz kirli.
13: İstediğin şey de bu zaten.
14: 3500 yapabilirim.
13: 3500. Tamam. Anlıyorum. Yeniden satışta kâr edebilmek için bana düşük fiyat vermeye çalışıyor ama bu şeyi ucuza veremem. 3500'den fazlasına ihtiyacım var. 4800 gibi, aklımdaki bu.
14: 4500'e ne dersin?
13: Bu anlaşmayı kabul ediyorum.
14: Harika.
13: 4500. Teşekkür ederim dostum. Bekleseydim daha yüksek fiyata satabilir miydim? Belki. Ama satış yapmamız lazım ve zamanımız hızla tükeniyor. Dün bakkaldaki her şey için anlaşmayı kapatamadım. Bu yüzden büyük bir potansiyel alıcı daha ayarladım. Ve bu sefer fiyatı düşürmeye hazırım. İçimden bir ses eğer anlaşma doğru olursa her iki dükkanın da içindekileri elimizden alabileceğini söylüyor. Melissa!
15: Merhaba!
13: Nasılsın?
15: İyiyim.
13: Seni görmek güzel.
15: Seni de. Burası inanılmaz ve aslında çok iyi korunmuş.
13: Bu kapılar 30 yıldır kapalıymış.
15: Ne?
13: Evet.
15: Vay canına.
13: Tamam, burada gördüğünüz ve mümkünse bakkaldaki her şey için bir anlaşma yapmak istiyorum.
15: Ne kadar?
13: İki dükkan için 70 bin dolar. Hepsi için bir anlaşma yapmam gerekiyor.
15: Çok isterdim ama bu çok ağır bir rakam.
12: Artık son çöplerde yüklendiğine göre Tim ve Adrian'ı kasabaya götürüp yaptığımız tüm çalışmaları gösterebiliriz. Pekala çocuklar, Pioneer Village'e hoş geldiniz.
16: Aman tanrım, şuna bak.
17: Verandayı gördün mü?
12: Sonunda biraz İnanılmaz. Yer açıldı.
17: Burada çok fazla şey vardı.
16: İnanılmaz.
17: Etrafta böyle evet. Yürüyemiyordunuz.
12: Evet, hem de
17: tek bir
12: çok.
17: Patika vardı, o kadar.
16: Vay canına.
12: Pekala, hadi gidip şerif ofisine bir bakalım.
16: Olur. Vay canına.
12: Şuna bakın.
16: Orada parmaklık olduğunu hatırlamıyordum.
17: Çok hoş olmuş.
12: Çıkarın beni.
16: Vay canına. Çocukken burası büyülü bir yerdi. Eğlence parkında yaşamak gibiydi.
17: Seni içeri kilitleyeceğim. Gitmene izin vermeyeceğiz.
16: Ve şimdi buranın boşaltıldığını görmek yine o günlere götürdü.
12: Hadi bakkala da bakalım. Pekala giriyoruz.
17: Aman tanrım, şuna bak.
16: Aman tanrım. Vay canına.
17: Vay canına.
16: İnanılmaz.
17: Bu odayı daha önce hiç görmemiştim.
12: Tamamen doluydu. Her raf çifter çifter doluydu.
17: Oo!
16: Burayı bu kadar çabuk boşalttığınıza inanamıyorum. İçeride çok ufak tefek şey vardı.
12: Gerçekten çok zordu ama hallettik.
16: Başardınız.
12: Daha görecek çok şeyimiz var.
16: Tamam.
17: Artık patikalardan dolanmadan karşıya geçebiliyoruz.
16: Vay canına.
12: Veranda harika veranda oldu.
17: Burası bak. Daha önce görünmüyordu.
12: Nalbur dükkanı.
16: Oo,
17: şuna bak.
16: Vay canına. Şu ahşap işçiliğine bakın.
12: Her şeyi çıkardığımızda kovboyların çizmeleriyle zeminde yürüdüğünü resmen duydum.
17: Mete ve tüm ekibine çok minnettarız. Bu kadar kısa sürede başardıkları şey gerçekten inanılmaz.
12: Bu işi çok sevdik. Gerçekten çok hoştu ve adeta zamanda yolculuk yaptık.
16: Bu çok hoş. Evet.
12: O zaman rakamların üzerinden geçelim. Ne sattık? Dev körükler, eski kameralar, vintage kod tabela dahil olmak üzere Vahşi Batı dönemine ait bir sürü eşya sattık ve bakkalla nalbur dükkanındaki her bir parçayı elden çıkardık.
13: Anlaştık mı?
15: Tamam.
13: İki dükkanın içeriği için $60,000.
12: Hepsini topladığınızda $80,000 kazandık.
16: Aman tanrım.
12: Bu kasabada sadece $30,000 masrafımız oldu.
16: Harika.
12: Yani toplam kar... $50,000. Bu $27,500 sizin demek çocuklar.
16: Vay canına.
12: $22,500 da bizim. Bu iş tamamen nakitti. Şu paraya bakın şimdi.
16: Oh.
12: İşte burada.
16: Tek elimle tutamıyorum bile.
12: Harika.
16: Aman
12: gerçekten
16: tanrım,
12: çok
16: Matt.
12: Para.
16: Bu inanılmaz.
17: Matt Roger'ın mirasını yaşattığın için sana gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Yaptığı işe olan tutkusunu onurlandırdığın için çok mutluyum. Hayatımızın ne kadarlık kısmını bize geri verdiğini asla bilemezsin.
12: Teşekkürler çocuklar, sizi seviyoruz.
16: Güle güle Matt.
12: Washington'da umduğumuzdan fazlasını aldık ama durmak yok, devam edeceğiz. İşte geldik baylar.
13: Yaşasın.
17: Evet.
12: Hiç de.
17: Burası da çok güzelmiş.
12: Çok güzel dostum. Çalışmak için hiç fena değil. Size Çılgın Bill'den bahsedeyim. Bu adamın herkesten fazla hikayesi var. Ama bankada geçmiyorlar.
13: Bu haftaki hedef ögelerimiz neler?
12: Hedef ögeler çok havalı. İmzalı plakları ve nerede olduğunu bilmediğimiz orijinal bir silahı var.
13: Vay canına.
17: Ne?
12: Çok iyi. Ve üzerinde Babe Ruth'un imzası olan bir sosisli makbuzu.
13: Ne?
17: Yok,
13: İnanılmaz
17: artık.
13: Bir şey.
12: İşte geldik. Bence bu ev kesinlikle tam isabet olacak ama tüm aradıklarımızı bulmamız gerekiyor.
18: Vay canına.
12: Günaydın beyler, sizi görmek güzel. İyi ki geldiniz.
13: Herkes hazır mı? Hadi,
12: hadi
13: gidelim.
12: Yapalım şu işi. Koca bir kasabayı 3 günde boşalttınız ama birkaç beyzbol kartı ve eski eldiveni incelemek de 3 gününüzü alacak. Evet. İster inanın ister inanmayın, oradaki her şeyin orijinal olduğunu biliyorduk, o kolaydı. Buradaysa en yüksek değeri elde etmek için tüm parçaların orijinalliğini kanıtlamamız gerekiyor. Açıkçası zamanım olsaydı Çılgın Bill'in evinde 5 gün harcayabilirdim. Mike ve Chris yemek odasına giderken Kaylin ve ben doğrudan işin merkezinden başlayacağız. Çılgın Bill'in ofisinden. Pekala. Değil mi?
17: Hadi bakalım.
12: En iyi parçaların burada olacağını biliyorum. Hatırlıyor musun? Eskiden bunları alacak kadar zengin değildik. Şu süslü kurabiye.
13: Tamam, bakalım burada neler varmış. Daha ilk bakışta Hank Aaron'ın olduğu bir kart görüyorum. Roy Campanella. Burada harika isimler var. Johnny Bench. Bence buradakilerin birkaçı koleksiyon olarak iyi para eder. Kansas City Royals takımı topu. Üzerinde Bill'in adını göremiyorum ama. Ve... bir top ışığa yakın tutulduğunda işte böyle olur. İmzaların rengi solar. Bu topu kimin imzaladığını çözmek için çok uğraşmam gerekecek. Hadi canım. John Wayne imzalı bir beyzbol topu. Üzerinde 1949 yazıyor. John Wayne döneminin en büyük televizyon ve sinema yıldızlarından biriydi. John Wayne kaç tane beyzbol topu imzalamıştır bilmiyorum ama çok değerlidir. Neyse ki bir uzman geliyor. İmzasını inceleyip orijinal olup olmadığını kesinleştirebilir.
17: Rolex mi o?
12: Evet.
17: Gerçek Rolex mi? Hayır.
12: Gerçek olduğunu sanmıyorum.
13: Bazıları maçta kullanılmış gibi görünüyor. Çok güzel. Dusty Baker harika.
12: 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu bıçakların her biri $50-100 eder. Kemikten yapılmış.
13: Bu harika. Hayalet Avcılarındaki Stay Puft Marshmallow Adam ve Slimer. Ben bu çizgi filmi izleyerek büyüdüm. Bunun rahat $200-$300 edeceğine eminim. Bu gerçekten müthiş.

0: Yok artık dostum.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmişin iyi bir
6: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
7: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
6: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı. En tatlısını arıyor. Seçti. Kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu. Gemini'yle çözdün bu işi.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
10: Her anın Double Shot Ice Break.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Hele güzel istikballe.
13: Obseso.
14: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
16: Hepsi burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
17: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
18: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
17: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
20: Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
22: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Bana ver. Ya dokunma. Bak.
0: Aa, hadi canım.
23: Sakın dokunma.
0: İnanılmaz bir şey.
23: Kesinlikle Babe Ruth yazıyor. Babe Ruth, beyzbolun ilk süperstarlarından biriydi. Sadece oyunun en elit fırlatıcılarından biri olmak almadı. Aynı zamanda bir vurucu olarak Amerika'nın bu eğlencesini düşük skorlu bir oyundan sayı turu güç vuruşlarının yapıldığı bir gösteriye dönüştürdü. Sahadaki bu ustalığı saha dışındaki hayat tarzının yanında aslında oldukça sönük kalıyordu. 1935 yılında neredeyse 40 yıl boyunca kırılamayan bir rekor olan 714 sayı turuyla emekli oldu. 2014 yılında Babe Ruth'un bir Red Sox sözleşmesindeki imzası 1 milyon doların biraz üzerinde bir fiyata satıldı. Şu sosisi kısmından pek emin değilim. Kesinlikle yemek makbuzu gibi bir şey. Şurada numara var.
0: Çok iyiymiş.
23: Evet, bunu onaylatmam gerekiyor. Çünkü eğer orijinalliği kanıtlanırsa bu 4 veya 5 bin dolar demektir. İmza uzmanı değilim ama Babe Ruth yazısına bakınca kesinlikle orijinal görünüyor. Eğer gerçekse bu bizim için büyük bir başarı olur.
24: Bir zamanlar bu duvarın tamamı müzik dünyasının önde gelen isimleriyle doluymuş. Chubby Checker, Richie Valens, Bile, çılgın Bile. Bilin koleksiyonu açısından iyi haber şu ki duvarda sergilediklerinin yaklaşık %90'ı imzalı. Kötü haberse çoğunun onun adına imzalanmış olması. Şu üst ortadaki Elvis olanı alır mısın?
1: Burada.
24: Sanırım geri kalanlar...
1: Bir vayite efendim.
24: Evet. Kişiselleştirilmiş imzalı bir planınız varsa değerini %60 ila 75 oranında düşürmüş olabilirsiniz. Adınız tesadüfen Bill değilse bu durum kazancımıza ciddi bir darbe indirecek. Şurada imzalı bir Beach Boys plağı var.
1: Ve Bill adına değil.
24: İstediğimiz şey bu. Bu bizim için büyük bir kazanç olabilir.
1: Evet.
24: Masadaki her şey için aklımdaki fiyat $2,100.
2: Nakit.
24: Hadi yapalım.
2: Hemen.
23: Çılgın Bill'in evinde ikinci günümüz ve bu Babe Ruth imzasının orijinalliğini görmek için sabırsızlanıyorum. Bu yüzden elimizdekini göstermek için Profesyonel Spor Onaylama Merkezi'ndeki dostum George'a ulaştım. George, nasılsın?
3: Merhaba,
23: dostum?
3: Merhaba Mehmet.
23: Biraz gerginim.
3: Tamam.
23: Elimize ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok.
3: Kenara ayırdığım bir sürü sıradan tamam. şey var.
23: Evet.
3: Gerçek imzalar ama çok sık gördüğüm evet, türden tamam. şeyler. Eşyanın çoğu pek iyi durumda değil. Dolayısıyla evet. bu durum değerlerini biraz düşürüyor. Elimizde 1949 tarihli bu John Wayne imzası evet. var. Ama tamamen farklı tarzda. Görmeye alışık hmm. olduğun imzalardan tamam. değil. Çok daha acemice. Burada bir referans örneğimiz var.
23: Alakası
3: bu,
23: yok.
3: 1924 evet, yılından kalma.
23: Evet.
3: Yani orijinal daha olduğu eski. Bilinen bir örnek. Bu toptakinden daha eski bir tarihe ait ve farklı.
23: Tam yuvarlak değil, çizgiyi kesiyor. J
3: Doğru.
23: harfi de aynı. Yani bu kesinlikle John Wayne'in değil.
3: Evet.
23: Olsaydı değeri ne olurdu?
3: Birkaç bin dolar.
23: Tamam. O zaman Babe Ruth.
3: Evet.
23: Lütfen bana bunun gerçek olduğunu söyle. Lütfen.
3: İşte bu oldukça heyecan verici. Islak mürekkep kontrolü yaptık. Büyüteç dediğimiz bu cihazı kullanıyoruz. Burada sadece... Mürekkebin orijinalliğini doğrulamak, üzerinden geçilmediğinden emin olmak istedim ve gördüğüm bir şey bizi memnun etti. Sen de bakmak ister misin?
23: Evet.
3: Bak şöyle, yaklaştır ve şuradaki düğmeye bas yeter. Ama gözün hizasında tut. Tam orada kurşunun tüm özelliklerini görmen gerekiyor.
23: Evet, etrafı tamamen aydınlanıyor.
3: Aynen.
23: Bu şekilde mi anlıyorsunuz?
3: Görmek istediğimiz şey bu. Elimizde orijinal bir Ruth imzası var. Evet, 1930'lardan kalma.
23: Buna katılıyorum, aman tanrım. Kariyerim boyunca inanılmaz parçalar buldum. Tarihi eserler, spor hatıraları, inanılmaz keşifler. Ama daha önce hiç orijinal bir Babe Ruth imzası bulmamıştım. Ve bunu korumasız halde şans eseri bulduk.
24: Tüm plak koleksiyonu için $4,500 diyorum.
4: $4,000'a ne dersin?
24: Anlaştık. Teşekkür ederim Greg.
23: Bak bu iyiymiş. New York şehri metrosu. Evet. Bunlar Kanada gümüşü.
4: Nixon mı?
23: Yani burada yaklaşık $200 değerinde gümüş var. Ne buldun?
4: Galiba turnayı gözünden vurdum.
23: Görelim bakalım.
4: Tahmin et ne buldum?
23: Aman tanrım şuna bak. İşte bulduk. Ver bakayım bana dostum.
4: Kesinlikle.
23: Buradan bakınca iyi görünüyor. Şu canavara bir de yakından bakalım. Dostum, silahı elime aldığım an başımın dertte olduğunu anladım. Bu orijinal değil, yeterince ağır değil ve bu durum beni hemen endişelendirdi. Şöyle ki, horozu ahşap, tetiği ahşap, namlusu ahşap ve son derece karmaşık. Hiçbir yerinde yazı göremiyorum. Bu silaha bakıyorum da, tetiği ahşaptan yapılmış. Bunun orijinal olmasına imkan yok. Yani tüm bu iş bunun gümüş bir silah olmasına bağlıydı ama değil. Bu her açıdan fiyasko. Evet, fiyasko. Gördün mü? Parçalarına ayrılıyor ve altı ahşap. Buna inanmayacaksınız. Bu gümüş. Nasıl anladım biliyor musun? Bu resmen kaşık dostum. Şuna bak, bak, bak, bak. Bu eritilmiş bir gümüş kaşık. Evet, bu gümüş bir kaşık. Gördün mü? Bunu yapmak için harcanan emeği bir düşün dostum. Ahşabı elle oymuşlar, sonra da kaşıkları kullanmışlar. Yani bu inanılmaz bir sanat eseri. Olan biten bu. Üretici damgası yok. Evet, üretici yok. Ama bu daha iyi. Bu evdeki en değerli şey olabilir dostum.
0: Başardım.
23: Hiç öyle bir şey görmemiştim. Ona bakmaya devam ettikçe ve aslında ne olduğunu anladıkça bunun harika bir keşif olduğunu görüyorum. Beklediğim gibi çıkmadı. Ama aslında mükemmel bir şey. Ve buna nasıl bir fiyat biçeceğimi bilmiyorum. Birkaç farklı müzayede evini arayıp bununla ne yapmamız gerektiğini konuşacağım. Bu olağanüstü. Kesinlikle harika.
0: Ben devam ediyorum o zaman.
23: Tamamdır.

0: Sonunda başardık. Çılgın Bill'in yerindeki son günümüz. Satışlarda hala nihai hedefimizin oldukça altındayız. Silah hakkında henüz bir haber alamadık. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse her bir dolara ihtiyacımız var. Her parçayı en yüksek fiyattan satmalıyız. Pekala, demek Büyük Bambino'yu istiyorsun. İşte burada orijinalliği onaylandı. Evet. Gerçek olduğunu biliyoruz. Koleksiyonuna mı ekleyeceksin?
1: Her zaman bir tane istemiştim. Çocukken ona bayılırdım.
0: Evet.
1: Yankilere hayrandım.
0: Gerçekten çok havalı. Yine de üzerindeki imza rastgele atılmış.
1: Evet.
0: Bir spor malzemesinin evet. üzerinde değil. Bu yüzden bence bunun fiyatı 5.000 civarında olur.
1: Tamam. Benim istediğim fiyat yaklaşık 4.000 dolar civarında.
0: Nakit 4.000.
1: Nakit 4.000 dolar.
0: Biliyor musun? Veriyorum. Anlaştık.
1: Evet, herkes
2: tamam,
1: hazır mı?
2: Değil mi?
0: Çok iş yaptık.
2: Beni şaşırtacak ne yaptınız?
0: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.
2: Hadi gidelim.
0: Hadi gidip bakalım.
3: Aman tanrım.
2: Ne varmış orada?
3: İnanamıyorum.
2: Vay canına. Yemek masasını en son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum
3: artık,
2: bile.
3: Evet, artık yemek yiyebileceğiz.
0: Aileniz için yer açıldı.
2: Evet, harika. Artık insanları akşam yemeğine davet edebiliriz.
3: Vay canına, bu mükemmel.
2: Buna bayıldım. Yepyeni olmuş.
3: İnanılmaz.
2: Burayı yeni almışız gibi görünüyor.
3: Yepyeni ne çok bir ev. Varmış.
2: Ve yepyeni bir oda.
3: İşte benim hatırladığım ev bu. Biliyor musunuz? Çocukluğumdaki gibi. Onu yeniden görmek çok iyi. Çünkü 30 yıldır görmemiştim.
0: Epey bir yer açıldı. Ne düşünüyorsun dostum?
2: 34. caddede mucize gibi.
3: Şuraya, şu odaya bak.
2: Artık kocaman olmuş. Kocaman.
3: Ve çok temiz. Odayı daha önce hiç böyle görmemiştim. Umarım burayı yeniden doldurmaz diye dua ediyorum.
2: Söz veriyorum.
3: Yapamazsın.
2: Söz veriyorum.
0: Bir sürü eşya sattık. Beyzbol kartları, devasa bir plak koleksiyonu. Ayrıca Babe Ruth'un sosisli makbuzundaki imzasını da bulduk. Kesinlikle orijinal. Emin olmak için yetkili getirdik.
2: Harika.
0: 4.000 dolara satıldı.
2: Peki ya en sevdiğim silah?
0: Silah? Biz onun orijinal olabileceğini düşünmüştük. Ama aslında neredeyse 200 yıllık vahşi batı sanat eseri. Bu da onu daha değerli kılıyor. Öyle ki bunu özel bir alıcıya satamam. Bunun müzayedeye çıkması gerekiyor.
2: Tamam.
0: Bu ülkedeki en iyi müzayede evlerinden birine
2: tamam.
0: gidecek. Ve tahminimce 50.000 ila 60.000 dolar arasında bir fiyata satılması gerekiyor. Belki de daha
2: hiç
0: fazlası.
2: Hiç fena değil.
0: Birkaç kaşık ve ahşap için hiç de fena değil.
2: Hamburger parası.
0: Ama bu hafta sattığımız her şeyi ve bu nadide parçayı birleştirirseniz satışınızın 78.000 dolara aşacağına inanıyoruz. Düşünebiliyor musunuz bunu?
2: Cennette miyim? Cennette miyim?
0: 6.000 dolardı. Bu da kârımızı 72.000 dolara düşürüyor. Yarı yarıya paylaştığımızda bize 36.000, size de 36.000 dolar kalıyor. Sana verecek bir sürü nakitim var dostum. Geri kalan için de bir çek yazacağım.
2: Bir sürü yüzlük.
0: Sizinle
2: bayıldım
0: çalışmak
2: doğrusu.
0: Bir zevkti. Çok iyiydi.
2: Bir rüyanın gerçekleşmesi gibi.
3: Matt, sana ne kadar teşekkür etemez. Bunu başarabilmiş olman gerçekten inanılmaz. Bu bir rüya sanki. Gerçekten
2: bundan
3: öyle.
2: Bundan sonra mutlu yaşayacağım.
0: Görüşmek üzere. Boş alanın harika. Keyfini çıkarın. Ben eşya biriktirmem, hikaye biriktiririm ve bu hafta bir sürü güzel hikaye biriktirdim. Çok tatlı iki aileye yardım etme şansımız oldu. Hem ben biraz para kazandım hem de onlar kazandı.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Sütaş ayran, sütaş ayran.
13: Döneri gördüğün an.
14: Bir de sütaş ayran.
13: Gelsin sütaş ayran.
15: Hepsi Burada Premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
8: Ben Feyyaz.
10: Bu da Sarı Kola.
8: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
14: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
8: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
10: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
8: Değişemem ve değişebileceğime dair
14: inancım da yok.
8: Başka lezzet yok.
10: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
16: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Vay vay vay.
18: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
19: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
20: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
21: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
22: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
23: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor şimdi.
24: Bu bir Lotus çok alçak.
23: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
22: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
25: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Merhaba, ben Guy Fieri. Neye ihtiyacım var biliyor musunuz? Bana eşlik etmenize. Şu anda lezzet diyarına doğru yola çıktım. Hazırsanız hadi bana katılın. Bu sefer vay be.
1: Vay be.
0: Sıkı tutunun. Bu lezzet dolu bir kaseyle müthiş bir mutfak mücadelesi. Oh, hiç sormayacaksın sandım. San Luis Obispo'da dönerli pizza. Çok lezzetli, kesin çalıyor. Indianapolis'te Arjantin sandviçleri. Bunda neyi sevdim biliyor musun? Her şeyi. Ve gerçek bir şakacıyla işler raydan çıkıyor.
1: Şef kavgası.
0: New Jersey'deki bir mekanda bana katılıyor. Bunun için eğilirim.
1: Ben de alabilir miyim?
0: Menüleri çok acayip. Şakaları yok.
1: Böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
0: Sen bir canavarsın. Bütün bunlar ve çok daha fazlası birazdan sadece sizler için.

0: Şu anda San Luis Obispo'dayım, üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma, Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar, baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
1: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
2: Buradaki yemek inanılmaz.
3: İkinci masaya gir o pizza.
4: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
3: Köfte kebap.
0: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
2: Evet.
0: Todd Abraşet, restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş.
1: Çalışırken ithal gıdalar satan bir market açtım.
0: Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalanının yardımıyla o ithal lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
3: Yaklaşık 1000.
0: Kaç dedin?
3: 1000 kişi.
5: Yunan feta pizzanız.
6: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
1: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
7: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.
0: Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
1: Doğru. Suyu koy.
0: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
1: Çok amaçlı un.
0: Tamam.
1: Şeker, tuz ve yağ.
0: Ve biraz su.
1: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz, porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
0: Tom, gerçek adın ne?
1: Taser, T-A-I-S-I-R. Arapçada kolay anlamına geliyor.
0: Programımız için adın artık
1: evet,
0: kolay
1: Taser.
0: Ki olsun. Şavarmanın baharat karışımı. Sumak mı?
1: Doğru.
0: Karabiber.
1: Yeni bahar, 7 baharat. Tuz, paprika.
0: Granül sarımsak.
1: Kimyon.
0: Toz biber.
1: Orçısı şahin. Bu beyaz sirke ve limon suyu. Ben bunu yaparken...
0: Artık benim işim.
1: Evet.
0: Takımın bir parçası oluyorum.
1: Belki ortak oluruz.
0: Kim bilir.
1: Tavuk but. Gece boyunca dinlenmeye bırak.
0: Döneri kurmaya başlayalım mı?
1: Şimdi eti dizelim.
0: Sonra bu döner makinesine takılıyor. Sonraki adım ne?
1: Sarımsak ve beyaz patates.
0: Bunu hiç görmemiştim.
1: Mayonez, beyaz biber, tuz ve ardından sarımsak.
0: Tamam, karıştırıyoruz. Sanırım bu her şeyin üzerine gidiyordu. Güneş kremi olarak bile kullan. Çok lezzetli. Kesin çalacağım seni.
1: Şimdi pizzayı hazırlayabiliriz.
0: Hamuru alıyoruz. Açma makinesinden geçiyor. Kabarmasın diye delikliyoruz. Biraz yağ, sarımsaklı patates, küp küp doğranmış mozzarella. Herkesin ağzı sulandı değil mi? Bunu denememiz lazım. Aa, hiç sormayacaksın sandım. Ah, tavuk çok iyi. Enginar kalpleri.
1: Sonra mantar.
0: Ve sonra biraz soğan. Ve fırına gidiyor.
1: Yaklaşık 10 dakika.
0: Ve hazırız. Harika. Tavuk muhteşem. Yoğun, dolu dolu bir lezzeti var. Sürekli döndürülerek pişirilmesi harika. Her parça o karamelizasyona sahip oluyor. Kremalı sos, sarımsak dokunuşu ama sarımsak pizzayı bastırmıyor. Hamur çok güzel. Bu olağanüstü dostum.
1: Teşekkür ederim.
5: Tavuklu ve sarımsaklı pizza.
4: Tavuğun dışı çıtır, içi güzel ve sulu.
8: Hamuru biraz pide gibi. Biraz da sarımsak sosu alırsan.
4: Rakipsiz.
0: Tavuk şavarma ya da tavuk döner pizzayla nasıl bir araya geliyor söyler misin?
8: Olağanüstü. Bunu neden daha önce düşünmedim?
0: Bir üniversite kasabası. İnsanların böyle gelip siparişlerini bu kalitede alabildikleri bir yer olması harika.
8: Bütçeye de uygun.
0: Evet, çünkü sandviç bir kedinin kafası kadar.
8: Evet.
3: 3 numara tri-tip sandviç.
4: Tri-tip pita yedim ve mükemmeldi.
1: Tri-tip için sosu yapacağız. Karabiber, sarımsak, yeni bahar, 7 baharat.
0: 7 baharat. Toz biber.
1: Kimyon, tuz, kırmızı sirke, limon suyu.
0: O karıştırma ustası.
1: Bana yardım edebilirsin bey ya.
0: Eti ekliyoruz. 24 saat marine oluyor. Sonra döneri kuruyoruz. Şimdi ne yapacağız?
1: Cacık, sade yoğurt, tabii ki taze sarımsak.
0: Nane ve biraz tuz. Ardından salatalık. Tamam. Cacık, cacık iyi. Tamam, sırada ne var?
1: Tahin sosu.
0: Tamam.
1: Tahin sosu, tuz, taze sarımsak, sitrik asit.
0: Harika.
1: Sonra da biraz su ekle.
0: Hamurun pizza için yaptığımız hamurla aynı tür değil mi?
1: Doğru. Makinenin içine koyuyoruz.
0: Aa, kalıp gibi bir şey.
1: Doğru.
0: Şimdi ne kadar mayalandıracağız?
1: Yaklaşık yarım saat.
0: Sonra açmaya hazır mı?
1: Doğru. Ve fırından geçiriyoruz.
0: Şu küçük sihirli yastığa bakın.
1: Şimdi kesiyoruz. Sarımsak sosu.
0: Salatalık ve marul salatası.
1: Sonra tri-tip.
0: Gerçekten içine bu kadar mı koyuyorsun?
1: Evet. Tahin. Cacıkla servis ediyoruz ve işte hazır.
0: 2 lokma aldım, daha iz bile bırakamadım. Bunun içinde herhalde yarım kilo falan et var. İnanılmaz. İyi ürünler sunuyorsun, otantik ve çok lezzetli. Harika.
9: Mükemmel bir kese gibi. Taze pizzayı aldığında içinden buhar çıkıyor.
7: Dana tri-tip'e bayılıyorum. Lezzeti inanılmaz.
9: Ev yapımı soslar çok lezzetli.
0: Soslar işin anahtarı ama, değil mi?
9: Evet, sos şart.
0: Bunu bitirmen kaç gün sürer sence?
5: 3.
0: Gerçekten ama benim için 2 gün sürer.
3: 2 numara tavuk tabağı.
8: İnsanlara hep buraya gelmelerini söylerim.
0: Ortaya koyduğun örnek. Birçok kişiye iş veriyorsun. Harika yemekler sunuyorsun. Kolay ve güzel bir şekilde yapıyorsun. O yüzden kolay ettiği bence iyidir. Lezzetli. New York'tan bir saat yol tepip buraya geldim. New Jersey'de Asbury'ye yakın harika bir plaj bölgesi. Avon by the Sea'deyim. Duydunuz mu? Spor salonundaki arkadaşları için yemek hazırlamaya başlayan, sonra bunu kendi restoranına dönüştüren müthiş bir adamın mekanını kontrole geldik. Ah tanrım, unuttuğumu inanamıyorum. Evet, QQ, çok özür dilerim.
10: Ben Impractical Jokers'tan geliyorum, sürgünden değil.
0: Yolun bu kadar süreceğini bilmiyorum.
10: Gelirken her çukura girmeni mi söyledin?
0: Ne diyeceğim, aç mısın?
10: Tabii ki açım.
0: Burayı seveceksin, bak, kahve bistro.
10: Kahve bistro, nefis.
11: Bir orta az pişmiş bizon eti ve bir ahtapot çıkıyor.
12: Kahve bistroya gelmelisin, güzel bir havası var, sörf büfesine benziyor.
11: Deniz tarağı hazır.
13: Taze ve yerel kaynaklı.
14: Glüten yiyemiyordum. Sonunda evimi buldum. İşte burası o.
0: Bilmiyorum. Evet, QQ, çok özür dilerim.
10: Ben Impractical Jokers'tan geliyorum. Sürgünden değil.
0: Yolun bu kadar süreceğini bilmiyorum.
10: Gelirken her çukura girmeni mi söyledin?
0: Ne diyeceğim, aç mısın?
10: Tabii ki açım.
0: Burayı seveceksin. Bak, kahve bistro.
10: Kahve bistro, nefis.
11: Bir orta az pişmiş bizon eti ve bir ahtapot çıkıyor.
12: Kahve bistroya gelmelisin. Güzel bir havası var. Sörf büfesine benziyor.
11: Deniz tarağı hazır.
13: Taze ve yerel kaynaklı.
14: Glüten yiyemiyordum. Sonunda evimi buldum. İşte burası o yer.

0: Bir hastanede baş şeftim. Sonra bu yemek hazırlama işine başladım ve CrossFit salonlarına teslimat yaptım.
1: Ve tabağa konan yemeği gerçekten önemser.
0: Ahtapota 30 saniyem var.
2: Doug'ın ahtapotunu kimse geçemez. Kimse.
3: Soğan turşusu, havuç ve o yeşil sosla harika.
4: Tamam, ahtapottan bahsedelim. Dondurulmuş geliyor. Sen mi parçalıyorsun?
0: Başını çıkarıyorum.
4: Tamam.
0: Başı burada. Gagasını çıkarıyorum.
5: Ahtapotların evet. Gagası mı var?
4: Evet, tabii.
5: Onu servis etmiyorsun. İnsanlar gagayı yemez.
4: Hiç ilgilenmiyorlar. Hey, ne şanslısın. Gagayı kazandın.
0: Açiyote ezmesiyle başlayacağım.
5: Aslında daha önce ahtapot yemedim.
4: Ne? Deniz ürünü sevmem.
5: Deniz ürününe bayılırım.
4: Tamam, ahtapotun yumuşaklığı, etli dokusu hakkında bir şey var.
0: Evet.
4: Bundan iyisi olmaz.
0: Buraya biraz lime atacağım. Biraz da limon. Sadece ezilmiş sarımsak dişleri. Yarısı sadeleştirilmiş tereyağı, yarısı zeytinyağı. Tohum yağı kullanmıyoruz.
4: Neden tohum yağı yok?
0: Vücut için iltihap attırıcı.
4: Hangi sıcaklık ne kadar sürer?
0: 30 derecede yaklaşık 2,5 saat.
4: Neyle servis ediliyor?
0: Kişniş değil, kulançro ile yapılan şermola sosu.
4: Sapları yine.
0: Bol lezzet. Sarımsak, paprika, kavrulmuş kimyon tohumu, kavrulmuş kişniş tohumu, biraz tuz, biber, biraz sızma zeytinyağı ile yumuşatacağım.
4: Yumuşat.
5: Püf noktası.
0: Buraya biraz limon kabuğu rendesi atacağım. İşte bu
4: hazır
0: kadar.
4: Hazır mı?
0: Evet.
4: Harika. Tamam. Sırada ne var?
0: Soğanlar ve havuçlar için turşu salamurası. Elma sirkem, ham şekerim, baharatım, tuzum, biberim var.
4: Menünün ne kadarı sıfırdan yapılıyor söylesene.
0: %95'i. Mayonezi ne kadar?
4: Abartma.
0: Yağlar yüzünden. Ayrıca kendi mayonezimizden birçok sos da yapıyoruz.
4: Türev soslar. O kelimeyi heceleyemem bile. Neyse. Kaynama noktasına giriyoruz. Soslar da içinde iki fel.
0: Sebzelerin üzerine döküyoruz.
4: Kırmızı soğanlar, tıraşlanmış havuçlar.
0: Ve dinlenmeye bırakıyoruz.
4: Ahtapot istiyorum.
0: Dökme demir tavada biraz sadeleştirmiş ve tam tereyağı ile yapıyoruz.
4: Ahtapotu ilk kez denediği anı burada tanıklık edeceğiz.
0: Sizin bir şakanızda çiğ ahtapot kullanmanızı gerçekten hayal
4: şapka
0: edebiliyorum.
4: Şapka ya da onun gibi bir şey.
0: Şimdi
4: gagası onu ısırır.
0: Şermola sosuyla başlayacağız. Turşu havuç, turşu soğan, buradaki daha küçük parçalar.
4: Muhteşem.
5: Üzerinde vantuzlar var.
4: Tamamını. Harika.
5: Sadece ahtapot mu yiyeyim?
0: Onu da yiyorsun.
4: Ahtapot. Dostum hadi. Yedirebileceğimizi söylemiştim.
5: Oh, bu ne böyle vay canına. Oh, şaka olmayacak kadar iyi.
4: Havuçtan biraz o asidi al. Ahtapot aslında yoğun, güzel, tereyağlı.
5: Oh, evet.
4: Sosun tadı harika. Gerçekten mükemmel pişmiş bir ahtapot var bu arada. Kesinlikle mükemmel. Mükemmel, söyledim mi? O kadar yumuşak ve üzerinde güzel, hafif bir is tadı var ki. Olağanüstü.
5: Teşekkürler dostum.
0: Teşekkür ederim. Ahtapot çıkıyor.
6: Gerçekten yediklerimin en iyisiydi.
2: Üzerindeki güzel mühürleme harika.
7: Ve havuçlarla soğanları seviyorum. Böyle
4: bir ferahlık veriyor
7: evet.
4: Mu?
0: O köri toplarına ne kadar kaldı?
2: Her zaman iyi seçimdir. İnsanlar, yemek, mükemmel bir plaj havası var.
4: Yaklaştığında gösterişsiz. El boyaması tabela, ara sokak, minicik bir mutfakta böyle tabaklar çıkaran bir adam. Keşke o antrenman yemeği programının teslimat sisteminde olsaymışım.
0: Hala yapıyorum.
4: Sen bir canavarsın. Tamam, Impractical Jokers, thank you ve ben buradayız. Daha fazlası var, bir yere ayrılmayın. Var mısın?
5: Evet.
4: Bir ısırık ister misin?
5: Hem de nasıl.
0: Hadi yiyebilirsin.
8: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla
9: takoma, değerinde Trix sat. Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Ya kredi, bir adım önde.
13: Hadi sen de bir adım var. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
14: Budur.
15: Gelmiş geçmiş en iyi füstiş eftali.
14: Budur.
15: Yeni ve en lezzetli füstiş eftali.

0: yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Fan fan.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bir Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'ne. Bu fırsat kaçmaz.
2: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
5: Hesap kırdık.
4: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
6: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
8: Bankam Sonbank kartım Hadi.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Geçen çarşamba yapılan Guy Fieri benzerleri toplantısında harikaydın. Harika bir konuşmacısın.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu kadar iyi şarkı söylediğini bilmiyordum.
1: Yanlış adam.
0: Yanlış adamı seçtiler. Grubun adı da bu işte. Wrong Guy.
2: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Key Bistro'da Şef Duck'la birlikteyim.
0: Programa davet ettim bir kerelik ve sen programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
3: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
4: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
3: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
0: Kemik iliği yedin mi?
2: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
0: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezmeye. Tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler: bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir. Değil mi?
3: Doğru.
0: Senin bununla yaptığınsa...
3: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı bir işletmeyin.
0: Vay canına.
3: Kesin.
2: Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
3: Ketçaptan nefret
2: ederim.
3: Neler
2: olduğunu bile anlamıyorum.

0: Ketçabı ne kadar sevdiğimi biliyorum, biliyorsun senin dostum. Olayım. Ketçap benim olayım.
1: Sonra ketçap yemeği götürür. Tamam.
2: Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
1: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
0: Çok güzel.
2: Biraz batır.
1: Lezzetli.
0: Evet, çok iyi.
2: Bizim çeşnimiz bu.
1: Kendime not. Anladım.
2: Evet, ketçap yerine.
1: Biraz sıkıştır. Soğutucuya at. Bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
2: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
1: Seninle bir konuşmalıyız.
0: Şef kavgası.
2: Taze patatesleri kesiyoruz.
1: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
0: Tamam.
1: Panayırlarda çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl olduğunu
0: evet,
1: görebilirsin değil
0: inanılmaz.
1: Mi?
0: Evet, bu inanılmaz.
1: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
2: Evet.
1: Otla beslenmiş burger.
2: Göğüs ve kol karışımı.
1: Olağanüstü.
2: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
0: Skopski patatesler.
2: Evet, biraz Skopski ilik.
0: Bu şakacıların oluyor, anlamazsın.
1: Lezzet bombası diyorsun ya. Burada başka bir seviyeye çıkıyor, inan bana.
2: Yaklaşık 225 gram.
1: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
2: Aa, sende onlardan mı var? Harika.
1: Bu çok acayip olacak.
2: Evet dostum.
1: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
2: Raklet peyniri.
1: Şuna bakın.
0: Ah dostum.
1: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
0: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
1: Sadece bir şeye ihtiyacı var.
0: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
1: İçeri gizlice ketçap soktum. Dalga söyleme.
0: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
1: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
0: Alabilir miyim?
1: Evet.
0: Hmm, dostum, böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
1: İçindeki etin zenginliği.
0: Aa, evet.
1: Bu arada ekmek de bomba
0: harika.
1: Gibi.
0: Harika.
2: Glutensiz ekmek.
1: Hayır değil.
2: Öyle.
1: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
3: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
4: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
3: Çok sulu.
5: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
6: Ekmek harika.
1: Glutensiz.
6: Vay.
1: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
6: Kesinlikle.
4: Yer burası.
1: Yo, harikaydın.
0: Beni ağırladığın için sağ ol.
1: İstersen gelebilirsin. Şey, ha, üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
2: Teşekkür ederim.
0: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
1: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedin. 2012'de Indianapolis'te 16. caddeden aşağı indi 500'de güvenlik aracı kullanmak için International Motor Speedway'e doğru gidiyordum. Müthişti. Neyse, ben de sizin gibiyim. Büyük konsere, büyük spor etkinliğine, büyük yarışa giderken varmadan önce yiyecek bir şeyler arıyorum. Ve keşke o zaman bu yeri bilseymişim. Arjantin dokunuşuyla zanaat işi yemekler yapıyorlar. İşte chechori.
7: Chimichurri bekleyen hazır.
8: Chechori Arjantin'de yemek yemek gibi. Annemin yemeği gibi.
7: Muzlular için 2 dakika gerekiyor.
1: Buraya gelmek 1 saat mi sürdü?
8: Evet, o kadar iyi.
9: Lezzetli, taze ve doyurucu.
1: 1 dakika. Hemen başlamayın ya.
7: Bondiyopanları çeviriyorum.
8: Marcos bu eyalette Arjantinliler için harika bir elçi.
1: Oysa Marcos Pereira'nın buraya geldiğinde planladığı şey tam olarak bu değilmişim.
7: Indiana'da patlamış mısır ihracatı yapmak için bir iş fırsatı çıktı.
1: O işten buraya restoran içine nasıl geçtin?
7: Arjantin chorizosu bulamıyordum. Neden kendim yapmaya başlamayayım dedim.
1: Peki burada nasıl servis ediyorsun?
7: Ekmek ve chimichurri ile.
10: Choripan hazır.
1: Daha önce hiç restoran sahibi oldun mu?
7: Hayır.
1: Sadece restoran açayım diye düşündün öyle mi? O işi bıraktın. Yoksa mutfağı aynı anda mı yürütüyordun? O işle beraber mi gidiyordun?
7: Aslında yani her şeyi aynı anda yapmaya devam ettim.
1: Hala popcorn yapıyor
7: evet.
1: musun?
7: Evet.
1: Bana o dünyadan biraz bahset. İyisi, kötüsü, çirkin tarafları ne?
7: Şey...
1: Tane boyutu mu yoksa...
7: Konteyner yükleriyle 20 kiloluk çuvallarla gönderiyoruz. Ayrıca mikrodalga patlamış mısır da yapıyoruz. Dubai'de mikrodalga patlamış mısır gönderdiğim bir müşterim var. Ve Japonya'da toplu patlamış mısır sattığım müşterilerim var. İki farklı tür var. Butterfly, sinemada aldığın açılan tür. Bir de mushroom. Yıl sonunda Boy Scouts'tan aldığım tür.
1: Biri diğerinden daha mı pahalı?
7: Mushroom en pahalı olanı. Her bitkiden olabildiğince çok mushroom elde etmen gerekiyor. Bazen sadece %80 ya da %50 alırsın.
1: İşte bu kadar, artık öğrendik.
7: Değişiyor.
1: Şimdi chorizo mu yapacağız?
7: Evet. Burada küp küp doğranmış et, koşer tuz, granül sarımsak, kişniş, çili, beyaz biber, Arjantin kekiği, şeker var. Öğütmeden önce iyice karıştırıyorum.
1: Öğüteceksen hakkını vermek lazım değil mi?
7: Şimdi makineye atıyoruz.
1: Hakkını vermek bu işte. Peki neye dolduracağız bunu?
7: Bağırsak.
1: Piston aşağı inmeden kılıfı metal boruya geçirebilecek mi? Her an yeni bir mücadele. Sakın bir yere ayrılmayın. Heyecan devam ediyor. Şuna bakın adam, profesyonel. Ayıralım. Bu ne tutuş dostum? Müteahhit arkadaşımın uzatma kablosunu sarma şekline benziyor.
7: Bir arada tutuyor.
1: Eti alıp bir ahtapota dönüştürdük. 24 saat dinlenecek, sonra ön pişirme yapacağız.
7: 300 derecede 20 dakika. Pekala, Arjantin çimiçurisi, İtalyan maydanozu, kekik, doğranmış sarımsak, koşer tuz, puya biberi, şeker, mısır yağı.
1: 24 saat dinlendir.
7: Ve sonra servise hazır olur. Şimdi choripan sandviçimizi yapacağız.
1: Pişirilmiş chorizo.
7: Kelebek gibi açık. Açıyoruz. Biraz yağ koyuyoruz ve sonra ekmek, marul, domates, mühürlenmiş chorizo, chimichurri, ekmek ve işte hazır.
1: Güzel hafif bir ekmek, iyi bir dokusu var kesin. Mükemmel baharatlanmış. Sosisin öğütülme boyutu harika. Çiğneyecek, deneyimleyecek bir şey veriyor insana. Chimichurri çok lezzetli. Göz açıp kapayana kadar 10 tane götürürüm.
7: Choripan hazır.
6: Tek kelimeyle harika.
1: Chorizo hiç acı değil.
3: Chimichurri sosu onu gerçekten olağanüstü yapıyor.
10: Bu sandviçler gerçekten çok güzel.
11: İşte choripanınız.
12: Teşekkür ederim.
13: Bunu bir Gelal'dan da beklemezsin, harika.
7: Sipariş veriyorlar, biz hazırlıyoruz. Sonra gidip park ediyorlar çünkü her şeyi taze yiyorlar.
3: Tipik Gelal yemeklerinden çok daha iyiler.
11: Patates kızartmalı porchetta sandviç.
6: Porchetta sandviç yedim, inanılmaz. Çıtır derisi ve lezzetli eti muazzam.
1: Şimdi ne yapıyoruz şef?
7: Porchetta, işte etimiz. Bunu delmemiz gerekiyor. Derisini tuzluyoruz.
1: Sonra o sevdiğimiz güzel çıtırtı, kabarcık ve kıtırlık oluşacak. Ne kadar böyle bekleyecek?
7: 24 saat.
1: Sonra baharatlanıp sarılacak,
7: evet,
1: değil mi?
7: Sarımsak, koşer tuz, ada çayı.
1: İyi tavsiye.
7: Muskat, Arjantin kekiği, beyaz biber, çili.
1: Bu Kore pul biberine benziyor.
7: Bu puya, Arjantin biberine en yakın olanı. Rezene ve sonra biberiye.
1: Tamam.
7: İşte etimiz. Kelebek gibi açıyoruz.
1: Bu yemeği yaparken et gerçekten çok önemlidir. Burada yine her şeyde gördüğümüz gibi biraz farklı bir işlem yapılıyor. Şef tamamen kafasına göre takılmıyorsa. Ama elinde bıçak var. Yani kafasına göre değil, gerçekten harika. Bunu yapmanın yeni bir yolu.
7: Yayıyoruz. Kuru erik.
1: Kuru erik mi?
7: Közlenmiş kırmızı dolmalık biber, limon suyu ve sosumuz.
1: Hiçbir Arjantin kuralına uymuyor. Sadece kafasına göre istediğini yapıyor. Çekici. Tamam, şunu bağlayalım.
7: Bir gece dinlendiriyoruz. 340 derecelik fırına 1,5 saat koyuyoruz. Sonra da pişiriyoruz.
1: Çıtır çıtır olsun diye.
7: Şimdi turşu soğanlarımızı yapacağız. Tuz, şeker, puya biberi.
1: Tamam.
7: Sirke, su.
1: Biraz defne yaprağı. Buradaki her şey gibi 24 saat bekleyecek mi?
7: Hemen tabaklayalım.
1: Dinleyin. Bir somun ekmek kesiliyor sanki. Muhteşem. Oh. Devam edelim.
7: Chimichurri, turşu soğanlar ve deriyi üstüne koy.
1: Çıtır i̇şte deriyim. O işten sorumlu olmamı istemezsin çünkü kesinlikle tırtıklayıp dururdum.
7: Ve hazır.
1: Bunu neyi sevdim biliyor musun? Her şeyi. Bu inanılmaz. O kadar çok lezzet bir arada ki. Kuru erikten hafif asidik bir tat geliyor. Kesin bir tatlılık geliyor. Yağlı, dolgun et. İnsanların o küçük çıtır parçacıkları alması için çiçeroneleri kesmeyi düşünmen, bu akıllıca.
7: Çıtır deri geliyor.
14: Çıtır deri. Tek kelimeyle mükemmel.
15: O kadar iyi ki sakıncası yoksa yemeğe devam etmek istiyorum.
1: Çekime biraz ara verebilir miyiz lütfen?
16: Chimichurri en sevdiğim yerlerden biri. Kontrol etmelisin.
1: Kesinlikle gelinmesi gereken bir yer. Yarışlara giden herkes için mükemmel bir mola noktası da. Aferin dostum. Arjantin'deki satışlar ne olursa olsun bana ne. Bu bölümlük bu kadar. Ama merak etmeyin. Ülkenin dört bir yanında onlarca mekan hala keşfedilmeyi bekliyor. Yeter ki sonraki bölümlerde benimle olun.
0: Nasıldım?
1: Dostum harikaydın. Yani istediğin zaman sunucu olarak katılabilirsin.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki ne anlama geldiğini biliyorsun. Tamam.
1: Hadi
0: bagaja giriyorsun.
1: Hayır, anlaşmanın parçası bu değil de.
0: Artık anlaşmanın parçası. Bagaja gir dostum.
1: Ama New York'a dönmüyoruz.
0: Tabii ki dönmüyoruz.
1: Sonraki bölümde görüşürüz. Bu saçmalık ama ya.
17: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Premium günleri başladı. Ev yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
1: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
17: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
18: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
19: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
18: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Merhaba, ben Guy Fieri. Tek istediğim yan koltuğuma oturun ve birlikte lezzet diyarını keşfedelim. Onlarca mekan keşfetmemiz için bizi bekliyoruz. Bu bölümde kahvaltı baştan yaratılıyor. Vay canına. Ve pizzaları da döktürüyorlar. Bu işi doğru yaptığın belli. Şık bir yumurtalı ekmek, nefis ve Cambridge Mass'ta tepeleme pepperoniler.
1: Bu öyle gecenin ikisinde yenebilecek bir pizza değil.
0: San Luis Obispo'da tablo gibi bir pizza. Tamamıyla şahane. Ve Columbus, Ohio'da her şeyi sıfırdan yapan bir yer.
1: Bu çok fazla.
0: Çılgınlık, pancake.
1: Eminim sonuç mükemmel olacak.
0: Yepyeni bir boyut kazanıyor. Mutfağında fizik kuralları geçerliliğini yitiriyor
1: fizik
0: sanki.
1: Fizik kuralları geçerliliğini yitiriyor.
0: Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda. Evet, Columbus, Ohio'dayız. Hunter, canın ne yemek istiyor?
1: Bilmem, kahvaltılık bir şeyler istiyorum. Sen merak pek et. Sevmezsin biliyorum.
0: Senin
1: ama...
0: Senin kahvaltı hem de öğle yemeği yapan bir yere getirdim.
1: Tamam.
0: Çocukluğumda yediğim bir şeyi yapıyorlar ama biraz farklı bir şekilde.
1: Bu fark iyi mi kötü mü?
0: Harika. Sloganları huzur, sevgi ve pancake toplarıymış. Mutlaka tatmamız lazım. İşte Katarina's 2.
2: Hey şef, yumurtalı ekmeği gönder.
3: Mükemmel bir kahvaltı mekanı.
4: Yemekler şahane.
5: İlk ikisi için son 30 saniye.
6: Pancake toplarına bayılırız.
0: Pancake topları. Böyle küçük çocuk işi gibi.
7: Güven çok önemli. Buranın keyfi de burada. İlginç şeyler yapıyorlar.
0: Çünkü mekan sahibi Kathleen Day, Fransa'da yaşayıp aşçılık yaptıktan ve dünyayı gezdikten sonra bir şeyleri harmanlamaktan hiç korkmuyor. Menüde ne var?
8: Güney esintili bir lokanta atmosferinde 5 yıldızlı yemekler sunuyoruz. Yerel ve organik malzeme kullanıyorum. Her şey sıfırdan yapılıyor.
0: Seni meşhur eden şey ne?
8: Pankek topları.
5: 6 numaranın pankekleri.
6: Favorim süt reçelli pankek topları.
3: Tatlı ve acılı pastırma lezzet tomurcuklarını harekete geçiriyor.
0: Bu da Abel's Skewer tavası bu arada.
8: Pankek topu tavası.
0: Burada her şey elektrikli mi?
8: Pankek toplarının elektrikte pişmesi şart. Gazlı ocakta iyi pişmiyorlar.
0: Senin mutfağında fizik kuralları...
1: Senin mutfakta fizik kuralları geçerliliğini yitiriyor. Eminim sonuç mükemmel olacak.
0: Kuzey Kaliforniya'nın Danimarkalıların yoğun olduğu bir bölgesinden geliyorum. Yılda bir kez festival, geçit töreni falan yapılır. En gözde etkinlik de Danimarka mekanlarına gidip Abel's Skewer yemektir her zaman. Yanında dağ mersini ya da başka orman meyveleriyle. Üzerine pudra şekeri falan serpilir. Paket paket satın alırsın. Olağanüstüdür. Pankek toplarını duyduğumda insanların Abel's Skewer'dan daha çok pankek topu ifadesini kavramasının kolay olacağını düşündüm. Sen bir de işin içine kendi yorumunu katıyorsun. Bende bir sürü tava var. Bir koleksiyoncu sayılırım. Aslında kahvaltı etmem, pankek demem ama bu tavanın bende de olması şart.
1: Evet, kahvaltı etmez. Yani,
0: tavsiye edersen satın alırım.
8: Hamurunu hazırlayarak başlayalım. Yakındaki bir değirmenden ağartılmamış un, yakındaki
0: tamam.
8: Bir değirmenden mısır unu, süt.
0: Alt kattaki inekten geliyor.
8: Kabartma tozu, iri taneli tuz, serbest gezen amiş yumurtaları.
0: Amişler kafeste değilmiş. Ne zamandır
8: ilk teşekkür ederim, devam.
1: Çok iyi gidiyorsunuz.
0: Bir iki gün bekleyip kıvam alınca daha mı iyi oluyor?
8: En az 24 saat. Tatlı ve acılı pastırma da koyacağız. Gerçekten karmaşık. Kayen biberi, esmer şeker.
1: Bu çok fazla. Şuna bak.
0: Çılgınca iki tarafına da sürdün. Peki bu ne?
8: Yoğunlaştırılmış süt. Yaklaşık 3 saat kaynar suda bekletiyorsun
0: tamam.
8: Ve süt reçeline dönüşüyor. Buenos Aires'te öğrenmiştim. Fırına veriyoruz.
0: Karamelize çıtırlığa mı ulaşacak?
8: O kadar çıtır olmuyor ama müşteriler böyle
0: tamam.
8: Seviyor. Bir pankek topu tavası alalım.
1: Al bakalım.
8: İçine sade yağ koyuyoruz.
0: Beklediğimden daha fazla koydun doğrusu.
8: Pankek topu harcı.
0: Vay canına.
8: Yemek çubuklarını alalım. Hadi.
1: Burada yemek çubuğu var mı?
8: Hadi.
0: Bunlar mı?
8: Kıvırmaya başlıyoruz.
0: Yarım kubbe şekli veriyorsun. Şimdi içine de süt reçeli mi koyacaksın?
8: Şimdi güzelleşmeye başlıyorlar.
0: Bu kesinlikle özen gerektiren bir iş.
1: Her siparişte bunları yapıyor musunuz?
8: Evet. Pudra şekeri, tatlı ve acılı pastırma, yerel akçaağaç şurubu.
1: Pastırmaya bayıldım.
0: Hafif acılı bir pastırma. Şuna bakın.
8: Nasıl?
0: Kısa bir reklam arası versek iyi olacak sence. Sorun da çığlık olmazsa olmaz. Olağanüstü. Birincisi bu bir Abel's Skewer değil.
8: Söylemiştim.
1: Pankek topu.
0: Üstü hafif karamelize.
1: Hafif çıtır, sert bir dokusu var, evet.
0: Evet, her tarafı çıtır. Sonra süt reçelinin tadını alıyorsun.
1: Ama aşırı tatlı değil.
0: Akça şurubuna batırıyorsun.
1: Yerel.
0: Yerel.
1: Evet.
0: Sonra damağını da şunla tazeliyorsun resmen.
1: Acılı.
0: Bu bomba gibi.
1: Müthiş.
2: Süt reçelli pankek topları.
9: Hazır.
10: Süt reçelli pankek toplarının içine işliyor ve tek bir sulu lokma haline geliyor. Enfes.
11: Tatlı ve acılı pastırma çok lezzetli.
12: Tatlı ve tuzunun uyumu tam benlik.
13: Fındık ezmeli pankek topları.
0: Çikolata sever misin? Bütün tatlara açık mısındır?
12: Hepsi çok güzel.
13: Bal kabaklı elma ezmesi.
0: Elmalı da yapar mısın?
13: Tabii.
0: Hadi tadalım. Hamur çok
1: harika.
0: İyi.
1: Harika. Tam bir elmalı pay pankeki olmuş. Enfes.
0: Şahane.
10: Tatlı da var, öğle yemeği de var.
9: İçinde yok yok tavuğu hazır.
11: Yumurtalı ekmek, erimiş peynirli çıtır tavuk ve bandırmak için şurup harika bir kombinasyon.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
8: İçinde yok yok tavuğu sandviçi. Büyükannemin tarifine dayanan güney usulü kızarmış tavuk. Önce eşit pişsin diye tavuğu dövüyoruz.
0: Hunter dans etmemek için zor duruyor.
8: Yayık sütü, tuz, biber, Nashville acılı tavuk baharatı.
1: Başım döndü.
0: Marine süresi?
8: En az 24 saat. Tavuk için unlu harç hazırlayacağız. Un, ezilmiş mısır cipsi, Porto Rico sazon baharatı, Nashville acılı tavuk baharatı, tuz, biber.
0: Doğruca kızgın yağ mı?
8: Ve bu da büyükannemin döküm tavası.
0: Sonra?
8: Yumurtalı ekmek, süt, serbest gezen tavuk yumurtası, Meksika safkamış şekeri, esmer şekere benzer ama değildir. Ve
1: aynı şey aslında.
0: Aynı şey.
8: Tarçın, taze vanilya çubuğu, rendelenmiş muskat.
0: Ne çok emek istiyor.
8: Bu muskat yerel değil.
0: Oh, biz kaçalım.
1: Kaçalım kestik.
8: Brioche ekmeğini batırıyorum.
1: Yerel mi?
8: Evet.
1: Emin olmak istedim.
0: Pişmesini bekleyeceğiz, sonra pastırmamız var.
1: Çedar peyniri ve yumurtalı ekmek.
0: Büyükanne tavasında tavuk, acılı pastırma. Şunun boyutlarına bak.
8: Nefis.
1: Çok güzel görünüyor.
8: Pudra şekeri, yerel akçaağaç şurubu.
0: Şu yerel mevzuna ara verelim.
1: Sıcak.
0: Aha. Tamam. Vay be. Bomba gibi tavuk. Vay canına.
1: Sulu harika bir kabuk.
0: Üzerine destan yazılacak bir tavuk bu. Kahvaltının kızarmış tavukla, tavuk ve waffle'ın acıyla buluşması insanı dans ettirecek türden bir şey.
8: İçinde yok yok tavuğu.
0: Adının hakkını veriyor.
13: İçinde yok yok tavuğu.
14: Pastırmalı tavuktaki acıyı gerçekten hissediyorsunuz. Hoş bir tat bırakıyor.
3: Yemeğe doyamıyorsunuz.
9: Okonomiyaki hazır.
2: Harika bir yer. Liseden beri geliyorum ve hala en sevdiğimiz mekan.
0: Yaratıcılığın, enerjin, yerelliği benimsemen ve kendine has küçük eşsiz taraflarınla.
1: Alüminyum, able skewer tavaları.
8: Pankek tavası. Evet.
1: Peki.
0: Bir yere götürmeyeceğim bunu. Boston'dayız. Harvard'a gidiyoruz. Bu ilk olacak.
1: Hayır, Harvard yakınlarında bir yere gidiyoruz. Yemekleri harika.
0: Ne tür harika yemekler?
1: Pizza ve kahvaltı sunuyorlar.
0: Özel tarafı ne? Programımıza niçin konu olsun ki?
1: Sadece yerel malzeme kullanıyorlar.
0: Tamam, güzel. Adı ne?
1: Kaynak.
0: Tamam, kaynakların yerel olduğunu anladım da mekanın
1: tamam.
0: Adı ne diyorum?
1: Kaynak işte.
15: Tavuk ve waffle son bir dakika.
12: Yemekler inanılmaz, içecekler harika, her şey var.
15: Bucatini'yi tavaya alıyorum.
13: Yaptıkları şey müthiş.
3: Üst seviye tazelik.
0: Mekan sahibi Daniel ve şef Brian için yerellik malzemelerin tazeliğini korumak için başlıca yol.
15: İçecekler dahil her şeyi en fazla 150 kilometre uzaktan getirtiyoruz.
0: Bina harikaymış.
15: Burası aslında 1800'lerin başından kalma orijinal itfaiye binası.
9: Özel bir yumurtalı ekmek. Sonuncuyu hazırlıyorum.
10: Yumurtalı ekmekle çok hafif bir pankek arası bir lezzet.
12: Hafif nemli, üstü vanilyalı mascarpone peyniriyle kaplı.
0: Sırada ne var şefim?
15: Özel yumurtalı ekmeğimiz. Kabı ılık suya koyuyorum. Sütün ılık olması gerekiyor. Şeker ve mayayı ekleyip 10 dakika bekletiyorum. Yumurtaları kırıp mayayı ekliyorum. Onu koyuyorum. Hamur kıvam almaya başlayınca brioche ekmeğinde yaptığımız gibi tereyağını yavaş yavaş ekliyorum. Yaklaşık 10 dakika karışıyor.
0: Ve nasıl devam ediyoruz?
15: Kalıpları hazırlıyorum. Eritilmiş tereyağı içine biraz un ekleyip bölüyorum. Sonra yuvarlıyorum. Böyle.
1: Harika gidiyorsunuz.
15: Buradan da fırına.
0: Tamam. Hangi sıcaklıkta pişiyor?
15: 180 derecede 20 dakika.
0: Güzel. Fırından Hı-hı. çıktıklarına göre sıra şurupta
15: evet.
0: herhalde.
15: Biraz su. Biraz da bundan.
0: Geldiğimizde o şişe doluydu.
15: Şeker. Kaynama noktasına geleceğiz.
0: Şuruba dönüşmesini bekliyoruz.
15: Biraz döküp kaldıralım. Buraya da biraz ekleyip sonra buzdolabına tamam. atıp bir gece bekletiyoruz.
0: Anladım. Malzeme?
15: Şerbet, yumurta.
1: Hı-hı. Tavuk suyu gibi.
15: Hı-hı. Evet, vanilya özütü, süt, krema.
0: Tamam.
15: Üstünü kesip alıyoruz.
0: Ne?
15: Çok küçük bir parça.
1: Şuna bak.
15: Eskiden şef miydin?
0: Birkaç kere yemek yapmıştım var.
15: Ortadan ikiye kesiyoruz.
0: Burada biraz sos var galiba.
15: Hatır ve doğruca tavaya koy. Üç tane yapacağız.
0: Neden olmasın? Servis şekli nedir o?
15: Çırpılmış mascarpone kremasıyla.
0: Tamam.
15: Krema, şekeri yavaşça ekliyoruz. Taze mascarpone ve vanilya. Hepsini karıştırıyoruz.
0: Tamam, devam edelim şef.
15: Şu güzel karamelize kabuğa bak.
0: Bayıldım.
15: Tam da böyle olmadı. Mascarpone, böğürtlen, yaban mersini, çilek ve biraz da pudra şekeriyle devam edelim.
0: Özel sosun olayı ne?
15: Akça çurubu.
0: Başka şey sanmıştım.
15: Fazlasına gerek yok.
1: Resmen tatlı bu.
0: Üst düzey. Dokusuna, kıtırlığına bayıldım. Hafif ama bir yoğunluğu da var.
1: Yumuşak, epey de sulu.
0: İçindeki şurup tadını ve kremayı kesinlikle veriyor.
1: Aşırı bir vanilya aroması gelmiyor. Gerçekten
15: evet, evet,
1: çok iyi dengelenmiş.
15: Nefis. Evet, kesinlikle. Bayıldım. Servis için son bir dakika.
16: Çıtır kısımda hafif bir yanık kokusu var ama içi o kadar yumuşak ve lezzetli ki.
11: Çırpılmış krema güzel bir tatlılık veriyor.
0: Bedava içecek ikramını tattınız mı?
11: Yemeklerime her zaman eklesem iyi olur.
0: Şuna bak, sosu boca ediyor. Akça şurubu canım.
12: Tavuk ve waffle'ınız hazır.
16: Buraya gelen herkes vay canına, burada özel bir şeyler var diyor.
10: Normal bir pizzacıda bulamayacağınız pizzaları burada yiyebilirsiniz.
15: Pepperoni çıkıyor.
12: Buranın pepperonili pizzası enfes.
0: Pepperonili pizza yapacağım dediğinde burun kıvırmıştım.
15: Bizim pepperonili pizzamız her yerinkinden farklıdır.
0: Hadi o zaman.
15: Tamam, pizza hamuru. Cambridge musluk suyu, zeytinyağı, ekşi maya.
0: Anladım, yüksek glutenli
15: olur. Tuz, biraz şeker.
0: Bir fiskeci.
15: Hamur toparlanana kadar 5-10 dakika karıştırıyoruz. Tamam. Bir saat dinlendirip daha yüksek bir hıza alarak toplar halinde yuvarlıyoruz. Ve 72 saat mayalanmaya bırakıyoruz.
0: 3 gün.
15: 3 gün.
0: Bu pizzayı bu kadar özel kılan başka
15: domates
0: ne var?
15: Domates sosumuzda konserve domates kullanırız. Biraz şeker.
0: Tuz.
15: Tuz, kayen biberi, kurutulmuş kekik. İşte domates sosumuz bu. Vincotto yapmalıyız. Kulağa İtalyanca gibi geliyor. Nasıl diyorsunuz? Evet. Doğru. Biraz sirke.
0: Biraz şeker.
15: Sumak.
0: Limonlu narenciye esintisi.
15: Rezene tohumu, kişniş tohumu, tane karabiber, ardıç, taze kekik.
1: Bahçe kırpıntı.
15: Suyunu çektirip süzüyoruz. Harika bir şurup oluyor.
0: Hadi görelim. Şu hamurun hassaslığına bak.
1: Harika.
15: Sonra güzel domates sosumuz. Connecticut'ın taze rendelenmiş mozzarella peyniri.
0: Yerelliği koruyalım.
15: Karamelize soğanlar.
0: Bu sıradan bir pepperonili pizza değil.
15: Pepperoniler pişince çanak gibi oluyor. Yaklaşık 50 dil.
0: Sanırım. O kadarını da sayamazsın.
15: 17, 12, 50.
0: Hangi odunu kullanıyorsun?
15: Aç.
0: Biz kontrplak kullanırız. Demiryolu traversleri falan. Ayrı bir baharatları da açıyor. Sonlara doğru fırına çocuk mobilyaları falan da attığımız oluyor. Bir dahaki azıcık pepperoni koymayı unutmayalım, olur mu?
15: Yaptığımız vincotto'yu da ekleyelim.
0: Kesmek için elektrikli testere lazım.
15: Buraya gelip bunu ekstra pepperonili sipariş eden biri var.
0: Bu imkansız.
15: Değil. Bence sosun de. Üstüne pepperoni koyuyoruz. Üstüne peynir eritip yine pepperoni koyuyoruz ve hepsini yiyor. Bitiremediğini değil, yedek olsun diye bir tane daha söyleyip eve götürür.
1: Kendinden mi bahsediyorsun?

0: Hoşçakalın. Yok yok,
1: hayır. Evet, hadi hadi. Biraz konuşalım mı?
2: Bak
1: buradayız, güvendesin. Bak, konuş.
2: Sorun değil. Bu sadece bir adı Brian ama iyi ile değil. Y ile yazılan.
0: İkinci kişiliğin değil mi?
1: N ile.
2: Evet, iki N ile.
0: Vay be. Hamur bu malzemeleri mükemmel bir zemin olmuş.
1: 72 saatlik bir yemek var. Bulut gibi bu.
0: Şuna bak.
1: Ne kadar çok pepperoni koyduğuna inanamıyorum bu arada. Üstünde o vincotto ve karamelize soğanlar olmasaydı pepperoni çok fazla gelirdi. Tatlılık ve karamelizasyon lezzeti çok iyi dengeliyor. Bunu söylemeliyim. Gerçekten belki de işin sırrı bu.
0: Bu öyle gecenin ikisinde yenebilecek bir pizza değil.
1: Bomba gibi.
3: Pepperonili pizzanız.
4: Gösterinin yıldızı hamur. Yastık gibi yumuşacık.
1: Yastık gibi.
4: Evet, ruha iyi gelen hafızalı sünger gibi.
5: Ömrümde yediğim en iyi pepperoni.
6: Bol bol ekmek alıp bandırın.
1: Vincotto'yu iyice emsin.
6: Nasıl yazıyorsun?
1: Her seferinde yanlış yapıyorum.
2: İçeceği de unutmayalım.
6: Kaynak malzemeyi iyi kullanıyor.
1: Böyle bir disiplin. Yerel malzemeyle olabildiğince harika ürünler ortaya koymak. Kafanın içinde başka kim bilir neler vardır. Bomba gibi. Hoşça kal.
0: Yenize
1: hoşça kalın de. Hoşça kalın de.
2: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sütaş ayran, sütaş ayran.
3: Çiğ köfteyi gördüğün an.
4: Sütaş ayran.
3: Gelsin sütaş ayran.
2: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
5: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
7: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
6: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Oh. Ne trenler onları durdurabilir? Oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir?
14: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
13: Ne de motorun durması onları yıldırır.
14: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
13: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
14: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: San Luis Obispo, Kaliforniya'dayız. Harika bir üniversite şehri. Burası iki caddenin birleştiği bir köşe. Alışveriş sonrası ne yaparsınız? Çarpıcı bir hikayesi olan harika bir İtalyan mekanına mı gidersiniz? Dinleyin o zaman. İtalya'da tanışıyorlar. Adam Amerika'ya geliyor. Nişanlanıp aile restoranının başına geçiyorlar. Gerisi malum. İşte Flower House.
16: Peynirli biberli risotto.
17: İtalya'da olmaya en yakın deneyim.
18: Unundan tutun, her şey doğrudan Napoli'den geliyor.
16: Gnocchettiler suya giriyor.
19: Oradan hiç ayrılmamışım gibi.
15: Şef Alberto ayrılmış. Eşi Jessica'yı İtalya'dan memleketi Kaliforniya'ya kadar izleyip aile işinin içine dalmış. Öyle böyle değil, hem ne dalmak.
18: Burası annemle babamın restoranıydı ama konsepti farklıydı.
15: Eski hali böyle miydi?
18: Hiç alakası yoktu.
15: Çünkü burası çok havalı. Senin için büyük bir oyun alanı gibi öyle. Değil mi? Bütün oyuncaklar var.
16: Evet ama ben almadım, o aldı. Restoranda o aldı.
20: Hoş bir yer. Yemekler olması gerektiği gibi.
16: Genovese hazır.
18: Bu Genovese. Makarnalar el yapımı.
17: Dana et ve prosciutto'nun harika bir evliliği.
21: Nasıl yaptıklarını anlatamam ama yemesi çok keyifli.
15: Hadi başlayalım şefim.
16: Mezzi pakeri yapacağız. Sadece irmik unu ve suyumuz var. Tüm malzeme bu.
15: Karıştırıp doğrudan kalıptan mı çıkarıyorsunuz?
16: Bir sonraki adımda da Genovese yapacağız.
15: Genovese, tuzlu et, soğan ve sirkenin bir karışımıdır aslında.
16: Evet, zeytinyağı ve tereyağı. İçine kıyma ve jambonun uç kısımlarını koyuyoruz.
15: Prosciutto'nun kırpıntılarını.
16: Kakao tozu.
15: Ne?
16: Evet, kakao tozu acılık ve tatlılık dengesini verecek. Kereviz ve havuç suyu. Soğanları ekliyoruz.
15: Anladım.
16: Soğanlar güzelce pişti. Şimdi malzemelerimizi ekliyoruz ve 2-3 saat pişmeye bırakıyoruz.
15: Tamam.
16: Hepsi bu. Sonraki adım provolone
15: bu
16: peyniri.
15: Bu İtalyan mı peki?
16: Evet.
15: İtalyan provolone peyniri tuzlu, keskin ve yoğundur. Ve biraz daha da kurudur.
16: Ne çıkarsa artık.
15: Evet, elime ne dökülürse artık ne yapayım? Ah! Meleklerin elinden çıkmış gibi. Boyuymuş.
16: Nasıl? Tamam, harika. Oda sıcaklığında evet. Eritip biraz krema ekliyorum. Makarnayı kaynar suda pişiriyor. Sonra da sosu tavada soteliyorum.
15: Ağzım sulandı. Baraj kapakları patlamak üzere. Bip bip bip bip.
16: Parmesan peyniri ekliyoruz.
15: Makarnanın o son pişirme aşamasını sosun içinde tamamlıyoruz. Acele etme, yavaş yap. Beni öldüreceksin hadi.
16: Çok az da yeşillik.
15: İşte en lezzetli lokma. Genovese en sevdiğim yemeklerden. Evde ayda bir falan yaparım. Prosciutto yüzünden hoş bir tuzluluğa sahip. Provolone, kremalı sos. Provolone kaynaklı tuzluluk harika bir uyum yakalamış. Her şeyi asıl canlandıran. En özel kısımsa tabii ki makarna. Taze taze yapıldığı için kıvamı harika. Ve yemeğin gerçek yıldızı. Sırf bunu yemek için buraya tekrar tekrar gelirim.
16: Kesinlikle.
15: Mükemmel.
0: Meze pakerili cenoviziniz.
18: Sos o kadar kusursuz
19: et
18: ki.
19: Et ağzınızda eriyip gidiyor. Üzerindeki provolone peynirine bayıldım.
0: Çok başarılı.
15: Burayı nasıl buldunuz peki?
4: Sokakta yürüyordum. İtalyan burnum kokuyu alınca tamam burası gerçek dedim.
0: Maralyanız hazır.
16: Başlangıçta biraz zorlandık. İnsanlar içeri giriyor. Menüde çok fazla İtalyanca isim görüp dışarı çıkıyor. Anlatabiliyor muyum?
0: Aa evet.
16: Ama son 3 yıldır ülkedeki en iyi 50 pizza mekanından biriyiz.
15: Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
20: Burası lüks model bir otomobil gibi. İşini çok iyi yapıyor.
15: Başka ne vereceksin?
16: Pizza hamuru.
22: Carbonara al cacio e pepeniz hazır.
21: Klasik bir yemeği alıp pizzaya dönüştürmüşler.
16: Queen Margarita hazır.
18: Kilometrelerce genişlikteki alanda hakiki İtalyan pizzası yiyebileceğiniz tek yer.
16: Carbonara geliyor.
19: Carbonara çok lezzetli bir pizza. Çıtır çıtır parmesan peyniriyle geliyor ve sosunda yumurta sarısı kullanıyorlar.
18: Adeta cennet gibi.
15: Şimdi pizza yapıyoruz. Hadi göster.
16: Hamurla başlayacağız. Suyu koyuyoruz.
15: Taze maya.
16: Evet. Kenarlarının daha iyi kabarması için özel bir un kullanıyoruz burada.
15: Pafıldık pafıldık.
16: 10 dakika karıştırıp deniz tuzu ve biraz daha un ekliyoruz.
15: Biraz zeytinyağı.
16: 1 saat daha dinlendirip tamam. Bezeleri yapıyoruz.
15: Sonra ne yapıyoruz?
16: Pizzanın hamuru için beşamel sos. Tereyağı, un ve süt.
15: Meyan mı yapıyoruz?
16: Tuz.
15: Yumurtaları yavaşça çırpacağız.
16: Evet.
15: Harika.
16: Sıra cacio pepe sosunda.
15: Cacio pepe sosu.
16: Beyaz biber, süt. 1 dakika karıştırıyoruz.
15: Biberleri süzerek ayıracağız.
16: Krema pürüzsüz olmalı.
15: Son sos bu mu?
16: Doğru. Jelatin.
15: Jelatin mi?
16: Pizzaya fırından çıktığı en sıcak anda uyguluyoruz.
15: Tamam.
16: Dayanıklı olmalı. Erimemeli.
15: Anladım.
16: Kalan pecorino ve parmesan peynirlerini jelatine ekliyoruz. Cacio pepe için çırpılmış kremayı krema sıkma torbasına alıyoruz.
15: Bu pizzanın birkaç üstünü tamamlayacak öyle mi?
16: Evet.
15: Bayıldım. Bu tarifi aklımda tutmalıyım. Aşçılık eğitimi almamış birine göre zihin bir bilim insanınınki gibi.
16: Ben aslında kimya mezunuyum.
15: Çok yaratıcısın. Gıda bilimine aktardığın her şeyi lisede mi öğrendin?
16: Evet.
15: Her şey orada mı başladı?
16: Çoğunu lisede öğrendim. Gerisi ise sadece pratik.
15: İş başında
16: pratik.
15: Tamam. İçine jelatin katıldığını görmek beni etkiledi.
16: Çok şey izliyorum. Senin videolarını da izliyorum.
15: Öyle mi? Tamam.
16: Bu harika. Önemli. Gerçekten
15: evet,
16: önemli.
15: Evet gerçekten. İnsan öğrenebiliyor.
16: Çok şey öğretiyorsun.
15: Bence bu adam İtalya'dan kaçmış. Gizli, üst düzey bir şef falan. Bakayım maskesi falan var. Çıkacak mı?
16: Sonraki adım guanciale. Yani kurutulmuş et. Makinede dilimliyoruz.
15: İncecik. Krema gibi tatlı.
16: Mayalanmış hamurumuz var. Havayı kenarlara doğru itiyoruz. Şöyle bir vuruyoruz. Üstüne yumurtalı beşamel, guanciale ve mozzarella koyuyoruz. 90 saniyeye kadar fırında tutuyoruz.
15: Şuna bakın. Böyle kabarcıklar bana işi doğru yaptığımızı gösterir.
16: Cacio pepe, parmigiano cipsleri. Pizzayı kesmiyoruz.
15: Müşteri bu şekilde görüyor ve masada paylaşmak için kapışıyorlar mı?
16: Gözler de kendi payını ister öyle değil mi?
15: Bunu mahvetmeyeceğim. Sadece bir süre bakacağım. Tamam yeterince baktım. Nefret ettim. O kadar nefret ettim ki bir tane daha yapmalıyız. Bakalım yine nefret edecek miyim? Bütün alemlerin en iyi yönlerini bir araya getirmişsin. Pizza hamuru hem hafif hem de sakız gibi bir kıvama sahip. İkisini birden tutturmak kolay değil. Peynir çıtırlığı şahane. Yumurta sarısı konması, karbonara beşamelini üst seviyeye taşımış. Son dokunuş olarak eklenen o küçük cacio pepe, deha işi. Tamamı harika.
22: Carbonara al cacio pepeniz hazır.
19: Müthiş, lezzet dolu. Bu et inanılmaz. Üzerindeki peynir enfes.
15: Bunlar Luke ve Carlos. Birbirimizi gerçekten uzun zamandır tanıyoruz.
20: Müthiş.
16: 19. masanın siparişi hazır.
18: Mümkün olsa her akşam geliriz.
15: Bir üniversite şehrinde olabilirsin ama pekala New York'ta da çalışabilirdin. Bomba gibi dostum. Harikasın.
16: Çok teşekkür ederim.
15: Bu bölümün de sonuna geldik ama merak etmeyin. Ülkenin her yerinde müthiş mekanlar bizi bekliyor. Hangi programda tekrar görüşeceğiz?
23: Gay delilik bu. Şunu alayım. Sağ ol. Çok teşekkür ederim.
24: Bir şey.
15: Hallederiz.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?
3: Kazancım net, sigortam net.
7: Geceliği 4200 lira.
24: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
25: Trivago.
26: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
25: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
27: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
28: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
25: Tekrar söylememe gerek var mı?
27: Otel mi? Trivago.
29: Budur.
30: Gelmiş geçmiş en iyi pizza.
29: Şeftali.
30: Budur.
29: Boş ver sen bu reklamı.
30: Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
29: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
31: Hepsi burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
32: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
33: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
34: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
33: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
32: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
33: Değişemem ve değişebileceğime dair
34: inancım da yok.
33: Başka lezzet yok.
32: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
35: Otel harika.
36: Evet ve geceliği sadece 13.500.
37: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
35: Trivago'ya bakmalısın.
37: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
35: Yüzden fazlasından.
37: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
36: Trivago'ya bakmalıydım.
37: Trivago'ya bakmalıydım.
27: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
38: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
39: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
38: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
9: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Demek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
40: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
11: Ne de motorun durması onları yıldırır.
40: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
11: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
40: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
41: Restoran sırlarında bugün, Colorado'nun Denver şehrindeki Rockabilly's'ın sahibi Jimmy Nick, mekanındaki klasik otomobil fuarı konusunda endişeli.
42: Önceden her fuarda yaklaşık 100 otomobil gelirdi. Son zamanlarda bu sayı azaldı.
41: Çalışanlar müşterileri çekiyor mu?
43: Şuraya bak Jimmy, otoparkında bir sosisli arabası var.
41: Yoksa onları kaçırıyorlar mı?
42: Burada kesin bir şeyler oluyor.
41: Restoran sırları gerçekte neler olduğunu Jimmy'ye gösterebilmek için klasik tarza bürünüyor. Restoran sahibi olmak kolay değil. Yemekleriniz, atmosferiniz ve müşterileriniz harika olabilir. Ama çalışanlarınız umursamazlarsa...
42: Tam bir pisliksin dostum.
41: Her şey mahvolabilir. Restoran sırları işte bu noktada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorunlarını belirledi ve bunları çözdü. Çalışanlarınızı gizli şekilde oraya yolluyor ve...
44: Ben Chris, yeni ikmal elemanıyım.
41: Restoran sahiplerine mekanlarında olmadıklarında neler yaşandığını gösteriyorlar.
43: Benden çalıyordun.
45: Hemen oraya gitmek istiyorum, hemen oraya gitmek istiyorum.
46: Bu benim işim.
47: O yemek benim hayatım.
41: Oy.
42: Benim adım Jimmy Nick. Denver, Colorado'daki Rockabilly's'in sahibiyim. Burada yaşayan herkese Amerikan geleneksel yemekleri ve giriş ücreti almadan canlı müzik sunuyorum. Rockabilly's harika hamburgerleriyle tanınıyor. Özellikle Cool Rider sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz. İçinde krem peynir, taze jalapeno biberi var. Buralardaki en iyi hamburger. Menümüzdeki harika şeylerden biri de ev yapımı peynirli makarnamız. 5 çeşit peynir var. Sarımsaklı ekmek sosuyla servis ediliyor. Menümüzdeki en çok satan sandviç ise Nashville Jack. 8 saat tütsülenmiş etli bir şey. Harika. Restoranımı eşsiz kılan şeylerden biri de buradaki klasik otomobil fuarlarımız. Bu fuarlar insanların Rockabilly's'e gelip yemekleri denemeleri, atmosferi görmeleri ve 50'lerin 60'ların ruhunu yaşamaları için harika bir imkan sağlıyor. Ama son zamanlarda otomobillerini bu fuarlara getirenlerin sayısı azaldı. Ayrıca yiyecek ve alkollü içecek satışlarındaki gelir de azalma fark ettik. Otomobil fuarları önceden oldukları gibi olmazlarsa Rockabilly's'in ayakta kalabileceğini sanmıyorum.
0: Merhaba Charles.
43: Stiles, restoran sırlarında.
0: Merhaba.
43: Bu Amber, benimle çalışıyor.
1: Merhaba, memnun oldum.
43: 50'lerin ve 60'ların özünü kesinlikle yakalamışsın. Bana restoranından söz et.
42: Burada geleneksel Amerikan yemekleri ve hamburgerlerimiz var. Arka tarafta yapabildiğimiz kadar çok şeyi tütsülüyoruz. Hafta sonları canlı müzik var. Giriş ücreti almaktan nefret ediyorum. Herkesin giriş ücreti ödemeden buraya gelebilmesini istiyorum.
43: Harika bir restoranın var. Harika yemekler. Peki sorun ne?
42: Charles, biz burada klasik otomobil fuarları düzenliyoruz. Bu bizim için daima muazzam bir başarı olmuştur. Önceden her fuarda yaklaşık 100 otomobil gelirdi. Son zamanlarda ise bu sayı azaldı. Son fuarda 20-30 otomobil vardı.
43: Dikkat çekici.
42: En kötüsü de fark ettiğim tek şey fuarlara gelenlerin sayısındaki azalma değil, yiyecek içecek satışlarındaki gelirde oldukça büyük azalma fark ettim.
43: Şüphelendiğin birileri var mı peki?
42: Müdürüm Chad. Onu barı yönetmesi için işe aldım. Ancak şu anda bu durumu açıklayamıyor. Ayrıca incelemek istediğim iki garson var. Sabrina ve Rachel. En iyi kısımlarda, en iyi saatlerde çalışıyor.
43: Başlamak için çok iyi bir nokta. Bu üç kişiye odaklanacağız. Uygunsuz bir şeyler yapabilecek diğer çalışanlarla da ilgileneceğiz.
41: Restoran sırları bu yakalama planında müdür Chad'le iki garson Rachel ve Sabrina'ya odaklanıyor. Restoranın klasik otomobil fuarları sırasındaki gelir düşüşünden bu üç kişi sorumlu olabilir.
43: Sana şirketimin nasıl çalıştığını anlatayım. Buraya geleceğiz ve restoranın her yerine gizli kamera ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Ardından yakınlarda bir yere bir kontrol odası kuracağız. Böylece yakalama planı sırasında arkamıza yaslanıp neler olduğunu göreceğiz. Ayrıca buraya kimliklerini gizleyen restoran sırları çalışanları sokacağız. Bazıları müşteri gibi davranacak.
1: Ben otomobil fuarlarında deneyim sahibiyim. Ortama kolayca karışabilirim.
42: Bu fuarlar benim için çok önemli. İş yerimin hayati bir parçası. Neler olduğunu bulamazsak bu otomobillerin gelecek yaz tekrar geleceklerini san.
41: Yakalama planını gerçekleştirmek için Rockabilly's'deki kilit noktalara gizli kameralar yerleştirildi. Restoranın genel görünümünü ve müşterileri izlemek için yemek odasına 4 kamera gizlendi. Bara 1 kamera, mutfağa 2 kamera, depoya 1 kamera ve dışarıda olanları izlemek için otoparka 5 adet kamera yerleştirildi.

0: Restoran sırlarından Amber, eğitim alan bir garson gibi rol yapacak. Kyle ise bir müşteri gibi davranacak.
1: Kontrol odasına hoş geldin.
2: Vay canına, şuraya bak.
1: Önceki gün buluştuğumuzda sana restoranını gizli kamera ve mikrofonlarla donatacağımızı söylemiştim. Yemek alanı, mutfak kısmı ve otopark karşımızda. Bir çalışan veya müşterinin olabileceği her yer
2: harika
1: kontrol
2: olacak
1: altında.
3: Sipariş sizin mi çocuklar? Kola ve gazoz mu?
1: Alt köşedeki monitördeki kişi müdürün Chet'e benziyor.
2: Evet, bar müdürü Chet. Bir süredir bizimle, ona güveniyorum. İş ahlakı sağlamdır. Tuttuğunu da koparır. Ben restoranda değilken sağ kolumdur.
4: İçecekleriniz burada. $6 lütfen.
1: Buradaki de Rachel'a benziyor.
2: Evet, en çalışkan garsonlarımdan biri. Onunla ilgili söyleyebileceğim tek olumsuz şey, büyük organizasyonların bazılarında çalışmasına rağmen son zamanlarda satışların düşmesi.
5: Rockabilly'e hoş geldiniz.
1: Jimmy buradaki Sabrina'ya benziyor.
2: En yeni işe aldıklarımdan biri. Bugün dediklerimi yapıp yapmadığını öğrenmek için harika bir fırsat bulacağım.
5: Nakit mi ödeyeceksiniz, kartla mı?
6: Nasıl ödediğim fark eder
5: nakit
6: mi?
5: Nakit öderseniz içeceklerinizi şimdi getirebilirim. Kartla ödeyecekseniz barda adisyon
6: kesinlikle
5: açmanız
6: nakit
5: gerekir.
1: Bu senin uygulaman mı?
2: Fuarlarda çok sayıda garson tek bir POS sistemiyle çalışıyor. O sebeple içeceklerin hızlı verilmesi için böyle yapıyor.
1: Restoran sırlarından Amber'ımız da burada. Çalışmaya birkaç gün önce başladı. Böylece ortama ve personeline alıştı.
7: Personel şu ana dek son derece profesyoneldi. Arkadaşça davrandı. Bakalım Jimmy burada yokken de o şekilde mi davranacaklar?
3: Garsonlar lütfen bir dakikalığına toplanmamız gerekiyor.
1: Chat mesai öncesi bir toplantı yapacak gibi duruyor. Söyleyeceklerini biz de duyalım.
3: Biliyorsunuz bugün otomobil fuarımız var. Çok yoğun olacağız. Herkesin işi burada içeride. Dışarıda otomobilleri izlemek yok. Fuarı mesai dışında takip edin. Anlaştık mı?
1: İyi bir motivasyon konuşmasıydı. Herkesin kurallara uymasını, senin beklentilerini anlamasını ve tetikte olup en iyi şekilde çalışmasını istiyorum.
2: Chat beni mutlu etti. Bundan dolayı sağ kolum.
1: Klasik otomobiller fuar için gelmeye başladılar bile.
2: Önceden yarış otomobillerinin yanında Chevrolet'lerin, Camaro'ların yanında hot rod otomobilleri de olurdu. Umarım bugün geniş bir yelpaze olur.
1: Benim favorim büyük motorlu performans arabaları. Otoparka nelerin geleceğini çok merak ediyorum. Dur biraz. Müdürün az önce garsonlara içeride kalmalarını söyledi. Sabrina nereye gidiyor?
2: Bilmiyorum.
1: Otopark mikrofon alanının dışında kalıyor. O sebeple söylenenleri duyamayacağız. Ama onları sıraya sokuyormuş gibi duruyor. Onlara bileklik takıyor gibi.
2: Bu çok mantıksız.
1: Bu kadın az önce Sabrina'ya para verdi. Sabrina fuara giriş için para topluyor gibi. Öyle değil mi?
2: Asla giriş ücreti almadım. Şu an çok öfkeliyim.
0: Birazdan.
1: Şuraya bak. Şimdi de kaldırıma patlamış mısırcı ve pamuk helvacı yerleşiyor. Amber, orada beyaz bir buz kutusu var. İçinde ne olduğunu öğrenmeni istiyorum.
8: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Bu otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
14: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
13: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
15: uyar. Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
16: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her an

0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Kulu sen de dene.
2: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinde

0: Doğu'nun bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: A101 artı ile 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 70

0: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
1: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
3: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bimes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Bimes kulüpte. Bu fırsat kaçmaz.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Hepsi Burada Premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım
15: Hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
19: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
20: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Colorado'nun Denver şehrindeki Rockabilly's'in sahibi Jimmy Nick, mekanındaki klasik otomobil fuarı konusunda endişeli.
1: Son zamanlarda fuarlara gelenlerin sayısı azaldı. Ayrıca yiyecek ve içecek gelirlerinde azalma fark ettim.
0: Charles, Rockabilly's'e yakın bir yerde bir kontrol odası kurdu. Jimmy burada gizli kameralar sayesinde restoranda olanları izliyor.
1: Kendini açtın Charles.
0: Sting'in başlamasından sonra garson Sabrina müşterilerden giriş ücreti alıyormuş gibi duruyor.
1: Şu an çok öfkeliyim.
2: Sabrina'nın böyle bir dolap çevirmesi otomobil sahiplerinin fuara gelmekten niye vazgeçtiklerini açıklar. Chad dışarı çıkıyor. Bakalım bu durumu nasıl yönetecek. Dur biraz. Cebinden bir şey çıkarıyor. Onda da mı bileklikler var?
1: Chad ve Sabrina'nın ne yaptıklarını bilmiyorum.
2: Bu bileklikler hakkında daha fazla bilgi almalıyız.
1: Hadi öğrenelim.
2: Restoran sırlarından Kyle hali hazırda otoparkta geziniyor. Sabrina'nın kendinden giriş ücreti alması tamam. İçin onu yem yapacağım. Kyle, Sabrina sana doğru geliyor. Bakalım senden giriş ücreti alacak mı?
3: Otomobil fuarı için mi buradasınız?
4: Evet.

0: Fuar için.
1: Harika. Kişi başı 3 dolar.
2: Vay canına, kişi başı 3 dolar fazla durmayabilir ama 100 kişi gelse fazladan 300 dolar yapar. Kyle, ona bu konuda biraz diren. Giriş ücreti olmaması gerekiyor de.
0: Giriş ücreti var mı?
1: Aa evet, bu yeni bir şey. Otomobil sahiplerine benzin yardımı için.
0: Daha önce hiçbir otomobil fuarına giriş ücreti vermem gerekmemiş.
1: Bu bizim bir uygulamamız.
3: Söylediği her şey saçmalık. Chas, bunu daha ne kadar izleyeceğiz?
2: Şimdiden Chet ve Sabrina'nın müşterilerden giriş ücreti aldıklarını öğrendik. Bence Rachel'a odaklanma vaktimiz geldi. Bakalım o da işin içinde mi? Söyler misin, buz kovalarını doldurmak Rachel'ın işi mi?
3: Hayır, bu barmenin işi.
2: Dur biraz. Rachel buzu bara götürmüyor. Depo alanına doğru gidiyor. Depoya buz getirmesi için bir sebep var mı?
3: Hiç yok. Burada bir şeyler olduğu kesin.
2: O buz kutusunda ne olduğunu bilmek istiyorum. Bu bilgiyi bir sonuca varmak için çok önemli.
3: Çok doğru.
2: Amber, senden depoya gitmeni istiyorum. Orada beyaz bir buz kutusu var. İçinde ne olduğunu öğrenmeni istiyorum.
1: Okay, tamam Charles. Nereye bakmamı istiyorsun?
2: Köşede duruyor. Beyaz, üstünde paspas ucu gibi bir şey var.
1: İçi içecek dolu.
2: Hangi içecekler var?
1: Her çeşit içecek var.
2: Jimmy, bu marka içeceklerin orada olmasıyla ilgili ne diyebilirsin?
3: Tek düşünebildiğim bunların en çok sattığımız iki marka olması.
2: Garsonlar müşterilerin içeceklerini bardan kendileri alıyordu, değil mi?
3: Evet.
2: Sanırım neler olduğunu anladım. Bir şeyi test edeceğim. Kyle, arkadaşınla restorana gir ve Rachel'ın kısmında uzun masanın ucuna otur.
4: Merhaba, hoş geldiniz. Benim adım Rachel.
2: Kyle, iki tane iyi bir içecek iste.
0: İki light.
4: 6 dolar. Nakit mi, kart mı?
2: Nakit öde.
0: Nakit olacak.
4: İçeceklerinizi getiriyorum.
0: Harika, teşekkürler.
2: Teorim doğruysa içecekleri barmenden almayacak. İçecekleri buz kutusundan alacak.
3: Beni ve müşterileri yolup yolmadığını öğrenmek istiyorum.
2: Sanırım cevabı aldık.
3: Rachel, ne yapıyorsun?
2: Rachel uygulamalarında bir boşluk bulmuş. Eski bara içecek sokup çaktırmadan sat taktiği. İçeceği barmenden alması gerekirken senin restoranında kendi zulasını yapmış. Müşteriler bu markalarda içecek sipariş edince içeceği barmenden almıyor, kendi zulasından satıyor.
3: Beni böyle yolmasına inanamıyorum.
2: 12'lik içeceği 12 dolara alıp tanesini 3 dolardan satıyorsa senin kazanman gereken 24 doları o kazanmış oluyor. Bunu gördün.
3: Ne söyleyeceğimi bile bilmiyorum.
0: Harika.
4: İçecekleriniz burada. 6 dolar lütfen.
0: Sağ olun.
3: Bunu daha ne kadar izlemek zorundayım?
2: Rachel'la kesinlikle ilgilenmek zorundayız. Ama burada asıl soru müdürün Chet. Durumdan habersiz mi, oyunun parçası mı bilmek istiyorum. Şuraya bak Jimmy. Otoparkında bir sosisli arabası var. Bu senin için uygun mu?
3: Kesinlikle değil. Burada yiyecek arabalarına izin vermiyoruz. Bu para kaybetmek demek.
2: Müdürün Chet'in bu duruma tepkisini merak ediyorum. Amber'ın onu bu konuda uyarmasını sağlayacağım. Amber, Chet'e otoparkta bir sosisli arabası olduğunu söyle.
1: Affedersin Chet.
0: Evet.
1: Dışarıda bir sosisli arabası olduğunu biliyor musun?
0: Evet, onunla ben ilgilenirim. Ben halledeceğim.
1: Tamam da orada olduğunu biliyor muydun?
0: İlgileniyorum, ilgileniyorum.
3: Otomobil fuarları sırasında tüm geliri restoranın içinde kazandığımızı biliyor.
2: Önceden de söylediğim gibi otoparktan ses alamıyoruz ama Chet sosisli arabasını uzaklaştırıyormuş gibi duruyor.
3: Doğru olanı yapıyor.
2: Bir dakika, araba sadece birkaç metre öteye gitti.
3: Burada neler oluyor?
2: Hatta ona yardım ediyor. İşbirliği mi yapıyorlar? Sosisçiden kira aldığına her şeyine iddiaya girerim.
3: Çok büyük bir sorunum var. Bu adama güvenmiştim. Bu otomobil fuarlarını zar zor devam ettirebildiğimi bildiği halde orada para topluyor.
2: Bu konuda daha fazla bilgi istiyorum. Kyle'ı sosisli almaya yollayacağım. Bakalım neler öğrenecek. Kyle, sosisli arabasına gidip bir sosisli al. Ona bu fuarlara sık sık gelip gelmediğini sor.
5: Merhaba dostum, nasıl
6: İyi,
5: gidiyor?
6: Sen nasılsın?
5: İyi dostum, sosisli alabilir miyim? Teşekkürler. Dostum, bu fuarlarda sık çalışır mısın?
6: Evet.
5: Güzel.
2: Kyle, sosisçiye buranın işlerini kestiği için suçlu hissedip hissetmediğini sor.
5: Buranın işlerini kestiğini için kendini suçlu hissediyor musun?
6: Hayır.
5: Öyle mi?
7: Özgür bir ülkedeyiz dostum. Ayrıca müdürle arkadaşız. Burada olmak için ona para veriyorum.
5: Müdürle arkadaş mısınız?
7: Evet.
2: Şuraya bak, şimdi de kaldırıma patlamış mısırcı ve pamuk helvacı yerleşiyor. Eğitimli maymunlarla filler ne zaman gelecek?
3: Bu arabaların hiçbiri burada olmamalı.
2: İnanılmaz. Chet yine avant aldı. Bu adamlar öylece çıkıp gelmiyor. Onları Chet davet ediyor. Senin gelir kaybını veya fuarın başarısını önemsemiyor. Tek derdi cebini doldurmak. İnsanlar patlamış mısır ve sosis almak için sıraya giriyor. Aslında restoranın içinde olup sipariş vermeleri gerekiyor. Fuarlardaki yaptığın karın neden azaldığı ortada. Bak, her şeyin üstüne Rachel gizli içecek rulasını tazelemek için arabasına gidiyor. Buz kutusu neredeyse boşalmış olmalı. Çünkü Rachel bütün gündür gizli zulasından satış yapıyor.
3: Charles, bunu yeterince izledim.
2: Aradığın cevapları buldun. Otomobil fuarlarında neler olduğunu öğrendin. Gidip Chet, Rachel ve Sabrina'yı buraya getir. Onlarla birlikte ilgileneceğiz.
3: Chet, Rachel ve Sabrina'nın bana bunu yaptıklarına inanamıyorum. Bu insanlara çok güvendim. Öyle olunca kalbiniz kırılıyor. Rachel, beni ön kapıda bekle. Chet, ön kapıda bekle. Sizinle konuşmam gerekiyor. Sabrina, ön kapıda konuşacağız. Kusura bakmayın lütfen.
0: Jimmy, neler oluyor
3: bu taraftan? Dostum? Orada konuşacağız. Hadi.
0: Yavaş dostum, nereye gidiyoruz?
2: Merhaba, gelin. Benim adım Charles Stiles. Restoran Sırları adında bir şirketim var. Patronunuz bizi aradı çünkü son aylarda otomobil fuarlarına otomobil getirenlerin sayısı ciddi şekilde azalmış. Bu Jimmy'nin gelirinde büyük bir pay oluşturuyor ve onu çok olumsuz etkiliyor ve para kaybediyor. Kyle'ı tanıdınız mı? O benim bir çalışanım. Gizli şekilde çalışıyor. Ondan kişi başı $3 ücret
1: benim
2: aldım.
1: Benim bu konuda bilgim yok. Jimmy'nin bildiğini sanıyordum. Yapmamı Chet söyledi.
0: Şimdi beni yalnız mı bırakıyorsun?
1: Evet, işimi kaybetmeyeceğim.
2: Bilmediğine inanmamızı beklemiyorsun,
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, Chet'e sorun.
2: Chet, ne söylemek istersin?
0: Jimmy için biraz ekstra para kazanmaya çalışıyordum.
3: Bu fuarları 4 yıldır yapıyoruz. Asla giriş ücreti almadık.
2: Chet, otoparkta çevirdiğin küçük dolaplar olmasa sana inanabilirdim. Oraya sosisli, pamuk helva, patlamış mısır arabaları soktun. Otoparkta durup Jimmy'nin müşterilerini çekebilmeleri için onlardan para aldın. Kendi çevirdiğin dolaplarla o kadar meşguldün ki Rachel'ın da onu yolduğunu fark etmedin bile. Haksız mıyım?
3: Chet, iş yerimi sana söylediğim şekilde idare edeceğine inancım tamdı. Sana güveniyordum. İkiniz de beni hayal kırıklığına uğrattınız. Ve bunu cebinizi doldurmak için yaptınız. İkinizi de kovmaktan başka şansım yok.
0: Bence yapacağın en iyi şey giriş ücreti almaya başlamak.
3: Çık buradan.
0: Sosisli, patlamış mısır, pamuk helva. Jimmy'nin bunları niye bu kadar sorun ettiğini anlamıyorum. Restoranın içinde satmıyoruz. İnsanlar fuarlarda istiyor bunları.
3: Sabrina, şu an seninle ilgili kararsızım. Müdürünü dinlediğini biliyorum ama sana yanlış şeyler söylüyordu.
1: Haklısın Jimmy, çok üzgünüm ama Chet gelip bize bunun benzin için...
3: İnsanların söyledikleri yanlışsa onları dinlemeyeceksin. Benimle her zaman konuşabilirsin. İleride böyle yapmanı istiyorum. Seni bir hafta açığa alacağım ama seni işten çıkarmıyorum. Geri geldiğinde işleri doğru şekilde yapmanı istiyorum.
1: Teşekkür ederim Jimmy. Sana hayal kırıklığı
3: tamam,
1: yaşatmayacağım.
3: Tamam, şimdi git.
1: Jimmy'nin her şeyden haberi olacak. İkinci bir şans verdiği için mutluyum.
2: İşe iyi yanından bak. Harika bir restoranın var. Bu da oluşturduğun 50'ler 60'lar atmosferine bayıldım. Günün sonunda aradığın cevapları da buldun. Artık gelmeyen bazı otomobil sahiplerinin neden gelmediklerini
3: biliyorsun.
2: Otomobil
3: fuarları neredeyse bitmek üzereydi ama bugünkü eforunuzla bunu uzun süre devam ettirme fırsatı bulduk.
2: Ne demek? Teşekkür ederim. Yardım edebildiğimize mutluyum.
3: Charles'a çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ekibine de. Gelip sorunumu çözdüler. Rockabilly'sin geleceği parlak duruyor.
6: 4 ay sonra. Chad ve Rachel kovulduktan sonra başka işler buldular. Sabrina yaptıklarını telafi etti ve artık şüpheli her durumu rapor ediyor. Jimmy ise Rockabilly's'deki klasik otomobil fuarlarındaki gelirin normale döndüğünü mutlulukla bildiriyor.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Restoran sırlarında bugün. Kaliforniya, Los Angeles'taki Black Rose Tavern'in ortağı, Andrea'nın ortağı ile ilgili şüpheleri var.
15: Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, malzemelerimiz her şey kötü. Hiçbir şey yolunda ilerlemiyor.
6: Malzemelerle ilgili tutarsızlıktan sorumlu mu?
15: Bunu neden yapsın ki?
6: Yoksa onu kandıran başka birisi mi?
16: Senden kurtulmam için beni zorluyorsun ve ben bunu yapmak istemiyorum.
6: Restoran sırları ilk defa kameralarını Andrea'ya neler döndüğünü göstermek için bir restoran sahibine çeviriyor.
15: Bu inanılmaz.
6: Bir restoran sahibi olmak kolaydır. Harika yemekleriniz, ortamınız ve müşterileriniz olabilir ama umarsız çalışanlarınız...
17: Tam bir pisliksin dostum.
6: Her şeyi mahvedebilir. Restoran sırları tam da burada dahil oluyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorununu bulup onları çözüme kavuşturdu. Takımını gizli bir şekilde görevlendirdi.
18: Ben Chris, yeni ikmal elemanıyım.
6: Ve restoran sahiplerine orada değillerken neler olduğunu göstermek istiyor.
19: Benden çalıyordun.
20: Hemen oraya gitmek istiyorum. Hemen oraya gitmek istiyorum.
21: Bu benim işim.
19: O yemek benim hayatım.
15: Ben Andrea, Kaliforniya, Los Angeles'taki Black Rose'un sahibiyim. Eğer canlı müziği seviyorsanız burası sizin için harika bir yer. Bildiğim kadarıyla Los Angeles'ta bir kulüp işleten tek kadınım. Harika yemeklerimiz de var. Çedar peynirli pastırmalı sandviçimizi denemelisiniz. Çünkü pretzel ekmeğiyle yapıyoruz ve tüm farkı bu yaratıyor. Atıştırmalıklar menümüzden de hindi köftelerimiz harika. 3 farklı sosla servis ediliyor. Acı tatlı sos, ballı barbekü sosu ve bir de acı sos. Kulüp ve bar havasına uygun olan şuruba batırılmış kızarmış balık ve patatesimiz var. Atlantik morinamız var. Bana güvenin, çok lezzetlidir. Restoran sırlarını arama sebebim yiyecek ve içecek satışlarının düşmesi ve stoklarımızın bitmesi. Faturalarda ve parada bir tuhaflık var. Sezgilerime güvenmeyi öğrendim ve bana şu an herkesten şüphelenmem gerektiğini söylüyorlar. Merhaba.
2: Merhaba Charles Stiles, restoran sırları. Bu Amanda benimle çalışıyor.
22: Memnun oldum.
15: Black Rose'a hoş geldiniz. Burası yıllardır rock yıldızlarının yuvası oluyor.
2: Evet, üzerinde müzisyenlere destek programı yazan bir afiş gördüm. Nedir o?
15: Müzikle ilgili hayalleri ve kariyerleri konusunda zorluk çeken birçok genç müzisyenle karşılaştım. Burası onlara iş imkanı ve ücretsiz yiyecek sağlıyor. Ve her şey yolunda ilerliyor.
2: Harika bir sisteminiz var gibi görünüyor. Benim şirketimi neden aradın?
15: Peki. Pekala, birkaç ay önce bir ortakla çalışmaya karar verdim. Burayı yönetmek için fazla sorumluluk almam gerekiyordu. Ve ben de finansal sorumluluklarımı paylaşmak, burayı bir sonraki seviyeye taşıyabilecek daha tecrübeli birini işe almak istedim. Birçok kişiyle görüşme yaptıktan sonra da Frank'le tanıştık. Harika bir geçmişi, fazlaca deneyimi vardı. Vizyonumu anlamış gibiydi ve bu benim için önemli ve çocukları sevmesi de. Fakat Frank'i işe aldığımdan beri işler iyiye gitmek yerine daha da kötü bir hal aldı. Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, malzemelerimiz, her şey kötü. Hiçbir şey yolunda ilerlemiyor.
2: Bu konuyu Frank'le konuştun mu acaba?
15: Evet, konuştum. Bazı barmenlerle sorunu olduğunu, çaldıklarından şüphelendiğini söyledi. Programdaki çocuklarla da sorunu var. Onlara da güvenmiyor. Kime inanacağımı bilemiyorum.
2: Müzik programındaki çocuklar da dahil olmak üzere restoranındaki herkesi izlemeliyiz.
15: Ah tanrım. Eğer onlardan biri ise kalbim çok kırılacak.
6: Bu durumda restoran sırları iş ortağı Frank'e, garson Carrie'e ve müzik programından Salem'a odaklanacak. Fatura hataları ve malzeme eksiklerinden sorumlu olabilecek 3 kişi.
2: Sana şirketimizin nasıl çalıştığını anlatayım. Restoranına geleceğiz ve yakındaki bir kontrol odasından takip edebilmemiz için her yeri mikrofonlarla ve kameralarla çevreleyeceğiz. Böylece gün içinde olanları takip edebileceğiz. Ayrıca birkaç çalışanımızı da gizleyeceğiz. Bazıları müşteri olacak, bazıları da çalışan olarak gelecek.
4: Ben de sana ortağının ve çalışanlarının nasıl düşünüp hareket ettiğini göstereceğim.
15: Buraya paramın ve zamanımın büyük bir kısmını harcadım. Ve çocuklarımın burayı alması gerekiyor. Çok fazla para kaybediyoruz ve başarabilir miyiz bilemiyorum doğrusu
2: artık.
15: Bunun
2: olmaması ve ihtiyacın olan cevapları alman için elimizden geleni yapacağız, merak etme.
6: Sorunu çözmek için Black Rose Kulübü'nün her yerine, restoranın kilit noktalarına kameralar yerleştirildi. 3 adet kamera restoranın tamamını ve müşterileri görebilmek için ana yemek salonuna gizlendi. 2 kamera içecek bölümüne kuruldu. 2 kamera mutfakta kuruldu. 1 kamera hızlı servis bölümüne kuruldu. 1 kamera ofise, 1 kamera arkadaki girişe kuruldu. Ve bir tanesi de dışarıda ne olduğunu gösterebilmek için ana girişe kuruldu. Restoran sırlarından Amanda stajyer garson olarak ve Rob da içecek bölümünde çalışarak gizlenecekler.
2: Kontrol odana hoş geldin.
15: Vay canına, şuna bak. Burası tam bir FBI odası gibi.
2: Restoranın arkadaki park alanı, yemek salonları, mutfak ve sahne de dahil olmak üzere tamamen çevrildi. Yani her bölge, her çalışan ya da müşteri gözetim altında denebilir. Restoran sırları çalışanlarımız da hazır.
15: Çalışanlarımdan, ortağımdan ya da müzik programındakilerden şüphelenmekten nefret ediyorum.
2: Görünüşe göre bu ortağın Frank.
15: Evet bu. Birkaç aydır benimle çalışıyor ve umarım orada yanlış giden bir şey görmem.
2: Şuradan gelen genç hanım kim?
15: O Carrie. Garsonlarımızdan bir süredir bizimle. Onu seviyorum ama bazen hakkında şüphelerim oluyor.
2: Şurada çalışanlarımızdan Amanda'yı görebilirsin. Avantaj sağlamak için birkaç gün önce başladı. Onu çalışanlarını gözlemlemek için kullanacağız. Bakalım neler
15: İçeride
2: bulacağız.
15: İçeride birinin olmasını sevdim.
16: Amanda, bir dakika gelir misin?
4: Birkaç gündür gizli bir şekilde çalışıyorum ve Andrea'nın ortağı Frank'le fazla iletişim kurmasak da akıllı ve profesyonel görünüyor.
16: Her şey yolunda mı?
4: Evet, öğrenmeye başladım.
16: Her şeyin doğru ilerlemesi çok önemli. Bir sorun olursa bana gelmekten çekinme.
2: Frank oyunun en üstünde gibi görünüyor ama sana olan bağlılığını kontrol edelim. Amanda, Frank'e müzisyenlere destek programını sor.
4: Müzisyenlere destek programı nedir?
16: Söylemem gerek, harika bir destek programı. Gelip yiyebilecekleri bir yer, bir işleri oluyor.
4: Yani ücretsiz yemek alıyorlar.
16: Günde bir kere.
4: Buna özel bir düğme var
16: Öncelikle
4: mı?
16: Şifreni girmelisin. Sonra SMP'ye gitmeli ve buraya tıklamalısın. Daha sonra toplama hesaplıyor ve ödeme tutarını görüyorsun. Stoklardaki giriş ve çıkışları gösterir.
4: Tamam, yani takip ediyorum.
2: Görünüşe göre Frank müzisyenlere destek programını destekliyor.
15: Evet, desteklediğini görmek güzel.
16: Carrie, bir dakikan var
21: ne
16: mı?
21: Ne oldu?
16: Buraya gel, konuşmamız gerekiyor.
21: Her şey yolunda mı?
16: Hayır, gerçekten. Dinle, bunu yapmaktan nefret ediyorum. Dün faturandan $30
21: Hayır,
16: açık çıktı.
21: Hayır, mümkün değil. Uzun zamandır
16: bu dördüncü oldu. Carrie, hadi ama.
15: Dördüncü mü?
16: Eğer böyle hatalar yapmaya devam edersen seni kovmak zorunda kalacağım ve bunu
21: Beni
16: yapmak istemiyorum.
21: Beni kovuyor musun?
16: Eğer hata yapmaya devam edersen.
21: Her neyse.
15: Vay canına.
0: Birazdan.
22: Çalışma saatlerim için geldim.
16: Hayır, gelmedin.
22: Frank, Andrea dedi ki.
16: Andrea'nın ne dediği umurumda değil.
15: Neden böyle bir şey yapıyorsun Frank?
16: Onun ne dediği umurumda değil.

0: stays, it stays with me.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
6: Budur.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene. Obseso.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
6: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
7: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
8: Break. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Hepsi burada premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
12: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
17: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
18: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
19: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışan
20: Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
22: Klasik araba kurtarma. Almanya. Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Andrea, Kaliforniya, Los Angeles'taki Black Rose Kulübü'nün asıl sahibi. Birinin ondan faydalandığından şüpheleniyor.
1: Sezgilerime güvenmeyi öğrendim ve bana şu an herkesten şüphelenmem gerektiğini söylüyorlar.
0: Charles, Andrea'nın gizli kameralarımız sayesinde restoranda olup biten her şeyi izlemesi için Black Rose'un yakınlarına bir kontrol odası kurdu.
1: Her yer görünüyor.
0: Ve gözetleme işlemi başladıktan sonra iş ortağı Frank, garson Carrie'yi hata yaptığı için kovmakla tehdit etti.
2: Ay ben hata yapmıyorum Frank. Her zaman dikkat
3: evet.
2: ediyorum. Bence bu sizin hatanız, benim
3: evet,
2: hatam
3: doğru,
2: değil.
3: Doğru, siyah ve beyaz gibi. Post makinesinden fişleri aldım.
4: Frank Carrie'nin üzerine biraz fazla gidiyor. Ama eğer sayılarda hata yapıyorsa sorumlu tutulması gerekiyor.
1: Onu bu yüzden işe aldım. Hata yapıyorsa bilmem gerekirdi.
3: Böyle hatalar yapmaya devam edersen seni kovmak zorunda kalacağım. Ve bunu yapmak
2: İyi
3: istemiyorum.
2: Kendisi.
4: Frank Carrie'nin hata yaptığı konusunda oldukça emindi. Bakalım bu konuda o ne söyleyecek?
1: Pekala, iyi fikir Charles.
4: Amanda, ona az önce Frank'le arasında ne geçtiğini sor.
5: Şey, iyi misin?
2: Frank az önce beni ofisine çağırdı. 4 kere faturamda açık çıktığını söyledi. Ben de imkansız olduğunu söyledim. Ben her zaman 2 kere kontrol ederim. Yani her zaman eksik olmadığından emin olurum, tamam mı? Ben hatalı değildim.
4: Carrie ısrarla işleri batırmadığını söylüyor. Kimin doğruyu söylediğini bulmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle.
5: Bunu nasıl anlamış?
2: Bilmiyorum. Sadece hesapladığını ve açık
4: Frank'in
2: çıktığını
4: soruyor. Frank'in faturalara tam erişimi var mı?
1: Evet.
4: Eğer tam erişimi varsa sistemle oynayabilir. Amanda, Frank hakkındaki düşüncelerini öğren hemen.
5: Frank tam olarak nasıl biridir?
2: Ah... Her neyse, işbirlikçi onun sürekli bir şeyin peşinde olduğunu söyleyebilirsin. O bizim patronumuz ve merhaba nasılsın demek zorundayız
4: Carrie'nin
2: işte.
4: Carrie'nin müzisyenlere destek programı ile ilgili ne düşündüğünü öğrenmek ister misin?
1: Evet, bu güzel olur çünkü çalışanlarımın ne düşündüğünü bilmiyorum.
4: Amanda, müzisyenlere destek programı ile ilgili ne düşündüğünü sor.
5: Bekle, bu ne işe yarıyor?
2: O müzisyenlere destek programı.
5: O da ne?
2: Andrea'nın yürüttüğü bir hayır işi. Piyasadaki müzisyenlere yardımcı oluyor ve yemek sağlıyor. Biz bahşiş alamıyoruz ve bizim yerimize geçiyorlar. Biz de para kazanamıyoruz.
5: Ve ücretsiz yemeğe bahşiş bırakmıyorlar.
2: Hayır, parasızlar. Onlar parasız müzisyenler ama neyse boş ver.
4: Carrie'nin böyle hissettiğine dair bir fikrin yoktu değil mi?
1: Hayır, yoktu. Oldukça hayal kırıklığına uğradım. Böyle hissetmesini anlayabiliyorum ama yeni birini aldığım zaman programı ve neler olduğunu açıklarım. Bu çocukların yardıma ihtiyacı olmasa burada olmazlardı.
2: Yani gerçekten iyi bir fikir ama bir garson olarak para kazanmam gerekiyor ve bu bahşişlerime engel oluyor. Para kazanamıyorum.
4: Carrie'nin müzisyenlere destek programıyla bir sorunu varsa kaybettiklerinin telafisini yapıyor olabilir, öyle değil mi? Haksız mıyım acaba?
1: Bu birçok şeyi açıklayabilir.
2: Her neyse, bir işim olduğu için mutluyum.
5: Evet.
4: Carrie'nin olumsuz davranışlarını, Frank'in düşüncelerini ve müzisyenlere destek programını düşünürsek gözümüzü ondan ayırmamalıyız.
1: Evet.
4: Az önce kapıdan giren beyefendi programındaki Salem mi?
1: Evet, harika bir çocuk. Çalışkan, çok yetenekli bir müzisyen.
3: Girin. Hey Salem, nasılsın?
6: Nasılsın
3: Frank? Gidiyor? İyi misin? Neden buradasın?
6: Evet. Çalışma saatlerim için geldim.
3: Programda değilsin ki.
6: Ben de çalışıyorum.
3: Hayır hayır, yoksun.
4: Salem için hiçbir işinizin olmadığı doğru mu?
1: Hayır, kesinlikle değil. Restoranda her zaman iş vardır.
6: Andrea çalışacağımı söyledi.
3: Eğer bir iş olsaydı sana vermeyeceğimi mi düşünüyorsun?
6: Benimle dalga mı geçiyorsun? Andrea dedi ki...
3: Andrea'nın ne dediği umurumda
6: değil. Andrea çalışacağımı söyledi.
4: Bu Frank'in daha önce hiç görmediğimiz bir tarafı. Programındaki Salem'e hiç tolerans göstermiyor gibi.
1: Bu inanılmaz.
6: Gidip bir şeyler yiyeceğim.
3: Sen ne diyorsun? Eğer çalışmazsan yemek yiyemezsin.
4: Müzisyenlerin çalışmadan yemek yiyemeyecekleri doğru mu acaba?
1: Hayır, doğru değil. Benimle konuşmadan kuralları değiştiriyor.
3: Bu haftaki sınırına çoktan ulaştın.
6: Nasıl yani? Sadece 5 öğün yedim. 7 hakkım
3: 7'yi
6: var.
3: 7'yi doldurdun.
4: Salem'in haftalık öğününü doldurmuş olması mümkün mü?
1: Hayır, Frank neden böyle yapıyor
4: anlamıyorum. Ya başka birine veriyorlar ya da Frank yalan söylüyor.
3: Belki de bir şeyler içtikten sonra acıktın ve 2 öğün yedin ama farkında değilsin.
6: Ben bir şey içmem.
3: Benimle dalga geçme. Gerçek bir iş bul. Müziği bırak ve ondan sonra endişelenmen gerekmez. Bir hobi olarak uğraşabilirsin. Kollarını sıva. Bir gömlek al
6: dostum.
3: Ve saçlarını kestir.
6: Lanet olsun.
3: Hadi git buradan.
1: Bu beni deliye döndürdü. Neden böyle yaptı?
4: Yemek stoklarında bir sorun olmasının en büyük endişen olduğunu biliyorum. Ama kayıp bu çocuklara verdiğin yemeklerden kaynaklanıyor olamaz. Çünkü Frank yapması gerekeni yapmadığı için bol bol yiyecek olmalı.
3: Her şey yolunda mı? İyi gidiyor mu?
5: Evet, iyi gidiyor.
3: Öyle mi? İyi,
4: Frank
3: iyi.
4: Satış sisteminize doğru gidiyor. Bakalım ne yapacak? Gelip sisteme öylece bir sipariş girdi. Tam olarak Salem'e verilmesi gereken yemekleri çalıyor.
1: Ben inanamıyorum. Aman tanrım, çok öfkelendim.
3: Şuradakiler benim mi?
6: Evet.
3: Teşekkür ederim çocuklar.
4: Ortağı Frank dürüstlük örneği sergilemediği için bunun onu test etmek için iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum. Restoran sırlarından Rob'u göndereceğim. Yeni bir içecek şirketinden gelen satış görevlisi rolünde girecek. Eğer Frank işini iyi yapıyorsa bir kararı varmadan önce seninle konuşması gerektiğini söyler.
1: Bu iyi, çünkü büyük kararları birlikte almamız gerekiyor.
4: Pekala Rob, içeriye gir.
7: Bu olay için restoran sırlarının işlevsel çantası olan klasik bir testi uygulayacağım. Bir çalışanın ne kadar dürüst olduğunu anlamak için ona ücretsiz bir şey sunmak en iyi yoldur. Merhaba.
5: Merhaba.
7: Affedersin. Müdür ya da sahibiyle görüşebilir miyim?
5: Neyle ilgiliydi?
7: Chucks'ın satış personeliyim.
5: Chucks'ın yeri mi?
7: İçecek şirketiyiz.
5: Tamam, ben söyleyeyim.
7: Tamam.
5: Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Bir içecek şirketinden gelen bir
3: buraya
5: adam var.
3: Buraya gelmesini söyle. Frank. Merhaba Rob, nasılsın?
7: Chucks'tan geliyorum.
3: Otur evet, lütfen. Nasıl
7: tamam.
3: gidiyor?
7: Buranın sahibisiniz değil mi?
3: Sadece bu konuda endişe etmelisin.
4: Frank kendini yetkili kişi olarak tanıtıyor. Sanki sen ortada yoksun.
1: Neden böyle söylüyor bilmiyorum.
3: Güzel.
7: Önce koklayın. Kokladığınız o şey mor agave. Daha önce mavi agave bitkisini duymuş muydunuz?
3: Evet. Bunları hep ondan
7: evet,
3: yaparlar.
7: Evet, bu mor agave.
3: Mor mu?
7: Daha yumuşak bir tat sağlıyor.
3: İşte sana.
7: Pekala.
3: Görelim.
7: Beğendin mi?
3: Çok yumuşak, çok hoş. Peki neyiniz var? Teklifiniz
7: sana verebileceğim
3: nedir?
7: Şişe başına $10. $22'a satılıyor.
3: Bana daha iyi bir teklif vermelisin. Neyin
4: eğer
3: var?
4: İki tane alırsa bir tane de hediye edeceğini söyle.
7: Peki işin içine bir ücretsiz eklersem?
3: İşin içine ücretsiz bir şey kattın. Benim evet. için iyi.
4: Frank sana danışmadan teklifi kabul etti.
1: İnanamıyorum bile. Arkamdan iş çeviriyor.
3: Dinle. Müzisyenlere destek programımız var. Benim yürüttüğüm kar amaçlamayan bir program. Ve buraya gelen dağıtıcılar ortak reklam işbirliğine girmek istiyor. Sadece senden değil, herkesten ücretsiz
7: reklam
3: bir şey
7: işbirliği
3: alabilirim.
7: Derken neyi kastettin?
3: Sıradaki etkinlik için bize reklam ücreti konusunda yardım ediyorsunuz.
4: Ne dediği hakkında bir fikrin var mı?
1: Ne olduğuna dair hiçbir fikrim
7: tamam,
1: yok.
7: Tamam, buna ne dersin? İkisinin fiyatına sana 3 tane ücretsiz vereceğim.
3: İyi görünüyor. Neden gidip içecekleri almıyorsun? Ben yukarıya gidip sana bir çek getireceğim ve arkada buluşuruz.
7: Anlaştık gibi görünüyor.
3: Güzel. Tamam. Teşekkür ederim Rob.
7: Rica ederim.
3: Ve bu benim.
7: Aa, evet.
4: Görünüşe göre anlaşmaları için bir çek yazıyor. Çek yazma hakkına sahip mi?
1: Evet, benim haberim olduğu sürece.
3: Sana haber vereceğim.
7: Pekala, buraya.
3: Tamam. Buraya bırakman yeter.
7: Tamam, güzel.
3: İşte senin için bir çekim var. Bu senin.
7: Teşekkür ederim.
3: Bu da sana bahsettiğim broşür. Downtown Distraction, sadece $20.
4: Kar amaçsız örgütün için hayır etkinliklerini böyle mi düzenliyorsunuz?
1: Hayır, insanlar kıyafet ve prova için stüdyo bağışlıyorlar. Para değil.
3: Teşekkür
7: Peki
3: ederim.
7: Pekala Frank.
3: Senden haber bekliyorum.
7: Yapacağım.
3: Bana dönüş yapmayı unutma.
7: Tamam.
3: Ne kadar erken tamam, o kadar Frank. İyi. Tamam.
4: Rob, o broşürü ve çeki kontrol odasına getirir misin?
7: Merhaba Charles.
4: Merhaba.
7: İşte çek.
4: Pekala.
7: Ve bu da broşür.
4: Harika, iyi işti.
7: Teşekkür ederim.
4: Görev tamamlandı, eve
7: harika,
4: gidebilirsin.
7: Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim. Bakalım bu broşürde ne var? Black Rose Kulübü, görünüşe göre senin restoranınla birleştirmiş. Downtown Distraction, 12 Temmuz Cumartesi, canlı performans. Bu gruplardan birini tanıyor musun?
1: Kim olduklarını bilmiyorum. Bu grupları daha önce hiç duymadım. Kesinlikle benim programımda değiller. Ne yapıyor
4: bana kalırsa
1: böyle?
4: Senin hayır işini yanlış şekilde kullanarak para kazanmak için dolandırıcılık yapıyor. Şuna bak, Frank fazladan bıraktıkları kasayı kendi arabasına götürüyor. Gördün değil mi? Senin ortaklığına saygısızlık etmekle kalmıyor, bir de senden çalıyor. Tutarsızlıklar Frank'in kar ettiği bu sahte etkinlikler için malzemelerinizden çalması yüzünden olmuş.
1: Yeterince gördüm.
4: Neden
1: Charles.
4: Aşağı inip Frank'i almıyorsun? Onu buraya getir ve bunu birlikte çözelim.
1: Anlaştık.
3: Geceniz nasıl geçiyor? Her şey yolunda mı? Harika, güzel.
1: Benim iş ortağım Frank'in benden ve çocuklarımdan faydalanması midemi bulandırıyor. Frank, seninle hemen konuşmam
3: burada?
1: Gerek. Hadi
3: ne
1: dışarı
3: burada?
1: Konuşmamız gerek.
3: Sorun ne? Yavaşla, yavaşla, yavaşla. Andrea,
1: hadi.
3: Sorun nedir?
1: Hayır,
3: i̇yi
1: hayır,
3: misin?
1: İyi değilim. Ne
3: gerçekten
1: işler dönüyor burada?
3: Görünüyorsun. Bana ne olduğunu söyle.
1: Asıl
3: kim
1: sorun
3: öldü?
1: Kimin öleceği?
3: Ne demek istiyorsun? Oho, burada neler oluyor?
8: yaparız.
3: Burada bir operasyon düzenliyor gibiyiz.
4: Neler olduğunu açıklamama izin ver. Benim adım Charles Stiles. Restoran Sırları adlı şirketim var. Ve ortağın şirketimi aradı çünkü geçtiğimiz birkaç ay boyunca satışlarda ve stoklarınızda bir tuhaflık söz konusuymuş. Bütün günü bu ekranların karşısında geçirdik ve ne gördüğümüze dair bir fikrin var mı acaba? Müzisyenlere destek programındaki çocuklara yalan söylüyorsun. Onların yemeklerini
3: Saneme
4: yediğini gördüm.
3: Saneme karşı biraz sert davrandım.
1: Frank, sana güvenmiştim. Ne yapmaya çalıştığımı gerçekten anladığına inanmıştım.
3: Burası para kaybediyor, kan kaybediyor. Her zaman ücretsiz yemek veremeyiz. Yemek maliyeti en yüksek seviyede.
1: Bir de benden çalıyor musun? Benim çocuklarımdan çalıp senin yardımınmış gibi yardım mı topluyorsun yani?
3: Bu konuda böyle düşünmemiştim bile.
1: Elbette düşünüyordun çünkü ceplerini doldurmaya
3: Hepsi
1: çalıştın.
3: Hepsi senin için bir sürpriz olacaktı. Hesaplarımızı kapatacaktım. Onları kapatarak sana sürpriz yapacaktım.
1: Biliyor musun? Şaşırdım. Bu yüzden de kovuldun.
3: Hayır,
1: tamam mı?
3: Böylece
1: artık
3: bitirme.
1: Sana
3: Bunu
1: güvenmiyorum.
3: Bitirmemelisin. Bunu çözebiliriz.
1: Asla. Bu ortaklığı burada sonlandırıyorum. Nasıl yetiştirildiğini bilmiyorum. Sana mı yoksa annene mi tokat atmalıyım? Hiç vicdanın yok. Kovuldun. Güle güle.
3: Bugün bir hata yaptın. Andrea'nın programı aç çocuklar için değildi. Aç müzisyenler içindi. Bir durun hele. Hepimiz Bruce Springsteen olamayız. Gidin
4: harika bir
3: iş bulun.
4: Programın olduğunu gördüm. Sana kesinlikle hayran olan çocuklar var. Onlar için harika şeyler yapıyorsun. Hepsi kötü haber değildi. Az önce bu adam seni dolandırıyordu.
1: Takımınla geldiğiniz için teşekkür ederim. Şüphelerim vardı ve onları tamamen doğruladınız. Charles, gitmeden önce harika bir fikrim var. Hadi aşağı inelim ve oraya bıraktıkları içeceklerden açıp Frank'ten kurtulalım. Kutlayalım.
4: Bu iyi bir fikir.
1: Tamam.
4: Seni takip ediyorum.
1: Charles'ın ve restoran sırlarının buraya gelip işleri yoluna koymama yardım etmesinden dolayı çok mutluyum. Artık her şey normale döndü. Çocuklarımla birlikte Black Rose'da ortalığı yıkabiliriz.
0: 4 ay sonra. Yakalandığı için Frank'in ortaklığı feshedildi ve yasa dışı konserleri iptal edildi. Karen'in hata yapmadığı ortaya çıktı ve değerli bir çalışan olduğu anlaşıldı. Salem müzisyenlere destek programı adı altında çalışmaya devam ediyor ve ücretsiz yemeklerini eksiksiz alıyor. Andrea ise Black Rose kulübünde artık stok açıkları ya da fatura yanlışlıkları ile uğraşmak zorunda olmadığı için çok mutlu.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Hepsi Pro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
15: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
16: Dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
18: Sarık ola!
19: Fanta sarık ola canım o.
17: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
20: Geldi. Çantam hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
22: Sütaş ayran, sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an.
20: Sütaş ayran?
22: Gelsin sütaş ayran.
23: İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a bir garanti BBVA müşterisi ol. %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
23: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
24: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
25: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
26: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: 95 Ford Escort, RS Cosworth her yerde rally yarışçılarının favorisi olmuştur. Direksiyonunda oturmak muhteşem. Amerika'da az bulunması çok aranan bir model olmasına neden olmuştur. Bu arabaların tek boynuzlu atıdır. Arka bahçemizde bunlardan bir tane olması büyük ikramiye kazanmak gibi. Elini sıkmak istemiyorum, sana sarılmak istiyorum. Aslında arabaya sarılmak istiyorum. Fakat bu efsanevi motorun her parçasının üzerinde çalışılması lazım. Gücü az. Eğer Ant ve ben buna dikkat etmezsek...
1: İşte bu bir sorun.
0: Ya araba bir kabusa dönüşebilir. Tek yapmamız gereken tamir etmek.
2: Tamirat, tadilat.
0: Hollywood'dayım. Hızlı Ford'ların kutsal kasesini görmek için yola çıktım. Bir Ford Escort RS Cosworth. Kuzey Amerika'da Escort ucuz bir taşıt olarak görülüyor. Ama Avrupa'da ve dünyanın geri kalanı için müthiş bir marka. Öyle ki 70'lerde yarış arabasına çevrildi ve Dünya Rally Şampiyonası'nı kazanmak için pistlere geri döndü. Bu, Amerika'ya San International adıyla bir şirket tarafından ithal edilen gri renkteki 25 arabadan biri. Bunlardan sadece 12 tanesi yollarda ve kullanılabilir durumda. Bu da o arabalardan biri. Şu andaki fiyatı 35 bin dolar. Bu yaklaşık 26 ila 27 bin pound civarı yapıyor. Fakat çok nadir bulunduğu için muhtemelen bu paraya değer. Umarım arabada ufak tefek arızalar bulurum da fiyatını daha aşağı çekebilirim. Tamirat tadilat zamanı geldi. Evet. Sen Amil olmalısın. Senden telefon geldiğinde, bana bir Ford Escort RS var dediğinde, burada Kaliforniya'da duyduğuma inanamadım. Lütfen bana doğru olduğunu söyle.
1: Tamamen doğru.
0: Arabayı görebilir miyiz? Oh, Amil, bu harika. Oh, evet. Oh, bu her erkeğin hayali. Kaputun altından başlayalım. Ha, tamam, şuna bak.
1: Tamamı burada kapalı halde. Mükemmel bir şekli var.
0: Sanki biraz pasta varmış gibi duruyor. Bu Kaliforniya'ya ithal edilmiş bir araba. Bunun işaretini göremiyorum. Genellikle süspansiyon başlıklarında olur. Ama gerçekten iyi görünüyor. Şasiye bakalım. Evet. Bayağı düz durumda.
1: Şanzımanda yağ sızıntısı var. Parçalarını bulamadım, hatta onu yapacak kimseyi de bulamadım.
0: İlginç, çünkü bunu yapabilecek birini tanıyorum ve bol miktarda parçaya sahip bir yerim var. Amil, orada gördüğüm şeylerden çok etkilendim. İçine bakabilir miyiz acaba?
1: Tabii, sürücü koltuğuna geç.
0: Ha, sanki bu araba benim için yapılmış.
1: Gördüğün
0: şuna
1: gibi
0: bak,
1: Mike, bu içi deri kaplı az sayıdaki arabalardan biri.
0: Deri kaplama. Burada devir ve hararet göstergesi olan ön paneli var. Gösterge paneli ilk hali gibi duruyor. Harika. Arkaya da bir göz atalım. Bu harika. Bak ne kadar orijinal. Biliyor musun, muhtemelen bu arabalarda en çok aranan parçalardan biri bu bagaj rafıdır. Birçok kişi bunları çıkarıp yerine saçma hoparlörler koydu. Bu şekilde olanlar nadiren bulunuyor. Bu araba tamamen orijinal. Kesinlikle benim tercihim. Arka taraftaki bu harika rüzgarlık vajanına kötü çocuk havası vermiş. 90'lı yılların ortalarında bunların kötü bir ünü vardı. Ama aslında bir amaca hizmet etmek için varlar. Arabayı asfaltta tutan budur. Fonksiyonu olan gerçek bir rüzgarlık. Onu yola çıkarıp kullanmak nasıl bir şey, gerçekten görmek istiyorum.
1: Tabii ki çıkabilirsin.
0: Tek parça geri getireceğim, söz veriyorum.

0: Gerçekten bu arabaların ne kadar iyi olduğunu unutmuşum. Motor kaputunun altında 2 litrelik yakıt enjekte edilmiş motor var. Bir viraja girdiğinizde bu araba 4 köşenin hepsini kapar. Bu 4 tekerlekten çekişi var demektir. Tam bir 4 çeker. 5 adet ileri vitesle kullanıyorsunuz. Bu da size güç sağlıyor. Bu arabadan gelen muazzam gücün tadını çıkarsam da biraz daha fazlasının olabileceğine inanıyorum. Bence biraz daha güç sağlayabiliriz. Ayağımı bu arabanın frenine koyduğumda sola doğru kayma varmış gibi hissediyorum. Sanırım frenler üzerine çalışmamız gerekecek. İçeride korkunç bir koku var. Çürük yumurta kokusu gibi bir şey. Aslında bunun ne olduğunu biliyorum. Katalitik konvektörden kaynaklanıyor. Bunu tamamen değiştirmemiz gerekecek. Şimdi amile geri dönüp arabanın birkaç sorununun olduğunu, birkaç manevra yapılması gerektiğini söylemeliyim. Bu arabayı alıp tamirhaneye götürmem için bir neden yok. Eğer 35 bin dolar isterse alırım. Ama daha az fiyata alırsam çok mutlu bir adam olacağım. Gerçekten istediğim fiyata alırsam çok çok mutlu olacağım.
1: Ne düşünüyorsun Mike?
0: Ne mi düşünüyorum? Biliyor musun? Çocukluk rüyası gibi. Son bir saattir bu arabanın etrafında daha önce gülümsemediğim kadar gülümseyip duruyorum. Test sürüşünden sonra arızalarının olduğunu fark ettim. Onlardan biri de çürük yumurta kokusu problemi. Biner binmez çürük yumurta kokusu alıyorsun. Bu arabanın katalitik konvektöründen kaynaklanıyor ve değişmesi gerek. Bu pahalıya patlayacaktır. Ayrıca yağ da sızdırıyor. Bu yüzden sana 30 bin dolar teklif ediyorum. Kabul edersen el sıkışalım.
1: Olmaz. Aklımdakinden biraz düşük bir fiyat bu. Daha fazlasını yapabilir misin?
0: 30 bin dolar nakit. Hemen alacağım.
1: Doğru, yapabilirsin.
0: Amil, yüzüme bak. Biliyorsun, bu arabaya çok iyi bakacağım.
1: Tamam, anlaştık.
0: Evet, harika adamım.
1: İyi
0: Amil,
1: bir anlaşma.
0: Amil, inanılmaz. Çok mutluyum. Kendim için satın aldım. Bunu söylediğime inanamıyorum. Escort Ares. Evet, inanamıyorum. Gerçekten harika bir duygu. Polis çağırın. Burada bir hırsızlık olayı oldu. Bu arabaya sahip olmak orijinalliğini çalmak demek. Bu arabadan bir kar elde edebileceğimi biliyorum. Tek yapmamız gereken ayrıntıları tespit edip hataları düzeltmek. Belki de dış görünümünü değiştirmek ve geliştirmek. Evet, Amerika pazarında geliştirilmiş arabalara rağbet var. İnsanlar değiştirilmiş arabayı seviyor. Ama birçok insan tekerlekleri değişmiş, farları bükümlü hale getirilmiş arabaları tercih etmiyor. Ama bu arabanın yeniden hayat bulması için ufak tefek değişikliklere ihtiyacı var. Bu araba 90'lı yılların bir modeli ve yeni teknisyenim Ent'in uzmanlık alanı da bu jenerasyonun arabaları. Eminim Ent buna bayılacak. Böyle bir efsane modelin üzerinde deli gibi çalışacaktır. Bundan eminim.
2: Amerika'da Ford Escort Cosworth'u nereden buldun sen? Elini sıkmak istemiyorum. Sana sarılacağım. Hatta arabaya
0: ben
2: saracağım.
0: Ben de aynısını yaptım. Nasıl buldum ama nasıl? Şuna bak. Bak.
2: Bu hangi yılın?
0: 1995 Ford Escort RS Cosworth. Bu arabaların tek boynuzlu atı ve onu bu şehirde ben buldum. Amil adında birine aitti.
2: Amil'in bu arabayı isteyerek satması mümkün değil.
0: Çok da isteyerek bırakmadı aslında. Nadir bulunduğundan tamir ettirecek kimseyi bulamadığı için elden çıkardı.
2: Aa, çalışacağım, merak etme. Üzerinde kesinlikle çalışacağım. Şuraya baksana, buraya kadar getirmişsin. Nedir bunun olayı?
0: Neden bir olay olsun ki?
2: Mutlaka bir şey vardır.
0: İçeriye bir bakalım.
2: Aa, 90'lı yılların yarışçısı, evet. Deri koltuklar vücudunu sarıyor. Ford'un 5 viteslisi. Direksiyon simidi bile
0: tamamen
2: sol tarafta.
0: Doğru.
2: Rally
0: evet.
2: Tarafı.
0: Sevdin mi? Ha? Sevdin mi? Ha, sevdin
2: hayır,
0: mi?
2: Hayır, bir yerde bir sorun var. Galiba kaputun altında.
0: Neden bir sorun olmalı ki?
2: Çünkü toplama bir araba değil. Bir şey eklenmemiş. Bir arıza olmalı.
0: Bir arızası var, evet. Hemen kaputun altında. Kaldır. İşte buluyorsun. İşte burası.
2: İşte burada arabamızın Cosworth parçası. 2 litrelik hafif motoru var. Artı T25 turbo var.
0: Doğru.
2: Sorunu ne?
0: Yağ kaçağı var. Motor ve şanzıman arasından geliyor.
2: Motoru çıkaracağım.
0: Evet.
2: Sorunu bulup tamir edip motoru yerine geri
0: motoru
2: koyacağım.
0: Motoru yerinden mi çıkaracaksın?
2: Evet, bu bir Cosworth.
0: Kaputu hemen kapatma çünkü daha bitirmedim.
2: Peki, başlıyoruz öyleyse.
0: Biliyorsun, ilk kez bir Cosworth'a girdiğinde bunu bilirsin ya.
2: Sırtın ürperir gibi.
0: Ürperme, evet ürperme. Bunda sakindim. Evet, sakindim.
2: Yani gücü sabitti.
0: Evet.
2: Acaba turbo problemi
0: bir
2: mi
0: turbo
2: var?
0: Bir turbo sorun olabilir. Bu nedenle motoru çıkarmaz.
2: Tamam, oldu. Motoru dışarı çıkaracağız. Turboyu tekrar ayarlayacağız. Motor çıkınca her şeyin üzerinden geçeriz. Yeni jontalar, yağ, yeni filtreler, yeni bir debriyaj yaparız.
0: Mükemmel.
2: Evet, güzel.
0: Arabayı sevdim.
2: Temelde bir Cosworth istiyorsanız işte o bu. Budur. Bana bir Cosworth getirdin. Evet. Sağ ol.
0: Biliyorum, harika bir araba değil mi? Arabanın arkasında bir şey daha var.
2: Evet işte bu. Bir arka rüzgarlık. Çok güzel değil
0: muhteşem
2: mi?
0: Muhteşem. Bu arabanın imzası gibi. Bayıldım gerçekten.
2: Bunları tasarlayan bir arkadaşım var. Adı Frank.
0: Ne? Frank Stephenson
2: evet.
0: Mı? Şimdi çok mutlusun değil mi?
2: Nutkum tutulmuş halde. İnan bana.
0: Tek yapmamız gereken bunu tamir etmek. İyi haber şu ki bu araba çok nadir. Kuzey Amerika'da bir Bugatti'den bile daha nadir.
2: Bu kolay satılacak.
0: Bu arabayı satacağız.
2: Peynir ekmek gibi satılacak.
0: Doğru. Hadi iş başına.
2: Ayaklarım
0: İyi
2: yerden
0: şanslar.
2: Kesildi. 17'imde ehliyet alacak yaşa geldiğimde deli olduğum arabaları listelemiştim. Bir elin parmakları kadardı hepi topu ve onlardan biri de bu Ford Escort Cosworth'tü. Şuna bakar mısınız? Kaportası turboyla güçlendirilmiş 4 çekiş, arkadaki rüzgarlık efsane. Benim kuşağımın havalı çocukları bunu kullanıyordu işte. Mike bana bu otomobilde sıkıntı yaşadığını ve güçten düştüğünü söylüyor. Ama en çok endişe veren şey motor ve şanzıman arasında bir yağ kaçağının olması. Yani motoru dışarı çıkarmam lazım. Bu büyük bir iş. Her zaman bir Ford Escort Cosworth üzerinde çalışmak isterdim. Önce tamponu çıkaracağım. Çarpmaya karşı dayanıklı boya yapılmış. Bu yüzden bunu boya atölyesine götüreceğim ve yolumdan çekilecek. Şimdi turbo kapağını çıkarıyorum. Hortumları ve vakum hattını söküyorum. Ardından soğutma suyunu boşaltıyorum. Motor artık çıkarılmak için hazır. Bunlardan sonra artık yağ sızıntısının sebebini ortaya çıkarmış olmayı umuyorum. Aa, şuraya bak.
3: Tamirat, tadilat.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Otel harika!
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
1: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
7: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago. Boy boy boy.

0: 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Her klasik araç...
8: Tamam bak, çalışıyor mu?
7: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
8: Evet.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Tamirat, tadilat.
10: Kendimize çok nadir bulunan 95 model bir Ford Escort Cosworth bulduk. Kendimi hiç bu kadar güçlü hissetmedim. Çok iş gerektiren küçük sorunları var.
11: Mike frenleri ve ihtiyacımız olan diğer parçaları ararken ben bu yağ sızıntısının üstesinden gelmeliyim. Evet, Mike haklıymış. Motorla şanzıman arasında kesin bir yağ kaçağı var. Debriyaj kapağı kuru bir alandır. İçinde krank mili ve debriyaj bulunur. Motorsa ıslak bir bölgedir. Şanzıman gibi yağla dolmuş haldedir. Şimdi burada sıkıntı şu. Sızıntı hangisinden geliyor? İkisinin de dışarı çıkması gerekiyor yani. Arabadan bir motor çıkarmak için süspansiyon üzerinde çalışmamın garip olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer bu eski arkadan çekişli bir model olsaydı haklıydınız. Geleneksel yolla kaputtan motoru dışarı çıkarırdım. Ama bu sonradan yapılan dört çekişli bir model olduğu için şaftlar yağ kartelinin tabanının dışında çalışıyor. Aslında tüm üniteyi, motoru, şanzımanı ve süspansiyonu yerde bırakıp arabayı kaldırmak daha kolay oluyor. Motora ve şanzımana ulaşmak için egzozu ve pervane şaftını çıkarmam lazım. Motoru ve hareket dişlisini tek parça olarak yapmak, rally sırasında takımların motoru ve şanzımanı çabucak değiştirebilmeleri için rally yarışları göz önünde alınarak tasarlandı. Evet, bu araba hazır. Şimdi motor, şanzıman ve süspansiyon ünitelerini üç güçlü ve sağlam sehpa ile destekliyorum. Asansörü kullanarak gövdenin içinden motordan çıkaracağım ve gerisini yerde bırakıyorum. Şu an gerçekten kritik. Kontrol et. İki kez kontrol et. Hatta üç kez. Acele etme, doğru düzgün yap. Şimdi motoru gövdeye tutturan diğer her şeyin çıkarılmasını bitiriyorum.

Yapılacaklar listesi tamam. Hayli büyük ve hacimli, ağır bir ünit olduğu için motor ve şanzımanı kasten yere koydum. Burası şanzımanı motordan ayırmak için en güvenli yer. Motorun yaşı ve aracın türü göz önüne alındığında aslında o kadar da kötü durumda değil bence. Hatta dışarıdan iyi görünüyor ama içeridekiler beni endişelendiriyor. Önce debriyaj kapağı civatalarını çıkarıyorum.

şanzıman iyi görünüyor. Bu yüzden sızıntı debriyajın ve krank milinin arkasında olabilir. Şimdiki tavsiyem basit. Buraya kadar geldik. Debriyajı daima değiştirin. Debriyaj kokusuna bayılıyorum. Bunun parfümü satılsa alırım. Evet, burada yağ kaçağı var.

0: İyi haber, ana krank mil etrafında dolanan contadan kaynaklanmıyor. İşte o zaman kabusa dönerdi iş. Motoru indirmem gerekirdi. Görünüşe göre sadece kartel contasından kaynaklı. Kartel ya da yağ karteli motorun altında bulunuyor. Buna ulaşmak için motoru döner bir tablaya taktım. Böylece daha kolay halledeceğim. Çıkardığım cıvataları tekrar aynı yere takmam gerektiği için çıkarttıklarımı aynı sırayla mıknatıslı bir tepsi üzerine diziyorum. İşte çıktı. Görebiliyorsunuz. Tam anlamıyla conta kalmamış. Metal metale temas ediyor. Sızıntı yapmasına şaşmamalı. Ayrıca burası çok kirli. Bütün bunlar temizlenince çok güzel oldu. Kartelin üstü ve motora girdiği bu yüzeylerin tertemiz ve lekesiz olması önemli. Parçalar birleştirildiğinde bu bölgede birazcık kir bile kalsa bir boşluk oluşacak ve yine sızıntı yapacaktır. Normalde bu boşluk bir contayla kapatılmalıydı. Bende iki küçük kauçuk conta var. Biri de ön taraftaki boşlukları kapatacak. Diğeri arkada olacak, bizim yağ kaçağını engelleyecek. Burada orijinal olan iki tane conta var. Biri burada, diğeri de buraya yerleşiyor. Ancak bu özel araba için geleneksel conta kullanılamaz. İki çekişli arabalar için uygun olabilir ama bu dört çekişli bir araba. Kartelin göbeğinden geçen bu milin ön tekerlekleri hareket ettirmeye yardımcı olduğunu görebilirsiniz. Bu şaftın sabit ve sıkı bir şekilde tutulması lazım. Normal bir contayla tutturursak yağ kartelini motora doğru kaldırır. Bu da bir derecelik esneklik sağlayacaktır. Ama işimize yaramaz çünkü bu milin gerçekten güçlü olmasını istiyoruz. Normal bir conta kullanmak yerine bu özel araba için macun kullanıyorum. Bu macun özel. Motor ve kartel arasında gerçekten güçlü bir conta oluşturmamı sağlayacak. Küçük lastik contaların üzerine az bir parça sürüyorum. Burası orijinal sızıntının olduğu yer. %100 mühürlendiğinden emin olmam şart. Bu malzeme çok hızlı bir şekilde kuruyacak. Çabucak kuruyacağı için benim de hızlı hareket etmem lazım. Evet, hadi bakalım. Şuraya bak. Oo, ne kadar güzel ama. Her şey yerli yerine oturunca harika hissediyorsunuz. Cıvatalarım nerede benim? Ha, burada, doğru. Şimdi tek yapmam gereken her şeyi tekrar bir araya getirmek, sonra da o eski turboyu açıp eski gücüne kavuşturabilir miyim diye bir bakmak.
1: Ant yağ kaçağını çözdü ama turboyu tamir etmesi için daha yapılacak çok işi var.
0: Mike bana bu arabanın gücünün düşük olduğunu söyledi. Ayrıca turbo göstergesi de çalışmıyor. Şimdi vakum hortumu kontrol ettim. Hepsi düzgün. Bu yüzden de turbonun yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yeniden yapmak en doğrusu. Yeni bir yapım seti aldım bu yüzden. Kullanmaya başlamadan önce bir turbo nasıl çalışır tam olarak bilmek gerçekten önemli. Aslında oldukça basit. Hepimiz çalışırken bir motorun egzoz gazı çıkardığını biliyoruz ve normalde bu gazlar boşa gider, arabanın arkasından uçup gider. Turbo ise bu gazları kullanarak aracın gücünü arttırmaya yarar. Turbonun çalışma prensibi aslında çok basittir. Burada bir çift boş odacık var. Burada ve burada. İçlerinde birer çift fan var. Sıcak olan taraf kırmızı olanı, burada egzoz kısmında. Soğuk olan mavi kısımda da bir fan var. Bu fanlar bir merkez mille birbirine bağlanır. Yani aynı anda dönerler. Şimdi ilk fana egzoz gazı gelince mil dönmeye başlar ve ilk fan ikinci fanı döndürür. İkinci fan aslında şunu yapıyor. Dışarıdan soğuk temiz havayı içeriye alıyor. Bu fan o kadar hızlı dönüyor ki içerideki oksijeni sıkıştırıyor ve oksijen moleküllerinin bir kısmı sıkışıp o küçücük alana daha da giriyor. İşte burada oluşan hava gerçekten çok sıcak hale gelir. Bu sebeple ikinci bir fandan çıktığında bir ara soğutucuya ihtiyaç duyar. Bu ara soğutucu yeni sıkıştırılmış havayı soğutur. Artık soğuk ve sıkıştırılmış haldeki hava motora geri pompalanır. En güzeli de soğuk ve sıkıştırılmış haldeki hava oksijenle doludur. Motorun çalışması için de yakıtın oksijenle birleşmesi gerekir. Turbolar aslında oldukça basittir dediğim gibi. Tel yok, bilgisayar yok. Aslında tüm araçlarda olması gereken bir şey bence. Bunu yeniden yapmak için öncelikle akü ve su bazlı soğutma sistemi gibi tüm dışta kalan yerleri çıkarmam lazım. İşte şu an bunu yapıyorum. Yani akü ve su bazlı soğutma sistemi gibi dışta kalan yerleri çıkarıyorum. Her şeyi çıkarmayı bitirdim. Küçük bir ipucu vereyim. Turbo kapağının yönünü işaretleyin, geri takarken aynı yere takmanız kolay olur. Bakın. Evet. İşte oldu, burası turbomuzun kalbi. Her iki fanı da görebilirsiniz. Aslında eğer çizimi kullanırsam yine gösterebilirim. Bakın şöyle, egzoz bu fanı döndürür, soğuk tarafı da döndürür. Bu küçük bir şeyin bu kadar güç yaratabileceğini düşünmek gerçekten şaşırtıcı. Buradaki çember muazzam bir hızla döner, dakikada 120 bin devirle. Ama şöyle bir sıkıntı var. Eğer birazcık ayarı değişirse o kadar hassastır ki kapağa çarpar ve size büyük problemler yaşatır. Zaten bizim turbomuzun ayarı bozulmuştu. Mili kaldırmak için sonundaki bu küçük somunu çıkaracağım. Burada mühim olan sola dönen bir dişli olması. Santrifüj kuvveti için sola dönmeli. Sağdan dönen bir dişli olsaydı sistemi tersten çalışırdı. Mil çok da kötü gözükmüyor. İki fanı birbirine bağlayan ve aynı anda dönmelerini sağlayan şey bu. Bunun titremesinin sebebi içeride iki küçük halkanın olması ve eminim bu halkalar da yıpranmış durumdadır. Tutucu klips çıkarıldığında küçük bronz halka da gövdeden çıkar ve içinde küçük bir itme yatağı olduğunu görürsünüz. İkinci yatak. Bence bu turbo bitince yeni gibi olacak. Arabamız da eski gücüne kavuşacak. Önce bundan başlayıp temizleyeceğim. İşte bu. Hepsini temizledim, parlattım. Çocukken annemin bulaşık makinesinde yapardım bu işleri. Şimdi yenileme setimizin kutusunu açıyoruz. Yerine koyacağım bütün parçaların kutuda olduğundan eminim. Şimdi parçaları bir araya getirmeye geldi sıra. Şu küçük parçadan başlayalım. Önce yeni bir rulman yerleştirerek bunları bir araya getireceğim. Güzel etkili bir montaj gresinden faydalanmam şart. Sıradaki itme yatağı. Setin içinden çıkan yeni vidaları kullanacağım. Çok kullanışlıdırlar. Turuncu banda bakar mısınız? Bu bir tutkal. Parçaların bir arada kalmasını sağlayacak. Gerçekten çok sıkı olması lazım. Şaftın her iki yöndeki yanal hareketini kontrol eden bir şey bu çünkü. Gevşekse veya gevşerse şaft dışarı çıkar ve fan yuvanın kenarına çarpar. İşte bu da buraya. Sol dişli yeni somun. Ve parça tamam. Evet, oldu. Parçanın gerekli ayarlarını yaptıktan sonra turbonun kalan parçalarını bir araya getiriyorum. Bunu yaparken daha önce çizdiğim çizgiyi kılavuz olarak kullanıyorum. Turbonun yenilenmesi bitti. Denemenin en iyi yolu onu motora bağlayıp gaz pedalına basmak olacak.
1: Ant, nasılsın?
0: İyiyim Mike, çok iyiyim.
1: Nasıl gidiyor? Şuna bak, motor bitmiş, iyi görünüyor. Evet, güzel oldu, güzel oldu. Tamam, internette gezindim ve ihtiyacım olan her şeyi buldum. Evet, işte frenleri de
0: güzel
1: aldım.
0: Güzel, frenlere ihtiyacımız
1: var. Fren balatalarım var.
0: Güzel.
1: Hatta bir su deposu buldum.
0: Cosworth için.
1: İnternette parçaları var. Bulunması kolay olmayan şeyleri bile orada bulabiliyorsun. Hepsi bu kadar da değil. Arabanın bagajında senin için başka bir şey daha var. Buna bayılacaksın.
0: Ne?
1: Dışarıda etrafta arama yaparken bunları da keşfettim. Tata! Şuna bak!
0: Arabamız için mi?
1: Evet, arabamız için. Bunlar Ford Oz yarışlar için tasarlanmış alaşım jantları.
0: Ama bizim çok güzel orijinal tekerleklerimiz var.
1: Biliyorum ve bence de. Aracımızın orijinalliğini seviyorum. Ama satış yapmayı kolaylaştırmak için cazibesi olması gerekiyor ve bunu yapmamızın yolu bu. Ayrıca bir araba iki çift tekerlek setiyle satılmaz diye bir kural da yok.
0: Tamam da ben pek ikna olmadım.
1: Peki, onları içeri alalım. Birazdan. Mike, bizim nadir Ford'umuzu olduğundan farklı hale sokmak istiyor. Onun uzmanlığı da bu.
2: Bundan çok daha iyisi olabilirdi.
0: Ne, bundan daha iyisi mi?
3: Tamirat, tadilat. Tamirat, tadilat.
0: Sizce şu arabalarda ortak olan nedir? BMW Mini ve X5, Ferrari F430 ve 612 Scaglietti, harika bir otomobil olan Maserati NC12, ayrıca Gran Turismo ve 2008'den bu yana yapılan tüm McLaren arabaları ve tabii ki arabamız Ford Escort Cosworth. Söyleyin bakalım, hepsinin bir ortak noktası varsa o nedir? Bir adam hepsinin tasarımında imza taşıyor. Dostum Frank Stephenson.
2: Merhaba.
0: Seni görmek çok
2: merhaba.
0: Güzel, hoş geldin.
2: Harika, teşekkürler dostum.
0: Teşekkür ederim. Sana bir Cosworth'ümüz olduğunu söylemiştim.
2: Bu inanılmaz. En baştan başlayalım. Bir şey yapabilir miyim?
0: Tabii lütfen.
2: Ona merhaba demek istiyorum da. Üniversiteden çıkıp işe girdiğimde üzerinde çalıştığım ilk araba modeli buydu. Doğruca Ford'a gittim ve Escort Cosworth programına katıldım. Otomobil tasarımına bu arabayla başladım. Daha iyi bir başlangıç olamazdı.
0: Sana bunun hakkında bir şey sormak istiyorum. Bu.
2: Aracın en kritik kısmı. Arka tarafın neye benzeyeceği konusunda büyük hayallerim vardı. Bence bundan daha iyi olabilirdi.
0: Ne? Bundan daha iyisi mi?
2: Uçaklara her zaman ilgim vardı. O günlerde kırmızı baronlara ait bir uçak vardı. Fokker DR1. Bu uçağın kanatlarının benzerini yapıp onları bu Cosworth'un arkasında buraya koyabileceğimi düşünmüştüm.
0: Şu işe bak. Evet. Orijinalinde 3 taneydi yani. Bu ortadaki ve diğeri.
2: Arabanın arkasında 3 rüzgarlığımız vardı. Ortadaki en özel olanıydı. Çünkü size arabanın normalde göründüğünden farklı olduğunu söylüyor.
0: Peki neden yapmadınız?
2: Aracın fiyatını düşürmenin yollarını arayan finansçılar
0: yüzünden. Yani bir finansçı yüzünden mi 3 rüzgarlıklı olamadı?
2: Rüzgarlıklardan vazgeçtiklerinde gerçekten çok yıkıldım. Bunu görmek beni çok üzmüştü çünkü benim için bu rüzgarlıklar arabanın tüm karakterini yansıtıyordu. Çarpıcı görünüyordu. Arabayı unutulmaz kılan oydu.
0: Frank, milyon dolarlık bir soru geliyor. Yaptıklarımızı nasıl buldun?
2: Eğer patronlarımı ikna edebilirsem daha önce yapmak istediğim 3 kanatlı rüzgarlığı buna koyabiliriz. İstersen gel sana ne bahsettiğimi göstereyim.
0: Evet, lütfen.
2: Tamam. Üç rüzgarlıktı bu. Bence arabanın tasarımını tamamlıyor.
0: Galiba bu arabanın kuvvetini artıracak ve araba tamamen benzersiz bir hale gelecek.
2: Evet, doğru bir şekilde yaparsan arabanı cazip bir hale getirirsin. Arabayı tamamlayacaktır.
0: O üçlü rüzgarlıkları yapacağım. Yeni bir rüzgarlık yapmaya binlerce dolar vermeden evvel internetten bulduğum standart bir Cosworth rüzgarlığını kullanarak bir prototip yapacağım. Gerçekten karmaşık bir süreç olacak çünkü fiberglass kullanacağım. Ayrıca fiberglass zehirlidir. Yani çokça toz olacağından atölyemde yapmam mümkün değil. Uzman bir tesise ihtiyacım var. Tamam, çizim zamanı. Bakalım bunu buna nasıl uyduracağım? İlk adımda rüzgarlığın yarısını kesiyorum. Böylece arkadaki yere sığacak boyuta gelecek. Arabaya monte edilebilmesi için de ortasında bir aralık açıyorum. Fiberglass'ı keserken muhakkak maske ve göz koruması olmalı. Şimdi büyük bir yapboz parçası oldu. Burada kanadın ana bölümü var. Bu buraya oturacak. Bu parça ise buralara bir yere oturmalı. Yapbozlarda hazır kesilmiş parçalar vardır ama burada durum öyle değil. Parçalar birbirine uyana kadar kesip duracağım. İki parçayı bir tahta parçasıyla birlikte tutturacağım. Böylece kanadı doğru şekilde yerine oturtmak için ayarlayabilirim. Yeni parçaların üst ve alt kanatlardan uygun bir mesafede olmasını sağlamalıyım. Parçaları yerine tutturmak için yapışkan bant kullanıyorum. Hepsi uygun aralıkta dizilmeli. Burada hepsine dokunuyor, ortada yayılıyor, boşluk büyüyor. Hala büyük, evet. Tamam, büyük. Ve şimdi kapanacak. Burada hepsine dokundu. Oldu. Artık yan destekleri şekillendirme ve bunları kanatlara bağlama zamanı. İç taraftan fiberglass'ı desteklemek için ahşap dübeller kullanıyorum. Fiberglass gövde dolgusu kullanıyorum. Bu malzeme kaporta tamirlerinde kullanılır. İçinde toz halinde fiberglass elyafı var. Bu elyaflar parçaları bir araya getirip sertleştirecektir. Güzel malzeme. Fiberglass dolgusu birkaç dakika içinde kurur ve sıkıca yapıştırır. Çalışırken erişemediğim yerlere daha fazla macun ekleyeceğim. Böylece işlem tamamlanacak. Bu tabaka kuruduktan sonra zımparalama ve parlatma işlemlerine geçeceğim. Bu ortadaki destek bizim üçüncü kanadımızın oturacağı yer. İşte bakın, kanatta buradaki şekle uyacak bir boşluk yapmam lazım. Şekli oluşturmak ve fiberglass tabakaya kanadı yerleştirmek için bir kalıp hazırlamalı. İşte kritik an geldi. Artık bant olmadan buraya oturması lazım. Şuraya bak, hayal ettiğimden de güzel. Buralarda birkaç dokunuş şart tabii. Buraya biraz dolgu lazım ama tasarım açısından, model açısından dilim tutuldu. Atölyeye dönüp araba üzerinde görmek için sabırsızlanıyorum. Mike buna bayılacak.
1: İçimdeki rally yarışçısını ortaya çıkaran 95 model bir Ford Escort Cosworth almıştım. Gerçekten bu arabaların ne kadar iyi olduğunu unutmuşum. İçinde yapılacak tüm çalışmaları bitirdik. Ama bu Ford'dan para kazanmak için bir adım daha ötesine gitmemiz lazım. Ant bu rally jantlarını hiç sevmedi. Ben de onları sevmesi için toz boyayla beyaz yaptım. Tam bir rally arabası olacak ve potansiyel alıcının sayısını artıracak. Burada hep meşgul gibi görünen bir adam var. Kenny, nasılsın adamım?
4: Nasılsın? İyi, nasılsın?
1: Evet, işte fena değil, teşekkür ederim. Benim jantları
4: evet,
1: aldın mı?
4: Kimyasal temizlemeden yeni geldiler. Kumlama aşaması için hazırlar. Şu anda onların üzerinde çalışmaya başlıyoruz.
1: Bayıldım, çok iyi. Kumlama aşamasında kumlar jantların yüzeyini parlatarak pürüzsüzleştiriyor. Bu işlemlerden sonra jantlar sanayi fırınında fırınlanır. Eğer jantları boyamadan önce fırınlarsanız bir anlamda üzerindeki bütün kimyasal kalıntılardan, yıllarca oluşmuş lekelerden kurtulursunuz. Üzerindeki her şey toz boyama öncesi yakılarak temizlenir. Jantlar 20 dakika boyunca 200 derecelik fırında pişirilir. Sıcaklık hissedebiliyorum Kenny, jantlardan geliyor. Bunların soğumasını beklemek zorunda mıyız yoksa bir sonraki aşamaya geçelim mi?
4: Soğumasını beklememiz lazım. En azından elle dokunabileceğimiz bir sıcaklığa inmeli. Yoksa uygulayacağımız toz sprey aynı sıvı boyamada olduğu gibi her yerinden akar.
1: Tamam, onları soğuması için bekleyelim. Daha sonra eski usul toz boyama işlemine geçebiliriz. Harika gidiyoruz, jantlar siliniyor. Ardından Kenny hava kompresörü ile üzerindeki tüm tozları alıyor. İşte oldu, mükemmel. Toz boyama esasen toz haline getirilmiş plastik malzeme ile kaplama işlemidir. Spreyleme ile elektrik yüklenen toz tanecikleri jant yüzeyinde sert bir tabaka oluşturur. Boyama sonrası dayanıklı ve güzel görünür. Boyama işleminden sonra jantlar tekrardan 200 derecelik fırına gider. Evet, yaklaşık 45 dakika daha fırınlanmaları gerekir. Evet, umarım tam pişerler. Kenny, bunlar inanılmaz görünüyor. Bu jantlar arabanın tüm görüntüsünü değiştirecek. Soğuduktan sonra onları geri götürüp Ente göstermek için sabırsızlanıyorum. Havalara uçacak, sağ ol dostum.
4: Her zaman.
1: Oho, orada neler görüyorum.
0: Evet evet, boş ver onları. Elindekiler harikaymış.
1: Beğendin mi?
0: Kim yaptı? Sen mi
1: ben
0: yaptın?
1: Yaptım.
0: Sen?
1: Evet, böyle şeyler yapabilirim. Harika görünmüyorlar mı? Arabanın mavi tonuna çok uyacaklar. Arabayı tam bir rally arabası haline getirecekler. Bunun için çok heyecanlıyım. Ama bunlar için daha çok heyecanlandım. Gerçekten çok heyecanlı.
0: Jantların iyi olduğunu düşünüyorsan bir de buna bak.
1: Şuna bak.
0: Nasıl?
1: Ciddi misin? Vay canına, muhteşem görünüyor. Gerçekten
0: çok güzel,
1: bunu yaptın mı?
0: Tasarım çiziminden yaptım. Esas olan nokta bu araba önce bu şekilde dizayn edilmiş,
1: biliyor musun? Artık satış zamanının geldiği demek. Biraz para kazanalım.
0: Mesele sadece para kazanmak değil, çığır açmak. Dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz yani bu arabayla.
1: Yani bu ne demek?
0: Evet, daha çok para demek.
1: Tabii ki daha çok para kazanacağız anlamına gelir. Hepsinin boyalı halini görmek için sabırsızlanıyorum. Esas soru, harika göründüğü kadar da harika çalışacak.
0: Ne demek istiyorsun? Arabanın gücünü düşürür mü demek istiyorsun?
1: Evet, arabada 3 tane rüzgar kanadımız var. Araba bize 3 kat yavaşlatacak mı yoksa sadece daha yavaş bir arabamız mı olacak? Esas soru şu, harika görünüyor ama gerçekten çalışacak.
0: Frank çalışacağını söylüyor. Ama ne yalan söyleyeyim, bilmiyorum.
1: Neye ihtiyacımız var biliyor musun? Bir rüzgar tüneline. Üçüncü rüzgarlık sadece güzel mi görünüyor yoksa aracın
5: biraz
1: performansını
5: daha
1: artıracak bir unsur mu?
0: İşte bu. Olayın özeti bu.
3: Tamirat, tadilat.

0: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
9: Kız peşindeyim.
8: Oo.
9: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
8: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
10: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
8: Hep önde olacaksın değil mi?
9: Her zaman. Ben isterim.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
2: dürümü. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Tamirat, tadilat.
14: Cosworth'ü Utah'ın dışına çıkarıyoruz. Frank bize arabanın sığabileceği bir rüzgar tünelinin sadece Batı Detroit'te olduğunu söyledi. Rüzgar tüneli, üçüncü rüzgarlığın ne gibi etkileri olacağını görmemize yardım edecek. Arabayı incelediğimizde orijinal haldeki iki rüzgarlıklı tasarımı 30 kiloluk bir negatif kuvvet yaratıyor. Şimdi üçüncü prototip rüzgarlığı ekledik ve ne olacağına bakacağız. Rüzgarlıklar tutunuyor. Bantlı olan da tutunuyor, evet. Bu harika.
15: Yaklaşık 11 kiloluk yavaşlama var.
14: Harika! Pekala, sakin ol, sakin ol. Tam rakamları alalım. Saatte 150 kilometre hızda bize 42 kilogram güç oluştu.
15: 42 negatif.
14: Doğru, yani arkada 42 kilogramlık negatif kuvvet oluşuyor.
15: Bu demek oluyor ki rüzgarlık yalnızca iyi görünmüyor, aynı zamanda performansı da arttırıyor.
14: Çalışıyor.
15: İşe yarıyor yani.
14: Tamam, rüzgarlığı yerine tam yerleştirip boyasını yapabilir misin? Görüntüsünü güzelleştir lütfen. Hadi arabayı satalım.

0: Ford Escort RS İngiltere'de 90'lı yıllarda gençlerin rüya arabası ama burada Amerika'da bir o kadar da nadir bulunuyor. Sıfırdan 100 kilometreye 6 saniyede çıkıyor ve saatte 225 kilometre hız yapabiliyor. Cosworth bağımsız süspansiyon, rally yarışlarına uygun 4 çekişli, kaput içinde turbosu olan bir araç. 3 adet rüzgarlı ise apayrı bir özellik. 30 bin dolar yani 23 bin pound aldığımız araba üzerinde 1 ton iş yaptık. Yağ kaçağı var, gücü de düşük. Ant yağ kaçağını bulmak için motoru indiriyor.
1: Yapılacaklar listesi tamam.
0: Debriyaj yenilendi ve turbo yeniden yapıldı. Tata, şuna bak. Rally'e uygun jantlar buldum ve toz boyayla beyaza boyadım. Cosworth'u cazip bir görünüme kavuşturdum.
1: Seni görmek çok güzel.
0: Ant aracın tasarımcılarından biri olan Frank'ten görüş aldı. İlk dizaynında düşünüldüğü gibi üçüncü rüzgarlık eklendi.
1: Rüzgarlık gerçekten iyi görünüyor. Ayrıca performansı da arttırıyor.
0: Kolay değildi ve kesinlikle ucuz da değildi. Ama bir Cosworth üzerinde çalışmak Ant ve benim için bir rüyanın gerçekleşmesi demekti. Asıl soru şu, paramızı alabilecek miyiz? Aracı almak için 30 bin dolar yaklaşık 23 bin pound ödedik. Yağ kaçağı onarımı için 200 dolar harcadık. Yeni debriyaj, rulmanlar, frenler ve diğer yedek parçalar 540 dolar tuttu. Turbonun yenilenmesi ve ayarlanması ise 275 dolara mal oldu. Nadir bulunan 4 adet jant ve boyama masrafları da dahil 1650 dolar harcadık. Üçüncü rüzgarlığın prototipten bitimine kocaman bir 5000 dolar gitti. Hepsinin toplamı 37.665 dolar yani yaklaşık 28.500 pound yapıyor. Ayrıca 53 saatlik çalışma da eklenecek. Hiç fena değil.
1: Bir şey söyle. Hadi. Hadi söyle bir şey.
0: Sadece gözlerimi bundan alamıyorum. Bu araçlardan belki yüzlerce görmüşümdür. İnanılmaz bir şey. Onlardan hiçbirini bu arabayı istediğim kadar istemedim. İnanılmaz bir şey bu. Gerçekten inanılmaz. Bu tekerleklerle... Heh, bunun nedeni üçüncü rüzgarlıktan olmalı. Neden ilk başta bu şekilde yapmadılar ki?
1: Bence Frank haklıymış.
0: Buna bakmak çok gurur verici.
1: İyi göründüğünü düşünüyorsan bir de sür de gör.

0: Devam et. Nasıl?
1: Bu araba inanılmaz bir şey. Ant. Virajları alışına bir bak. Kavrayı veriyor. Gücü biliyorsun.
0: Evet,
1: gücü az demiştim
0: geldi
1: sana. Gücü
0: evet,
1: yerine gelmiş. Evet Ant, gücü yerine gelmiş. Vay canına. Böyle gitmesi için bu arabaya ne yaptın?
0: Tüm motor sorunlarını çözdüm. Yağ kaçağını tamir ettim. Contalarla sızdırmaz hale getirdim. Motoru elden geçirdim ve turbo tamamen yenilendi.
1: Gerçekten hissedebiliyorum. Çünkü ayağımı pedala koyduğumda ayağımın altındaki gücü hissedebiliyorum. Bu arabada hissediyorsun. Devir göstergesine baksana. Şu anda 5'teyim ve 2 devir daha gidebilirim. Kesinlikle bu araba beni deli gibi hız yapmak için cesaretlendiriyor.
0: Asi genç.
1: Şu anda tam bir asi genç gibi hissediyorum.
0: Hey.
1: Aslında biraz yavaşlasam iyi olacak.
0: Frenler çalışıyor.
1: Yavaşlamam lazım. Evet, biraz yavaşlayayım. Hemen yavaşlamalıyım.
0: Devam
1: fazla
0: et, gir viraja.
1: Fazla hızlı gittiğimizi düşünmeye başladım. Biraz yavaşlamalıyım,
0: hey,
1: evet. Tamam, yavaşlıyorum. Evet,
0: nasıl
1: tamam
0: biz?
1: Yavaşlayacağım, söz. Bu arabaya binince kafayı sıyırmış gibi hissediyorum. Gerçekten çok
0: evet,
1: mutluyum.
0: Evet, kısmen alaşımlı lastikler yüzünden. Tabanları kalın lastikler çünkü. Ama daha da önemlisi, aynaya bakar mısın?
1: Tam
0: bir yol kavraması var. Artı arka çekişler. Cosworth zaten kendi başına harika bir araba. Şimdi daha da harika.
1: Ama şimdi bu rüzgarlıkların bilimsel olarak da çalıştığını da kanıtladık. Bu arabayla girdiğiniz her virajdan yüzünüzde gülümsemeyle çıkacaksınız. Bu inanılmaz bir duygu.
0: O zaman söyle bakalım, değeri ne kadar
1: sana
0: olacak?
1: Sana şöyle söyleyeyim. Bana göre üst limit yok. Bu arabanın pazarı var.
0: Bizim alıcımız kim?
1: Bak, sen işini yaptın. Şimdi bırak da ben işimi yapayım. İzle ve öğren evlat, izle ve öğren. Eğer emsalsiz bir arabanız varsa satmanız çok kolaydır. İnternete ilan verirsiniz ve oturup telefonun çalmasını beklersiniz. Ama bu durumda ilan vermemek gerek kalmadı. Sadece bir iki telefon görüşmesi yaptım, hepsi bu. Bir Frank Stephenson, bu arabanın yaratıcılarından biri. Ben onun koleksiyonuna bu Cosworth'u koymak istediğini biliyorum. Ama en ciddi telefon konuşmam arkamda gördüğünüz adamla oldu. Onu tanıyorsunuz, arabayı aldığım adam. Amil, arabayı elinden çıkardığı anda pişman olduğunu biliyorum. Umarım araba üzerinde yaptıklarımız hoşuna gider. Evet Amil, beni bu ıstıraptan kurtar. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
2: Bu şaşırtıcı. Arka rüzgarlıklar inanılmaz.
1: Tekerlekleri sevdin mi?
2: Jantlar kesinlikle güzel. Beyaz renkli olmasına bayıldım.
1: Bu arabada eski rally arabaların havası var. Jantlar arabada inanılmaz görünüyor. Ama kabul edelim ki birçok kişi arabanın orijinal görüntüsünü bozduğunu düşünebilir. O yüzden eski jantları da sakladım. Yani bu araba iki set jantla birlikte satılıyor. Ayrıca arabada orijinal halindeyken var olan tüm problemleri de çözdük. Yani aldığım fiyatın altına geliyor. Bu arabayı satmak çok kolay. Muhtemelen bir fiyat isteyeceğim. Fiyatı da eşsiz bir araba olmasından dolayı belirleyeceğim. Bu arabanın bir geleceği var. Değerinin daha da üzerine çıkacağını biliyorum. Ama şimdi orada değiliz. Adaletli olmak istiyorum. Bence bu araba tek bir fiyat hak ediyor. Tek bir fiyat, $50,000. Geri almak istiyor musun?
2: Telefon etmene memnun oldum. Kesinlikle alıyorum. Anlaştık.
1: Amil, iyi işte. Bunu söylerken çok heyecanlıyım. Dünyada tek 3 rüzgarlıklı Ford Escort Cosworth'u almış bulunuyorsun. Tebrik ediyorum dostum. Gerçekten tebrikler.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bu Escort'u almak istediğim kadar hiçbir arabayı bu kadar çok istediğimi sanmıyorum. Hadi şuna bir bak. İnanılmaz. Hem Ant hem de ben bu araba üzerinde çalışırken büyük bir keyif aldık. Arabayı tekrardan Amil'e satmak yapılacak en iyi şeydi. Bunu başardık. Bu arabanın keyfini sonuna kadar çıkaracaktır. Eğer atölyemizde daha fazla benzersiz arabaların dönüşümünü izlemek istiyorsanız, Ant ve benimle birlikte kalın. Tatilat, tamirat. Hoşça kalın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Baksanıza %heyecan, %mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Büyük küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
13: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
14: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin klimayı, vantilatörü sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Asay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışan Atay.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz E-Devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlı ve kolayca doldurabilirsiniz. Geleceğin tarım politikaları için verilerinizi paylaşın.

0: Toyota Celica Supra 1980'li yıllarda hızlı genç sürücülerin hayalini kurduğu bir arabaydı. Toyota onları bu arabayla bağladı. Celica Supra. Bugünlerde hiç modifiye edilmemiş halini bulmak çok zor. Ne kadar sende?
1: 1984 yılından beri benimle.
0: Araba sahibi olmak için çok öyle. Uzun bir zaman. Harika durumda orijinal 82 modelini bulduk. O zamanlarda moda olan taytlar ve VHS kasetler gibi bu klasik de yaşını oldukça belli ediyor.
2: Direksiyona bak, şok yazık.
0: Erent ve ben bu Supra'yı eski şaşalı günlerindeki gibi orijinal spor araba haline dönüştürebilirsek...
2: Burayı fena çarpmış biri.
0: Orijinalliğini bozmadan...
2: Oo, hiç iyi değil.
0: Sanırım satıp güzel bir kar elde edebiliriz.
3: Tamirat, tadilat.
0: İşte size bir soru. 1974'te doğdum, yani 1982 yılında 18 yaşındaydım. Arabalara takıntılıydım ve hep bir yarış arabam olsun istedim. Hatta istediğim araba Toyota Celica Supra'ydı. O günlerde bu araba tam bir spor arabasıydı. Çok geniş bir yapısı ve yalnızca 80'lere özgü keskin çizgileri vardı. Bu arabaya sahip olma şansım hiç olmadı. Çünkü şimdi 82 model bir Toyota Celica Supra'yı görmeye gidiyorum. Hala ilk sahibinde. İster inanın ister inanmayın 84'ten beri araba onda. Evet, hala araba onun elinde. Bu inanılmaz bir şey. Bana hiçbir parçasının değiştirilmediğini söyledi. Bu çok önemli çünkü Hızlı ve Öfkeli gibi filmlerin popülerliğinin artması nedeniyle bu arabaların birçoğu insanlar tarafından modifiye ediyor. Bu arabalarla güzel görünebilir ama aynı zamanda onları mahvedebilir de. Arabanın sahibi bir pilot. Havaalanında beni bekliyor. Bu arabaların orijinal halinin şu andaki fiyatı 14 bin dolar civarında. Eric arabası için 7500 dolar istiyor. Güzel olan yanı şu ki arabayı elden geçirip kolaylıkla satışa çıkarabilirim. Bu arabayı isteyecek çok kişi var. Bu da demektir ki nakit ve kar. Araba göstermenin en güzel şekli bu değil mi? Şuna bak, zaten satın alacağım. Sen Eric olmalısın.
1: Benim.
0: Eric. Tanıştığımıza memnun oldum.
1: Ben de memnun oldum.
0: Bu kocaman hangar araba satmak için harika bir yer. Burada Red Baron var. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin en iyilerinden
1: çok
0: biri
1: doğru.
0: De burada. Ve bu harika 82 Supra. Bu araba hakkında çok heyecanlıyım. Ne zamandan beri sende?
1: 1984 yılından beri bende Mike.
0: Araba sahibi olmak için çok öyle. Uzun bir zaman. Araba o kadar uzun süre sendeyse neden şimdi onu satmak istiyorsun?
1: Oğlum 15 yaşına giriyor ve bu arabayı kıvrımlı, virajlı bir Colorado yolunda bulacağımdan korktum.
0: Haklısın. Bu arabalar kolaylıkla yolda kalabilir. Kaputun altından başlayalım istersen.
1: Tabii ki.
0: Evet, işte başlıyoruz. Evet, gördük. Vay canına. Burada 6 silindirli Toyota motoru var. Tam da dediğin gibi seni asla hayal kırıklığına uğratmaz.
1: Üstten egzantrikli çift motorlu. Hep çalışır.
0: Oldukça iyi görünüyor. Alttan da kontrol edelim. Evet. Vay canına. Silindir kapak contası çıktığını biliyor muydun? Yağ dolum kapağında da biraz köpük var.
1: Neredeyse 32 yaşında Mike. Yenilemeye ihtiyacı var.
0: Yapılabilir tabii. Karşıdan bakınca gayet iyi durumda. O dönemin jantları çok iyi görünüyor. Evet. Bu arabada hiç parlak krom yok. Çok erkeksi görünüyor.
1: Plakasında uçak pilotu kullanıyor yazıyordu.
0: Gerçekten yazdın mı?
1: Çünkü savaş pilotuydum ve bununla üsse geliyordum. Bundan kurtulup biraz daha hızlı uçacak bir şeye biniyordum.
0: Ha, bu harika. Şarkıda dediği gibi tehlike bölgesine sürüyorum.
1: Öyle.
0: Doğru, Top Gun'daki gibi değil evet. mi? Bunu biliyorum. P tipi bir model, P tipi performans, geniş tekerlekler, çamurluklar var demek. Bunda aynı zamanda 8 yönlü ayarlanabilir koltuk evet. olmalı. Evet, var zaten. Şuna bak, bu arabanın iç mekanını seviyorum. Çok retro. Gösterge paneli iyi durumda. Kötü durumda olan direksiyon kılıfı var. Nedenini görebiliyorum. Bu korkunç değil mi? Demek istediğim sadece öyle. Toplanmaya ihtiyacı var. Böyle bir arabanın sürüşüne de bakmam lazım. Bir deneme sürüşü yapsam iyi olur değil mi?
1: Senindir Mike.

0: Bir 82 Toyota Celica Supra. Şunu itiraf edelim ki o hangara girip bu arabayı gördüğüm anda Eric beni zaten ikna etmişti. Yıllar yıllar önce bu arabaya aşıktım. Oldum olası bu arabaya bir tutkum vardı. Görür görmez bu araba beni tavladı. Benim dikkatimi çekti. Harika bir şey. Bu arabayı her zaman sevdim. Buna aşığım. Toyota bu Celica Supra ile zirve yaptı. Arabayı 6 motor 145 beygir gücüyle üretti. Günümüzde bu çok fazla bir şey değil ama bu araba 0'dan 100 kilometreye 10 saniyenin altında çıkabiliyordu. Bugün için bir şey ifade etmeyebilir ama o zamanlarda bu araba yolların hakimiydi. Gerçekten harika bir şeydi. Yolu çok güzel kavruyor. Ne bir çarpma ne de bir vurma sesi var. Sadece arkadan gelen hafif bir vurma sesi var. Egzozdan kaynaklandığını düşünüyorum. Bu arabanın elektrikli bir sunroofu bile var. Bu çalışıyor mu? Evet, şuna bak. Öne arkaya kayıyor. Farları açalım, evet. Aman tanrım, sadece bir açılıyor. Bu araba göz kırpıyor. Bu arabada sevdiğim tek şey bu arabanın tamamen orijinal olması. Eric $7,500 istiyor. Eğer bu araba bakımlı olsaydı silindir contası, ön farlar, içi yapılı olsaydı ona seve seve bu 7500'ü verirdim. Ama maalesef üzerinde çalışılması gerekiyor. Bu arabayı $6,500 alabilirsem ki bu da yaklaşık 5000 pound ediyor. İşte o zaman bu araba benimle gelebilir ve kar edebilirim. Bunu düşünüyorum. Bakalım başarabilecek miyim?
1: Ne düşünüyorsun Mike?
0: Arabayı sürerken devamlı bu arabanın ne kadar orijinal olduğunu düşünüp durdum.
1: Güzel.
0: Kötü haberse ne yazık ki silindir contası gitmiş, içi eskimiş durumda ve egzozdan hiç de iyi olmayan sesler geliyor. Evet, eğer bu araba iyi durumda olsaydı ona 7500 ödeyip alıp giderdim. Fakat yapılacak çok işi olduğundan sana $6,000 verebilirim.
1: Biliyor musun Mike, bu hayatımın büyük bir parçası oldu ve bence bundan daha fazla eder.
0: Sana şunu söyleyebilirim, bu arabada olması gerekenleri yapacağım. Eğer onu senden alıyorsam emin ol bu arabayı hayata döndüreceğim. Eğer bana 7500'den daha iyi bir fiyat verebilirsen bir anlaşmaya varabiliriz.
1: Aslında bu fiyatı verirken pazarlık payını da düşünmüştüm.
0: Peki benim için yapabileceğin en iyi fiyat nedir?
1: $6,500.
0: Evet, elini uzat. Bitti.
1: Anlaştık.
0: Evet, kendime bir Toyota Supra aldım. Bu arabayla ilgili Ant ve benim yapmamız gerekenleri şimdiden tahmin edebiliyorum. Orijinalliğini korumalıyız ve bu en önemli işimiz olacak. Ant 80 kuşağının çocuğu olduğu için tamirhaneye geldiğimde sevinçten havalara uçacak. Yüzünün ifadesini görmek için sabırsızlanıyorum. Buna çok sevinecek. Kesinlikle.
2: Tam bir retro. 80'lerin klasiği. Toyota Supra. Şimdiye kadar gördüğüm en temiz, en orijinal, modifiye edilmemiş Supra'lardan biri
0: kendime
2: bu herhalde.
0: Kendime zaman makinesi bulup 1982 yılına geri döndüm ve kullanılmış araba pazarından 6 aylık bu arabayı aldığımı düşündüm,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, peki kaça aldın?
0: İster inan ister inanma bu arabayı sadece $6,500 yani 5000 pound aldım.
2: Uzun mesafe için tasarlanmış, yüksek performanslı
0: güzel,
2: bir otomobil bu.
0: Hiçbir şeyini de değiştirmeyeceğim.
2: Hiçbir şey değişmemiş.
0: Kaputun altına bakana kadar bekle. Çünkü bu harika bir araba. Bu üstten egzantrikli bir çift motora sahip bir araba.
2: Arka tarafta yağ kaçağı
0: var. Arkada yağ sızıntısı var ama ne yazık ki bundan daha ciddi sıkıntılar var. Silindir contaları bitmiş. Bu contaları yaptıktan sonra hadi bu arabanın performansını geri getirelim. Görünüşü, sesleri hepsine bak.
2: Evet,
0: bu araba
2: akla gelebilecek her şey içinde olacak şekilde tasarlanmıştı. Toyota insanlara kullanışlı bir araba sunmak istedi. Motor bölümünde küçük bir lambası bile var. Her şey bir araya getirilmiş.
0: Renk
2: demek
0: kodlarının kullanılmaya başlandığı ilk nesil otomobillerden biriydi. Su haznesi için mavi, yağ için siyah, diğer su için gümüş. Bu nedenle aracında neler yapabileceğini biliyordun. Bununla da kalmıyor. İç kısmında da yenilikler yapmışlar. İçine bayılacaksın. Gerçekten harika.
2: Sana tek bir şey diyeceğim.
0: Evet.
2: Kadife.
0: Kadife harika değil mi? Bence kadife kılıfları geri getirmek için bir kampanya başlatmalıyız.
2: Ah, 80'lerde direksiyona geçmek çok başkaydı.
0: Evet, öyle.
2: Burada yıpranma var. Koltukların rengi solmuş, direksiyon eskimiş. Bunlardan kurtulmak için kampanya başlatmalıyız.
0: Evet, ama direksiyona bak. Neden orada olduğunu görüyorsun.
2: Ah, çok yazık.
0: Yine de bununla yola çıktığında bir Toyota Supra imzasının ne olduğunu anlıyorsun.
2: Farları kaldıralım. Aa, korsanmış bu.
0: Evet, bizim arabamız yolda böyle gider.
2: Basit bir şey, muhtemelen bir elektrik sorunu.
0: Umarım. Neyse,
2: bayıldım,
0: beğendin
2: Mike.
0: Mi?
2: Toyota Supra'ların en değerlisini bulduğunu düşünüyorum. Başka nesi var? Çekinme, söyle.
0: Ne yazık ki arabadaki sorunlar bununla bitmiyor. Tamirhaneye getirirken egzoz arka aksa çarpmaya başladı. Ayrıca bu arabadaki en önemli özelliğin bu alaşım jantlar olması gerekiyor. Sorun şu ki en az 1000 defa asitle yıkanmış. Bu da jantlardaki alüminyumu yemiş. Onları tekrar eski günlerine kavuşturmak için bir yol bulmam gerekiyor. Bunu başarmak zorundayım.
2: Evet, orijinal jantları da tutmalıyız.
0: Doğru. Hadi bu arabayı eski haline getirelim ve vitrinde hak ettiği yere koyalım. Bunu yapabilirsek sanırım 12, 13 hatta 14 bin dolara satabiliriz.
2: O zaman şuna odaklanmamız gerekiyor. Orijinal, orijinal, orijinal.
0: Aynen öyle. Mükemmel. Doğruca tamirhaneye alalım.
2: Böyle orijinal, dokunulmamış bir Supra'yı bulduğuna inanamıyorum. Bu çok başka. Mike bir şekilde ilk elden modifiye edilmemiş tamamen orijinal bir Toyota Supra bulmuş. Yine de 35 yaşında bir araba ve 35 yaşındaki otomobillerin 35 yıllık dertleri vardır. Evet, şimdi bakacağız. Önce silindir contalarını değiştirmekle başlıyorum. Contalara ulaşmak için etrafındakileri çıkarıyorum. Gaz kabloları... Ardından da arabaya temiz hava sağlayan hava temizleyiciyi... Gaz kelebeğinin olduğu yerden çıkarıyorum. Ardından distribütör. Nihayet egzoz manifold kapağı. Oo, çok kötü. Manifoldda çatlak var. Listeye ekleyeceğiz.
3: Tamirat, tadilat.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
11: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki.

0: zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
2: uyar. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
3: Hız peşindeyim.
2: Oo.
3: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
2: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
4: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
2: Hep önde olacaksın değil mi?
3: Her zaman. Ben isterim.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Hepsi Burada Premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tamirat, tadilat.
1: Elimizde mükemmel durumda 82 model bir Toyota Supra var. Hiçbir yeri değiştirilmemiş. Bu arabada sevdiğim tek şey orijinal olması. Ama ne yazık ki tüm orijinal parçaları iyi durumda değil.
2: Manifold'daki çatlak bayağı kötü. Baştan sona çatlamış. Araba bu şekilde istediğimiz gibi gidemez. Ama kurtarabilirim. İlk yapacağım taşlama aleti kullanıp çatlağı kesmek. Böylece küçük bir kanal oluşturup kaynağı yapabileceğim bir alana sahip olacağım. İşte kanalım. Şimdi bunu kaynakla dolduracağım. Basitçe kanalı doldurmak için erimiş metal kullanıyorum. Sonra zımparayı kuvvetlice bastırıyorum. Böylece pürüzsüz bir yüzey elde edeceğim. Son olarak izleri kapatmak için yüksek ısıya dayanıklı boya uygulaması. Şimdi eskimiş silindir contaları sökme işine geri dönelim. Yani başlıklarını değiştirmeye. Motoru parçalara ayırıyorsanız tavsiyem basit. Üstten alta doğru çıkarmaya başlayın. Böylece motor birleştirilirken neyin nerede olduğunu bulmak için uğraşmazsınız. Alttan üste dizeceksiniz. Toyota bu işi gerçekten kolaylaştırmış. Çünkü eksantrik miline işaretler koymuşlar. Buradaki noktanın burada bu noktayla aynı hizaya geldiğini ve kasa göbeğiyle aynı hizada olduğunu biliyorum. Yapmam gereken tek şey tüm bu noktaların aynı sırada olmasını sağlamak. Mil geri dönmezse sadece birkaç milimetre ötesinde olursa elimizde patlar ve patlamalar pahalıya mal olur. Toyota başlıkları yerlerine 14'lük çıvatalarla yerleştirilmiş. Silindir contalarına ulaşmak için doğru çıkarmaya başlayın. Böylece motor birleştirilirken neyin nerede olduğunu bulmak için uğraşmazsınız. Alttan üste dizeceksiniz. Toyota bu işi gerçekten kolaylaştırmış. Çünkü eksantrik miline işaretler koymuşlar. Buradaki noktanın burada bu noktayla aynı hizaya geldiğini ve kasa göbeğiyle aynı hizada olduğunu biliyorum. Yapmam gereken tek şey tüm bu noktaların aynı sırada olmasını sağlamak. Mil geri dönmezse sadece birkaç milimetre ötesinde olursa elimizde patlar ve patlamalar pahalıya mal olur. Toyota başlıkları yerlerine 14'lük çıvatalarla yerleştirilmiş. Silindir contalarına ulaşmak için bunları...

0: Çıkartmak zor oldu. Bu başlıkları çıkarmak genelde zor bir iştir. İşte bu iyi işaret. Hadi bakalım. Oh. Başlıkları çıkardığımız için contalar kolayca yerinden çıkıyor. Toyota bu arabayı 1982'de bir araya getirdiğinde contaların yapımında asbest kullandılar. Sağlığımız için iyi bir madde olmadığından eminim. Şimdi eğer yeni bir conta kullanacaksam iki düz pürüzsüz yüzey arasında tamamen oturduğundan emin olmam lazım. Yüzeyde küçük kayma veya boşluk olursa conta işe yaramaz. Bu kafayı çıkarıp yüzeyi yağdan arındıracağım şimdi. Silindir başlığını köşe başında bulunan bir firmaya gönderdim. Bizim için onu temizleyip yağdan arındıracaklar. İşlem birkaç saat sürecek. Bu sırada ben de temizlendim ve bir fincan çay içtim. Şimdi size silindir başlarının nasıl çalıştığını göstereceğim. Bunu yarısı olmayan V8 motor üzerinde anlatmaya çalışacağım. Bunun üzerindeki bölümleri açıkça görebilirsiniz. 4 piston ki burası yağla doludur ve kenarlarda da sulu bölgede soğutucular bulunur. Burada bir conta kullanmak yerine banyolarda kullanılan basit silikonlardan kullanacağım. Sadece motorun yarısına kadar koyacağım. Şimdi işin püf noktası. Yağla suyun karışmasını önlemek için su geçirmez bir alan oluşturduğunuzdan emin olacaksınız. Buraya silikon sıkmamın amacı silikonun bir conta vazifesi görmesini sağlamak. Şimdi su haznesini doldurmam gerek. Bu işlemi orijinal antifriz kullanarak yapacağım. Kötü kalite enerji içeceklerine benziyor. Motorun dışı soğutucuyla doludur. Motorunuzun içi de yağla. Başlıkları takmak yerine bu saydam plastiği takıyorum. Böylece içeride neler oluyor görebileceğiz. Silikonun altında yayıldığını görebiliyorum. Su ve yağ arasında hava geçirmez, su geçirmez bir alan oluşturuyor. İşte tam da contanın yaptığı şey budur. Bu yarım motor hava geçirmez gibi görünür ancak bunu test etmenin tek yolu çalışan bir motorun altında olacağı baskıyı taklit eden bir hava yolu oluşturmak. Evet, birazcık çalıştı. Evet, şimdi bakalım. Suyun sol taraftan çıktığını görebiliyorum. Burada silikon yok ama sağ taraf tamamen kuru. İşte Supra'mızın başına bu gelmiş. Yani bunu değiştirmem lazım. Silindiri temizlemeleri için verdiğim yerden getirdiler. Bu arada ben de bağlayacağım yeri iyice temizledim. Harika. Aynı şekilde silindirin üstü de mükemmel durumda. Aslında buranın düz olduğunu çıplak gözle göremezsiniz. Eğer bu yüzeyde bir şeyler varsa ve ben contayı yerleştirdiğimde 0.09 milimetre bir çapak olsa, yani kağıdın kalınlığı kadar bir çapak, contayı yerleştirdiğimizde muhtemelen yine arızalanacak. Bu yüzeyin tamamen düz olduğundan emin olmalıyım. Ayrıca motorun üstünün de düz olduğundan emin olmalıyım. İki yüzeyi üst üste koyduğumda yeni contalar iki yüzeye de tam oturmalı. Yani birbirlerini ısırmalı ve kapatmalı. Eğer bu böyle olmazsa bizim için ciddi bir sıkıntı var. Çalışmaması gibi bir lüksüm yok. Elimde son model grafit kompozit conta var. Gayet güzel çalışacak bence. Silindir contasını değiştirmek emek isteyen ağır bir iş. Parçaların çoğunun maliyeti ucuz aslında. Yani contaların her birine 35 dolar, 25 pound filan ödedim. Civataların doğru yere takıldığından emin olmalıyım. Tavsiyem her zaman yeni civatalar kullanmak. Neden biliyor musunuz? Çünkü civatalar her zaman çok fazla baskıya maruz kalırlar ve zamanla esneme yapabilirler. Silindir başlığı vidalandı.
1: Birazdan. Arabanın içi için planımız baştan ayağa yenileme yapmak. 80'lerin kadife kılıflarını bulmak için dışarı çıkıyorum. Koltuğumuzun malzemesi için arkadaşınla konuştun mu?
2: Hayır, bulamıyorlar.

0: Tamirat, tadilat.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net! Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Hayata dolu tarafında bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
9: Hepsi burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Bu otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
12: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
17: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
18: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
17: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
18: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
19: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Tamirat, tadilat.
9: 1980'lerin binek araçlarının en iyi örneği olan bir 82 Toyota Celica Supra aldım. Ent çatlamış manifoldu ve yağ sızdıran silindir başlığını halletti. Ama bu arabadan kar elde etmek istiyorsak arabanın eski püskü kısımlarına da çeki düzen vermemiz gerek.
11: İç mekana bayıldım. Klasik 80'lerin havasını taşıyor. Ama ne yazık ki 80'ler gibi biraz solgun duruyor. Direksiyon şimdi 35 yıl kullanılmaktan bayağı yıpranmış. Bunu söküp halletmesi için Mike'a vereceğim.

0: Koltukları çıkarınca kelimenin tam anlamıyla yıllardır gün ışığı görmemiş halıların durumu açığa çıkmış oldu. Mike koltukları hallederken ben de halıları bir yıkamacıya vereyim. Hepsi de yeniden takılmaya hazır hale gelir. Bagajdaki halı harap olmuş. Bunun tek bir sebebi var. Güneş ışığı. Dokunduğum yer paramparça oluyor. Renk skalasında mor renge bakarsanız ultraviyole ışınlara dayanıklı olduğunu görürsünüz. Büyük bölümünü yansıtır. Fakat zamanla bu renk kırmızıya döner. Kırmızı da en kötüsüdür. Ultraviyole ışınları absorbe eder. Bu çok büyük bir sıkıntıdır. Arabanın güneşli Kaliforniya'da olduğunu düşünürsek büyük arka camlar kırmızı halıya hiç ama hiç şans tanımamıştır.
1: Ant bana arabanın içindeki sorunları halletmemi söyledi. Endişelenecek bir şey yok çünkü araba iç dekorasyonu yapan bir arkadaşım var. O nerede? Revo.
2: Hey Mike, ne haber?
1: Nasılsın?
2: Çok iyi ya sen?
1: Evet, fena değil. Çok teşekkür ederim. Benim muhteşem 1982 Supra'mın koltukları sana gelmiş galiba. Ne düşünüyorsun? Söyler misin?
2: Bayıldım.
1: Harika değil mi? Ben esas bu berbat durumdaki direksiyon için endişeleniyorum. Sanki biri elini buraya koymuş ve diğer kolunu pencereye dayamış gibi. 35 yılda da bu şekilde kullanılmış gibi.
2: Kaliforniya şoförü.
1: Kaliforniya şoförü.
2: Yaşını görüyorsun.
1: Evet.
2: Evet.
1: Buna ne yapabilirsin?
2: Bunu çıkaracağım. Kesip atarım. Şablonunu çıkarıp bilgisayara tanımlarım. Yenisini çıkarıp otomatik kesiciyle mükemmel desenini yeniden elde ederiz. Eğer istersen dikişlerini değiştirebilirim.
1: Tutalım.
2: Tamam, tutalım.
1: Elimde tutmak istiyorum çünkü bu direksiyonun bazı özellikleri var. Bu sadece bu araba için yapılmış. Hadi.
2: Tamam.
1: Evet, yapmaya gidebilir miyiz?
2: Evet,
1: hadi o zaman.
2: Tamam.
1: Revo, eski direksiyon simidinin korumasındaki yırtılmış, yıpratılmış yerleri bantla kapatıyor.
2: Sadece şablonun yarısını dijital hale getirmemiz yeterli. Diğer yarısı da onun tersi olacak. Şimdi üst kısmını ve alt tarafı işaretleyelim.
1: Direksiyon simidinin korumasını çıkarmak için jilet kullanıyorum.
2: Güzel. Şuna bak.
1: Evet. Şimdi zor kısma geldik. Çünkü bir şekilde bunun şablonunu çıkarmamız gerekiyor. Anladın mı? Bu şekilde şablon yapacağız.
2: Bunu düz tutmaya çalışacağız. Bilgisayara aktarabileceğimiz kilit noktaları belirlememiz lazım.
1: Şablon hazır mı?
2: Evet. Buraya gelelim.
1: Bu nasıl çalışıyor? Burada bir çarpı var. Düğmeye bastıkça bilgisayar çizimimi yapıyor.
2: Sen yapmak ister misin?
1: Evet. Hangi düğme?
2: Biri basarsan düz çizer. Eğri çizgiler için 3'e basacaksın. Tamam.
1: Revo şablonu kullanarak her seferinde bir çizgiyi bilgisayara tanımlıyor. Evet, bayıldım. Şuna bak. Bilgisayar eski kılıftan aldığımız ölçüleri tarayarak yeni bir direksiyon simidi kılıfı oluşturmamızı sağlıyor. Çok güzel bir
2: bitirmek
1: şey.
2: Bitirmek için 2.
1: Şablon bilgisayara aktarıldıktan sonra sıra kesme işleminde.
2: Başlatmak istiyorsan yeşile 2 defa bas.
1: Yani bu çizimi buradaki masa üzerine aktarıyor.
2: Doğru.
1: Bilgisayara, sonra bilgisayardan buraya geliyor ve malzemeyi kesip hazırlıyor.
2: Doğru.
1: Milimetrik ölçülerde. Mükemmel. Vay canına, kesti. Şu parçalara bir göz atalım. Bakalım. Evet, çok güzel. Kesti. Evet, bir tane. İnanılmaz görünüyor. Bu da öteki parça. Yani şimdi bunu direksiyon simidine ölçüp eğer olduysa deri parçasının kesimine başlayacaksın, değil mi? Revo bizim orijinal eski kılıfımızı şablon olarak kullanarak yeni bir kılıf kesiyor. Yeni kılıfı direksiyona elle dikiyoruz. Bu tip ayrıntılar arabayı satarken çok işime yarayacak. Hey, bu harika görünüyor. Şu tekerleğe bak. Ne? Elle mi yapıyorsun?
2: Evet.
1: Ben de deneyebilir miyim?
3: Evet, tabii deneyebilirsin.
1: Dur bakalım. Ben de bir şeyler yaptım diyebilirim artık.
3: Şöyle tut.
1: Baksana. Evet, şuna bak.
3: İyi çekebilirsin.
1: Evet. Böyle çekiyorum değil mi?
3: Çek, çıkart. İşte böyle.
1: Okuldaki dikiş öğretmenim görürse gurur duyardı. Küçükken gördüğüm derslerin deri direksiyon simidini dikmekte işime yarayacağını hiç düşünmezdim. Ama baksana, evet, bu işi becerebiliyorum. Gerçekten, evet, harika bir şey. Yaptım bile. Hadi, bu koltuklar hakkında seninle konuşmak istiyorum. Koltuğumuzun malzemeleri için arkadaşınla konuştun mu?
2: Konuştum.
1: Ne dedi?
2: Bulamıyorlar.
1: Kumaşı bulamıyorlar?
2: Hayır.
1: Tamam.
2: Bir yolu var ama.
1: Ne gibi bir yol?
2: Bu kadifeye yakın bir şeyler bulabiliriz. Gerçeği gibi olmaz ama bayağı yakın olacaktır.
1: Buradaki sorun şu ki bu arabanın içinin rengi kendine özgü. Eğer kadife kumaşını uyduramazsak koltuklar çok sırıtacak. Bence yapılacak en iyi şey onları olduğu gibi bırakmak. Hiçbir şeyi değiştirmeyelim. Olduğu gibi kalsın. Evet.
2: Bunu böyle bırakamazsın. Peki elimizdeki diğer seçeneğe ne dersin? Hepsini parçalara ayıralım, temizleyelim, tüm dikişlerini elden geçirelim, yeni süngerler koyup sıkı hale getirelim. Koltuk arkalarında file var, bunları sıkı yapalım, çerçeveleri düzeltelim. Elimizden geldiğince orijinal haline getirmeye
1: çalışırız. İşte budur, ben de bunu istiyordum.
2: Bu işine yarar
1: mı? Tam da istediğim şey bu, orijinalliğini korumuş oluruz. Eğer onları temizleyip daha iyi görünmelerini sağlarsak, bu arabayı satmam çok daha kolay olacak. Revo, bu yüzden adamım sensin. Gerçekten teşekkür ederim.
2: Sen de öyle.
1: Güzel. Peki şimdi vajanına ne yaptın? Bitirdin mi?
2: Evet, bitti.
1: Evet. Ciddi misin? Oo, tamam. Bunu tamirhaneye geri götüreceğim. Evet. Hey.
0: Oo.
1: İşte küçük Supra'mız burada.
0: Evet.
1: Ona neler yaptın?
0: Harika çalışıyor.
1: Mükemmel. İşte tam da bunu duymak istiyordum. Bak. Bu ne kadar güzel oldu. Elle dikildi. Harika işçilik. Aynı deriden bulduk.
0: Dikişlerin deriyle uyumuna bayıldım.
1: Öyle.
0: Peki ya koltuklar?
1: Pekala, koltuklarda biraz sorun var.
0: Öyle mi?
1: Kumaşını hiçbir yerde bulamadık.
0: Kadifesini mi?
1: Evet, bulamıyoruz. Bence 2000 yılında tüm kadifeler toplanmış ve hepsi çöpe atılmış. Çünkü hiçbir yerde yok. Ben de çok radikal bir karar aldım. Koltuklara hiçbir şey yapmamaya karar verdim. Revo bana koltukları düzelteceğine dair söz verdi. Tüm kılıfları sökecek, yıkayıp tekrar dikecek. Süngerlerin çöktüğü yerleri süngerle doldurup destekleyecek. Çerçeveleri temizleyecek. Evet, hala orijinal ama temiz görünecek. Evet, en iyisi bu.
0: Doğru karar.
1: En doğru karar buydu.
0: Tamam, sırada hatırlıyor musun? Arkadan evet. Bir vurma sesi geliyordu. Evet. Egzozdan geldiğine eminim.
1: Mükemmel. Yani egzozda biraz çalışma yapman evet. Gerekecek. Gidip müşteriyi bulayım.
0: Mike arabayı sürerken egzozdan ses geldiğini söyledi. Nedenini burada görebiliyorum. Egzoz şafta dayanmış. Bence biri bunu fena bir şekilde çarpmış. 100-200 dereceye ulaşan egzoz borusunun lastik şaft kılıfına ve hareketli parçalara yaslanması hiç iyi değil. Artı ses yapan kısım bu. Çıkarmam lazım. Evet. Başka çare yok. Bütün egzoz sistemini sökünce hangi parçayı tutup hangi parçayı değiştirmem gerekecek görebilirim. Eski püskü egzoza bakınca bir zamanlar görevini tam anlamıyla yerine getirdiğini görebiliyorum. Güvenli ve sessizce motordan gazları çıkarıp motora geri verebiliyormuş. Egzoz sistemi 3 ana parçadan oluşur. Motorun önünde bulunan manifold, burası 370-400 derece sıcaklığa dayanacak şekilde yapılır. Ortada egzoz filtresi bulunur. Bütün zehirli gazlardan kurtulmaya yarar. Son kısımda ise susturucu vardır. Sessiz çalışmasını sağlar. Geri kalanı aralarındaki borular. Egzozun asıl sıkıntısı burada açıkça gördüğüm yama. Burası şaftın vurduğu yer. Çok tehlikeli olabilir. Bunun için eski usul İngiliz anahtarını alıp egzozu parçalarına ayırabilirdim ama bu parça çok paslı ve bana problem yaratabilir. Ben de eğlenceli bir yöntemle yapacağım.

0: Egzoza çok kötü bir yama yapılmış. Hatta egzoz filtresini ters yönde koymuşlar. Ön tarafta küçük bir ok var. Gazın akması gereken yolu gösteriyor. Ama bu arkayı gösteriyor. Egzozun ön kısmını saklayacağım. Parça tekrardan kullanılabilir. Ama egzoz filtresinden gerisini yenileyeceğim. Yeni filtre koyacağım. Egzoz filtresinin çalışma prensibi gerçekten basit ama akıllıca. İçinde seramik petekler var. Petekler platinyum gibi elementlerle dolu. Elementler kimyevi bir reaksiyon oluşturur. Böylece karbon monoksit gibi zararlı gazlar içine girince değişime uğrar, daha az zararlı nitrojen ve suya dönüşür. Tabii içlerinde platin olunca çalınmaları da muhtemel. Çünkü platin değerli bir metal. Ayrıca bu malzeme geri dönüştürülebilir. Bu yüzden bizim arabamızdan çıkan filtre çöpe gitmeyecek. İlk adım yeni filtreyi eski egzoza kaynakla tutturmak olacak. Ardından bunu manifolda bağlayacağım için yerine oturup oturmayacağını kontrol ediyorum. Şimdi susturucuyu takacağım, yere yeni destekler yapacağım. Son olarak bütün parçaların yerine uyduğundan emin oluyorum. Tamir ettiğim manifoldu, eski boruları ve yeni egzoz filtresini tekrar birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi artık ok doğru gaz akışı yönünü gösteriyor. Ayrıca susturucuyu da yerine takıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, filtreyi susturucuya boruyla birleştirmek. Böylece tüm hareketli parçalar pervane şafta çarpmaktan korunmuş olur. Birleştirme zamanı. Bu egzoz orijinal olmayacak ama güvenli olacak. Tüm egzoz borularını doğru açıyla birleştirmemiz şart. Eski egzozun olduğu yolu izleyeceğim fakat bu sefer çarpma olmayacak. Bu egzozun çok karışık eğimlere ihtiyacı var. Bir sürü küçük boru parçalarını birbirine bağlamanın en kolay yolu onları kaynakla birleştirmek. Aletlerim de var zamanımda. Egzozu kendim birleştirebilirim. Böylece her şeyin tam çalıştığından da emin olurum. Artık egzozun bölümlerini arabanın altında bir araya getirebilirim. Her şeyi yerine kaynakla sabitliyorum. Bu aşamada harcadığım bütün zahmete değiyor. Bunları bir kutu içine alıp bağlayabilirsiniz ama sıfırdan yaptığınız bir şeye dönüp bakmak çok daha tatmin edici. Bakalım bu Supra'nın göz kırpmasını durdurmak için ne yapacağız? Sorun buralarda bir yerde.
1: Tamirat, tadilat.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtırım.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Hele.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Bu salı Bim'de Sarelle kakaolu fındık ezmesi 228 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 799 lira.
2: Karşınızda Arçelik Maxifit.
3: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
4: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
10: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
11: Şok şok cepte şok.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Bimax'ten tarif hesabı. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
14: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de.
13: Bu fırsat kaçmaz.
15: Servis geldi. Çanta hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
17: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
18: Otel harika.
19: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
18: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
11: Bankam, bank, kartım hadi.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
0: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Tamirat, tadilat.
20: Mike ve ben Supra'nın 80'ler havasını kazanmasını sağlamak için çok çalıştık ve neredeyse bitirdik. Sızdıran silindir contalar düzeltildi, kırık manifold çıkarıldı, yepyeni bir egzoz sistemi yerleştirildi. Şimdi araba tamirinde en sevdiğim bölüme geldik, son detaylara. Bunlar harika.
21: Görüyor musunuz? Arabanın havasını tamamen değiştirecekler. Jantların bu şekilde görünmesi için elmas kesim denilen bir işlemden geçirdik onları. CNC makinesinde çok ince bir tabaka metal tıraşlanarak kaldırıldı. Böylece yeni görünümüne kavuştu.

0: Riva'nın gönderdiği yeni halıları yerleştiriyorum. Sıra geldi koltuklara. Orijinal koltuklar müthiş görünüyor. Döşeme dükkanındakiler Supra'nın kadife koltuklarında gerçekten harika bir iş çıkarmışlar. Kumaşlar temizlenmiş, süngerle desteklenmiş ve retro havasına tekrar kavuşmuş. Orijinal haliyle bıraktığımız için gerçekten mutluyum. Kadife bir dönem vardı ve bitti ama bunlar işte onun yadigarı ve bir daha asla bulunamayacak bir şey. Koltukların arkasında güzel krom kısımları ayarlayıp yeni fileler yaptık. Bakın. Yeni kaplattığımız direksiyon simidi gerçekten çok hoş. Öyle olmalı. Sürücü her daim gözünün önünde bunu görecek. Arabaya karşı hissinizi bu belirler. Son dokunuş. İşte bu kadar. Arabanın içi bitti. Geriye yapılacak tek bir şey kaldı. Göz kırpan far. Bu farların birbirine bağlı ve tek bir yerden kumanda edildiğini biliyorum. Tek tarafın çalışır olması sigortanın atması veya rölenin şişmesi gibi ciddi sorunlarımızın olmadığını gösterir. Ama sorunun buralarda bir yerde olduğunu anlayabilirim. Açılan türde far yapan Toyota ve diğer araba üreticileri bunu arabaya koyarlar. Elle açılan far. Bunu çevirince far mekanizması çalışır. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor gibi. Yani arıza yok. Demek ki mekanizmadan kaynaklanmıyor. Arıza buralarda bir yerde. Önce sokete bakalım. Erkek tarafı terminalleri iyi. 6 tane var. Dişi terminale bakalım. Biri yerinde değil. Temassızlık var. Sıkıca kapatalım. Şimdi bir deneyelim. Başlıyoruz. Bu kadar basit. Artık arabada vurma, sızma, göz kırpma yok. 30 yıl önce nasılsa aynen o duruma geldi. Ve yapılacak tek şey kaldı, içini dışını güzelce yıkamak ve bitirmek. Mike bayılacak.
1: 80'lerde video oyunları ve kocaman saçlar gibi Toyota Celica Supra da o yıllarda çok popülerdi. Motor gücü ve 5 vitesiyle hala hızlı ve hala kullanılması çok keyifli. Farklı gövde yapısı Supra'ları zamanının en hatırlanan arabası yaptı. Artık tam bir retro görünümüne sahip. Fiyatında biraz pazarlık payı vardı. Peki benim için yapabileceğim fiyat nedir?
2: $6,500.
1: Elini uzat. Bitti.
2: Evet. Anlaştık.
1: Bu fiyat iyi oldu. Çünkü bu Supra'nın kaputunun altında yapacak çok iş
0: hiç
1: var.
0: Hiç iyi değil. Manifoldta da çatlak var.
1: End çatlak manifoldu sızdıran conta başlıklarını halletti. Güneşten mahvolup parçalanmış iç kısımları
0: dokunduğum
1: söktü.
0: Dokunduğum anda paramparça oluyor.
1: Yeni direksiyon simidi kılıfının dikiminde sahne aldım. Okuldaki dikiş öğretmenim görse gurur duyardı. Supra'nın egzozunda sorun vardı. Hafif bir vurma sesi var. Egzozdan kaynaklandığını düşünüyorum. End egzoz sistemini yeniden yaparak bizi bir sürü maliyetten kurtardı. Evet.
0: Çok kolaydı.
1: Farları yeniden ayarlayarak düzgünce çalışır duruma getirdi. Bu Supra sevgi arayan yorgun bir enkazdan çalışır halde orijinal bir 80'lerin nostaljik arabası haline geldi. Peki bize ne kadara mal oldu? $6,500 aldık. Başlık contaları $685 yenilendi. Manifold ve egzozlar $180, jantlar $500. İç kısmının yenilenmesi ise $3,500 mal oldu. Toplamda baştan sona 39 adam saatlik çalışmayla $10,885 yani £8,400 harcadık. Evet, iyi bir para. Evet, bu kadar rakam. Şimdi bakalım bu 80'lerin efsanevi arabası iddiasını sürdürecek mi? Tam anlamıyla başardın. Ben senden 3 şey yapmanı istemiştim. Neydi onlar?
0: Evet, orijinal, orijinal, orijinal.
1: Evet, sen de başardın. Arabadaki orijinal jantlara bakıyorum da ne diyebilirim ki? Harika iş çıkardın. İnanılmaz görünüyor. Orijinal boyasını parlatmışsın. Mükemmel görünüyor.
0: Evet, içeri bakalım mı?
1: Evet, orijinal iç mekan. Bugünlerde iç mekanı başkasıyla değiştirmek çok kolay. Ama içini olduğu gibi bırakmak inanılmaz görünüyor. Gerçekten. Peki ya araba nasıl gidiyor? Yolda sürüşü nasıl? Evet.
0: Sana göstereyim.
1: Ben sana göstereyim.
0: Hiç şansın yok.
1: Evet, ben
0: yok.
1: Göstereceğim. Ben kullanacağım.
0: Hayır canım, ben kullanacağım. Bin.
1: Ama çok dikkatli ol. Unutma, bu araba satılık. Daha onu satmadım. Nazik ol. Dikkatli ol. Tamam mı? Ona çok dikkatli davran.

0: Hadi söyle bakalım. Ne hissediyorsun?
1: Dinle. Vites değişti. Devam.
0: Bayıldın değil mi?
1: Sorma. Sıfır bir arabayı kullanıyor gibiyim. Çift motor. Mega çift motor. Tam bir binek otomobil olduğunu hissettiriyor.
0: Motor sesi güzel. Üstünde çalışmak nasıldı?
1: Kendimi çok şanslı hissettim. Arabayla çalışırken acayip keyif aldım. Japon mühendisliğini gördüm. Her şey sökülüyor, tamir ediliyor ve yerleştiriliyor.
0: Başlık çantaları her arabada büyük sorun
1: hani
0: değil mi?
1: Hani korku tünelinden çıkınca böyle bir rahatlarsın ya. İşte öyle bir his var içimde.
0: Doğru. Bak bu araba neden iyi? 1982'ye dön. İthal arabalarda sıralama şöyleydi. Üçüncü sırada Mercedes-Benz, ikinci sırada BMW ama bu iki marka da bu arabaya göre aşırı pahalıydı. Birinci sırada Toyota Supra vardı. 1982'de en çok satan ithal arabaydı. Yani bu araba yeni jantlar, harika boyası ve içiyle harika görünüyor. Gerçekten çok iyi.
1: Kadife koltuklar nasıl demode olmuş anlayamıyorum.
0: Bu koltuklar bütün vücudunu sarıyor. Çok hoş değiller mi?
1: Hiç şüphem yok. Koltukları değiştirmemekle çok iyi ettik.
0: Doğru karar aldık.
1: Şuraya bak. Dinle, ses yok.
0: Evet, yok. Yeni bir egzoz mu taktın?
1: Hayır. Bütün egzozu söktüm, çöpe
0: tüm
1: attım,
0: egzozu
1: yenisini
0: mu yoksa?
1: Yaptım.
0: Hepsini mi?
1: Sıfırdan hem de.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Şahane. Bir başka konu da farlardı.
1: Hazır mısın?
0: Evet. Bak. Bak, bu araba artık korsan değil. Gerçek bir araba. Artık iki gözü de açıldı ve geleceğiyle yüzleşiyor. Bu arabanın 35 yaşında olduğunu kim söyler ki?
1: Çekişi harika, sürüşü harika, duruşu parlak, ses yok, çatlak yok, tınlama yok, gıcırdama yok. Direksiyon dersen çok uslu. Gelecekten bahsetmişken, kaça, kime satıyorsun, nerede satacaksın?
0: Şu anda çok iyi durumdayız. Bir adam var, 35 yıl önce takıntılı olduğu nostaljik arabayı istiyor. Klasik bir arabada olan şeyleri istemiyor. Yollara çıkmayan hurda arabaları değil, anahtar teslim arıyor. Her gün kullanabileceği türden bir şey istiyor. Evet, ona bunu göstereceğiz.
1: Günlük kullanıma çok uygun.
0: Arkamda gördüğünüz adamın adı Scott. Bu arabayı görmek için ta Amerika'nın bir ucundan Florida'dan buraya geldi. Bugünlerde daha önce sattığına pişman olduğu arabayı bulmaya çalışıyor. Bu arabayı 12.500 dolara satmak istiyorum. Bu orijinallikte araba için gayet uygun. Ama esas konu o ne kadar ödemeye niyetli. Evet, bunu göreceğiz. Merhaba Scott, arabanın her yerini inceliyorsun.
2: Bence harika durumda.
0: Çok teşekkür ederim. Biz bir araba üzerinde çalışıp satışa çıkardığımız zaman insanların gördüğü şeyden memnun kalmasını istiyoruz. Sen de eskiden bu arabadan
2: evet,
0: mı vardı?
2: Evet, eskiden bu 82 modelden kullanırdım. Çok güvenli bir arabaydı. İçi de aynı bunun gibiydi. Birçok araba kullandım ama hep yine bundan bir tane istedim.
0: Yani sendeki arabayı satınca pişman mı oldun?
2: Oldum, evet.
0: Evet, bu araba bizimle bir macera yaşadı. Ant silindir başlıklarını tamir etti. Ayrıca tüm motor kısmını elden geçirdi. Açılan farların bir tanesi çalışmıyordu. Onu düzelttik. Jantları beğendin mi?
2: Evet, sanki galeriden yeni çıkmış gibi görünüyorlar.
0: Çok güzeller değil mi?
2: Harikalar.
0: Muhteşem görünüyor, evet. Ve iç kısmı.
2: Evet.
0: İç kısmı bizim için biraz sorunluydu. Çünkü bu arabanın orijinalliğini elimizden geldiğince korumak istiyorduk. 1982'deki ilk çıktığı
2: evet.
0: Halinde kalmasını istedik.
2: Halılar
0: evet.
2: Yeni gibi evet. Görünüyor. Koltukların
0: evet.
2: Durumu
0: aslında
2: gayet
0: aslında içindeki
2: iyi.
0: Her şeyi çıkarıp atmak kolay. Yerine yeni model, buna uygun koltuklar koyabilirdik. İçini değiştirirdik. Çoğu insan böyle yapardı ama biz orijinalliğinin kaybolmasını istemedik. Koltukların yeniden yapılmasını sağladık. Direksiyon simidini yeniledik. Olduğu gibi kalmasını
2: muhteşem
0: sağladık.
2: Görünüyor. Harika bir
0: teşekkür
2: iş
0: ederim.
2: Yapmışsınız.
0: Teşekkür ederim. Bugünlerde orijinallik revaçta. İnsanlar bunu istiyor. Taleplere bakarsak bu arabaların hala yükselişte olduğunu görüyoruz. Bu harika bir sürüş arabası. Soru şu, sence bu araba seninle Florida'ya geri dönecek mi?
2: Sanırım dönecek.
0: Bu iyi haber. Bu araba için çok adil bir fiyat istiyoruz. 12.500 dolar. Ne dersin buna?
2: 12.000 yapabilir miyiz? Ben de Jacksonville yoluna geri dönebileyim.
0: Yani seni Florida'ya geri göndermek bana 500 dolara patlayacak. Bu araba seni oraya götürür, tamam mı? Elini uzat. Evet, anlaştık.
2: Harika.
0: Kendine bir Supra aldın.
2: Teşekkürler.
0: Baştan sona Ant ve ben bu arabanın aynı görüntüsünü korumak için çalıştık. Toyota Supra, orijinal araba budur. Başardığımı düşünüyorum. Bu araba sizin ayaklarınızı yerden kesecek ve 80'lere geri götürecek türden. Ayrıca kadife koltuklarının ve direksiyonun durumu harika oldu. 12 bin dolara sattık. Yaklaşık 9500 pound ediyor. Cebimize biraz para koyduk. Gayet güzel. Eğer atölyemizde daha fazla benzersiz arabaların dönüşümünü izlemek istiyorsanız Ant ve benimle birlikte kalın. Tadilat, tamirat. Evet, hoşça kalın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obseso.
5: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
9: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
10: Türkiye'nin dürümü. Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
15: Hepsiburot Premium günleri başladı. Ev yaşam, moda ve kozmetik markalarında 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Eski değil, bugün biraz bronzlaşmış gibisin.
1: Hayır dostum, metal parlatıcısından.
0: Ha, ben de sanmıştım ki güneşte öpülmüş gibisin.
1: Öyle mi görünüyor? Yok canım, nerede?
0: Öyle değilmiş. Metal parlatıcısının işi demek. Ben Henry Cole. Bu harika, bayıldım. Ve benim gibi bir tutkun olan Fuzz Thousand'la birlikte içeri girelim vay canına. Eski dönem hazinelerinin peşine düşüyoruz. Daha fazlası var. Ülkenin dört bir yanındaki depolarda. Tam bir hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Bu harika. Elden geçirip güzel bir karla satıyoruz. Bayıldım. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Bunbury'e gidiyoruz. Tam anlamıyla motor ve benzin tutkunu Stuart'la tanışacağız.
2: Motosiklet, tabela ve aklına gelebilecek her türlü otomobil ve benzin temalı koleksiyon eşyasını biriktiriyorlar.
0: Benzin temalı mı?
2: Otomobille ilgili her şey.
0: Otomobil koleksiyonu, tamam da benzini ilk kez duydum.
2: Evet.
0: Pekala. Harika dostum.
2: Bence güzel bir yer olacak.
0: Karşımıza bir aslan, bir cadı ve bir gardırop mu çıkar, yoksa kusursuz bir otomobil koleksiyon parçası mı buluruz, kim bilir. Bekle Stuart, biz geliyoruz. Araçlara ve bu tür şeyler olan tutkundan bahset.
3: Daha 14 yaşımdayken başlamıştım.
0: Gerçekten mi?
3: Evet.
0: Öyle mi?
3: İlk motosikletimi 14 yaşındayken sahip oldum. Klasiklerin koruyucusuyum diyebilirim.
0: Yani motosikletler var. Başka neler var içeride? Her türden şey mi?
3: Evet.
0: Öyle mi?
3: Evet.
2: Arabalar.
3: Evet.
2: Evet. Aksesuarlar, otomobil koleksiyonlukları.
3: Evet.
2: Modeller.
3: Evet.
2: Her şey mi?
3: Burada.
2: Evet, evet. Peki hepsi satılık mı? Yoksa
3: büyük ölçüde,
2: elinde
3: evet,
2: tutmak istediğin birkaç
3: bir
2: parça var?
3: Bir istisna var ama. Pekala, genel tamam olarak evet. Ha.
0: Uygunsa biraz etrafı karıştıralım, olur mu?
3: Tabii ki.
0: Peki bir şeyler için seni çağırırız.
3: Rahat olun, istediğiniz gibi bakanın.
0: Sonunda da biraz pazarlık yaparız. Ha?
3: Tamam, harika, evet, tamam yaparız.
0: Teşekkürler dostum.
3: Sağ olun, görüşmek sağ olun.
0: Arkada
3: evet,
0: değil mi?
3: Sağ ol. Evet, görüşürüz.
0: Tamam, birazdan görüşürüz, görüşürüz dostum. Kendine hadi bakalım.
3: Bak. Tamam.
2: Oo, bak.
0: Aman tanrım, bunu beklemiyordum.
2: Bak, daha girişte bir kürsü var.
0: Evet, o işime yarayabilir.
2: Her sabah işe başlamadan önce ayağa kalkıp evet, bize nutuk çekiyorsun evet, ya. Tam sen.
0: Doğru, evet.
2: Evet, kimsenin bundan haberi yok ama evet, burada oturup o konuşmaları yapmak tam sana göre.
0: Olabilir, olabilir. Şu dolaba dikkatini çekebilir miyim?
2: Evet.
0: Ha?
2: O dolabın içinden ne istediğini biliyorum.
0: İçindeki her şeyi.
2: Aynen.
0: Kesinlikle haklısın. Aman tanrım, şuna bak.
2: Çok güzel, öyle değil mi?
0: Biliyor musun? Şu yağdanlıklar ve küçük yağ dağıtıcıları, özellikle bisikletler evet, için olanlar artık çok koleksiyonluk. Bu ne, amortisör yağı mı?
2: Evet.
0: Şuna bak. Bunları artık hiç görmüyorsun değil mi?
2: Biliyorum, gerçekten çok güzel. Böyle şeylere bayılıyorum. Harika görünüyor.
0: Ha, bir de şu figürler var. Bunlardan epey vardı bende.
2: Evet.
0: Bilirsin işte.
2: Bunlar hangi dönemde?
0: 60'lar sanırım ve galiba bu da Bayan Drippy.
2: Evet.
0: Evet. Yağ markası.
2: Evet.
0: Ne kadar hoş. Tamam, pazarlık zamanı geldiğinde Stuart'a şu dolabı soracağım.
2: Ha, tabii ki.
0: Tamamını.
2: Evet. Üstündekilerle birlikte mi?
0: Evet, her şeyi istiyorum.
2: Tamam.
0: Bu kulübede her şey gerçekten her şey demek. Şuna bak. Şuna.
2: Vay canına, resmen sonu gelmiyor.
0: Kutular, tabelalar, tonlarca koleksiyon var.
2: Şu Unipart tabelasına bayıldım. Eskiden her yerde görürdün bunları. İnsanlar şimdi böyle şeylere bayılıyorlar.
0: Nadir bulunan bir chopper tarzı mobilet. Daha önce bir depoda bunlardan birini görmedim. Devasa bir Gres tabancası. Bu da ne?
2: Şurada büyük bir Gres haznesi var. Pompalıyorsun, Gres dışarı çıkıyor. Yani otomatik bir Gres tabancası gibi.
0: Bir de 1950'lerden kalma bir benzin pompası var. Ne kadar güzel.
2: Üstüne küçük bir şey eklemek gerekiyor.
0: Bir lamba. Hadi asıl meseleye bakalım. Yani araçlara. Şurada motosikletler görüyorum.
2: Evet.
0: Hadi.
2: Bak bak bak bak, işte başlıyoruz.
0: Bak şuna bak, bu benim beklediğim şey mi? Çok güzelmiş.
2: Evet, tek silindirli küçük bir model. Ne bu, 150'lik falan?
0: Evet, 150 ya da 200'lük olabilir.
2: Öyle mi?
0: 150 Terrier, Trump'ın giriş seviyesi modellerinden biriydi ve 1960'ların başında üretildi. Yüz binlerce adet üretildi ama çoğu Amerika'ya ihraç edildi.
2: Çok güzel bir motosiklet. Altında da geleneksel karton parçası var.
0: Aa, olması gereken de bu.
2: Diğer motosikletlerin hiçbirinde
0: çok
2: yok.
0: Değil mi? Buradaki tek İngiliz motosikleti bu ve altında karton var.
2: Evet.
0: Ya damlalarını toplasın diye.
2: Evet.
0: Ama bir dakika, devam etmeden önce.
2: Evet.
0: Burada altında karton olan tek motosiklet bu ve biz de doğrudan ona yöneldik. Burada bir İngiliz motosikleti daha var.
2: Evet, umduğumuz gibi.
0: Aslında karton da yok. Bence içinde yağ da yoktur. Ne dersin?
2: Hayır.
0: Çünkü yerde hiç damla izi görünmüyor. Bu küçük bir BSA Beagle değil mi?
2: Böyle küçük tuhaf motosiklet.
0: Evet, bayılıyorum onlara. Küçüklerden söz etmişken şurada iki tane pırıl pırıl fiziği var.
2: Kesinlikle bayılıyorum. 1970'lerde i̇şte genç biriysen herkesin istediği buydu. Çünkü bunlar diğerlerinin hepsini geride bırakıyordu.
0: Gerçekten zirveydiler. 10 bin sterline satıldıklarını gördüm.
2: Gerçekten mi?
0: Tanrım, şuraya bak. Burada bir sürü
2: şunun
0: şey var.
2: Şunun örtüsünü kaldıralım.
0: Evet. Faz, ne bu?
2: Bu bir floret. Bu harika bir floret.
0: 1958'de tanıtılan Renault Floret, özellikle Amerikan pazarında ses getirmesi için tasarlanmış küçük bir spor otomobildi.
2: Arka motorlu araç, motorun en doğru yerinin arka taraf olduğuna karar verilen ilk araçlardan biri. Bir otobüse evet, motorun yeri hep arkadır ama o bir otobüs değil. O yüzden motoru arkaya koyup böyle güzel ama tasarım olarak epey kusurlu bir otomobil ortaya çıkarmışlar.
0: O kadar kusurlu muydu?
2: Evet, çünkü arka motorlu araçların yol tutuşu pek iyi değildir.
0: Hemen yanında daha tanıdık ama en az onun kadar heyecan verici başka bir otomobil var. Dur bakalım. Lotus.
2: Oh, şuna bak.
0: Dostum, bu şeylere bayılıyorum.
2: Evet.
0: Aman tanrım, içine bak.
2: Bak ne kadar alçak.
0: Mükemmel.
2: Bu araba senin standartlarından bile daha alçak.
0: Evet, beni bile şaşırttı.
2: Belli ki çok iyi korunmuş. Gerçekten muhteşem.
0: Çok güzel değil mi?
2: Seni içinde hayal edebiliyorum.
0: Tanrım, bu bir hazine mağarası gibi. Ne yapacağız?
2: Bilmiyorum. Şu Triumph var ya, 150'lik olan.
0: Evet, ona bayıldım.
2: Her neyse artık.
0: Her neyse işte, nasıl olsa ne olduğunu öğreniriz, evet. Ama ona da bayıldım.
2: Bir sürü pompa var, bir sürü tabela var.
0: Şuradaki tabelayla yukarıdaki kutuya bayıldım.
2: Evet, BSI motosiklet ve scooter tabelası da var. Onu sevdin mi?
0: Evet.
2: Bir de Unipart tabelası.
0: Evet. Hadi Stu ile konuşalım. Bizi anlar. Kulübeye ilk girdiğimizde içinde bir sürü yağ kutusu olan bir dolap vardı.
3: Evet.
0: O dolabı içindeki yağ kutularıyla birlikte satar mısın?
3: Onu almak istemezsin.
0: Öyle mi? Demek çok pahalı.
3: Evet.
0: Pekala. Chopper'ın yanında sarı bir benzin pompası var.
3: O gidebilir. Ne kadar eder tam bilmiyorum ama 1200 sterlin diyelim.
0: Evet. Tamam. Belki birazdan ona geri döneriz. Peki şu hava pompası gibi olan şey ne olacak?
3: Güzel değil mi?
0: Çok güzel.
3: 150.
0: 150 mi? Tamam. O zaman onu da alalım. Harika.
2: Tamam, süper.
0: Peki ya şuradaki kutu, hani şu yeşil piramit şeklindeki?
3: 120.
0: 120. Tamamdır. Oldu. Anlaştık.
2: Benim gözüme bir şey takıldı.
0: Söyle.
2: Şu motorları durdurun, petrol buharı tehlikelidir yazan tabela. Beyaz zeminli, kabartmalı, kırmızı yazılı olsun.
0: Evet, evet, şurada.
3: 100.
2: 100 mü? Tamam, onu alıyorum.
0: Evet dostum, devam et.
2: Köşedeki şu küçük Triumph var ya, renkli olan, bordo olan.
3: Küçük 150'lik.
2: 150'lik mi?
3: Evet. Ona 2200 isterim.
0: Tamam, pekala. Şöyle yapalım mı? 3500 olur mu?
3: Evet.
0: Triumph için.
3: Evet.
0: Benzin pompası için.
3: Evet.
0: Küresiyle birlikte.
3: Evet.
0: Evet. Ve tabela.
3: O olmaz ama Unipart olabilir.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
3: hesap basit. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
4: Yeni program Klasik Araba Kurtarma. Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuz daha kadar uzanıyor.
7: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
6: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
7: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
4: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Şuna bak, bak.
6: Vay canına, resmen sonu gelmiyor.
7: Banbury'de Stuart'ın yanındayız. Triumph ve birkaç koleksiyon parçası için 3500 sterlin teklif ettik.
8: O olmaz ama Unipart olabilir.
6: Bence Unipart da güzel.
7: Stuart, şu an toplam ne kadar ettiğini ben bile unuttum.
6: Seni mutlu edecek bir rakam söyle tamam. Gitsin, tamam mı? Hadi.
7: Harika, süper. Çok güzel. Evet. Stuart, şunu söylemeliyim ki çok keyifli bir gün geçirdik.
6: Evet, harikaydı.
7: Ertesi gün bütün kartlar açılıyor. Hem de hepsi. Bence uzun zamandır gördüğümüz en güzel koleksiyonlardan biri bu çocuklar.
9: Özellikle evet. Motosiklet.
7: Özellikle motosiklet. Al söyle bana. Bu 1500'lük olan Terrier mi?
9: Evet, ondan sonra gelen model ise 200'lük kart.
6: Çok güzel.
10: Harika, kesinlikle harika. Çok güzel görünüyor değil mi?
7: Evet öyle. Öyle.
9: Kullanması da çok keyiflidir.
7: Diğer parçalar içinse biraz bakım ve temizlik yeterli. Benzin pompası. Lamba takalım.
10: Evet.
7: Güzelce temizleyelim ve tamam diyelim. Hava pompası. Bence önce temizleyelim. Sonra da boyayalım.
10: Tamam.
7: Kutulara gelince... Birkaç arkadaşım var.
10: Senin 3 tane oldu.
7: Evet.
10: Şimdi fazla bana da birer tane hayır. Düşüyor mu peki? Öyleyse tanesine 700 sterlin diyebilir miyiz?
7: Bu eder. Bu eder. Şu biraz daha az eder. Çünkü kapağı yok. Diğeri de çok iyi durumda olmadığı için daha az eder. Belki kapak bulmalıyız.
10: Gerçekten çok güzeller.
7: Terrier'i çalıştırmayı deneyelim mi?
9: Ateşleme var mı bakalım?
10: Onun tesisatını yenileyim mi?
7: Aslında...
10: Arada bir çalışsın istiyorsan hayır, ben bağlıyım.
7: Hayır. Bence eski tesisatı olduğu gibi bırakalım. Eminim daha iyi çalışacaktır. Tamam. İlk olarak Triumph.
10: Tuttun mu peki?
9: Tamam. 1, 2, 3.
7: Önce motosikleti kaldırıyoruz. Sonra benzinini koyuyoruz. Yeni bir buji takıyoruz ve hazırız.
9: Tamam, deneyelim.
7: Evet, hadi bakalım.
6: Deneyelim hadi.
7: Tam umudumu kaybetmek üzereyken... Onu çevirir misin? Ha, evet.
6: Hey hey.
7: Bu harika, öyle değil mi?
9: Sesi çok güzel.
6: Evet.
7: Evet, sesi çok iyi.
9: Güzel çalışıyor.
7: Tamam pekala, buradaki işimiz aşağı yukarı bitti sayılır, öyle değil mi?
9: Lastiklere bakalım, güzelce parlatalım ve sürüşe çıkalım.
7: Evet. O akşam Alan Terrier'i test sürüşüne çıkardı. Motor kusursuzdu ama 2 gün sonra anlattığına göre yol öyle değilmiş.
9: Ya Yoldaki çukurlardan biri bu soruna neden oldu.
7: Olamaz. Yolumda çukur olduğunu nasıl iddia edersin?
9: Triumph'la gayet keyifli gidiyordun, sonra birden pat.
7: Alan'ın yaşadığı bu küçük talihsizlik bize kırık bir sele bıraktı. Neyse ki yedeğim var. Onu yeni almıştım.
9: Aslında sadece şu parçaya ihtiyacımız
7: Bunu
9: var.
7: Bunu böylece kullansak?
9: Bu parça lazım. Bu gayet.
7: Tamam pekala.
9: Şu parçayı değiştireceğiz.
7: Tamam.
9: Ve yayları yenileyeceğiz.
7: Tamam.
9: Sonra da kılıfını takarız.
7: Bugünün geri kalanı için bir planım var. Önümüzde resmen bir üretim hattı duruyor.
10: Evet.
7: Ne dersin?
10: Evet, farklı parçalardan oluşan bir üretim hattı. Tam olarak Henry Ford'un sistemi sayılmaz ama yine de...
7: Şurada bir temizlik istasyonumuz var. Bu tabelayı ve petrol buharı tehlikelidir tabelası için.
9: Tamam, ben seleyi hallederim.
7: Sen şu istasyonda çalış. Sonra sırayla diğer işlere geçeriz. Skid, sen de bir ampul bulup şu lambanın çalışıp çalışmadığına
10: ya,
7: bak.
10: Ya ampul çalışıyorsa? Öğleden sonrayı boş mu geçireceğim?
7: Hayır, çünkü sonra hızlıca bir sonraki işe geçebilirsin.
9: Bir sonraki istasyona.
10: Tamam, peki.
7: Evet, pompaya. Evet. Tamam. O halde kolları sıvama zamanı. Birinci istasyonda Alan seleyle ilgileniyor.
9: Şu parça tam buraya güzelce oturmalı. Evet, oturdu da. Şimdi yapmamız gereken tek şey yayları tekrar yerine geçirmek.

0: İkinci istasyondaysa ben kutuyu temizliyorum. Harika görünmeye başladı dostum. Üçüncü istasyondaysa skid pompayı söküyor ve ortalığı dağıtıyor. Dişlerinin arasında da siyah parçacıklar var mı?
1: Sürekli güzelce oturmalı. Evet, oturdu da. Şimdi yapmamız gereken tek şey yayları tekrar yerine geçirmek.
0: İkinci istasyondaysa ben kutuyu temizliyorum. Harika görünmeye başladı dostum. Üçüncü istasyondaysa skid pompayı söküyor ve ortalığı dağıtıyor. Dişlerinin arasında da siyah parçacıklar var mı?
1: Sürekli üzerime parçacık ya.
0: Ben de burada bir şey...

0: Evet, orada bırakmamalıydın.
1: Neyse, üsttekileri alırım. Şimdi daha iyi oldu. Temizliğe devam ederken Alan karbüratörü elden geçiriyor ve faz da basınç göstergesini söküyor.
0: Bu vidaların hepsi çok sıkıydı. O yüzden tornavidayı vidaya tam oturtmak için çekişle hafifçe vuruyorum. Sonra biraz sıkıp biraz gevşetiyorum. Tekrar sıkıp tekrar gevşetiyorum. Böylece vidalar yavaş yavaş zarar görmeden çıkıyor. Nüfuz edici yağ kullanmıyorum. Çünkü kullanırsam boyayı tutturmak çok zor olur. Bunu yapamam. O yüzden sadece vurduktan sonra böyle yavaşça çevirmek gerekiyor. Ah, işte oldu. Bayağı zor bir iş.
2: Biraz ince işçilik istiyor. Biraz da uğraştırıyor ama bitince buna değecek. Evet, şimdi çok daha iyi oldu.
1: Dostum, harika olmuş. Pompanın gösterge kısmını sökebilmek için iki çift el daha ve bir de seyirci gerekiyor.
3: Sanırım bu benim fikrimdi. Bunun kredisini bana vermelisiniz.
2: Takım işi. Takım işi.
1: Takım işi dostum. Takımda ben yoktur.
0: İşte bu, tamamdır.
1: Dostum. Evet, şuna bir bak. Pompanın göstergesi söküldükten sonra artık düzgün şekilde temizlenebilir. Bu harika. Böylece faz yeni boya işine girişiyor.
0: Bunun eski bir basınç göstergesi olduğunu düşününce biraz daha fazla ilgilenmek istedim. Çünkü annem de, üvey babam da Birmingham'da bu fabrikada çalışıyordu. O yüzden bu parça aslında benim için düşündüğümden çok daha özel. Hoşuma gidiyor. Çok güzel bir şey bence. Ve çocukken aile arabamızın lastik basınçlarını bununla kontrol ettiğimi hatırlıyorum.
1: Faz önce metali hazırlamak için nötr bir astar uyguluyor. Ardından kısa bir müzik molasından sonra...
0: Tabii bunun bir Happy Mondays şarkısı olmadığını biliyorsunuz. Eğer öyle olsaydı elimde iki kutu olurdu.
1: Sonra da sarıya boyuyor. Her zamanki gibi işin sırrı hazırlık aşamasında. Aynı şey benzin pompası için de geçerli. Ha dostum, çok güzel olmuş.
3: Ben sadece bunu senin sprey boya işin için hazırlıyorum.
1: Tamam.
3: Burada metal plakalar var ya.
1: Evet.
3: Üstünde yazıların oldu.
1: Evet.
3: Maskeleme yaparken kenarların temiz çıkmasını istiyorsan, evet, bunları kaldırırken çok titiz davranmana gerek yok.
1: Evet.
3: Bak şu uç kısmı bayağı dışarı taşıyor, gördün mü?
1: Evet.
3: Bunu kenarından hafifçe törpülersen köşeler de yuvarlak oluyor.
1: Vay canına.
3: Sonra bunu çıkarıyorsun ve işte kusursuz. Sonrasında sprey boyayı vuruyorsun ve sonuç harika olur.
1: Sabahki temizlik maratonunun yerini öğleden sonra boya maratonu aldı. Boya kuruyunca da sıra son dokunuşlara geldi. Aslında bu bir reprodüksiyon ve umarım elimden düşürmem. Kauçuk kısmı sayesinde yerine tam oturmalı. Bayağı sağlam görünüyor.
0: Bence muhteşem görünüyor. Harika, öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Hazır mısın?
0: Evet. Bu bir odanın içine girdiği anda...
1: Ortamı aydınlatacak.
0: Aynen öyle. Harika olacak.
1: Benzin pompası güzelleştirildiyse basınç göstergesi resmen baştan yaratıldı. Çocuklar, şunu söylemeliyim ki harika bir iş çıkardınız. Kesinlikle şahane olmuş. Peki ışık çalışıyor mu?
0: Sevgili dostum, tabii ki çalışıyor. Hadi bakalım.
1: Dostum.
3: Beklentilerin mile ötesine geçti.
1: Kesinlikle şahane olmuş.
0: Evet.
1: Bugün çok güzel bir gün geçirdik, öyle değil mi?
3: Bence büyük işler başardık.
1: Evet.
0: Evet, güzeldi.
1: Her gün böyle verimli geçseydi şimdiye çoktan yolun yarısını bitirmiş olurduk değil mi?
3: Deponda tavana kadar böyle güzel şeylerle
1: dolar. Hayır, bir dakika. Bunları satmaya çalışacağız.
0: Evet.
1: Evet, yani 1-2 yıl içinde. Bir şeyler satmamız gerekiyor tabii. O yüzden ertesi gün dostum Game, Triumph'a bakmaya geliyor.
0: Bakalım satabilecek misin?
1: İlgileniyor mu?
0: Merhaba.
1: İşte dostum.

0: Gabe. Nasılsın? Gabe, bu Faz. Ne Faz oldu? Bu da Gabe. Dinle.
1: Evet.
0: Bence bu motosiklet tam sana göre. Hı-hı. Oxfordshire'ın köy yollarında keyif yapmak için birebir. Ama dost olarak söylemem gereken tek bir kusur var. O da burada.
2: Kontak anahtarı.
0: Evet, tek mesele o. İki tanesi 6,5 sterlin. Araştırdım.
2: Evet, maalesef.
1: Harika.
2: Henry o kadar da cimri davranmaz.
1: Tabii ki.
0: Aslında Gabe, motosiklet çok temiz. Ruhsatı da var, her şeyi tam. Gerçekten ilgileniyor
1: evet,
0: musun?
1: Evet, hem de çok.
0: O zaman tamam.
1: Rengi falan tam istediğim.
0: Tamam, gibi. Güzel. Ama ben bunun için 3000 sterlin istiyorum.
1: Evet, aslında bu iyi bir fiyat ama benim için biraz yüksek. Şey.
0: Ha, işte başlıyoruz.
1: 2700 olur mu?
2: Bak, değişik sesler çıkarmaya başladı. Acaba biraz daha yukarı çıkabilir misin? Mesela 2800.
1: 2800 mü? Evet, sanırım 2800 yapabilirim.
2: Tamam.
1: Bence uygun.
2: İşte oldu.
1: Ama bana yedek anahtar verirsen.
2: Tamam, tamam.
0: Oo, durun, durun. Bir saniye.
2: Oldu bu iş. 2800 evet, işte oldu.
1: 2800 yapabilirim.
0: 2800?
2: Evet, anahtarlarla birlikte.
0: Terrier'ı 2800 sterline sattık.
3: İyi anlaştık.
0: Şimdi düşünürsen elimizde hala bu tabela var. Diğer tabelayı Faz'a sattık. Bu kutu var, bu tabela var, şu basınç göstergesi var ki şahane bir iş çıkardık. Ve benzin pompası var. Bunların tamamına 1200 sterlin alamazsak...
3: Bir şeyi yanlış yapıyoruz demektir.
0: Yanlış meslekteyiz dostum.
4: Peki harcadığımız parayı geri kazanabilecek miyiz?
0: Aslında kazanabilirsek ki şu an için o kısım biraz belirsiz.
4: Evet.
0: Bence 1000 sterlin kar edebiliriz.
2: İşte bu.
0: Ne dersiniz?
4: Bunun için gelmeye değer.
2: Evet.
0: Keyifler yerinde evet. Dostum. Bu hayatı sevmiyor musunuz?

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Baksanıza, %100 heyecan, %100 mutluluk, %100 mozzarellasıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da ararız.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik araba kurtarma. Almanya. Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hani benim en sevdiğim çizgili tiftik kazağım vardı ya, siyah gri olan.
1: Evet.
0: Bak bakalım şimdi onu kim giyiyor?
1: Oo, ne kadar havalı.
0: Atikus.
1: Atikus mu giyiyor evet. Şimdi onu?
0: Çamaşır makinesine attım. 30 derecede yıkadım ama sıkma devrini düşürmeyi unutmuşum. Şimdi bayağı kalınlaştı ama çok sıcak tutuyor.
1: Ben Henry Cole. Bu harika.
0: Bayıldım.
1: Benim gibi eski eşya tutkunu Faz Towson'la birlikte. İşte başlıyoruz. Vay canına. Ülkenin dört bir yanındaki depolarda.
0: Daha da fazlası var.
1: Nostaljik hazinelerin peşine düşüyoruz. Bu bir hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Muhteşem. Elden geçirip güzel bir karla satıyoruz. Bayıldım. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Bugün Cambridge'e gidiyoruz. Chris adında bir adamla tanışacağız.
0: Evet, bu harika. Peki Chris'in olayı ne? Nelerle ilgileniyor?
1: Bak şimdi, sanırım bu bir ilk.
0: Öyle mi?
1: Ama yanılıyor olabilirim.
0: Devam et.
1: Bana evinin bir fotoğrafını gösterdi.
0: Evet.
1: Görünüşe göre bahçesinde bir helikopter var.
0: Aa, işte başlıyoruz. Helikopteri görür görmez karar verdim.
1: Evet, oraya gitmeliyiz başka dedim.
0: Ne, ne olduğunu bilmiyoruz.
1: Umurumda değil.
0: Biliyor muyuz?
1: Gerçekten umurumda değil. Hayır, ama başka neler olduğunu söylemeliyim. Motosikletleri var, bir helikopteri var ve eminim bundan başka bilmediğimiz bir sürü ıvır zıvırı var.
0: Hadi o zaman gidip bir bakalım.
1: Birazdan oradayız.
0: Tamam.
1: İşte Chris.
0: Bir şey sorabilir miyim? Helikopter satılır?
2: Şu an için değil.
0: Tamam, şu an için değil ama.
1: Tamam tamam, şu an için.
0: Evet, onu duydum.
2: Kapıyı tamamen kapatmadım, ileride evet. Belli olmaz.
1: Tamam tamam, bence de öyle yapmalısın. Tamam, Chris başka neler ilgi alanına giriyor?
2: Motosikletler her zaman en büyük tutkularımdan biri oldu.
1: Öyle mi?
2: Evet, 17 yaşımda. Ama koleksiyon yapmaya yaklaşık 3 yıl önce başladım.
1: Bu çok iyi.
2: Çünkü birkaç yahırı doldurmam gerektiğini fark
0: mükemmel.
2: Ettim.
0: Mükemmel. Yapılacak en doğru olmaz. Şeylerden
1: harika
0: biri.
1: Harika dostum. Kalabalık olurdu.
0: Peki koleksiyondan bazı parçaları elden çıkarmaya açık mısın?
2: Evet, uygun parçalar var.
0: Öyle mi? Harika.
2: Satılabilecekler var.
0: O zaman içeri girip bakalım ve bir istek listesi oluşturalım.
2: Kesinlikle.
1: Chris bu harika. O zaman başlayalım. Önce helikoptere daha yakından bakalım. Ne dersin?
0: Hayır, gidip depoya
1: tamam,
0: bakalım.
1: Hadi dostum, sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz Chris.
2: Tamam.
0: Kendine görüşürüz. İyi bak.
1: Evet evet, gidiyoruz.
0: Hadi bu taraftan.
1: Pervaneye dikkat,
0: dikkat
1: et.
0: Dikkat et dedim. Tamam hadi, kaç numaraydı?
1: Neydi? 6 numara. Yok
0: sanırım
1: yok. 7 miydi? 3 numaralı ağırdan başlıyoruz. 3! Hadi
0: tamam.
1: Ne oldu?
0: Örtülerin altında motosikletler var.
1: Aman tanrım.
0: Şuna bak, hazır mısın? İşte burada. Ha,
1: bu motosiklet değil. Aman tanrım. Jetski'yi geçiyoruz ama 3 süperspor motosiklet çok daha ilginç. Bir Kawasaki, bir Slopside ve biraz daha yeni, durumu daha iyi olan bir yeni bir motosiklet modeli var. Şunun arka tarafı biraz oynuyor.
0: Evet, biraz oynuyor ama aslında iyi olabilir. Bize de biraz iş çıkartır işte.
1: Evet.
0: Kesinlikle iyi bir temizliğe ihtiyacı var. Üstünde epey uğraşmak gerekecek ama bence harika bir hale getirilebilir.
1: Bu motosiklet 1980'lerin klasik süper spor motosikletlerinden ve çok farklı bir versiyonu üretildi. Lakabı ise karbüratörün şeklinden gelir ama yanılmayın, bunlar gerçekten çok hızlı makineler. Kilometresini göremiyorum.
0: 44.000'di.
1: Bu motosiklet için epey yüksek.
0: İşte.
1: Evet öyle. Yani. Ama günlük kullanmak isteyen biri için eğer doğru fiyatı alabilirsek üzerinde 500 sterlinlik
0: evet.
1: Bir iş var bence. Temizlersin evet. Toparlarsın, sahibi de bayılır.
0: Evet çok hoş.
1: Güzel bir motor ama elden geçmeli. Evet evet, Chris'in konteynerlarına geçiyoruz.
0: Tamam, buna hazır mısın?
1: Bilmem, hiçbir zaman hazır değilim.
0: Bahse girelim, kendini zor tutuyorsun. Öyle değil mi? Seni çok iyi tanıyorum.
1: Vay canına. Şunlara bak.
0: Arkaya kadar gidiyor.
1: Aman tanrım.
0: Nereden başlamak istersin?
1: Bilmiyorum. Chris'i çağıralım da bütün bunları bize anlatsın.
0: Evet öyle yapalım.
1: Chris. Hadi gel içeri. Şu motosikletleri anlatsana. Nasıl oldu da hepsi burada toplandı? Çoğu biraz bakımsız gibi görünüyor.
0: Evet, bazıları da yeni ithal edilmişe benziyor. Bunların arasında ithal getirdiklerin var mı acaba?
2: Evet, Japonya bağlantısı var.
0: Aa,
1: değil mi?
2: Evet.
1: Amaç onları restore etmek değil miydi?
2: Evet, ya da proje olarak satmak. Çünkü çoğu oldukça nadir modeller.
1: Evet, evet, tabii İngiltere'de belli
2: oluyor bunları bulmak
1: zaten.
2: Kolay değil, evet. Özellikle 80'lerden kalma modeller söz konusuysa Japonya bir numaralı kaynak.
1: Tamam, teşekkürler Chris. Peki, devam edelim mi? Şu traktöre bakıyorum.
0: Bu muhtemelen 1962 ya da 63 model.
1: Bunu nereden biliyorsun? Bir yerde mi okudun?
0: Plakadaki LEW harflerine bakıyorum sanırım. EW serisi ve ters harf sıralamaları 60'ların başlarında kullanılıyordu ama tamamen emin değilim.
1: Biliyor musun? Bu çalışır durumda. Evet, bunun V5'i var.
0: Öyle mi?
1: Ruhsatı var ama ayrıca international olduğu yazıyor ki bu.
0: Evet.
1: Evet, bunu biliyoruz.
0: Evet.
1: 250 ya da 275 model olduğunu belirtmiş.
0: Evet.
1: De rengi kırmızı yazıyor. Demek ki uzun zamandır gelip bakmamışlar.
0: Bahsettikleri kırmızı boyanın izlerini hala görebiliyorum. Yani evet, bir zamanlar kırmızıymış.
1: Ya, bir zamanlar öyleymiş, evet.
0: Biliyor musun? Böyle şeylere bakınca hep aynı şeyi düşünüyorum. Şu traktör ve yanındaki iş makinesi mesela. Acaba en evet. son... Ne iş yaptılar? Buraya gelmeden hemen önce bu traktörü ne için kullandılar dersin? Söyler misin bana?
1: Evet, doğru.
0: Ve sonra neden burada öylece kalıp unutuldular?
1: Bu halde duran traktörler bahse girerim hala çalışıyordur.
0: Büyük ihtimalle biraz ilgilenirsek hemen çalışır diye düşünüyorum.
1: Dostum, mesele şu ki bu modeller kusursuz durumda. Tamamen restore edilmiş halleriyle bile.
0: Evet.
1: Yıllar içinde birkaç tane yaptık ve en azından 4000 sterlin evet, yani... ediyorlar.
0: Evet.
1: O yüzden bunu restore etmek tamamen gönül işi olur.
0: Evet, gönül işi olur.
1: Evet. Ve açıkçası ben pek gönüllü değilim. Bu Virgil olsaydı belki ilgilenirdim. Hadi devam edelim. Sanırım tamam, ikimiz de havamızda evet. değiliz.
0: Tamam Henry Cole, evet.
1: Evet.
0: Böyle yerlere bayılıyorum. Çünkü köşeyi dönünce neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. İşte geldik.
1: Aynen.
0: Şuna bak. Daha da fazlası var.
1: Vay canına, şuna bak. Aman tanrım, şuradaki iki zamanlılara bak. Biraz tuhaf. O da ne?
0: Biliyor musun?
1: Arkada bir motosiklet var.
0: O bir Hayabusa.
1: Arkası değiştirilmiş. Ne kadar tuhafmuş. Suzuki efsanesi bir makine. 1999'da piyasaya çıktığında dünyanın en hızlı seri üretim motosikletiydi. Saatte 300 kilometreye ulaşabiliyor, modifiye edildiğinde ise çok daha fazlasını yapabiliyordu. Ama bu gördüğümüz standart motosiklet değil.
0: Bunlar beni korkutuyor.
1: Neden?
0: Neden mi? Çünkü bırak sürmeyi, üstüne oturabilecek kadar bile yeteneğim olmadığını biliyorum. Evet.
1: Hayır, yapabilirsin.
0: Bırak çalıştırıp yola çıkmayı.
1: Evet. Motosiklet büyüdükçe kullanması da kolaylaşır.
0: Doğru. Ama kullanması kolay diye kendini bir anda haddinden fazla hızla giderken
1: evet,
0: bulabiliyorsun.
1: Evet, galiba haklısın. Hı-hı. Hmm, zor. Şu...
0: Evet.
1: Çok ilginç olabilir.
0: Tamam.
1: Zor bir seçim.
0: Evet, proje mi?
1: Bir de şuradaki...
0: Evet.
1: Evet. Proje olan... Evet.
0: Evet.
1: Çünkü işin en pahalı kısmı onlar.
0: Evet. Acaba buna hiç dokunmadan alıp satmak mı mantıklı olur? Ya da birkaç karbüratör bulup çalışır hale getirmek mi? Onu tam olarak bilemedim.
1: Hmm. Evet. Peki ya traktör?
0: Traktör mü?
1: Evet.
0: Ona sırtını
1: biliyorum.
0: Dönüp gittin sen.
1: Zor.
0: Evet.
1: Evet, çok zor bir depo.
0: Evet öyle. Bence önce GXR'dan başlayalım. Evet.
1: Evet, tamam. Onu anlat bana. Satılık mı?
2: Evet, satılık.
1: Tamam.
2: Bu haliyle yaklaşık 1750 sterlin eder.
1: Aa, dışarıda bir de traktör var.
2: Traktör içinde herhalde 1500 sterlin civarında konuşmamız gerekir. O civarda bir rakam.
1: Oo,
2: evet.
1: Tamam. Tamam, bir de arkası değiştirilmiş ilginç bir motosiklet var. Onun hikayesi ne?
2: Evet, o tamamen benim kişisel zevkime göre değiştirildi. Onun içinde yaklaşık 3500 sterlin isterim.
1: Tamam, peki.
0: Orijinal arka kısmı hala duruyor mu?
2: Olabilir.
1: Peki ya şu siyah gümüş renkli olan?
2: Evet.
1: O çalışıyor mu?
2: Evet çalışıyor. Ben çalıştırdım.
1: Peki onun fiyatı ne?
2: Onun için 1250 sterlin.
0: Acaba
1: el sıkışır mıyız?
0: Pazarlık payı var mı?
2: Evet biraz esneyebilirim.
0: Öyle mi?
2: Kesinlikle.
1: 1000 sterlin?

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede, ben orada.
1: Jestini her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartım Jest oldu.
0: En çok Jest yapan kart. Jest kart.
2: Hepsi Pro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Dream robot süpürgeyi 12.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurun. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
6: Sevince. Bakın.
7: Tam da leslik.
6: Sevince. Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
9: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
10: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
11: Budur.
12: Gelmiş geçmiş en iyi kız
11: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
12: Kendinlere bul tadı. İlk yudumda sen de söyle.
11: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
14: Bankam Sonbank kartım Hadi.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
16: Hangi Kredi?
17: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
18: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
19: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
19: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
18: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Burası tavır.

0: siz iyi uyuyun diye Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Mehmet abi ne yaptınız ev işini?
7: Murat'ım Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
6: Abi demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
8: Size Fuzuli uyar.
9: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz dönerli setlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
10: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
13: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
14: tak. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
15: Yeni program Klasik Araba Kurtarma. Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Vay canına, şu motorlara bak. Cambridge'de Chris'in muhteşem motosiklet koleksiyonundayız. Suzuki için 1250 sterlin istiyor ama ben daha az ödemek istiyorum. 1000 sterlin?
4: 1000 sterline elini sıkı.
3: Gerçekten?
4: Evet.
3: Ruhsatı var
4: evet,
3: mı?
4: Evet var.
3: Güzel.
4: Uzat evet. Elini.
3: Hadi bakalım dost. Aferin. Ertesi gün bizim ekibe motosikleti gösteriyoruz. Şimdi elimizde 1000 sterline aldığımız bir motosiklet var. Ve ben bu motosiklete bayılıyorum.
5: Bu eski püskü haliyle bile şahane, çok güçlü, çok sağlam bir motosiklet. Motor kontrol üniteleri, enjeksiyon sistemleri ve yakıt pompaları yaygınlaşmadan önceki dönemden.
3: Evet.
5: Su soğutmalı değil, yağ soğutmalı. Bu da büyük bir avantaj. En güzel tarafı da şu, evde bilgisayara ihtiyaç duymadan tamamen kendi başına üzerinde çalışabilirsin.
3: İşte bak, motosikleti bana sattı.
5: Evet.
3: Alan'da da sattı, hatta bütün millete sattı.
5: Bence alınabilecek en iyi Japon motosikleti nesli bu.
3: Bir akü takviye cihazına bağlayıp ne olacağına bakmak ister
6: evet,
3: miyiz?
6: Evet, bakalım ne
3: olur. Tamam olacak. O zaman, hadi başlayalım. Lafı daha fazla uzatmadan biraz Mars Spray sıkıyoruz ve takviye güç ünitesini bağlıyoruz.
6: Tamam, akü bağlı.
3: Bir fıs buraya. Şuraya da bir fıs. İşte böyle. Tamam mı? Sonra da...
5: Hazır mısınız?
3: Bunu da şuraya. İşte böyle. Eyvah! Oo, evet, evet.
5: İşte bu.
3: Süper.
6: Gayet iyi değil mi?
3: Çok iyi haber.
5: Bence iyi.
3: Peki sırada ne var?
6: Silindirin de çalıştığı duyuluyor.
3: Tamam. Asıl işler.
6: Depoyu söküp geçici bir yakıt hattı bağlayıp karbüratörlere bakalım.
3: Motorumuz 4 silindir ve 4 karbüratör var. Uzun süredir kullanılmadığı için yakıt deposunun temizlenmesi gerekecek. Ama önce geçici bir depo bağlayıp karbüratörlerin sağlam olup olmadığını kontrol edeceğiz.
5: Yakıt lütfen.
3: Hadi bakalım. İlk kontrol. İlk yakıt iki karbüratörden geçiyor mu?
5: Evet akıyor. Hem de temiz görünüyor.
3: Peki ya diğer taraf?
5: Sende yakıt geliyor mu?
6: Evet, kokusu da taze.
3: İkinci kontrol. Yakıt silindirlere ulaşıyor mu?
6: Kontak açık.
3: Biraz Mars Spray ister misin?
6: Hayır, az önce karbüratörlerle de.
3: Tamam, peki. Evet. Evet, evet, evet. Evet işte bu.
5: Şu an jikli açık mı?
6: İki silindirle çalışıyor, belki üç. İşte bu, gördünüz mü?
5: Evet.
6: Çoğu zaman silindirlerin büyük kısmı çalışıyor ama bütün silindirler her zaman devrede değil.
3: Sence giriş yolunda biraz sürsek düzelir mi?
6: Bazen çok işe yarıyor.
3: Bazen yarıyor ama.
5: Evet, biraz hareket edip açılması iyi gelebilir.
6: Şöyle yapalım, ben süreyim, siz aküyü tutun, sen de yakıtı tut.
3: Ben ne yapacağım? Mars spreyi mi sıkacağım?
5: Arkasından koşup işte onu sıkarsın.
3: Tamam, pekala, plan ne?
6: Depoyu temizlemeliyiz ya da durumuna bakmalıyız.
3: Tamam.
6: Karbüratörlerde kaçak yok. Nadir bir durum.
3: Çünkü evet, normalde...
6: Alttan yakıt akardı ama sızıntı yok.
3: Tamam. O zaman bu iyi bir haber değil mi?
5: Bence şu an için verdiğin 1000 sterlinin karşılığını almış gibisin. Bu çok iyi. Hatta durum iyi gidiyor diyebilirim. Daha da iyiye gidiyor hatta.
3: 1200 dolar.
6: En azından artık rahatlıkla çalışır durumda dersin.
5: Evet.
3: Aynen. Yeni hedef yakıt deposu. Al yakıt musluğunu söküyor.
6: İşin iyi tarafı içi iyi durumda.
3: Evet,
6: eski
3: öyle.
6: Benzin, tortula ve katran gibi birikintiler yok.
3: Depo korktuğumuz kadar paslı çıkmadı. Bu yüzden içini eski benzinle çalkalıyoruz. Böylece içeride kalmış tortuların çözülmesini umuyoruz. Sonra Alan bir şey fark ediyor.
6: Yakıt musluğunun iki çıkışı var.
3: Tamam.
6: Biri burada, biri de burada. Yani iki karbüratöre yakıt gidiyordu. Motor iki silindirle çalışıyordu.
3: Yani motor aslında sadece bir çift karbüratörle çalışıyordu.
6: Çalıştırdığımızda iki silindirde kalmasının sebebi buydu. Yakıt sadece ikisine gidiyordu.
3: Alın aklı olup olmadığını anlamanın en iyi yolu kısa bir sürüş yapmak. Depo yeniden yerine takılıyor.
6: Tamam. İşte oldu.
3: Taze benzini de koyuyoruz ve hazır. Pekala, tamam. İyi hissettiriyor. Motora bineli birkaç yıl oldu ama bu motorun sesi çok hoş geliyor. Titreşimler çok hoş ve tok. Bunun üzerinde yapılacak çok iş var ama en azından çalışıyor. Hem de birinci ve ikinci vitese gayet güzel geçiyor.
7: Aha, keyfi yerine geldi.
6: Sesi evet, çok güzel ama bir sinyal lambası çalıyor.
5: Frenler çalışıyor mu acaba?
7: İyi miydi?
5: Evet.
6: Nasıldı?
3: Bence gayet iyiydi. Peki dışarıdan nasıl duyuluyor?
6: Sesi çok net ve canlı
7: evet,
6: geliyor.
7: Evet güzel. Artık dört silindirde gibi.
3: Tamam, şimdi onu güzelce temizlemeliyiz. Birkaç sinyal bulmalısın. Umuttuğumuz başka bir şey var mı?
6: Aslında pek.
5: Evet ben de öyle
3: düşünüyorum. Tamam o zaman bilgisayarın başına geçeyim de kaç parça sipariş etmeliyim. İki gün sonra postacı geliyor ve Elon'la Skid yani AQ ve sinyalleri takmak için yeniden işe koyuluyor. Da da da da da da da da.
7: Yine başladı. Biraz önceki huzur ve arıların vızıltısını dinlediğimiz sakin ortam
3: bitti. Tamam neler oluyor?
7: El yeni AQ'yu taktı.
3: Güzel.
7: Egzozu biraz parlattım. Artık daha derli toplu görünüyor.
3: Çok iyi.
7: Bir de üzerinde ev tesisatında kullanılan o korkunç vidalı elektrik bağlantıları vardı ya.
5: Ha evet.
7: Onları kestim de geçen gün aldığımız yeni mermi tipi konnektörleri
5: taktım. Güzel. Onlara Japon mermisi evet. deniyordu öyle değil mi?
7: Evet. Şimdi yerine sabitlemeden önce test edeceğiz.
5: Tamam.
7: Her iki bağlantıyı da yaptım. Bu çalışırsa şahane olacak.
6: İşte bu dostum. Oldu.
5: Şuna bak,
6: oldu.
5: Çalışıyor harika.
3: Siz dahilersiniz çocuklar. Bu inanılmaz.
7: Aslında çok basit bir işti.
5: Bir dakika. Bu kelimeyi çoğul kullanamazsın.
3: Neden? Bu Latince mi?
5: Evet bunu bilmelisin.
3: Latince dersleri de pek dinlemediğimi itiraf ettim.
7: Ben dinledim.
3: Evet öyle
7: evet,
3: mi?
7: Evet Latince'yi severdim.
3: Gerçekten mi?
7: Evet ama pek iyi değildim.
3: Bu konuda değişen bir şey yok
6: demek. Ben kendi dilimde bile
7: bildiğim tek şey culpa mea yani benim hatam.
3: Şey vardı carpe diem.
7: Onun anlamı.
3: Günü yaşa.
7: Evet,
3: o neydi?
7: Benimki culpa mea. Benim hatam demek. En çok
3: harika
7: işe
3: değil mi?
5: Evet
7: oydu.
5: Harika.
3: Özellikle sinyal evet. tamir ederken. Tamam güzel. Aküyü taktık. Şimdi başka ne var?
6: Sinyalleri takmalıyız.
3: Tamam şimdi evet. de sinyalleri takacağız. Sonra da kısa bir tur atarız. Yarım saat sonra sinyaller düzgün şekilde takılıyor, motosiklet hızlıca parlatılıyor ve yeniden yola çıkmaya hazır halde. Bugünkü ekibimizde Fuzz, Harley'in üstünde, Skid, Goldwyn'in üstünde, Alan, Pan Europe'unda. Ve ben de kendi motorumun üstündeyim. Yağ gibi akıyor. Ne güzel bir motosiklet. Bunlar ilk çıkan motosikletlerden. Hem yarışabilirsin hem de uzun yola çıkabilirsiniz. Şimdi gerekli ufak tefek işleri yaptık. Şanzıman harika. Devir saati çalışıyor. Yani her şey çalışıyor. Bence bunun en az 1750 sterlin etmesi lazım, değil mi? Neyse. Gidip kendimize bir burger alalım. Keyifler yerinde. En sevdiğim restoran.

0: Bu şey resmen uçuyor.
1: Evet, sesi
0: çok
1: de
0: güzel.
1: Çok güzel.
0: Ama bu yaştaki her motosiklet gibi iyi bir karbüratör temizliğini hak ediyor.
2: Karbüratör temizliği.
0: Evet. Rolanti jetleri falan olabilir. Ama şunu söyleyebilirim ki tam da vaat ettiği şeyi yapıyor. Gidiyor ve duruyor.
1: Güzel. Çok güzel.
0: Ve bu motosiklete sevdiğim şey şu. Daha önce kullandıklarımın hepsinde olduğu gibi üzerinde çok güvenli hissediyorum.
2: İçine oturuyorsun abi.
0: Çünkü içine yerleşiyorsun.
1: Evet, evet.
0: Kesinlikle. Neyse. Önce öğle yemeği, sonra da satış zamanı. Evet. Şimdi tek yapmamız gereken hızlı gitmeyi seven birini bulmak.
1: Evet, güzel.
0: Ertesi gün tam da aradığımız adamı buluyoruz. İnanmayacaksınız ama lakabı Bump. Bump, çayını getirdim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Şekersiz.
2: Harika.
0: İşte bu.
2: Harika.
0: Şu haydut takımını tanıyorsun değil mi?
2: Evet, iyi.
0: Alın ve
3: nasılsın? İyi misin?
0: Tamam dostum. Gördüğünü beğendin mi? Fiyatını söyleyeyim mi? Yoksa yürüyüp gidecek misin? Ve de çayını elinden
2: sen
0: mi alacaksın?
2: Sen fiyatı söyle.
0: Tamam. Bence 1750 sterlin.
2: Evet.
0: Yeni akü takıldı. Evet, yepyeni aküm var. Kontrol ettik. Karbüratörleri de iyi durumda.
2: Evet. Test edin.
0: Çalışıyor, sürülüyor. Gayet güzel. Muayenesi de var, daha ne isteyebilirsin?
2: 1500 sterline bırakır mısın?
0: Tamam, anlaştık.
1: Bu biraz hızlı olmadı mı sence?
0: Bunun 3 sebebi var. Birincisi, bu adamı sevdim. İkincisi, bence bu adil bir fiyat. Üçüncüsü de 500 sterlin kazandık.
1: Ne kadar?
0: 500.
1: Tamam. Şimdi ağlayacağım. Çünkü gitmesini istemiyordum. Her zamanki gibi şunu bir kenara ayırayım diyeceğini umuyordum. Ama hayır.
0: Sana bol şans olsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok güzel.
0: Şunu söylemeliyim ki bunun için 1500 sterlin
2: az. Her şey
0: az.
2: Para değil.
0: Evet, öyle değil mi dostum?
2: Evet.
0: Tamam, harika. Bam.
1: Çok
0: bayıldım
1: güzel.
0: Buna.
2: Teşekkürler.
0: Teşekkür ederim dostum.
2: Keyfini çıkar.
0: Mutlu günler, öyle olacak.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
4: Hepsi burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba. Nasılsınız?
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
15: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Hesap basit, hesap basit.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Hele güzel istikballe.
6: Bu salı binde Emek Ayçiçek Yağı 425 lira. Kristal Riviera Zeytinyağı 475 lira.
7: Karşınızda Arçelik Maxifit.
8: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.

0: Bu hem bir macera hem de bir dizi. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
2: Tamam bak, çalışıyor mu?
1: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: 25. cadde civarında devreye devam edin, tamam. Anlaşıldı. Bilgi bekliyoruz, tamam.
1: Sen bu gece nasılsınız memur bey?
2: Arabadan in hemen.
1: So darling.
2: Hadi dışarı.

0: Hadi.
1: Temiz.
0: Tamam.
1: Hadi. Temiz.
0: Soğuk oluyor oradan.
1: Hadi gidelim. Çabuk olun.
2: Temiz.
0: Hadi. Bu tarafta gitmemiz gerekiyor.
3: Pentagon'a bir uçak çıktı.
4: Telefon hatlarının çalıştığından emin olun.
5: Hatlar açık.
4: Federal Havacılık İdaresi ile irtibata geçelim. Havada kaç uçak olduğunu
5: arayın. Baş üstüne.
4: Şu televizyonları açın.
5: Başkanla görüşebilir miyim?
6: Havada uçaklarımız var. İnebilecekleri hiçbir yer yok. Kanada'ya iniş izni gerekiyor efendim.
7: Pensilvanya üzerinde hala akıbeti belirsiz bir uçağımız var.
8: Haber alınamayan 5 uçağımız var. Hayır, düzeltiyorum.
6: Sakin olmaya çalış lütfen.
8: Uluslararası hava sahası.
4: Norat attı.
9: Evet, bu doğru. Evet.
5: Sayın Başkan Yardımcısı, Başkan Birinci attı efendim.
10: Yeni bir terör saldırısı olma ihtimali üzerinde duruluyor.
4: Sayın Başkan. Durum son derece belirsiz. Havada kalmanızı şiddetle tavsiye ederim. Kongre liderlerini emniyete aldım. Tamam o zaman.
11: Efendim, Don Rumsfeld, 3. hattı.
4: Bu mu?
11: Hı-hı. Evet efendim.
12: Dick, havada hala yolcu uçağı var mı? Müdahale etkisi lazım.
5: Başkan tekrar hattı efendim.
4: Tehdit teşkil eden bütün uçakları vurma yetkiniz var, tamam mı?
12: Başkanlık yetkisiyle mi?
4: Evet, bu doğru. Bütün emirler UNODIR kapsamında.
5: UNODIR mi?
13: Aksi belirlenmedikçe.
14: Sahadan gelen son raporlara göre durum şu an bundan ibaret.
15: O korkunç günde o odada bulunanların anlattıklarına bakılırsa ortada bir kafa karışıklığı, korku ve belirsizlik vardı. Ama Dick Cheney kimsenin görmediği bir şeyi gördü. Bir fırsat gördü. Dünya her geçen gün daha karmaşık bir yer haline gelirken, bizler sadece burnumuzun dibindekilere odaklanma eğilimi içindeyizdir. Hayatımızı asıl değiştiren ve şekillendiren o büyük güçleri ise görmezden geliriz. İnsanlar gün be gün daha düşük ücretlerle daha uzun saatler çalışırken boş vakitlerinde en son isteyecekleri şey hükümet analizleri, lobicilik faaliyetleri, uluslararası ticaret anlaşmaları ve vergi yasaları gibi karmaşık mevzulara kafa patlatmaktır. Haliyle heyecansız, memur ruhlu bir başkan yardımcısı iktidara geldiğinde kimsenin ruhu duymadı. Amerikan tarihinde çok az liderin erişebildiği bir gücü kimselere fark ettirmeden ele geçirdi.
11: Başkan yardımcısı.
16: Vergi indirimleri başladı.
17: Bu kabul edilemez.
18: Seni lanet olası.
19: Ölüyorum.
15: Milyonlarca hayatın gidişatını sonsuza dek değiştirdi. Ve bunu sessiz sedasız yaptı. Çoğu insanın onun kim olduğu veya nereden geldiği hakkında hiçbir fikri yoktu.

0: Peki bir insan nasıl olur da böyle birine dönüşür? Şöyle. Her şey 1963'te başlıyor. Dick'in sevgilisi Lane, Colorado'daki okulunda hep yüksek notlar alıyordu. Ve Dick'in de Yale'den burs almasına yardım etmişti. Ama Dick derse girmekten çok kafa çekmekle meşguldü. Çok geçmeden okuldan kovuldu.
1: Dikkatli ol! Dikkat et biraz!
0: O zamanlar onun gibilere hayta derlerdi. Günümüzde ise kısaca pisliğin teki diyorlar.
2: Adam düştü!
3: Yardım edin!
4: Bacağı Elvis'in dans figürleri gibi duruyor.
5: Biri şu zavallıya içecek bir şeyler versin.
6: Tamam, işinizin başına. İşinizin başına dedim. Bunu kasabaya götürün. Cebine de $5 koyun. Yarın başka bir adam bulun.
3: Yardım edin.
6: Bir sorun mu var Cheney?
7: Hayır efendim.
3: Yardım edin.
8: Hadi şunu tazele.
9: Hey, arkadaş mı oluyoruz?
7: Bana dokunmayı keser misin?
9: Ne? Ne yaparsın yoksa Bay Yale? He? Hadi göster ne yapacağını Bay Yale, hadi.
10: Don't you know I still care for you?
11: İki kez. Tam iki kez. Seni nezarethaneden çıkarmak zorunda kaldım. Pis bir serseri gibi.
5: Üzgünüm Lin.
11: Ne? Az önce ne dedin?
5: Üzgünüm Lin.
11: Üzgünsün ha? Bana Lin'i deme. Üzgünsün demek. Özür bir kere dilenir. İkincisi yanlış adamı seçtiğimi düşündürür bana. Zaten içip kavga çıkardığın için Yale'den atıldın. Şimdi de ömrünü devletin elektrik hatlarında amelelik yapan bir ayyaş olarak mı tüketeceksin? Bir karavanda yaşayıp 10 çocuk mu yapacağız? Plan bu mu?
5: Sonra tartışabilir miyiz?
11: Şimdi tartışacağız. Sen kusmuk ve ucuz içki kokarken.
12: Dik kahve ister mi?
11: Anne çık dışarı. Çık hemen. Dik kahve ister miymiş? Yüce Tanrım. Tamam, planım şu. Tamam mı? Ya sen silkinip kendine gelirsin ve adam gibi dimdik durma cesareti gösterirsin ya da giderim. Okulda benimle çıkmak için can atan bir sürü adam ve profesörler var.
5: Seni seviyorum lan.
11: O zaman ispatla. Kanıtla. Ben o büyük okullara gidemem, şirketi yönetemem, belediye başkanı olamam. Kadınlar için dünya böyle dönüyor. Sana ihtiyacım var. Ama sen şu an leş gibi kokan koca bir sıfırdan ibaretsin. Ben annemin geceler boyu babamın yolunu gözlediğine tanık oldum. Babamın sarhoş naralarına ve çok daha beter şeylere maruz kaldım. Artık aynı şeyleri yaşamak istemiyorum asla.
13: Onunla neden yatıyorum biliyor musun? Onunla yatıyorum çünkü o...
11: İstemiyorum. Değişebilecek misin? Değişecek misin yoksa boşa mı kürek çekiyorum?
5: Seni bir daha hayal kırıklığına uğratmayacağım Lynn.

0: Çalışkanlığınız, titizliğiniz ve sadakatiniz sayesinde seçildiniz. Lafı dolandırmaya gerek yok. Sizler Amerika'nın en iyileri, en parlak zihinlerisiniz. Öyleyse ilerleyelim, öğrenelim ve hizmet edelim. Tanrı hepinizi ve bu yüce ulusu korusun. Şimdi Washington'da adından çok söz ettiren Illinois'den genç bir ismi takdim etmek istiyorum. Temsilci Donald Rumsfeld.
1: Acaba Bob size bu stajın büyük bir onur olduğunu söyledi mi? Ha?
2: Sayılır. Ya da söyledi onun mi? Gibi bir şey.
1: Ha? Evet mi? Ama öyle değil. Donanmada buna tuvalet görevi diyoruz.
3: Donald Rumsfeld ya da herkesin çağırdığı adıyla Rommy. Princeton güreş takımının eski kaptanı ve seçkin bir donanma pilotu. Çoğu kongre üyesi gücünü bir balta gibi kullanırken...
1: En iyi ve en parlak.
3: Donald Rumsfeld ise gücünü...
1: Nerede?
3: Bir kelebek bıçağı ustası gibi kullanırdı. Ve her usta gibi eğer yoluna çıkacak olursanız sizi doğrardı.
1: Bu harika bir fırsat olabilir. Şu lanet olası dünyanın en güçlü ülkesinde... kararların alındığı o koridorlarda çalışma fırsatı elde ediyorsunuz. Eğer bu sizi gaza getirmiyorsa başka ne getirir bilmiyorum. Odadaki hanımlardan özür diliyorum. Eskiden bu programa kadınları almazlardı, artık alıyorlar. Her neyse, benden bu kadar. Ne yaparsanız yapın. Ama sakın Bob için çalışmayın. Washington'ın en sıkıcı herifidir, değil mi Bob? Tamam, bu kadar. Hadi gidin ve bir kongre üyesine kahve götürün. Karısı ararsa da her zaman toplantıda olduğunuz fırsatı elde ediyorsunuz. Eğer bu sizi gaza getirmiyorsa başka ne getirir bilmiyorum. Odadaki hanımlardan özür diliyorum. Eskiden bu programa kadınları almazlardı, artık alıyorlar. Her neyse, benden bu kadar. Ne yaparsanız yapın. Ama sakın Bob için çalışmayın. Washington'ın en sıkıcı herifidir, değil mi Bob? Tamam, bu kadar. Hadi gidin ve bir kongre üyesine kahve götürün. Karısı ararsa da her zaman...

0: Sensin değil mi?
1: Evet.
0: Birimiz demokratlarla, diğerimiz ise cumhuriyetçilerle çalışacakmış. Sakıncası yoksa ben demokratları seçebilir miyim? Kampüste onlarla çok çalışmıştım da.
1: Az önce konuşan adam hangi parti?
2: Üçten biriniz yolda yürüyormuş.
3: Diğer ikisi kim?
0: Rumsfeld, bir cumhuriyetçi.
1: Mükemmel. Çünkü ben de öyleyim.
4: Saklanma. İçeri gir hadi.
1: Dick Cheney. Göreve hazırım.
4: Ekonomik fırsat ofisimde kongre ilişkilerinden sorumlusun. Ayrıca başkan danışmanlığı görevinde bana asistanlık yapacaksın.
1: Tamam.
4: Tanrı aşkına elinden tutup her şeyi ben mi göstereyim sana? Git hadi.
1: Emredersiniz.
4: Ha Cheney, sicilinde iki alkollü araç kullanma cezası görünüyor. Merak etme, sana kefil oldum.
1: Teşekkür ederim efendim.
4: Hayır teşekkür, komşu kızıyla ilk kez fingirdeştiğinde edilir. Bana borçlandın.
1: Evet efendim.
4: Git!
5: Departmanımızın attığı ilk adım, ülke genelindeki nüfus dağılımına yönelik kapsamlı bir denetim başlatmak oldu. Burada da açıkça göreceğiniz üzere, Ekonomik Fırsat Ofisi'nin sağladığı katkılar...
6: Rumsfeld'in uşağı sensin değil mi? Bunu ona mutlaka göster. Bunu Nixon'ın masasına koymalısın.
7: Fox News'un kurucusu Roger Ailes, muhafazakar haber kanalı fikrini ilk kez Nixon'a medya danışmanlığı yaparken ortaya atmıştı.
1: Baksana Dan, Roger Nixon'ın cumhuriyetçi bir haber kanalı kurmasını istiyor.
4: Unut gitsin. Roger televizyondan anlar ama siyasetten asla.
8: Yanan sopa çevirme numarasını yapardım. Dick de sahne arkasında bir kova suyla beklerdi. Eyalet finallerindeydim. Sopayı havaya bir fırlattım. Sopa bir daha yere inmedi.
4: Cheney, nereden buldun bu kadını? Özel sağlık kurumlarımıza zarar vermekten başka bir işe yaramıyor.
8: Ama yine de ikinci oldu.
4: Beyaz aileler, erkekler, kadınlar, hispanikler, azınlıklar. Çok sessizsin. Bu huyunu sevdim. Elindeki kartları hemen açık etmiyorsun. Bir ay önce floş beklerken elim patladı. Ama hala herkes elimde çift papaz var sanıyor. Lanet olası halkımın hariç.
1: Ben genelde maça kızı oynarım. O yüzden...
4: Hayır.
7: Donald Rumsfeld gibi bir adam uşağından sadece 3 şey beklerdi. Ağzını sıkı tutması, kendisine söyleneni yapması ve her zaman ama her zaman sadık kalması.
4: Bunun anlamı Nixon beni seviyor ama çevresi benden nefret ediyor.
1: Hayır, bunun doğru olmadığını.
4: Peki ne diyorsun? Cevabın evet mi, hayır mı?
1: Evet.
4: Daha sorunun ne olduğunu bile bilmiyorsun ki.
1: Tahminim şu ki...
4: Hayır, sorun değil. Aradığım evet tam olarak buydu.
7: Cheney hep vasat bir öğrenci ve ortalama bir sporcu olmuştu. Ama sonunda hayatının amacını bulmuştu. Güce hizmet eden, tevazı ve sadık bir nefer olacaktı.
9: İşte yeni ofisiniz. Penceresi yok ama olsa da göreceğiniz tek şey Nixon'a orta parmak gösteren hippiler olurdu. Tamam o zaman.
7: Sanırım bu noktada benim kim olduğumu merak ediyorsunuzdur. Kendimi tanıtayım. Adım Kurt. Tuttuğum futbol takımı Steelers. Oğlumla birlikte Sünger Baba bayılırız. Eğer Dick Cheney hakkında bu kadar şey nereden bildiğimi merak ediyorsanız, bir bakıma akraba olduğumuzu söyleyebilirim. O konuya sonra geleceğiz.
10: Tüfekçi. Topraklar.
8: Alo.
11: Tahmin et, nereden arıyorum?
8: Şu an seninle gurur duyuyorum Dick Cheney. Doğru adamı seçtiğimi biliyordum. Henüz bir hiçken bile biliyordum.
1: Başardık.
8: Nixon'ı gördün mü?
11: Gördüm.
1: Onunla tanıştım. Elini sıktım.
8: Aman Tanrım, sana adınla mı hitap etti?
1: O bildik muzip gülümsemesiyle bana güldü. İnanması güç, kendimi çimdiklemem gerek.
11: Kusura bakma.
1: Canım ama bu dünyadaki en harika duyguymuş.
8: Tahmin edebiliyorum, seninle gurur duyuyorum.
1: Seni seviyorum.
8: Kızlar da seninle gurur duyuyor. Babanla gurur duyuyor musun?
10: Evet.
12: Babamla

0: Dekçe'nin ofisi. Artık sadece kart dağıtmadığıma göre birkaç fikrim var.
1: Dur. Şu kapıyı görüyor musun?
0: Kissinger'ın ofisininkini mi?
1: Aynen öyle. Nixon'ın şu an içeride olduğunu biliyorum. Peki Nixon neden Kissinger'la Oval Ofis'te değil de orada görüşüyor?
0: Kayda geçmesini istemediği bir görüşme mi yapıyor?
1: Çok iyi.
0: Görüşmenin konusu ne?
1: Kamboçya'yı bombalayacaklar.
0: Bu imkansız. Bunun için kongrenin onayı gerekiyor.
1: Hayır.
0: Her gün oradayım ben.
1: Kongrenin canı cehenneme. İçindeysen dünyanın en büyük karar organıdır ama dışındaysan önemsizdir. O yüzden sallayın.
0: Ama başkan kampanyasını savaşı bitirme vaadi...
1: Beni dinle, beni dinle. Nixon ve Kissinger'ın bizden sadece 2 metre ötedeki o kapının ardında yaptığı bu konuşma yüzünden birkaç gün içinde 15.000 kilometre ötede B-52'lerden yağan tonlarca bomba Kamboçya'daki köyleri ve kasabaları vuracak. Binlerce kişi ölecek. Dünya iyi ya da kötü bir şekilde değişecek. İşte bu çirkin, basık, küçük binada barınan güç böyle bir şey. Kissinger'ı boş ver, çok büyütülüyor. Gidelim.
0: Şimdi biz, yani nasıl söylesem...
1: Söyle hadi, çıkar ağzındaki
0: yani,
1: baklayı.
0: Neye inanıyoruz? Neye inanıyoruz?
1: Neye mi inanıyoruz? Oh, bu çok iyiydi. Neye inanıyoruz ha? Ah, Tanrım.
0: Bu şekilde şuradan denemek ister misin?
2: Evet.
0: Balıkların ne istediğini bilmen gerek. Solucan isterler. Biz de onları yakalamak için solucan...
2: Şuna bak, şuna bak baba. Baba bak.
0: Böylece ailemizin kanı doyar.
2: Bu yaptığımız doğru mu? Yani onları solucanla kandırmak?
0: Doğru ya da yanlış değil. Bu sadece balıkçılık.
3: Canının yanmasını istemiyorum.
4: Tek büyük bir finans firmasında siyasi danışman olarak işe girmişti. Nihayet iyi para kazanmaya başlamıştı.
0: İyi mi? Daha hızlı sağlık.
4: Bu işi kabul etmişti çünkü Nixon'ın yakın çevresi artık Donald Rumsfeld'den bıkmıştı.
1: Gidiyorum. Beni Brüksel'e gönderiyorlar.
0: Ne?
1: Nixon beni NATO'nun daimi temsilcisi yapıyor.
4: Rumsfeld'in deyimiyle...
1: Defol git görevi. Kissinger ve Haldeman kazandı. Sen de benimle gel.
0: 4 ve 7 yaşında 2 çocuğum var
5: Donald. Dana söyle, Beyaz Saray'da herkes ondan nefret ediyor diye düzenimizi bozacak değiliz.
1: Aferin sana. Son birkaç yılda seni iyi etmişim.
0: Üzgünüm Don. Gerçekten.
1: Endişelenme. Tahta kurusu gibiyimdir. Benden kurtulmak için yatağı yakman gerekir.
4: Dick Washington'da giderek daha da dişli birine dönüşüyordu. Lance makaleler yazıp ilk romanı için fikirler kovalıyordu.
5: Dick. Dick.
4: Derken memleketi Casper'dan bir haber geldi.
6: 30-40 şu anda olay yerine intikal ediyoruz, tamam.
7: Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz.
4: Lynn'in hayatı boyunca sudan sakınan annesi Edna, Casper Gölü'nde boğulmuş halde bulunmuştu. Adı uğruna... Söylenenlere göre kocası Wayne'le olaydan bir saat önce büyük bir kavga etmişlerdi.
5: Dick o yüzme bilmez. Annem asla yüzmez.
0: Ne oldu?
5: Hiç yüzmezdi. Bilmiyorum. Asla suya korkmam. Girmezdi. Bu nasıl?
7: Çünkü sen benimlesin.
4: Lynn'in annesinin ölümüyle ilgili asla ciddi bir soruşturma yürütülmedi.
8: Beni hamuda kalkarken görmek ister misiniz?
5: Hayır.
8: Tam burada
5: yapma.
8: Yapabilirim.
5: Baba, baba.
8: Gerçekten çok büyümüşler.
5: Evet. Koca kız oldular. Evet.
8: Ne yapmak istersiniz kızlar? Gidip bir şeyler yiyelim mi?
0: Kızlar.
8: Belki bir şeyler yeriz.
0: Siz arabaya gidin.
5: Hadi kızlar gidelim. Babanızı dinleyin, tamam mı?
8: Çok güzelleşmişlerdik. İnanılmaz. Sadece... Peki balığa diyor musun? Nasılsın Dick? Washington'da işler yolunda mı?
0: Bir daha kızlarımın ve karımın yanına yaklaşma.
8: Hmm,

0: Hatırlı kişi. Washington'ın hatırlı kişisi Dick.
1: Efendim. Teşekkür ederim.

0: Elinizde ne var?
1: Sayfa 8. Hasan Mustafa Nasır. Milano, İtalya merkezli bir din adamı. Enver Sedat'ı öldüren El Cemaat El İslamiye grubunun üyesi.
2: Kırşık denen adam bu değil mi?
1: CIA içinde tehdit oluşturup oluşturmadığına dair tartışmalar sürüyor. Artık barışçıl olduğunu söylüyorlar.
2: Ben de sağlıklı beslendiğimi iddia ediyorum. Tamam. Gidip bunu yakalayayım. Sıradaki isim kim?
3: Sayın Başkan Yardımcısı, Berlinli bir mühendislik öğrencisi hakkında bazı duyumlar var.
4: Ben hiçbir zaman pes eden biri olmadım. Görev süremi tamamlamadan ayrılmak benliğimdeki tüm içgüdülere aykırı. Ancak başkan olarak Amerika'nın çıkarlarını her şeyin önünde tutmalıyım.
2: Nixon sesli aktifleşen kayıt cihazlarını unuttu. Acemice davrandı.
5: Başkan cezalandırılıyor mu?
6: Hayır, hayır. Başkanın çok düşmanı var.
2: Brüksel'i bağlar mısınız?
6: Bak şunu unutma. Lizzy. Oysa bu süreçte tüm ilginin... Güce sahipsen insanlar onu her zaman elinden almaya çalışır. Koruma
2: çabalarımıza verilmesi. Evet.
5: Evet anne.
6: Bunu unutma.
2: Donald Rumsfeld.
6: Bu tam bir trajedi. O bizim başkanımız. Bu kadarı da saçmalık.
2: Aslında bunun çok ama çok iyi bir haber olabileceğini düşünüyorum.
7: Bana kalırsa... Watergate skandalına bulaşmamış her cumhuriyetçi şu an altın değerinde.
8: Uçağım kalkmadan önce Ford aradı. Sanırım işin içindeyiz. Hala bu kız savlama zımbırtısını mı sürüyorsun?
7: İstersen otobüse binebilirsin.
4: Bu sebepten yarın başkanlık görevinden istifa ediyorum. Başkan yardımcısı Ford o saatte başkan olarak yemin edecek.
8: Plan ne?
7: Plan... O lanet yeri tamamen ele geçirmek.
8: Seni kim gaza getirdi böyle?
7: Uzun zamandır kartları karmamıştım daha.
8: Lanet olası sarayın anahtarlarını bana verdiler. Genel sekreter oldum.
2: Vay canına. Seni kurnaz hergele. Başardın.
8: Evet. Yapacak çok iş var. Kissinger Sovyetlerle öpüşüp barışmaya çalışıyor.
2: Peki. Böyle bir şeyin olmamasını sağlayalım.
8: Evet. Evet.
7: Eğer izniniz olursa Rusya konusunda gidişatı değiştirecek bir hamle yapabiliriz sanırım. Şöyle bir şey. Eğer ki...
9: Sayın Başkan.
10: Lütfen Henry. Dick'i dinleyelim.
11: Dick Cheney'nin özel süper güçlerinden biri de en çılgın ve uç fikirleri bile son derece ölçülü ve profesyonel gösterme becerisiydi.
12: Henry Kissinger Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden alındı. Yerine Brent Spolkoff getirildi.
13: Buna cadılar bayramı katliamı diyor.
14: Donald Rumsfeld
9: Sayın Başkan.
14: Beklerim. Yerine geçti. Ve Dick Cheney de tarihin en genç genel sekreteri oldu.
15: Tarihin en genç genel sekreteri. Bu inanılmaz, bu bir rüya.
2: Bu gerçek. Don gelmiş geçmiş en genç savunma bakanı.
6: Ben Dan'dan değil, senden bahsediyorum. Ve seni tam burada, Beyaz Saray'da öpeceğim.
16: Affedersiniz Bay ve Bayan Cheney. Bu küçük hanımlar oval ofise girmeye çalışıyor.
2: Aman tanrım. Aman tanrım.
15: Kızlar.
2: Sen var ya.
15: Kızlar burası oyun parkı değil. Lütfen yapmayın.
2: Sen de gel bakayım.
5: Noel Baba burada mı yaşıyor?
2: Daha da iyisi. Daha da iyisi. Burası dünyanın en güçlü ulusunun liderinin yaşadığı yer.
5: Sen onun elflerinden misin?
2: Bir bakıma evet.
6: Hayır değil Mary. Baban genel sekreter.
15: Genel sekreter. Onunla böyle aptalca konuşursan büyüdüğünde aptal bir kadın olur.
2: Doğru. Unutmuşum. Bu sadece bir saçmalıktı Mary.

0: It stays with me.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Seyahate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Hepsi Burada Premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Obseso. Yeah.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Milo T.
8: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Bu salı binde Emek Ayçiçek Yağı 425 lira. Kristal Riviera Zeytinyağı 475 lira.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
15: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
16: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Her ev güzel istikballe.
18: Sütaş ayran, sütaş ayran.
19: Çiğ köfteyi gördüğün an.
4: Sütaş ayran?
19: Gelsin sütaş ayran.
18: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
3: Sizi Fuzuli uyar.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.
3: Yemek sepeti.
16: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
9: Bankam Sonbank kartım hadi.
11: Yani genel sekreter Dick Cheney, Watergate yüzünden sarsılan başkanlık makamının elinde tam olarak ne kadar güç kaldığını bizzat görmek istiyordu.
5: Yürütme erkeni eski gücüne kavuşturmak istiyorum. Nasıl?
11: Adalet Bakanlığı'nda çalışan ve ileride Anayasa Mahkemesi üyeliği yapacak olan genç avukat Antonin Scalia, Dick'in ufkunu açtı.
10: Sormanız ilginç oldu. Üniter yürütme teorisinin ne olduğunu biliyor musunuz?
5: Hayır, anlat bana.
10: Benim gibi az sayıda kişinin inandığı bir hukuki yorum bu. Anayasanın ikinci maddesi yürütme yetkisini kayıtsız şartsız başkana bahşeder mutlak derken sınırsız bir güçten bahsediyorum.

0: Tatlım bakar mısın?
1: Efendim?
0: Koğlum mama sandalyesine götürür müsün?
1: Hadi bakalım ufaklık.
0: Bu meseleyi insanlara izah etmem gerek.
1: Oo, acıkmadın mı sen? Hadi.
0: Üniter, yürütme, teorisi. Bazı hukukçulara göre eğer bir şeyi başkan yapıyorsa o şey yasaldır. Sırf başkan yaptığı için yasaldır. Denetleme ve denge mekanizmalarının canı cehenneme. Özellikle de savaş zamanlarında. Bu kralların, firavunların ve diktatörlerin sahip olduğu türden bir güçtür.
2: Mükemmel.
0: Dick Cheney, Washington'daki güç oyunlarında sadece basit bir piyadeydi. Ama üniter yürütme teorisi sayesinde gezegenleri yutan Galacticus'a dönüşebilirdi. Derken seçim günü gelip çattı. Ama ortada büyük bir sorun vardı.
3: Seçimin galibi oldu. Bu anonsu hangimizin yapacağını merak ediyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanı James
0: ve böylece
3: Carter oldu. Başkanın
0: her şey bitti.
3: Özel kalem müdürü Dick Cheney artık işsiz. Şu aşamada sadece bir aracı
1: olamaz,
3: olduğunu
1: bir tür hata veya yanlış hesaplama olmalı.
4: İşin tadı kaçtı.
3: Açıkçası gelişmeleri büyük bir merakla bekliyoruz.
2: Hepinize teşekkür ederim.
5: Cumhuriyetçiler başkanlığı kaybetti. Çoğu eyalette ve kongrede azınlık durumundalar. Amerika artık değişim istiyor.
6: Watergate skandalının ve Vietnam Savaşı'nın peşlerini bırakmadığı...
7: Başkan Carter bugün Beyaz Saray'ın çatısına kurulan yeni güneş enerjili su ısıtıcılarını göstermek için çatıya çıktı.
8: Bugün güneşin gücünden doğrudan faydalanarak Tanrı'nın bize verdiği enerjiyi kullanıyoruz. Görebileceğimiz en iyi enerji kaynağı bu. Bunu giderek azalan fosil yakıt rezervlerimizin yerini doldurmak için kullanacağız. Güneş enerjisinin hem uygulanabilir hem de karlı olduğu konusunda artık en ufak bir şüphe dahi kalmamıştır.

0: Zamanla Savunma Bakanlığı'na kadar yükseldim. Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Al Haig ve şu an Kaliforniya'da gün sayan Bob Haldeman gibi. Ama ben onlar gibi olmayacağım efendim. Ben Wyoming'in sesi olacağım. Her şeyden önce şunu iyice belirlemenizi istiyorum. Vergiler düşmeli. Tekrar ediyorum. Vergiler düşmeli. Çünkü çalışan insanın omuzlarındaki vergi yükünü hafifletmeliyiz. Ve basiretli davranmalıyız. Ben de en az Jedediah Smith kadar has bir Wyoming'liyimdir.
1: Bla bla bla.
0: Her neyse.
2: Tanınmış bir isim olmasına şükretmek lazım.
0: Bu kadar gır gır şamata yeter. Tabii biz kovboyların işi de bu. Kongre için oyunuzu Cheney'e verin. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bana güvenebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kongre seçimlerinde Cheney'e oy verin.
3: Bir dahaki sefere ya o içecek ya da ben.
0: Evet. Kimsenin paniklemesini istemem ama sanırım hastaneye gitmem gerek. Hemen.
4: Miyokard enfarktüsü geçirmiş.
3: Ama tedavi edilebilir, değil mi?
4: Bana kalsa seçimlerden çekilmenizi söylerdim. Ama ikiniz de bunun bir seçenek olmadığını açıkça belirttiniz. Fakat en az 2 hafta yatakta istirahat şart.
0: 2 hafta mı liderliğimizi kaybederiz?
3: Öyle bir şey olmayacak.
5: Dick Cheney rahatsızlandığı için bugün burada olamadı. Ama yanımızda işi var. Hem de çok güzel bir kadın. Lynn Cheney.
3: Merhaba. Merhaba, bugün nasılsınız? Güzel, bunu duymak güzel. Kendi eyaletime dönmek gerçekten harika. Ben Wyoming'de büyüdüm. Ama görünen o ki bir yerlerde bir şeyler koptu ve Washington bizim gibi gerçek insanlara kulak tıkamaya başladı. Varsa yoksa o liberal züppeler, pozitif ayrımcılık uğruna o bir avuç züppeye kulak veriyorlar artık.
6: Evet, doğru söylüyor.
2: Tamam, bu kadar.
3: Bir dakika.
7: Evet, doğru.
3: Öyle. New York'a gittiğimde oradaki kadınların sütyenlerini yaktığını gördüm. Peki biz Wyoming'li kadınlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Onları giyiyoruz. Biz Wyoming'de neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gayet iyi biliriz. Çünkü ben Wyoming'li bir anne ve bir eşim. Her kuruşun hesabını yapmanın ne demek olduğunu gayet iyi bilirim. Sadece sizin adınıza konuşmuyorum. Kocam Dick Cheney adına da konuşuyorum.
8: Amerika'da sert bir değişim rüzgarı esiyordu.
3: Evet.
8: Sivil hatlar, Roe Wade davası, çevrecilik. Ama ülkede bu değişime öfke duyan bir kesim de vardı.
0: Harika, karıma teşekkür etmek istiyorum. Wyoming'in kongredeki tek temsilcisi olarak Washington'da aranıza katılmak benim için büyük mutluluk.
8: Derken gelir vergisi ödemekten bıkmış Koch ve Kurz gibi kodaman aileler Washington'a çıkarma yapıp sağcı düşünce kuruluşlarını fonlamak için yüklü çekler yazmaya başladı. Bu durum birçok Amerikalının dünyaya bakış açısını değiştirecekti. Ve nihayet 1980'de süper zenginlerin ve beyaz muhafazakarların bu beklenmedik devrimi kendi yüzünü bulmuştu.
9: Mesleği olmayanlara yeni beceriler kazandırmaya çalışacağız. İş imkanı bulamayanlar için özellikle yaşadıkları şehir merkezlerinde yeni fırsatlar yaratacağız. Umudunu yitirenleri Amerika'yı yeniden şaha kaldırmak için giriştiğimiz bu büyük ulusal seferberliğe davet edeceğiz. Tanrı Amerika'yı korusun.
8: Lanet olası 1980'lerde Dick Cheney olmak için harika bir zamandı.
10: Metal dedektörlere yakalanmayan plastik silahların yasaklanmasına ilişkin 4445 sayılı tespit edilemeyen ateşli silahlar kanun tasarısı oylanıyor.
11: Hayır. Teşekkür ederim kongre üyesi.
10: Bu arada Martin Luther King Jr.'ın federal tatil ilan edilmesine ilişkin yasa tasarısı
12: 36.441 sayılı nesli tükenmekte olan türler yasası. Mr. T de burada. Başkanın ailesiyle birlikte.
10: 500 sayılı su kalitesi yasası.
13: Ve dışarı evet işte böyle. Evet.
14: Oylama HR 4400.
15: Bir ambulans çağırsın.
16: Nefes alabiliyor musun?
0: Kalp krizi geçiriyorum seni aptal.

0: Sizi görmek çok güzel.
1: Teşekkür ederim. Gerçekten çok heyecanlı.
2: Biz kurt değiliz.
1: Hayır, teşekkür ederim. İkisi de çok zeki ve meteliksiz.
2: Evet. Pekala.
3: Merhaba Dick. Merhaba Lynn. Yeni görevin için tebrikler.
1: Teşekkür ederim Sayın Başkan Yardımcısı. Güzel aileniz nasıl?
3: Oğlumuz Jeb bu işlere göre bir adam. Birkaç yıl içinde sizden destek isteyebiliriz.
1: Eğer o da en az sizin kadar karizmatikse ikimizin de oyunu alır.
3: Bunu yazılı alabilir
1: miyim? Evet, elbette.
3: De ki başkanın tarafsızlık ilkesi hakkındaki vetosunun geçersiz kılınmamasını sağladığım için teşekkür ederim.
2: Lafı bile olmaz. Hükümetin kısıtlayıcı düzenlemelerinden kurtulmak güzel.
3: Sağ ol. Harika.
4: 40'lı yıllardan kalma tarafsızlık ilkesi, televizyon ve radyolardaki haberlerin her görüşe eşit yer vermesini zorunlu kılıyordu. Bu yasanın kalkması taraflı haberciliğin önünü açtı.
5: Baksana ne diyeceğim seni sıska herif, insansı yaratık.
6: Aşk taklit edilemeyecek tek duygudur. Tabii kadınlar hariç. Tanrı'ya şükür onlar edebiliyor.
7: Ve sonunda Roger Ailes'ın hayali gerçek oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numaralı haber kanalı haline gelecek ve Amerika'yı daha da sağa çekecek olan Fox News kuruldu.
8: Hey, tamam, sakin ol tatlım. Alt tarafı bir parti.
3: Ben orada her şeyi yorumdum. Sorun yok, merak etme. Sizi görmek harikaydı. Kızlara sevgiler.
1: Barbara'ya selamlarımızı iletelim.
3: İleteceğim.
1: Bu onun oğlu.
3: Hay aksi.
8: Merhaba.
1: George W. ailenin yüz karası.
8: Çok sıkıcı.
3: Hadi gidelim.
8: Öyleyse ancağım.
2: Biraz fazla koşulsuz sevgi söz konusu.
8: Bana içecek bir şeyler getirir misin?
1: Hissedebiliyor musun Dick? Odanın yarısı bizim yerimizde olmak istiyor. Diğer yarısı ise bizden korkuyor. Sıradaki ismin George olduğunu biliyorum. Ondan sonra kim bilir?
2: Reagan'a saygım sonsuz. Ama henüz hiç kimse dünyaya Amerikan başkanlığının gerçek gücünü göstermedi.

0: Affedersiniz Bayan Mary. Okul saatleri içerisinde okuldan çıkamazsınız. Mary!
1: Ben anlamıyorum. Yani sen okuldan mı kaçtın? Neden? Hiç mantıklı değil.
2: Susan'ın yüzünden.
3: Baba George Bush başkan seçildiğinde Dick Cheney savunma bakanı oldu. Başkanlık hiyerarşisinde 6. sıradaydı. Birkaç yıl sonra sıra Dick'in başkan adaylığına geldi. Bu yüzden erken dönem anket çalışmalarına başladılar.
4: Hepsi bu mu yani?
1: Bu rakamları yukarı çekebiliriz sadece. Sosyal yardımlardan, bürokrasiden ve devletin yaptığı israftan söz et. Hayır.
4: Ben Mary'e bunu yaşatamam. Bütün ön seçim rakiplerim Mary'e hedef alacak.
1: Biz de inkar ederiz. Ailemize hedef aldıkları için onları utandırırız.

Hi, Dave. Hop in it. Hop in it.

0: Tamam, geliyorum. Geliyorum. Alo. Doğrudur. Yardımcı olabileceğim herhangi bir şey... Evet, öğleden sonra 3 uygun olur. Elbette. Söylemeye bile gerek yok. Teşekkür ederim. Hayır, ben teşekkür ederim.
1: Kimmiş?
0: George Bush'un oğlunun seçim kampanyasından biriydi.
1: Jeb mi?
0: Hayır, George W. Jeb Florida.
1: Doğru, doğru. Hala o zavallı çocuğu başkanlığa aday gösterdiklerine inanamıyorum. Ne istiyorlarmış?
0: Başkan yardımcısı adayı olmam için benimle görüşmek istiyorlar.
1: Ne?
0: Bunu doğrudan söylemediler ama bu tür aramaları ben de çok yaptım. İstedikleri bu.
1: Başkan yardımcılığı boş bir iştir.
0: Sadece öylesine dinleyeceğim. Bunu babasına borçluyum.
1: Başkan yardımcısı sadece oturur ve başkanın ölmesini bekler. Bunu kendin söyledin.
0: Evet, sembolik bir iş.
1: Evet.
0: Alt tarafı bir görüşme.
1: Gerçekten öyle mi Dick?
0: Gerçekten öyle.
1: Güzel.

0: Buyurun Sayın Valim. Tabii ki. Sayın Vali sizi bekliyor Bakan Cheney.
1: Elbette.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
3: Kredi. Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Asus laptopu 19.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
6: uyar. Büyük küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Cool & Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
8: Karşınızda Arçelik Maxifit.
9: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
10: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
9: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
14: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen tam

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
8: Bu bir Lotus çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Merhaba Dick.
10: Merhaba George.
9: Uzun zaman oldu.
10: En son geçen yıl dış politika oturumlarında görüşmüştük.
9: Doğru, evet doğru. O toplantılar çok ufuk açıcıydı. Hatırlıyor musun? Eğer babam Saddam'ı indirirse yeniden seçilir diye hemfikir olmuştu.
10: Doğru, evet. Savaş dönemi başkanları çok popüler olurlar.
9: Öyle, doğru.
10: Başarılı ön seçim süreci için seni tebrik etmek isterim. Ben de bu yollardan birkaç kez geçtim ve diyebilirim ki...
9: Lanet olsun, çok yorucu.
10: Evet. Doğru.
9: Tam bir angarya. Gerçekten angarya. Otobüsler, iğrenç sandviçler. İnsanları severim ama bir yere kadar.
10: Şu telefon meselesi.
9: Doğrudan konuya girmeyi sevdiğini unutmuşum. Bu huyuna bayılıyorum. Başkanlığa aday olmama şaşırdın mı?
10: Babasını geride bırakmayı her şeyden çok istiyor.
9: O deli dolu yıllarından sonra yani.
10: Bak George, zamanında benim de günümü gün etmişliğim vardır tabii. Hala da ara sıra soğuk bir içeceğin tadını çıkardığım oluyor.
9: Eminim etmişsindir. Eminim öyledir seni serseri. Ben artık yapamıyorum çünkü iş çığırından çıktı biraz. Evet. Güzel zamanlardı.
10: Aslında ne istiyor? Neye ihtiyacı var?
9: Yalan yok, zor iş. İlk kongre yarışımı kaybettim ve bu hiç iyi olmadı. Tüsülenmiş döşe ne dersin?
10: George,
9: Hey Teresa! Hey Teresa! Bize et söyler misin?
11: Hemen
9: uçları
11: efendim.
9: Kıtırlaşmış olsun.
11: Elbette.
9: Dinle, anketler açıkça bir tecrübe eksikliğim olduğunu gösteriyor. Sen de bu piyasadaki en kurt adamlardan birisin. Ekibe katılıp yardımcım olmaya ne dersin?
10: Onur duydum.
9: Onur duyma, sadece evet de. Bay Sade'de gel.
10: Hayır demek zorundayım.
9: Yapma, değil çok eğleneceğiz. Şu an ne yapıyorsun ki? Özel sektördesin değil mi?
10: Evet.
9: Hadi ama siyaseti sevdiğini biliyorum.
10: Hayır George.
9: Hadi başlayalım.
10: Bu iş olmaz.
9: Hadi ama. Yazık oldu. Gerçekten.
10: Ama sana belki doğru adayı bulman konusunda yardımcı olabilirim.
9: Yardımcı anama ekibinin başına mı geçeceksin?
10: Ekip değil. Sadece ben.
9: Evet evet haklısın, bu olabilir. Tabii önce Rova danışmam lazım. Ama kaybedersem belki Beyzbol Federasyonu Başkanı olurum.
10: ama amaç kazanmak.
9: Seni not ettim, aklımdasın.
12: Bugünün nasıl geçtiğini anlatacak mısın, anlatmayacak mısın?
10: Çok ilginçti. George biraz toy. Hatta çok toy.
12: Yani hayır mı dedin?
10: Ben aday arama sürecine yardım edeceğimi söyledim.
12: Ne düşünüyorsun? Bir şeyler düşünüyorsun belli.
11: Dick Cheney ne düşünüyordu?
10: Hiç böyle bir şey görmediğimi düşünüyorum.
11: George W. ile o ilk görüşmesinden sonra...
12: Çok büyük başarılar elde ettik Dick. Başkan yardımcılığı göstermelik bir iş.
11: Kaç adım ötesini hesaplıyordu? Önündeki bu fırsat hakkında gerçekte ne düşünüyordu? Öyle anlar vardır ki her şey pamuk ipliğine bağlıdır. Tıpkı üst üste dizilmiş çay fincanları ve tabakları gibi. Bir fincan, bir tabak, bir fincan, bir tabak daha.
13: Değişecek misin yoksa boşa mı kürek çekiyorum?
11: Böyle uzayıp gider. Bu an her yöne savrulabilir ve her şeyi bambaşka bir noktaya taşıyabilirdi. Maalesef tarihin akışının değiştiği o anlarda Cheney'lerin zihninden tam olarak neler geçtiğini bilmemize imkan yok. Öyle her duyguyu ve her niyeti bir Shakespeare tiradı gibi dramatize edip karşınıza koyamayız. Dünya böyle işlemiyor maalesef.
12: Benim aziz Richard'ım, kralın ocağı başında ne de kıvrak raks ettin. Ben daha fazlası, daha fazlası diye feryat ederken o hayali pınarlardan süzülen her damlaya hasretle uzandın. Ama artık dinlen. Elini eteğini çek. Hem karına hem de taca verdiğin sözleri şerefinle tuttun.
10: Gözlerine mil mi çekildi yoksa hanımım? Bizim birliğimiz basit bir ahit değil. Sen meşalenin ateşini benimkiyle bir kıldın. Bana o kadim imparatorlukların saraylarını ve burçlarını gösterdin. Şimdi ise sıra bende. Kendi ateşten itibarımı kuşanıp iktidar bağımızı ete kemiğe büründüreceğim.
12: Cüret edebilir miyim? Geleceğin yuvası kurulsun diye kalbimde yeniden filizlenen o umuda cevaz verebilir miyim? Kaç kış bu umudun ölmesine ve zalim rüzgarların, o muhtaç kuşların cılız çığlıklarını boğmasına seyirci kaldım. Lakin madem ki o an gelip çattı, evet diyorum, evet. Kanım ve iradem senindir. Ta ki son neferin göğüs zırhı parçalanıp, o yakut kırmızısı cevherleri toprağa saçılana dek...
10: Bu durumda sanırım devam ediyoruz.
12: Peki ya Mary ne olacak?
10: Sadece başkan yardımcılığı. Aynı derecede didiklemezler.
12: Onun müttefikleri vardı ki. Bağlantıları var. Onun dünyasında yenisin. Sahayı tanımıyorsun.
10: Çok titiz bir araştırma yapsam iyi olacak. Her taşın altına bakılmalı. Bu anket için gerekirse kum tanelerinin bile altına bakılmalı.
9: Dick, tüm mali ve tıbbi kayıtları, mülakatları, basındaki haberleri, her türlü yazışmayı, adli sicili, ailenin sağlığı...
14: Bazen insanlar bazı paraları saklamak için limited şirketler kullanır.
10: Ve?
9: Bundan daha kapsamlı araştırma için lastik eldiven takmak gerekiyor. Kusura bakma Liz.
14: Alınmadım ki. Yani alınmalı mıydım?
12: Ben alındım Dave. Benim alınıp alınmayacağımı hiç dert etmedim.
14: Lastik eldiven, proktoloji muayenesi gibi. Evet, iğrenç bir şey.
12: Alo?
14: Evet.
12: Aa, merhaba.
14: Evet, aynen öyle.
12: Tamam.
14: Baba,
12: evet.
14: Pizzanın peynirini ben alıyorum, tamam mı?
12: Tatlım. Dave.
10: David, fikrin ne?
15: Bir fikrim var. Hem de ne fikir?
11: David Eddington, Dick'in baş hukuk danışmanı ve üniter yürütme teorisinin ateşli bir savunucusuydu. İnsanların yüzüne karşı aptal olduklarını söylemesiyle nam salmıştı.
15: Başkan yardımcılığı yürütme erkinin bir parçasıdır ama başkan yardımcısı senatoda eşitliği bozan oyları da kullandığı için aynı zamanda yasama erkinin de bir parçasıdır, öyle değil mi?
10: Doğru.
15: Bu demek oluyor ki başkan yardımcısı aslında ne yürütmenin ne de yasamanın bir parçasıdır.
10: Yani başkan yardımcısı üstünde iki erkinde hiçbir denetim yetkisi yok mu diyorsun?
15: Sadece söylemiyorum. Bunu bizzat kanıtlıyorum.
10: Bu harika David.
15: Biliyorum. Evet.
9: Carro bu çiftliği satın almamı istiyor. Yale ve Harvard yıllarımla arama mesafe koyacakmışım. Seçim için beni halkın adamı gibi göstermeye çalışıyor.
10: Akıllıca.
9: Ne diyorsun? Bu işi yapacak mıyız?
10: Ya, evet. Senin için çok ilginç yardımcı adayları buldum. Eğer 3 saatlik bir zaman dilimi ayarlayabilirsek...
9: Hayır, seni kastetmiştim. Yardımcım olmanı istiyorum. Benim sorunumun çözümü sensin.
10: Ben büyük bir şirketin CEO'suyum. Daha önce savunma bakanlığı yaptım. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü yaptım. Başkan yardımcılığı çoğunlukla sembolik bir görev.
9: Doğru, doğru. Bunun neden sana cazip gelmediğini anlayabiliyorum aslında.
10: Ne var ki? Başkan yardımcılığının sınırlarını bizzat başkan belirler. Tabii eğer farklı bir mutabakata varırsak.
9: Aha, devam et. Dinliyorum.
10: Hislerim bana eylem odaklı bir lider olduğunu söylüyor. Kararların içgüdülerini alıyorsun.
9: Öyleyim de bunu başkalara da söyle.
10: Evet evet, çok farklısın. Bu konuda babandan gerçekten çok farklısın. Şimdi ben diyorum ki belki bürokrasinin denetimi, ne bileyim ordu yönetimi, enerji ve dış politika gibi bazı sıradan işlerle ben ilgilenebilirim.
9: Bu iyi fikir. Maçın en kritik anında as oyuncusunu oyundan alan takım sahiplerinden olmayacağım. O antrenörün işidir. O an anladım ki en doğru seçim hemen yanımda duran bu adamdı. Lütfen dostum ve başkan yardımcısı adayım Dick Cheney'i selamlayın. Ve sevgili eşi Lynn.
11: Dick kendi hazırladığı 83 soruluk anketin tek bir satırına bile doldurmadı. Tıbbi geçmişi asla tam olarak açıklanmadı. Ortada ne vergi kayıtları ne de şirket dökümleri var.
16: Ve son dakika gelişmesi. Florida yeniden belirsiz eyaletler kategorisine alındı. Sonuçlar başa baş. Kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bekleyiş devam ediyor.
17: Hepimiz ekran başında oturmuş, arka planda ne dolaplar çevirdiğini gerçekten merak ediyoruz.
18: Gore yenilgiyi kabul etmiyor.
17: Nashville'den canlı yayındayız. Her iki
18: tarafta Florida'da sonuçların başa baş gittiğini iddia ediyorlar.
10: Kafasına göre çekilme kararından dönemez.
18: Döndü ama.
19: Ruslar buna bayılacak.
18: Yeniden sayım yapılacak. Pekala. Ne yapmalıyız?
10: Çoktan kazanmışız gibi davranacağız.
17: Her şey çok değişken.
10: Yani artık Beyaz Saray kadrosunu kurmaya başlamalıyız.
18: Pekala. Geçiş ekibinin başında kim olacak?
10: Ben olacağım.
18: Bu bir başkan yardımcısının yapacağı bir şey değil.
10: Evet. Artık öyle.
20: Yenilgi beyanını geri çekti. Çünkü Florida'da işlerin her an tersine dönebileceği kanısında. Bari Bush kısa süre içinde olayla ilgili açıklama yapacağını bildirdi. Şimdi bütün ülke valinin yapacağı açıklamayı bekliyor.
10: Wolfowitz. Dışişlerimi, Pentagon mu?
15: Savunma Bakanı'nın kim olacağına bağlı.
10: Rami.
15: %100.
14: Rumsfeld mi? Baba Bush Rami'den nefret etmiyor mu?
10: W için bu kötü bir şey değil. Babasından farklı olmak istiyor.
15: Rumsfeld güçlü yürütme erkine inanır. Bu savaş yetkileri konusunda işimize yarar.
12: Dışişlerinden uzak tutun yeter. Üçüncü Dünya Savaşı çıkarır.
10: Halliburton bize 26 milyon dolarlık bir çıkış paketi verdi. Bu beklediğimizin iki katı.
12: Aptal değiller tabii.
10: Üzgünüm millet. Evet. Şükürler olsun. Sanırım hastaneye gitsem iyi olacak.
12: Aman tanrım, şaka mı bu? Tanrım.
1: Evet, evet, evet, evet. Saygıdeğer Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi ile işi olan herkesin yaklaşması ve dikkatini vermesi rica olunur. Mahkeme oturuma başlamıştır. Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni...
21: 12 Aralık 2000. Antonin Scalia. Onu hatırladınız mı? Yüksek Mahkeme Florida eyaletindeki oyların yeniden sayımını durdurdu.
1: Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni ve bu yüce mahkemeyi korusun.
21: George W. Bush ve Dick Cheney sadece 537 oy farkla Beyaz Saray'a gidiyordu.

0: küçük Mary Claire. Merhaba küçük Mary, benim küçük Mary'im.
1: Ne yapıyorsun bakalım? Ne yapıyorsun? Hı?
2: Ah, ikisi de gayet iyi.
3: Akşam yemeğini yetiştirmeye çalışıyorum ama senin çok kolay dediğin şu peynirli makarna bir türlü tutmadı işte. Çok sulu oluyor.
0: Süt yüzündendir. Daha çok süt eklemen gerek. Evet. Daha kıvamlı olsun. Hayır. Evet, böyle çok süt.
3: Şu an söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Sen aynen devam et. Gerçekten harika gidiyorsun. Karından yemeğini yetiştirmeye çalışıyorum ama senin çok kolay dediğin şu peynirli makarna bir türlü tutmadı işte. Çok sulu oluyor.
0: Süt yüzündendir. Daha çok süt eklemen gerek. Evet. Daha kıvamlı olsun. Hayır. Evet, böyle çok süt.
3: Şu an söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Sen aynen devam et. Gerçekten harika gidiyorsun.

0: Üzüm suyu alacağım. Bir de Çin yemeği sipariş edeceğim.
1: Tamam. Seni çok seviyorum.
0: Seni seviyorum.
1: Evet.
2: Size de günaydın.
3: Birkaç kez karşılaşmıştık, evet. Sizi görmek üzere.
4: Pekala ya, millet. Hadi şu işi halledelim artık.
0: Scooter, durumun ne olduğunu herkes anlatsana.
4: Elbette, hepinizin bildiği gibi ben Scooter Libby. Dick'in özel kalem müdürüyüm. Aynı zamanda onun ulusal güvenlik danışmanı ve başkanın özel danışmanıyım.
2: Teknik olarak Scooter, Bush'un tüm adamlarından daha kıdemli.
4: Mary Madeline, başkan yardımcısı danışmanı ve Bush'un asistanı olacak. Baş hukuk müşaviri David Eddington ise yürütme yetkisiyle ilgili her konuda direksiyonda olacak. Yani her konuda yetkili. Başkanın ekibinde Alberto Gonzalez, Carl Rowe ve Karen Hughes var. Doğrusunu isterseniz Gonzalez'in dünyadan haberi yok. Rowe sadece bir tetikçi. Hughes ise ancak alt liglerde oynar. Bu sayede oval ofise hiçbir engel olmadan sızabileceğiz. Başkanın aldığı ve gönderdiği her e-posta eş zamanlı olarak bizim de e-posta kutumuza gelecek ve böylece programındaki en ufak bir değişikliği bile anında görebilecek yeteneğe sahip olacağız.
0: Ayrıca günlük istihbarat briefingini başkandan önce alacağız. Bu da bizi karar alma sürecinin merkezine yerleştirecek.
3: Ki o raporları gerçekten okuyacağız.
5: Bush tüm bunlara onay verdi mi?
0: Aramızda bir mutabakat var.
5: Peki ya e-postalar? E-postayı kağıt gibi öğütemezsin.
0: Bütün yönetim Cumhuriyetçi Parti'nin özel sunucusu üstünden çalışacak.
3: Otomatik arşivlemeyi devre dışı bıraktık. Tertemiziz.
4: Tamamdır. Pentagon'da Dunver, yani savunma bakanımız. Bakan yardımcısı ise Ford döneminden B takımından bildiğimiz Paul Wolfowitz.
0: Irak'ı işgal etmek için ne gibi planları olduğunu kontrol edelim.
6: Çalışmalar çoktan başladı.
4: Adalet Bakanlığı'nda Ashcraft var. Tek sıkıntılı yer dışişleri gibi duruyor. Orada Colin Powell ve sağ kolu Lawrence Wilkerson var.
5: Her nabza göre şerbet dağıtan Colin Powell.
3: Wilkerson satan bir dava adamı.
6: Orada Bolton var. Sağ solu belli olmaz ama sadıktır.
0: Liz'in de orada olmasını istiyorum. Bu işin bittiğinden emin olalım.
1: Tamam baba.
4: O iş bende. Ayrıca bizim adamların yer aldığı bu liste, denetleme kadrolarına yerleştirdiğimiz yaklaşık 800 lobici ve sektör içinden isimleri kapsamıyor bile.
5: Peki ya Bush'un arkadaşları, Rich, Pataki, Thompson? Onların adını hiç duymadım.
0: Hayır, onlara şu aşamada bu yönetimde görev teklif edilmedi.
5: Şu aşamada görev teklif edilmedi mi diyorsun Dick? Eskisinden daha mı katlar oldun sen?
4: Pekala, devam edelim. Sırada Paul O'Neill var.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 Man Sağlık Sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

ekmeğini balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetine

0: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Bu salı dilde Maret Dana Kangal Sucuk 315 lira. Sek %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
3: Karşınızda Arçelik Maxifit.
4: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
6: Size Fuzul uyar.
7: Hepsi Pro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Dreamy robot süpürgeyi 12.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
8: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
9: Bankam, bank kartım hadi.
10: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
11: Yeni program Klasik Araba Kurtarma. Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun.
16: Bu bir Lotus çok alçak.
15: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
11: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: 20 yıldır burada değilsin. Zaman değişti. Artık daha ince çalışıyoruz. Kural bu. Artık bizim yerimize ortalığı birbirine katan muhafazakar televizyon ve radyolarımız var.
17: Hı? Eski dostun seni utandırıyor mu? Mevzu bu mu Dik?
10: İnce dokunuş. Hepsi bu. Pekala, Temsilciler Meclisi'ndeki ofisime geçmeliyim.
17: Yani senato. Başkan yardımcısı senatoda eşitliği bozan kişidir.
10: Hayır. Meclisi kastettim.
18: Dick Cheney Temsilciler Meclisi'nde bir ofis kapmak için eski güreş antrenörü ve meclis başkanı Dennis Hastert'le olan bağlantısını kullanmıştı. Bütçe tasarılarının kaynağı Temsilciler Meclisi'ydi ve o da para musluğuna yakın olmak istiyordu.
19: Merhaba Dick. Burası işini görür mü?
18: Senato'da iki ofis.
20: Merhaba Dick. Fazladan bir ofis buldum. Umarım işine yarar.
18: Ve bir tane de Pentagon'da.
17: İkinci evine hoş geldin. Sana küçük bir ev hediyesi aldım.
18: Cheney, Irak'ın işgali için istihbarata ihtiyaç duyduğunda CIA'nin kalbinde kendine bir oda daha ayarladı.
19: Bu oda ses geçirmez ve güvenlidir.
18: Cheney her yerdeydi. Ancak tüm Washington'daki en güçlü yer, vergi reformu için Amerikalılar adlı nispeten yeni bir düşünce kuruluşu için kullanılan sıradan bir toplantı odasıydı. Grover Norquist, Koch kardeşler ağa, dev petrol şirketleri ve büyük tütün endüstrisinden aldığı devasa fonlarla bu vergi karşıtı grubu yönetiyordu. Çarşamba toplantısı olarak bilinen bu buluşma, Cumhuriyetçi dünyanın merkezi haline gelmişti.
19: Pekala, şimdi veraset vergisiyle başlayalım. Bu vergiyi kaldırmak zor oldu. Çünkü sadece 2 milyon doların üzerindeki mirasları etkiliyor. Ama bu konuda önemli adımlar attık. Pazarlama gurusu Frank Lutz yardımcı olacak.
21: Herkese merhaba. Sıradan insanları süper zenginlerden alınan vergiyi düşürmeye ikna etmek her zaman çok zor olmuştur. Geçmişte bir şeyleri başardık ama veraset vergisi her zaman başımızın belası oldu. Fakat sanırım bir çıkış yolu bulduk. Şimdi mevcut durumda 2 milyon doların üzerinde miras kalan herkesten veraset vergisi alınıyor. Kaçınızın bununla sorunu var? Tamam. Peki ya adını ölüm vergisi koyarsak, kaçınızın buna itirazı olur? Tıpkı hepimize çok korkutucu gelen küresel ısınma tabiri yerine iklim değişikliği dememiz gibi.
1: Millet, siz öldükten sonra bakalım, hükümet paranıza el koydu.
9: Nefret ettiğini biliyoruz. Özellikle de zengin.
22: Çölüm vergisinin kaldırılmasını istiyorum. Sırf öldüm diye vergi ödemek istemiyorum. Çocuğuma bıraktıklarıma vergisi zaten ödenmiş. Öldüm diye neden bir daha ödüyorum? Cezalandırılmak...
23: Ölüm vergisi kalkmalı. Washington'daki o elit liberaller ellerinden gelse gülmemizden...
18: Böylece Cheney arkasına aldığı o devasa medya ve siyaset makinesi sayesinde... Kadar küresel ısınmaya karşı atılan adımları baltaladı. Süper zenginlere vergi kıyağı geçti ve dev şirketlerin önündeki yasal engelleri bir bir kaldırdı.
23: Tabii bir de Cheney'nin Ulusal Enerji Politikasını Geliştirme Grubu vardı. Yürütme erkini genişletmek yolunda verdiği ilk büyük sınav buydu.
10: Derdiniz ne anlamıyorum. Enerji şirketlerinin CEO'larını dinlemeye de mi iznim yok?
24: Buna FACA deniyor.
10: FACA da nedir?
25: Federal Danışma Komitesi yasası. Kongre seçilmiş yetkililerin CEO'ları öylece içeri buyur edip yasa yazdırmasından rahatsız oldu.
24: Yasa uygun bir hükümet görevlisinin orada bulunmasını şart koşuyor.
25: Bir saniye. Adın ne? Doug. Doug, Enerji Bakanlığı'nın resepsiyonunda ne zamandır çalışıyorsun? 3 aydır mı? Mükemmel.
26: Affedersiniz, burada ne yapacağım ben?
25: Sadece otur ve sessiz ol.
26: Anladım.
25: Beyler.
10: Merhaba. Merhaba, nasılsın? Nasılsınız? İşler nasıl gidiyor?
27: İyiyiz. Hisseler bir... Kaliforniya o düzenli...
10: Güzel.
27: Gerçekten çok iyi.
10: Sevindim.
25: Ha, kendisi Enerji Bakanlığı'ndan.
18: Cheney'nin enerji şirketlerinin CEO'larıyla yaptığı toplantıların detayları hiçbir zaman açıklanmadı. Ama bilgi edinme hakkı kapsamında yapılan başvuru neticesinde bazı belgelere ulaşıldı. Aralarında Irak petrol haritaları ve bu petrol yatakları bir gün boşa çıkarsa onları kapamaya hazır şirketlerin listesi bile vardı. Ve sonra o olay gerçekleşti.
28: Aylık konut kredisi taksitlerinizi düşürmek ya da evinizin değerinden yararlanıp kredi kartı ve diğer borçlarınızı kapatmak mı istiyorsunuz?
29: Hazır mısın?
30: Evet, son dakika gelişmesini aktarıyoruz. Ekranlarınıza gelen görüntüler çok sarsıcı. Dünya Ticaret Merkezi'nden bildiriyoruz. Kulelerden birine çarpan bir uçakla ilgili haberler alıyoruz.
31: Henüz bir müdahale çabası görünmüyor. Şunu unutmayın ki... Aman Tanrım!
32: Yüce Tanrım!
10: Bu ikinci bir uçak galiba.
29: Efendim, bir uçağın Beyaz Saray'a yöneldiği bilgisini aldık. Güvenli yeraltı sığınağına ulaşmak için bir dakikamız var. Hadi çabuk, çabuk.
25: Yol açın, temiz. Efendim bu taraftan, hemen.
33: Son gelen bilgilere göre Kongre binasının boşaltıldığı söyleniyor. Şu an ekranlarınıza gelen görüntüler Washington'ın hemen yanı başında nehrin öte yakasındaki...
32: Beni Dick'in yanına götürmenizi istiyorum.
25: Bayan Cheney, Beyaz Saray'a dönemeyiz. Kimsenin Beyaz Saray'a götürülmeyeceğine dair talimat aldım. Tamam efendim, anlıyorum ama...
32: Pekala.
25: Yazar hareket halinde. Çıkıyoruz.
34: Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kuleleri.
25: Başkanı ulaştınız mı?
35: Doğrudan Dünya Ticaret Merkezi'ne yöneldi. Resmen içine daldı. Gözlerime inanamadım.
36: Kanada Başbakanı hatta. Doğrudur. Havada iniş yapacak yer bulamayan uçaklarımız var. Kanada havaalanlarına iniş izni istiyoruz. Uluslararası uçuşlar Newfoundland'da yönlendirilecek.
34: Hala akıbeti belirsiz bir uçağımız
10: var. Efendim, Dan Ramsat. Üçüncü hattı. Hı hı. Evet efendim. Tehdit teşkil eden bütün uçakları vurma yetkiniz var, tamam mı?
34: Başkanlık yetkisiyle mi?
10: Evet, bu doğru. Bütün emirler UNODIR kapsamında.
37: UNODIR mi efendim?
36: Aksi belirlenmedikçe.
37: Sayın Başkan Yardımcısı, bu angajman kuralları uygun mudur?
10: Saldırı altındayız. Angajman kuralları değişkendir. David.
25: Hadi. Buyurun David. Efendim.
18: Oda'daki insanların tam olarak ne düşündüğünü bilmiyoruz. Ama Amerikan tarihinin o en kritik gününün tam ortasında Dick Cheney'nin neden avukatıyla fısıldaştığını en az bir kişinin merak ettiğini varsaymak yanlış olmaz.
10: Ve ne tür bir...
36: Sayın Başkan Yardımcısı.
10: ...olacağını bilmemiz gerekiyor.
36: Sayın Başkan Yardımcısı. Mount Weather Acil Operasyon Merkezi'ne gönderdiğimiz kongre üyeleri oradan ayrılmak istiyor.
10: Hayır.

0: efendim?
1: Hiçbir yere gitmiyorlar onlara. Bütün helikopterlerin bizde olduğunu söyleyin.
0: Emredersiniz. Üzgünüm, talebiniz reddedildi. Orada kalacaklar. Tahliye için uygun helikopter bulunmuyor. Lütfen bu bilgiyi kendilerine iletin. Teşekkür ederim.
2: Savaşta mıyız?
1: Evet, savaştayız.
2: Kiminle?
3: Depo Caddesi. Depo Caddesi'nin karşısına bir kamyon yanaşıyor. Şu anda çok büyük bir yangın var. İnsanları buradan tahliye etmeye çalışıyorlar.
4: 93 ünitesi. 0315 olumsuz.
3: 1527. Brian. Lanet olsun.
5: Bilinen El-Kaide militanlarının bugünkü saldırıyı kutladıklarına dair istihbarat aldık.
6: Irak seçeneğini de göz ardı etmemeliyiz.
7: El-Kaide liderinin adı neydi?
5: Onun adı Osama Bin Laden.
8: Bu açıkça El-Kaide'nin işi. Yıllardır takip ediyorum. Her şey onları işaret ediyor.
6: Irak'ta vurulacak daha iyi hedefler var.
8: İran bununla hiçbir ilgisi yok.
6: Richard, bunlardan tam emin olamazsan
8: eminim.
9: Müsaadenizle. Afganistan El-Kaide'nin ana karargahıdır. Oraya odaklanmalıyız.
5: Ve CIA Taliban'ın güç yapısını gerçekten çökertebilir.
6: Tüm saygımla belirtmeliyim ki George, Sayın Başkan. Biz Pentagon'uz. İşimiz tam da bu.
8: Tamam.
10: Tamam, Tenet. Ve CIA ile ilerleyeceğiz.
9: Müttefiklerimizi arayacağım.
7: Teşekkürler efendim.
1: Sayın Başkan, mevcut durum göz önüne alındığında... KAG yani hükümetin sürekliliği adına aynı yerde bulunmamamızın yerinde olacağını düşünüyorum.
10: Tabii. Peki her şey yoluna girecek mi?
1: Evet efendim. Tabii ki girecek.
3: Angler gizli bir yere doğru havalandı. Tekrar ediyorum, Angler halada. Başkan yardımcısı mı yani? Sadece başkanın güney bahçesinden iniş kalkış yapabildiğini sanıyordum. Ne diyebilirim ki? Bugün işler çok karışık.

0: Bu istihbarat düzenlenmiş, sansürlenmiş ve sadeleştirilmiş.
1: Sayın Başkan Yardımcısı, normalde güvenilir olmayan kaynakları ayıklamak için günlük istihbarat tehdit matrisini inceleriz.
0: Keşke duyup duyamayacağıma dair bana sakın nutuk çekmeye cüret etme.
2: Sayın Başkan, bu bilgilerin çoğu henüz doğrulanmadı efendim.
0: Son kez söylüyorum, her şeyi duymak istiyorum. Her gün. Bundan sonra böyle.
3: Pekala efendim.
0: Devam edin.
4: Sarin gazı, sığır çiçeği, Ebola gibi biyolojik saldırı ihtimallerini takip ediyoruz.
2: Bakın, karanlık bir internet sitesinde toplu infaz yapılacağına dair bir paylaşım görüldü.
3: Film stüdyoları, müzeler, metrolar, kreşler, bunların hepsi hedef olabilir.
4: Bir kaynaktan hastaneleri hedef alan yangın bombalarına dair bilgi aldım.
2: Amerikan kanallarındaki yayını kesip canlı infaz görüntülerine yer vereceklerine dair bir video da var.
4: Spor müsabakaları, turistik yerler, yılbaşı kutlamaları, dini törenler, bunların hepsi...
3: Popüler tatil köylerinde makineli tüfeklerle
2: biyolojik silahlar yerleştirilmiş. Kuzey Amerika'da eş zamanlı kundaklamalar planlanıyor.
4: Su tesislerine yönelik biyolojik saldırıyla 1 milyon kişi öldürmeyi hedefliyor.
2: Büyük bir şehirde çanta tipi nükleer bomba patlatılacak.
3: Büyük alışveriş merkezlerinin ve kumarhanelerin havalandırma ünitelerine havadan yayılacak. İnan biyolojik silahlar yerleştirilmesi
2: ve kafasının kesilmesi hedefleniyor.

0: Korkuyorum, Dick.
1: Seni her zaman koruyacağım, Len. Bunu biliyorsun.
0: Peki ne yapacaksın?

0: Powell, CIA ve uluslararası koalisyon haftalar içinde Taliban'ı devirip Afganistan'ı ele geçirirken, Cheney, füzelerden ve jetlerden çok daha güçlü bir silah keşfetti.
1: Sayın Başkan Yardımcısı, bu John Yoo.
2: Sizinle tanışmak bir şeref efendim.
1: David, yürütme yetkisi aradığınızı söyledi. John, tam aradığınız adam.
3: Şöyle söyleyeyim. Yürüttüğümüz bu savaş mevcut yasaların engel olduğu imkan ve etkiler gerektiriyor.
4: Başkan Yardımcısı Ulusu Koruma Görevi'nin başkomutana ait olduğuna inanıyor ve ne kongrenin ne de mevcut anlaşmaların bu vazifeden üstün olmadığını düşünüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Tamamen katılıyorum.
0: John Yoo'nun hukuki görüşleri, ABD hükümetinin her vatandaşın telefon görüşmelerini, mesajlarını ve e-postalarını mahkeme kararı olmadan izlemesine yol açtı. Bu en iyi ihtimalle tartışmalı bir hukuka dayanan keyfi bir uygulamaydı. Ama John Yoo'nun asıl şaheseri, deyim yerindeyse Moby Dick'i işkence genelgesiydi.
5: Nerede o lanet olası bağlantıların? Ellerini göreyim.
6: Peki ya Cenevre Sözleşmesi?
3: Cenevre Sözleşmesi yorumu açıktır.
6: Peki bu tam olarak ne demek?
5: Konuş dedim.
4: Stres pozisyonları, waterboarding, dar alanlar,
7: biz buna köpekler. Geliştirilmiş sorgulama diyoruz.
8: Bunların hiçbirinin işkence tanımına girmediğine emin miyiz?
4: Amerika işkence yapmaz.
3: Dolayısıyla eğer Amerika yapıyorsa tanım gereği bunlar işkence olamaz.
0: Ama Cheney ve John Yoo'nun esnettiği yasalar sadece işkence ve mahremiyeti kapsamıyordu. Anayasal ve uluslararası hukuka meydan okuyan, her duruma uygun kocaman bir hukuki kılıf menüsü hazırlamışlardı.
9: Bu akşam düşman muharip statüsünü sunuyoruz. Buna göre kişi ne savaş esiridir ne de suçlu. Bu da yasalar önünde hiçbir korumasının olmadığı anlamına gelir. Ayrıca şüphelilerin yabancı topraklarda kayıtsız şartsız kaçırılıp işkence yapılan gizli hapishanelere götürüldüğü olağanüstü iade seçeneğimiz
7: de. Çok iştah açıcıymış.
9: Ayrıca bir de Guantanamo körfezi var. Burası oldukça karışık bir yer olsa da teknik olarak Amerika toprağı sayılmadığı için yasal denetimin tamamen dışına çıkmanıza olanak tanıyor. Bir de yürütme organına, hala tehdit olma ihtimali taşıyan uluslara veya kişilere saldırma konusunda geniş yetki veren taze ve iştah açıcı bir savaş yetkilileri yasası yorumumuz var. Üniter yürütme teorisi uyarınca eğer başkan bir şey yapıyorsa o şey yasaldır. Bu da elbette ne isterseniz yapabileceğiniz anlamına geliyor. Buyurun beyler, hangisini alırdınız?
3: Hepsini alalım.
9: Harika bir seçim. Teşekkür ederim.
10: Dinle, Dick. Bu terörle savaş projesini pazarlamak için odak gruplarıyla ve reklam yöneticileriyle çalışıyoruz.
11: Tekrar hatırlatayım, bu görüşme kaydediliyor. Ayrıca aynanın arkasında müşterilerimiz de olabilir.
10: Bu çocuklar çok zeki.
3: Devam et.
7: Bir sorun var. Sonuçlar insanların kafasının karışık olduğunu gösteriyor.
11: Hepiniz başkanı destekliyorsunuz, terörden nefret ediyorsunuz ama hala kafanız karışık. Nedenini söyleyebilir misiniz? Kim söylemek ister?
12: Usama Bin Laden'i yakalamamız gerekmiyor mu? Bunu o yaptı. Peki neden buna savaş diyorlar? Kiminle savaşıyoruz?
11: Tamam, teşekkürler Mark. Yasmin, lütfen sen devam et.
13: Kaide'nin ne olduğunu bilmiyorum. Bir ülke mi? Neden onları bombalayıp geçmiyoruz peki?
11: İlginç bir görüş. El-Kaide'nin ne olduğu konusunda kafası karışık olan başkaları da var mı? Elinizi kaldırın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayağı kalabalıksınız değil mi? Bir ülke olsaydı daha mı az kafa karıştırıcı olurdu?
12: Kesinlikle. Çok öfkeliyim. Birilerinin canını okumamız gerek.
11: Anladım. Mark'ın hisleri çok güçlü. Merak ediyorum. İçinizde bu şekilde düşünen başkaları da var mı?
10: Savaşta olduğumuzu biliyorlar ama kime karşı savaştığımızı bilmiyorlar.
7: Bir ülke istiyorlar. Daha temiz ve basit.
4: Bu hukuki açıdan işimize yarardı.
3: Evet. Anlaşılan Irak'ı almanın vakti geldi.
7: Sonunda. Vakti gelmişti zaten.
3: Adı şöyle. Özel Planlar Ofisi. Tenet Saddam'ın küresel terörle savaş için oluşturduğu tehdidi hala yeterince ciddiye almıyor. Ama size söz veriyorum, bu grup fazlasıyla ciddiye alacak.
14: Wolfie'ye bir şey buldum.
15: Poposunda radyo taşıyan bir eşeğin bile ne yayınladığını bilmek istiyorum.
8: Bence bu harika bir fikir. O aşağılık saddığımı hemen al aşağı et.
14: Elimize geçen bir rapor 11 Eylül hava korsanlarından Muhammed Attan'ın Prag'da Iraklı bir casusla görüştüğünü söylüyor.
11: Bu gerçekten güçlü bir ifade. Bu ifadeye katılan var mı?
13: Bir dakika. İnsanları öylece bombalayamayız.
12: Lütfen.
14: Çek istihbaratından geliyor ama onlar bile doğruluğunu sorgular.
10: Prag'da bulunmuştum. Onlar her şeyi sorgular.
5: Kim isimsiz kaynağı üstlenmek ister?
14: Kanıtın bir mantar bulutu olmasını istemiyoruz cümlesini mutlaka kullanın. Odak grubundakiler bu lafa resmen bayıldı.
11: Saddam'ın nükleer silahları ne zaman elde edeceği konusunda her zaman bir belirsizlik olacaktır. Ama kanıtın bir mantar bulutu olmasını istemiyoruz.
5: Eğer çok beklersek elimizde bir kanıt değil bir mantar bulutu
3: en
5: olacak.
3: En basit ifadeyle Saddam Hüseyin'in şu anda kitle imha silahlarına sahip olduğundan en ufak bir şüphemiz yok.
1: Bu diktatörden kurtulmalıyız. Şarbonu ve kitle imha silahları
3: hiç kuşku yok ki bu silahları dostlarımıza, müttefiklerimize ve bize karşı kullanmak için topluyor.
5: Mesele yapıp yapmayacağı değil. Saddam nükleer silah üretip kullandığında Amerikan halkına ne diyeceğiz?
11: Saddam Hüseyin biyolojik ve kimyasal savaş yürütme kapasitesini artırmaya devam edecektir.
5: Merhaba.
15: Doğru olduğunu bildiğimiz değerleri savunmak için yaşam tarzımızı tehdit eden tiranlara, diktatörlere ve teröristlere karşı dimdik durduğumuzu kanıtlamak için
5: Irak'a karşı verilecek savaşı onaylıyor musunuz?
16: Temsilciler Meclisi Irak'a karşı
5: bu gece askeri müdahaleye dair
8: Temsilciler Meclisi bir
5: karar
8: aldı.
5: Kabile kararını verdi.
7: Irak'ın işgali için yapılan anketler %53'te. Odak grupları insanların Saddam'la El-Kaide arasındaki bağlantıdan hala emin olmadığını gösteriyor.
17: Ayrıca Fransa ve Almanya koalisyonumuza katılmayacaklarmış. İsrail de öyle.
8: Harry ile beraber ağlama duvarına gittik. Günah çıkardık ve dua ettik. İsrail en yakın müttefiklerimizden biri.
11: İran işgalinin bölgeyi istikrarsızlaştıracağını söylüyorlar. Saddam'ın bir tehdit oluşturacağına inanmıyorlar.
8: Bu hiç iyi değil. Bu iş için gerçekten güçlü bir koalisyon istiyorum.
18: Bir fikrim var. Bayan Powell aramızda güvenilirliği en yüksek olan kişi. Birleşmiş Milletler'de ve Amerikan halkının önünde bir konuşma yapıp bu işi son düzlüğe taşısa nasıl olur?
17: Karl, Irak'ın işgali konusundaki çekincelerimi açık şekilde belirttim.
19: Hayır, Colin. Tam bir korkak tavuk gibi davranıyorsun.
17: Dan, hiçbir kışkırtma olmaksızın egemen bir ulusu işgal etmekten bahsediyoruz.
19: Egemen ulus mu?
17: Egemen bir
19: bana boş laf anlatma.
17: Söz ediyorum, Dan.
19: Hayır, çıkış hiçbir şekilde egemen plan değil. Yanılıyorsun.
17: Var mı? Peki ya
19: çıkış
17: istihbarat?
19: Tanrı aşkına yanıldığını biliyorsun. Sadece ödlekçe davranıyorum.
8: Tamam. Sakin olalım. Bu kadar yeter.
3: Saddam'ı indirecek misin, indirmeyecek misin? Sen başkansın. Bu savaş senin savaşın. Birleşmiş Milletler'in ya da koalisyonun savaşı değil, sadece sana ait olan yetkileri paylaşma.
8: George Powell'a istihbarat belgelerini göster.
3: Tabii efendim.
8: Colin, o konuşmayı yapmanı istiyorum. Ben başkanım ve bunun olmasını istiyorum.
3: Emredersiniz.
7: Emredersiniz.
17: İstihbarat hakkında bilgilendirilmeyi
3: bekliyorum. Arada elime güvenilir bir rapor ulaştı. Irak'ın kuzeydoğusundaki küçük bir terörist grubu ile ilgili. İşgal olacaksa önce bu bölgeyi temizlemeliyiz.
19: Boş ver George. Daha önemli işlerimiz var.
3: İstihbarat dosyasına bir bakayım. Elbette.

Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede, ben orada. En çok Jest yapan kart. Jest kart.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
3: uyar. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
4: Sütaşayla, sütaşayla. Döneri gördüğün an.
5: Bir de sütaş ayran.
4: Gelsin sütaş ayran.
6: ...4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
7: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
9: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
11: Bu bir Lotus çok alçak.
10: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
9: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
12: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
9: Ne de motorun durması onları yıldırır.
12: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
9: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
12: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerine satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
15: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Benim iyi uyumam lazım.
18: Benim iyi uyumam lazım.
19: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
20: uyar. Hepsi burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
21: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
22: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
23: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
24: Larry, bu konuşma metnini gördün mü?
25: Evet efendim, çok zayıf. İçinde yalanlanmış 5 istihbarat bilgisi gördüm.
24: Kim yazdı bunu?
25: Başkan dediler ama asıl yazanı tahmin edersin.
26: Hayır, varmana gerek yok Larry. Evet, bak.
0: Konuşmayı inceleyip notlarımızı ileteceğiz.
25: Powell'ın gerçekten hiçbir şeyden haberi yok değil mi?
3: Amerika Afganistan'ı işgal ettikten sonra Zarkavi Irak'ta faaliyet göstermeye başladı. Cheney'nin El-Kaide ve Irak arasında kurabildiği tek bağlantı da buydu.
4: Güvenlik Konseyi birazdan gündemin ikinci maddesini görüşmeye başlayacak. Şimdi sözü Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Sayın Colin Powell'a bırakıyorum.
24: Bugün burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ın kitle imha silahları ve terörle olan bağına dair bildiklerimi paylaşmak için bulunuyorum. Irak bugün Usame Bin Laden'in ortağı ve işbirlikçisi Ebu Musa Belzer...
3: Powell'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşması milyonlarca Amerikalı tarafından izlendi. Ama izleyen başkaları da vardı.
24: Laden ve El-Kaide kurmaylarının işbirlikçisidir. Zarkavi'nin faaliyetleri...
3: Amerika'nın büyük generali adını tekrar tekrar zikredince Zarkavi bir anda yıldız oldu.
24: Ancak bu inkarlar kesinlikle inandırıcı değil. Bir El-Kaide kaynağının bize bildirdiğine göre Saddam ve Bin Laden örgütün artık Bağdat yönetimine karşı eylem yapmaması konusunda...
3: Biz Irak'ı işgal edene kadar Amerikalıların %70'i 11 Eylül'ün arkasında Saddam Hüseyin'in olduğunu düşünüyordu. Yıllar sonra Colin Powell bu konuşmayı hayatının en acı verici deneyimi olarak nitelendirecekti.
24: Teşekkür ederim.
5: Benim favorim o çocuktu.
7: Evet, evet.
5: Adı Justin'di değil mi?
7: Şimdi alabilir anne.
17: Evet.
5: Hayır, önce Kelly vardı, Justin sonra geldi.
17: Kim dedi?
26: Siz neden söz ediyorsunuz?
5: Öyle mi? American Idol'dan söz ediyoruz ama baba. Beraber izledik, sen de gördün. İzlemiştik ya, hatırlasana.
7: Şarkı yarışması. Hani
5: o aksi İngiliz jüri üyesini unuttun mu?
7: Aksi İngiliz'i sevmiştin sen.
26: Ha, o adamı sevmiştim.
7: Evet, evet. O işte.
26: Bir balığın kokmasını nasıl engelledin?
5: Evet, gerçekten mi çok yerinde oldu? Bence bunu herkes görmüştür, herkes.
26: Daha bitirmedim.
5: Evet, herkes.
27: Ben de onu çok seviyorum.
26: Burnunu keserek.
17: Nadik, lütfen yapma canım.
5: Sağlığına canım, dürüst olmak evet, gerekirse gerçekten ilham aldım.
17: Hayır,
5: çünkü
17: hayır, hayır.
5: Iyiydi.
17: Babanızın o tuhaf sohbetlerine tekrar girmeyeceğiz. Bunu yapmayacağız.

0: kontürü görebiliyor musunuz?
1: Evet, evet. Biraz daha yaklaştır. Evet, saçım nasıl? Evet.
0: İyi, iyi efendim.
1: Tamamdır.
0: Güzel. Pekala, 5, 4, 3.
1: Vatandaşlarım, şu an itibarıyla Amerikan ve koalisyon güçleri Irak'ı silahsızlandırmak, halkını özgürleştirmek ve dünyayı büyük bir tehlikeden korumak amacıyla askeri harekatın ilk aşamalarını başlatmış bulunuyor. Verdiğim emirle koalisyon güçleri Saddam Hüseyin'in savaş kapasitesini kırmak için belirlenmiş askeri hedefleri vurmaya başladı. Bunlar kapsamlı ve kararlı bir harekatın henüz ilk adımlarıdır. Şu an Orta Doğu'da görev yapan ülkemiz silahlı kuvvetlerinin her bir neferine şunu söylemek isterim. Bu problemli dünyanın huzuru ve ezilmiş bir halkın umutları artık size emanet.

0: Merhaba. Görünüşe göre Afganistan'daki birlikleri ve teçhizatı Irak'a kaydırıyorlar. Yani şu an neler olup bittiğinden pek emin değiliz. Evet. Benim için endişelenmeni istemiyorum. Ben...
1: Irak'taki askeri operasyonlar sona erdi. Irak Muharebesi'nde Birleşik Devletler ve müttefiklerimiz galip gelmiştir.
2: Halliburton KBR'ın faturalandırma usulleri konusunda endişelerimiz var. Bildiğiniz üzere ihalesiz aldıkları sözleşmelerin hacmi oldukça büyük ve şimdi
3: biz
2: de...
3: Biz endişeli değiliz, öyle değil mi?
4: Hiç değiliz.
5: Savunma Bakanı ve Başkan Yardımcısı endişeli olmadıklarını belirttiler. Şimdi lütfen İran'ı konuşabilir miyiz?
6: Dick Cheney bugüne dek bu olay için asla özür dilemedi.
7: Tanrım Dick.
6: Ama başkası diledi.
8: Ailem ve ben, Başkan Yardımcısı Cheney ve ailesinin geçen hafta boyunca katlanmak zorunda kaldığı her şey için derin üzüntü duyuyoruz. Kendilerine sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Texas'ı tekrar ziyaret etmesini diliyoruz.
9: Yani bu Joe Wilson denen herif New York Times'ta istihbaratımızı mı sorguluyor? Karısının adı neydi?
10: Valerie Plame. Teyit ettim, gizli görevdeki bir CIA ajanı.
9: Sızdırın.
11: Destek gerekiyor. Bölgeyi kontrol altına alın. Tekrar ediyorum. Destek gerekiyor.
12: Tamam da sanki köpekleri çumursamıyor gibiler. Vuruyorlar, başıboş bırakıyorlar. Bir insan neden köpek sevmez ki?
13: Hindistan'daki insanlar da inekleri seviyor. Onlar da bizim ineklerimize, davranışımıza bakıp aynını düşünüyorlar.
12: Tüm saygımla söylüyorum, bu kulağa tam bir solcu zırvası.
3: Linda. Şu rezilliğe bak. Ah, kahretsin.
9: Merhaba Dan.
3: Bu raporda aylardır dilimizden düşürmediğimiz o kahrolası Zerkavi'nin şu an Irak'ta büyük bir ayaklanmayı yönettiği yazıyor. Üstelik tüm bunların onu bizim parlatmamız yüzünden olduğu ima ediliyor.
9: Başkan bunu gördü mü?
3: Hayır, hayır. Koridoru geçip ona teslim edilmeden önce ben el koydum.
10: Bunu bir analist hazırlamış.
9: Bana Tenet'i bağlayın. Bu iş burada biter.
6: Ebu Musab el-Zerkavi, Powell'ın Birleşmiş Milletler konuşmasıyla gelen o ani şöhreti fırsata çevirip başka bir canavar yarattı. Irak Şam İslam Devleti. Yani IŞİD. O kritik istihbarat raporu bir şekilde kağıt yığınının en dibinde kaybolup gittiği için Zerkavi koca bir yıl boyunca dilediği gibi at koşturdu. Ve istediği tek şey katliamdı. Şiileri Sünnilere, Batı'yı İslam'a, ölümü ise hayata karşı kışkırtıyordu. Üstelik ABD güçleri Irak'ta ne bir kitle imha silahı ne de nükleer program izine rastlayabilmişti. Meğer Saddam ve oğullarının asıl tutkusu yasaklı madde ve 80'lerin Amerikan filmleriymiş.
14: Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Valerie Plame ve eşi Joseph Wilson tarafından mahkemeye verildi. Bu davanın seyri, Cheney'nin siyasi kariyerinin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olacak.
15: Dick, Halliburton'un Irak'taki ihalesi sözleşmelerine yönelik yürüttüğümüz soruşturma nedeniyle umarım bana kırılmamışsındır. Sadece işimi yapıyorum.
9: Defol git.
14: Cheney 3. kare tarafındaki oyuncu kulübesinden çıkıyor. İster normal sezon açılışları olsun, isterse Washington National'ın kendi sahasındaki bu ilk maç olsun, bu anlara her zaman müthiş bir enerji eşlik eder. Takımın geçen yıl yakaladığı yüksek seyirci sayısı ve başarı grafiği üzerlerindeki baskıyı iyice arttırmış. Öyle değil mi, ne dersin? Cheney Cheney'den dışa doğru alçak bir atış geliyor.
4: Irak Savaşı'na dayanarak gösterilen istihbaratın büyük ölçüde asılsız olduğu artık kanıtlanmış durumda. Pek çok isim başkan yardımcısı Dick Cheney'nin istifa etmesini istiyor.
3: Gidin başımdan! Ah, yemin ederim koca kurum bana cephe almış durumda.
16: Neredesin?
3: Güvenli bir hat bulabilmek için boş bir ofise geçtim. Dinle, Irak'ta bir hava harekatına girişebilirsek bu elimizi güçlendirir. Siyasi olarak da elimizi rahatlatır.
9: Bitti Don.
3: Ne? Ne bitti?
16: Bitti. Başkan istifanı istiyor. Hizmetlerin için sana minnettar.
9: Don.
3: Beni Bush'un veledi mi istifaya zorluyor sen mi?
9: Her savaşı kazanamam Don.
3: Sen tam bir pisliksin. Nasıl bu kadar soğukkanlı bir adiye dönüştün?
16: Üzgünüm Don. Gerçekten üzgünüm.
3: Pişman olmadığını nereden anladım biliyor musun? Çünkü ben de olmazdım. Sence bizi yargılarlar mı?
9: Pekala o zaman.
3: Pekala o zaman.

0: Ben Barack Hüseyin Obama, Amerika Birleşik Devletleri...
1: Görevimi ve başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime yemin ederim.
2: Birkaç yıl sonra Dick'in kalp sorunları yeniden nüksetti. Uygun bir donör bulunamayınca kendini aniden ölümün eşiğinde buldu.
3: Keşke daha iyi haberlerim olsaydı. Kalbiniz hayati organlarınızı canlı tutacak kadar oksijen pompalayamıyor. Rahip çağırmamı ister misiniz?
4: Hayır. Hayır, o hiçbir yere gitmiyor.
3: Tamam o zaman.
4: Dick Cheney, hiçbir yere gitmiyorsun. Beni duyuyor musun? Hiçbir yere gitmiyorsun.
5: Muhtemelen... Hayatımda ilk kez annenizin dediğini yapamayacağım kızlar.
6: Seni seviyorum baba.
5: Seni seviyorum Mary. Seni seviyorum Lizzie.
6: Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
5: Sizi seviyorum kızlar.

Dick Cheney ailesine ölmeye hazır olduğunu ve korkmadığını söyledi. Dolu dolu bir hayat yaşadığını anlattı. Ve tek bir pişmanlığı biliyordu.

0: Başkan Yardımcısı Cheney, kollarınızı bağlayın lütfen.
1: Pekala.
0: Tamamdır.
1: Tamam. Hazır mıyız?
0: Hadi. Bir, iki, üç.
1: Bir, iki, üç. Tamam.
2: Kalbimin ona bir 10 yıl daha kazandırdığını söylüyorum. Cheney o ona takılan kalp için başkasının kalbi demeyi sevmiyor. Yeni kalbim demeyi tercih ediyor. Ölmüş olsam bile bu durumun berbat hissetmemi sağladığını söylemeliyim. Liz, Wyoming'deki 2 senato koltuğundan biri için Cumhuriyetçi rakibi Mike Enzi'ye karşı aday olmaya karar verdiğinde bizim Dick Cheney de hanedanın iktidar mirasını sürdürmek için oradaydı.
3: Oksijen monitörü sabit.
4: Bugün yanımızda Wyoming eyaletinden senato adaylığını koyan Liz Cheney var. Bir ankete göre çift taneli rakamlarla rakibinin gerisinde görünüyor. Hoş geldiniz.
5: Beni konuk ettiğin için sağ ol. Farkın çok az olduğunu gösteren başka anketler de var.
6: Hayır, şu an aşırı tepki veriyorsun. Bu haldeyken seninle konuşamam. Sakinleşmelisin. Anladın mı? Histerik davranıyorsun.
3: Bypass için hazırız.
7: 3. kapta mı?
3: Evet, hazır bekletiyorum.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Hepsi burada, premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Asus laptopu 19.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bu salı binde Sarelle kakaolu fındık ezmesi 228 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 799 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
2: benim, bim, bim. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Pozisyon ekranda. Mehmet Mangal'ın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı-hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
6: Abi... Demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar.
8: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tombank kartım
9: Hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
12: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hastanın kalp atış hızı stabil. Tansiyon yükseliyor. Aileye haber vereceğim. Onlara ne söylemeliyim?
1: Durumunun iyi olduğunu söyle. Yarım saate işimiz bitmiş olur.

0: Başkan yardımcısı.
1: Doğru yer burası olmalı.
0: Evet.
1: Merhaba Marta.
0: Merhaba. Tanıştığıma memnun oldum. Şöyle buyurun.
1: Kamera sadece beni mi çekecek yoksa...
0: Öncelikle sizi. Tamam, bana dönelim. Eddie, sen A kamerasındasın. Ben sadece burada duracağım. Evet. Hazır mısınız? Amerikalıların 1/3'ü Irak Savaşı'nın ödenen bedele değmediğine inanıyor. Elde edilen kazanımları ölenlerin can... Hazır mısınız? Amerikalıların 1/3'ü Irak Savaşı'nın ödenen bedele değmediğine inanıyor. Elde edilen kazanımlar...

döndürmek mümkün değil. Suçlamalarınızı ve beni yargılamanızı iliklerimde hissedebiliyorum. Ve bu benim için sorun değil. Sevilmek istiyorsanız gidin film yıldızı olun. Dünya neyse odur. Bu gerçekle yüzleşmek zorundasınız. Ve bu dünyada canavarlar var. O canavarların tam 3000 masum insanı yakarak öldürdüğüne tanık olduk. Ama ben o canavarların yanağına öpücük kondurup lütfen ama lütfen demeyi reddettiğim için buna itiraz ediyorsunuz. Şimdi bana cevap verin. Kaba ve gaddar biri gibi görünmemek için hangi terör saldırısının gerçekleşmesine göz yumardınız? Ailelerinizi güvende tuttuğum için özür falan dilemeyeceğim. Ve sevdikleriniz geceleri huzur içinde uyuyabilsin diye yapılması gerekeni yaptığım için de özür dilemeyeceğim. Size hizmet etmek benim için onurdu. Beni siz seçtiniz. Ve ben de benden istediğinizi yaptım.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Kız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı İşçep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim, İşçep'in yapar.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: İstikbalden evlenenlere büyük şest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel istikballe.
7: Bu salı Bim'de Sarelle kakaolu fındık ezmesi 228 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 799

0: almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
2: uyar. Hepsi Pro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Dreamy robot süpürgeyi 12.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan. Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Fit.
1: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
2: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki. Zaten

0: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
1: Çok sıcak.
2: Rainey'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lidl Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
3: Merhaba, benim adım Stefania Hayes.
4: Ben John Lidl. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
3: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
4: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
3: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
4: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
2: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
3: Yangın burada bir yaşam biçimi.
4: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
5: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
3: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
4: Yardımınız gerekiyor.
1: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stefania, memnun oldum.
1: Marty Rainey.
3: Evet.
4: Ben John.
1: Bunlar kim peki?
6: Ben John'un babasıyım.
1: Senin babam mı?
4: Evet, evet, babam.
1: Ve
5: Irene.
1: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
4: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
1: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
4: 8 senedir buradayız.
1: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
3: Hayır.
4: Çok isterdik ama hayır.
1: Nerede yaşıyorsunuz?
3: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
1: Eve taşımanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
4: Tıkandık.
3: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
4: Beş beşe engellere takıldık.
1: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangın hazır mı?
4: Kesinlikle değil.
1: Neden? 8 yıl.
4: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
0: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
1: Eviniz neredeydi?
7: Tam burada.
8: Evet. Tam burada, salonumuza park ettiniz.
0: Hiçbir şey kalmamış.
8: Kalmadı.
0: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
6: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
0: Evet.
6: Çok sorun yaşadılar.
3: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.
9: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur.
7: Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

0: 25. cadde civarında devreye devam edin, tamam mı? Anlaşıldı. Bilgi bekliyoruz, tamam.
1: Sen bu gece nasılsınız memur bey?
2: Arabadan in hemen.
1: So darling.
2: Hadi dışarı.

0: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, temiz.
1: Tamam.
0: Hadi, hadi, temiz. Hadi gidelim, çabuk olun.
2: Temiz.
3: Bu tarafa gitmemiz gerekiyor.
4: Pentagon'a bir uçak çarptı.
3: Acele edin.
5: Telefon hatlarının çalıştığından emin olun.
6: Hatlar açık
5: efendim. Federal Havacılık İdaresi'yle irtibata geçelim. Havada kaç uçak olduğunu
6: arayın. Baş üstüne.
5: Şu televizyonları açın.
6: Başkanla görüşebilir miyim?
7: Havada mi? Uçaklarımız var. İnebilecekleri hiçbir yer yok. Kanada'ya iniş izni gerekiyor efendim.
8: Pensilvanya üzerinde hala akıbeti belirsiz bir uçağımız var.
9: Haber alınamayan...

0: kalacağımız yer. Hayır, düzeltiyorum.
1: Sakin olmaya çalış lütfen.
0: Uluslararası hava sahası.
2: Murat attı.
3: Evet, bu doğru.
0: Sayın Başkan Yardımcısı, Başkan Birinci attı efendim.
4: O dönemde yeni bir terör saldırısı olma ihtimali üzerinde duruluyor.
2: Sayın Başkan. Durum son derece belirsiz. Havada kalmanızı şiddetle tavsiye ederim. Kongre liderlerini emniyete aldım. Tamam o zaman.
5: Efendim, Dan Rumsfeld, 3. hattı.
2: Bu mu?
5: Hı-hı. Evet efendim.
6: Dik, havada hala yolcu uçağı var mı? Müdahale etkisi lazım.
0: Başkan tekrar hattı efendim.
2: Tehdit teşkil eden bütün uçakları vurma yetkiniz var, tamam mı?
6: Başkanlık yetkisiyle mi?
2: Evet, bu doğru. Bütün emirler UNODIR kapsamında.
0: UNODIR mi?
7: Aksi belirlenmedikçe.
8: Sahadan gelen son raporlara göre durum şu an bundan ibaret.
9: O korkunç günde o odada bulunanların anlattıklarına bakılırsa ortada bir kafa karışıklığı, korku ve belirsizlik vardı. Ama Dick Cheney kimsenin görmediği bir şeyi gördü. Bir fırsat gördü. Dünya her geçen gün daha karmaşık bir yer haline gelirken bizler sadece burnumuzun dibindekilere odaklanma eğilimi içindeyizdir. Hayatımızı asıl değiştiren ve şekillendiren o büyük güçleri ise görmezden geliriz. İnsanlar gün be gün daha düşük ücretlerle daha uzun saatler çalışırken boş vakitlerinde en son isteyecekleri şey hükümet analizleri, lobicilik faaliyetleri, uluslararası ticaret anlaşmaları ve vergi yasaları gibi karmaşık mevzulara kafa patlatmaktır. Haliyle heyecansız, memur ruhlu bir başkan yardımcısı iktidara geldiğinde kimsenin ruhu duymadı. Amerikan tarihinde çok az liderin erişebildiği bir gücü kimselere fark ettirmeden ele geçirdi.
5: Başkan yardımcısı.
10: Vergi indirimleri var. O kabul edilemez.
11: Seni lanet olası.
5: Ölüyorum.
9: Milyonlarca hayatın gidişatını sonsuza dek değiştirdi. Ve bunu sessiz sedasız yaptı. Çoğu insanın onun kim olduğu veya nereden geldiği hakkında hiçbir fikri yoktu.

0: Peki bir insan nasıl olur da böyle birine dönüşür? Şöyle. Her şey 1963'te başlıyor. Dick'in sevgilisi Lane, Colorado'daki okulunda hep yüksek notlar alıyordu. Ve Dick'in de Yale'den burs almasına yardım etmişti. Ama Dick derse girmekten çok kafa çekmekle meşguldü. Çok geçmeden okuldan kovuldu.
1: Dikkatli ol! Dikkat et biraz!
0: O zamanlar onun gibilere hayta derlerdi. Günümüzde ise kısaca pisliğin teki diyorlar.
2: Adam düştü!
3: Yardım edin!
4: Bacağı Elvis'in dans figürleri gibi duruyor.
5: Biri şu zavallıya içecek bir şeyler versin.
6: Tamam, işinizin başına. İşinizin başına dedim. Bunu kasabaya götürün. Cebine de $5 koyun. Yarın başka bir adam bulun.
3: Yardım edin.
6: Bir sorun mu var Cheney?
7: Hayır efendim.
3: Yardım edin.
8: Hadi şunu tazele.
7: Hey. Arkadaş mı oluyoruz?
5: Bana dokunmayı keser misin?
7: Ne? Ne yaparsın yoksa Bay Yale? Hadi göster ne yapacağını Bay Yale, hadi.
9: Don't you know I still care for you?
10: İki kez. Tam iki kez. Seni nezarethaneden çıkarmak zorunda kaldım. Pis bir serseri gibi.
5: Üzgünüm Lin.
10: Ne? Az önce ne dedin?
5: Üzgünüm Lin.
10: Üzgünsün ha? Bana Lin'i deme. Üzgünsün demek. Özür bir kere dilenir. İkincisi yanlış adamı seçtiğimi düşündürür bana. Zaten içip kavga çıkardığın için yelden atıldın. Şimdi de ömrünü devletin elektrik hatlarında amelelik yapan bir ayyaş olarak mı tüketeceksin? Bir karavanda yaşayıp 10 çocuk mu yapacağız? Plan bu mu?
5: Sonra tartışabiliriz.
10: Şimdi tartışacağız. Sen kusmuk ve ucuz içki kokarken.
11: Dik kahve ister mi?
10: Anne çık dışarı. Çık hemen. Dik kahve ister miymiş? Yüce Tanrım. Tamam, planım şu. Tamam mı? Ya sen silkinip kendine gelirsin ve adam gibi dimdik durma cesareti gösterirsin ya da giderim. Okulda benimle çıkmak için can atan bir sürü adam ve profesörler var.
5: Seni seviyorum lan.
10: O zaman ispatla. Kanıtla. Ben o büyük okullara gidemem, şirket yönetemem, belediye başkanı olamam. Kadınlar için dünya böyle dönüyor. Sana ihtiyacım var. Ama sen şu an leş gibi kokan koca bir sıfırdan ibaretsin. Ben annemin geceler boyu babamın yolunu gözlediğine tanık oldum. Babamın sarhoş naralarına ve çok daha beter şeylere maruz kaldım. Artık aynı şeyleri yaşamak istemiyorum asla.
12: Onunla neden yatıyorum biliyor musun? Onunla yatıyorum çünkü o...
10: İstemiyorum. Değişebilecek misin? Değişecek misin yoksa boşa mı kürek çekiyorum?
5: Seni bir daha hayal kırıklığına uğratmayacağım Lynn.

0: Çalışkanlığınız, titizliğiniz ve sadakatiniz sayesinde seçildiniz. Lafı dolandırmaya gerek yok. Sizler Amerika'nın en iyileri, en parlak zihinlerisiniz. Öyleyse ilerleyelim, öğrenelim ve hizmet edelim. Tanrı hepinizi ve bu yüce ulusu korusun. Şimdi Washington'da adından çok söz ettiren Illinois'den genç bir ismi takdim etmek istiyorum. Temsilci Donald Rumsfeld.
1: Acaba Bob size bu stajın büyük bir onur olduğunu söyledi mi? Ha?
2: Sayılır. Ya da söyledi onun mi? Gibi bir şey.
1: Ha? Evet mi? Ama öyle değil. Donanmada buna tuvalet görevi diyoruz.
3: Donald Rumsfeld ya da herkesin çağırdığı adıyla Rami. Princeton güreş takımının eski kaptanı ve seçkin bir donanma pilotu. Çoğu kongre üyesi gücünü bir balta gibi kullanırken...
1: En iyi ve en parlak.
3: Donald Rumsfeld ise gücünü...
1: Nerede?
3: Bir kelebek bıçağı ustası gibi kullanırdı. Ve her usta gibi eğer yoluna çıkacak olursanız sizi doğrardı.
1: Bu harika bir fırsat olabilir. Şu lanet olası dünyanın en güçlü ülkesinde... kararların alındığı o koridorlarda çalışma fırsatı elde ediyorsunuz. Eğer bu sizi gaza getirmiyorsa başka ne getirir bilmiyorum. Odadaki hanımlardan özür diliyorum. Eskiden bu programa kadınları almazlardı, artık alıyorlar. Her neyse, benden bu kadar. Ne yaparsanız yapın. Ama sakın Bob için çalışmayın. Washington'ın en sıkıcı herifidir, değil mi Bob? Tamam, bu kadar. Hadi gidin ve bir kongre üyesine kahve götürün. Karısı ararsa da her zaman toplantıda olduğunu söyleyin. Anlaşıldı mı? Hadi dağılın.
4: Merhaba, ben Erwin. Wisconsin'den gelen diğer kişi sensin, değil mi?
5: Evet.
4: Birimiz demokratlarla, diğerimiz ise cumhuriyetçilerle çalışacakmış. Sakıncası yoksa ben demokratları seçebilir miyim? Kampüste onlarla çok çalışmıştım da.
5: Az önce konuşan adam... Hangi parti?
1: Üç tane penis yolda yürüyormuş.
0: Diğer ikisi kim?
4: Rumsfeld, bir cumhuriyetçi.
5: Mükemmel. Çünkü ben de öyleyim.
1: Saklanma. İçeri gir hadi.
5: Dick Cheney, göreve hazırım.
1: Ekonomik fırsat ofisimde kongre ilişkilerinden sorumlusun. Ayrıca başkan danışmanlığı görevinde bana asistanlık yapacaksın.
5: Tamam.
1: Tanrı aşkına, elinden tutup her şeyi ben mi göstereyim sana? Git hadi.
5: Emredersiniz.
1: Ha Cheney, sicilinde iki alkollü araç kullanma cezası görünüyor. Merak etme, sana kefil oldum.
5: Teşekkür ederim efendim.
1: Hayır, teşekkür. Komşu kızıyla ilk kez fingirdeştiğinde edilir. Bana borçlandın.
5: Evet efendim.
1: Git! Departmanımızın attığı ilk adım, ülke genelindeki nüfus dağılımına yönelik kapsamlı bir denetim başlatmak oldu. Burada da açıkça göreceğiniz üzere, Ekonomik Fırsat Ofisi'nin sağladığı katkılar...
6: Rumsfeld'in uşağı sensin değil mi? Bunu ona mutlaka göster. Bunu Nixon'ın masasına koymalısın.
3: Fox News'un kurucusu Roger Ailes, muhafazakar haber kanalı fikrini ilk kez Nixon'a medya danışmanlığı yaparken ortaya atmıştı.
5: Baksana Dan, Roger Nixon'ın cumhuriyetçi bir haber kanalı kurmasını istiyor.
1: Unut gitsin. Roger televizyondan anlar ama siyasetten asla.
7: Yanan sopa çevirme numarasını yapardım. Dick de sahne arkasında bir kova suyla beklerdi. Eyalet finallerindeydim. Sopayı havaya bir fırlattım. Sopa bir daha yere inmedi.
1: Cheney, nerede buldun bu kadını? Özel sağlık kurumlarımıza zarar vermekten başka bir işe yaramıyor.
7: Ama yine de ikinci oldu.
1: Beyaz aileler, erkekler, kadınlar, hispanikler, azınlıklar. Çok sessizsin. Bu huyunu sevdim. Elindeki kartları hemen açık etmiyorsun. Bir ay önce floş beklerken elim patladı. Ama hala herkes elimde çift papaz var sanıyor. Lanet olası Haldman hariç.
5: Ben genelde maça kızı oynarım, o yüzden...
1: Hayır.
3: Donald Rumsfeld gibi bir adam uşağından sadece 3 şey beklerdi. Ağzını sıkı tutması, kendisine söyleneni yapması ve her zaman ama her zaman sadık kalması.
1: Bunun anlamı Nixon beni seviyor ama çevresi benden nefret ediyor.
5: Hayır, bunun doğru olmadığını.
1: Peki ne diyorsun? Cevabın evet mi, hayır mı?
5: Evet.
1: Daha sorunun ne olduğunu bile bilmiyorsun ki.
5: Tahminim şu ki...
1: Hayır, sorun değil. Aradığım evet tam olarak buydu.
3: Cheney hep vasat bir öğrenci ve ortalama bir sporcu olmuştu. Ama sonunda hayatının amacını bulmuştu. Güce hizmet eden, mütevazı ve sadık bir nefer olacaktı.
8: İşte yeni ofisiniz. Penceresi yok ama olsa da göreceğiniz tek şey Nixon'a orta parmak gösteren hippiler olurdu. Tamam o zaman.
3: Sanırım bu noktada benim kim olduğumu merak ediyorsunuzdur. Kendimi tanıtayım. Adım Kurt. Tuttuğum futbol takımı Steelers. Oğlumla birlikte Sünger Baba bayılırız. Eğer Dick Cheney hakkında bu kadar şey nereden bildiğimi merak ediyorsanız, bir bakıma akraba olduğumuzu söyleyebilirim. O konuya sonra geleceğiz.
9: Tüfekçi. Topraklar.
7: Alo.
10: Tahmin et nereden arıyorum?
7: Şu an seninle gurur duyuyorum Dick Cheney. Doğru adamı seçtiğimi biliyordum. Henüz bir hiç gelmeye biliyordum.
5: Başardık.
7: Nixon'ı gördün mü?
5: Gördüm. Onunla tanıştım. Elini sıktım.
7: Aman tanrım. Sana adınla mı hitap etti?
5: O bildik. Muzip gülümsemesiyle bana güldü. İnanması güç. Kendimi çimdiklemem gerek.
10: Kusura bakma.
5: Canım ama bu dünyadaki en harika duyguymuş.
7: Tahmin edebiliyorum. Seninle gurur duyuyorum.
5: Seni seviyorum.
7: Kızlar da seninle gurur duyuyor. Babanla gurur duyuyor musun?
11: Evet.
7: Babamla gurur duyuyorum de bakayım.
12: Babamla gurur duyuyorum.
7: Babasıyla gurur duyuyormuş. Ah tanrım.

0: Dekçeni'nin ofisi. Artık sadece kart dağıtmadığıma göre birkaç fikrim var.
1: Dur. Şu kapıyı görüyor musun?
0: Kissinger'ın ofisininkini mi?
1: Aynen öyle. Nixon'ın şu an içeride olduğunu biliyorum. Peki Nixon neden Kissinger'la Oval Ofis'te değil de orada görüşüyor?
0: Kayda geçmesini istemediği bir görüşme mi yapıyor?
1: Çok iyi.
0: Görüşmenin konusu ne?
1: Kamboçya'yı bombalayacaklar.
0: Bu imkansız. Bunun için kongrenin onayı gerekli.
1: Hayır.
0: Her gün oradayım
1: kongrenin
0: ben.
1: Kongrenin canı cehenneme. İçindeysen dünyanın en büyük karar organıdır ama dışındaysan önemsizdir. O yüzden salla
0: git. Ama başkan kampanyasını savaşı bitirme vaadi...
1: Beni dinle. Nixon ve Kissinger'ın bizden sadece 2 metre ötedeki o kapının ardında yaptığı bu konuşma yüzünden birkaç gün içinde 15.000 kilometre ötede B-52'lerden yağan tonlarca bomba Kamboçya'daki köyleri ve kasabaları vuracak. Binlerce kişi ölecek. Dünya iyi ya da kötü bir şekilde değişecek. İşte bu çirkin, basık, küçük binada barınan güç böyle bir şey. Kissinger'ı boş ver, çok büyütülüyor. Gidelim.
0: Şimdi biz, yani nasıl söylesem...
1: Söyle hadi, çıkar ağzındaki baklayı.
0: Neye inanıyoruz? Neye inanıyoruz?
1: Neye mi inanıyoruz? Oh, bu çok iyiydi. Neye inanıyoruz ha? Ah, Tanrım!
0: Bu şekilde şuradan denemek ister misin?
2: Evet.
0: Balıkların ne istediğini bilmen gerek. Solucan isterler. Biz de onları yakalamak için solucan...
2: Şuna bak, şuna bak baba. Baba bak.
0: Böylece ailemizin karnı doyar.
2: Bu yaptığımız doğru mu? Yani onları solucanla kandırmak?
0: Doğru ya da yanlış değil. Bu sadece balıkçılık.
3: Canının yanmasını istemiyorum.
4: Tek büyük bir finans firmasında siyasi danışman olarak işe girmişti. Nihayet iyi para kazanmaya başlamıştı.
0: İyi mi? Daha hızlı sağlık.
4: Bu işi kabul etmişti çünkü Nixon'ın yakın çevresi artık Donald Rumsfeld'den bıkmıştı.
1: Gidiyorum. Beni Brüksel'e gönder.

0: veriyorlar.
1: Ne?
2: Nixon beni NATO'nun daimi temsilcisi yapıyor.
1: Rumsfeld'in deyimiyle.
2: Defol git görevi. Kissinger ve Haldeman kazandı. Sen de benimle gel.
1: 4 ve 7 yaşında iki çocuğum var
3: Donald. Dana söyle, Beyaz Saray'da herkes ondan nefret ediyor diye düzenimizi bozacak değiliz.
2: Aferin sana. Son birkaç yılda seni iyi etmişim.
1: Üzgünüm Don. Gerçekten.
2: Endişelenme. Tahta kurusu gibiyimdir. Benden kurtulmak için yatağı yakman gerekir.
1: Dick Washington'da giderek daha da dişli birine dönüşüyordu. Lance makaleler yazıp ilk romanı için fikirler kovalıyordu.
3: Dick. Dick.
1: Derken memleketi Casper'dan bir haber geldi.
4: 30-40 şu anda olay yerine intikal ediyoruz, tamam.
5: Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz.
1: Lynn'in hayatı boyunca sudan sakınan annesi Edna, Casper Gölü'nde boğulmuş halde bulunmuştu. Adı uğruna... Söylenenlere göre kocası Wayne'le olaydan bir saat önce büyük bir kavga etmişlerdi.
3: Dick, o yüzme bilmez. Annem asla yüzmez.
1: Ne oldu?
3: Hiç yüzmezdi. Bilmiyorum. Asla suya girmezdi. Bu nasıl?
5: Çünkü sen benimlesin.
1: Lane'in annesinin ölümüyle ilgili asla ciddi bir soruşturma yürütülmedi.
6: Beni hamuda kalkarken görmek ister misiniz?
3: Hayır.
6: Tam burada yapabilirim.
3: Yapma. Baba, baba.
6: Gerçekten çok büyümüşler.
3: Evet. Koca kız oldular. Evet.
6: Ne yapmak istersiniz kızlar? Gidip bir şeyler yiyelim mi?
1: Kızlar.
6: Belki bir şeyler yeriz.
1: Siz arabaya gidin.
3: Hadi kızlar gidelim. Babanızı dinleyin, tamam mı?
6: Çok güzelleşmişlerdik. İnanılmaz. Sadece... Peki balığa gidiyor musun? Nasılsın Dick? Washington'da işler yolunda mı?
1: Bir daha kızlarımın ve karımın yanına yaklaşma.

0: Hatırlı kişi. Washington'ın hatırlı kişisi Dick.
1: Efendim? Teşekkür ederim.

0: Elinizde ne var?
1: Sayfa 8. Hasan Mustafa Nasır. Milano, İtalya merkezli bir din adamı. Enver Sedat'ı öldüren El Cemaat El İslamiye grubunun üyesi.
0: Kör şeyh denen adam bu değil mi?
1: CIA içinde tehdit oluşturup oluşturmadığına dair tartışmalar sürüyor. Artık barışçıl olduğunu söylüyorlar.
0: Ben de sağlıklı beslendiğimi iddia ediyorum. Tamam. Gidip bunu yakalayayım. Sıradaki isim kim?
2: Sayın Başkan Yardımcısı, Berlinli bir mühendislik öğrencisi hakkında bazı duyumlar var.
3: Ben hiçbir zaman pes eden biri olmadım. Görev süremi tamamlamadan ayrılmak benliğimdeki tüm içgüdülere aykırı. Ancak başkan olarak Amerika'nın çıkarlarını her şeyin önünde tutmalıyım.
0: Nixon sesli aktifleşen kayıt cihazlarını unuttum. Acemice davrandım.
4: Başkan cezalandırılıyor mu?
5: Hayır, hayır. Başkanın çok düşmanı var.
0: Brüksel'i bağlar mısınız?
5: Bak şunu unutma. Lizzy. Oysa bu süreçte tüm ilginin... Güce sahipsen insanlar onu her zaman elinden almaya çalışır. Koruma
0: çabalarımıza verilmesi evet. Gerekir.
4: Evet anne.
5: Bunu unutma.
0: Donald Rumsfeld lütfen.
5: Bu tam bir trajedi. O bizim başkanımız. Bu kadarı da saçmalık.
0: Aslında bunun çok ama çok iyi bir haber olabileceğini düşünüyorum.
6: Bana kalırsa... Watergate skandalına bulaşmamış her cumhuriyetçi şu an altın değerinde.
7: Uçağım kalkmadan önce Ford aradı. Sanırım işin içindeyiz. Hala bu kız savlama zımbırtısını mı sürüyorsun?
6: İstersen otobüse binebilirsin.
3: Bu sebepten yarın başkanlık görevinden istifa ediyorum. Başkan yardımcısı Ford o saatte başkan olarak yemin edecek.
7: Plan ne?
6: Plan... O lanet yeri tamamen ele geçirmek.
7: Seni kim gaza getirdi böyle?
6: Uzun zamandır kartları karmamıştım daha.
7: Lanet olası sarayın anahtarlarını bana verdiler. Genel sekreter oldum.
0: Vay canına. Seni kurnaz hergele. Başardın.
7: Evet. Yapacak çok iş var. Kissinger Sovyetlerle öpüşüp barışmaya çalışıyor.
0: Peki. Böyle bir şeyin olmamasını sağlayalım.
7: Evet. Evet.
6: Eğer izniniz olursa Rusya konusunda gidişatı değiştirecek bir hamle yapabiliriz sanırım. Şöyle bir şey. Eğer ki...
8: Sayın Başkan.
9: Lütfen Henry. Dick'i dinleyelim.
10: Dick Cheney'nin özel süper güçlerinden biri de en çılgın ve uç fikirleri bile son derece ölçülü ve profesyonel gösterme becerisiydi.
11: Henry Kissinger Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden alındı. Yerine Brent Spolkov getirildi.
12: Buna Cadılar Bayramı katliamı diyor.
13: Donald Rumsfeld
8: Sayın Başkan
13: Beklerin yerine geçti. Ve Dick Cheney de tarihin en genç genel sekreteri oldu.
14: Tarihin en genç genel sekreteri. Bu inanılmaz, bu bir rüya.
0: Bu gerçek. Don gelmiş geçmiş en genç savunma bakanı.
5: Ben Dan'dan değil, senden bahsediyorum. Ve seni tam burada, Beyaz Saray'da öpeceğim.
15: Affedersiniz Bay ve Bayan Cheney. Bu küçük hanımlar oval ofise girmeye çalışıyor.
0: Aman tanrım. Aman tanrım.
14: Kızlar.
0: Sen var ya.
14: Kızlar burası oyun parkı değil. Lütfen yapmayın.
0: Sen de gel bakayım.
4: Noel Baba burada mı yaşıyor?
0: Daha da iyisi. Daha da iyisi. Burası dünyanın en güçlü ulusunun liderinin yaşadığı yer.
4: Sen onun elflerinden
0: bir
4: misin?
0: Bir bakıma evet.
14: Hayır, değil Mary. Baban genel sekreter. Genel sekreter. Onunla böyle aptalca konuşursan büyüdüğünde aptal bir kadın
0: tabii
14: olur.
0: Ki. Doğru. Unutmuşum. Bu sadece bir saçmalıktı Mary.
8: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Ben çıtır severim. Nice. Yayla mısır ve pirinci yağsız patlatmış. Cipsi sağlıklı alternatif yapmış. Yayla yayla. Böyle üçgen şeklinde de var. Yuvarlak büyükleri de var. Ay, at çantana. Miden kazındıkça atıştır. Yayla. Çıtır çıtır. Bu Pop Mars çok nice. Çıtırtısından belli. Yaylanan
3: geldi belli. Hepsi Burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kozmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Nice. Bu Pop Mars çok nice.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba. Nasılsınız?

0: Anavatanın lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Bu Salı Bim'de Sarelle kakaolu fındık ezmesi 228 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 799 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
3: benim, bim, bim. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Hepsi Burada Premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Dreamy robot süpürgeyi 12.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
7: uyar. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
9: Yeni program Klasik Araba Kurtarma. Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Oh. Hep frenler onları durdurabilir. Oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Space'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben sizi Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
3: uyar. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
4: Türkiye'nin dürümü. Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürün.

0: Döneri gördüğün an
1: bir de sütaş ayran.
0: Gelsin sütaş ayran.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Servis geldi, çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Hele güzel istikballe.
7: Ha! Maylo.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
10: Pozisyon ekranda, Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet, Gemini'yle çözdün bu işi.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Hepsi Bro'da Premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Asus laptopu 19.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay Domino's'un hoş geldin.
1: Yani genel sekreter Dick Cheney, Watergate yüzünden sarsılan başkanlık makamının elinde tam olarak ne kadar güç kaldığını bizzat görmek istiyordu.
2: Yürütme erkeni eski gücüne kavuşturmak istiyorum. Nasıl?
1: Adalet Bakanlığı'nda çalışan ve ileride Anayasa Mahkemesi üyeliği yapacak olan genç avukat Antonin Scalia, Dick'in ufkunu açtı.
3: Sormanız ilginç oldu. Üniter yürütme teorisinin ne olduğunu biliyor musunuz?
2: Hayır. Anlat bana.
3: Benim gibi az sayıda kişinin inandığı bir hukuki yorum bu. Anayasanın ikinci maddesi yürütme yetkisini kayıtsız şartsız başkana bahşeder mutlak derken sınırsız bir güçten bahsediyorum.

0: Tatlım bakar mısın?
1: Efendim?
0: Koğlu mama sandalyesine götürür müsün?
1: Hadi bakalım ufaklık.
0: Bu meseleyi insanlara izah etmem gerek.
1: Oo, bacıkmadın mı sen? Hadi.
0: Üniter, yürütme, teorisi. Bazı hukukçulara göre eğer bir şeyi başkan yapıyorsa o şey yasaldır. Sırf başkan yaptığı için yasaldır. Denetleme ve denge mekanizmalarının canı cehenneme. Özellikle de savaş zamanlarında. Bu kralların, firavunların ve diktatörlerin sahip olduğu türden bir güçtür.
2: Mükemmel.
0: Dick Cheney, Washington'daki güç oyunlarında sadece basit bir piyadeydi. Ama üniter yürütme teorisi sayesinde gezegenleri yutan Galacticus'a dönüşebilirdi. Derken seçim günü gelip çattı. Ama ortada büyük bir sorun vardı.
3: Seçimin galibi oldu. Bu anonsu hangimizin yapacağını merak ediyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanı James
0: ve böylece oldu. Her şey bitti.
3: Özel kalem müdürü Dick Cheney artık işsiz. Şu aşamada sadece bir aracı olduğu belirtmeli.
1: Olamaz, bir tür hata veya yanlış hesaplama olmalı.
4: İşin tadı kaçtı.
3: Açıkçası gelişmeleri büyük bir merakla bekliyoruz.
2: Hepinize teşekkür ederim.
5: Cumhuriyetçiler başkanlığı kaybetti. Çoğu eyalette ve kongrede azınlık durumundalar. Amerika artık değişim istiyor.
6: Watergate skandalının ve Vietnam Savaşı'nın peşlerini bırakmadığı...
7: Başkan Carter bugün Beyaz Saray'ın çatısına kurulan yeni güneş enerjili su ısıtıcılarını göstermek için çatıya çıktı.
8: Bugün güneşin gücünden doğrudan faydalanarak Tanrı'nın bize verdiği enerjiyi kullanıyoruz. Görebileceğimiz en iyi enerji kaynağı bu. Bunu giderek azalan fosil yakıt rezervlerimizin yerini doldurmak için kullanacağız. Güneş enerjisinin hem uygulanabilir hem de karlı olduğu konusunda artık en ufak bir şüphe dahi kalmamıştır.

0: Zamanla Savunma Bakanlığı'na kadar yükseldim. Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Al Haig ve şu an Kaliforniya'da gün sayan Bob Haldeman gibi. Ama ben onlar gibi olmayacağım efendim. Ben Wyoming'in sesi olacağım. Her şeyden önce şunu iyice belirlemenizi istiyorum. Vergiler düşmeli. Tekrar ediyorum. Vergiler düşmeli. Çünkü çalışan insanın omuzlarındaki vergi yükünü hafifletmeliyiz. Ve basiretli davranmalıyız. Ben de en az Jedediah Smith kadar has bir Wyoming'liyimdir.
1: Bla bla bla.
0: Her neyse.
1: Tanınmış bir isim olmasına şükretmek lazım.
0: Bu kadar gır gır şamata yeter. Tabii biz kovboyların işi de bu. Kongre için oyunuzu Cheney'e verin. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bana güvenebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kongre seçimlerinde Cheney'e oy verin.
2: Bir dahaki sefere ya o içecek ya da ben.
1: Bla bla bla.
0: Her neyse.
1: Tanınmış bir isim olmasına şükretmek lazım.
0: Bu kadar gır gır şamata yeter. Tabii biz kovboyların işi de bu. Kongre için oyunuzu Cheney'e verin. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bana güvenebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kongre seçimlerinde Cheney'e oy verin.
2: Bir dahaki sefere ya o içecek ya da ben.
1: Evet.

0: Hammond.
1: Miyakat enfarktüsü geçirmiş.
2: Ama tedavi edilebilir, değil mi?
1: Bana kalsa seçimlerden çekilmenizi söylerdim. Ama ikiniz de bunun bir seçenek olmadığını açıkça belirttiniz. Fakat en az 2 hafta yatakta istirahat şart.
0: 2 hafta mı? Liderliğimizi kaybederiz.
2: Öyle bir şey olmayacak.
3: Dick Cheney rahatsızlandığı için bugün burada olamadı. Ama yanımızda işi var. Hem de çok güzel bir kadın. Lynn Cheney.
2: Merhaba. Merhaba, bugün nasılsınız? Güzel, bunu duymak güzel. Kendi eyaletime dönmek gerçekten harika. Ben Wyoming'de büyüdüm. Ama görünen o ki bir yerlerde bir şeyler koptu ve Washington bizim gibi gerçek insanlara kulak tıkamaya başladı. Varsa yoksa o liberal züppeler, pozitif ayrımcılık uğruna o bir avuç züppeye kulak veriyorlar artık.
4: Evet, evet. Doğru söylüyor.
5: Tamam, bu kadar.
2: Bir dakika. Evet, evet, doğru. Öyle. New York'a gittiğimde oradaki kadınların sütyenlerini yaktığını gördüm. Peki biz Wyoming'li kadınlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Onları giyiyoruz. Biz Wyoming'de neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gayet iyi biliriz. Çünkü ben Wyoming'li bir anne ve bir eşim. Her kuruşun hesabını yapmanın ne demek olduğunu gayet iyi bilirim. Sadece sizin adınıza konuşmuyorum. Kocam Dick Cheney adına da konuşuyorum.
6: Amerika'da sert bir değişim rüzgarı esiyordu. Sivil haklar, Roe Wade davası, çevrecilik. Ama ülkede bu değişime öfke duyan bir kesim de vardı.
7: Harika, karıma teşekkür etmek istiyorum. Wyoming'in kongredeki tek temsilcisi olarak Washington'da aranıza katılmak benim için büyük mutluluk.
6: Derken gelir vergisi ödemekten bıkmış Koch ve Kurz gibi kodaman aileler Washington'a çıkarma yapıp sadece düşünce kuruluşlarını fonlamak için yüklü çekler yazmaya başladı. Bu durum birçok Amerikalının dünyaya bakış açısını değiştirecekti. Ve nihayet 1980'de süper zenginlerin ve beyaz muhafazakarların bu beklenmedik devrimi kendi yüzünü bulmuştu.
8: Mesleği olmayanlara yeni beceriler kazandırmaya çalışacağız. İş imkanı bulamayanlar için özellikle yaşadıkları şehir merkezlerinde yeni fırsatlar yaratacağız. Umudunu yitirenleri Amerika'yı yeniden şaha kaldırmak için giriştiğimiz bu büyük ulusal seferberliğe davet edeceğiz. Tanrı Amerika'yı korusun.
6: Lanet olası 1980'lerde Dick Cheney olmak için harika bir zamandı.
9: Metal dedektörlere yakalanmayan plastik silahların yasaklanmasına ilişkin 4445 sayılı tespit edilemeyen ateşli silahlar kanun tasarısı oynanıyor.
10: Hayır. Teşekkür ederim kongre üyesi.
9: Bu arada Martin Luther King Jr.'ın federal tatil ilan edilmesine ilişkin yasa tasarısı
11: 36.441 sayılı nesli tükenmekte olan türler yasası.
12: Mr. T de burada. Başkanın ailesiyle birlikte.
9: 500 sayılı su kalitesi yasası.
13: Ve dışarı evet işte böyle. Evet.
14: Oylama HR 4400.
15: Bir ambulans çağırsın.
16: Nefes alabiliyor musun?
0: Kalp krizi geçiriyorum seni aptal.

0: göre bir adam. Birkaç yıl içinde sizden destek isteyebiliriz.
1: Ah, eğer o da en az sizin kadar karizmatikse ikimizin de oyunu alır.
0: Ha, bunu yazılı alabilir miyim?
1: Evet, elbette.
0: De ki, başkanın tarafsızlık ilkesi hakkındaki vetosunun geçersiz kılınmamasını sağladığım için teşekkür ederim.
2: Lafı bile olmaz. Hükümetin kısıtlayıcı düzenlemelerinden kurtulmak güzel.
0: Sağ ol. Harika.
3: 40'lı yıllardan kalma tarafsızlık ilkesi, televizyon ve radyolardaki haberlerin her görüşe eşit yer vermesini zorunlu kılıyordu. Bu yasanın kalkması taraflı haberciliğin önünü açtı.
4: Baksana ne diyeceğim, seni sıska herif, insansı yaratık.
5: Aşk taklit edilemeyecek tek duygudur. Tabii kadınlar hariç. Tanrı'ya şükür onlar edebiliyor.
6: Ve sonunda Roger Ailes'in hayali gerçek oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numaralı haber kanalı haline gelecek ve Amerika'yı daha da sağ çekecek olan Fox News kuruldu.
7: Harika, çok teşekkür ederim.
8: Hey, tamam, sakin ol tatlım. Alt tarafı bir parti.
0: Ben orada her şeyi yorumladım. Merak etme. Sizi görmek harikaydı. Kızlara sevgiler.
1: Barbara'ya selamlarımızı
0: ileteceğim.
1: Bu onun oğlu.
0: Hay aksi.
1: Merhaba. George W. ailenin yüz karası.
8: Çok sıkıcı insanlar.
0: Hadi gidelim.
8: Öyleyse amcam.
2: Biraz fazla koşulsuz sevgi söz konusu.
8: Bana içecek bir şeyler getirir misin?
1: Hissedebiliyor musun Dick? Odanın yarısı bizim yerimizde olmak istiyor. Diğer yarısı ise bizden korkuyor. Sıradaki ismin George olduğunu biliyorum. Ondan sonra kim bilir?
2: Ayakına saygım sonsuz. Ama henüz hiç kimse dünyaya Amerikan başkanlığının gerçek gücünü göstermedi.

0: Teşekkür ederim. Gerçekten çok heyecanlı.
1: Biz kurt değiliz.
0: Aa, hayır, teşekkür ederim. İkisi de çok zeki ve meteliksiz.
1: Evet. Pekala.
2: Merhaba Dick. Merhaba Lin. Yeni görevin için tebrikler. Ah,
0: teşekkür ederim Sayın Başkan Yardımcısı. Güzel aileniz nasıl?
2: Oğlumuz Cep bu işlere...

0: Affedersiniz Bayan Mary. Okul saatleri içerisinde okuldan çıkamazsınız. Mary!
1: Ben anlamıyorum. Yani sen okuldan mı kaçtın? Neden? Hiç mantıklı değil.
2: Susan'ın yüzünden.
3: Baba George Bush başkan seçildiğinde Dick Cheney savunma bakanı oldu. Başkanlık hiyerarşisinde 6. sıradaydı. Birkaç yıl sonra sıra Dick'in başkan adaylığına geldi. Bu yüzden erken dönem anket çalışmalarına başladılar.
4: Hepsi bu mu yani?
1: Bu rakamları yukarı çekebiliriz sadece. Sosyal yardımlardan, bürokrasiden ve devletin yaptığı israftan söz et. Hayır.
4: Ben Mary'e bunu yaşatamam. Bütün ön seçim rakiplerim Mary'e hedef alacak.
1: Biz de inkar ederiz. Ailemize hedef aldıkları için onları utandırırız.

I did. I'll finish it.

0: Вечером. Алло. Да, Жидыш. Угу. Yardımcı olabileceğim herhangi bir şey... Evet, öğleden sonra 3 uygun olur. Elbette. Söylemeye bile gerek yok. Teşekkür ederim. Hayır, ben teşekkür ederim.
1: Kimmiş?
0: George Bush'un oğlunun seçim kampanyasından biriydi.
1: Jeb mi?
0: Hayır, George W. Jeb Florida'da.
1: Doğru, doğru. Hala o zavallı çocuğu başkanlığa aday gösterdiklerine inanamıyorum. Ne istiyorlarmış?
0: Başkan yardımcısı adayı olmam için benimle görüşmek istiyorlar.
1: Ne?
0: Bunu doğrudan söylemediler ama bu tür aramaları ben de çok yaptım. İstedikleri bu.
1: Başkan yardımcılığı boş bir iştir.
0: Sadece öylesine dinleyeceğim. Bunu babasına borçluyum.
1: Başkan yardımcısı sadece oturur ve başkanın ölmesini bekler. Bunu kendin söyledin.
0: Evet, sembolik bir iş.
1: Evet.
0: Alt tarafı bir görüşme.
1: Gerçekten öyle mi Dick?
0: Gerçekten öyle.
1: Güzel.

Buyurun Sayın Valim. Tabii ki. Sayın Vali sizi bekliyor Bakan Çeyni.

0: stays. It stays with me.
1: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bir beslen hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litre. Ayrıntılar Dümes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
2: Hepsi Burada Premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci

0: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyor. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
6: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Hepsi Pro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Dreamy robot süpürgeyi 12.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Hepsi Burada premium günleri başladı. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Hoş geldin.
7: He, merhaba Dick.
8: Merhaba George.
7: Uzun zaman oldu.
8: En son geçen yıl dış politika oturumlarında görüşmüştük.
7: Doğru, evet doğru. O toplantılar çok ufuk açıcıydı. Hatırlıyor musun? Eğer babam Saddam'ı indirirse yeniden seçilir diye hemfikir olmuş.
8: Doğru, evet. Savaş dönemi başkanları çok popüler olurlar.
7: Öyle, doğru.
8: Başarılı ön seçim süreci için seni tebrik etmek isterim. Ben de bu yollardan birkaç kez geçtim ve diyebilirim ki...
7: Lanet olsun, çok yorucu.
8: Evet. Doğru.
7: Tam bir angarya. Gerçekten angarya. Otobüsler, iğrenç sandviçler. İnsanları severim ama bir yere kadar.
8: Şu telefon meselesi.
7: Doğrudan konuya girmeyi sevdiğini unutmuşum. Bu huyuna bayılıyorum. Başkanlığa aday olmama şaşırdın mı?
8: Babasını geride bırakmayı her şeyden çok istiyor.
7: O deli dolu yıllarımdan sonra yani.
8: Bak George, zamanında benim de günümü gün etmişliğim vardır tabii. Hala da ara sıra soğuk bir içeceğin tadını çıkardığım oluyor.
7: Eminim etmişsindir. Eminim öyledir seni serseri. Ben artık yapamıyorum çünkü iş çığırından çıktı biraz. Evet. Güzel zamanlardı.
8: Aslında ne istiyor? Neye ihtiyacı var?
7: Yalan yok, zor iş. İlk kongre yarışımı kaybettim ve bu hiç iyi olmadı. Tüsülenmiş döşe ne dersin?
8: George, şey...
7: Hey Teresa! Hey Teresa! Bize et söyler misin?
9: Hemen
7: efendim. Uçları kıtırlaşmış olsun.
9: Elbette.
7: Dinle, anketler açıkça bir tecrübe eksikliğim olduğunu gösteriyor. Sen de bu piyasadaki en kurt adamlardan birisin. Ekibe katılıp yardımcım olmaya ne dersin?
8: Onur duydum.
7: Onur duyma, sadece evet de. Bay Sade'de gel.
8: Hayır demek zorundayım.
7: Yapma Dick, çok eğleneceğiz. Şu an ne yapıyorsun ki? Özel sektördesin değil mi?
8: Evet.
7: Hadi ama siyaseti sevdiğini biliyorum.
8: Hayır George.
7: Hadi başlayalım.
8: Bu iş olmaz.
7: Hadi ama. Yazık oldu. Gerçekten.
8: Ama sana belki... Doğru adayı bulman konusunda yardımcı olabilirim.
7: Yardımcı anıma ekibinin başına mı geçeceksin?
8: Ekip değil. Sadece ben.
7: Evet evet haklısın. Bu olabilir. Tabii önce Rova danışmam lazım. Ama kaybedersem belki Beyzbol Federasyonu başkanı olurum.
8: ama amaç kazanmak.
7: Seni not ettim, aklımdasın.
10: Bugünün nasıl geçtiğini anlatacak mısın, anlatmayacak mısın?
8: Çok ilginçti. George biraz... Toy. Hatta çok toy.
10: Yani hayır mı dedin?
8: Ben aday arama sürecine yardım edeceğimi söyledim.
10: Ne düşünüyorsun? Bir şeyler düşünüyorsun belli.
9: Dick Cheney ne düşünüyordu?
8: Hiç böyle bir şey görmediğimi düşünüyorum.
9: George W. ile o ilk görüşmesinden sonra...
10: Çok büyük başarılar elde ettik Dick. Başkan yardımcılığı, göstermelik bir iş.
9: Kaç adım ötesini hesaplıyordu? Önündeki bu fırsat hakkında gerçekte ne düşünüyordu? Öyle anlar vardır ki her şey pamuk ipliğine bağlıdır. Tıpkı üst üste dizilmiş çay fincanları ve tabakları gibi. Bir fincan, bir tabak, bir fincan, bir tabak daha.
11: Değişecek misin yoksa boşa mı kürek çekiyorum?
9: Böyle uzayıp gider.

0: Bu an her yöne savrulabilir ve her şeyi bambaşka bir noktaya taşıyabilirdi. Maalesef tarihin akışının değiştiği o anlarda Cheney'lerin zihninden tam olarak neler geçtiğini bilmemize imkan yok. Öyle her duyguyu ve her niyeti bir Shakespeare tiradı gibi dramatize edip karşınıza koyamayız. Dünya böyle işlemiyor maalesef.
1: Benim aziz Richard'ım. Kralın ocağı başında ne de kıvrak raks ettin. Ben daha fazlası, daha fazlası diye feryat ederken o hayali pınarlardan süzülen her damlaya hasretle uzandın. Ama artık dinlen. Elini eteğini çek. Hem karına hem de taca verdiğin sözleri şerefinle tuttun.
2: Gözlerine mil mi çekildi yoksa hanımım? Bizim birliğimiz basit bir ahit değil. Sen meşalenin ateşini benimkiyle bir kıldın. Bana o kadim imparatorlukların saraylarını ve burçlarını gösterdin. Şimdi ise sıra bende. Kendi ateşten itibarımı kuşanıp iktidar bağımızı ete kemiğe büründüreceğim.
1: Cüret edebilir miyim? Geleceğin yuvası kurulsun diye kalbimde yeniden filizlenen oğumu da cevaz verebilir miyim? Kaç kış bu umudun ölmesine ve zalim rüzgarların, o muhtaç kuşların cılız çığlıklarını boğmasına seyirci kaldım. Lakin madem ki o an gelip çattı, evet diyorum, evet. Kanım ve iradem senindir. Ta ki son neferin göğüs zırhı parçalanıp o yakut kırmızısı cevherleri toprağa saçılana dek.
2: Bu durumda sanırım devam ediyoruz.
1: Peki ya Mary ne olacak?
2: Sadece başkan yardımcılığı. Aynı derecede didiklemezler.
1: Onun müttefikleri var Dick. Bağlantıları var. Onun dünyasında yenisin. Sahayı tanımıyorsun.
2: Çok titiz bir araştırma yapsam iyi olacak. Her taşın altına bakılmalı. Bu anket için gerekirse kum tanelerinin bile altına bakılmalı.
3: Dick, tüm mali ve tıbbi kayıtları, mülakatları, basındaki haberleri, her türlü yazışmayı, adli sicili, ailenin sağlığı...
4: Bazen insanlar bazı paraları saklamak için limited şirketler kullanır.
3: Ve? Bundan daha kapsamlı araştırma için lastik eldiven takmak gerekiyor. Kusura bakma Liz.
4: Alınmadım ki. Yani alınmalı mıydım?
1: Ben alındım Dave. Benim alınıp alınmayacağımı hiç dert etmedim.
4: Lastik eldiven, proktoloji muayenesi gibi. Evet, iğrenç bir şey bu.
1: Alo?
4: Evet.
1: Merhaba.
4: Evet, aynen öyle.
1: Tamam.
4: Baba,
1: evet.
4: Pizzanın peynirini ben alıyorum, tamam mı?
1: Tatlım. Dave.
2: David, fikrin ne?
5: Bir fikrim var. Hem de ne fikir?
0: David Eddington, Dick'in baş hukuk danışmanı ve üniter yürütme teorisinin ateşli bir savunucusuydu. İnsanların yüzüne karşı aptal olduklarını söylemesiyle nam salmıştı.
5: Başkan yardımcılığı yürütme erkinin bir parçasıdır ama başkan yardımcısı senatoda eşitliği bozan oyları da kullandığı için aynı zamanda yasama erkinin de bir parçasıdır, öyle değil mi?
2: Doğru.
5: Bu demek oluyor ki başkan yardımcısı aslında ne yürütmenin ne de yasamanın bir parçasıdır.
2: Yani başkan yardımcısı üstünde iki erkinde hiçbir denetim yetkisi yok mu diyorsun?
5: Sadece söylemiyorum. Bunu bizzat kanıtlıyorum.
2: Bu harika David.
5: Biliyorum. Evet.
6: Carro bu çiftliği satın almamı istiyor. Yale ve Harvard yıllarımla arama mesafe koyacakmışım. Seçim için beni halkın adamı gibi göstermeye çalışıyor.
2: Akıllıca.
6: Ne diyorsun? Bu işi yapacak mıyız?
2: Evet. Senin için çok ilginç yardımcı adayları buldum. Eğer 3 saatlik bir zaman dilimi ayarlayabilirsek...
6: Hayır, seni kastetmiştim. Yardımcım olmanı istiyorum. Benim sorunumun çözümü sensin.
2: Ben büyük bir şirketin CEO'suyum. Daha önce Savunma Bakanlığı yaptım. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü yaptım. Başkan yardımcılığı çoğunlukla sembolik bir görev.
6: Doğru. Bunun neden sana cazip gelmediğini Anlayabiliyorum aslında.
2: Ne var ki? Başkan yardımcılığının sınırlarını bizzat başkan belirler. Tabii eğer farklı bir mutabakata varırsak.
6: Aha, devam et. Dinliyorum.
2: Hislerim bana eylem odaklı bir lider olduğunu söylüyor. Kararlarını içgüdülerinle alıyorsun.
6: Öyleyimdir. Bunu başkalara da söyle.
2: Evet, evet. Çok farklısın. Bu konuda babandan gerçekten çok farklısın. Şimdi ben diyorum ki belki bürokrasinin denetimi, ne bileyim ordu yönetimi, enerji ve dış politika gibi bazı sıradan işlerle ben ilgilenebilirim.
6: Bu iyi fikir. Maçın en kritik anında as oyuncusunu oyundan alan takım sahiplerinden olmayacağım. O antrenörün işidir. O an anladım ki en doğru seçim hemen yanımda duran bu adamdı. Lütfen dostum ve başkan yardımcısı adayım Dick Cheney'i selamlayın. Ve sevgili eşi Lynn.
0: Dick, kendi hazırladığı 83 soruluk anketin tek bir satırına bile doldurmadı. Tıbbi geçmişi asla tam olarak açıklanmadı. Ortada ne vergi kayıtları ne de şirket dökümleri var.
7: Ve son dakika gelişmesi. Florida yeniden belirsiz eyaletler kategorisine alındı. Sonuçlar başa baş. Kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bekleyiş devam ediyor.
8: Hepimiz ekran başında oturmuş, arka planda ne dolaplar çevirdiğini gerçekten merak ediyoruz.
9: Gor yenilgiyi kabul etmiyor.
8: Nashville'den canlı yayındayız. Her iki
9: tarafta Florida'da sonuçların başa baş gittiğini iddia ediyorlar.
2: Kafasına göre çekilme kararından dönemez.
9: Döndü ama.
10: Ruslar buna bayılacak.
9: Yeniden sayım yapılacak. Pekala. Ne yapmalıyız?
2: Çoktan kazanmışız gibi davranacağız.
8: Her şey çok değişken.
2: Yani artık Beyaz Saray kadrosunu kurmaya başlamalıyız.
9: Pekala. Geçiş ekibinin başında kim olacak?
2: Ben olacağım.
9: Bu bir başkan yardımcısının yapacağı bir şey değil.
2: Evet. Artık öyle.
11: Yenilgi beyanını geri çekti. Çünkü Florida'da işlerin her an tersine dönebileceği kanısında. Vali Bush kısa süre içinde olayla ilgili açıklama yapacağını bildirdi. Şimdi bütün ülke valinin yapacağı açıklamayı bekliyor.
2: Wolfowitz. Dışişlerimi, Pentagon mu?
5: Savunma Bakanı'nın kim olacağına bağlı.
2: Rami.
5: %100.
4: Rumsfeld mi?
12: Baba Bush Rami'den nefret etmiyor mu?
2: W için bu kötü bir şey değil. Babasından farklı olmak istiyor.
5: Rumsfeld güçlü yürütme erkene inanır. Bu savaş yetkileri konusunda işimize yarar.
4: Dışişlerinden uzak tutun yeter. Üçüncü Dünya Savaşı çıkarır.
2: Halliburton bize 26 milyon dolarlık bir çıkış paketi verdi. Bu beklediğimizin iki katı.
4: Aptal değiller tabii.
2: Üzgünüm millet. Evet. Şükürler olsun. Sanırım hastaneye gitsem iyi olacak.
4: Aman tanrım, şaka mı bu? Ah tanrım.
13: Evet, evet, evet, evet. Saygıdeğer Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi ile işi olan herkesin yaklaşması ve dikkatini vermesi rica olunur. Mahkeme oturuma başlamıştır. Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni...
0: 12 Aralık 2000. Antonin Scalia, onu hatırladınız mı? Yüksek Mahkeme Florida eyaletindeki oyların yeniden sayımını durdurdu.
13: Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni ve bu yüce mahkemeyi korusun.
0: George W. Bush ve Dick Cheney sadece 537 oy farkla Beyaz Saray'a gidiyordu.

0: küçük Mary Claire. Merhaba küçük Mary, benim küçük Mary'im. Ne yapıyorsun bakalım? Ne yapıyorsun? Hı?
1: Ah, ikisi de gayet iyi.
2: Akşam yemeğini yetiştirmeye çalışıyorum ama senin çok kolay dediğin şu peynirli makarna bir türlü tutmadı işte. Çok sulu oluyor.
0: Süt yüzündendir. Daha çok süt eklemen gerek. Evet. Daha kıvamlı olsun. Hayır. Evet, böyle çok süt eklemez.
2: Şu an söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Sen aynen devam et. Gerçekten harika gidiyorsun. Karından özel bir hediyeyi hak ettin.
0: Dinle. Üzüm suyu alacağım. Bir de Çin yemeği sipariş edeceğim.
1: Tamam. Seni çok seviyorum.
0: Seni seviyorum.
1: Evet.
3: Size de günaydın.
4: Birkaç kez karşılaşmıştık, evet. Sizi görmek üzere.
5: Pekala, millet. Hadi şu işi halledelim artık.
0: Scooter, durumun ne olduğunu herkes anlatsana.
5: Elbette, hepinizin bildiği gibi ben Scooter Libby. Dick'in özel kalem müdürüyüm. Aynı zamanda onun ulusal güvenlik danışmanı ve başkanın özel danışmanıyım.
3: Teknik olarak Scooter, Bush'un tüm adamlarından daha kıdemli.
5: Mary Madeline, başkan yardımcısı danışmanı ve Bush'un asistanı olacak. Baş hukuk müşaviri David Eddington ise yürütme yetkisiyle ilgili her konuda direksiyonda olacak. Yani her konuda yetkili. Başkanın ekibinde Alberto Gonzalez, Carl Rowe ve Karen Hughes var. Doğrusunu isterseniz Gonzalez'in dünyadan haberi yok. Rowe sadece bir tetikçi. Hughes ise ancak alt liglerde oynar. Bu sayede oval ofise hiçbir engel olmadan sızabileceğiz. Başkanın aldığı ve gönderdiği her e-posta eş zamanlı olarak bizim de e-posta kutumuza gelecek ve böylece programındaki en ufak bir değişikliği bile anında görebilecek yeteneğe sahip olacağız.
0: Ayrıca günlük istihbarat briefingi başkandan önce alacağız. Bu da bizi karar alma sürecinin merkezine yerleştirecek.
4: Ki o raporları gerçekten okuyacağız.
6: Bush tüm bunlara onay verdi mi?
0: Aramızda bir mutabakat var.
6: Peki ya e-postalar? E-postayı kağıt gibi öğütemezsin.
0: Bütün yönetim Cumhuriyeti Parti'nin özel sunucusu üstünden çalışacak.
4: Otomatik arşivlemeyi devre dışı bıraktık. Tertemiziz.
5: Tamamdır. Pentagon'da Dunver, yani savunma bakanımız. Bakan yardımcısı ise Ford döneminden B takımından bildiğimiz Paul Wolfowitz.
0: Irak'ı işgal etmek için ne gibi planları olduğunu kontrol edin.
6: Çalışmalar çoktan başladı.
5: Adalet Bakanlığı'nda Ashcraft var. Tek sıkıntılı yer dışişleri gibi duruyor. Orada Colin Powell ve sağ kolu Lawrence Wilkerson var.
6: Her nabza göre şerbet dağıtan Colin Powell.
4: Wilkerson satan bir dava adamı.
7: Orada Bolton var. Sağ solu belli olmaz ama sadıktır.
0: Liz'in de orada olmasını istiyorum. Bu işin bittiğinden emin olalım.
8: Tamam baba.
5: O iş bende. Ayrıca bizim adamların yer aldığı bu liste, denetleme kadrolarına yerleştirdiğimiz yaklaşık 800 lobici ve sektör içinden isimleri kapsamıyor bile.
6: Peki ya Bush'un arkadaşları Rich, Pataki, Thompson? Onların adını hiç duymadım.
0: Hayır, onlara şu aşamada bu yönetimde görev teklif edilmedi.
6: Şu aşamada görev teklif edilmedi mi diyorsun Dick? Eskisinden daha mı katlar oldun sen?
5: Pekala, devam edelim. Sırada Paul O'Neill var.

0: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Dreamy robot süpürgeyi 12.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Budur.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. Jestini her yere taşıdım, mest oldum. Bankartım jest oldu. En çok jest yapan kart, jest kart.
1: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi moduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Tom Bank,
2: kartım Hadi. Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.

0: klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar... Yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren... Hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: 20 yıldır burada değilsin. Zaman değişti. Artık daha ince çalışıyoruz. Kural bu. Artık bizim yerimize ortalığı birbirine katan muhafazakar televizyon ve radyolarımız var.
3: Hı? Eski dostun seni utandırıyor mu? Mevzu bu mu dik?
2: İnce dokunuş. Hepsi bu. Pekala, Temsilciler Meclisi'ndeki ofisime geçmeliyim.
3: Yani senato. Başkan yardımcısı senatoda eşitliği bozan kişidir.
2: Hayır, meclisi kastettim.
4: Dick Cheney, Temsilciler Meclisi'nde bir ofis kapmak için eski güreş antrenörü ve meclis başkanı Dennis Hastert'le olan bağlantısını kullanmıştı. Bütçe tasarlarının kaynağı Temsilciler Meclisi'ydi ve o da para musluğuna yakın olmak istiyordu.
5: Merhaba Dick, burası işini görür mü?
4: Senato'da iki ofis.
6: Merhaba Dick, fazladan bir ofis buldum. Umarım işine yarar.
4: Ve bir tane de Pentagon'da.
3: İkinci evine hoş geldin. Sana küçük bir ev hediyesi aldım.
4: Cheney, Irak'ın işgali için istihbarata ihtiyaç duyduğunda CIA'nin kalbinde kendine bir oda daha ayarladı.
7: Bu oda ses geçirmez ve güvenlidir.
4: Cheney her yerdeydi. Ancak tüm Washington'daki en güçlü yer, vergi reformu için Amerikalılar adlı nispeten yeni bir düşünce kuruluşu için kullanılan sıradan bir toplantı odasıydı. Grover Norquist, Koch kardeşler ağa, dev petrol şirketleri ve büyük tütün endüstrisinden aldığı devasa fonlarla bu vergi karşıtı grubu yönetiyordu. Çarşamba toplantısı olarak bilinen bu buluşma, Cumhuriyetçi dünyanın merkezi haline gelmişti.
8: Pekala, şimdi veraset vergisiyle başlayalım. Bu vergiyi kaldırmak zor oldu. Çünkü sadece 2 milyon doların üzerindeki mirasları etkiliyor. Ama bu konuda önemli adımlar attık. Pazarlama gurusu Frank.

0: Roots yardımcı olacak.
1: Herkese merhaba. Sıradan insanları süper zenginlerden alınan vergiyi düşürmeye ikna etmek her zaman çok zor olmuştur. Geçmişte bir şeyleri başardık ama veraset vergisi her zaman başımızın belası oldu. Fakat sanırım bir çıkış yolu bulduk. Şimdi mevcut durumda 2 milyon doların üzerinde miras kalan herkesten veraset vergisi alınıyor. Kaçınızın bununla sorunu var? Tamam. Peki ya adını ölüm vergisi koyarsak, kaçınızın buna itirazı olur? Tıpkı hepimize çok korkutucu gelen küresel ısınma tabiri yerine iklim değişikliği dememiz gibi.
2: Millet, siz öldükten sonra hükümet paranıza el koydu.
3: Nefret ettiğini biliyoruz.
4: Şu ölüm vergisinin kaldırılmasını istiyorum. Sırf öldüm diye vergi ödemek istemiyorum. Çocuğuma bıraktıklarıma vergisi zaten ödenmiş. Öldüm diye neden bir daha ödüyorum? Cezalandırılmak...
5: Ölüm vergisi kalkmalı. Washington'daki o elit liberaller ellerinden gelse gülmemizden...
6: Böylece Cheney arkasına aldığı o devasa medya ve siyaset makinesi sayesinde... küresel ısınmaya karşı atılan adımları baltaladı. Süper zenginlere vergi kıyağı geçti ve dev şirketlerin önündeki yasal engelleri bir bir kaldırdı.
5: Tabii bir de Cheney'nin Ulusal Enerji Politikasını Geliştirme Grubu vardı. Yürütme erkini genişletmek yolunda verdiği ilk büyük sınav buydu.
7: Derdiniz ne anlamıyorum. Enerji şirketlerinin CEO'larını dinlemeye de mi iznim yok?
8: Buna FACA deniyor.
7: FACA da nedir?
9: Federal Danışma Komitesi yasası. Kongre seçilmiş yetkililerin CEO'ları öylece içeri buyur edip yasa yazdırmasından rahatsız oldu.
8: Yasağa uygun bir hükümet görevlisinin orada bulunmasını şart koşuyor.
9: Bir saniye. Adın ne? Doug. Doug, Enerji Bakanlığı'nın resepsiyonunda ne zamandır çalışıyorsun? 3 aydır mı? Mükemmel.
10: Affedersiniz, burada ne yapacağım ben?
9: Sadece otur ve sessiz ol.
10: Anladım.
9: Beyler.
7: Merhaba. Merhaba, nasılsın? Nasılsınız? İşler nasıl gidiyor?
11: İyiyiz. Hisseler bir... Kaliforniya o düzenli...
7: Güzel.
11: Gerçekten çok iyi.
7: Ben sevindim.
9: Ha, kendisi Enerji Bakanlığı'ndan.
6: Cheney'nin enerji şirketlerinin CEO'ları ile yaptığı toplantıların detayları hiçbir zaman açıklanmadı. Ama bilgi edinme hakkı kapsamında yapılan başvuru neticesinde bazı belgelere ulaşıldı. Aralarında Irak petrol haritaları ve bu petrol yatakları bir gün boşa çıkarsa onları kapamaya hazır şirketlerin listesi bile vardı. Ve sonra o olay gerçekleşti.
12: Aylık konut kredisi taksitlerinizi düşürmek ya da evinizin değerinden yararlanıp kredi kartı ve diğer borçlarınızı kapatmak mı istiyorsunuz?
13: Hazır mısın?
14: Evet. Son dakika gelişmesini aktarıyoruz. Ekranlarınıza gelen görüntüler çok sarsıcı. Dünya Ticaret Merkezi'nden bildiriyoruz. Kulelerden birine çarpan bir uçakla ilgili haberler alıyoruz.
15: Henüz bir müdahale çabası görünmüyor. Şunu unutmayın ki... Aman Tanrım!
16: Yüce Tanrım!
17: Bu ikinci bir uçak galiba.
18: Efendim, bir uçağın Beyaz Saray'a yöneldiği bilgisini aldık. Güvenli yeraltı sığınağına ulaşmak için bir dakikamız var. Hadi, çabuk! Çabuk!
19: Yol açın, temiz. Efendim bu taraftan, hemen.
3: Son gelen bilgilere göre Kongre binasının boşaltıldığı söyleniyor. Şu an ekranlarınıza gelen görüntüler Washington'ın hemen yanı başında nehrin öte yakasındaki...
16: Beni Dick'in yanına götürmenizi istiyorum.
19: Bayan Cheney, Beyaz Saray'a dönemeyiz. Kimsenin Beyaz Saray'a
16: götürmeyeceğine
19: dair talimat almadı.
16: Ya Beyaz Saray'a götürürsün ya da...
19: Tamam efendim, anlıyorum ama...
16: Pekala.
19: Yazar hareket halinde. Çıkıyoruz.
5: Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kuleleri.
19: Başkanı ulaştınız mı?
6: Doğrudan Dünya Ticaret Merkezi'ne yöneldi. Resmen içine daldı. Gözlerime inanamadım.
2: Kanada Başbakanı hatta. Doğrudur. Havada iniş yapacak yer bulamayan uçaklarımız var. Kanada havaalanlarına iniş izni istiyoruz. Uluslararası uçuşlar Newfoundland'da yönlendirilecek.
5: Hala akıbeti belirsiz bir uçağımız
17: var. Efendim, Don Ramsat. Üçüncü hattı. Evet efendim.
6: Ve
13: Beyaz Saray.
7: Tehdit teşkil eden bütün uçakları vurma yetkiniz var, tamam mı?
20: Başkanlık yetkisiyle mi?
7: Evet, bu doğru. Bütün emirler Yunadir kapsamında.
21: Yunadir mi efendim?
2: Aksi belirlenmedikçe.
21: Sayın Başkan Yardımcısı, bu angajman kuralları uygun mudur?
7: Saldırı anındayız. Angajman kuralları değişkendir. David.
9: Hadi. Buyurun David. Efendim.
22: Oda'daki insanların tam olarak ne düşündüğünü bilmiyoruz. Ama Amerikan tarihinin o en kritik gününün tam ortasında Dick Cheney'nin neden avukatıyla fısıldaştığını en az bir kişinin merak ettiğini varsaymak yanlış olmaz.
7: Ve ne tür bir...
2: Sayın Başkan Yardımcısı.
7: ...olacağını bilmemiz gerekiyor.
2: Sayın Başkan Yardımcısı, Mount Weather Acil Operasyon Merkezi'ne gönderdiğimiz kongre üyeleri oradan ayrılmak istiyor.
7: Hayır.
2: Efendim?
7: Hiçbir yere gitmiyorlar. Onlara bütün helikopterlerin bizde olduğunu söyleyin.
2: Emredersiniz. Üzgünüm, talebiniz reddedildi. Orada kalacaklar. Tahliye için uygun helikopter bulunmuyor. Lütfen bu bilgiyi kendilerine iletin. Teşekkür ederim.
23: Savaşta mıyız?
7: Evet, savaştayız.
23: Kiminle?
20: Dipo Caddesi. Dipo Caddesi'nin karşısına bir kamyon yanaşıyor. Şu anda çok büyük bir yangın var. İnsanları buradan tahliye etmeye çalışıyorlar.
24: 93 ünitesi. 0315 olumsuz.
20: 1527. Brian. Lanet olsun.
25: Bilinen El-Kaide militanlarının bugünkü saldırıyı kutladıklarına dair istihbarat aldık.
26: Irak seçeneğini de göz ardı etmemeliyiz.
21: El-Kaide liderinin adı neydi?
25: Onun adı Osama Bin Laden.
27: Bu açıkça El-Kaide'nin işi. Yıllardır takip ediyorum. Her şey onları işaret ediyor.
26: Irak'ta vurulacak daha iyi hedefler var.
27: İran bununla hiçbir ilgisi yok.
26: Richard, bunlardan tam emin olamazsın.
27: Gayet eminim.
28: Müsaadenizle. Afganistan El-Kaide'nin ana karargahıdır. Oraya odaklanmalıyız.
25: Ve CIA Taliban'ın güç yapısını gerçekten çökertebilir.
26: Tüm saygımla belirtmeliyim ki George, Sayın Başkan. Biz Pentagon'uz. İşimiz tam da bu.
27: Dan.
29: Tamam, Tenet. Ve CIA ile ilerleyeceğiz.
28: Müttefiklerimizi arayacağım.
21: Teşekkürler efendim.
7: Sayın Başkan, mevcut durum göz önüne alındığında... ...KAG yani hükümetin sürekliliği adına aynı yerde bulunmamamızın yerinde olacağını düşünüyorum.
29: Tabii. Peki her şey yoluna girecek mi?
7: Evet efendim. Tabii ki girecek.
20: Angler gizli bir yere doğru havalandı. Tekrar ediyorum, Angler havada. Başkan yardımcısı mı yani? Sadece başkanın güney bahçesinden iniş kalkış yapabildiğini sanıyordum. Ne diyebilirim ki? Bugün işler çok karışık.

0: Bu istihbarat düzenlenmiş, sansürlenmiş ve sadeleştirilmiş.
1: Sayın Başkan Yardımcısı, normalde güvenilir olmayan kaynakları ayıklamak için günlük istihbarat tehdit maddesini inceleriz.
0: Keşfini duyup duyamayacağıma dair bana sakın nutuk çekmeye cüret etme.
2: Sayın Başkan, bu bilgilerin çoğu henüz doğrulanmadı efendim.
0: Son kez söylüyorum, her şeyi duymak istiyorum. Her gün. Bundan sonra böyle.
3: Pekala efendim.
0: Devam edin.
4: Sarin gazı, sığır çiçeği, Ebola gibi biyolojik saldırı ihtimallerini takip ediyoruz.
2: Bakın, karanlık bir internet sitesinde toplu infaz yapılacağına dair bir paylaşım görüldü.
3: Film stüdyoları, müzeler, metrolar, kreşler, bunların hepsi hedef olabilir.
4: Bir kaynaktan hastaneleri hedef alan yangın bombalarına dair bilgi aldım.
2: Amerikan kanallarındaki yayını kesip canlı infaz görüntülerine yer vereceklerine dair bir video da var.
4: Spor müsabakaları, turistik yerler, yılbaşı kutlamaları, dini törenler, bunların hepsi...
3: Popüler tatil köylerinde makineli tüfeklerle
2: saldırı silahlar yerleştirilmiş. Kuzey Amerika'da eş zamanlı kundaklamalar planlanıyor.
4: Su tesislerine yönelik biyolojik saldırıyla 1 milyon kişi öldürmeyi hedefliyor.
2: Büyük bir şehirde çanta tipi nükleer bomba patlatılacak.
3: Büyük alışveriş merkezlerinin ve kumarhanelerin havalandırma ünitelerine havadan yayılacak. İnan biyolojik silahlar yerleştirilmesi
2: kafasının kesilmesi hedefli.

0: Korkuyorum, Dick.
1: Seni her zaman koruyacağım, Len. Bunu biliyorsun.
0: Peki ne yapacaksın?

0: Powell, CIA ve uluslararası koalisyon haftalar içinde Taliban'ı devirip Afganistan'ı ele geçirirken, Cheney, füzelerden ve jetlerden çok daha güçlü bir silah keşfetti.
1: Sayın Başkan Yardımcısı, bu John Yoo.
2: Sizinle tanışmak bir şeref efendim.
1: David, yürütme yetkisi aradığınızı söyledi. John Tam aradığınız adam.
3: Şöyle söyleyeyim. Yürüttüğümüz bu savaş mevcut yasaların engel olduğu imkan ve etkiler gerektiriyor.
4: Başkan Yardımcısı Ulusu Koruma Görevi'nin başkomutana ait olduğuna inanıyor ve ne kongrenin ne de mevcut anlaşmaların bu vazifeden üstün olmadığını düşünüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Tamamen katılıyorum.
0: John Yoo'nun hukuki görüşleri, ABD hükümetinin her vatandaşın telefon görüşmelerini, mesajlarını ve e-postalarını mahkeme kararı olmadan izlemesine yol açtı. Bu en iyi ihtimalle tartışmalı bir hukuka dayanan keyfi bir uygulamaydı. Ama John Yoo'nun asıl şaheseri, deyim yerindeyse Moby Dick'i işkence genelgesiydi.
5: Nerede o lanet olası bağlantıların? Ellerini göreyim.
6: Peki ya Cenevre Sözleşmesi?
3: Cenevre Sözleşmesi yorumu açıktır.
6: Peki bu tam olarak ne demek?
5: Konuş dedim.
4: Stres pozisyonları, waterboarding, dar alanlar,
7: biz buna köpekler. Geliştirilmiş sorgulama diyoruz.
8: Bunların hiçbirinin işkence tanımına girmediğine emin miyiz?
4: Amerika işkence yapmaz.
3: Dolayısıyla eğer Amerika yapıyorsa tanım gereği bunlar işkence olamaz.
0: Ama Cheney ve John Yoo'nun esnettiği yasalar sadece işkence ve mahremiyeti kapsamıyordu. Anayasal ve uluslararası hukuka meydan okuyan, her duruma uygun kocaman bir hukuki kılıf menüsü hazırlamışlardı.
9: Bu akşam düşman muharip statüsünü sunuyoruz. Buna göre kişi ne savaş esiridir ne de suçlu. Bu da yasalar önünde hiçbir korumasının olmadığı anlamına gelir. Ayrıca şüphelilerin yabancı topraklarda kayıtsız şartsız kaçırılıp işkence yapılan gizli hapishanelere götürüldüğü olağanüstü iade seçeneğimiz
7: de. Çok iştah açıcıymış.
9: Ayrıca bir de Guantanamo körfezi var. Burası oldukça karışık bir yer olsa da teknik olarak Amerika toprağı sayılmadığı için yasal denetimin tamamen dışına çıkmanıza olanak tanıyor. Bir de yürütme organına, hala tehdit olma ihtimali taşıyan uluslara veya kişilere saldırma konusunda geniş yetki veren taze ve iştah açıcı bir savaş yetkilileri yasası yorumumuz var. Üniter yürütme teorisi uyarınca eğer başkan bir şey yapıyorsa o şey yasaldır. Bu da elbette ne isterseniz yapabileceğiniz anlamına geliyor. Buyurun beyler, hangisini alırdınız?
3: Hepsini alalım.
9: Harika bir seçim. Teşekkür ederim.
10: Dinle, Dick. Bu terörle savaş projesini pazarlamak için odak gruplarıyla ve reklam yöneticileriyle çalışıyoruz.
11: Tekrar hatırlatayım, bu görüşme kaydediliyor. Ayrıca aynanın arkasında müşterilerimiz de olabilir.
10: Bu çocuklar çok zeki.
3: Devam et.
7: Bir sorun var. Sonuçlar insanların kafasının karışık olduğunu gösteriyor.
11: Hepiniz başkanı destekliyorsunuz, terörden nefret ediyorsunuz ama hala kafanız karışık. Nedenini söyleyebilir misiniz? Kim söylemek ister?
12: Usama Bin Laden'i yakalamamız gerekmiyor mu? Bunu o yaptı. Peki neden buna savaşıyorlar? Kiminle savaşıyoruz?
11: Tamam, teşekkürler Mark. Yasmin, lütfen sen devam et.
13: El-Kaide'nin ne olduğunu bilmiyorum. Bir ülke mi? Neden onları bombalayıp geçmiyoruz peki?
11: İlginç bir görüş. El-Kaide'nin ne olduğu konusunda kafası karışık olan başkaları da...
7: İnsanların kafasının karışık olduğunu gösteriyor.
11: Hepiniz başkanı destekliyorsunuz, terörden nefret ediyorsunuz ama hala kafanız karışık. Nedenini söyleyebilir misiniz? Kim söylemek ister?
12: Usama Bin Laden'i yakalamamız gerekmiyor mu? Bunu o yaptı. Peki neden buna savaşıyorlar? Kiminle savaşıyoruz?
11: Tamam, teşekkürler Mark. Yasmin, lütfen sen devam et.
13: El-Kaide'nin ne olduğunu bilmiyorum. Bir ülke mi? Neden onları bombalayıp geçmiyoruz peki?
11: İlginç bir görüş. El-Kaide'nin ne olduğu konusunda...

0: Birilerinin canını okumamız gerek.
1: Anladım. Mark'ın hisleri çok güçlü. Merak ediyorum, içinizde bu şekilde düşünen başkaları da var mı?
2: Savaşta olduğumuzu biliyorlar ama kime karşı savaştığımızı bilmiyorlar.
3: Bir ülke istiyorlar. Daha temiz ve basit.
4: Bu hukuki açıdan işimize yarardı.
5: Evet. Anlaşılan Irak almanın vakti geldi.
3: Sonunda. Vakti gelmişti zaten.
5: Adı şöyle. Özel Planlar Ofisi. Tenet Saddam'ın küresel terörle savaş için oluşturduğu tehdidi hala yeterince ciddiye almıyor. Ama size söz veriyorum, bu grup fazlasıyla ciddiye alacak.
6: Wolfie'ye bir şey buldum.
2: Poposunda radyo taşıyan bir eşeğin bile ne yayınladığını bilmek istiyorum.
7: Bence bu harika bir fikir. O aşağılık Saddam'ı hemen al aşağı et.
6: Elimize geçen bir rapor, 11 Eylül hava korsanlarından Muhammed Attan'ın Prag'da Iraklı bir casusla görüştüğünü söylüyor.
1: Bu gerçekten güçlü bir ifade. Bu ifadeye katılan var mı?
8: Bir dakika, insanları öylece bombalayamayız.
0: Lütfen.
6: Çek istihbaratından geliyor ama onlar bile doğruluğunu sorguluyor.
2: Prag'da bulunmuştum, onlar her şeyi sorgular. Kim isimsiz kaynağı üstlenmek ister?
6: Kanıtın bir mantar bulutu olmasını istemiyoruz cümlesini mutlaka kullanın. Odak grubundakiler bu lafa resmen bayıldı.
9: Saddam'ın nükleer silahları ne zaman elde edeceği konusunda her zaman bir belirsizlik olacaktır. Ama kanıtın bir mantar bulutu olmasını istemiyoruz.
10: Eğer çok beklersek elimizde bir kanıt değil bir mantar bulutu olacak.
5: En basit ifadeyle Saddam Hüseyin'in şu anda kitle imha silahlarına sahip olduğundan en ufak bir şüphemiz yok.
11: Bu diktatörden kurtulmalıyız. Şarbonu ve kitle imha silahları
5: hiç
11: var.
5: Hiç kuşku yok. Bu silahları dostlarımıza, müttefiklerimize ve bize karşı kullanmak için topluyor.
10: Mesele yapıp yapmayacağı değil. Saddam nükleer silah üretip kullandığında Amerikan halkına ne diyeceğiz?
9: Saddam Hüseyin biyolojik ve kimyasal savaş yürütme kapasitesini artırmaya devam edecektir.
10: Merhaba.
2: Doğru olduğunu bildiğimiz değerleri savunmak için yaşam tarzımızı tehdit eden tiranlara, diktatörlere ve teröristlere karşı dimdik durduğumuzu kanıtlamak için
10: Irak'a karşı verilecek savaşı onaylıyor musunuz?
12: Temsilciler Meclisi Irak'a karşı askeri
10: gece askeri müdahaleye dair
7: Temsilciler Meclisi bir
10: kararını verdi.
9: Irak'ın işgali için yapılan anketler %53'te. Odak grupları insanların Saddam'la El-Kaide arasındaki bağlantıdan hala emin olmadığını gösteriyor.
13: Ayrıca Fransa ve Almanya koalisyonumuza katılmayacaklarmış. İsrail de öyle.
7: Harry ile beraber ağlama duvarına gittik, günah çıkardık ve dua ettik. İsrail en yakın müttefiklerimizden biri.
9: İran işgalinin bölgeyi istikrarsızlaştıracağını söylüyorlar. Saddam'ın bir tehdit oluşturacağına inanmıyorlar.
7: Bu hiç iyi değil. Bu iş için gerçekten güçlü bir koalisyon istiyorum.
14: Bir fikrim var. Bayan Powell aramızda güvenilirliği en yüksek olan kişi. Birleşmiş Milletler'de ve Amerikan halkının önünde bir konuşma yapıp bu işi son düzlüğe taşısa nasıl olur?
13: Karl Irak'ın işgali konusundaki çekincelerimi açık şekilde belirttim.
3: Hayır Colin, tam bir korkak tavuk gibi davranıyorsun.
13: Dan, hiçbir kışkırtma olmaksızın egemen bir ulusu işgal etmekten bahsediyoruz.
3: Egemen ulus mu?
13: Egemen bir
3: bana boş laf anlatma.
13: Söz ediyorum Dan.
3: Hayır,
13: çıkış
3: hiçbir şekilde egemen plan değil.
13: Yanılıyorsun. Var mı? Peki ya
3: çıkış
13: istihbarat?
3: Stratejisi mi? Tanrı aşkına yanıldığını biliyorsun. Sadece ödlekçe davranıyorsun.
7: Tamam. Sakin olalım. Bu kadar yeter.
5: Saddam'ı indirecek misin, indirmeyecek misin? Sen başkansın. Bu savaş senin savaşın. Birleşmiş Milletler'in ya da koalisyonun savaşı değil, sadece sana ait olan yetkileri paylaşma.
7: George Powell'a istihbarat belgelerini göster.
15: Tabii efendim.
7: Colin, o konuşmayı yapmanı istiyorum. Ben başkanım ve bunun olmasını istiyorum.
15: Emredersiniz.
9: Emredersiniz.
13: İstihbarat hakkında bilgilendirilmeyi
15: bekliyorum. Arada elime güvenilir bir rapor ulaştı. Irak'ın kuzeydoğusundaki küçük bir terörist grubu ile ilgili. İşgal olacaksa önce bu bölgeyi temizlemeliyiz.
3: Boş ver George, daha önemli işlerimiz var.
5: İstihbarat dosyasına bir bakayım.
15: Elbette.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Sancım.net, sigortam.net.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya, hesabını bil, cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
2: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun. Budur. Gelmiş geçmiş
5: en iyi kız. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadı? İlk
6: yudumda sen de söyle. Füsti.
7: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
9: Türkiye'nin dürümü. Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
12: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
13: Hepsi Pro'da premium günleri başladı. Şimdi ertelediğin Asus laptopu 19.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
14: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
16: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Larry, bu konuşma metnini gördün mü?
4: Evet efendim, çok zayıf. İçinde yalanlanmış 5 istihbarat bilgisi gördüm.
3: Kim yazdı bunu?
4: Başkan dediler ama asıl yazanı tahmin edersin.
5: Hayır, bağırmana gerek yok Larry. Evet, bak. Konuşmayı inceleyip notlarımızı ileteceğiz.
1: Powell'ın gerçekten hiçbir şeyden haberi yok değil mi?
6: Amerika, Afganistan'ı işgal ettikten sonra Zarkavi Irak'ta faaliyet göstermeye başladı. Cheney'nin El-Kaide ve Irak arasında kurabildiği tek bağlantı da buydu.
7: Güvenlik Konseyi birazdan gündemin ikinci maddesini görüşmeye başlayacak. Şimdi sözü Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Sayın Colin Powell'a bırakıyorum.
3: Bugün burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ın kitle imha silahları ve terörle olan bağına dair bildiklerimi paylaşmak için bulunuyorum. Irak bugün Usame Bin Laden'in ortağı ve işbirlikçisi Ebu Musa Belzer...
6: Powell'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşması milyonlarca Amerikalı tarafından izlendi. Ama izleyen başkaları da vardı.
3: Laden ve El-Kaide kurmaylarının işbirlikçisidir. Zarkavi'nin faaliyetleri...
6: Amerika'nın büyük generali adını tekrar tekrar zikredince Zarkavi bir anda yıldız oldu.
3: Ancak bu inkarlar kesinlikle inandırıcı değil. Bir El-Kaide kaynağının bize bildirdiğine göre Saddam ve Bin Laden örgütün artık Bağdat yönetimine karşı eylem yapmaması konusunda...
6: Biz Irak'ı işgal edene kadar Amerikalıların %70'i 11 Eylül'ün arkasında Saddam Hüseyin'in olduğunu düşünüyordu. Yıllar sonra Colin Powell bu konuşmayı hayatının en acı verici deneyimi olarak nitelendirecekti.
3: Teşekkür ederim.
8: Benim favorim o çocuktu.
9: Evet, evet.
8: Adı Justin değil mi?
9: Alabilir anne.
10: Evet.
8: Hayır, önce Kelly vardı, Justin sonra geldi.
10: Kim dedi?
11: Siz neden söz ediyorsunuz?
8: Öyle mi? American Idol'dan söz ediyoruz baba. Beraber izledik, sen de gördün. İzlemiştik ya, hatırlasana.
9: Çok yarışması. Hani
8: o aksi İngiliz jüri üyesini unuttun mu?
9: Aksi İngiliz'i sevmiştin sen.
11: Ha, o adamı sevmiştim.
9: Evet, evet, o işte.
11: Bir balığın kokmasını nasıl engelledin? Evet,
8: gerçekten mi çok yerinde oldu? Bence bunu herkes görmüştür, herkes.
11: Daha bitirmedim.
8: Evet, herkes.
12: Ben de onu çok seviyorum.
11: Burnunu keserek.
10: Hadi, lütfen yapma
8: canım. Sağlığına canım, dürüst olmak
10: evet,
8: gerekirse gerçekten ilham aldım.
10: Hayır,
8: çünkü
10: hayır,
8: çok
10: hayır.
8: Iyiydi.
10: Babanızın o tuhaf sohbetlerine tekrar girmeyeceğiz. Bunu yapmayacağız.

0: prompter'ı görebiliyor musunuz?
1: Evet, evet. Biraz daha yaklaştır. Evet, saçım nasıl? Evet.
0: İyi, iyi efendim.
1: Tamamdır.
0: Güzel. Pekala, 5, 4, 3.
1: Vatandaşlarım, şu an itibarıyla Amerikan ve koalisyon güçleri Irak'ı silahsızlandırmak, halkını özgürleştirmek ve dünyayı büyük bir tehlikeden korumak amacıyla askeri harekatın ilk aşamalarını başlatmış bulunuyor. Verdiğim emirle koalisyon güçleri Saddam Hüseyin'in savaş kapasitesini kırmak için belirlenmiş askeri hedefleri vurmaya başladı. Bunlar kapsamlı ve kararlı bir harekatın henüz ilk adımlarıdır. Şu an Orta Doğu'da görev yapan ülkemiz silahlı kuvvetlerinin her bir neferine şunu söylemek isterim. Bu problemli dünyanın huzuru ve ezilmiş bir halkın umutları artık size emanet.

0: Merhaba. Görünüşe göre Afganistan'daki birlikleri ve teçhizatı Irak'a kaydırıyorlar. Yani şu an neler olup bittiğinden pek emin değiliz. Evet. Benim için endişelenmeni istemiyorum. Ben...
1: Irak'taki askeri operasyonlar sona erdi. Irak Muharebesi'nde Birleşik Devletler ve müttefiklerimiz galip gelmiştir.
2: Halliburton KBR'ın faturalandırma usulleri konusunda endişelerimiz var. Bildiğiniz üzere ihalesiz aldıkları sözleşmelerin hacmi oldukça büyük ve şimdi
3: biz
2: de...
3: Biz endişeli değiliz, öyle değil mi?
4: Hiç değiliz.
5: Savunma Bakanı ve Başkan Yardımcısı endişeli olmadıklarını belirttiler. Şimdi lütfen İran'ı konuşabilir miyiz?
6: Dick Cheney bugüne dek bu olay için asla özür dilemedi.
7: Tanrım Dick.
6: Ama başkası diledi.
8: Ailem ve ben, Başkan Yardımcısı Cheney ve ailesinin geçen hafta boyunca katlanmak zorunda kaldığı her şey için derin üzüntü duyuyoruz. Kendilerine sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Texas'ı tekrar ziyaret etmesini diliyoruz.
9: Yani bu Joe Wilson denen herif New York Times'ta istihbaratımızı mı sorguluyor? Karısının adı neydi?
10: Valerie Plame. Teyit ettim gizli görevdeki bir CIA ajanı.
9: Sızdırın.
11: Destek gerekiyor. Bölgeyi kontrol altına alın. Tekrar ediyorum. Destek gerekiyor.
12: Tamam da sanki köpekleri çumursamıyor gibiler. Vuruyorlar, başıboş bırakıyorlar. Bir insan neden köpek sevmez ki?
13: Hindistan'daki insanlar da inekleri seviyor. Onlar da bizim ineklerimize, davranışımıza bakıp aynını düşünüyorlar.
12: Tüm saygımla söylüyorum, bu kulağa tam bir solcu zırvası.
3: Linda. Şu rezilliğe bak. Ah, kahretsin.
9: Merhaba Dan.
3: Bu raporda aylardır dilimizden düşürmediğimiz o kahrolası Zerkavi'nin şu an Irak'ta büyük bir ayaklanmayı yönettiği yazıyor. Üstelik tüm bunların onu bizim parlatmamız yüzünden olduğu ima ediliyor.
9: Başkan bunu gördü mü?
3: Hayır, hayır. Koridoru geçip ona teslim edilmeden önce ben el koydum.
10: Bunu bir analist hazırlamış.
9: Bana teneti bağlayın. Bu iş burada biter.
6: Ebu Musab el-Zerkavi, Powell'ın Birleşmiş Milletler konuşmasıyla gelen o ani şöhreti fırsata çevirip başka bir canavar yarattı. Irak Şam İslam Devleti. Yani IŞİD. O kritik istihbarat raporu bir şekilde kağıt yığınının en dibinde kaybolup gittiği için Zerkavi koca bir yıl boyunca dilediği gibi at koşturdu. Ve istediği tek şey katliamdı. Şiileri Sünnilere, Batı'yı İslam'a, ölümü ise hayata karşı kışkırtıyordu. Üstelik ABD güçleri Irak'ta ne bir kitle imha silahı ne de nükleer program izine rastlayabilmişti. Meğer Saddam ve oğullarının asıl tutkusu yasaklı madde ve 80'lerin Amerikan filmleriymiş.
14: Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Valerie Plame ve eşi Joseph Wilson tarafından mahkemeye verildi. Bu davanın seyri, Cheney'nin siyasi kariyerinin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olacak.
15: Dick, Halliburton'un Irak'taki ihalesiz sözleşmelerine yönelik yürüttüğümüz soruşturma nedeniyle umarım bana kırılmamışsındır. Sadece işimi yapıyorum.
9: Defol git.
14: Cheney 3. kare tarafındaki oyuncu kulübesinden çıkıyor. İster normal sezon açılışları olsun, isterse Washington National'ın kendi sahasındaki bu ilk maç olsun, bu anlara her zaman müthiş bir enerji eşlik eder. Takımın geçen yıl yakaladığı yüksek seyirci sayısı ve başarı grafiği üzerlerindeki baskıyı iyice arttırmış. Öyle değil mi, ne dersin? C Cheney'den dışa doğru alçak bir atış geliyor.
4: Irak Savaşı'na dayanarak gösterilen istihbaratın büyük ölçüde asılsız olduğu artık kanıtlanmış durumda. Pek çok kesim başkan yardımcısı Dick Cheney'nin istifa etmesini istiyor.
3: Yedin başımdan. Ah, yemin ederim koca kurum bana cephe almış durumda.
16: Neredesin?
3: Güvenli bir hat bulabilmek için boş bir ofise geçtim. Dinle, Irak'ta bir hava harekatına girişebilirsek bu elimizi güçlendirir. Siyasi olarak da elimizi rahatlatır.
9: Bitti Don.
3: Ne? Ne bitti?
16: Bitti. Başkan istifanı istiyor. Hizmetlerin için sana minnettar.
9: Don.
3: Beni Bush'un veledi mi istifaya zorluyor sen mi?
9: Her savaşı kazanamam Don.
3: Sen tam bir pisliksin. Nasıl bu kadar soğukkanlı bir adiye dönüştün?
16: Üzgünüm Don. Gerçekten üzgünüm.
3: Pişman olmadığını nereden anladım biliyor musun? Çünkü ben de olmazdım. Sence bizi yargılarlar mı?
9: Pekala o zaman.
3: Pekala o zaman.

0: Ben Barack Hüseyin Obama, Amerika Birleşik Devletleri...
1: Görevimi ve başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime yemin ederim.
2: Birkaç yıl sonra Dick'in kalp sorunları yeniden nüksetti. Uygun bir donör bulunamayınca kendini aniden ölümün eşiğinde buldu.
3: Keşke daha iyi haberlerim olsaydı. Kalbiniz hayati organlarınızı canlı tutacak kadar oksijen pompalayamıyor. Rahip çağırmamı ister misiniz?
4: Hayır. Hayır, o hiçbir yere gitmiyor.
3: Tamam o zaman.
4: Dick Cheney'im, hiçbir yere gitmiyorsun. Beni duyuyor musun? Hiçbir yere gitmiyorsun.
5: Muhtemelen... Hayatımda ilk kez annenizin dediğini yapamayacağım kızlar.
6: Seni seviyorum baba.
5: Seni seviyorum Mary. Seni seviyorum Lizzie.
6: Seni çok seviyorum.

Dick Cheney, ailesine ölmeye hazır olduğunu ve korkmadığını söyledi. Dolu dolu bir hayat yaşadığını anlattı. Ve tek bir pişmanlığı biliyordu.

0: yardımcısı Chain'i. Kollarınızı bağlayın lütfen.
1: Pekala.
0: Tamamdır.
1: Tamam. Hazır mıyız?
0: Hadi. Bir, iki, üç.
1: Bir, iki, üç. Tamam.
2: Kalbimin ona bir 10 yıl daha kazandırdığını söylüyorum. Chain'i o ona takılan kalp için başkasının kalbi demeyi sevmiyor. Yeni kalbim demeyi tercih ediyor. Ölmüş olsam bile bu durumun berbat hissetmemi sağladığını söylemeliyim. Liz, Wyoming'deki 2 senato koltuğundan biri için Cumhuriyetçi rakibi Mike Enzi'ye karşı aday olmaya karar verdiğinde bizim Dick Cheney de hanedanının iktidar mirasını sürdürmek için oradaydı.
3: Oksijen monitörü sabit.
4: Bugün yanımızda Wyoming eyaletinden senato adaylığını koyan Liz Cheney var. Bir ankete göre çift taneli rakamlarla rakibinin gerisinde görünüyor. Hoş geldiniz.
5: Beni konuk ettiğin için sağ ol. Farkın çok az olduğunu gösteren başka anketler de var.
6: Hayır, şu an aşırı tepki veriyorsun. Bu haldeyken seninle konuşamam. Sakinleşmelisin. Anladın mı? Histerik davranıyorsun.
3: Bypass için hazırız.
7: 3. kapta mı?
3: Evet, hazır bekletiyorum.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
3: Hadi maça gidiyorum.
4: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
2: Yola çıkıyoruz.
4: Çok heyecanlı.
5: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Hız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum.
3: Büyük kolaylık.
1: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
4: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
5: Benim bankam iş bankası.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'e.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
17: Bu bir Lotus çok alçak.
16: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
12: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Hastanın kalp atış hızı stabil. Tansiyon yükseliyor. Aileye haber vereceğim. Onlara ne söylemeliyim?
1: Durumunun iyi olduğunu söyle. Yarım saate işimiz bitmiş olur.

0: Başkan yardımcısı.
1: Doğru yer burası olmalı.
0: Evet.
1: Merhaba Marva.
0: Merhaba. Tanıştığıma memnun oldum. Ait. Şöyle buyurun.
1: Kamera sadece beni mi çekecek yoksa...
0: Öncelikle sizi. Tamam, bana dönelim. Edi, sen A kamerasındasın. Ben sadece burada duracağım. Evet. Hazır mısınız? Amerikalıların 1/3'ü Irak Savaşı'nın ödenen bedele değmediğine inanıyor. Elde edilen kazanımları ölenlerin canlarıyla kıyaslıyorlar.
1: Yani?
0: Yani Amerikan halkının ne düşündüğü umurunuzda değil mi?
1: Hayır. Görüyorum ki sizi yolunuzdan döndürmek mümkün değil. Suçlamalarınızı ve beni yargılamanızı iliklerimde hissedebiliyorum. Ve bu benim için sorun.

Sevilmek istiyorsanız gidin film yıldızı olun. Dünya neyse odur. Bu gerçekle yüzleşmek zorundasınız. Ve bu dünyada canavarlar var. O canavarların tam 3000 masum insanı yakarak öldürdüğüne tanık olduk. Ama ben o canavarların yanağına öpücük kondurup lütfen ama lütfen demeyi reddettiğim için buna itiraz ediyorsunuz. Şimdi bana cevap verin. Kaba ve gaddar biri gibi görünmemek için hangi terör saldırısının gerçekleşmesine göz yumardınız? Ailelerinizi güvende tuttuğum için özür falan dilemeyeceğim. Ve sevdikleriniz geceleri huzur içinde uyuyabilsin diye yapılması gerekeni yaptığım için de özür dilemeyeceğim. Size hizmet etmek benim için onurdu. Beni siz seçtiniz. Ve ben de benden istediğinizi yaptım.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi. Volkan'ın her katı katı
1: bambaşka tadı. Her katı katı Volkan'ın. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
2: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Şangay Epirisi'nde cumartesi günü çift yarışlı yarış haftasının ilk yarışı başlamak üzere. Sezonda artık son 6 yarışa gidiyoruz. Formula 1 şampiyonası uzak doğuda kalmaya devam ediyor. Tokyo öncesinde durağımız Şangay. Çin'de bir başka yarıştan Sanya'dan sonra Şangay'a geldik. 3051 metre Şangay Uluslararası pistinde bir turumuz. Toplamda 12 virajdan oluşuyor pistimiz. Birinci virajda uzun sert finiş düzlüğünün ardından bir geçiş imkanı olacak. İkinci virajda atak modu alanı bizleri bekliyor. Onda 8 saniyelik bir zaman kaybı öngörülüyor atak modunu kullanırken. Dikkatli olması gerekiyor sürücülerin. Altıncı virajda bir başka geçiş alanı var. Ve ardından kıvrılarak meşhur 12. viraja geliyoruz. Burada çok ciddi olaylar gördük önceki yıllarda. Bakalım bugün ve yarın bizleri neler bekliyor 12. virajda. Harika bir Şangay görüntüsü eşliğinde grid ekranlarda Norman Nato cezalarıyla beraber son basamakta. Zay Maloney'nin de cezası var, o da 19. cepte olacak. Lucas Di Grassi 18. basamaktan başlıyor. Eduardo Mortara 17. cebin sahibi oldu. Nick De Vries 16. sırada, Joel Eriksson ise 15. basamakta olacak. Nico Müller 14. cepte başlayan isim. Oliver Rowland son şampiyon 13. sırada olacak yarış startında. Pepe Marti 12. basamaktan başlarken Nick Cassidy 11. sırada yarışın başlangıcında yerini alacak. Ve ilk onu grid üzerinde göreceğiz. Taylor Barnard 10. cepten başlıyor. Hemen önünde 9. sırada Felipe Drugovich var. Andretti'nin Brezilyalı sürücüsü. Dan Ticktum 8. basamakta olacak. Yarış startında Cupra Kiro ile beraber. Ve Jean-Éric Vergne onunla çizgiyi paylaşan isim. Çifte şampiyon. 7. cepten başlıyor Şangay'da. 6. basamakta bir başka şampiyon Sebastian Buemi var. 5. sıra ise Antonio Felix da Costa'ya gitti. Jaguar TCS'le beraber. Max Günther 4. cebin sahibi oldu. DS Penske ile Alman sürücü 2. çizgide. Ve Jack Dennis son yarış galibimiz. Andretti ile 3. cebi almayı başardı. İlk çizgiye geldiğimizde Mitch Evans'ı 2. basamakta görüyoruz. Şampiyona lideri. İlk çizgide bir yer buldu kendisine. Pole pozisyonunda ise Pascal Wehrlein var. Porsche'nin Alman sürücüsü. İlk basamakta olacak yarış startında. Şangay'da çift yarışlı hafta sonunda artık start zamanı. 29 turluk bir mücadele bizleri bekliyor. Pit boost uygulaması olacak herkes. Zorunlu birer pit stop yapacak yarışta. 5 kırmızı ışık yandı. Işıklar sönüyor ve mücadele başlıyor. Pascal Wehrlein'den iyi bir start var. Pole pozisyonundan çıktı ve ilk sırayı korumayı başaracak gibi gözüküyor. Jack Dennis öte yandan dışarıdan bir atak arıyor kendisine. Mitch Evans'a karşı ve geçişi de yapmayı başardı Jack Dennis. İkinci sırayı aldı. Da Costa tırmandı öte yandan. Takım arkadaşının hemen arkasını buluyor. Günther 5. basamakta. Buemi biraz yer kaybetmiş gibi gözüküyor startla beraber. Ve gri bulutlar tamamen gökyüzünü kaplamış durumda. Şangay'da yağmur birazdan etkisini gösterecek gibi gözüküyor. 29 turluk bir mücadele var önümüzde. Bakalım neler göreceğiz. Yağmur yağdığında kim nerelerde olacak? Bunların hepsi oldukça önemli olacak yarışın gidişatı açısından. Pascal Wehrlein hızlı bir başlangıç yaptı. Jack Dennis de aynı şekilde. Max Günther kendisini Jaguar'ların arasına atmak niyetinde ve bunu başardı. Öte yandan yine arkada yerinden memnun olmayan isimler var. Yukarı doğru yağmur indirmeden önce herkes tırmanmaya çalışıyor. Jack Dennis altını çizmişti. Trafikte yağmurlu bir yarış olduğu zaman çok fazla sprey oluyor ve önünüzü görmek çok zorlaşıyor. O yüzden önlerde olmak, önünüzü açık tutmak çok büyük bir avantaj getirebiliyor demişti. Elbette bataryasını yarışın sonuna saklamak isteyenler de olacak bir yandan. Dolayısıyla karışık stratejik tercihleri göreceğiz. Ve Zay Maloney'e bir erken pit stopta. Maloney ve Nato'nun vites kutusu değişiklikleri ve Sanya'dan taşıdıkları kaza sebepli cezaları var. Onlar Durkart cezalarını da çekecekler yarışın içinde. Evans, Günter, Da Costa üçlüsü çekişmeye devam ediyorlar. Hemen arkalarında Drugovic, Vern ve Buemi de yine yakın bir takibin içindeler. Maloney ve Nato hemen ilk turla beraber içeri dalmışlardı. Her ikisi de cezalarını tamamladı. Şimdi bir güvenlik aracı bekleyecekler tekrar yarışta iddialı olabilmek için. Atak modu müsait. Jack Dennis'e giden mesaj bu şekilde. Hemen arkada da Günter ve Evans arasında bir üçüncülük düellosu söz konusu. İşte üç otomobil yan yana geliyor zaman zaman. Tabii geleneksel bir yarış pistindeyiz. Formula otomobilleri buraya rahatça sığabiliyorlar. Bu da geçişlere heyecan düzeyini arttıran bir unsur. Yarışın en hızlı turu Sebastian Buemi'den geldi. Beşinci sırada şimdi Buemi. Öndeki rakiplerini zorlamaya başladı. Dördüncülük atağını da yapacak gibi gözüküyor Günter'e karşı. Buemi Günter'i geride bırakamadı. Max Günter alternatif bir çizgide. Epey de bir körbülere tırmandı burada. Henüz körbüler çok tehlikeli değil ama biraz daha pist ıslanırsa tabii buralarda çok dikkatli olması gerekecek sürücülerin. Jack Dennis'ten de bir kez daha liderlik hamlesi var. Yağmur artıyor. Dirsekleri çıkartalım. İlk sırayı korumak istiyoruz mesajı Jack Dennis'e. Ve Dennis de hemen takımın istediğini yapıyor. Öte yandan Wehrlein'in de başı dertte gözüküyor. Üçüncü sıraya düştü Wehrlein. Dennis Da Costa, Wehrlein oldu. Öndeki sıralama Günter arkalarında. Evans ve Buemi de hemen peşlerinden geliyor. Müller'le beraber. Yarışta tempo arttı. Biraz daha gaza basmaya başladı sürücüler. En hızlı tur dereceleri güncellenmeye devam ediyor. Şimdi Da Costa da yarışın en hızlı tur derecesi. Tek bir atak modu kullanımı olacak. Cumartesi gününde pit boost sebebiyle. Yarışta şimdiden 7. tura ulaşmış durumdayız. Dennis'in arkasında Da Costa ve Wehrlein çekişmeye devam ediyorlar. Çıktığımla beraberiz. Johan Eriksson'la düello halindeyken ekrana yansıdı.
1: We're happy to invest energy.
0: Biraz bataryadan harcayıp pozisyon kazanmaktan memnunluk duyarız, memnuniyet duyarız dediler Wehrlein'a. Wehrlein de hemen takımın komutunu yerine getiriyor. Liderliği yakaladı bir kez daha Dennis'i geçerek. Yarışın en hızlı turu da geldi Pascal Wehrlein'dan. Batarya kullanmasını istedi takım ondan. Wehrlein de en iyi şekilde kullandı. Batarya seviyelerini şimdi görüyoruz. Oldukça yakın gözüküyor batarya yüzdeleri. Evans biraz iyi bir iş çıkartmış. Ve öndeki gruptan da yine pit alanına gelen isimler var. Wehrlein, Da Costa, Roland ve Mortara içerideler.

0: kutu hızı şarjına 600 kW'lık bir enerji artışı olacak Pitbull'la beraber. Jack Dennis lider durumda. Henüz pit boost için içeri gelmedi. Şu anda öyle açık şekilde ilerliyor. Norman Lato yarıştığınız turunu kaydeden isim. Pit boostlar tamamlandı bu grupta. Pascal Wehrlein önde dönecek piste. Ve işte Drugovich grubunun önüne çıktığını görüyoruz. Az önce pite gelen isimlerin. Ve güvenlik aracı da ayrılıyor. Güvenlik aracı çıkıyor. Evet. Pist çok ıslak. Ve bu sebepten dolayı güvenlik aracı da ayrılıyor. Atak modunda olan isimler için. Büyük bir şok tabii ki. Mortara, Marti, Tiktum, Cassidy atak moduyla güvenlik aracına yakalandılar.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net! Kazancım net, sigortam net.
3: Buraların redlisiyim.
4: Nerelerim mi?
3: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
5: Bonjour madame.
3: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
5: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
6: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
5: Très bien.
3: Merci.
4: Gezerken yol tarifi,
3: alışveriş fit check'i.
4: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
5: Aa Demet Hanım.
4: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
3: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
4: her yer redlilerin oluyor.
3: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa. Sınırsızca.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bu var ya,
12: blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim ya.
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Hesap basit, hesap basit.
19: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
11: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Oh. Ne trenler onları durdurabilir, oh, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
5: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
4: Ne de motorun durması onları yıldırır.
5: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
4: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç... yeniden hayata dönmeyi hak eder.
20: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Islak pistten dolayı şu anda güvenlik kararı çıktı. Evet, bu arada yarışın sonunda ek turlar göreceğiz gibi gözüküyor yalnız. Ortalık iyiden iyiye karışmış durumda. Güvenlik aracına çıkacak şimdi. Yeşil bayrak şartlarıyla Şangay'da bir kez daha devam ediyoruz cumartesi gününde. Verlaine neden güvenlik aracı var diye soruyor. Birisi dışarı mı taştı diye sordu. Şartlar sebebiyle lastiklerle bir değişiklik yapmayacağız şeklinde bir bilgilendirme gitti Verlaine'a. Verlaine şu anda lastik tartışıyor takımıyla. Aslında şu anda değil tabii. Biraz daha önceki mesajlar bunlar. Lastik setin olmadığını öğreniyoruz derken atak modlarını sırasıyla kullanan isimler Verlaine, Da Costa, Wern, Davis, De Vries, Roland Drugovic, Evans, Günther, Grassi, Boehm ve Barnard. Hepsi güvenlik aracının çıktığı turla beraber atak modlarını aktive ettiler. Pepe Marti tabii çok kötü yakalandı. Atak modu hakkı adeta çöpe gitmiş oldu. Da Costa De Vries'i geçiyor. Sıradaki hedefi Mortar olacak. Onu da geçti. Drugovic ve Roland çekişiyorlar. Yağmur altında. Hemen önlerinde Jean-Éric Vergne var. Son bölüme doğru gidiyoruz artık yarışta. Yarışın sonuna en az bir tur eklenecek. Jack Dennis ve Jean-Éric Vergne karşı karşıyalar. 12. viraja doğru gelirken Jack Dennis Jean-Éric Vergne'nin önüne geçiyor. Vergne şimdi 5. basamakta. Nico Müller baskı altında. O da bir pozisyon kaybetti. Çevresindeki neredeyse herkesin atak modu var. Nico Müller için oldukça zor şu anda rakiplere kafa tutmak. Bu arada Mortar ve Wern kazadan dolayı, birbirlerine temaslarından dolayı bir inceleme altındalar. Verlaine önde 1.2 saniyenin biraz üzerinde bir fark yarattı Da Costa'ya karşı. Eduardo Mortara halen 3. basamakta atak modu olan pek çok rakibe karşı. Şimdilik 3.'lüğü korudu. Mortara'nın atak modu yok. Denis Da Costa'da atak modlarını aldılar diyorlar Verlaine'a, Porsche takımı. Bana bırakın dedi Verlaine. Bana bırakı dedikten sonra da farkı açmaya devam ettiğini görüyoruz. Pascal Wehrlein'in ıslak pistte atak moduyla beraber oldukça iyi bir temposu var. Alman sürücünün yarış liderliğinde. Da Costa ile arayı da biraz açtı. Jack Dennis şimdi. Mortara'yı geçecek. Dennis yalnız hamlenin tamamını getiremedi. Atak modu olmaksızın Mortara orada çekişmeye devam ediyor. De Vries'den de bir hata gördük. Jean-Éric Vergne daldı içeriye. Drugovic'i geride bırakacak. Nick De Vries 7. basamakta. Çizgiyi kaçırdı az önce. Mortara çok cesur yarışıyor gerçekten. Atak modu olan Jack Dennis'e karşı. Sırasını savunmayı başardı. Jack Dennis çok zorlanıyor. Şimdi Mortara'ya geçebildi nihayet ama Eduardo Mortara gerçekten çok sağlam bir savunma yaptı. Atak moduyla beraber hem ekstra güç hem de aynı zamanda dört çeker özelliği oluyor otomobillerin. Onu da hatırlatalım. Özellikle bu şartlarda tabii ki yol tutuş için çok yardımcı oluyor dört çeker. Son üç tura doğru gidiyoruz Çin'de. Verlaine Da Costa farkı 3 saniye. Pozisyonumuzu koruyoruz. Birlikte çalışalım. Jack Dennis'e giden mesaj. Hemen arkasında takım arkadaşı Felipe Drugovic var.

Bir atakta Eriksson'dan geliyor atak modunu. Son dakikasına giderken Eriksson da Mortara'yı geçti. Eduardo Mortara kahramanca sürdü ama tabii atak moduna bir yere kadar direnebiliyorsunuz. Jenerik Verne, dirsekleri çıkartalım Evans'a karşı. Sert yarışalım diyorlar. Mitch Evans'ın %2'lik bir batarya avantajı var Jenerik Verne karşısında. Sondan geliyor atak modunu. Son dakikasına giderken Eriksson da Mortara'yı geçti.

0: beraber toparladı Eriksson. Ve hamleyi de tamamlamayı başarıyor. Bir atak daha deneyecek Eriksson. Joel Eriksson'dan üst üste geçişler. Bir atak daha yapıyor. Joel Eriksson oldukça da ıslak bir çizgiye çıktı ama buna rağmen geçiş tamamlıyor. Takım patronu Silvan Filippi'nin heyecanlı bakışları eşliğinde Eriksson 7. sıraya tırmandı. Oluş sezonu dünya şampiyonu Pascal Wehrlein Şangay'da galibiyete doğru gidiyor cumartesi gününde. Son virajdan da çıktı. Wehrlein damalı bayrağı ekstrada geliyor ve yarış kazanmayı başarıyor. Da Costa 2. sırada. Deniz podyumu tamamlayan isim. Durmamış 4. sırayı aldı. De Vries onu izledi. Jannerik Wern, hemen peşinde Joel Eriksson, Evans, Günther ve Mortara ilk onu oluşturdular. Wehrlein, cumartesi günü de Şangay'da yarış kazanan isim oluyor.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerim mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sınırlıyor.
4: Gezerken yol tarifi.
2: Alışveriş fit çeki.
4: E buralarda bize hepsi sınırsız.
2: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa. Sınırsızca.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hey,

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
1: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dakika.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
7: tak. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
8: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
7: Ne de motorun durması onları yıldırır.
8: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
7: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
9: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Şangay'da pazar günü yarışı için her şey hazır. Hafta sonu ikinci yarışı kısa bir süre içinde ekranlarınızda olacak.

Burak. Şangay'da pazar günü için Grit ekranlarda Norman Nato son basamakta. Lucas Digrassi 19. cepten başlıyor. John Erickman 18. sırayı alırken Joel Eriksson 17. sıranın sahibi oldu. Sebastian Buemi 16. cepte olacak. Nick Cassidy de 15. basamaktan başlıyor. 14. cepte Dan Tickton var. Andre Felix da Costa 13. cebi almayı başardı. 12. sırada bir çevres olacaktı ama o pit yolundan başlayacak ya da başlayamayacak yarışa. Max Günther 11. basamakta yarış startında ve ilk onu pist üzerinde göreceğiz. Jack Dennis dünün podium yapan isimlerinden bir tanesiydi. 10. cepten başlıyor. Nick de Vries 9. cepte olacak. Hemen önce 8. basamakta Zane Maloney'i göreceğiz. Eduardo Mortara 7. sıranın sahibi olmayı başardı. Ucun çizgide 6. basamakta Pepe Marti var. Martin hemen önünde Nico Müller 5. sırayı elde etmeyi başardı sıralama seansında. Oliver Rowland dün puansız ayrılmıştı. Bugün 4. cepten başlıyor. Sezon en iyi start pozisyonu 4.lük Oliver Rowland'ın. Pascal Wehrlein ise dünün yarış galibi, o da 3. cepte olacak yarış startında. Taylor Barnard 2. basamağı alırken pole pozisyonu ise Felipe Drugovic'e gitti. Drugovic için Formula 1 kariyerinin ilk pole pozisyonu gelmiş oldu Şangay'da pazar gününde. Eurosport ve HBOMX ekranlarında bu yayın aktarımında ben Barkın Kızıl sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Şangay'da yarış güvenlik aracı arkasında başlayacak. Islak pist sebebiyle. Mitch Evans ekranda bu yarışa başlayamıyor Mitch Evans. Takım patronu Ian James de geldi sürücüsünü teselli etmek için. Ve yarışın startını güvenlik aracı arkasında gerçekleştiriyoruz. Pazar günü de Şangay'da. Güvenlik aracı arkasında 3 tur geçirdik ve 4. turla beraber 5 kırmızı ışık sönüyor. Yarışa başlıyoruz. Drugovic şöne doğru atıldı. Pol pozisyonundan ilk kez başlıyor kariyerinde. Ve ilk sırayı da korumayı başardı. Barnard 2. basamakta. Wehrlein 3. sırada. Üst basamaklarda pozisyonlar çok fazla değişmedi ama Müller 4. sıraya attı kendisine. Ve atak burada kullanan isimler var yarışın başında. Barnard, Marti, Mortara ve De Vries atak modlarını aktive ettiler. Hepsi 4'er dakikalık birer atak modu kullanıyor. Yarışın güvenlik aracı arkasında geçmeyen ilk turunda. Şimdi bakalım bu isimler nasıl tırmanacaklar. Grup birbirine yakınken öte yandan dışarı doğru savrulan bir Cupra Kiro gördük. Dan Tickton yanlış görmediysen dışarı savrulan isim. Taylor Barnard atak moduyla beraber şu anda tırmanıyor. Üçüncü sırayı buldu. Daha da yukarıya gitmek isteyecek tabii ki. Liderliği alana kadar tırmanışını sürdürmek istiyor. Atak moduyla beraber. Marti Mortara, De Vries, iki Mahindra, Marti ile beraber. Onlar da grubun içinden yine üst basamaklara gitmek istiyorlar. İlk atak modu haklarıyla beraber. Spreyi görüyorsunuz. Mortara'nın aracından izliyoruz. Gerçekten zaman zaman göz gözü görmüyor. Bu şartlarda önü açık yarışmanın ciddi avantaj olduğunu neredeyse tüm sürücüler vurguladılar. Şimdi Wehrlein, Dennis, Müller, Maloney. Onlar da yine atak modlarına başvurdular. Müller 6 dakikalık bir atak modu kullanıyor. Yarışın sonunda da ek tur eklendiğini görebiliriz. Güvenlik aracı sebebiyle yarışın başındaki o 3 turluk bölüm yarışın toplam boyunu uzatabilir. Şimdi bu erken atak modu kullananlara bakalım neler getirecek. Herkes önde olmak istiyor. Eğer grup birbirinden kopar, farklar açılırsa ön grupta kendilerine birer yer bulmak istiyorlar. Felipe Drugovic atak moduna gitmedi. Yine de iyi bir iş çıkartıyor şu ana kadar. İkinci sırada kalmaya devam ediyor. İlk sıradan başlamıştı.
Verlay şimdi ikinci sırayı aldı Drugovic'ten. İşte az önce Tiktum'un yaşadığı problem. Burada frenleme esnasında körbe tırmanıyor ve körbede hiç yok, tuş yok. İstin dışına gitmekten kaçamadı Tiktum bu yaşanan pozisyonda. Drugovic'i şimdi atak modunu aktive etti. 4 dakikalık bir kullanımda Drugovic'ten göreceğiz. Takım arkadaşı Jack Dennis'in hemen arkasında geri döndü piste. Atak modu için yarış çizgisinden saptıktan hemen sonra. Burada atak modu kullanımları 18 saniye kadar bir kayıp anlamına geliyor. Wehrlein ve Barnard yan yana geldiler. Wehrlein yarış liderliğini alıyor. Dünün yarış galibi Pascal Wehrlein burada da ilk sıraya yükseldi böylece. Tiktum rakiplerinin frenajlarından çok memnun değil. Kafanı yarışa ver dediler. Neden bu kadar erken fren yapıyorlar? Pes ediyorum diyor Tiktum. Rakiplerinin pistteki frenlemelerinden çok memnun değil. Bu arada Marti ve Müller bir temas yaşadılar. Wehrlein, Barnard, Mortara, De Vries, peşlerinde Müller, Marti, Dennis, Drugovic. Onları Maloney takip ediyor. Rowland da 10. basamakta. Öndeki 9'unun tamamında atak modları aktif ama Barnard, Mortara, De Vries ve Marti atak modlarını şimdi kaybedecekler. İlk hakları geride kalmış oldu bu isimlerin. Wehrlein hala cebinde 1 dakika 5 saniyelik bir atak modu var. Atak modu sadece güç artışı anlamına gelmiyor. Aynı zamanda otomobillere 4 çeker özelliğini de katıyor. Onu da hatırlatalım. Özellikle bu şartlarda yol tutuş anlamında fark yaratabilen bir durum bu. Sadece 50 kW'lık güç artışı değil, yol tutuş anlamında da avantajlı bir pozisyona sokuyor sürücülere atak modu kullanımları. Wehrlein hemen arkasında takım arkadaşı Müller var. Porsche çok iyi bir yarış başlangıcı yaptı. Öte yandan Jack Dennis bir atak yapıyor şimdi Mortara'ya karşı ve onu geçmeyi başardı. Atak modunda son 30 saniyeye giderken Dennis 4. sıraya tırmandı. Dennis'ten bir atak daha var. Bu defa da Barnard'ı avladı. Drugovic dışarıdan gelmeye çalışıyor Mortara'ya karşı. Mortara'nın cumartesi günkü yarışta atak modu olmaksızın gerçekten sıkı savunmalar yapabildiğini görmüştük. Bu evinde 4 dakika için atak modunu aktive etti. Canan burada Pepe Marti'ye bakacağız. Müller'le temas etmişlerdi. Marti otomobili kontrolü sağlamayı başardı. Spin'den kaçıyor böylece. Pepe Marti'nin annesi ekrana yansıdı. Anne babası da burada. Şangay'da oğullarının yarışını izliyorlar. Wehrlein 2 sıra, Müller 3 sıra tırmandı. Jack Dennis 3. sırada 7 sıra kazanmış durumda. Yarışın başından bu yana Drugovic 4. basamakta. 2 Porsche peşlerinde 2 Andretti. Onları da Barnard izliyor. Şimdi Drugovic Dennis'in yanından geçti gitti. Hedefimi tutturmalıyım diye soruyor Müller. Farkı kapat dediler Wehrlein'la. Yakınlaşmalarını istiyor Nico Müller'in Porsche takımı. Da Costa şimdi atak modunu aktive edecek. 6 dakikalık bir kullanım Da Costa'dan. Ve Mitch Evans bu yarışa başlayamadı. Sürücüler Şampiyonası lideri olarak pazar günü Şangay'da yarışma şansını kaçırıyor. Aracındaki problem sebebiyle

Bu arada temaslar var. Antony Félix Laposte temas etti Oliver Rowland'la. Aracın ön kanadında bir hasar meydana geldi mi acaba? Gözle görülür bir hasar yok gibi şu anda. Evet var. Sol tarafta bir kırık var. Biraz etki edebilir Laposte'nin sürüşüne. Tabii o sol taraftaki kanatçık biraz daha açılırsa dışa doğru, o zaman Laposte'nin başı derde de girebilir açıkçası. En iyisi bu parçanın otomobilden kopup gitmesi olur Laposte için. Bakalım neler göreceğiz. Eğer güvenli olmayan bir durum yaratırsa oradaki kırık parça, o zaman yarış kontrollerinde Laposte'ye bir pit çağrısı gelebilir. Laposte atak modunun yardımıyla tırmanmak niyetinde. Pepe Marti'yi geçti burada. Halen uzun bir bölüm var önünde. O da bu emi gibi önünde atak modu olmayan isimlere karşı şu anda buradaki türlerini atacak. Antony Félix Laposte dün ikinci sırayı alarak podyumu yakalamayı başarmıştı. Takım arkadaşı Mitch Evans'ı da bugün sürücüler şampiyonasında yakalama şansı var. Laposte hamleleri devam ediyor. 8. sırayı De Vries'den aldı. Sırada Mortara var. Acaba Laposte'nin o kırılan kanat parçasının düşmesine yardımcı olabilir mi Mortara? Bir kez daha görelim. Laposte ve Rowland arasında bu temas gerçekleşmişti. Laposte doğrudan otomobilin yanına doğru çarptı. Bundan daha net bir ceza olamaz. Doğrudan bana çarptı. 8. virajda diyor Rowland. Oldukça şikayetçi burada Laposte'dan. Bir ceza içinde FIA yarış kontrolü bastırmasını istiyor takımının. Ve Laposte'nin kanadının sol tarafındaki parça artık neredeyse piste sürtüyor. Dediğim gibi eğer o parça kopup düşerse Laposte için daha iyi olacak. FX Laposte öte yandan ataklara da devam ediyor. Taylor Barnard'ı da geride bırakmayı başardı. Bu turda atak moduna iyi gösteren herhangi bir isim olmadı ön grupta.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komplatmışım yani.
3: Bugün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredit. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Fıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Kapasu şimdi bir anda iki geçiş birden arayacak ve bulmayı da başardı. Harika bir atakla beraber hem Deniz hem de Buemi'ye ekarte ediyor Da Costa. Evet, Da Costa için siyah beyaz uyarı bayrağı çıktı. Ronaldo olan temas için.
16: We are at least half a percent up on energy to Drugovic and Dennis.
15: Drugovic'e Dennis'e göre en az %0.5 daha fazla enerjimiz var. Wehrlein'e giden mesaj bu şekilde ki yarışta liderlik edip böyle açık yarışmasına karşın böyle bir avantaj tabii ki çok yardımcı olacak kendisine. Öte Drugovic arayı kapatmaya başladı Porsche'lerle. Fark şimdi 2 saniye civarında. Adım adım geliyor Drugovic. Da Costa da Drugovic'in hemen arkasına geldi. 50 saniyesi daha var atak modunda. Porsche'nin bir yandan bağış kampanyası devam ediyor. 822 tur atıldı şu ana kadar sezonun başından bu yana ve 328 bin euronun üzerinde bir bağış miktarı çıkartmış durumda Porsche. Onlara tabii ki alkışlıyoruz. Bu güzel işten dolayı hasta çocuklara bağış yapıyorlar. Her pist üzerinde geçirdikleri turla beraber böyle bir hem bağış hem yardım hem dikkat çekme kampanyası var Porsche'nin. Da Costa'nın atak modu sona ermek üzere. Drugovic'i de geçti ama Müller'i geçemeyecek. Atak modunun bittiğini görüyoruz. Joe Eriksson da bataryayı çok iyi idare ettirmiş şu ana kadar. Yarışın kalan turlarında tabii yüksek batarya yüzdeleri yardımcı olacak sürücülere. Eriksson Deniz'i geçmeyi başardı. İki Andretti'nin arasına yerleşti şimdi. Benzer bir atak Tiktum'da arayacak. 20 saniyesi kaldı sadece. Atak modu yardımıyla bir geçiş daha bulabilmek için Buemi öte yandan ikinci kez atak modunu alıyor. 4 dakikalık bir kullanım olacak Buemi için. Buemi'nin burada liderliğe kadar tırmanması gerekecek. Bu yarışı kazanma umudu olacaksa eğer. Agresif bir atak. Da Costa'yı hemen geride bıraktı Buemi. Yalnız biraz dışarı açıldı. Ona rağmen bu grubun önünde kalıyor. Joe Eriksson da geliyor şimdi. İki Envision birlikte tırmanmaya çalışıyorlar. Ve Eriksson da Costa'yı geçti. Eriksson'un da 4 dakikası daha olacak hatırlatalım. O da kariyerinin en iyi sonuçlarından bir tanesine gidiyor olabilir. Joe Eriksson. İyi pozisyonda şu anda. Yarışın son bölümü için boya bir hata yaptı. Ve bu evin hatasıyla beraber Eriksson takım arkadaşını geçiyor. Bu eve hemen tekrar Eriksson'u geçecek atak modu yardımıyla. Bu hatalara pek payı yok bu evinin. Bir yandan Drugovic'in Da Costa'yı tekrar geride bıraktığını görüyoruz. Ve Müller atak modunu kullandı. İkinci ve son atak modu hakkı Müller'in 2 dakika için atak moduyla yarışıyor olacak. Bu evinin geldiğini haber verdiler tabii ki Müller'e. O da cevaben kendi atak modunu kullanıyor. Bakalım Wehrlein ne zaman atak modu için bir hamle yapacak. Bunun da cebinde 4 dakikası var bu yarışı da kazanmak için. Gerçekten çok iyi bir senaryo yaratmış durumda Pascal Wehrlein. Müller'in 2.4 saniye önünde Wehrlein an itibariyle. Ve 4 dakikalık atak modu Wehrlein'i bekliyor. Bu emin Eriksson'un gerisinde. Eriksson'un da cebinde bir atak modu hakkı daha var. Hatırlatalım. Bu emin yine geçecek Eriksson'u. Bir dejavu gibi. Şimdi Müller'e de atak yapıyor bu arada. Eriksson öte yandan. O da Müller'i geçti. Joel Eriksson'dan acayip bir performans. Yağmur altında Joel Eriksson atak modu olmaksızın atak moduyla giden iki ismin önüne geçiyor. Hem Müller hem de bu emeği geride bıraktı Eriksson. Joel Eriksson 1.7 saniye civarında bir fark var Wehrlein aralarında. Atak modunda da Wehrlein'den farkı yok. Bu emi oldukça nefes nefese. Eriksson'dan çok memnun olmadığını duyuyoruz. Bir geçiş yapmayı planlıyordum. Atak modum boşa gidiyor diyor Eriksson'un bu iyi sürüş karşısında. O da biraz hazırlıksız yakalanmış gibi gözüküyor öte yandan. Eriksson şimdi Wehrlein'i yakaladı. Joel Eriksson belki de bu yarışta Wehrlein'i mağlup edebilecek tek isim olarak öne çıkıyor şu anda. Güne damgasını vurmak üzere Eriksson. %2'lik bir batarya avantajı da var ve Eriksson öne geçiyor. Joel Eriksson kolay gösterdi bu geçişi ve liderliği alıyor Wehrlein'e karşı. Müthiş bir atak. İnanılmaz bir sürüş Eriksson'dan bu bölümde. Bir anda Porsche için işler tepe taklak oldu. Di Grassi geçti Müller'i. Jean-Éric Vergne 4. sırada. Eğer diğerlerinden bir saniye yavaş olursam veya tur yersem yarışı bırakırım önden söyleyeyim demiş takımına Jean-Éric Vergne. Burada rezil olmak, küçük düşmek istemiyorum demişti. Bu arada sarı bayraklar var atak modları devam ederken. Zane Maloney durmuş durumda. 12. virajı çıkışında Zane Maloney'nin sağ arka lastiğinde hasar var. Öte yandan Wehrlein atak modunu aldı ve burada bir güvenlik aracı görebiliriz. Maloney durmuş durumda. Eriksson atak modu cebinde. Artık sürücülerin yarış bitmeden atak modunun saniyelerini bitirmesi gerekmiyor hatırlatalım. Wehrlein ve Jean-Éric Vergne çekişmeye başladılar. Jean-Éric Vergne bir atak yapmaya çalışıyor. Sarı bayrağa takılmadan Wehrlein'i geçmeye çalışıyor. Jean-Éric Vergne. Vergne'in çifte şampiyon unvanına ortak olabilecek en güçlü isim Pascal Wehrlein an itibariyle ama Jean-Éric Vergne onun işini kolaylaştırmak niyetinde değil. Arkadan da Di Grassi geldi. Büyük tecrübeler. Vergne ve Di Grassi Wehrlein'i yakaladılar. Şimdi Maloney'in arkasından şöyle bir geçti hepsi. Wehrlein pozisyonu kaybediyor. Di Grassi'ye de geçilecek. İki basamak geriye düştü Wehrlein atak moduyla beraber. Joel Eriksson 4.5 saniye fark yaptı ve atak modunu alıyor. İnanılmaz bir yarış izliyoruz Şangay'da. Joel Eriksson 4.5 saniye farkla 4 dakikalık da atak moduna gitti.
0: Attention to all teams. We go
15: Vern 2. Di Grassi 3. Ve tüm pist sarı bayraklar çıkacak.
0: Full course yellow, please. Full course yellow.
15: Maloney'e bakalım neler yaşamış. Tüm pist sarı bayrakların çıkmasına sebep olan olayı göreceğiz şimdi. enteresan bir biçimde kendi kendine sağ arka süspansiyon kırılıyor. Gerçekten Zeymal'a onun için büyük şanssızlık. Berlendi Gassi'nin arkasında bataryası %16. Boemi yine %16'da. Drugovic ve Müller için %14'ü görüyoruz. Eriksson %18. İnanılmaz bir iş yaptı gerçekten. Ve tüm bir sarı bayrak sona erecek. Yeşil bayrakla beraber bir kez daha yarışa başlıyoruz. Lucas Di Grassi'yi atak modunu alacak birazdan. Joel Eriksson'la arada 6 saniyelik bir fark var. Arada bir de Jenerik Vern var tabi. Eriksson bakalım sonunu getirebilecek mi? Liderliğe kadar tırmandı ama buradan sonrası daha da zor olacak. Di Grassi atak moduna gidecek birazdan. Acele etme diyorlar Di Grassi'ye. Şimdi atak modunu aldı Lucas Di Grassi. 4 dakika boyunca 50 kW'lık güç artışı ve 4 çekerli bir otomobil olacak Di Grassi için. Atak modu kalan isimlerin hepsi atak modu alanına gidecektir bu turla beraber. Günther aynı şekilde hemen arkadan Marti de atak modunu aldı. Cassidy. Onları izleyen Mortara atak modunu aktive ediyor. Rowland da atak modunu aldı. Ve De Vries'e de atak modu var. Di Grassi şimdi emekliliğe gideceği sene de bir yarış kazanmak için ayağına inanılmaz bir fırsat geldi. Bu şansı tabii kendi yarattı. Üçüncü sırada Jean-Éric Vergne ve Joel Eriksson'un arkasında. Eriksson farkı muhafaza edemedi. Jean-Éric Vergne yakaladı onu. Yarışta ek turda açıklanmadı şu ana kadar yarış kontrol tarafından ama bir tur eklenecek gibi gözüküyor. Eriksson, Vern peşlerinde atak moduyla gelen Di Grassi. Son bölüm nefes kesecek Şangay'da. Şimdi Eriksson, Jean-Éric Vergne'le çekişmeye başladı. Di Grassi geliyor. Köprülerden uzak dur. Zane süspansiyon kırdı dediler Di Grassi'ye ama bu esnada çekişme başladı ve Jean-Éric Vergne liderliği alıyor. Jean-Éric Vergne liderliği alıyor. Di Grassi de geldi. O da Eriksson'u geçti. Di Grassi'nin atak modunun orta noktasındayız neredeyse. 2 dakikası daha var. İki büyük şampiyon, iki büyük tecrübe karşı karşıyalar. Eriksson 3. sıraya düştü. Bir anda günün sürücüsü için Hoyler Di Grassi'ye mi dönecek bakalım. Son tur başlıyor. Di Grassi'de atak modu var. Jean-Éric Vergne atak modu olmaksızın savunma yapmaya çalışacak. Di Grassi geçiyor. İlk virajda Lucas Di Grassi geçişi yapıyor. Biraz dışarı açıldı. Jean-Éric Vergne tekrar içeri bakacak. Di Grassi kapattı kapıyı. Mark Preston ekranda takım patronu Di Grassi'nin galibiyete gelişini izlemek istiyor. Di Grassi otomobili daha güçlü ve daha iyi oturtuyor. Pist üstü pozisyonda kazandı benden. Ve bu yarışı kazanmaya doğru gidiyor artık. Jean-Éric Vergne son bir sürpriz yapabilirim ama çok zor işi. Bütün noklar Di Grassi'yi gösteriyor ve Di Grassi biraz da fark yarattı. Di Grassi artık yarım tur var önünde. Bu arada Jean-Éric Vergne ve Wehrlein hakkında bir inceleme var. Çift sarı bayrakta geçiş yaptıkları için bir inceleme var. Wehrlein'in canı çok sıkılabilir bu duruma. Di Grassi artık son virajlarda peşinde Vergne'le beraber geliyor. Di Grassi emeklilik sezonunda yarışı kazanmayı başarıyor. Lucas Di Grassi Lola Yamaha'ya. Lola Yamaha takımına yarış galibiyetini getiriyor pazar gününde Şangay'da. Müthiş bir yarış, inanılmaz bir yarış. Sezonun belki de en güzel yarışı. Di Grassi yarışı kazanmayı başarıyor. Vern ve Eriksson podyumda olacaklar. Vern hakkında inceleme var. Wehrlein 4. sırada, onun hakkında da inceleme var. Buemi 5. Drugovic 6. Müller, Rowland, Barnard ve Tiktum bu sıralamayı ilk onu tamamladılar. Di Grazie müthiş bir galibiyet çıkartıyor Slovaya Mahap için.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
17: Bu otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
17: Yüzden fazlasından.
19: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
21: Budur.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
3: Fanfan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da arasında.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Antik dünyanın yedi harikasından günümüzde sadece biri ayakta kaldı. Mısır'daki Keops piramidi. Dünyayı 4500 yıldır büyüleyen ikon olmuş bir anıt. Her sene kireç taşı bloklarına dokunmak için 10 milyondan fazla turist buraya geliyor.
1: Devasa piramit inşasının zirve noktasını ve kusursuzluğunu temsil ediyor.
0: İnşa yöntemi günümüzde dahi açıklanamadığı için büyük bir hayranlık uyandırıyor.
2: Doğru açılar bir derecenin 15'te birine kadar doğru.
3: Bugün yapabilir miyiz? Hayır. Asla olmaz. Keops döneminde bu piramit tüm ülkenin ulusal bir projesiydi.
0: Antik Mısırlılar modern mühendislik bilgileri ve hepsinden önemlisi makineler olmadan böyle bir monoliti nasıl inşa edebildi?
2: Keops piramidi tüm rekorları kıran bir anıt. Yapılmış en yüksek piramit ve en büyük hacme sahip.
0: 3 asır boyunca arkeologlar ve bilim insanları Keops piramidinin gizemini çözmeye çalıştı. Günümüzde yeni teknikler Mısır biliminin çığır atlamasını sağladı. Bu tekniklerden biri de fotogrametri. Büyük bir kesinlikle piramitlerin neredeyse cerrahi bir analizini yapabiliyorlar.
3: İlk defa taşları ve açıları açıkça görebiliyorum. Gramatik haritalar pek çok sırrı ortaya çıkarmamıza yardımcı olabilir.
0: Diğer Mısır bilimciler Keops'un gizemini çözmenin anahtarının piramitlerden uzaklaşıp çevreyi araştırmaktan geçtiğine inanıyor. Bu sayede 2013'te bir Fransız arkeolog tarihi bir keşif yaptı.
4: Bunlar dünyanın bilinen en eski papirüs yazmaları.
0: Son dijital teknikler sayesinde Keops piramidinin son gizemlerini de çözebileceğiz. Yardımcı olmak için dünyanın önde gelen 3 Mısır bilimcisi bize katılıyor. Bir Fransız, bir Amerikalı, bir Mısırlı. Antik Mısır'ın en büyüleyici manzaralarından birinde özel bir havadan çekim izni aldık. Ve benzersiz bir ölçekte dijitalleştirerek devam edeceğiz. İnşasından 4500 yıl sonra Keops nihayet gizemlerini açığa çıkartabilir.
3: Ben hala Keops mezar odasının piramidin içerisinde gizli olduğuna inanıyorum.
0: Arkeoloji 2.0'a hoş geldiniz.

0: Kahire, Mısır. 100 kilometre boyunca çölün sınırına kadar 20 milyon kişinin yaşadığı bir megapol. Burada bu son binaların ardında antik Mısır'ın gizemleri başlıyor. 4000 seneden uzun süre önce Giza platosunda firavunlar sonsuz yaşam amaçlarının bir parçası olarak piramitleri inşa ettirdi. Mark Lehner bir arkeolog. Giza platosunu 10 yıllardır ziyaret ediyor ve her seferinde aynı hayranlık hissini yaşıyor.
1: Burada olmak inanılmaz bir his. Bu işi 40 senedir yapıyorum. Yine de arada sırada durup yukarı baktığımda o zamanki kadar taze bir his. Şaşırmamın nedeni bunu nasıl yaptıkları, insanlara bunu nasıl yaptırdıkları ve ne anlama geldiği, onlar için ne anlama geldiği, bizim için ne anlama geldiği.
0: Karşısında 300 hektarlık bir alana yayılmış nekropol duruyor. 3 etkileyici piramit şaşırtıcı bir sağlamlıkta korunmuş. Ama herkesin görmeye geldiği devasa olanı, Keops piramidi.
1: Büyük piramit işte burada. Belki de antik dünyanın 7 harikasından tek ayakta kalanı. 20. asrın başına dek dünyanın en büyük yapısı. 5,3 hektarlık bir alanı kaplıyor. 230 metre genişliğinde, 146 metreden yüksek. Devasa piramit inşasının zirve noktasını ve kusursuzluğunu temsil ediyor.
2: Keops piramidi tüm rekorları kıran bir anıt. Yapılmış en yüksek piramit ve en büyük hacme sahip. Kendi zamanı için gerçekten sıra dışı. Piramitlerin bir asırdan biraz uzun sürede biriken tecrübeyle inşa edildiği düşünülürse bu hayli sıra dışı.
0: Belki de en şaşırtıcı olan şu, 4000 sene sonra bile yapı yüksekliğinden 10 metreden az kaybetti. Antik dönem için gerçek bir teknik başarı. Ancak günümüzdeki teknolojik imkanlar olmadan böyle bir yapı inşa etmek neredeyse imkansız görünüyor.
3: Ona baktığınızda bir Mısır bilimci değilseniz kimsenin bunu yapamayacağını düşünebilirsiniz. Bu gerçek. Günümüzde bunu yapamayız. Çünkü Mısırlarda olan aynı kararla sahip değiliz. Piramitler ülkemizin ulusal bir projesiydi.
0: Bu geniş yapıyı dikmek 30 sene ve 100 binden fazla işçi gerektirdi. Asıl amacı Firavun'un gösterişli mezarını korumak ve sonsuz yaşama ulaşması için onu göklere yakınlaştırmaktı.
4: Bu Firavun'un mezarı ama aynı zamanda kralın yeniden dirileceği yer. O zamanki Mısır toplumunda insanlar ölümden sonraki yaşama inanıyordu. Kralın Tanrı'nın oğlu olduğu düşünülüyordu, yeniden canlandırılacaktı. Ve bu piramitte gerçekleşecekti. Yani sadece kralın mezarı değil, hayata da döneceği yerdi.
0: Yüzlerce yıllık çalışma henüz Mısırlıların kullandığı teknikleri ortaya çıkaramadı. Kesin olan tek şey günümüzde Keops'la birebir aynı piramidi inşa etmenin imkansız olduğu. Ancak devrimsel teknolojiler bazı gerçeklere ışık tutabilir. Vincent ve Jonathan Paris'ten piramidi her açıdan tarayıp fotoğraflamaya geldi. Bunları kullanarak piramitlerin birebir 3 boyutlu modelini çıkarabilirler. Bu tekniğe fotogrametri deniliyor.
5: Kameralar senkronize, düzenli aralıklarla görüntü kaydediyorlar ve prensip şu, aynı anda ama farklı açılardan görüntü almaya başlıyorlar. Farklı lensleri de var, çok geniş açıda kaydediyor. Bu sayede bütün piramidi tarayabiliyor ve 3 boyutlu tam bir model çıkarabiliyoruz.
0: Sadece Keops piramidi için mühendislerin 15 bin fotoğraf çekmesi gerekiyor. Ancak tepenin fotoğrafları için piramidin üzerine tırmanmak imkansız. Ekip başka bir teknik kullanmaya karar veriyor. Drone.
5: Güvenlik sorunları nedeniyle ve yönetimden izin almak zor olduğu için bu çok karmaşık bir mesele. Bu yüzden bir drone kullanacağız. Bu sayede istediğimiz kadar yükseğe çıkıp kamera açılarıyla oynayıp, sonra drone verilerini ve bu küçük kameradaki verileri bir araya getirip ortak bir model oluşturacağız.
0: Giza platosunda drone uçurmak için verilen bu nadir izin, milimetresine dek doğru modeller oluşturulmasını sağlayacak. Bu da piramitleri anlamamızı kolaylaştıracak.
5: Bana göre bu model bilim insanları için çok ilgi çekici olacak. Benzersiz bir çözünürlüğü var. Ve önümüzdeki birkaç senede herhangi birinin daha iyi bir şey yapacağını hayal etmek güç. En azından mevcut teknolojiyle.
6: Bütün sene boyunca ya da canınız her istediğinde alanda çalışamıyorsunuz. Bazı erişim sorunları olabiliyor. Bu alanlar turistlere açık, yani çok yaya trafiği oluyor. Ve hepsinden öteye tamamen erişilmez olan bazı bölgeler oluyor.
0: Fotogrametri aynı zamanda Keops piramidinin dijital bir kopyasını saklamanın tek yolu. Bir gün ortadan kaybolursa diye. İki tam gün boyunca anıtı fotoğrafladıktan sonra resimler Paris'e gönderiliyor. Birkaç gün içerisinde Mısır bilimciler Keops'u benzersiz bir kesinlikle inceleyebilecek. Ve bazıları için onları bekleyen büyük bir sürpriz
7: var. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Buraların redlisiyim.
9: Nerelerim mi?
8: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden sarılıyor.
10: Bonjour madame.
8: Bakın şimdi Fransa'nın redlisiyim.
10: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
11: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
10: Très bien.
8: Merci.
9: Gezerken yol tarifi,
8: alışveriş fit check'i.
9: Buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
10: Aa, Demet Hanım.
9: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
8: 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
9: her yer redlilerin oluyor.
8: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
9: Bu otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
16: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
15: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
18: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
20: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışana tak.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Drone'un çektiği ilk görüntüler şimdiden Keops piramidinin inşa edildiği çevreye dair yeni görüşler kazandırıyor. Konumu şans eseri seçilmedi. Akıllıca bir stratejinin bir parçasıydı.
1: 4500 belki 6000 yıl önce her şey çok farklıydı. Vadi zemini yeşil ve zengindi. Nil Nehri'nin plato yakınlarında vadinin batı tarafına çok yakın akan bir kolu olmalı. İskeleler ve su yolları vardı, havzalar vardı. Malzemelerin, insanların, taşların taşınması için piramidin ayağına kadar geliyorlardı.
0: Keops'u inşa edenler Giza platosunu büyük oranda orada kireç taşı bulunduğu için seçtiler. Firavun'un talep ettiği dev piramidi inşa etmek için astronomik miktarda taş gerekiyordu. Ama o zamanlar bu yeni bir şey değildi. Firavun piramitleri geride kalan 10 yıllarda adım adım devasa hale geliyordu. Ama başlarda piramitler günümüzde tanıdığımız şekilde değildi.
2: İlk firavunlar kendilerine mastaba şeklinde mezarlar inşa ettiler. Mastaba Arapça bank demek. İlk mezarlar bank şeklindeydi. 8 metre yüksekliğindelerdi. Ve sonra Zoser Krallığı zamanında Mısırlılar piramit şeklinde mezarlar inşa etmeye karar verdiler.
1: Mısır kralları yüksek bir şey, anıtsal bir şey istedikleri için piramitleri inşa ettiler. Bunu yapmanın en kolay yolu büyük bir yığın halinde inşa etmekti. Yükseklik istiyorsanız yapacağınız şey piramittir.
0: Keops'tan önceki yüzyılda Firavun Zoser çok sayıda mastabayı kutular gibi birbirinin üzerine yığarak daha yüksek inşa etmek gibi yenilikçi bir fikir buldu. Zoser bunu bilmiyordu ama ilk piramidi yaratmıştı ve şekli Keops gibi düz piramitlere dönüşecekti. Firavun'un daima kendini aşma takıntısıyla ortaya çıkan kusursuz bir model. Ancak planları gizem olarak kalmaya devam etti. İlk fotogrametri okumalarından 10 gün sonra piramidin 3 boyutlu modeli tamamlandı. Mısır bilimcilerimiz onu analiz etmeyi kabul etti.
3: Bu inanılmaz. Çünkü her bir taşın kaydını görebiliyorsunuz. Bu yüzden ilk defa taşları gerçekten görebiliyorum. Açıları açıkça görüyorum. Bunu gerçekten çok sevdim. Büyük piramidi hiç böyle görmemiştim. İşte bu yüzden bu haritalar pek çok sırrı ortaya çıkarmamızı sağlayabilir.
0: Bilim insanlarının daima ilgisini çeken bir şey varsa o da Keops piramidinin neredeyse kusursuz boyutlara sahip olmasıdır. Bu teoriyi sahada kanıtlamak çok zor.
1: Piramidin orijinal tabanı gitmiş durumda. Alınan taşlar yüzünden. Ancak tabanı bir zamanlar buralarda bir yerdeydi. Bu pirinç işaretin koyulduğu yer civarında. Evet, piramit eskiden buraya kadar geliyordu. Asırlar boyu taşların çalınması nedeniyle ne kadar eksildiğini görebilirsiniz.
0: Mısır bilimcilerin yapının sahada düzgün bir ölçümünü yapmaları 10 yıllar sürdü. Fakat bugün tek bir klikle fotogrametri, piramidin temelinin gerçekten kusursuz boyutlara sahip olup olmadığını doğrulayabilir.
4: Piramidin diagonallerini ölçebiliriz. Burası 313 metre kadar. Diğerini de ölçelim. Bu düşündüğümüzü hemen hemen doğruluyor. Diagonaller aynı uzunlukta. Doğru açıda ve yan tarafları da aynı boyutta. Bu gerçekten de bir kare. Her şey yolunda. Yanlış hesaplamamışlar.
0: Fotogrametrinin ilk doğruladığı bilgi, Keops piramidinin tabanının kesin doğrulukta açılarla kusursuz bir kare olduğu.
2: Doğru açılar bir derecenin 15'te birine kadar doğru. Bu gerçekten çok ufak bir hata payı. Piramidin tabanında bir kenar ortalama 230 metre kadar. Bu ortalamanın sadece 10 santim kadar oynadığını söylemeliyiz. Yani bir tarafla diğeri arasında azami fark 10 santim. Bu kesinlikle sıra dışı.
0: Tüm Mısır bilimciler hemfikir. Keops piramidinin tabanı kusursuz. Ama günümüzde böyle bir kesinliğe nasıl ulaştıklarını kimse bilmiyor. Bir şey kesin, taban tahmin edileceği şekilde taş getirerek inşa edilmemiş. Doğruca dağdaki kayaya kesilmiş, zaman ve ham madde tasarrufu için.
1: Zeminde doğal kayayı düzleştirmişler. Ve burası da doğal kaya. Ve burası ve bu basamak, doğal kayada başka bir basamak daha. Bu neredeyse 4 metre yükseklikte. Yani diagonalleri ölçerek kusursuz bir kare yapamazlardı. Çünkü kaya yatağının üzerinden ölçüm yapamazlardı. Piramidi resmen ortada kalan, merkezinden yukarı çıkan bu doğal kayanın etrafına sarmışlar.
0: Kaya tabanının oluşturduğu engeli aşmak için bazı Mısır bilimciler, inşaatçıların çok basit bir teknik kullandığını düşünüyor.
2: Bu çok kesin ölçümleri açıklayabilecek bir teori. Düğümlü ipler kullanılmış olmaları. Ölçüm yapılmasını sağlayan çok uzun düğümlü iplerdi. Ancak 230 metre bir mesafede ipin doğruluğunun çok iyi olmadığı bilinir.
0: Bu tekniği kullanarak sadece 10 santimlik bir hata payı sağlamak çok zor olurdu. Mark Lehner'a göre açıklama daha da şaşırtıcı. Mısırlılar tabanı inşaat sırasında zamanla ayarlamış olabilir.
1: Ancak piramidi kaya yatağının üzerindeki seviyeye çıkardıkları zaman orayı ölçüp diagonallerle kareyi kontrol edebilirlerdi.
0: Ancak kusursuz boyutları Keops piramidinin en sıra dışı özelliği değil. Bu büyüleyici yapıyı gerçekten anlamak için göklere çıkmak gerekiyor. 500 metreden yüksekteyiz ve Keops'un istisnai özelliği çıplak gözle görülemiyor.
2: Keops piramidi 4 temel yöne göre konumlanmış. Ve bir kez daha hata payı çok küçük.
1: Bir deriye çıkardıkları orayı diagonal kareyi kontrol ederlerdi.

0: doğruluyor. İnşacılar böyle bir şeyi nasıl başardı? Mısır bilimciler arasında çatışan iki teori var.
1: Bu teorilerden biri ufukta yükselen ve batan bir yıldızı takip etmeyi ve bir açı ölçeri gerektiriyor. Başka bir deyişle bu yörünge üzerindeki düz bir çizgi gerçek kuzeyi gösterecektir. Bu makul bir teori ancak böyle bir isabetle uygulaması zor.
0: Başka bir düşünce okulu da Mısırlıların yıldızları değil güneşi kullandığını iddia ediyor.
2: Bir şekilde piramidi güneş ekinokstayken gölgelere göre ayarlamış olabilirler. Bu da başka bir fikir.
1: Yüzeye dikilen basit bir sopayla sadece güneşin hareketlerini izlemeniz yeterli. Ve her seferinde sopanın verdiği gölgenin ucunu not almanız gerekir. Bu uçlar birleştiğinde özellikle de ekinoksta tek bir temel yönü bulmanızı sağlayabilir.
0: Fotogrametri kullanılarak elde edilen bu şeffaf görüntülerde 53 bin metrekare alanı kaplayan Keops piramidinin temeli görülebiliyor. Bu 7 futbol sahasına denk. Bu inşaat bilim adamlarını bir kez daha şaşırtıyor. Eğimin kusursuza yakın olduğunu görüyorlar. Seviyede neredeyse hiç fark yok. Temeli tamamen düz.
1: Yan tarafları 230 metre uzunluğunda ve azami meyil 2,1 santim. Bu kesinlikle inanılmaz. Zar zor ölçülebiliyor.
0: Günümüzde düz yüzey için yüksek teknolojili araçlar kullanılıyor. Fakat o zamanlarda Mısırlıların yeni şeyler icat etmesi gerekiyordu.
2: Piramidin çevresinde su ve çamur kullandıklarına dair bir fikir var. Bir şekilde alana su alıp, mesela piramidin tabanının etrafını suyla doldurup, su hizasını referans çizgisi olarak kullanıp, sonra suyu boşaltıp kayığı su seviyesinin altında düz bir biçimde kesebilirdiniz.
0: En olası teori Mısırlıların piramidin çevresine bir kanal inşa edip onu suyla doldurmuş olmaları. Su doğal olarak piramidin etrafında aynı seviyeyi gösterecekti. Temel kusursuz inşa edildikten sonra geriye sadece piramidi oluşturacak 2,6 metreküp taşı yığmak kalıyordu. Bu noktada Mısır bilimciler fikir birliğinde taşlar birbiri üzerine yatay olarak yerleştirildi.
2: Bu bloklar Keops piramidinin altındakiler sadece çok büyük değiller. Keops inşaatçıları onları yatay olarak yerleştirdi. Daha önce taştan yapılan piramitler de piramidin merkezine doğru açılı bir biçimde yerleştiriliyordu. Artık öyle değil. Keops büyük bloklar kullandı ve bunları burada göreceğiniz üzere yatay bir yatak olarak kullandı. Bu da piramidin tabanının daha sağlam olmasını sağlıyordu.
0: Blokları yatay yerleştiren Keops bir yenilik yapıyor, o zamana kadar kullanılan yöntemlerden ayrılıyordu. Bu bindirme fotogrametri tarafından doğrulandı.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
1: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye buladı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bu yaz herkes sonbahar.

0: da uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, bank,
1: kartım hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Zahi Havas 50 senedir piramitleri inceliyor. Bugün Mısır bilimci Keops piramidinin önemli özelliklerinden birini açıklamak üzere sahaya döndü taş bloklarını.
6: Piramidin taşlarından birinin üzerinde oturuyorum ama buradaki bölge belki de piramidin en önemli bölgesi. Bize piramidin inşası hakkında büyük bir kavrayış sunabilir. Ve bize şunu göstermesi açısından çok önemli. Temel olan uzun taşların üzerine küçük taşlar, uzun taşlar ve yine küçük taşlar koydular.
5: Dışarıdan Keops piramidinin yüzeyinde büyük düzensizlik var. Çünkü farklı boyutlarda ve şekillerde yığılmış bloklardan yapılmalar. Bu durum fotogrametri verilerinin yakından analiziyle de doğrulanıyor.
7: Keops piramidine çok yaklaşıyorum ve herhangi bir yerde taş işçiliğindeki düzensizliği görebilirsiniz. En altta bile büyük çözülme oyukları var. Kireç taşındaki minyatür mağaralar gibi.
5: Ancak yakından bakınca Keops o kadar kusursuz değil. Bunun basit bir açıklaması var.
7: Ortası daha düzensiz. Bu iş ve malzemeden tasarruf etmek demek. Piramidin tamamı boyunca düzgün kare bloklar koyup düzgünce birleştirmek çok daha fazla emek gerektirirdi. Düzgün olmayan bloklar, farklı şekiller getirmek, bloklar arasını düzgünce kesip birleştirmekten daha fazla zaman tasarrufu sağlıyordu.
5: Mühendisler piramidin içerisinde daha kaba taşlar kullanarak zaman kazandı. Ancak blokların düzensiz olması lojistik anlamda işleri karmaşıklaştırıyordu.
7: Kare bloklarınız varsa ve hepsi aynı boyuttaysa, onları taşıyan araçlarınız da aynı boyutta olabilir. Tuğlalarda olduğu gibi ya da tuğlayla yapılan binalarda aynı boyutta tuğlalar kullanırız. Modülerdir. Ama modüler taşlarınız yoksa tek bir kızakta kızağı çıkardıkları zaman hepsine uymayacaktır.
5: Belki de Keops'un en büyük gizemi bu. Tüm Mısır bilimcilerin çözmeyi hayal ettiği gizem. Piramidin inşası için gereken milyonlarca ton taş inşaat alanına nasıl getirildi? Paradoksal biçimde bu soruyu en iyi açıklayan keşif Büyük Piramit'ten çok uzaklarda yapıldı. 2013'te Fransız bir arkeoloji ekibi Vadi El Jarf'ta tarihi bir kazı yaptı. Giza'dan 300 kilometre uzakta.
8: Burada bu iki blok arasında bu dönemden 800 kadar papirüs parçası bulduk. Bu papirüsler kötü korunmuş durumda ve orta seviyede korunmuş durumdaydı. Bu inanılmaz bir keşif. Piramidin inşasıyla ilgili bize çok bilgi veriyor.
5: Fransız Mısır bilimci Pierre Thaler o görevden sorumluydu.
9: 2013'te 20 ila 30 yazmadan oluşan bir arşiv koleksiyonu bulduk. Pek çoğu kötü biçimde çürümüştü. Ancak kimileri nispeten iyi durumdaydı. Bunları çok önemli ve bir açıdan eşsiz kılan şey, dünyanın bilinen en eski papirüs belgeleri olması ve Keops'un krallığının son yılından kalmalar. Kariyerinizde böyle bir şansı çok yaşamazsınız. Keops'un papirüslerini keşfetmek gibi bir şansı.
7: Bu inanılmaz bir keşif. Benim için tüm kariyerimin en önemli bulgularından belki de en önemlisi.
5: Pierre Thaler'in bu hazinenin ilk parçalarını deşifre etmesi birkaç ay sürdü. Bunun Merer adında birinin yazdığı bir günlük olduğunu gördü. Piramit inşasına taş taşıyan bir ekipten sorumlu denetmenin.
8: Bu şey buradaki işlerin nasıl yürüdüğüne dair ilk tanıklık. Özellikle de taşların nakliyesi, Tora'dan gelen taşlar hakkında.
5: Bu papirüsler blokların Tora'daki kireç taşı ocaklarından Nil'in doğu kıyısına nasıl taşındığına dair paha biçilmez ayrıntılar sağlıyor.
9: 4-5 günlük döngüler olduğunu görüyoruz. Bu sürede ekip önce taşları sürüklüyor, taşları çekiyor, gemilere yüklüyor, sonra Tora'dan Giza'ya taşıyorlar. Bu yolculuk taş yüklü gemilerle genelde 1-2 gün sürüyordu.
5: Merer'in papirüsleri bize Mısırlıların Nil'in taşkın dönemlerinde blokları taşıdığını söylüyor. Keops'un teslimatı kolaylaştırmak için Nil'i doğrudan piramit inşasına bağlayan kanallar kazdırdığını da öğreniyoruz.
6: Antik Mısırlılar Nil'in batı tarafında bir kanal açtılar. Ve bu büyük kanala daha küçük kanallar açtılar. Giza platosundaki limanlara bağladılar. Ve Tura'dan taşları, hatta Asvan'dan graniti ve Hatnut'tan kaymak taşını Nil üzerinden kanala ve Giza platosu limanlarına taşıdılar.
9: Giza yakınlarında yapay havzalar kazdılar ve bu yapay havzalar onlara su dolmasını sağlayan bir kanalın açılmasıyla kullanılıyordu. Papirüsteki metinlerden biri bu suni göl sisteminin açılmasını anlatıyor. Keops Gölü'nün girişi denen yerde bir dalga kıranı tarif ediyor ve o dalga kıranı açmak için çok sayıda işçi getirmişler. Nehir uygun seviyelere yükseldiğinde suyun bu suni göle dolmasını sağlamışlar.
5: Bu dahice suni navigasyon sistemi teknelerin blokları piramidin ayaklarına kadar getirmesini sağlıyordu. Asvan'dan gelen bu kireç taşı bloklar Giza'ya ulaşmak için 1000 kilometreden fazla yol kat ediyordu. Gelecekte Vadi el-Jarf'taki papirüsler hiç şüphesiz yeni sırlar açığa çıkaracak. Merer'in işi ise blokların Giza platosuna teslim edilmesiyle bitti. Taşlar başka bir ekipteydi.
10: Blokları yerleştirdikleri kızakları yapmak için odun kullanıyorlardı. Onları bağlayıp sürüklüyorlardı. Sadece insan değil, çok sayıda hayvan da kullandılar. Yazılar ve mezarlardaki duvar resimlerinde kızaklar üzerinde taş çeken insanlar var. Kimileri ıslatıyorlar. Su ya da süt dökerek kızağın kaymasını kolaylaştırıyorlar.
5: Piramit inşaatının etrafını saran bir diğer büyük gizem burada devreye giriyor. İşçiler 7 ton ağırlığa ulaşan taş blokları modern makineler olmadan 147 metre yükseğe nasıl çıkardı? Özellikle de büyük piramit için gereken astronomik sayıda taşı.
11: Bu piramidin toplam hacmi 2,6 milyon metreküp taş. Bu 5-6 milyon ton taş demek.
5: 6 milyon ton. San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nün 6 katı ağırlığında ve Eiffel Kulesi'nin 545 katı. Yıllarca pek çok kuram ortaya atıldı. Kimileri diğerlerinden daha makuldü. Taşları kaldırmak için farklı türde rampalar iddia edildi. Fotogrametri yeni bir yaklaşım getiriyor. Havadan çekilen resimler çıplak gözle görülmeyen izlerin ayırt edilmesini sağlayabilir.
11: Fotogrametri 10 yıllarca önce keşfedilen başka bir rampanın izlerini açıkça ortaya çıkarıyor. Bu rampa piramidin doğusundaki mezarlığa gidiyordu. Başka bir deyişle mastabalar ve küçük piramitlerin olduğu bölgeye.
10: Arabayla geçtiğinizde burada bir rampa olduğunu fark etmiyorsunuz. Çünkü bir yol var. Ve tüm bunları unutuyorsunuz. Oraya bakmıyorsunuz bile. Ama şimdi yukarıdan resimlerle bir inşaat rampası açıkça görülebiliyor.
5: Bu rampa piramitte kullanılan dev blokları taşıyamayacak kadar küçük. Fakat diğer açılardan Mısırlıların o zamanlar kullandığı rampalarla birebir aynı.
11: Açıkça görebiliyoruz. Rampa iki paralel taş duvardan oluşuyor ve bu iki duvarın ortası atıklarla doldurulmuş. Taşlar kesildikten sonra ortaya çıkan atıklarla. Büyük piramidi inşa etmek için kullanılan dev rampanın da aynı şekilde inşa edildiğini hayal edebilirsiniz.
5: Mısır bilimciler şanslı çünkü Giza platosunda rampanın hala çıplak gözle görülebildiği bir yer var. Burada Mark Lehner bize bir mastaba yapmak için kullanılan küçük bir rampanın son parçasını gösteriyor.
7: Bu antik bir rampa ve ben üzerindeyim. Bu rampa çok daha yükseğe çıkıyordu. Ve bu kısmen yıkılmış durumda. Ama etkileyici bir biçimde antik dönem işçileri onu burada bırakmışlar. Ve piramit rampalarının da benzer şekilde inşa edildiğini düşünüyoruz. Kırık taşlardan oluşan destek duvarları var. Taş işçiliğinden kalan çok miktarda taş vardı. Ve bu duvarların içini kireç taşı kalıntıları, kırık parçalar, kum ve alçı taşı ile dolduruyordunuz.
5: Antik Mısırlıların rampalarını nasıl inşa ettiğine dair iyi bir fikre sahip olduk. Ancak önemli bir soru hala cevaplanmadı. Keops piramidindeki dev rampanın şekli neydi? Kimileri Mısırlıların piramidin etrafını bir yılan gibi saran dev bir spiral rampa seçtiğini düşünüyor.
11: Spiral rampanın sorunu öncelikle devasa hacmi en az piramit kadar büyük olmalı. Ve üzerine çok büyük bir şaba gerektirecekti. Tamamlanmaya yaklaşıldığında piramidin tepesine uzun bir yol olacaktı. Spiral bir rampada tepeye ulaşmak için birkaç kilometre ilerlemek gerekirdi.
5: Diğer bir ihtimal de piramidin tepesine doğru çıkan bir rampa. Ancak bu da başka sorunlara yol açıyor.
7: Keops'taki taş ocağının 350 metre güneyde olduğunu biliyoruz. Sadece 350 metre var. Ve dümdüz bir rampayla piramidin en yüksek noktasına çıkarsanız çok dik olur. Piramidin 1/3 yüksekliğine çıkıyor olmalılar. Kütlenin %80 kadarı tamamlanmış oluyor. Çünkü piramitlerde yukarı çıktıkça kütle azalır. Ve büyük olasılıkla molozlar ve destek duvarlarından bir yol yatağı yapıp tepeye spiral şeklinde bir yol yatağıyla sararak çıkmış olmalılar.
5: Bulmacanın bazı parçaları hala kayıp. Fakat günümüzde inşaat lojistiği ve piramidin çevresiyle ilgili pek çok bilgi var. Pek çok kişi Keops'un hala gizemleri olduğuna inanıyor, özellikle de iç yapısında. Ne yazık ki en gelişmiş teknolojiler bile blokların içini görmemizi sağlayamıyor. Bazı Mısır bilimciler piramidin içerisinde keşfedilecek daha çok şey olduğundan emin. Keops'un iç bölümünün fotogrametrik taramasını yapmamız için bize çok özel bir erişim sağlandı. Blokların içini görmemizi sağlamıyor ancak bu çok keskin üç boyut ölçümler piramit içerisinde yeni elementler tanımlamamızı sağlayabilir. Sürekli turist akışı sebebiyle fotogrametri için gereken binlerce fotoğrafı çekmek için ekibimizin sadece birkaç dakikası ve çok az yeri var. Ancak bir araya getirildiğinde büyük piramidin içerisinin bu benzersiz modeli Keops'un içinde neler olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Günümüzde piramide 17 metre yükseklikteki ana girişten değil, birkaç metre aşağıda olan, hırsızların 11. asırda açtığı bir açıklıktan giriliyor.
7: Yerine yerleştirilmiş bloklar arasından bir tünel açmışlar ve onlar buraya kadar gelmişler. Ve sonra dönüp asıl girişi bulmuşlar. İşte giriş burası.
5: Piramidin içerisinden fotogrametri verileri Keops'un iç şeklinin hayli sıra dışı olduğunu doğruladı. O zamana dek tüm piramitler aynı modele göre inşa ediliyordu. Mezar odası, Firavun'un kalıntılarının yatırıldığı yer daima yer seviyesinde oluyordu. Buradaysa bir değil, 3 tane var. Ve ikisi yüksekte.
6: Piramitlere bakınca hepsinde alçalan koridorlar vardır. Ama burada Keops 2 oda kazdırdı. Piramit içerisinde 2. ve 3. bir oda.
5: En alt oda piramidin 30 metre kadar altında yer alıyor. Mısır bilimciler ona yeraltı odası diyorlar. Ona ulaşmak için ancak 1 metre yüksekliğindeki 105 metrelik bir tünelden sürünmek gerekiyor.
7: Yeraltı odasının şaşırtıcı yanı bitmemiş olması. Bu yüzden işi nasıl organize ettiklerini tam olarak görebiliyorsunuz. Diorit gibi sert kayaları büyük bir balyozla kırıyorlardı ya da sivri keski kullanıyorlardı. Burada izleri görebilirsiniz. Kayaları kazıyarak bu izleri geride bırakmışlar. Ama bunu yapan bir kişiydi. Tek bir adam. Tek bir adamın yapacağı iş.
5: Burada bir lahit bulunmadı. Ve bu gizemli yeraltı odası asla tamamlanamadı. Önce inşa edilip diğer odalar için terk mi edildi, yoksa son olarak inşa edildi ve zaman yetmediğinden bitirilemedi mi? Vasil Dobrev'e göre Keops hiçbir şeyi şansa bırakmazdı.
10: Önce bu oda inşa edildi. Piramitten bile önce Keops burada bir dağ gördü. Bu dağın ne durumda olduğunu görmek istedi. Günümüzde bunu yapmak için bir tarama yaparız. Bir nükleer güç istasyonu inşa etmeden önce altında ne olduğuna bakarız. Keops da benzer bir şey yaptı. İnşa edeceği anıtı taşıyıp taşımayacağını görmek için dağı test etti.
5: Vasil Dobrev, Keops'un mezarını yerleştirmek için piramitteki en iyi yeri aradığını düşünüyor. Yeraltı odasının ikinci bir oda için terk edildiğini düşünüyor. 50 metre yüksekte, piramidin tam kalbinde. Günümüzde bu oda, Kraliçe Odası olarak biliniyor.
10: Burası hayli büyük bir alan. 5 metreden fazla. Hayli geniş ve şunu hayal edebiliriz. Firavun mezar odasını inşa etmek için bu yeri seçti. Bu tarafı, batı tarafını. Ama projesini değiştiren bir şey oldu. Ve çok daha karmaşık, başarması zor bir şeye geçtiler.
5: Mısır bilimci, Keops'un bir kez daha fikrini değiştirip üçüncü bir oda inşa ettiğine inanıyor. Bu durumda Firavun mezarı için ideal konumu bulmadan önce iki kere başarısız girişimlerde bulunmuş. Bu da Keops'un mezar kompleksinde niye üç oda olduğunu açıklıyor. Diğer Mısır bilimciler de bu teoriyi destekliyor. Bu da inşaat sırasında plan değişikliklerine sık rastlandığını gösteriyor.
11: İlk piramitten sonrakilere dek inşaat sırasında planları sürekli değiştirdiler. Mantalite değişti, inançlar değişti, teknikler değişti, uyum sağladılar. Bir krallık 10 yıllarca sürebilir. Bu nedenle firavunların hükümdarlığın başında ve sonunda farklı istekleri olabilir.
5: Arkeolog Mark Lehner buna katılmıyor. Ona göre her şey baştan planlanmıştı. Ve yeraltı odası inşa edilen ilk değil, son odaydı.
7: Kral ve kralın adamları buraya 150 metrelik bir tünelin ucuna gelip, biliyor musun, fikrimi değiştirdim. Odayı piramidin yukarılarına koyacağız demiş, olamaz. Ben buna inanmıyorum. Bence üç odada ilk planın bir parçasıydı ve yeraltı odası en son yapılan yerdi. Bu yüzden de tamamlanamadan kaldı.
5: Bir şey kesin. En yüksek oda, kralın odası olarak bilinen yer, piramitteki tek lahdin bulunduğu yerdi. Her şey Keops'un buraya gömüldüğünü işaret ediyor. Piramidin iç yapısını yakından inceledikten sonra Mısır uzmanları bu odaya erişimin etkileyici bir savunmayla korunduğunu fark ettiler. Günümüzde ise fotogrametri sayesinde birkaç klikle piramitte dolaşabiliyorlar. Veriler bu çok karmaşık sistemin kralın odasından 100 metre uzakta başladığını gösteriyor. Odalara açılan koridorların kesişme noktasında. Vasil bizi bu düzenlemeyi görmeye götürüyor.
10: Burada mezar odasına çıkan koridorun kesişme noktasındayız. Ve bu koridorun büyük granit bloklarıyla tamamen kapandığını görmek çok ilginç. Bu bir ilkti. Çünkü bir koridoru kapatmak istediklerinde kireç taşı kullanıyorlardı. Buradaysa yukarı giden koridoru kapatmak için granit kullanmışlar. Yani daha ciddi bir koruma olduğu fikrine kapılıyoruz.
5: Granit kireç taşından çok daha serttir. Fotogrametri sayesinde tıkaç bloklar denilen 3 devasa granit taşı görebiliyoruz. 4500 sene önce 3 taş parçası kralın odasına çıkan koridorun girişini kapatıyordu. Birinci savunma hattından sonra kralın odasına ulaşmak için yükselen koridoru çıkmak gerekiyor. 40 metre kadar sonra ünlü büyük galeriye ulaşılıyor.

0: Bir piramidin içinde inşa edilmiş en etkileyici yapılardan birindeyiz. Piramidin sadece bir mezar olmadığını anlamalısınız. Piramit, kralın gücü ve saygınlığını simgeliyordu. Mimaride bazı mucizeler sergilemeliydiler. Büyük galeri, piramit içerisinde gördüğümüz mucizelerden biri.
1: Bu mimari hazine 8 metre yüksekliğinde ve 47 metre uzunluğunda. Görkemli görünüşüne rağmen rolü tamamen fonksiyoneldi.
2: Büyük galerinin amacı granit tıkaç blokları sağlamaktı. Büyük galeri bir sistem içerisindeki tek bir parçaydı.
1: Tıkaç bloklar devasa olduğundan onları saklayacak büyük bir galeri gerekiyordu.
2: Bir metre genişliğinde bir koridorunuz varsa onu üst pervazlarla düz tavan parçalarıyla kaplayabilirsiniz. Bir metrenin üstüne çıktığınızda çökmesini engellemek için kemerli tavan yapmanız gerekir. Bu büyük galeri için onu ayakta tutacak bir bindirmeli tonoz inşa edilmesi gerekti.
1: Bir kez daha fotogrametri bu bindirme prensibini daha iyi anlamamızı sağlıyor.
3: Zoom yapacak olursak her bir blokun tabanının bir öncekinin içine doğru girdiğini görebiliyoruz. 10 santim kadar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seviye tabanı tamamen kaplayana dek.
1: Bu inşaat yönteminde bloklar birbirinin üzerine hafif bir bindirmeyle yerleştiriliyor. Bu sayede çok daha geniş bir alanı kaplayabiliyorlar. Büyük galeri, kralın odasının girişinde son buluyor. Oraya ulaşmadan önce son bir engelin aşılması lazım. Son bir savunma hattı. Mısır bilimcilerin parmaklıklı antre dediği yer.
4: Bu şey ilkel bir makina gibi. İnsanlar bu açıklıklara büyük taş parçalarının koyulduğunu düşünüyorlar. Bu açıklıklar yükseltilmiş taş parçalarıyla oluşturuluyordu. Kırılmışlar ama nerede olduklarını görebilirsiniz. Ve bu açıklıklar, bu büyük granit parçalar, bunlar parmaklık parçalarıydı. Blokların diğer tarafından bu parmaklık parçalarını indirebiliyorlardı. Bum bum bum. Ve kralın odasını böyle kapatıyorlardı. Bu kralın mezarını soymak için hemen arkamızdaki kralın odasına girmeye çalışanlar için son savunmaydı.
1: Bu tonlarca ağırlıktaki üç devasa parmaklık kralın odasına erişimi engelliyordu. Tıkaç bloklarla birlikte mezar soyguncularını caydırmak için tasarlanmış geçit vermez bir koruma sağladılar.
4: Tüm piramidin bir tür büyük dirilme makinesi görevi görmesi için ölümlü kalıntılarının sağlam kalması çok önemliydi. Ve diğer herkesin, tüm sarayın da yeniden dirilmesi buna bağlıydı. Kimsenin buraya gelip mezara zarar vermesini ve bu dirilme makinesini bozmasını istemiyorlardı.
1: Firavun'un mezarını korumak, Mısırlılar için sonsuz yaşama erişimlerini garantiye almanın bir yoluydu. Günümüzde bilim insanları bu 4500 yıllık mirasın gizemlerini anlamak için etkileyici çabalar sergiliyor. Yine de pek çok arkeolog dünyanın en ünlü piramidinin henüz tüm sırlarını açığa çıkarmadığına inanıyor ve kimileri Keops'un bulunduğu başka, halen gizli bir oda olup olmadığını merak ediyor.
4: Bana göre Büyük Piramit'te bir gün başka bir oda keşfetmemiz imkansız değil. Bu aşamada pek olası olduğunu düşünmüyorum. Piramit çoğunlukla katı bir alan ve genel koridor oda sistemi içerisinde başka odaların mantıklı olacağını düşünmüyorum.
1: Bugün Keops piramidinin yapısı hakkında büyük bir bilgi birikimimiz var ve fotogrametri nasıl işlediğine dair pek çok teoriyi doğrulamamızı sağladı. Ancak 4000 yıldan uzun süre sonra bile hala çözülecek başka gizemler var. Özellikle de dünyanın en büyük piramidinin nasıl inşa edildiği hususunda.
4: Ben hep şunu derim. Şimdiye dek Mısır'da anıtların %30 kadarını buldum. Ve Giza platosunda hala bu piramitlerin gizemini ortaya çıkaracak saklı pek çok hazine var. Mısır'ın kumlarının ne gibi sırlar sakladığını asla bilemezsiniz.
0: Ben hep şunu derim. Şimdiye dek Mısır'da anıtların %30 kadarını bulduk. Ve Giza platosunda hala bu piramitlerin gizemini ortaya çıkaracak saklı pek çok hazine var. Mısır'ın kumlarının ne gibi sırlar sakladığını asla bilemezsiniz.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
5: Bu bir Lotus çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
0: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Atlantik Ormanı, Kuzey Arjantin.
7: Bu jungle'lar o kadar yoğun ki her yeri birbirine benziyor. Bu insanı deli ediyor.
8: Hey, burada ölü bir hayvan var. Hala sıcak.
7: Ah tanrım. Bu poka geyiği.
8: Kim öldürmüş olabilir? Bir hayvan mı?
7: Muhtemelen büyük bir kedi. Ve kesinlikle bir jaguar. Yakınlarda olmalı. Buradan hemen uzaklaşmalıyız. Acele edin.
8: Ne? Ne?
7: Ay! Jaguar, kaçın, kaçın, kaçın!
9: Güney Amerika jungle'larında bundan 500 yıl önce İnka İmparatorluğu'ndan çalınan büyük bir hazine saklı. Yüz milyonlarca dolar değerinde altın. Yüzyıllar boyunca birçok kişi bu hazineyi bulmaya çalıştı. Onun için savaştı. Bu uğurda ölenler oldu. Ama hiçbiri onu bulamadı. Şimdi seçkin hazine avcılarından oluşan bir ekip hazinenin izini efsanevi Yılan Adası'nda sürdürdükten sonra dünyanın en tehlikeli jungle'ına gidiyor ve devasa Trinity hazinesini aramaya devam ediyor.
6: Hazine arayışı, Yılan Adası.
9: Hazine arayışının önceki bölümlerinde.
7: Santa Ana'ya hoş geldiniz.
10: Oh, muhteşem bir yer.
11: Kara borsacıdan aldığımız gümüş külçe buradan çıkmış olabilir.
12: Bildiğim kadarıyla onun üstünde duruyor olabiliriz. Santa Ana, söyle şu sırrını.
7: Hey çocuklar, şuraya bakın.
12: Ne buldun?
11: Bir taş duvar. Burada böyle bir şey olmaması gerekiyordu.
12: Bu bir odaymış.
8: Yüz milyonlarca dolarlık hazineyi saklayacak kadar büyük.
12: Megan bak.
11: Bu gerçek bir işaret.
8: Oh, vay canına.
11: Cizvit hazinesinin haritası.
12: Bu işaretleri sadece hazine götürdükleri zaman
8: bize hangi gün işaret ettiğini öğrenmemiz gerek.
11: Bir mağara ya da oyuk aramalıyız.
12: Burada bir yerde olmalı. Derin bir uçurum. Bu bir şelale ve biz ters tarafında duruyoruz.
11: Halatla aşağı inmeliyiz.
10: Tamam, ben iniyorum.
8: Dikkat et.
12: Bağlantı koptu. Brad, Brad cevap ver. Brad cevap ver.
6: Santa Ana misyonunun dışındaki jungle, Kuzey Arjantin.
12: Brad, Brad cevap ver. Brad, Brad beni duyuyor musun?
8: Onu göremiyorum.
12: Beni duyuyor musun?
10: Aşağıdayım çocuklar, ben iyiyim.
13: Efendim.
10: Şelale beni aşağı çekti ve bir kayaya çarptım. Ama iyiyim.
7: Aklıma çok kötü şeyler geldi.
8: Tanrım.
12: Hazine avcılığı tehlikeli bir şeydir. Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz ama bu oyunun bir parçası. Sıradaki insin, hadi Megan. Başka seçeneğimiz yok. Bu şelaleden aşağı inmeliyiz. Çünkü bulduğumuz cizvit işareti bizi bir mağaraya yönlendiriyordu ve Trinity hazinesinin orada olduğunu düşünüyoruz.
9: Arjantin'deki Santa Ana misyonu yakınlarındaki jungle'da buldukları şifreli yol haritasını izliyorlar. Ekibin hesaplamalarına göre bu işaret bu şelalenin altında bulunan bir mağarayı işaret ediyor. Efsanevi Trinity hazinesinin orada olabileceğini düşünüyorlar.
8: Bu harika bir şey.
12: Trinidad'dan aldığımız gümüş külçenin izini sürmeye başladığımızdan beri uzun bir kuraklık var. Aşağı inip biraz ıslanmak için sabırsızlanıyorum.
8: Şuraya bakın.
10: Emilio!
13: Hadi dostum, başarabilirsin. Sağ elinle iniş hızını kontrol edeceksin. İşte bu kadar.
7: Bu beni dehşete düşüren bir durum. Bunu hayatımda ilk kez yapıyorum. Ayrıca hatırladığım kadarıyla bende yükseklik korkusu da var.
13: Aşağı bakma dostum.
7: Yükseklik korkumu giderek daha da hissetmeye başladım. Bilmiyorum. Ben herhalde bunu yapamayacağım. Aşağı inmenin başka bir yolu var mı Kepi?
13: Bu noktada ona pekala emin ödedim. Seni bir halatla bağlayayım ve yavaşça aşağı saklayayım. Buradan her şeyi kontrol edebilirim, tamam mı?
7: Bir şey yapmam gerekmeyecek
13: mi? Hiçbir
7: şey. Pekala.
13: Korkuya yabancı biri değilim. İki kez Vietnam'da, iki kez Irak'ta bulundum. Kendimi sınırda hissettiğim çok durumlar oldu. Ve Emilio'nun şu an ne hissettiğini anlayabiliyorum. Korkuya saygı duyuyorum. Korku bizi hayatta tutar. Şu an benim görevim onun bu korkusunu atlatıp aşağı inmesini sağlamak.
10: Emilio!
13: Merak etme, seni tutuyoruz.
11: İnmeye başla hadi.
10: Ayaklarını kaldır biraz.
7: Evet, evet.
10: Arkana yaslan. İyi gidiyorsun. Arkana dostum. Güzel. Başarıyorsun, az kaldı. Başardın.
8: Evet, geldin sayılır.
10: Çok iyi, işte bu kadar. Harikasın. Çak bakalım.
7: İyi olup olmadığımı bilmiyorum.
10: İyisin değil mi?
7: Gerçekten bilmiyorum dostum.
8: Evet, Kepi.
10: Kepi, büyüyünce sen olmak istiyorum.
12: Hey, buraya gelin. Sanırım aradığımız şeyi buldum. Buraya gelin. Buraya.
8: Ne buldun?
12: Görünüşe göre burada çok büyük bir mağara ağı var.
13: Şuraya bakın arkadaşlar.
12: Muhtemelen dağın içlerine kadar gidiyordur. Hepsine bakmamız lazım. Aradığımız mağara bu olabilir.
9: Jeremy, Santa Ana misyonunun yakınlarında buldukları işaretlerde tarif edilen yerle eşleşen bir mağara buluyor. İşaretlerde bu mağaranın Santa Ana'dan 1 kilometre ileride bulunduğu ima ediliyor. Bu o kadar ücra bir yer ki 400 milyon değerindeki altın ve gümüşü saklamak için bundan daha iyi bir yer düşünülemez.
11: Araştırma ve çizimler hepsi bir araya geliyor.
12: Hadi işe koyulalım. Şimdi içeri gireceğim ve nereye kadar gittiğine bakacağım. Mağaraların en önemli özelliği çok tehlikeli çökme olaylarının olmasıdır. Tavanında gevşek taşlar olabilir. En küçük bir titreşimde üstünüze çökebilir. Yolunda gitmeyen pek çok şey olabilir. Yavaşça ilerliyorum dostum. Örümcekler, yarasalar ve kurbağalar. Gerçekten de mağaranın duvarına bir avuç kara kurbağa yapışmış. Evet, biraz daha ileri gideceğim ve nereye kadar gittiğine bakacağım. Yarasa.
8: Olamaz.
12: Lanet olsun. Evet, yarasa. Bir tane daha.
8: Koluma çarptı. Aslında bu da işin bir parçası.
12: Çok büyüktü.
7: Vampir yarasa. Size kuduz bulaştırabilir. Bunlara karşı çok dikkatli olmalıyız.
12: Hey, mağaranın arkasına kadar gideceğim ve bir çıkış yolu bulmaya çalışacağım.
13: Dikkat et. Bir çökme olursa felaket olur.

0: Bir sinyal aldım millet. Bir sinyal, sinyal aldım Kepi. Evet işte burada. Burada iki bronz çivi buldum. Buraya birileri gelmiş.
1: Evet kesinlikle.
0: Hey Kepi.
1: Evet.
0: Burada iki tahta parçası var. Çok eski görünüyor. Şuraya bak. Şuraya bak.
1: Bu bir fıçı parçası dostum. Şunu kıvrımına bakar mısın?
0: Burada bir parça daha var.
1: Harika.
0: Bunları buraya birileri getirmiş olmalı. Bunlarla içeriye bir şey taşımış olmalılar. Muhtemelen altın külçeleri taşıdılar.
1: Evet.
2: Jeremy hazinenin büyük olduğundan emin. Buraya küçük miktarlarda taşındığını düşünüyor. Ona göre bunlar sağlam fıçıların içine doldurulmuş ve buraya taşınmış. Bir fıçının içine yaklaşık 50 kilo ağırlığında altın ve gümüş külçe konmuş. Ve bunların bugünkü piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon dolar.
1: Bütün bunlar Trinity hazinesinin bir parçası olabilir.
0: Bütün bunları dışarı çıkarır mısın? Mağaranın her yerini kontrol edeceğim ve başka bir şey var mı diye bakacağım. Burası tam bir labirent gibi. Yarasalar. Burada herhangi bir işaret göremiyorum. Bir sinyal alıyorum. Bir metal para. Bir metal para. Bizimkiler buna inanamayacak.
3: Hazine arayışı. Yılan Adası. Hazine arayışı. Yılan Adası. Santa Ana misyonu yakınlarındaki jungle.
4: Jeremy.
0: Merhaba millet.
4: Neredesin? Kamerayı verir misin?
1: İyi misin?
4: Tamam, evet, alabilirsin.
0: Tamam. Hey Cork. Elini uzatır mısın?
1: Vay canına. Bu muhteşem bir şey.
5: Modern para mı, eski bir para mı bu?
0: 1800'lü bir şey. Son rakamları okuyamadım. Çünkü yanımda gözlüğüm
1: 1870.
0: Yoktu.
1: 1870.
5: Yani savaş sonrası. Bu üçlü ittifakın savaşı.
1: Paraguay Cumhuriyeti.
5: Paraguay mı?
0: Arjantin'deyiz.
5: O zaman Paraguay'dı ama. Fakat savaşın sonunda Arjantin oldu. Bir sürü insan öldü. Paraguay'ın hala bir ülke olması bile harika bir şey.
2: Üçlü müttefiklerin savaşı Güney Amerika tarihinin en kanlı çatışmasıydı. 1864 ve 1870'te Paraguay, Uruguay, Brezilya ve Arjantin'in oluşturduğu üçlü ittifakla çatışmaya girdi ve korkunç bir yenilgiye uğradı. Erkek nüfusunun %70'ini ve topraklarının dörtte birini kaybetti.
0: Bunun hiç kimsenin ayak basmadığı bir yerde bulunması kafamı karıştırıyor.
5: Evet. Ama seni öldürmek isteyen insanlardan saklamışsan o başka.
1: Bence de.
5: Bu metal Trinity hazinesiyle bir bağlantısı yok. Ama bu bölgenin tarihinin bir parçası olması ilginç bir şey.
0: Orada araştırılması gereken başka mağaralar da var.
1: Fakat saat geç olmaya başladı. Birazdan
0: evet,
1: hava kararacak.
4: Bence bir kamp kurmalıyız.
0: Pekala, bugünlük bu kadar yeter. Sabah devam ederiz.

0: Şelaleden aşağı inerken her şeyim ıslanmış.
1: Sahi mi?
0: Evet.
2: O kayaların orada yürürken ayağım kaydı ve bıçağımla bacağımı kestim. Bu tür kesiklerin üzerini kapatmalısınız. Burada o kadar çok bakteri var ki hemen enfeksiyon kapabilir. Daha ne kadar gideceğiz bilmiyorum. Saatlerdir yürüyoruz. Ormanın derinliklerine geldik artık. Hepimiz yorulduk. Artık bir şey bulmak istiyoruz. Değerli bir şey. Çünkü şu ana kadar ihtimallerden bahsediyoruz. Sadece.
3: Kamp yeri.
1: Hemen yola koyulalım ve bir şeyler bulmaya çalışalım.
4: James, sen, ben, Cappy, şu mağaraya bakalım. Brett, Emilio ve Megan da jungle'ın derinlerine bak.

0: yapsınlar.
1: Bu mağara sistemini göz önüne alırsak diğer parçalar biraz daha aşağıda olabilir.
0: Evet, metal dedektörlerinizi almayı unutmayın.
1: Pekala, hadi işe koyulalım.
2: Şimdi mağaraları keşfetmeye başlayacağım. İçeride araştırmak istediğim bazı küçük odalar ve oyuklar var. Siz de şu tepedeki çukurlara ve oyuklara
0: evet.
2: bakın. Orada üzerinde çukurlar olan iki çıkıntı
0: evet.
2: var.
0: Tamam, yarasalara dikkat et.
2: İşte burada. Burada iki yarasa var. Lanet olsun. Mağaralara bayılıyorum.
0: Dikkatli ol, orası biraz kaygan. Tutunacak yer var mı?
3: Hayır. O neydi öyle? Sanki buraya bir hayvan girmiş.
0: Ne tür bir hayvan olduğunu söyleyebilir misin?
3: İçeri parmağımı bile sokamıyorum fakat burnuma bir koku geliyor.
1: Burada etrafa dağılalım.
4: Tamam. Bu jungle'da yürüdüğümüz her metre az önce geçtiğiniz yerle aynı gibi görünüyor. İnsanı deli ediyor, anlıyor musun?
5: Evet, öyle yoğun ki insan sağını solunu karıştırıyor.
1: Hey, Emilio, Brett.
5: Evet.
1: Burada ölü bir hayvan var. Hala sıcak.
4: Aa, tanrım. Bu bir poka geyiği.
1: Neden ölmüş anlayabiliyor musun?
4: Şunu görüyor musun? Kafatası delinmiş,
1: evet.
4: ikiye ayrılmış.
1: Evet.
4: Burada pençe izleri var.
1: Şuradaki diş izlerine bak.
4: Evet, diş izleri. Bu kesinlikle büyük bir kedi. Hayvanı yemeye göğüs kısmından başlamış. Sonra bütün iç organlarını ve midesini çıkarmış. Bu kesinlikle bir jaguar. Yakınlarda olmalı.
5: Bir şey yok.
4: Buradan hemen uzaklaşmalıyız. Bu taraftan.

0: Mağaranın arka tarafına doğru gideceğim ve bir çıkış yolu bulmaya çalışacağım.
1: Mağaranın tavanındaki taşlar üzerine düşebilir. Dikkat et. Çökme olursa bir felaket olur.
0: Evet, hiç iyi olmaz.

0: Bir sinyal alıyor musun?
1: Şunun büyüklüğüne bak. Burada koca bir örümcek var.
0: Ne tarafta?
1: Tam kafanın üstünde. Tam şurada. Dikkat et. Bunlar çok zehirli örümceklerdir. Kırmızı bacaklı bir örümcek.
0: Şuraya bak.
1: Bir ısırırsa adamı kesinlikle öldürür.
0: Bununla uğraşmak istemiyorum dostum.
1: Evet.
0: Tam arkandayım dostum.
1: Burada bir şey olmasa gerek. Burada içi elmaslarla dolu bir çukur var. Ametist ve kuarts var. Aradığım şey değil ama hiç fena sayılmaz. Burada hiç işaret göremiyorum. Hiçbir şey yok. Cizvitlerden kalma herhangi bir şey göremiyorum. Hiçbir şey yok. Hayır. Hiçbir şey yok. Hadi çıkalım artık buradan. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu şelaleye yakın olan mağara. Fakat bilmiyorum ama...
0: Sanırım yanlış noktadayız.
1: Bu iş giderek içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Sanki yılan adasındaymışız gibi. Orada da bir mağarada bazı kilitli kutu parçaları bulmuştuk. Kork, burada bir şey yok dostum. Hazine buradan da götürülmüş olmalı. Şimdi tek yapmamız gereken Santana dışında bulduğumuz cizvit işaretlerini yeniden yorumlamak. Belki o işaretleri yanlış anladık. Belki o bitiş noktası bir mağara değildi. Başka bir şeydi. Şimdi bu jungle'ı daha farklı bir açıdan taramamız gerekiyor. Hadi gidip Brad, Megan ve Emilio ile buluşalım. Hadi gidelim buradan. Hadi.
2: Şuraya dikkat et. Bu bambuların üzerindeki dikenler çok kötüdür. Gözünüze batabilir. Ve bu sizin için hiç iyi olmaz.
3: Ne? Nedir o? Nedir o?
2: Geri çekilin, geri çekilin. Jaguar. Avını götürüyor. Az önce gördüğümüz geyi. Evet, geri gitmek zorundayız. Şimdi sessiz olun.
4: Şimdi tam ters yöne giderim, tamam mı?
3: Hadi.
2: Sessiz olun. Hadi hemen gidelim buradan. Hadi bu taraftan. Yavaşça, yavaşça. Yavaşça.
3: Bizi izliyor mu?
4: Bir şey görüyor musun?
2: Hayır, bakmaya devam edin.
3: Vay canına.
2: Pekala.
4: Nasıl önümüze geçti o?
2: Jaguar! Jaguar, gördüm onu. Sanırım hareket ediyor.
4: Her an saldırabilir, bir şeyler yapmalıyız.
3: İşaret fişeğimiz var.
2: Evet, evet, evet.
3: Onu ateşleyelim, korkup kaçabilir.
4: Tamam. Sadece bir fişek kalmış.
3: Hadi, hadi, hadi.
4: Dua edelim de işe yarasın. Lanet olsun. Sanırım onu korkuttuk.
2: Evet. Evet, kesinlikle. Büyük ve gürültülü seslerden hoşlanmazlar.
3: Geri dönüp peşimize takılmaz artık, değil mi? Değil mi?
4: Hayır, hayır. O şey onu korkutmuştur.
3: Hangi yöne gittiğini gördün mü?
4: Sanırım şu yöne gitti. Devam edelim ama hiç gürültü yapmamaya çalışalım. Tamam. Gözünüzü dört açın.
2: Kesinlikle.
4: Doğuya doğru gidelim.
2: İyi olur, evet. Evet.

0: Bu da ne? Böyle bir yerde taş bir duvar. Gördünüz mü?
1: Vay canına. Vay canına.
0: Emilio nedir bu?
2: Hiçbir fikrim yok dostum.
1: Diğerlerine telsi haber verelim. Hey, burada inanılmaz bir şeyle karşılaştık. Bir an evvel buraya gelmelisiniz. Acele edin.
2: Gerçekten inanılmaz bir şey.
3: Hazine arayışı, Yılan Adası. Hazine arayışı, Yılan Adası. Santa Ana misyonunun yakınındaki jungle.
0: Burada bir taş duvar.
1: Vay canına.
0: Nedir bu?
2: Hiçbir fikrim yok dostum.
1: Baksanıza uzayıp gidiyor.
0: Aman tanrım.
1: Hey, burada inanılmaz bir şeyle karşılaştık. Bir an evvel buraya gelmelisiniz. Acele edin.
0: Şuraya bakın. Bunlar Santa Ana misyonundaki taşların aynısı.
1: Haritada böyle bir şeyden bahsetmiyor değil mi?
0: Hayır.
1: Şunu temizlememe yardım
0: tabii,
1: eder misin?
0: Tabii.
4: Megan!
1: Buradayız.
0: Merhaba.
1: Bakın, bir, iki, üç, dört. Böyle devam ediyor.
0: Daha tamamını görmedik. Bu şekilde devam edip gidiyor.
4: Harika bir şey. Mı karşınıza çıktı?
0: Bir jaguar gördük bu arada.
5: Gerçekten mi? Ciddi misiniz?
2: Evet.
0: Olabildiğince uzaklaşmaya çalışıyorduk ve bunu gördük.
1: Nedir burası? Bu bölgede cizvitler tarafından yapılmış herhangi bir yapı var mı buralarda?
4: Bu bölge hakkında hiç bilgimiz yok. Hiçbir şey. Eski bir yerleşim bölgesi olabilir.
6: Cizvitler haritada yoksa tarihi yeniden yazıyoruz demektir.
0: Hey Cork.
5: Ha?
0: Santana'da bulduğumuz işaretler gittiğimiz mağara yerine burayı tarif ediyor olabilir mi acaba? Ne dersin?
5: Evet mümkün. Cizvit şifrelerini çözmek çok zor.
4: Hata olasılığı çok büyük. O çizgiler mesafeyi gösteriyor. Bu yüzden mesafeyi yanlış hesaplamış olabilir.
0: Ama o işaretlerin gösterdiği bölgedeyiz değil mi?
4: Çok büyük bir alan.
5: Evet, çok büyük bir bölge.
4: Haritada yeri olmayan bir jungle'ın tam ortasında ve bir dizi taş duvarın arasındayız. Burası çok büyük bir alan ve hiçbir tarihi kayıtta buradan bahsedilmiyor. Bu tam bir bulmaca. Santa Ana yakınlarındaki işaretlerde gördüğümüz o büyük daire, bulduğumuz o mağara yerine burayı kastediyor olabilir mi?
1: Bölgeyi taramaya başlayalım. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz?
4: Evet, iyi fikir.
0: Arka arkaya bir sürü duvar. Şuradan başlayalım mı?
7: Ekip ilk olarak bu gizemli bölgenin bir haritasını çıkaracak ve bölgeyi bazı bölümlere ayıracak.
6: 6 metrelik bir aralık bırakalım. Buradan aramayı genişletiriz.
7: Her bölümü yer radarı ve metal dedektörlerle tarayacaklar. Ve duvarların üzerinde herhangi bir cizvit işareti arayacaklar.
4: Megan şuraya bak.
1: Ne buldun?
4: Bu ne olabilir? Bir tür oyma.
1: Çok ilginç. Bu insan yapımı değil. Tabiat tarafından yaratılmış bir şeye benziyor. Su, rüzgar ve bunun gibi etkenlerden dolayı böyle çizgiler oluşabilir.
4: Pekala, bunu bırakalım o halde. Yapacak daha çok şey var. Vakit kaybetmeyelim.
3: Kamp yeri.
4: Hey millet, kampın etrafına tetikleyici bir hat germek istiyorum. Çadırların etrafında sarı bir hat olacak. Jaguar ya da onun gibi bir şey dokunursa bir ışık saçacak.
1: Güzel.
4: Geceyi jungle'da geçirmek zorundayız. Bu öyle tehlikeli ki burada hiç kimsenin görmediği bir sürü yırtıcı var. Ve keşif gezimizin kayıtlarına bakarsak piranalardan timsah saldırılarına ve jaguar saldırısına kadar birçok tehlike atlattık. Şimdi Cappy'nin batıl inançlarını düşünmeye başladım. Bu hazine lanetli olabilir mi? Bu gece hiçbir şeyi şansa bırakmayacağım. Umarım bu tetikleyici hat vahşi doğada bizim için bir güvenlik sistemi oluşturacak. Şunu biraz gerelim. Buraya birip geleceğiz. Çadırların etrafını tamamen saracağım. Hey Brett, şunu bağlayabilir misin? Şu ağaca bağla. Şuraya da işaret fişeğini tutturalım. Bu dalı tam şuraya bağlayacağım. Umarım işaret fişeğini ateşler. Bu atta herhangi biri dokunursa işaret fişeği ateşlenecek. Boom!
0: Sen çılgınsın.
6: Ateşi yanık tutmalıyız.
0: Jeremy'nin güvenlik hattı çekmesine sevindim ama uyumama pek yardımcı olmadı. O Jaguar'ı düşünmeden edemiyorum.
8: Evet.
1: Geri dönmemesine çok sevindim.
0: Umarım bir daha o lanet şeyi görmeyiz.
3: Santa Ana misyonunun yakınlarındaki
6: bir sinyal alamıyorum.
0: Ben de öyle.
6: Bildiğim tek şey bu iş beni yıpratıyor dostum. Uzun zamandır araştırma yapıyoruz. Bir ipucundan başka bir ipucuna gidiyoruz. Şu böcekler beni rahat bırakırsa çok memnun olacağım. Ekibin en yaşlı üyesiyim ve bende etkisini gösteriyor. Evet, gerçekten öyle.
0: Çocuklar, burada bir taş daha var.
1: Öyle mi?
0: Bir duvar olabilir mi? Ne dersin Jeremy?
4: Bu bir kaya.
0: Ben de aynı şeyi düşünmüştüm.
1: Ama bu da insan yapımı bir taşa benzemiyor, değil mi?
4: Bir anda taş yığınlarıyla ve kalın duvarlarla karşılaştık. Fakat kare ya da dikdörtgen şeklinde bir kaya oluşumu göremiyoruz. Bunlar daha çok küçük sur duvarı gibi şeylerden ibaret.
1: Burada bir şey yok.
4: Çünkü bir binaları olsaydı değerli varlıklarını saklayacak bir yerleri olurdu. Bu çok geniş bir alan dostum. Aramaya hava aracıyla devam etsek daha iyi olacak. Önemli bir şey olursa aramaya GPR'la
1: evet.
4: Devam ederiz.
0: Tamam.
4: Hava aracını alalım. Buraya biraz da kuş bakışı bakalım.
0: Tamam.
4: Pekala, hadi bakalım. Bir şey var mı? Şurada ağaçsız bir yer gördüm. Gördün mü? Tam şurada.
5: Evet. Hadi oraya gidelim.
4: Bir saniye. Şunlar ne?
6: Orada iki tane tümsek var.
5: Ama bir çizgi halinde.
4: Buraya biraz da kuş bakışı bakalım.
0: Tamam.
4: Pekala, hadi bakalım. Bir şey var mı? Şurada ağaçsız bir yer gördüm. Gördün mü? Tam şurada.
5: Evet. Hadi oraya gidelim.
4: Bir saniye. Şunlar ne?
6: Orada iki tane tümsek var.

0: Aa işte şuraya bakın. Evet şuraya bakın. Bak kepi tam şurada.
1: Evet. U şeklinde bir yapı.
0: Burada da görüyor musun?
1: Bunu görmek daha kolay çünkü güneş ilk oraya geliyor ve bu bölgenin kısımlarını da ısıtıyor. Evet orada bir şey var.
0: Bu bir dikdörtgen şeklinde, pek büyük değil. Bir kasa ya da oda olabilir. GPS pozisyonuna bir bakalım. Diğerlerini ara dostum, şuna bir göz atalım.
2: Tam şurada.
0: Evet, tam önünde. O yöne doğru ilerleyelim. İşte burası. Vay canına.
3: Muhteşem bir şey.
0: Termal kamerayla gördüğümüz yer burası.
1: Evet, tam orası.
0: Evet, bu bir bina. Ama duvarları diğer binalardan çok daha uzakta. Epey uzakta.
2: Aa, güzel.
4: Çok güzel.
0: Evet, şu çalıları temizleyelim. Bir şey bulabilecek miyiz? Bir bakalım. Duvarları temizlemeye başlıyorum.
3: Bunlar kim bilir kaç yüzyılda yetişiyor. Değil mi? Bu duvarın bir parçası mağara gibi oyulmuş.
1: Devrilecek gibi duruyor.
3: Evet dostum.
0: Sanırım bazı karıncaları kızdırdı kepi.
2: Evet bence de öyle.
3: Aman tanrım. Her yere dağıldılar. Tam şurada büyük bir yuva var. Buradan uzaklaşıyorum. Çok kötü.
0: Evet hiç güzel değil.
4: Şu yosunları da temizleyelim. Ellerinizle koparın.
0: Tamam. Nedir bu? Hey Kepi, buraya gel.
3: Vay canına.
0: Kork, buraya gel.
1: Ne buldun?
3: Bunlar oyma işaretleri.
5: Hazine arayışı, Yılan Adası. Hazine arayışı, Yılan Adası. Santana misyonu yakınlarındaki jungle.
0: Hey Kepi, Kork, buraya gel.
1: Ne buldun?
3: Dostum bunlar oyma işaretleri. Daha önce gördüğümüz sembollere benzemiyor.
0: Bence de. Bunlar çok farklı semboller.
3: Ne anlama geliyor?
0: Megan, gelsene. Burada bazı oyma işaretler bulduk.
4: Şuraya bakın.
0: Ne düşünüyorsun?
4: Bu çok kafa karıştırıcı. Emin değilim. Ama hiç cizvite benzemiyor.
1: Evet, bence de cizvite hiç benzemiyor.
6: Bunlar Garani.
4: Sence bunlar Garani mi?
6: Aslında emin değilim ama olabilir. Evet.
0: Her tür oymacılık yaptılar değil mi? Hayvanlar, heykelcikler değil
6: evet.
0: mi?
7: Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan yüzlerce Garani kaya oyması Paraguay, Arjantin ve Brezilya'da bulundu. Bu oymalarda çoğunlukla hayvan ayak izleri ve Garani efsaneleriyle bağlantısı olan çeşitli hayvan resimleri vardı.
6: Bakın kafası bir köpek kafasına benziyor değil mi? Vücuduysa bir sürüngen ya da bir timsah
4: evet,
6: gibi çok uzun.
4: Evet çok sıra dışı. Ayrıca bir ejderha hatta bir jaguar bile olabilir. Öyle değil mi?
6: Ya da bir köpek.
1: Cizvit sembolleri üzerinde yıllarca çalıştım. Ama bunlar bana kesinlikle cizvit gibi gelmiyor. Açık bir şekilde Garani. Ve nasıl yorumlayacağımı bilemiyorum.
0: Bu masaldaki önemli bir dönüm noktası. Şu ana kadar geçen yıl Yılan Adası'nda ve son 3 aydır jungle'da bulduğumuz bütün ipuçları cizvitti. Fakat bunlar Garani. Bu durumda hazineyi ya Garaniler devraldı ya da cizvitler hazineyi cizvitlerin saklamasına izin verdiler. Görünüşe göre hazine sürekli olarak kuzeye doğru gidiyor. Fakat kuzeyde hiçbir cizvit misyonu yok. O zaman bu semboller hazinenin Garani bölgesine nasıl getirildiğini işaret ediyor olabilir. Bu da işimizin daha da zorlaştığı anlamına geliyor.
2: Anlaşılan bu sembolleri uzun zamandır bizden başka gören olmamış.
0: Bu iyi bir haber. Gerçekten çok iyi bir haber.
4: Bunu belgeleyip başka şeyler var mı diye kontrol etmek istiyorum.
1: Tamam.
3: Pekala.
1: Hadi başlayalım.
3: Evet.
1: Evet diğerlerini de bulalım hadi.

0: Temiz bir yapı içinde hiçbir şey yok. Etrafını araştıralım, yapıyı da araştıralım. Fakat şu örümceklere dikkat edin.
1: Evet, gerçekten.
2: Burada böceksiz hiçbir yer yok. Her yer böcek kaynıyor. Birileri geliyor. Bölgenin her yerine dağılmış durumdaydık. Ben yalnızdım ve bu adamlar aniden ormandan çıktı. Merhaba, nasılsınız? Garaniler niyetimizin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Neden buradayız? Burada ne yapıyoruz?
3: Kimsiniz siz? Burada ne arıyorsunuz?
1: Tamam, bir saniye. Megan, buraya gel.
3: Burada ne yapıyorsunuz? Burası kutsal bir bölge. Buraya neden geldiniz?
4: Merhaba. Burada bir belgesel çekimi yapıyoruz. Araştırmalarımızı filme çekiyoruz. Burada ne yaptığımızı soruyor. Ben de araştırma yaptığımızı söyledim.
5: Burada sadece araştırma yapıyoruz. Bir proje üzerinde çalışıyoruz.
4: Daha çok bölgedeki Garaniler ve Cizvitleri tanıtmaya çalışıyoruz.
3: İzin belgeniz var mı?
4: Hükümetten aldığımız bir çalışma iznimiz var.
3: Hükümetten aldığınız bir izin belgeniz varsa bizim desteğimize güvenebilirsiniz.
5: Teşekkür ederiz.
2: Emilio amacımızı açıkladıktan sonra adamların yüz ifadeleri bir anda yumuşadı.
4: Bu bölgedeki Garani halkını temsil ettiklerini ve bütün bu bölgeden sorumlu olduklarını söylediler.
5: Bir tür kabile güvenliği.
4: Evet, sadece miraslarını koruyorlar.
2: Bu bölgenin eskiden ne için kullanıldığını biliyorlar mı? Sorar mısın?
3: Biz sadece bu bölgeyi koruyoruz ama bölge hakkında pek bir bilgimiz yok.
4: Atalarının burada Cizvitlerle birlikte yaşadığını biliyorlar ama başka bir şey bilmiyorlar.
3: Bu bölgeyi köyümüzün yaşlıları çok daha iyi bilir. Eğer isterseniz köyümüze gelip büyüklerimizle tanışabilirsiniz.
4: Bizi köylerine davet ediyor ve şefleriyle tanışmamızı istiyor.
2: Bir taşın üstünde Garani sembolleri var. Anlamını öğrenmeye çalışıyoruz.
5: Bu sembolleri tercüme etmek için büyük bir fırsat. Yaşlıların bunu...
3: Evet, evet. Bu konuda size yardım ederiz. Evet.
1: Bu tekneyle mi gelmişler?
5: Ona sorar mısın? Ataları buraya tekneyle mi gelmişler?
4: Atalarınız buraya tekneyle mi gelmişler diye soruyor. Revolvieron todo.
3: Ben bunu bilmiyorum.
5: Aslında bizi şu ana kadar çoktan öldürebilirlerdi. Eşyalarımızı çalar ve jungle'da gözden kaybolurlardı. Bu yüzden isterseniz onlarla birlikte gidelim ve büyüklerinin ne düşündüğünü öğrenelim. Belki yardım olur.
3: Tamam, beni takip edin.
1: Bu Garaniler, taşların üzerindeki sembollerin anlamları ve bu acayip yer konusunda bize yardım edebilirler. Aynı zamanda Güney Amerika'nın en derin, en karanlık, en tehlikeli ormanına dalmak üzereyiz. Herhangi bir terslik olursa işimiz biter.
5: Yapmamız gerekeni yapıyoruz. Fakat gözümüzü dört açmamız gerektiğini de biliyoruz.
6: Parana Nehri. Santa Ana misyonundan 47 kilometre ileride.
1: Ormanın derinliklerinde iki adamı izliyoruz. Bu riske değer mi sizce?
2: Bu hazinenin bir yol haritası yok. Şu ana kadar bulduklarımızı bir araya toplamaya çalışıyoruz. Taşların üzerindeki oymaların ne anlama geldiğini öğrenmeliyiz. Neyle bağlantısı var, bizi nereye yönlendirecek? Şu an yaptığımızdan başka bir seçeneğimiz yok. Bu kolay bir durum değil. Ne yazık ki öyle değil.
7: Oh tanrım.
0: Hey Cappy.
7: Evet.
0: İyi misin?
7: Yoruluyorum.
0: Ben devralayım. Hava kötüleşirse sana haber veririm.
7: Pekala.